0: Hayır, akıllardaki modele Türkiye'nin daha uyumlu davranması. Bunun bir sebebi, hatta ilk sebebi, o modelin akıl kurucularından, sahiplerinden, hatta patentinin sahibi, cümle olarak da patentinin sahibinin Türkiye olması. Bu bölgedeki müstakbel modelin sahiplerinden birisi ve Türkiye destekleyenlerden, teşvik edenlerden birisi de Amerika Birleşik Devletleri. Arasına girdi çünkü İsrail bu modelin ideal formuna aklı yatsa da aşamaları konusunda sorun çıkarıyor. Konuştuğumuz bütün konuların toplamı budur. Suriye'de, Irak'ta, İran konularında vesairede İsrail'in ayak sürmesinin bir sebebi İsrail iç siyaseti olmakla birlikte bölgenin düzenlenme sürecinde bu oyuncuların kendine göre tasarlanmasını istiyor. Yalnız o süreç, yani o beklenti, o temenni şu anda gerçekleşemez. İbrahim anlaşmaları denilen şey bitmiş gözüküyor, öl gözüküyor. Bunun başka türlü formüle edilmesi söz konusu olabilir. O Netanyahu değil artık. Onun için en çok Netanyahu'nun bu modelin derleme sürecinde halledilmesi gerekiyor. Amerika açısından da öyle. İsrail başka bir şey, Netanyahu başka bir şey. Konuştuklarımızın toplamı bu. Türkiye ile İsrail arasında bir savaş Trump iktidarda olduğu sürece gerçekleşemez. Yani bir yerde bir kıvılcım alır, şey olabilir, hiç önemli değil. Esasen ben iki ülkenin bunu istediğini de zannetmiyorum. Yani
1: aslında hiçbir konuşulda gerçekleşemez demekte de sakınca yok.
0: Tamam. Yani
2: şey yok. Rasyonalitesi
3: yok. Trump'ın açıkça da söyledi benim başkanlığım sırasında.
0: Bu olmayacaktır. Tamam. Tamam, hani bunu görmek gerekiyor. Bu İsrail'i korudukları anlamına geliyor ama Türkiye'yi korudukları anlamına da geliyor. Yani İsrail'den korumak değil, kendi gidişatlarına ya da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki uyumu her neyse bunu felakete, yani yok edecek bir iştir bu. İsrail ile Türkiye arasında bir savaş, Orta Doğu'daki bahsettiğimiz modelin hayata geçme ihtimalini tamamen yok eder. Şeyin İran konusunda Nasuhi'nin söylediğinde bir konuşulması gereken boyut var. O boyut İran'ın nereye ait olacağına dair bir tasarımın belirginleşmemiş olması. Şu anda bu modele uygun durmuyor. Sorun da biraz o zaten.
4: Hazır değil.
0: Aynı zamanda İsrail'in, Netanyahu'nun modelinde hiç bulunmuyor. Fakat mesela İran şöyle bir şey yaparsa, kardeşim ben bugüne kadar ki küresel mutabakatlarımı sadeleştiriyorum, küresel ekonomik sisteme katılmak istiyorum ki petrodolarla tekrar el sıkışmak demektir, başka paralarla alışveriş yapmamak, enerjiyi bu şekilde satıp almak demektir. Buna uyum sağlarsa Trump yönetimi ya da benzeri İran'la bir kapı açabilir. Ancak İran hani jeopolitik bağlamda bölgedeki en büyük muamma olmayı sürdürüyor. Nereye doğru gideceği, eğileceği modelin yapısını da belirleyecek. Bakın ben sözüm daha yeni Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan bu konuşulan, hani hep bahsedilen, hep atıf yaptığımız, hep dikkat çektiğimiz bölge ittifakları içinde artık savunma boyutunu da konuşmaya başladılar. Biraz sessizleşiyorum ki bu düşünürsün diye, yani asılı kalsın biraz. Şimdi mesele bu kadar mı? Bunun varacağı yer konusunda kısa vadeli bir iş. Kısa vadeden ne anlamalıyız? Trump'tan sonraki ABD başkanının iktidarının sona erdiği döneme kadar. Zaten 2030-2032 bandı hem bütün Batı analizlerinde, bütün Doğu çalışmalarında her şeyin bir noktada bağlanacağı ve daha belirgin bir havanın ortaya çıkacağına dair çok fazla analizin yapıldığı bir nokta. Buraya kadar hepsinin halledilmesi gerekiyor. Halledilebilir, halledilemez bu masanın işi değil. Yani zamanı geldiğinde işleyen çarkları, işlemeyen çarkları konuşuruz. İran'ın belirgin

0: Belirsizliği bölgeselden çok küresel ilişkileriyle ilgili. Bunları belki yeri geldiği zaman konuşuruz, bilmiyorum. Ama şeyi de söyleyeyim. Erbil Süleymaniye meselesi konuştuğumuz konuyla bağlantı kurabilir. Rabıtalandırılabilir, doğrudur. Şey kurulamaz ama, Eltham kurulamaz. Eltham daha önce de saldırıya uğrayan bir Amerikan üssü. Ta Filistin krizinin başladığı andan itibaren en dokunulmaz üslerden biriydi. Eltham'ın şimdi vurulmasındaki istisnai durum İran'ın orayı vurması değil. Daha önce de vurdu. Sadece kendisi vurmadı, uzantıları aracılığıyla da vurdu. Şimdiki fark İran'ın bunu üstlenmesi. Ben vurdum demesi. Bu çatışmanın ya da başka projeksiyonlara göre savaşın yayılması gibi bir şey anlamına gelir mi? Vallahi İran savaşının başından beri bu zaten vardı. Hatta Ukrayna savaşının başından beri bu vardı. Bence modeli bu şekilde oturtmamız gerekiyor. Yani bundan sonraki bölgenin tasarımında işin nereye varacağı konusunda İran'dan daha büyük bir açmazımız var. Türkiye-İsrail ne olacak? Hı hı. Kritik nokta burası.
1: Peki. Bir yandan da telefondan şeyleri kontrol ediyorum. Yani bu gelişmeyle ilgili neler oluyor ne diye. Mesela İsrail medyası şöyle veriyor. ABD hazırlıklara başladı. ABD intikamını alacak. Yani çok mutlu. CENTCOM'un bunu açıklamasından.
2: İstediği ortamı
1: İsrail, CENTCOM'un bunu açıklamasından dedi çok mutlu.
3: Işte, aynı kümede.
1: Hani ABD intikamını alacak mı?
2: İşte biz savaşçı kasus belli diyor ona şimdi. Savaş sebebi.
3: Bir de savaş sadece uzamasın. Hem uzasın hem yayılsın. Genişlesin. Tam İsrail'in istediği gibi. Kanak. Türkiye'de tam tersi. Yeni cephelerin açılmasını istemiyor. İran'la olan sorunun da çözülmesini istiyor. İsrail'de tam tersi çözülmesini uzasın, yayılsın.
1: O zaman
3: yayılsın.
1: Soru haklı mı?
0: İran'la ABD arasında görüşme var mı?
1: İran'la ABD arasında?
0: Şu, bu, yani bugün, dün, daha önceki gün... Yani devam ediyor mu görüşmeleri?
2: Ediyor diyorlar.
1: Ediyordur.
2: Ediyor diyorlar.
0: Evet. Amerika, yani Beyaz Saray sözcüsünün dünkü açıklaması, görüşmeler devam ediyor diyor.
2: Evet. Ha.
0: Bence İran savaşı sürecindekinden farklı bir halde değiliz.
1: Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Trump İran dosyası kapansın istiyor, evet. İsrail dosyayı kapattırmak istemiyor.
2: Evet.
1: Bu söylenebilir mi?
0: Söylenebilir.
4: Evet. Bu söylenebilir.
0: Ama İran meselesi sadece buna indirgenemez.
4: Evet. Yani
0: ABD'nin İran'ı formüle etmesi gerekiyor.
1: Ama o masada sürdürülebilir bir şey. Devam ettirilebilir.
3: Hayır. Ben katılmıyorum.
1: Füzeler uçarken olabilir mi bu?
0: O da olabilir ama şöyle de olabilir. Yani diğer parçaların tamamlanması ile ilgili bir şey bu. Mesela NATO zirvesinde bunlar
4: savaşı bitirmek yetmiyor diyor. Doğru.
2: Yani. İran, yeni İran nasıl olacak? Rejim değişmedi. Halk ayaklanmadı.
3: Bence Trump da tam olarak dosyayı yani kapatmak istemiyor ama bir süre için rafa kaldırıyor. Tekrar açıyor, tekrar
1: araya
3: rafa kaldırıyor.
1: Ama böyle araya giderken hani bir çengel bırakayım diye. Hani Nasuhi tekrar vurguladı ya, yani Erbil Süleymaniye boşuna değil. Şimdi İran ne zaman orayı vuruyor? Burada oralardaki unsurların kendisine karşı bir karar harekatına girişeceğine dair bir vehme kapıldığında... Vuruyor orayı.
2: Peki yarın bu Amerika'daki...
0: Sadece bu değil, işte ben de onun için Eltham'ın altını çizdim. İkisi aynı yani. Neden şimdi üstlendi Eltham'ı? Bu İran'ın, bakın bu işi tekrar hareketlendirirseniz benim üstüme doğru. Daha önce de vuruyordum, 10 ülkeyi vuruyordum. Şimdi onun üzerine 5 ülke
1: beş
0: daha
1: ülke
0: vururum.
1: Daha...
0: Üstelik bu sefer kritik yerleri de vurmaya başlarım. Yani Amerikan üsleri dışında... Yani Eltham Amerikan üssü demek değil sadece. Hı hı. Ya da
3: ama oradan saldırmadılar hiç İran.
0: Erbil Süleymaniye değil hiç.
1: Peki bir araya gidelim, aranın ardından bunu daha detaylı konuşalım. Biraz daha yukarıdan bakmaya başlayalım. Çünkü İsrail medyası da CENTCOM böyle el ele vermiş gözüküyorlar. Ve haydi bir İran seferi, nereden çıktı bu masa, nereden çıktı bu anlaşma gibi bir ruh hali mi var?
0: Bir şey söyleyeyim. Vance varken ve Beyaz Saray, Trump Vance'e alan açmışken bu dediği, yani CENTCOM veya arkadaşları, başka bir şey çıkıyordu ağzımda.
1: arkadaşları
2: avaneler.
0: Daha bu pislikler dışında daha ileri gidemezler.
1: Gidemezler. Vance şimdilik CENTCOM'dan büyük müdür diyorsun etki alanı itibariyle?
0: Çünkü Trump yol veriyor.
2: Bunun bir adım sonrası da bence Türkiye, NATO'nun İran'a sınırı olan tek ülkesi şu anda Türkiye. Yavaş yavaş yavaş diyecekler ki hadi Türkiye sen NATO üyesisin. Bak müttefikin şu anda askerleri ölüyor. Hmm. Hadi bakalım kuzeyden bir cephe açılır mı açılmaz
1: Türkiye.
2: Mı diye.
1: Değil mi? Daha NATO'da Ankara'da yeni buluştuk. Beşinci maddede geçerli dedik.
2: O gün hocam hep burada konu
1: tamam, dönüşte bunu da konuşalım. Yani o anlamıyla biraz CENTCOM'un gazına gelirseniz Türkiye'yi de bir anda NATO'nun 5. maddesiyle falan...
2: Zaten hedef o. Son sayfada
1: başka
2: NATO
1: bir
2: üzerinden Türkiye savaşa sokmak.
1: Bu tamtamları, çalanları da bir konuşalım bakalım. Saçma. Aradan sonra.
5: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
1: Evet, Osman Gazi Kandemir.
4: Buyurun.
1: Şöyle, şimdi Furkan Bey bir şey attı yani, bir taş daha attı. Dedi ki, daha yeni NATO zirvesi oldu Ankara'da. Beşinci madde aktif falan meselesi tekrar konuşuldu. Ne dedi geçen hafta? Ya onu saymış işte. Beşinci maddeyi yine söylediler her zaman gibi. Burnunun dibinde Amerikan askerleri ölüyor. Değil mi?
4: Evet.
1: Yani Amerika'da ikiz kulelerde Amerikan vatandaşı öldü diye NATO toplanıp Afganistan'a gitmedi mi?
4: Evet.
1: Şimdi CENTCOM'un bu iki asker ölmüş, diğer askerler öldükten sonra hadi zorlasalar NATO'yu. Kaç defa söylediler. Irak için de istemişlerdi. Olmadı ama.
2: Çok özür dilerim hocam. Şey dedi, Donald Trump toplantıda ne dedi Ankara'da? Buradan Türkiye'ye de teşekkür ediyorum dedi. Bize gerekli desteği de verdi. Yani verdi mi biz ne yaptık? Biz İran'a savaşıyla hani biz cephe de açmadık. Hani bir şey diyor. Teşekkür ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Hı-hı. Ama bunları da görmen lazım gibi. Hı-hı. Bir hissiyat oluştu bende.
4: Yok yani şimdi NATO üzerinden konuşacak olursak bu en saçma gerekçe olur. Böyle bir şey olamaz. Hı-hı. NATO'nun 5. maddesi ülke topraklarına yönelik saldırılar için geçerli. Yani ben şimdi kalkayım NATO üyesi olmayan bir ülkeye gideyim saldırayım. Ondan sonra da onlar bana bir tane füze atsınlar. Diyeyim ki beni koruyun. Hadi benimle beraber savaşa girin. Amerika NATO'ya sorarak mı savaşa girdi? Ya da NATO'yla beraber mi savaşa girdi ki? Biz Amerikan askerleri öldü diye 5. maddeye yürüyor. Ya bu çok saçma sapan bir düşünce. Var böyle düşünceler ifade edenler ama bunun karşılığı yok. Böyle bir şey yok. 5. madde tamam Afganistan konusunda çalıştırıldı
1: çünkü
4: ama
1: kendi topraklarında
4: doğrudan oraya bir saldırı vardı. Amerika'nın da hegemon yapısının sonuydu. Artık insanlar biraz da zorla gittiler. Yani işin o boyutu da var. Ben hatırlıyorum o zaman ben NATO'daydım. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı geldi. Adam kürsüye çıktı ağladı. Ya bizdensiniz ya düşmansınız evet. dedi. Yani dünya bir de ötekileştirmeye girdi. Ülkeler de takıldı peşine gitti. Ama sonuçta nasıl çıktıklarını da gördük oradan. Dolayısıyla 5. maddeyi bu konu için gerekçele yapmak son derece saçma bir şey. Yani böyle bir şey olamaz. Dediğim gibi savaş Amerika'nın savaşı. Savaş NATO'yu ilgilendiren bir savaş değil. Hatta Amerikalılar bile kendilerinin olmadığını düşündükleri bir savaş değil mi? İsrail adına girilmiş bir savaş olduğuna dair algı yaygın. Dolayısıyla bunu NATO falan konularına çekmek anlamsız olur. Ha şunu ileride isteyebilir, bunu zaten ifade ettik. Savaşa girmek değil ama deniz ticaret yollarının emniyetinde NATO üyelerinin katkısı daha fazla olsun diyebilir. Bunlar oturulur konuşulur İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye. Zaten Akdeniz'deki birçok şeye katkı veriyoruz. Karadeniz'de Biz kendimiz organize ediyoruz birçok şeyi. Bu konular Basra Körfezi'ne de

0: taşınabilir. Hint Körfezi'ne de taşınabilir. Bunlarda bir mahsur yok. Dünyanın güvenliği açısından Türkiye'de üzerine düşen işleri yapar. Ama bu gidip de Amerika'nın savaşında Amerika tarafında olmak gibi garip bir şeyle konuşulamaz yani.
1: Evet, bu savaş kışkırtıcılığına girer mi? Yoksa yani İran da tahrik mi ediliyor? Yani Vance'in söylediğini söyleyeyim. ABD İsrail tarafından kışkırtılmaya çalışılıyor.
0: Evet.
1: Bu şey. Ama bu taraftan da İran da İsrail tarafından kışkırtılmaya çalışılıyor diye cümle bu tarafından da kurulabilir mi? Çünkü İsrail İran'ın ne reaksiyon verileceği biliniyor. Yani Ürdün'ü ya da bir başka yere vuracağına dair. Ki işte şu an biz yeniden İran'ın vurmasını görüyoruz ama ilk kez CENTCOM'da diyor ki askerlerimiz öldü. Hadi buyurun bakalım. Yani onun için burada oyunun, bu satrancın nasıl oynandığına dair, özellikle İsrail'in bu satrancı hangi müttefiklerle nasıl oynadığına dair bir beyin fırtınası yapıyorduk. O anlamda NATO kısmını da Furkan Bey açtı. Ama Osman Gazi Kandemir dedi ki NATO'yu buradan yürütemezler.
2: Yani İran üzerine Türkiye'yi yürütmek gibi bir kaygımız varsa, bunun İran Savaşı'nın belli dönemlerinde bizde kaygı, yani evet bu kaygı oluştu ve buna çok dikkat edilmesi gereken bir konuydu. Türkiye bu tür savaşlardan uzak durmayı çok iyi bilen bir ülkedir. Bundan ayrıca uzak durmaya çalıştı. Çünkü asıl meselenin bir de şöyle bir şey var. Cümle sadece NATO üzerinden kurulmaz ki. Ne yapacaksınız o zaman? İran'la bir savaşa girdiniz. İsrail'le aynı safa mı düşeceksiniz? Ya da terör örgütüyle aynı safa mı düşeceksiniz? Bu siyasi şeyleri var. Ama Türkiye'nin asıl gördüğü şuydu. Bir Türkiye-İran savaşı öyle İsrail-İran savaşına falan benzemez. Ve hani pusulanın dört yönünde de büyük şeyler yaşanır, felaketler yaşanır. Çatlaklar çok büyük olur, yırtılmalar çok iyi bir olur. Amerikan-İran savaşına da benzemez. Amerikan yaptığı bütün savaşlar izole savaşlardır. Yani dışarıdan oyuncu almaz. Kendisi istemediği için değil. Ama eğer şu sorulsaydı, mesela Türkiye'ye gidip İran Savaşı'nın başında hadi ben de sizin yanınıza gireyim bu işe deseydi, kimse hayır demezdi. Amerika hayır demezdi. İsrail de demezdi.
1: Demez tabii.
2: Tamam.
0: Avantaj sağlar.
2: Demezdi. Tabii. Ama başından beri Türkiye ve bugün de aynı noktadadır. Ben böyle okuyorum Ankara'yı. Hiç bunlara böyle yüz veren işler değildir. Hatta bu terör örgütünün İran üzerine kışkırtılması meselesinde İsrail tarafından özellikle Ankara ile Washington arasındaki konuşmaların yüksek tonda olduğunu da söyleyebiliriz. Yani o iş oraya gelirse bizim pozisyonumuz da farklılaşır. Çok açık çünkü. Hani bunun sadece İran'la kalmayacağı, yani bu terör örgütünün İsrail eliyle İran üzerine yürütülmesi meselesinin İran'la sınırlı kalmayacağı. Çünkü Irak ve Suriye'de de problem
1: yok. Bu soruyu neden sordum biliyor musun? Biz daha geçen hafta şunu konuşmadık mı? Nalan Yazgan da buradaydı. Sen de buradaydın. Siz de izlediniz değil mi?
0: Ha,
1: programı. Şunu konuştuk. F-35'i konuşurken ne konuştuk Nalan? Bu F-35'lerle biz Türkiye'nin tehdit algılamasında şu an ön sırada olan ülkelerle, İsrail'le, Yunanistan'la karşı karşıya kaldığımızda F-35'in fonksiyonları ne? Siz bunu anlatırken nasıl bir fotoğraf çıktı? Ya Rusya'ya, İran'a karşı kullanabiliyoruz bu F-35'i de öbürü biraz şüpheli. Değil mi? Böyle bir fotoğraf çıktı.
3: Tabii, ona göre.
1: Şimdi F-35 konuşuyoruz. İran Türkiye'yi karşı karşıya getirtmeye çalışır mı bu İsrail? Böyle bir kışkırtmaya kalkabilir mi? ABD'yi kışkırtan Türkiye'yi kışkırtmaya
2: başından beri yaptı
1: kalkmaz
2: zaten. Hani,
1: aynen evet.
2: Yaptı zaten.
0: Ama şimdi, o tren kaçtı.
1: O tren kaçtı.
0: Yani bu saatten sonra Türkiye kalkıp da İran'a...
1: Yani kendi davası olmadığı sürece canım, kendi meselesi olmadı. Yani çünkü biz İran'la bundan yüzyıllar önce savaştık. Bir imparatorluk olarak genişliyorduk. Fetihler yapıyorduk. İran çıktı karşımıza. Bu ayrı bir şey.
2: Tabii yalnız şunu söyleyeyim ben. Çok özür dilerim. İran içinde resmi görevde bulunan, yüksek resmi görevde bulunan kişilerin yakın dönemli bazı açıklamaları oluyor. Hı hı. Türkiye'ye yönelik. Hı hı hı hı. Şimdi bunları da yakından takip için ben özellikle söylemiyorum ne olduğunu çünkü basına sınırlı yansıyan şeyler bunlar ama hı hı. Şimdi biz o zaman merak ediyoruz. Sen kalkıp Türkiye'yi yönetenler hakkında şunu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı, buraya bu kıyaslar doğru değil falan gibi ifadeler belki bizim kaygılandığımız meselelere yol açmaz ama herhalde İsrail'i de sevindirir.
1: Tabii ki.
2: İran'ın da bunu görmesi
1: gerekiyor. İran'da her şeyi milim milim hesaplaması lazım. Yani Türkiye'den bir hasım çıkartmamak
2: sen
1: konusunda
2: zaten savaşın içinde
1: aklını kullanması lazım. Tamam.
2: Hayatını niye zorlaştırıyorsun ki kendini?
3: Hem Türkiye'den
0: niye
3: hem
0: yeni
3: Suriye'den.
0: Niye yeni bir düşman yaratıyorsun? Tamam.
1: El ele Türkiye gibi.
2: Bir tabii de canım, hani hani birisine bir şey söylüyorsun Türkiye'de görevli birisine. O kişi İsrail'le kavgalı.
1: Bir de.
2: Tamam mı? Yani kavgalı derken hani başından beri adamlar
1: mücadele ediyor.
2: Öyle söyleyelim yani.
4: İçeride zaten İran içerisinde Mossad'la mücadele biriminin başına koyduğumuz Asad adam bile Mossad ajanı çıktı. Mossad yani ajanı bir Ahmet Nejat var hep bunu. bunu
3: hep şimdi onun için o da
1: İsrail ABD'yi kışkırttığı gibi Türkiye'yi kışkırtmaya kalkabileceği gibi böyle provokasyon yapabilecek. İran'ı da kışkırtmaya kalkıp provokasyon yapabilir. Neden olmasın?
2: Yani işte ama ben, şimdi görüyor yani bence. Pardon.
4: Estağfurullah hocam. Yani ben şöyle bakıyorum İran-Türkiye meselesine. Yani İran'ı 2500 yıl Türk hanedanları yönetti. İşte 1925 Ahmet Kaçar hocam biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk çok uğraştığını biliyorum. Yani okuduğum gördüğüm kadarıyla Kaçar hanedan devam etmesi ama Şah rejimiyle de bir şeyle beraber.
0: Bir subay darbe yaptı.
4: Darbe yaptı yani. Ve devrildi.
0: Adı oldu Şah.
4: Ve yani. Şah dönemi başladı yani Pers dönemi başladı. Şimdi hep konuştuk yine burada hatırlarsanız Netanyahu ne dedi? Biz buradan Persleri özgürleştireceğiz dedi. Yüce Kiros Perslerin büyük imparatoru bizi Babil sürgününden nasıl kurtardıysa... Biz de onları buradan kurtaracağız dedi. İranlılar demedi, Türkler demedi, Kürtler demedi, efendim diğer etnik unsurlardan bahsetmedi. Ki hep biliyoruz ki İran'ın 50 milyondan fazla nüfusu Türk. İran'ın 2500 yıllık tarihi Türk. İran tarihi Türk tarihidir. Dolayısıyla Allah muhafaza İran'da Türkiye'nin savaşı Türk'ün Türk'le savaşıdır. Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'in savaşı da Türk'ün Türk'le savaşıydı. Yani Şah İsmail'in şiirlere bakıyorsunuz hocam.
0: Tabii.
4: Öztürkçe yani Türk baba Türk, ana Türk. Şimdi meseleler başka ama bu işi ideolojik, mezhebi, işte tuzak burada başlıyor zaten. İsrail'in oluşturacağı ortam İslam dünyasında bir iç savaş. Türk'ün Türk'le savaşı ve zaten başka bir şey yapmasına gerek yok. Ne topa gerek var ne tüfeğe gerek var. Yani Türkiye ile İran savaştığı zaman mezhebi ve Türklük üzerinden zaten istediği coğrafya arz-ı mevcut ortaya çıkıyor. Yani benim bütün o zaman da hep endişem buydu ve tarihi okumam da bu yönde ve Persler bu noktada. Şunu da söyleyeyim ne dedi Netanyahu? Trump söyledi. İran'ın ismini Persia'da yapabiliriz dedi. Persia olsun dedi.
1: Biz sizinle bir programda hatırlıyor musunuz? Geçtik haritanın karşısına.
4: Evet.
1: Türk Seddi diye bir şey.
4: Bravo aynen.
0: Tabii.
1: Yani Amerika veya pardon İsrail Türk Seddi'ne mi çarptı?
4: Bravo.
1: Aynen. İran'da Türk Seddi'ne. Yani, Somali, Somaliland. Türk Seddi'ne. Doğu Akdeniz Türk Seddi'ne. İsrail Türk Seddi'ne mi çarptı?
0: Türkiye'nin sınırı nerede biliyor musunuz? Çin'de. Bizim sınırımız Çin.
4: Tabii hocam.
0: Yani hep Türk coğrafyası yani doğuya doğru.
4: Çin Seddi'ne kadar.
0: Çin Seddi'ne kadar Türk coğrafyası.
4: Dolayısıyla İran.
2: Yani Mısır, Suudi Arabistan vesaire İsrail bunları konuşurken yani bunlar kendi aralarında bir ittifak kuruyorlar derken birinci cümlesi bu bana karşı olacak demiyor. Bu Sünni'dir diyor.
1: Bak tam bu dediğin şunu evet. Çağrıştırdı bana. Şu 4 nolu grafiği verebilir misiniz arkadaşlar? Orta Doğu'da yeni askeri güç mü oluşuyor başlığı altında hazırladığınız ve İsrail panikte diye vurguladığınız ekranda da görüyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Bu meseleyi Nedret her programda bir şekilde mutlaka dillendirelim der. Orta Doğu'da yeni askeri güç mü oluşuyor? Şimdi bu yan yana gelen bayraklar.
4: Çok değerli.
1: Bu yan yana gelen bayrakları da koyduğunuzda hani bu bölgede bu yan yana gelişler kimi rahatsız eder?
2: Yani İsrail rahatsız eder. Anlıyoruz onu. Anlıyoruz. Ama burada işte dikkatli olmamız gereken bir takvim var. Bir akış var. Yani bu akışa uygun gider gitmez konusunu takip etmemiz gerekiyor. Bu ülkeler aynı zamanda Türkiye hariç, İsrail'in İbrahim anlaşmaları, Amerika'nın İbrahim anlaşmaları sürecinin de muhatabı olan ülkeler.
1: Doğru. Evet.
2: Başkaları da var.
1: Doğru.
2: Şimdi bir tez diyor ki, işte Amerika'nın hedefleri farklılaşmıştır, öyle tamam, Çin'dir, Rus, okey peki. Bölgenin yeni bir modele ihtiyacı vardır, katılıyorum, problem yok. Bunun asal oyuncuları da işte adı geçen ülkelerdir. Ama ne dedik başta? Tek sorun var, İran değil tek sorun. Tek sorun Türkiye-İsrail ilişkilerin ne olacağı, nasıl olacağı. Tamam mı? Bu çözülmeden eğer bu modelin olası komplikasyonlarını, bak ben destekliyorum ha, ama olası komplikasyonlarını, Amerika üzerinden gelebilecek komplikasyonlarını rötuşlamak gerekiyor. Tamam mı? Çünkü adam diyecek ki bak Orta Doğu düzene girdi. Bak Netanyahu gitti. Tamam, seçim var. Filistin'de de işte artık biraz daha konsantre oluyoruz bu meselelere. Biz de zaten İsrail'e dedik ki Ürdün'den çekil bakalım, rahatsız oluyor insanlar. Suriye'den çekil bakalım falan filan. Hadi o zaman niye kavga edelim ki?
1: Yani bu yan yana girişi birileri İbrahim anlaşmalarına Türkiye'yi arka kapıdan sokacak bir formülasyona mı çevirebilir diyorsun?
2: Türkiye o kadar yemez onu da. O kadar yemez, yemez ama mi? Model itekleyebilir. Yani Türkiye'yi değil. Bak bu ülkelerin hepsi bir tek cevap veriyorlar İsrail ile Amerika'ya. Kardeşim diyorlar, sen İbrahim anlaşmalarını niye imzalamıyorsun diyorlar. Filistin diyor.
1: Evet.
2: Tamam. Netanyahu demiyor.
1: Ama peki Filistin orada bir kırılganlık diyor. Yok mu? Şimdi ABD'nin müttefikleri, İsrail'in müttefikleri dediğiniz ülkeler İran füzelerinden sonra İran'a para verip bizi vurma demiş adamlar yani. Biraz da böyle bir durum değil mi?
0: Körfez için söylüyorum.
1: Körfez için söylüyorum.
0: Körfez.
1: Yani bu bölgede, bu coğrafyada bazı şeylerin kırılganlığı da biraz böyle bir kırılganlık. Yani müttefiklik meselesinde hani zoru görünce biraz dengeler değişiyor. Yani,
0: devlet devlet beri, olmak başka bir şey. Yani. Devlet.
2: Türkiye'nin bu modelde daha büyük bir çerçeve istediğini düşünüyorum ben. Yani mesela Suudi Arabistan-Pakistan ilişkisi kurulduğunda bu masalar dedi ki aa ne güzel, hani evet, resmi olarak
1: evet,
2: kuruldu.
1: Evet,
2: resmi,
1: evet,
2: tamam,
1: evet.
2: Ve ismi de şöyle yani stratejik işbirliği. Şimdi bu lafı hangi anlaşmaya koyarsanız diğer ülkelerin hepsi ne oluyor derler. Biz dedik ya ne güzel, ama Türkiye dedi ki sakin, daha çok lazım. Hı-hı. Ne çok lazım, daha çok ülke lazım. Şimdi bak orada 5 bayrak oldu. Evet. Sayın Dışişleri Bakanımızın sözü var 5 bayrağın üzerine. Ne diyor? Ya diyor bu işler bitsin diyor. İşte bu sorunlar hallolsun. İran da olur dedi.
4: Tabii, İran
2: da olur dedi.
0: Tabii canım. Tabii. Yani.
4: Olması lazım.
0: Kafkasya da bizim önerilerimizden biriydi yani.
4: Sadabat ruhu aslında bu.
1: Sadabat ruhu.
4: Atatürk'ün ruhu.
2: Bunun bir Türk, en başta ne dedim ben? Hani bunun patenti bizim. Çünkü bizim bir sorunu şöyle gördük. Ya arkadaş burada bir bölgenin tamamında sadece yani şeyden Arap Yarımadası'na ait Orta Doğu'dan bahsetmiyorum. Kuzey de dahil, denizleri de dahil. Burada sorun olduğunda biz çözmüyoruz. Çözmemeye gayret, bulaşmamaya şahsım yani Türkiye'yi değil, herkese söylüyor aslında. Bulaşmamaya gayret ediyoruz. Bu olmayınca da onlar gelip bulaşıyorlar, daha kötü oluyor.
1: Şimdi bak.
2: Bu patent Türkiye'nin patenti.
1: Editör arkadaşım bana Joe Kent'in şu an 21 dakika önce yaptığı paylaşım atmış. Joe Kent'i izleyiciler hatırlatalım. Siz hatırlıyorsunuz.
3: Eşini kaybetmişti.
1: Siz hatırlatın Joe Kent'i.
4: Evet.
1: Suriye neydi?
0: Yüzbaşı.
1: Yüzbaşı.
0: İstifa etti ya.
1: İstifa etti.
0: Amerikan ordusundan bu.
1: Tucker Carlson'a gitti.
3: Bu bizim savaşımız değildi.
1: Bu bizim savaşımız
3: İsrail
1: değildi.
3: İsrail savundu bizi bu savaşa.
1: Şimdi biz aradan önce neyi konuştuk? CENTCOM bu ölümleri niye kabul ediyor? Normalde CENTCOM'un gizlemesi İran'ın açıklaması lazım.
3: Evet, tam bunu
1: tersine CENTCOM kabul edip açı yapıyor. Hemen İsrail basını bunun üzerine savaş tamtamları çalıp hadi yürüyün diye. Joe Kent yani bu işe muhalefet eden Amerikalı subay düşenlerimiz şeyi yapmış. CENTCOM'un açıklamasını alıntılayarak. Düşenlerimiz, yaralılarımız, aileleri ve tehlike altındaki askerlerimiz için dua edin. Bu savaş asla Amerikan kanına değmezdi. Kesinlikle daha fazla Amerikan kanına da değmez. Şimdi çıkmamız gerekiyor. Bu üsler İran tarafından biliniyor ve yük haline geldi varlıklar değil diyor.
2: Tamam, bu sizin tezinizi desteklemiyor. Tersine yani bence şöyle de bir durum var. Bu şu ana kadar
0: çıksın
2: evet,
0: diyor.
2: Ha tamam. Modeli De bize bir sürpriz değil bu. Yani CENTCOM'un tavrı bir sürpriz mi bize? Diyelim ki kasıtlı olarak, hatta şunu bile yapar Amerikalılar vakti geldiğinde. Ölmeyene de ölmüş

0: derler. O başka mevzu. Tamam, öldürdüler işte filan. Bu numaraları çok çekti dünyada. Vietnam Savaşı niye çıktı yani? Yani değil mi? Sahte gemi olayı falan filan çok yaparlar. Ama bizim İran Savaşı'nın başından beri oluşturduğumuz müktesebata şey değil bu. Aykırı bir şey değil.
1: Çoken savaşı bırakın çıkın diyor.
0: Tabii.
2: Artık bu bölgeden çekilmemiz gerekiyor. Bu üslerin
3: üstleri de
2: yerleri İran
3: diyor.
2: Tarafından biliyor ve artık birer avantaj değil. Aksine birer yük ve zafiyet haline gelmiş.
4: Orta Doğu'dan çekilmek anlamına geliyor. O zaman Eisenhower doktrini bitti diyecekler.
2: Tamam. Yani kente o... ilk tepki nereden gelir? İsrail'den gelir.
4: Tabii.
2: Nereye çekiliyorsunuz?
4: Bizi nereye bırakıyorsunuz?
2: Benim tezimi destekliyor şurada söylediğim şeyi.
0: İsrail'in davranışlarının dışında bir şey mi bu? Başından beri İsrail'in yaptığı davranışların dışında bir şey mi bu? Senin şimdi İsrail buna karşı çıkar demen. Yani akışı bozan bir şey değil bu. Bizim için daha doğrusu sürpriz değil. Bunlar bu.
2: Sürpriz değil. Tabii.
0: Bunlar bu. Olabilir.
2: Peki o zaman.
0: Ve şeyi ısıramayacağını, yani onun için söyledim ben Vance olayını. Şu anda ısıramaz. Şu anda onlar, mesela Netanyahu'nun Amerika'ya ait derdi bambaşka. Ya adam şey diye açıklama yapıyor, tüh. Şeyin cenazesini de ertelemişler diye. Çünkü ölen neydi senatör?
2: Graham.
0: Çünkü adam oraya hani taziyeyi sıkışıp Amerika ile görüşecek diye.
4: Oraya sıkıştır.
2: Mesela Joe Kent'in dediği gibi Amerika çıkmaya kalksa CENTCOM'un manası kalıyor mu?
4: İşte doktrin
1: çünkü. Ona itiraz edemez.
2: Hayır. Anlamı kalıyor mu? CENTCOM'un bir manası kalıyor mu? Ha. Çıkmış bir Amerika'da CENTCOM'un bir manası
1: ya,
2: kalıyor mu?
1: Ya çıkmış derken şimdi Amerika tutup da Körfez'in tamamını boşaltacak diye bir kavram yok.
5: O kadar kolay değil ve uzun bir süreç zaten. Ana üstleri şimdi durur. Karar verse bile.
1: Tabii. CENTCOM'un kendi varlığı durur yani o. Hemen
2: yani olacak işler. Yani CENTCOM'u yaratan paradigmayla, izolasyoncu paradigma.
1: Çatışıyor.
2: Çatışıyor değil
1: tamam,
2: mi?
1: Tamam doğru. E ona bakarsanız Avrupa komutanlığı da kapanıyor.
2: Biz de bunu şu an İran üzerinde görüyor olabilir miyiz?
5: Evet, Avrupa'dan da asker çekiyorlar.
2: Avrupa'dan da.
3: Yani. Çekiyorlar.
5: Ama gene varlıkları yani.
4: 5000 asker
5: devam eder.
1: Yani tam o kadar gürültüye
5: NATO zirvesinde biraz ama devam evet. ediyor.
0: Çıkan tablo iki farklı şekilde okunuyor. Biz mesela geçen hafta bunun bir okumasını yapmıştık.
2: Güzel bir geçiş oldu evet.
0: Bu ikinci okuma aslında bir mutabakat sağlandığını ABD ile Avrupa arasında, ABD ile İngiltere arasında, Ukrayna ve İran savaşlarının yükseltilip devam ettirileceğine dair bir analiz. Ne kadar doğrudur, ne kadar hayata geçer, mevcut durumda uyumlu mudur? Bence değildir uyumlu. Ama yanlış olduğu anlamına gelmiyor.
5: Bence uyumlu.
0: Ha. Bence değil. Bu olur, tam olabilir. Yani NATO'da böyle bir şeye varılmış olabilir. NATO'nun görünen yüzü, görünmeyen yüzü hep en büyük problemimiz zaten. Evet. Şimdi eğer Amerikan Kongresi'nden Rusya'ya yönelik yaptırımlar yükseltilir ve yenileri gelirse önümüzdeki bir hafta içinde, bak zaman da veriyorum, bizim yeni bir okuma yapmamız gerekecek, kıymetlendirme yapmamız gerekecek.
4: Ona bağlı olur.
0: Mesela İran için ne demektir bu gibilerden? Rusya'da da böyle bir kaygı gözüküyor. Sayın Hakan Fidan'ın Kiev ziyaretinin bir boyutu bu.
1: Konu değiştirdi.
4: Gibi. Evet, çok önemli.
2: Evet, evet.
1: Farklı konuya geçiş yaptı.
2: Evet, ama iyi bir geçiş dedim ben.
1: Evet.
2: Peki geçmeyelim, burada kalalım. Söyleyeceklerim var dediğiniz
1: yok,
2: bir şey var mı?
1: Yok.
4: Yani aslında üç aşağı bir
2: tamam.
4: şey.
2: Tamam. O zaman Nasir Güngör'e şöyle döneceğim. O da bir kere şunu da bize paylaşsa. Bu arada ama tabii gelen çeşitli son dakika bilgileri var. Onları da paylaşmak istiyorum. USS Donald Cook DDG-75 yakınlarda bir MH-60S Seahawk uçarken Umman Denizi'nden geçiş yapıyor. Amerikan kuvvetleri İran'a karşı devam eden deniz ablukasını sıkı bir şekilde uygulamayı sürdürüyor. 18 Temmuz itibariyle yani bugün CENTCOM 5 ticari gemiyi rotasından çevirdi ve birini etkisiz hale getirdi. Ya CENTCOM başrolü oynamaya başladı. Farkındaysınız.
1: Baştan beri CENTCOM var zaten.
2: Vardı ama.
0: Ben sana istediğini vereyim.
2: Ver.
0: Peter Hegseth'in açıklaması var. Diyor ki bu iki askerimizin kaybolması, kaybıyla ilgili olarak evet. Tanrı hız versin hepimize. Onların fedakarlığı yalnızca kararlarımızı pekiştirdi. Devam.
2: Devam.
0: Konuşan kim?
4: Hegseth.
0: Yani Pentagon.
4: Savaş bakanı.
2: Bakalım Trump ne diyecek? İntikam mı diyecek? Yoksa ateşkesi koruyacak bir hassasiyetle mi konuşacak?

0: da belirleyici olmaz mı?
1: İşte seçim meselesi.
2: Prensip öyle. Olarak ne der? Yani prensip olarak yani bu olay olmasaydı mesela ne derdi Trump?
0: Yani normalde ateş Netanyahu dedin derdi, ateşkesi koruyun derdi.
2: Netanyahu.
0: Şimdi şöyle söyleyebilir bunu.
1: Şimdi kan aktı.
0: Kan aktı, kalplerimizi kalbimize gömdük. Her zaman onun intikamını alırız,
1: daha çok
0: almaz değiliz. Gerekirse daha çok
2: peki,
0: daha
2: Vance vururuz. O senin bahsettiğin açıklamalarında İran Savaşı için ne dedi? Dedi ki bunu bize dedi şey İsrail
3: dedi. Yüzünden.
2: Evet, İsrail yüzünden evet. Dedi. Bu aynı zamanda Trump'ın fikri midir şu anda?
0: Evet. Muhtemelen.
1: Trump'ın fikri.
2: Evet, öyledir.
3: Hatta Trump bir ara konuşurken canlı yayında biz hemen işte vuruş yapıp altın hani vuruşu yapıp rejim değiştirip çekilecektik. Hızlı bir savaş olacaktı. Öyle hesaplanmıştı değil mi Pete diyerek bir arkasını dönüp hani savaş bakanına da bir pas atmıştı. Yani sen beni böyle bilgilendirdin bana bunu inandırdın ama işte öyle olmadı. Batağa saplandı.
4: Biz şey ateşkes ilan edildiği zaman bugünleri öngörmüştük değil mi? Hı-hı. Yani
3: evet, bitmeyecek
4: sürekli iniş çıkış.
0: Hep şöyle konuşalım fakat biz madalyonun şu yönünü konuştuk dikkat edersiniz. Daha birkaç hafta önce siz de vardınız hep beraber. Şahinler, güvercinler diye böyle esprisi yaparak evet. Konuştuğumuz meselede hep İran'ın içine baktık. İran'da daha şahin, masayan şey savaşta kararlı olanlar.
3: Şimdi
0: Amerika'da da demek ki yani İran'da radikaller oluyor da Amerika'dakiler radikal değil mi?
3: Ama her iki durumda da uzayacak.
4: Ama söyledik. İsrail'in bu işi bozmak için elinden geleni yapacağını söyledik.
1: Yani konuştuk bile yani.
2: Tek fark işte Vance'ın açıklamalarındaki tek fark diyor ki biz diyor bu savaşın sürdürülmesini istemedik. İsrail bizim diyor iç işlerimize karışarak
0: evet.
2: Bunun devam etmesi yani bu hani bugüne kadar İsrail üzerinden Amerika'ya söylenenlerin işte İsrail'deki bilmem ne falan filan bu sefer hayır siz yapıyorsunuz bunu yaptıran sizsiniz diye İran'ın faturasını onlara çıkarmaları
0: evet.
2: Yani ondan uzak durmaya çalışıyorlar fakat gariplik şeyden kopuyor.
1: Yani sonunda İran'a bir uranyum kullandıracaklar.
0: Buraya doğru bir şey var.
1: İran'ın bir
3: İran bayağı tahrik. Evet ya her yere saldırmaya da başladı şimdi. Yani.
1: Tahrik ciddi tahrik de var. Elinde konvansiyonel silahlar işte biliyoruz hep konuştuk. Şahaplar işte o Siciller, evet. Fettahlar. İsrail'i bile vurabilecek kapasitesi olduğunu da gördük. Vur beni mi diyor yani. Vur beni mi diyor. Zaten şimdi işin tabii komple teorisine giriyoruz ama İsrail zaten İsrail'de bir devlet istemiyor. Yani İsrail'de Siyonistlerin amacı İsrail devletinin yıkılması. Henry Kissinger bunu yazmıştı. 2035'te İsrail'de bir devlet kalmayacak diye yazısı vardı. Yani biz küçük cömert bir parça değil, biz tamamını istiyoruz. Bize küçük bir parça verdiniz 48'de ama biz bunu istemiyoruz. Biz İsrail devleti yıkılsın. Biz zaten bunun işte biliyorsunuz o ütopik şeylerini.
3: Vaat edilmiş toprakların
1: o meselenin,
3: hepsi
1: aynen.
3: Ne istiyoruz diye.
0: Peki nasıl Güngör? Şu sorudan devam edelim. Aslında bir geçiş yaptı.
2: Denedi en azından.
0: En azından denedi. Ben nice o konuda bundan hoşlandı da Osman Gazi Kandemir. O buradan da devam.
2: NATO dedim hoşlandı.
0: O da şu. Şuradan yürüyelim. Bu konuştuklarımıza da ekleyeceğim bir şey varsa onu ekleyerek başla tabii ki. Ama
5: beraberinde başlarım tabii ki. Evet.
0: NATO Ankara zirvesini dünya nasıl gördü? İki yönüyle. Bir, NATO'nun küresel işlevleri anlamında nasıl gördü? İki, Türkiye'nin ev sahipliği anlamında nasıl gördü? Sadece ağırlama kısmını kastetmiyorum ev sahipliğiyle. Yani ben bu yeni doktrinde, yeni durumda o aslında Rusya'yı kapsayacak bir şey. NATO dediğimiz artık
4: yani
0: Rusya.
4: Ukrayna savaşı.
0: Kiev, Ukrayna. Oraya giriyoruz. Yani,
2: hangi NATO?
0: Hangi NATO? Ve tabii Hakan Fidan'ın Kiev ziyaretinin anlamıyla birlikte o bizi Türkiye'nin denge politikasına ve F-35 S-400'e götürecek. Bu yoldan oraya gideceğiz. Evet.
5: Evet. Ya şimdi NATO zirvesi bildirgesinin çok geleneksel bir metin olduğunu söyleyenlere pek katılmadım ben. Bu haftalarda böyle tartışmalar oldu. Zirvede de yoğun bir yayın trafiğimiz vardı Habertürk olarak. Orada birçok değerlendirmeye de bakma şansımız da oldu öncesinde ve sonrasında. Şöyle bir şey var. Yani bu NATO zirvelerinin bildirgeleri her zaman işte demokrasi, özgürlük vesaire değerleri korumaya işaret eder. Bunda da böyle minik bir vurgu var ama metnin tamamı neredeyse bir savaş metni. Yani bütün kavramlarıyla o metne yeniden dönsek bunu çok rahat görebiliriz. Yani o maddelerin en son maddede hani Türkiye'nin ev sahipliğine teşekkür etmelerinin dışında savaşta örülü bir metin var. Ukrayna'ya çok kuvvetli bir vurgu var. Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili değil sadece Rusya-Ukrayna hattındaki rolünün eşsiz olduğunu düşünüyorum. Bu NATO tarafında da zaten konuşulan bir şey. Metinde öyle bir şey yok belki ama o nedenle Hakan Fidan zirveden önce Rusya'daydı. Putin tarafından kabul edildi. Böyle çok her zaman yapılan bir şey değil, protokol anlamında da söylüyorum ya da denklik anlamında. Şimdi de Ukrayna'daydı. Yani Türkiye bu arada

Ya bu büyük Türk imparatorlarının, hakanlarının ya da liderlerinin karşı karşıya gelmesi tarihin tabii talihsizlikleri olarak okunur falan ama bugün olsa yine aynısı olacaktır. Yani Yıldırım'la Timur'un karşılaşması, Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in karşılaşması. Bunu buradaki değerli dostlarım da hatırlayacaktır. Yavuz Sultan Selim'in Mahlası'yla yazdığı bir şiiri var. Milletimin ihtilafu tefrika endişesi guşeyi kabr, yani diyor Yavuz ve öyle de oldu. Ama buradan şöyle bir yere gitmek bana çok şey gelmiyor, ufuk açıcı gelmiyor en azından. İran'ın Türk karakteriyle Türkiye'nin Türk karakteri arasında benzeşmeler ya da yakınlaşmalar kurmak gerçekçi değil. Bunu söyleyelim. Yani İran'daki Fars karakterinin oradaki Türklükle hemhal olmuş halinin son derece farklı özellikleri var. Yani buralar bence bu benim naçizane kanaatimdir. Okuma anlamında bizi yanıltabilir. Dolayısıyla Türkiye ile İran'ı hani bir arada konuşurken bunları farklı zeminlerde, farklı alanlarda ele almak lazım. Mesela İran'ın geriye doğru baktığımızda Türk dünyasına müzahir bir ilgi alanı olamaz. Çünkü İran'daki harman, sosyoloji, o nasıl söyleyeyim, Parisilerle Azerilerin aslında oradaki diğer Türk unsurların oluşturduğu hamur buna müsait değil. Türkiye'ninki çok farklı. Bunu başka bir gün uzunca konuşabiliriz. Bir kenara koymuş olayım bunu. Şimdi NATO sonrasındaki Türkiye meselesinde şöyle bir şey de var. Ya burada biz de zaman zaman ona kapıldık ama ya Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik ilgi, bu savunma sanayinde Türkiye'nin gerçekten devrim niteliğindeki hamlesi, yani bu 3G'den 5G'ye atlama meselesine benzetenler de var ama Batı basınında da ya da strateji merkezlerinde de gerçekten bu devrim olarak adlandırıyor. Yani Türkiye geleneksel bir takım yapılması sanki zorunluymuş gibi görünen alanları atladı. Çok daha farklı uç bir alandan işe başladı ve savunma sanayinde muazzam bir yer elde etti. Ancak burada şöyle küçük bir itirazım var. Türkiye'nin NATO zirvesinde müzahir olduğu ilgi savunma sanayi üzerinden sadece açıklanırsa bu bence Türkiye'ye büyük bir haksızlık olabilir. Savunma sanayi meselesi Türkiye'nin son yıllardaki vizyonunun ortaya çıkardığı muazzam bir iştir, muazzam bir vizyondur. Ayrıca şimdiki haliyle de Türkiye'nin bu vizyonunu taşıyan da bir kolon haline gelmiştir. Bu çok kıymetli. Bu dünyanın buna ilgisiz kalması falan da mümkün değil. Burada Avrupa'nın hani ben savunmamı kendim kuracağım bilmem ne falan bu konularla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı pek ciddiye aldığını zannetmiyorum. Rakamlarla da ilgili bir konu olmadığını söylüyor Amerika'daki ciddi adamlar. Diyorlar ki bu %3'ler, %5'ler meselesi değil. Avrupa kendi sorumluluğunu üstlenmeye hazır değil. Siyasi anlamda bir dönüşüm gerektirir bu. Yani bugün böyle gayet konforlu bir halde yaşıyorsunuz. Amerika orada, kuvvetler orada, NATO orada, bilmem ne falan. Bunlar gittiği takdirde siz siyaseten kendi toplumlarınızı ikna edecek bir şemsiye ya da bir ikna süreci başlatabilecek misiniz? Bu konuda Avrupa çok kararsız ve çok gerilerde duruyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri onları ciddiye almıyor. Ama diyor ki bir şey almak istiyorsanız Türkiye burada. Savunma sanayi ileride entegre olun, birlikte üretin. Ama bu birlikte üretinin muhatabı şu anda kıta Avrupa'sının iki merkez ülkesi değil. Onların bu konuda herhangi bir eylem ya da girişimde bulunacağını ben düşünmüyorum. Biri Almanya, öteki Fransa. İngiltere'yi ayırıyorum. Başka bir yerde kıtanın doğusu, yani Avrupa'nın sonradan NATO'laştırılan doğusu ise Türkiye'ye bir hayli yakın. Hani önümde not olarak aldım. Türkiye mesela Polonya'ya, Macaristan'a, Estonya'ya, Kosova'ya, Bosna Hersek'e birçok yere silah satmış. Bunların daha da artabilme kapasitesi var. Şimdi neden savunma sanayiyle açıklamak yeterli değil? NATO sonrasını konuşuyoruz ya, F-35'lerle ilgili önümüzün açılacağını. Bugün Sayın Hulusi Akar'ın da aynı zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Musa Kulaklıkaya'nın da yaptığı açıklamalar var bu konuyla ilgili. Yani F-35 ve KATSA konusunda Türkiye mesafe alacak gibi görünüyor. Böyle tabii basit bir süreç değil, bir sürü aşaması var ama bir ufuk açıldı Türkiye'nin önünde. Amerikan yönetiminde de belli bir ılımlı hava var. Ama burada Amerikan yönetiminin ve küresel bir takım yaklaşımların Türkiye'de gördüğü başka bir şey var. Onu hani ben ifade edeyim, dostlarımız uygun görürlerse tartışırlar. Türkiye'nin erişim alanlarına talipler. Sadece savunma sanayine değil. Türkiye'nin erişim alanları nerede? Türkiye'nin erişim alanı Libya'dan Somali'ye kadar. Yukarıda Kafkaslar, buradan yukarı bu tarafa doğru dönün Balkanlara kadar. Türkiye Cumhuriyetlere kadar, Suriye'ye kadar, Irak'a kadar, Irak'ın kuzeyindeki belli yapılara kadar az öncesi konuştuğumuz Süleymaniye ve Erbil. Bu eşsiz bir özellik. Buna sahip olan herhangi bir ülke yok dünyada. Örneği varsa söylesin arkadaşlarımız. Ya Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzundan da filan ibaret değil bu. Türkiye artık öyle sınırlarının güvenliğini koruyan bir ülke filan da değil. NATO'nun Güney Kanadı'nın koruyucusu filan da değil. Somali'de
devasa bir üssü var.

0: var Türkiye'nin. Türkiye'nin benzer başka alanlarda inanılmaz etkinlikleri var. Hiç konuşmuyoruz. Endonezya-Malezya hattına bakın, Türkiye'nin oradaki yerine bakın, etkinliğine bakın. Dolayısıyla bu erişim alanları küresel güçlerin tamah ettiği alanlar. Yani Türkiye'nin oralardaki varlığının herhangi bir alternatifi yok. Bazı yerlerde Türkiye daha güçsüzdür, daha geridedir. Bazılarında daha etkindir. Mesela Türk dünyasında yapacağı işlerin sayısı daha fazladır. Şu son 1-2 yılda daha etkili görünüyor Türkiye, Türk İşbirliği Teşkilatı, Türk Cumhuriyetleri İşbirliği Teşkilatı ile. Ama Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, en başta Suriye ve Irak olmak üzere Türkiye'nin nüfuz ve erişim alanları merkeze yazılarak okunabilir bence NATO'da gördüğü ilgi. Diğerleri bunun taşıyıcı unsurlarıdır, kolonlarıdır, sürükleyicileridir, hangisini ifade ederseniz. Ve demin söyledim, tekrar söylüyorum, az önce söyledim, ona dair hem tepki hem de destek mesajları aldım. Yani Türkiye'nin siyasi sınırlarının hemen dışındaki alanlarda bugüne kadar kendisine tehdit olan terör unsurlarını bertaraf edip bunları kendi müttefiki haline getirecek alanlar açması da yani her gün konuşulmayı hak edecek kadar kıymetlidir. Ama nedense buraya bakmayı çok istemiyoruz. Suriye'de bu iş belli bir noktaya getirildi. Türkiye'nin Irak'taki etkinliği az önce konuştuk Erbil Süleymani üzerinden belli. Ama tekrar söylüyorum, Türkiye'nin hani bölgesel sınırları aşan o erişim alanları üzerinde daha fazla durmak gerekiyor. Bu Türkiye'nin hem yeni güvenlik stratejisinin bir parçası ama bildiğimiz güvenlik kavramlarını çok aşan bir erişim bu. Ve de çok değerli Türkiye açısından. Ben de Amerika olsam bunda çok ilgilenir. Bu nüfuzdan yararlanmak isterdim bu arada.
1: Şimdi şöyle, Dışişleri Bakanı NATO zirvesi öncesinde Rusya'ya gitti. Hı hı. NATO zirvesi sonrasında da Ukrayna'ya gitti. Bu anlamıyla Ankara zirvesi hemen ardından Kiev'e gitmesi, Rusya'yla da kurulan o denge, öbür taraftan S-400, F-35, aslında o da benzer bir denge. Bir Ukrayna'ya gidişi, Karadeniz'e savaşın uzayıp uzamaması, açılıp açılmaması meselesindeki hassasiyeti, hı hı, Türkiye'nin açılmaması konusundaki hassasiyeti. Bunları üst üste koyduğumuzda hem büyük fotoğrafı hem küçük fotoğrafı.
2: Şimdi bugün akşam Nasuh Bey'le birçok konuda fikirlerimiz uyuşuyor. Ben de zaten baştan beri şeyi, savunma sanayi üzerinden okunmasını çok sıcak bakmamıştım. Tabii ki bizim gurur kaynağımız savunma sanayi. Ama sadece onun üzerinden okumak bizi resmi görmekte şey yapıyor. Şimdi daha da iyi şeyi netleştirelim. Türkiye nereyi kontrol edebilen bir ülke? Karadeniz'i kontrol eden bir ülke. Hazar'a ulaşması kolay. Azerbaycan üzerinden, onunla kurduğu ilişkiler üzerinden, Ermenistan'daki yumuşama üzerinden. Gürcistan'la zaten iyi. Biraz önce mesela İran konusunda 3 artı 3'ü teklif eden de Türkiye değil mi? Oradaki 3'ün birinde İran vardı. Hı hı. Bu tarafa dönüyorsunuz. Orta Doğu'yla yakın. Akdeniz'le yakın. Aynı Soğuk Savaş bittiği zaman Amerika Türkiye'den ne istiyorsa pozisyonuna geldi şimdi. O fark şu. O zaman Amerika dünyanın her tarafına yayılmak için Türk ve İslam coğrafyasında bir köprü olarak gördü Türkiye'yi. Bugün de varlığını azaltırken kuracağı yeni güvenlik paradigmasında veya sistematiğinde Türkiye'ye daha fazla roller düşündüğü için. Şimdi burada tabii Türkiye'ye her şey fırsat olarak gelmiyor. Beraberinde riskler de getiriyor. Evet. Bu risklerden bir tanesi Karadeniz. Karadeniz'in bir taraftan Türkiye Karadeniz'i boğazlarla tutuyor ama diğer yandan da Bulgaristan ve Romanya'da hem NATO ülkesi hem Avrupa Birliği'nin üyesi olarak Karadeniz'deler. Ukrayna zaten Batı'nın savaş laboratuvarı haline dönüşmüş durumda. Yani Karadeniz'in sadece boğazını tutuyor olmanız Karadeniz'i kontrol ediyorsunuz noktasını aştı. Şimdi burada Türkiye'nin Montrö'den kaynaklı haklarını kullanması, devam etmesi ve Karadeniz'i bir barış denizi olarak koruması için de aktif hareket etmesi lazım. Aktif hareket etmenin de birinci adımı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü, barışı tesis eden rolünü pekiştirmesi, devam ettirmesi, sonuçlandırması lazım. Bir taraftan bu bize düşen şey. Öteki tarafta savaşa bakıyorsunuz. Ukrayna tarafına baktığınız zaman demin ifade ettiğim gibi Avrupa'nın savaş laboratuvarına dönüşmüş durumda. Avrupa büyük ölçüde o savaş devam etsin ister. Rusya bunu istiyor mu noktası var. Rusya'nın birdenbire çökme ihtimali de olabilir. Hmm. Yani Rusya'yı çok seven arkadaşlarımız var. Onlar belki bu lafımı beğenmeyecekler veya bana kızacaklar ama bir de gerçek var işin içerisinde. Yani Rus ekonomisi bu işe ne kadar dayanacak? Çünkü Avrupa ve Amerika kararlarını ortaya koydu. Ukrayna'ya biz yardım edeceğiz diyor. Siz bunu ne kadar sürdüreceksiniz yani Rusya?
1: Rusya görünürde Ukrayna ile ama fiilen Avrupa ve ABD ile savaşıyor.
2: Kesinlikle öyle.
1: Yani arkasında Ukrayna, euro ve dolar var. Karşısında da
2: karşısında euro ve dolar var. Ve Rusya'nın iç yapısı da bundan etkilenmeye başladı. Ne kadar işte askeri güç olursa olsun 4 sene bitti. 4,5 yıla geldi. Ülkedeki ekonomi büyük ölçüde savaş ekonomisine dönüştü. Bunu tamam Putin gibi bir adam mutlaka daha da sürdürmek isteyecektir vesaire. Ama böyle bir risk de var. Yani Rusya'nın
1: peki, o birdenbire... Peki bir soru soracağım. Şimdi... Çizdiğiniz çerçevede. Hı-hı. Rusya'nın karşısında euro ve dolar var. Ve birden çökebilir dediniz ya. Ukrayna o anlamda tek başına değil. Ama Türkiye'nin de izlediği bir denge politikası
2: şimdi
1: var.
2: Şimdi işte oraya onu söylemeye
1: bu
2: çalışıyorum.
1: Bu anlamıyla Rusya'nın çökmeye yakın bir anında Türkiye hala dengede mi kalır yoksa... Başka bir
2: şimdi bakın şey bu endişe Batı'da var. Hem Avrupa hem de Amerika Rusya'nın çökmesini de istemiyor kesinlikle. Hmm. Yani Rusya zayıflayıp kalsın istiyor. Hmm. Çünkü çöktüğü zaman yaratacağı kaos daha büyük olacak. Bu Türkiye açısından da çok büyük bir kaos. Türkiye de bunu istemiyor. Şimdi savaş da öyle bir ana geldi ki şu anda. Hani Birinci Dünya Savaşı'nda savaş öncesinde bir sürü İşte stratejiler geliştirildi, yeni doktrinler, manevra harbi diye bir kavram icat edildi. Hemen savaş bitecekti. Bir makinalı tüfek çıktı, savaşı 4 seneye
1: yaydı.
2: Yani kilitlendi kaldı, siper savaşına döndü. Manevra harbi dediğimiz bölüm siper savaşına döndü. Şimdi burada da teknolojiler gelişti, İHA'lar falan. Tamam hemen yeneceğiz, hemen bilmem ne ama kilitledi savaşı. Şu anda Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş kilitlenmiş bir savaş. İki tarafta birbirine sürekli yıpratıyor. Rusya'da kilometrelere vurduğunuz zaman gittiği bir şey yok. Buna mukabil...
1: CIA direktörünün açıklamalarını gördünüz mü? Rusya neredeyse o kadar kaybetti ki deyip şeylerin falan veriyor işte.
2: Ya ben size söyleyeyim.
1: Cepheye gidenlerin hayatta kalma süresi 30-35
2: ya
1: dakika.
2: Ya 450 bin ölü var şu ana kadar Rusya tarafında. 1,5 milyona yakın yaralı, kayıp vesaire var yani ölüyle beraber. Bir inanılmaz bir rakam. Her ay topladığı asker sayısından fazla ölü vermeye başladı. Bu sürdürülebilir değil. Yani 3 aşağı 5 yukarı yok o öyle değil, bu böyle değil diyebilirsiniz ama ilerlemeyen, bir sonuç almayan bir savaş var. Niye? Bu İHA meselesi, İHA-SİHA meselesi cephede 20 kilometre derinliğinde bir ölü alan yarattı. Kimse kuvvet toplayamıyor. Kuvvet toplayamadığı için de savaşı sonuca götürecek bir şey yapamıyor. Hem Rusya tarafı hem Ukrayna. Ha bu arada Rusya daha teknolojisini geliştirdi. İran'dan aldığı İHA'ları daha da gelişkin hale getirdi. Ukrayna Avrupa'nın yeni bir savunma sanayi şeyine dönüştü. Dediğim gibi savaş laboratuvarı vesaire. Şimdi bu savaşın bir şekilde bitirilmesi lazım. Bu bitirilmesini bu haliyle bence Batı da istiyor. Bir yandan sürsün, yıpransın diyenler var. Bir yandan da aman Rusya çökerse daha büyük iş çıkar. Bunu şey yapalım. Şimdi burada Türkiye'ye önemli bir rol düşüyor. Geçmişteki o İstanbul görüşmelerini falan da örnek alarak. Dışişleri Bakanlığı'nın gayretleri bu yönde benim değerlendirmem. Bu işi gelin oturalım çözelim. Kiev'le de konuşabilen, Rusya'yla da konuşabilen tek ülke durumunda. Dolayısıyla arzu edilen burada savaşın daha sürdürülmeden bir an önce en azından donmuş çatışmaya dönüştürülmesi. Karadeniz'in
1: barış
2: denizi olmaya devam etmesi bu arada mesela Türkiye'nin istediği şeylerden bir tanesi Karadeniz'deki savaşı sınırlandırın. Hani birbirinizin donanmalarını vuruyoruz falan derken mayın geliyor. Kıyılara işte geliyor. Ticaret gemileri zarar görüyor vesaire. Bir taraftan Rusya Odessa'yı da alıp Ukrayna'da denizden kesebilir mi? Mümkün değil. Analizini yaptım, yayınladım. Yani Türkiye bunu istiyor bir. Ondan sonra Karadeniz'e başka ülkelerin girmesini istemiyor. Çünkü bir taraftan da şu tazyik var, onun farkındayız. Siz Montreux sebebiyle Karadeniz'i tutuyorsunuz, sokmuyorsunuz bizi oraya, ama orada işte Batı dünyası zarar görüyor filan gibi yaklaşımlar. Hani bu gönüllüler koalisyonuyla Karadeniz'e müdahale vesaire. Dolayısıyla Türkiye, dediğim gibi, baştan dediğim gibi fırsatlar var. Bu süreçte riskler de var. Bu ikisini dengeleyip iyi yönetirse daha güçlü bir çıkışı olacak buradan.
3: Peki, iki şey söylemek istiyorum.
1: Tam sana dönecek.
3: Birincisi, Rusya Savaşı, İran'a açılan ABD-İsrail Savaşı ne kadar haksız bir savaşsa herhalde mutabıkız. Hem uluslararası hukuk açısından hem ahlak açısından. Ukrayna'ya, Rusya'ya açılan savaş da öyle bir savaştır. Bir kere bundan hiç şey yapmayalım. Ve bunun sorumlusu İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, sonra da Avrupa ülkeleridir. Bir kere günah yaftasını nereye nasıl asacağımızı tamamlayalım. Rusya'nın bu NATO zirvesinden sonra burada iki tane yol çıktı. Ya NATO zirvesinde mesela şu kesindir, yani Avrupa ile ABD arasında savunma fikirleri noktasında net bir ayrışma var. Bu resmi belgeye de yansıdı.
1: Doğru, konuştuk bunları.
3: Okey, bunları tespit ettik zaten. Ukrayna konusunda yeni bir mutabakat var ise, tamam mı? Bunun sonuçlarını görürüz. Yani Amerika mesela fiilen olacak mı, yoksa para mı verecek? Rusya gibi bir ülkeyi çökme gibi bir hale getirme noktası sadece olası sonuçları açısından değil, o anki hali konusunda da riskler yaratır. Yani düşünün, Avrupa orduları Rusya'yı yeniyorlar, İngiltere dahil bilmem ne, ve içeri giriyorlar, ya da istila için değilse bile. Hani Moskova'nın iktidarda kalması...
1: Ekonomik bir çökme anladım.
3: Tabii ben de öyle anladım.
2: Tabii.
3: Başka bir şey söylemiyorum.
2: Gidip işgal değil.
3: Tamam yani. Şimdi orada da şöyle bir şerhim var. Sizle ilgili değil ama şerhim. Obama yönetiminden beri, bak kaç yıl olduysa, 3 başkanlık dönemi ediyor. 1 Trump, Biden, 2 Trump, bir de Obama'nın kendi dönemi. O çöktü, çökecek diyor bak, Suriye'den beri. Çöktü, çökecek, çöktü, çökecek, çöktü, çökecek. Yarın bile çökse, şu anda biz diyorsak bunlara itibar edemeyiz, haklıyız. Çünkü bu dil yalan bir dil. Yani Amerikan dilinden bahsediyorum, sizin dilinizden değil. Bunlara güvenmiyoruz yani, tamam mı? Bu bilgilere güvenmiyoruz. Gayet tabii ekonomisinin canını okudu, ama aynı zamanda Avrupa'nın ekonomisini de canını okudu. Hiçbir şey yapmadıysa Avrupa'nın gırtlağına kadar bağımlı olduğu enerjiyi fiyatları yüzünden Amerika'nın 3 kat kazığını yiyor, 5 kat kazığını yiyor her Allah'ın günü. Tamam mı? Ve bu sorun hala çözülmüş değil. Doğal olarak hani... Bunları bir tespit etmekte yarar var. İkinci konu bu, sevgili Nasuhi bahsetti ya, işte ben onun için diyorum mesela Kaan motorlarıyla Katsa konusunda bir sorun yok, ama F-35'ler de var. Bu yüzden hani bir sonraki turumda benden memnuniyetle düşebilirsin.
1: Tur olacak.
3: Tamam, onda yani, tamam, bir sorun değil, olmasa da
1: şöyle,
3: öyle yani ben kısa keseyim.
1: Evet, burada şey yapalım.
3: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bir konuşma yaptı bununla ilgili. Tamam. Yarım paragraflık bir şey. Katsa ile alakalı, tırnak içi söylüyorum artık, Katsa ile alakalı zirve marjında Sayın Trump'ın açıklamalarını hepimiz takip ettik. Bizim temennimizdeki yasaklar kapsamında Kaan motoru gibi unsurlar ayrı, F-35 ile ilgili süreç ayrı. F-35 ile ilgili bir yasa var. O yasanın bir hükmü çok açık şekilde Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. Yani ya o yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız gerekiyor, tabii Rusya'nın da onayını alarak, veya Amerikan yasasının değişmesi gerekiyor. Amerikan başkanına verilmiş bir yetki yok orada. Yok.
1: Evet. Aynı şekilde Hulusi Akar'da, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, 3 nolu grafikte var bu. S-400 meselesi bir şekilde çözülecek. Tamam. Gelişmeleri bekliyoruz ve olacak gibi görünüyor. F-35 programının askıya alınmasının gerekçesi S-400'dü.

0: Tamam.
1: O kaldırıldığında F-35 doğrudan başlayacak. F-35 konusunda elimiz aslında çok güçlü. F-35'in 1000 parçasını üreten bir ülkeydik. Çözülecek hiç şüphemiz yok dedi.
0: Yani S-400'lerin geldiği dönemde kimdi şey?
2: Bakan.
0: Savunma Bakanı?
2: 2017.
0: Hulusi Bey miydi? Hulusi...
2: 2017'de Genelkurmay Başkanı'ydı.
0: İsmet, tamam, ya Genelkurmay Başkanı...
2: İsmet Bey'di. Genelkurmay Başkanı'ydı.
0: Tamam, yani Sayın Akar ya Genelkurmay Başkanı o dönemde S-400'ler geldi.
2: Cumhurbaşkanlığı şeyi ne zaman oldu?
1: 2018'de oldu.
2: 2018'si evet. Referandumdan
0: yani
2: sonra bakalım.
0: Yani şöyle gözüküyor. Yani şimdi ben bu konuda yani şu anda konuşmayı istemiyorum. Yani doğru bulmuyorum şu anda konuşmayı. Hı-hı. Ama Ankara'daki belki şey daha iyi takip ediyor Nasuhi. Ankara'daki hani çok bildik gazeteciler kesin olarak yazıyorlar bunu.
2: S-400 Rusya ile konuşuluyormuş.
0: Tabii onu zaten evet. Ruslar söylediler. Evet. Konuşuyoruz.
3: Evet. Şey,
1: hassas bir
0: ama
1: konu.
0: Ama çok hassas. Ha, onu da şöyle anlayın. Çok hassas bir konu demek öyle ucuza yani, gitmez o iş demek.
4: Öyle kolay olmaz o iş.
0: Tamam mı? Onu tercüme edelim
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii.
0: O ayrı. Ama şimdi yani adladınca yazdılar yani neyse yine ben isim vermeyeyim. Hani büyük gazetelerimizin büyük yazarları net bir şekilde bu böyledir dedi ve devam ediyor. Ama şeyi de hatırlatırım. Habertürk'teydi sanırım. Burada da birçok beraber kendisiyle programa katılmıştık ama sonra siyasete katıldığı için artık fırsat olmuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.
1: Hasan Basri.
0: Evet,
1: Hasan
0: Basri ondan sonra. O da dedi ki ya bir, o gelsin
1: İki
0: öyle konuşalım.
1: Gerçek
0: ama şöyle dedi. Bunun üzerinde tepinmeyelim dedi. Tamam, demek ki şu an için bunun üzerinde yani ön görünmeye çalışılıyor. Tamam,
1: çünkü peki. İşleyen bir süreç var.
0: İşleyen bir süreç var. Projektör. Tabii. Eyvallah.
2: Devlet belki için. Ön bilgi. Rusya'da tamam. Ama Ukrayna konusunda bir takım şeyler istiyor yani. Bu. Tamam. En azından.
0: Ama şeyler devam ediyor. Bu yazılar devam ediyor yani. Evet. Ve şeyli ifadeler böyle olabilir. Bak Sayın Bakan Yardımcımız bile bu da bir yol, bu da bir yol diye söylüyor. Yani, tamam. Ama onlar hayır.
1: Ben de biraz son turda bütün bunları şuraya bağlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki onun sesi de var, sesi de verelim arkadaşlar. 9 nolu galiba. Evet 9 nolu. Belgeselde yaptığı konuşmada yaptığı bir vurgu var. Yani Türkiye'nin 15 Temmuz'u anlatırken güvenlik tehdidi anlamıyla darbenin ötesine geçen bir vurgu yaptı. Bugün şu an konuştuğumuz her şeyi çok ilgilendiriyor.
4: Evet.
1: Yani bir dinleyelim arkadaşlar.
5: Sadece bir darbe girişimi olarak değerlendirmek o gece yaşananları eksik okumaktır. O gece milletimiz tarihinde ilk defa bu denli büyük bir ihaneti yaşadı. İhanet şebekesi sadece bir darbe teşebbüsünde bulunmadı. Ülkemizi savunmasız bırakarak büyük bir işgal hareketini başlatmak istedi. Sadece bir darbe girişimi olarak...
1: Şimdi bu çok kritik bir ifade.
0: Çünkü ben bunu çok önemsedim.
1: Bu bir sadece darbe girişimi olarak bakılamaz diyor. Evet. Yani çünkü darbeler...
0: Yalnız şöyle...
1: Bir yani... işgal şeyi vardı. Ki ben hani bunun daha detayları da gündeme geldi hatırlıyorsunuz belli zamanlarda.
0: Şöyle işte burada
1: hangi
0: hani
1: sınırlarda,
0: ben de şöyle bir şüpheye düştüm 15 Temmuz
1: ve savunmasız bırakarak
0: konuşma tabii onda hiç şüphe yok. Şöyle bir yani ben bunu mesela şey cumartesi günü Yeni Şafak'ta köşemde yazdım. Yani özel olarak Allah Allah diye. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bu manadaki konuşmalarında bu tonlar her zaman vardır ve doğru zaten kimsenin yani inkar edecek bir şey yok. Ayrıca hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de bütün devlet erkanının evet böyledir. Bizim de 15 Temmuz'un hemen ardından gelen açık oturumlar olsun, yazarlar falan olsun meselenin sadece Türkiye olmadığı. Allah korusun Türkiye'nin düşmesi halinde o vakumun bölgedeki bütün ülkeleri aşağıya doğru da hatta Rusya dahil hepsini içine çekeceğine dair tahlillerimiz, analizlerimiz hep hatırlıyorum ben bu konuşmaları. Şimdi üzerinden 10 yıl geçince garip oluyor ama vardı. Şimdi burada ben bu şeyde 15 Temmuz konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı bir şunda bir ton farklılığı gördüm. Emperyalizme atıf. Çünkü hem meşhur dizi Asırlık Gece.
1: Yani evet.
0: Deki
2: bu verdiği, ondan zaten.
1: Evet ondan.
0: Şeyde de var. 15 Temmuz vesilesiyle yaptığı
1: konuşmalarda da
0: o atıflar
1: Devlet
0: var.
1: Devlet Bahçeli'nin açıklamasında da var. Hı-hı. Yani Servi Çanakkale göndermesi var 15 Temmuz.
0: Eyvallah.
1: Çanakkale'yi geçemeyenlerindir. Hı-hı. Şimdi, sevri isteyenlerin evet, hareketidir diye.
0: Şimdi bu acaba hani yanlış da yapmak istemediğim için hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması üzerinden ya dedim acaba bugüne kadar ki hani analizlerin metaforik bir göndermesi mi ama yoksa hani ne de yani şeyi anlamaya çalıştım. Bir işgale açık hale getirmek. Hı hı hı hı. Nasıl? Hani mesela tehdit neydi bu konuda? Şeyi biliyoruz mesela o gece yaşananları. Yani hatta şöyle öyküler okuduğumu hatırlıyorum ben. Öykü dememe bakmayın. Ciddi yazılar bunlar yani. İşte o gece mesela İran tarafından ya sizin sınırınızda büyük boşluklar gözüküyor. Askerler yok burada.
1: Tabii canım.
0: Biz vaziyet hani siz hani toparlayana kadar neyse. Dair. Tamam hani birçok öykü anlatıldı. Suriye'de, Irak için olsun, Ruslar tarafından olsun filan. Hani bu telefonlar anlatıldı. Oradan ne gelecek? Şeyi de unutmayalım yani. 15 Temmuz çok büyük vaka. 2016. Ama 2015 Temmuz'u da var. Hı hı. Bence öyle bir dinamikle gelen süreçler bunlar. 2015 Temmuz'unu da unutmayalım yani.
1: Hendekleri mi kastediyorsun?
0: Tabii onu kastediyorum. Tabii. Yani orada da bir
1: akabinde
0: tabii bir şey 15 deniyorlar.
1: 15 Temmuz'dan sonra sınırdan
0: tabii,
1: çıkmak.
0: Tabii Türkiye'ye yönelik büyük Fırat bir şey Kalkanı, Barış istiyorlar Pınarı. Yani. Hani,
1: Barış Pınarı.
0: Tamam, tehlikeli işler.
1: Evet.
0: Ha, buraya geliyor. Şimdi bunu atlattık. Şükür olsun. Allah korudu. Milletimiz korudu ama hani demek ki o emperyalistleri de unutmamamız gerekiyor bundan sonraki işlerde.
1: Evet. Bundan biraz önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şahsız milletindir demiştir.
0: 4-5 yerde farklı tonlarda.
1: Şey, Nasuhi bu konuda son vurguyla ilgili söyleyeceklerini alıp hızla Furkan ve Benali Hanım'ın sözleriyle de toparlayacağız, kapatacağız.
3: Ya sadece birkaç cümle söylemek
1: bu
3: istiyorum.
1: Bu işgal meselesi. Yani
3: bu örgütün, evet bu FETÖ dönen yapının tarihini iyi incelemiş bir gazeteci olduğumu düşünüyorum. Bunların zaten başından beri o Soğuk Savaş döneminde bir aygıt devlet içinde bir aparat olarak yerleştirilmesi, aynı zamanda siyasetin gövdesinde bir asalak yapı olmasını ama özellikle devlet bürokrasisine gözünü dikmesini altını çizmek lazım. Bu örgüt hiçbir zaman siyaseti kendisi açısından ele geçirilmesi gereken bir alan olarak falan görmedi. Türk devlet yapısını sadece kendileri değil, onu taşere eden yapı, o emperyalist akıl da iyi çalıştığı için hep yüksek bürokrasiye, onun altındaki alanlara, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Emniyet Teşkilatı'na, Maliye Teşkilatı'na, Tarım Teşkilatı'na, bakın bunlar bizim çok az konuştuğumuz konular hala, öylesine nüfuz ettiler ki günün sonunda bir gün 17-25'te yapamadıklarını artık ya biz ya onlar şeklinde bir ayağa kalkarak yapmanın hevesine düştüler ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu heveskarlığın kendi başına cesaret edecekleri, edebilecekleri bir iş olmadığı, bir büyük planın ve Türkiye'nin merkezinde olduğu bir coğrafyaya yönelik bir planın, bir emperyalist planın parçası olduğunu ifade ediyor.
1: Şu soruyu sorabilir miyim? Nasıl? Ne yanıt verirsin merak ederim.
0: Şunu da ekleyeyim mi?
3: Tabii.
0: Ona? Ben de ekleyeyim senin
3: tabii
0: soruna.
3: Ki.
1: Şu, diyelim ki hani Allah korusun 15 Temmuz bir şekilde engellenememiş olsaydı bu millet ve bütün unsurlarıyla devlet bunun önüne geçmemiş olsaydı ve başarılı olmuş olsalardı tırnak içerisinde Ukrayna-Rusya meselesi de bu denge siyasetini uygulayabilir miydi o kadrolar? Onların düşüncesi.
0: Bugünkü Türkiye olmazdı.
1: Yani
0: sadece Ukrayna
1: tabii,
0: değil. Yani
1: içinde için neler yaşanırdı tabii.
0: Tabii,
1: bir savaşa mı giderdik? İşgale mi uğramıştık tabii. Tabii. Yani böyle şeyler var ama onların dünyasından, onların baktığı yerden Ukrayna-Rusya o denge siyaseti izlenebilir
0: tabii,
1: miydi?
0: Tabii.
1: Yoksa taraf mı olunurdu? İran bu mesele, bu denge siyaseti izlenir miydi? Yoksa hani gönlünden geçen dediniz ya çok ister İran'a şey yapmasını. Yani bu politikayı izleyebilir miydi Türkiye?
0: Ben de 2000 olur. Şimdi bir de bu 15 Temmuz konu şeylerde Nasuhi çok kısa bir şey ekliyoruz. Yani sana soru olarak.
3: Estağfurullah.
0: Şimdi
3: estağfurullah.
0: Mesela bu belgesel dokümenterde diyelim. Yani iyi işçilik tabii yani hı-hı, resmi katılımcıların hatırat anlatması da hani iyi bir şey, çok iyi tabii, bir şey. Bu işin başlangıç noktasını Türkiye işaretledikleri yer,
3: evet,
0: One Minute krizi. Hı hı. Bizim açımızdan değil de, yani onlar açısından.
1: Onlar açısından.
0: Tabii, One Minute krizi. 2009 diye şey yapıyorum. 2009-2016. Yani diyorlar ki İsrail anladı ki Erdoğan'ı istemiyor. Yani burada büyük sorun var. Bunun halledilmesi gerekiyor. Ona karar veriyor ve bu süreçten beri gelen sistematik saldırıların özü İsrail. Ya başta da şöyle bir konuşma yaptık yani, şimdi bağlantılı gibi gözükmüyordu, şimdi bağlantılandı. Sorun Netanyahu değil demek o yani işte. Orada da aynıydı adamlar.
1: Evet, nasıl cevabını
0: problem alıp, İsrail yani.
1: Furkan Bey ve Nalan Hanım'la da bitireceğim. Evet.
3: Ya çok uzatmak istemiyorum. Söyleyecek çok şeyim var ama yani bu Soğuk Savaş dönemi dediğimizde şunu anlatmak istiyorum. Bu 60'lar itibariyle komünizmle mücadele derneklerinin de oluşturduğu zeminde Türkiye'nin içinde açılmış, dediğim gibi asalak Türkiye'ye yönelik günü geldiğinde harekete geçecek bir yapının adıdır. 70'lerde böyledir, 80'lerde böyledir. Türk devleti uyumuştur maalesef. Türk bürokrasisi uyumuştur. Hatta bildiği halde birçok yerde bunlara tamah etmiştir siyaset ve bürokrasi. Çünkü kendi yükselişinin aracı gibi görmüştür. Kendi oy deposu gibi görmüştür. Neticede bunun daha büyük bir bedele dönüşmemesinin karşısında milletin iradesi yer almıştır. O da 15 Temmuz hikayesidir. Ama şudur Cumhurbaşkanı'nın söylemeye çalıştığı naçizane, yanlış anlamıyorsam eğer, benimle bugün ittifak etmek istiyorsunuz, bana övgüler diziyorsunuz, tamam bunları yani Türkiye'ye ve genelde sayın onun liderlerine söylüyorum sayın Cumhurbaşkanım. Ama unutmayın ki biz sizin 10 sene önce bu topraklarda ne planladığınızı da unutmadık. Bu vurgu önemli. Yani Türkiye kendi hikayesini en zor zamanlarda yaratabilen bir ülkenin adıdır. Bu 1920'de de böyledir. Soğuk savaşların sırasında da, öncesinde de, bugün de öyledir. 15 Temmuz'da da öyleydi. Ama bu hatırlatmayı yapmazsak, hani unuttuk her şeyi, sünger çektik, işte yeni bir sayfa açıyoruz gibi bir yere, bir kolaycılığa savruluruz. Bu öyle değil. Peki. Bu öyle değil çünkü bu örgütün maalesef bir takım parçaları dünyanın dört bir yanında bir takım faaliyetlere de devam ediyorlar.
1: Evet, Türkiye'nin yürüttüğü denge siyasetiyle işte 15 Temmuz'un darbe girişiminin başarısız kılınması arasındaki ilişkili bir final yapıyoruz aslında.
4: Ben 10 evet. yıldır darbeler tarihi üzerine konferans veriyorum her 15 Temmuz'da. Yani 27 Mayıs'ın 15 Temmuz'a kadar böyle bir şey bütün olarak anlatıyorum. Tabii zaman olsa da keşke onlardan bağlantılı bahsedebilsek ama 15 Temmuz 1. Dünya Savaşı cephelerini kapatacaktı. Yani ne anlamda söylüyorum? 1. Dünya Savaşı'nın oyununu bozan milli mücadelemizdi. Çünkü Anadolu bir menteşedir. Türkiye bir menteşe ülkedir. Yani üç kıtanın birleştiği yerdir. Hı hı hı. Siz Anadolu'yu ele geçiremedikten sonra, Türk Boğazı'nı ele geçiremedikten sonra üç kıtaya hakim olamıyorsunuz. Şimdi 1. Dünya Harbi'nin çıkma sebebi de zaten buydu. O menteşeyi kırmakta kıramadılar. Milli mücadele dönemi geldi. Arkasında 50'li yıllar, 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi de aslında 1. Dünya Savaşı'nın cephesini kapatarak Türkiye'yi Serv Anlaşması haritasına mahkum bırakmaktı. Şimdi önümde birkaç var ama çok kısa ifade edeyim. Yani darbeden önce çıkan dergilerde Türk ordusu anayasayı askıya alabilir diyor mesela 10 Eylül 2015'te Ekonomist'te. Foreign Affairs 2016 Mart Nisan tarihine çıkan dergide yakın tarihte Türkiye ve birkaç bölge ülkesinde iç savaş çıkabilir, Amerika buralara müdahale edebilir diyor. George Bush'un danışmanı Neocon Michael Rubin biliyorsunuz. Evet, Türkiye'ye evet. düşmanıdır. Evet. Mart 2016'da bir tweet atıyor, diyor ki Türkiye'de bir darbe gerçekleşirse ABD darbe yönetimiyle çalışmaya devam edecektir diyor. Ve çok önemli bir şeyle toparlayayım. Darbe oluyor, yani darbe girişim başladı. Canlı yayında Fox News haber canlı yayın veriyor. Bir tarafta da bizim başka bir kanalımızdan canlı yayın görüntüleri gösteriyor İstanbul'da. Ve Amerika'nın Fox TV'nin askeri analisti ve 2006 yılındaki BOP sınırlarını gösteren Blood Borders isimli kitabın yazarı emekli albay Ralph Peters. Hocam duymuşsunuzdur. Meşhur onun kitabı zaten. Kanlı Sınırlar isimli kitabı. Yazarı diyor ki darbeyi övüyor ve ABD'nin darbecilere destek vermesini istiyor. Darbecileri iyi insan olarak tanımlıyor ve Tanrı'nın onlarını kutsamasını isteyerek Obama bu aşamada çenesini kapasın, darbe yapanlar bizim tarafta diyor canlı yayında. Hatta Fox News bir tweet atıyor. Kendi şeyinde yukarıda şu yazıyor. İslamcılar kaybedecek, biz kazanacağız diyor. Şimdi bunların hepsini bir yere koyduğumuz zaman o 27 Mayıs'ta başlayan hesabın 15 Temmuz son indoktrin edilen ve her 10 yılda bir gerçekleşen o darbe süreçlerinin artık durdurulduğu halk iradesi tarafından. 27 Mayıs'ta kimse sokağa çıkamadı. 12 Eylül'de de çıkamadı. Hatta 27 Mayıs'ta halk bayram olarak kutlatıldı hocam, hatırlayın. 63'ten 80'e kadar 27 Mayıs darbe bayram olarak kutlatıldı bu millete. Ne oldu? 3 tane bakanım, 3 tane devlet adamı şehit edildi. Şimdi çok uzun mevzular. Şimdi 15 Temmuz da bu anlamda onun bir, hatta Sultan Abdülaziz de bir darbeydi. Kendi donanması tarafından tahttan indirildi ve şehit edildi. Yani dolayısıyla 15 Temmuz, Sayın Cumhurbaşkanı dedi, ben de hep o minvalden hareket ettim. Bir darbe girişimi değil, aslında ondan öte bir işgal hareketi ve o işgal hareketinin Serv Anlaşması içerisindeki haritanın uygulanacağı

0: ordunun, devletin kodlarının, kolonlarını çökertilerek aslında işte o FETÖ elebaşısının buraya gelerek kendini dini makamda bir fetva vererek aslında beni bizim en çok korktuğumuz mezhep savaşına doğru götürecek bir yolu açacaktı bahsettiğimiz mevzular üzerinden.
1: Evet Nana, kısa kısa.
2: 2016
3: harikulade bir analiz oldu hocam. Vallahi çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim hocam.
2: 2016'ya geriye dönüp bir baktığımızda Türkiye açısından çok kritik bir zamanda aslında. Suriye'deki iç savaş devam ediyordu. DAEŞ tehdidi hala devam ediyordu. PKK ile büyük bir mücadele vardı. Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti devam ediyordu. Ve Türkiye hem Rusya ile hem de Batı ile ilişkilerini yeniden şekillendiriyordu. Yani tam bu arada Eren, senin o baştaki soruna gidersek, hani eğer öyle olsaydı şimdi Ukrayna Rusya arasında böyle arabuluculuk yapabilir miydi, böyle her iki tarafla da görüşebilen diplomasiyi yürütebilir mi diye, kesinlikle yürütemezdi. Tabii ki hangi taraf olacağını hepimiz biliyoruz. Tek taraflı
1: yani taraf olurdu.
2: Mutlaka taraf olurdu kesinlikle. Yani dolayısıyla evet, hani milletin iradesi buna karşı geldi ve istediklerini yapamadılar, ama hani denemeyle devam ediyorlar. Ha, bir de hani bir şey, atasözümüz vardır ya bizim, dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut diye bir söz vardır. Yani onu da unutmamak lazım.
4: Ben çok kısa ama bir yandan da çengelli bir şey atayım. Herkes yani çok anlatıldı, konuşuldu. Bugün de gördüm de o yüzden söylüyorum. Bir tanesi demiş, diyor ki işte bu darbenin saati öne çekildi. Gece 3'te yapılsaydı planlandığı şekilde başarılı olurdu. Ben inanmıyorum buna.
1: Kesinlikle.
4: Bu darbenin başarılı olabileceğine, ha şöyle olurdu. Türkiye çok kan kaybederdi. Türkiye çok yıpranırdı. Belki kısmi savaşlar içinde yaşanırdı. Ama bu darbe başarılı olamazdı zaten.
1: Olamazdı.
4: Yani bence olamazdı. Yani ayrıntı sonra konuşuruz.
1: Ne millet ne Türk Sağlık Kuvvetleri'nin
4: olamazdı yani, başarılı olamazdı.
1: Vatanına bağlı unsurları buna müsaade ederdi.
4: Etmezdi. Dolayısıyla ama çok kan kaybederdi
1: ama
4: Türkiye.
1: Ama daha ağır bedeli olabilirdi.
4: Daha ağır bedeli olurdu. Bugün bu konuştuklarımızı konuşmuyor olurduk dediğin gibi. Yani bölgede aktif, etkin, sözünü
1: dinleyen. İç kanama yaşayan bir ülke.
4: İç kanama yaşayan, zayıflamış bir ülke olurdu o kesin. Ama bu darbe başarılı olamazdı yani.
1: Peki. Değerli konuklarıma teşekkür ediyorum. Doktor Osman Gazi Kanlı'ya teşekkür ediyorum.
4: Sağ olun, iyi akşamlar.
1: Nalan Yazgan teşekkür ediyorum. Nedret Ersenel teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Furkan Kaya teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür.
1: Ve Nasuh Güngör teşekkür ediyorum. Kısa bir ara, aranın ardından da sizlere ederim. Teşekkür edeceğim.
5: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
6: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
5: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
7: Ozan, iyi misin? Ozan?
8: Sürpriz!
9: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
1: Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri, katkıları için teşekkür ediyorum. Bir başka gerçek bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikte sinema, film konuşacağız. Bu hafta ilk filmimiz İran'dan, Woman and Child. Biz onu Ceza diye çevirmişiz. Bir bakalım neden Ceza demişiz.
1: همه گفته ازدواج لعنه چی شد؟
2: اینقدر فکر درس و مدرسه نیست، فقط یللی تللی.
1: یعنی خیلی دلم برای بابا تنگ شده جدی.
3: ما یکی خوشمون بیاد چی؟
4: بالاخره نمیخوان بفهمن من بچه دارم، اونم دوتا؟
5: نه.
1: خجالت نمیکشین؟ آبرو ندارین؟ حیا ندارین؟
4: مونده تا بفهمی من چه کارایی میخوام باهات بکنم و هنوز نکردم.
1: فکر کردین نبودن علیار تموم میشه؟
0: Woman and Child, kadın ve çocuk. Biz Ceza demişiz. Said Rastui. Doğru okudum mu Mehmet?
6: Rustayı diye.
0: Rustayı diye. Okey, daha öyle olsun.
6: Ben de emin değilim.
0: Farsçam çok iyi. Mehmet, insanın böyle içini burkan bir film. Ne diyorsun?
6: Yönetmenden girelim. Şimdi o 2016'da Hayat ve Bir Gün filmiyle çıkıyor. Sonra 2019'da Venedik'te yarıştı o. 6,5 metre çok farklıdır. Bildiğimiz hani İran filmlerine, alıştığımız İran filmlerine pek benzemez. Hatta İran'ın bir popüler sinema geleneği vardır. Ona daha yakındır. Uyuşturucu kartelleriyle ilgili bir filmdi. Onun çok böyle sosyal eleştirisi güçlü bir filmdi. O filmde bir çıkış yaptı. Sonra Leyla'nın kardeşleriyle Cannes'da asıl büyük başarısını kazandı. Şimdi hatta o filmden sonra da o filmi Cannes'a kendisi verdiği için, izinsiz verdiği için İran'da bir ceza aldı ve içeride de yattı diye biliyorum. Şimdi bundan sonra çektiği bir film, yine İran'da çektiği bir film. Bir kere bu film fragmandan da anlaşılıyor. Aslında biraz Farhadi geleneği, asker Farhadi geleneğine daha yakın bir film. İkilemler, çatışmalar, biz de seyirci olarak tam olarak nerede duracağımızı bilmiyoruz. Kafamız çok karışıyor. Yani bir filme bir dalsak bir saat çıkamayız işin içinden. Gerçekten çok karışık bir mevzu var. Şimdi filmin hikayesinde bir trajedi var. Bunu söylemeyelim ama ağır bir trajedi o. Ve o ağır trajediye giden yollar sırasında aslında o trajedinin suçluları kimler veya sorumluları kimler? Asıl mesele orada zaten. Bütün düğümlendiği nokta orası. Orada çok net bir şey yok. Şu suçlu diyemiyoruz başlangıçta. Orada annenin bir sorumluluğu var. Hatta belirli bir noktadan sonra şunu görüyoruz ki yani kendi hatasını, kendi sorumluluk payını tümüyle bir tarafa bırakarak suçu başkalarına atmaya çalışıyor. Suçu başkalarına atarak rahatlamaya çalışıyor. Evet, o suçu atmaya çalıştığı, suçu atmaya çalıştığı insanların da sorumlulukları var. Kabul ediyoruz bunu. Oralarda film gerçekten çok ilginçleşiyor. Çünkü oraya doğru yönleniyor. Bu sefer başka hatalar yapmaya başlıyor aile içerisinde. Ve o hatalar daha büyük trajedilere neden olmaya başlıyor. Fakat sonra bir şey oluyor Kadir. Sonra o trajedin, o suçun çok kesin bir suçlusu ortaya çıkıyor. Ve o zaman da bence filmin o çabası biraz boşa gidiyor bana sorarsan. Bana sorarsan boşa gidiyor.
0: Mehmet, yani neredeyse birebir. Hani şunu söyleyeyim, biz Mehmet'le filmlerden önce böyle oturup konuşmuyoruz. Yani burada aslında ne düşünüyorsak konuşuyoruz.
6: Daha güzel, daha doğal
0: bire
6: oluyor.
0: Birebir aynen, yani Farhadi meselesi öyle. Ve ben filmin o ilk bölümünü, hani o bahsettiğimiz, söylemediğimiz o filmin büyük o trajedisindeki ya kimden yana olacağız? Kimi? Bunun sebebi bu mu? Payı var mı? Var. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da... Ya bizi orada bıraksa ve orayla döndürse dedim ki ya çok iyi gidiyor. Fakat Mehmet bir yer oldu işte söylediğin bir yerden sonra film özellikle son artık yarım saatte dedim ki ya bizim eski Yeşilçam melodramları ya da biz bunu hani bunu batılı birisi izlediğinde çok şey olabilir yani batılılar çok yükselebilir de. Ya bizim yerli dizilerde biz her hafta benzer, o sondaki hikayeye benzer şeyler görüyoruz. Ve ben orada biraz şeyini kaybettiğini düşünüyorum. Niye oraya gitme ihtiyacı duymuş bilemiyorum. Ben film orada düştü bende son yarım saatte.
6: Evet, katılıyorum sana. Bir de yine şöyle diyelim. Aşk üçgeni oluşmaya başlıyor ya. Ben o aşk üçgenini de sevmedim. Onun hikayedeki yerinden de çok hoşlanmadım. Fakat şimdi bütün bunların sebebi kökeninde alt metin olarak işlediği iki konu var. Birincisi... O bir kere oradaki o eril iktidarı bütün sorunların kökeni olarak onu görüyor aslında. Tamam, bunu anlıyoruz. Film bize çok iyi anlatıyor bunu yani. Bir de şeyi çok güzel anlatıyor. Filmin başında oradaki evde kadınların olduğu bir ev işte yani. Üç kuşak kadın var, iki kuşak kadın var, çocuklar var falan. Orada hakikaten o şey diyor filmin ilerleyen finaline doğru. O çocuk, o erkek bu evde büyümeli diyor. Yani kadınlar arasında bir meyle. Bu toplum içinde değil, çünkü toplumda gerçekten toksik erkeklik almış başını gitmiş. Yani çok zehirleyici bir noktaya gelmiş erkek çocukları. Zaten bu Aliyar denen çocuk ciddi anlamda, hani filmin başında görüyoruz. Orada o toksik erkekliği alıp aileye taşıyor aslında. Onu görebiliyoruz.

0: yapıyorsun. Ama annesi, işte anneannesi, teyzesiyle düzeleceğini hissediyorsun, hı hı, o çocuğun. Tamam mı yani? Bu hatta Hamit eve gelirse diyoruz, biz onu düşünüyoruz. Yani ben film öyle ilerleyecek diye düşünüyordum. Hamit eve geldiğinde Aliyar'la ikisi müthiş bir şey olacaklar. Çok korkunç bir sonuca yol açacak. Yani iki erkek bir arada. Film bunları güzel anlatıyor bence ama dediğim gibi o hikayedeki son gelişmeler çok benim de çok hoşuma gitmedi. Bir de aslında önceki filmleri kadar da çok beğenilmediğini söyleyelim. Hı hı. Önceki filmleri daha çok beğenildi.
1: Ama İran sineması merakları, Farhadi severler bir göz atsınlar diyelim. Vizyonda şu anda da.
0: Tabii gerilim de yüksek bu arada filmde. Çok yüksek bir gerilim
1: Mehmet,
0: var.
1: Mehmet, o ilk bir saatteki şey müthişti bence ya. Yani Ali Yar'ın şeyleri, o trajediye bizim nasıl tepki vereceğimiz, bizim de kafamızı karıştırdı. Neyse, en azından ilk bir saati için tavsiye edelim deyip şimdi daha minnoş bir filmimiz var. Minyonlar. Bir bakalım onlara.
2: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader. And they want you dead.
3: Quick. Quick?
2: Okay, action!
3: Buddies?
4: We're just actors!
3: Buddies, por favor? Chris.
1: Mehmet, Minyonlar ve Canavarlar. Ya, Minyonlar filmine bak baştan uyarıyorum, kötü deme bu sevimli şeyleri. Kötü film diye ben çok güldüm.
0: Evet ya, bu ay başında girdi Türkiye'de. Hı-hı. Hemen böyle gişenin zirvesine oturdu. Orada da bence bir süre gidecek. Türkiye'de zaten sevilir. Dünyaya baktığımızda ise, Amerika ve dünyaya baktığımızda önceki 2 milyon filmine göre daha şey gidiyor, kötü gidiyor açık söylemek gerekirse. Bundan sonra bir 4. milyon filmi olur mu olmaz mı çok emin değilim. Ama yani burada da ben Minyonları seviyorum. Hakikaten onların bir antidepresif etkisi var. Antidepresan gibiler yani onları seyretmek. Şimdi bu filmin de ilk, yine önceki film gibi aslında çok iyi giden bir ilk bir saati var veya ilk 45 dakikası diyelim ama ikiye ayrıldıkları bir dönem var ya, ikiye ayrılıyorlar. Yani bir grup farklı bir şey denemek istiyor. Artık hep patron arayışı içerisinde olmayalım. Acaba kendimiz Hollywood'da tutunabilir miyiz diye. O noktadan sonra hikaye çok iyi gitmiyor bana sorarsan. Ama ilk bölümler, ben dedim ki ya çok en iyi minyon filmi başladı.
1: Değil mi?
0: Özellikle başlangıç, ilk yarım saat çok iyiydi. Dedim ki en iyi minyon filmini seyrediyorum. Çok güldüm, eğlendim ama ondan sonrasını gerisini getirmedi. Ama yine de minyonları sevenler kesin gitsinler, kaçırmasınlar.
1: Klişe şeyimizi söyleme. Sinemaya yazılmış bir aşk mektubu o ilk bölüm.
0: Doğru.
1: Yani hani ilk bölümde beni eğlendiren şeyler, yani minyonların yaptığı o sevimlilikler, sakarlıklardan ziyade hani nereye gönderme yapıyorlar? Hangi işte Harold Lloyd, Buster Keaton, işte diğer şeyler falan. Ben genel olarak eğlendim ya. Minyonları seviyorum da yani kötülüğe hizmet etmek için bu kadar sevimli olur mu insan, kötü patron?
0: Edemiyorlar
1: da. Edemiyorlar da yani. Bir, öyle bir niyet var ama bunu yapamıyorlar da. Ya bence bütün aile oturup böyle keyifle izleyecekleri bir film olmuş. Dediğim gibi o ilk bölümde zaten Hollywood'un o büyük stüdyolar, işte Hollywood'un ilk günlerini, o sesli sinemaya geçişte konuşamadıkları için beceremiyorlar falan. Çok güldüm oralara. Ben sevdim ya genel olarak. Tavsiye de ediyorum yani.
0: Evet.
1: Deyip ev sinemasına geçelim Mehmet. Biraz ev sinemasında bugün Yüksel Aksu'dan Bak Postacı Geliyor var. Bir bakalım geliyor mu? Nereye geliyor bu postacı?
5: Bak Postacı Geliyor, selam veriyor.
6: Mektupla Efsunlu. Efsunlu. Ben evden mektup yazdı. Haftası demeden görüştük, beni öptü.
7: Akrostiş yazı veren mi seni?
8: Üç fıstıkı ver.
9: Vereyim.
10: Yanında olsan bohçasını toplayacak, kaçır beni diyecek. Oo.

0: Yüksel Aksu en iyi bildiği yerde. Muğla Ula'da. Dondurmam kaymak 80'ler diye hatırlıyorum. İftarlık gazoz sanki 70'ler. Burada da 60'ların başına gitmişiz.
1: Evet, her hikayesinde yakın tarihe bağlıyor hikayeyi. Bir de sürpriz bir son var diyebiliriz aslında. Yani hem finalini konuşmak istemiyorum hem de ikinci yarısını filmin çok konuşmak istemiyorum. Ama şunu söyleyelim.

0: bu Yüksel Aksu'nun gerçek hikayesi. Finalde olup bitenler de hayır, abartı değil. Şimdi var mutlaka. Yani annesinin babasının hikayesinde hani anlattığı veya eksik bıraktığı bazı noktalar mutlaka vardır ama gerçekten bu olmuş bir hikaye. Finaldeki olay dahil olmak üzere. Bunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Birbirine çok aşık olduklarını söyler hep Yüksel Aksu. Annesinin, babasının, bunu hep anlatır. Kişisel sohbetlerinde, televizyon programlarında da söylemiştir zaten. Bu hikayeyi yıllardır sinemaya aktarmak istiyordu. Hatta biraz diyor, beklemek istiyorum. Çünkü her şeyi anlatmıyorlar. Annemle babam bana her şeyi anlatmıyor. Sansür ediyorlar. Şimdi belki yaşlandıkça her şeyi anlatırlar. Ben de daha rahat bu hikayeyi anlatırım diye. Bir kere o anlamda gerçek bir hikaye, bir şey değil. Melodram veya bir hayal ürünü değil. Kuşkusuz o unsurlar var. Kurmaca unsurlar olmasına rağmen. Ben sevdim. Yüksel Aksu'nun zaten sinemamızdaki yerini de seviyorum. Bu da bir hadi gari filmi aslında bir anlamda. Hoşuma gitti.
1: Ben de birebir katılıyorum. Yani Yüksel Aksu'nun yeri ve o sineması. Yani o biraz önce dediğim gibi en iyi bildiği yerde. Yani o insanları, o yöreyi, doğasını, dilini, her şeyini çok iyi bildiği bir yerde. Bence çok sıcak öyküler anlatıyor. Yani herkesin içinde kendisinden bir şey bulabileceği şeyler anlatıyor. Hatta filmi izlerken dedim ki, Ula'nın Fellin ismi oluyor acaba? Fellin de Rimli'yi mi anlatıyordu Fellin de sürekli?
0: Var, bir akrabalık var zaten. Yani, Amarkor'u düşünürsen...
1: Aynen öyle düşündüğümden.
0: Hep bir akrabalık var.
1: Ben dediğim gibi çok eğlendim. Ve şunu söyleyeyim Mehmet. Ya hiçbir şey yapmadıysa da Cahit Sıtkı Tarancı var. Necip Fazıl var. Nazım Hikmet var. Edip Cansever var. Yani şiiri hatırlatması... Yani şiirden bahsetmesi, şeyi hatırladım filmi izlerken ben Dört Nikah Bir Cenazeyi izlediğimde o cenaze sekansında W.H. Auden'dan bir şiir okur ya arkadaşının arkasından. Gidip onu bulmuştum bir yerlerden Funeral Blues diye. Yani bazen sinema işte en azından dedim ki ya izleyenlere, gençlere şiirden bahsediyor ya şiir okuyun diyor. O açıdan da ben sevdim sıcak, o bizim Yeşilçam geleneğinin de izinden giden. Çok evet. Alt metinlerde de çok kasmayan, böyle derin muhabbetler yapmadan anlatan bir film olmuş.
0: Ama var alt metinlerde.
1: Var. Onu söyleyeyim yani. Çok böyle hani evet. Havalı böyle çok yukarıdan değil.
0: Öyledir zaten Yüksel Aksu. Yani o hafifliğin içerisinde, o anlatının hafifliğin içerisinde alt metinler de olur. Şimdi burada da sen söyledin bir kere. Bu şiir üzerine bir film. Şiir aşk ilişkisi üzerine bir film. Aynı zamanda aşk üzerine. Şimdi o iki hani aşk üçgeninde iki üniformalı var. Birisi işte subay, diğeri postacı. İkisinin de üniforması var ama ikisi de devleti temsil ediyor. Hatta postacı için devlet çok önemli. Yani devleti temsil ettiğini düşünüyor. Burada finalde olup biten olay, o da devletle çok ilişkili bir şey. Onu da düşünüyorsun. Oralara bağlanıyor. Oralar çok güzel gidiyor. Aşka yaklaşım, birisinin aşka yaklaşımı çok maddi. Diğerisi çok manevi. Hatta o bir konuşma var iki karakterin karşı karşıya geldiği. Yani onun hayatı o kadar maddiyatla sınırlı ki onun dışına asla çıkması mümkün değil. O anda çok güzel anlıyorsun ki yani hakikaten vardır öyle insanlar. Bütün dünyaya o maddiyatçılıktan bakar. Hiçbir yere onun dışına çıkamaz. Ötekinin dünyası şiirle birlikte müthiş bir genişlik taşıyor. Film bunu o kadar güzel anlatıyor ki o sahnede. Yani şiir okuyan, sanatla ilgilenen insanın dünyasının ne kadar geniş olabileceğini o kadar iyi anlatıyor ki o sahnede. Bir de şu var, bütün Yüksel Aksu filmlerinde, Dondurmam Gaymak, İftarlık Gazozu da buna dahil edersek, hep bir şey var. Yani ana karakter, erkek karakterin geçirdiği sinir krizleri, uğraşması, çabası, kendi sınırlarını aşmaya çabası, bu çok önemlidir. Bir de Charlie Chaplin'de görürüz bunu. Komedi çok iyi işlerken patos dediğimiz şey, acı da vardır filmlerde. Burada o da var. Bütün bunları bence çok iyi yapıyor Yüksel Aksu.
1: Bence de ben beğendim. O karşılıklı sahnede zaten adama da iyice uyuz oluyoruz ya. İş anlaşması gibi ya kardeşim, işte dört tane dükkanı var bilmem ne. Var böyle adamlar, evlilikler. Bu evlilik sözleşmeleri nereden çıkıyor Mehmet? Evliliğe şey gibi ama Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da yani sonuçta değil mi?
0: Evet.
1: Yani ben filmi beğendim. Netflix'te herkese tavsiye ederim. Hatta galiba Türkiye şeyinde de top 10'da bir numaradaydı. Herkes izlesin ya. Herkesin izlemesini ben gönülden istiyorum. Bak postacı geliyor, eli yüzü düzgün, güzel bir film olmuş deyip şimdi bir tane Good Fortune. Bakalım Keanu Reeves. My name is Gabriel. I'm an angel.

0: here to save you.
1: What? Who the hell are you?
0: I'm an angel. See the wings? I know all about you. I know you lost your job. I know you're living in your car.
2: I did everything I was supposed to do, and nothing's working out.
0: I'm not really supposed to be doing this. I'm normally only in charge of saving people from texting and driving.
1: Wait, Gabriel, why did you do this?
0: I tried to show him that wealth wouldn't solve all his problems.
1: And?
0: It seems to have solved most of his problems.
3: Good Fortune, Aziz Ensari yönetmen. Başrolde de oynuyor. Prime Video'da. Mehmet, John Wick ölmüş ve melek olmuş.
4: Keanu Reeves. Keanu Reeves çok iyi filmde bu arada bana sorarsan. Çok iyi yani gerçekten. Şimdi bu Aziz Ensari'nin çok güçlü bir televizyon ve stand-up komedi geleneği var. Bu onun ilk filmi. İlk yani yazıp yönettiği ilk uzun sinema filmi. Ve bence iyi. Ben bayağı beğendim filmi. Onu söyleyeyim. Şimdi bu melekli filmler geleneği vardır. Amerikan sinemasında çok eski bir gelenektir. 40'lara kadar gider. Bir kere o tarzda meleklerin olduğu bir film. Keanu Reeves'te bir meleği canlandırıyor zaten. Ama aynı zamanda bugünün dünyasını, geek ekonomi dediğimiz o dünyayı, neoliberalizmin şekillendirdiği dünyayı çok iyi anlatıyor bence. Bana sorarsan. İşin Amerika öyle bir kesit alıyor ki sınıf şeyini, çelişkilerini, sınıfsal çelişkileri, ekonomik meseleyi bence çok güzel anlatıyor. Orada çok nokta atışı, harika tespitler yapıyor. İşte o iki, bir de yer değiştirme geleneği vardır yine Hollywood filmlerinde. İki karakter yer değiştirir. Şimdi hem melekli filmler var hem de yer değiştiren karakterler. Bir zenginle yoksul yer değiştiriyor. O da çok iyi çalışıyor. Üç karakterin hikayesi de meleğin hikayesi dahil. Meleğin hikayesi, Arş. Yani işte o yoksulun hikayesi, zenginin hikayesi. Seth Rogen'ın oynadığı.
3: Jeff,
4: onun hikayesi, meleğin hikayesi. Üçü çok iyi çalışıyor. Ve dördüncü şeyi unutmayalım. O sendikalaşmak için uğraşan kız var ya, Elena galiba onun ismi. Onun hikayesi de çok iyi. O da çok iyi gidiyor.
3: Tam şey Mehmet, güldürürken düşündüren filmlerden. Yani hani o taraflarını, o alt metinleri dediğin o neoliberal şeyleri falan bir kenara bıraksan da çok böyle izleyerek keyif alacaksın. Çok komik sahneler var. Ben şeye çok güldüm. Yani meleklik şeyinden alınıyor ya, kanatları alınıp insan olarak dünyaya geliyor. Diyor ki çalışman lazım artık diyor. Ne yapmak istiyorsun diyor. Mimar olabilirim, bilim adamı olabilirim diyor. Bulaşıkçı hayat öyle değil yani. Ne onu olmak istiyorum da olmuyor yani. Bulaşıkçı olarak başlıyorsun. Ben başından sonuna kadar keyifle izledim. Açıkçası çok böyle beklentim de biraz düşüktü. Niyeyse dedim hani bakalım nasıl olacak ama beklediğim çok üstünde çıktı. Çok eğlendim filmde. Keanu Reeves'in hani o kafamızdaki John Wick imajından sonra burada o kadar bir de küçük oynuyor ki komediyi. Ya komedi böyle de oynanır işte. Ağız göz bir yana götürmeye gerek yok. Yani çok komik sahneleri vardı. Ben çok beğendim filmi.
4: Evet, ben şimdi yazacağım da bu filmi. Yani benim için de sürpriz oldu. Ben bu kadar derinlikleri, katmanları olduğunu tahmin etmiyordum filmin. Bayağı iyi çıktı karakterlerin hikayesi. Ve Keanu Reeves'in oynadığı karakter, en çok güldüğüm noktalardan bir tanesi de kadınların Keanu Reeves'le ilgili söylediği şeyler oldu. Yani onun Gabriel karakteriyle ilgili. Mizah çok iyi çalışıyor. Onun temsil ettiği değerler, yani o manevi değerleri savunuyor ve yoksul bir insanın da mutlu olabileceğini söylüyor ya. Film bu fikri de çok iyi tartışıyor bence. Yani finalde de çok hayali bir yere gitmiyor. Finalde bir karar veriyor Arş ama ahlaki bir karar veriyor. Yani doğru olanı yapmak istiyor. Yoksa meleğin söylediği şey, ya yoksullar daha mutlu olur hikayesi filmde çok güzel tartışılıyor. Ben gerçekçi bir şekilde tartışılıyor. Mehmet, hayalci bir şekilde değil.
3: Yok bence de yani o bence zaten filmi ben şöyle yaptığım yer o değişimden sonra diyor ya gördüğün gibi işte onun hayatında da yok gayet iyi dedi. Orada falan çok eğlendim. Yani o dediğin gelenekten de işte şahane hayat ise Wonderful evet. Life sonra Eddie Murphy'li miydi o Trading Place vardı
4: evet,
3: değil
4: Trading
3: mi?
4: Evet Trading
3: Place
4: var.
3: O geldi tabii. Aklıma onlar var. Onları da burada analım ki belki merak edenler izlesin. Dediğim gibi ben Good Fortune'u sevdim. Yani Aziz Ansari bir sonraki filmini de şimdiden merak ettim. Mizahı da çok dozunda, tadında bir mizah. Prime Video'da herkese onu da tavsiye edelim.
4: Kesinlikle.
3: Edelim, peki. O zaman şimdi Mehmet bize bu Christopher Nolan diye bir genç yönetmen çıkmış. Mehmet, herkes ondan bahsediyor.

Bakalım bu arkadaş nasıl çıkmış yola? Mehmet bize onu anlatacak. Mehmet, Christopher Nolan. Şimdi ben uzun süredir, bizim 90'larda biz de böyle işte 19-20'li yaşlarımızın başında Rezervuar Köpekleri, ardından Pulp Fiction'ı falan görünce bizde de bir Tarantinoculuk

0: Nolan şeyi var. Nolanist diyorlarmış kendilerine. Nolanizm diye şeyleri varmış. Fakat bu arkadaş ne sinema okumuş, ne bununla ilgili bir şeyi var. Nasıl başlamış? Nasıl bu kadar büyüdü?
1: Ya biz haftaya konuşacağız Odise'yi. O yüzden bu hafta önden
0: Altlık yapalım.
1: Christopher Nolan'ın o sinemacıktaki ilk dönemini konuşmak istedim ben. Çünkü bence önemli. O dediğin doğru. Yani bugünün sosyal medya çağıyla da birleşiyor Nolan hayranlığı. Ama ben 80'lerde bizzat o Spielberg hayranlığını yaşamış birisiyim. Yani o Jaws'la birlikte başladığı dönemde Spielberg de kendi döneminin tam da işte Nolan da bu dönemde aslında bir anlamda. Herkesin çok sevdiği, hayran olduğu bir yönetmen haline geldi. Şimdi 11 yaşında sinemacı olmaya karar veriyor. Ve hemen filmler çekmeye başlıyor. Süper 8'de filmler çekiyor. Sonra diyor ki üniversite için ya sinema okumayayım. Çok doğru bir karar. Ben de çoğu kişiye öneririm. Eğer yönetmen olacaksınız illa bir sinema okuluna gitmek zorunda değilsiniz. O da İngiliz edebiyatı okuyor. Başka bir alanda bence çok iyi ediyor. Çünkü İngiliz edebiyatı sizi bayağı başka dünyalar açar. Bir de tek başına bağımsız bir program değildir. Sizi bütün dünya edebiyatına, bütün o anlatı geleneğine doğru açar. Onu okuyor. Bir de bir asıl amacı şu. Yani üniversitedeki, Londra'daki üniversitede, UCL'de amacı sinema kulübünden faydalanmak. Çünkü sinema kulübünde çok olanak var. 16 bin metre makine var mesela. Bolex makine var. Ona göz dikiyor. Onunla filmler çekiyor. Sonra mezun olur olmaz da zaten hani arkadaşlarıyla birlikte kurumsal filmler çekmeye başlıyor. Şimdi İngiltere'de finans bulmak, yeni bir film çekmek, çok zor. Hiç kolay değil. İlk filmi Following. Toplam 6 bin pound ve tamamen ailesinden gelen, kendi cebinden gelen parayla çekiyor. Hafta sonları çekiyorlar ve yaklaşık bir yıl sürüyor çekim çünkü herkes çalışıyor. Sadece hafta sonları geliyorlar, Nolan için o filmi çekiyorlar. Yani sandviçleri annesi yapıyor. Böyle bir şey. Bak bu film, bu bir yılda bu zorluklarla çektiği filmin ama hakikaten eleştirmenler, o dönemin önemli eleştirmenleri seyrediyor ve beğeniyorlar. Ben de seyretmiştim. Following o yıllarda Türkiye'ye çok sonra geldi. Hatta altyazısız geldi. Öyle bir özel gösteride seyretmiştim. Hakikaten hani gösteriyor kalitesini yani.
0: Şimdi işte şimdi bugünlerde de biraz önce de konuştuk ya bu Backrooms'u falan çeken genç yönetmenler şimdi konuşuluyor ya internette yaptıkları. O zaman internet falan bu kadar olmadığı için işte dediğin gibi 16 millet gerilla böyle sokaklarda böyle hani set de kuramıyor, para da yok. Ben şunu Nolan'ın ilk dönemiyle ilgili şunu gördüm Mehmet. Çok da film izliyor. Yönetmenleri yani filmi izlemek filmi incelemek, yatırıp masaya bütün o şeyleri, Hitchcock'tan başka bir şey almış, Kubrick'ten başka bir şey almış, işte Transmalik'in başka bir tarafını almış ve şeye sonuna kadar inandığını söylüyor. Bir iki röportajında gördüm. İlk dönem sanırım Kubrick öyle demiş. Yani bir sinema yapmak istiyorsanız iyi film yapmanın yolu sürekli film yapmaktan geçer gibi. Yani sürekli çekmek, sürekli bir şeyler yapmak. Bunu kendine gerçekten hani ne şiar edinmiş ve şimdi gençlere de aynısını söylüyor. Ve bir de galiba biraz şeyden de bahsetmek gerekiyor Mehmet. Yani annesi sandviç yaparak oğlunu destekliyor. Yani ailenin bir desteği var onun bu hayaline. Bir de bir şansı var kendisi de söylüyor. Kardeşi Jonathan Nolan diyor ki kardeşim diyor odada benim diğer tarafımdı ama benden daha zeki ve esprili olan taraftı diyor. Beraber hikayeler yazıyorlar zaten hani birçok filmde de senaryoda da ortak çalışıyorlar. Valla işte dediğim gibi yani şimdi Odise'yi haftaya konuşacağız ama ya filmde o kadar yıldız var. Sadece yönetmeni konuşur. Bu inanılmaz büyük bir başarı ya. Oradan hani babasının 8 milimetresiyle işe başlayıp da buraya gelmek.
1: Eşinin de çok büyük desteği var. Onun da altını çizelim. Hakikaten o da çok önemli. Ya bu dediğin gibi aslında evet böyle saydığı zaman filmleri ana akımdan, popüler sinemadan isimler sayıyor. Mesela Bond çok seviyor James Bond filmleri ama en sevdiği Bond filmi, benim de en sevdiğim Bond filmi Honor Majesty ya Service. Mesela o hakikaten farklıdır ama. Bak diğer bütün sevdiği filmler evet ana akımı seviyor ama farklılık ve özgünlük getiren filmleri seviyor. İşte 2001 Space Odyssey'yi seviyor, Ridley Scott'ı sever, Welles'i sever, bütün bunları sever.
0: Michael Mann çok
1: Michael
0: E.T.
1: Mann'i
0: çok seviyor.
1: sever. Ama bak ilk böyle en çok sevdiği filmlere baktığında Star Wars da vardır onların arasında mesela. Ama bir şeyleri değiştiren filmlerdir. Bak o da ana akıma bir otör tadı getiriyor. Bu çok önemli bir şey. Nolan'ın sevdiği sinema bu zaten. Yani nasıl Kubrick hem popüler hem geniş kitleye ulaşmaya çalışıyor. Geniş kitleye ulaşmaya

0: yaparken de aynı zamanda kendi kişisel anlamda sanatını, damgasını vuruyor o filme. Nolan'ın amacı da ilk baştan beri bu zaten. Ve bunu da yapıyor zaten. Ve bunu Following'de de yapıyor, Memento'da da yapıyor. Ve aslında oradan itibaren, daha ilk filminden itibaren bak, öz yıkım süreci, trajedi, karakterin kendi tuzağına düşmesi, bunlar da var. Yani bir Nolan filmlerin hepsini izlediğimizde yavaş yavaş onun temalarını da aslında tekrar ettiğini görebiliyoruz. Hepsi arasında bağlar kurabiliyoruz. Following ve Memento çok sağlam çıkış noktaları, yani çok iyi filmler. Ki Memento da 4 milyon dolarla çekiyor.
1: Aynen.
0: Diyor ki benim için Following'den sonra çok büyük bir dünyaya geçişti diyor. Şeyi de söyleyelim ya, Memento'yu Amerikalı dağıtımcılar bak dağıtmak istemiyorlar. Bu film Amerika'da tutmaz diyorlar. Onu yapan şirket Newmarket. Diyor ki tamam, siz dağıtmıyorsanız ben kendi olanaklarımla bu filmi dağıtacağım diyor. Çok zor bir iş. Giriyor 1-2 hafta içerisinde Kadir. Benim o kadar çok iş yapıyor ki o dağıtımcılar pişman olup filmi satın almaya çalışıyorlar. Orada Nolan'ın haklılığı ortaya çıkıyor. Çünkü dünya artık yeni seyirci, yeniliklere hazır. Bunu yapımcılar, dağıtımcılar göremiyor, Nolan görüyor.
1: Orada tam bu Memento ile ilgili işte bu röportajlarını okurken bir şey, şimdi Memento'yu dağıtmama nedenleri biliyorsun işte karışık yani.
0: Seyirci anlamaz diyorlar.
1: Diyor ki seyircinin zeki olduğunu öngörerek, onu kabul ederek yapacaksınız. Yani seyirci aptal değil. Siz yapın, o çabayı gösterip onu anlayacaktır şeyini, nasıl diyeyim? Ya böyle yola çıkıyor. Bir de Mehmet şu var, ben okurken Nolan'ın şunu gördüm. Ya bir kere sinemayı seviyor ya, film izliyor. Şimdi ben bazen yönetmenlerle karşılaşıyorum, oyuncularla karşılaşıyorum, böyle sohbetler oluyor. Aa, izlemedim, onu görmedim. Ya bu şunun gibi bir şey, yani biz gazeteciyiz, benim şunu demem gibi. Ha ben gazete okumuyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir yönetmen, bir oyuncu, sizin mesleğiniz, işiniz bu. Yani siz her filmi görmek zorundasınız. Yani şimdi Christopher Nolan, ben de Star Wars izledim. Star Wars'a hayranım. O da izlemiş ama Star Wars'tan aldığı, Heat'ten aldığı, 2001 Space Odyssey'den aldığı, yani bir yönetmen, bir sinemacı olarak izlediği bütün filmlerden kendisine bir şey katmış. Bence okuduğum bütün röportajlarındaki en dikkatimi çeken şey bu. Sinemayı seviyor bu adamlar. Yani ben bu bir iş olsun, yapımcı para verdi, çekiyorum, eyvallah, şey mi, çorba parası çıktı falan gibi değil. Sinema aşkıyla yapıyor bir de. Bu önemli bence.
0: Evet, şeyi de bilir Nolan çok iyi. Yani Avrupa sinemasını da çok iyi bilir. Robert Bresson'u da bilir. Onları da seyreder. Yani tercih ana akım mutlaka. Belli zaten yönetmenleri sevdiği filmler ama onları da çok iyi takip ettiğini biliyorum. Yani çok, dediğin çok doğru. Yani sinema kültürü çok geniş, çok sağlam bir yönetmen.
1: Valla işte yani zaten Batman serisiyle falan da artık daha sonrasında...
0: Tabii ya, Kara Şövalye de budur. Kara Şövalye de seyircinin zekasına güvenmektir aslında. Ona bakarsan. Yani bütün filmleri sen çok güzel özetledin. Yani ana akımdaki değiştirdiği şey daha iyi biliyor. Nasıl bir kuşak geldiğini, nasıl bir seyirci kuşağı geldiğini yapımcılardan, dağıtımcılardan çok önce anlamıştı. O yüzden de Kara Şövalye mesela süper kahraman filmlerini değiştirmiştir.
1: İşte bu da tam şunu vermiyor Mehmet. Yani o seyircisine saygı göstermiş. Onlara inanarak, onlar bu yapılanların hakkını verecek, onlar anlayacak demişler. Ve işte geldiğimiz yerde de Matt Damon var, Tom Holland var, Zendaya var, Anne Hathaway var, John Leguizamo var, ne bileyim, var oğlu var filmde herkes. Ama onlar hepsi geri planda. Christopher Nolan'ın Odyssey'ini izleyeceğiz diye insanlar bir yıl evvelden ön gösterim bilet çıkmış, biletleri bitmiş ya. Yani bir yıl evvelden böyle bir şey olabilir mi? Biz ikimiz de çok merak ediyoruz. Haftaya,
0: konuşacağız Odyssey'i.
1: Haftaya Odyssey'de görüşeceğiz. Ama ondan önce Mehmet bize Christopher Nolan'ın Türkiye gişelerindeki en başarılı 5 filmini seçti. Bir onları görelim.
2: Kara Şövalye. Batman üçlemesinin ikinci halkası olan film, süper kahraman filmlerine getirdiği psikolojik derinlik ve zengin alt metinleriyle eleştirmenlerden övgüler almış, gişelerde çok başarılı olmuş ve 2008'in en iyi filmlerinden biri olarak gösterilmişti.
3: You think he's coming back?

0: parana.
1: Kara Şövalye yükseliyor. Dünya genelinde Nolan'ın en çok hasılat getiren filmi olma özelliği taşıyan Kara Şövalye yükseliyor, Batman üçlemesinin son halkasıydı. Bruce Wayne filmde yaşadığı şehri nükleer kıyametten kurtarmak için teröristlere karşı mücadele ediyordu.
2: We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for.
3: I've got kids, Professor.
1: Yıldızlar Arası. Bilim kurgu türündeki film, dünyayı kurtarmak için en sevdiği insanlardan ayrılmak zorunda kalan bir uzay kaşifinin duygusal hikayesini anlatır. Gıdanın en önemli sorun olduğu yakın gelecekte, insanlığın en büyük umudu yaşama uygun gezegenler bulmaktır.
4: Murph, I love you forever.
5: A single idea from the human mind can build cities.
1: Başlangıç. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki filmin büyük bölümü insan zihninde rüyaların içinde geçer. Nolan, başkalarının rüyalarına giren bir karakterin yaşadığı aile trajedisini heyecanlı bir soygun öyküsüyle birleştirir ve rüya sahnelerini unutulmaz bir sinema deneyimine dönüştürür. Oppenheimer. Film, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'de atom bombasını geliştiren ekibin lideri, fizikçi Oppenheimer'ın hikayesini anlatıyor. Bilim ile siyasi iktidar arasındaki sancılı ilişkilere odaklanan 180 dakikalık film, 7 dalda Oscar kazanmasıyla da hatırlanıyor.
6: Evet, hepsi birbirinden başarılı. 5 film. Darısı Odyssey'in başına diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonları.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Amerika ordusu İran'a karşı başlattığı saldırılarını 8. gecede de sürdürdü. Savaşın kilit noktası olan Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlerde patlamalar oldu. Yeni saldırı açıklamasını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM duyurdu. Açıklamada hava saldırılarının Trump'ın talimatıyla başlatıldığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit kabiliyetinin zayıflatılması hedeflendiği belirtildi. Ürdün'de ABD'li askerlerin ölümüne karşılık vermenin amaçlandığının da altı çizildi. İran ordusu dün balistik füze ve İHA'larla Ürdün'deki ABD güçlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlemişti. ABD ordusu saldırılarda iki askerin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu, dört askerin de yaralandığını açıklamıştı. ABD Başkanı Trump ise ölen askerler için çok üzücü bir durum değerlendirmesinde bulundu. Saldırı açıklamasının ardından Sirik, Hacı Abad, Bender Abbas ve Keşm kentlerinde patlamalar duyuldu. İran'da Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına bu gece de devam etti. Askeri yetkililer Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Hamaney, ABD'nin imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi. İran dini lideri yazılı açıklama yaptı. İran ve ABD başkanları tarafından imzalanan mutabakat zaptının ABD tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesinin, Başkan Donald Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini söyledi. Hamaney, İran milleti ve direniş cephesi ABD'ye unutulmaz dersler verecek ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığı olduğu öne sürüldü. Amerikan basını İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiğini yazdı. İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının hedef alınacağı belirtildi.
1: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerini geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararını henüz vermediği ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İran ise Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Washington yönetimi ise Ben Gurion Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda konuşlandırdığı askeri yakıt ikmal uçaklarının sayısını hızla arttırıyor. Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 30, Ramon Havalimanı'nda ise birçok askeri yakıt ikmal uçağının konuşlandırıldığı belirtiliyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidecek. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, ziyarette Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineleyecek. Bu yıl içerisinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da gündemde olacak. Bakan Fidan temaslarında Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin en acil öncelik olduğunu belirtecek. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulayacak. Gazze'deki son durum da Fidan'ın görüşmelerinde ele alınacak. İsrail, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendek kurmaya hazırlanıyor. Çevre Bakanlığı'nın kararına göre kamu kurumları

0: Kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulabilecek.
1: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulacak. Tartışmalı planın önünü açan karar İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Koruma Bakanı Idil Silman, Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkardı. Bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararname imzaladı. Böylece İsrail Cezaevi Servisi dahil kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurmasının önü açıldı. İsrail Cezaevi Servisi cezaevi yetkilileri de planı incelemeye başladı. Timsahların bakım ve yönetim koşullarını araştırmak için hayvanat bahçeleri ziyaret edildi. Yetkililer hendeklerin cezaevi güvenliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Bir timsah maliyeti yaşına göre 8-20 bin dolar arasında değişiyor. Plan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından Aralık ayında önerilmişti. İnsan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli var. Raporlarda esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı belirtiliyor.
0: Altı faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul ve Samsun'da işlenen altı faili meçhul cinayet dosyası yeniden ele alındı. Güncel kriminal teknikler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleriyle yeni tanık beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmalarda toplam 9 şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek cevap bekleyen soruların adalet imkanlarıyla karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza kırım ekibinde görev alan bir şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü.
2: O Türk dünyasının lideri! O! Anadolu'nun yiğit evladı!
1: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya, kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca, İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde, helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıtları ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Armağan, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
3: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
1: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatla bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yeni anayasa için referandumu işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
4: Türkiye yeni bir anayasa, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da

0: milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İşte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararında olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız.
1: Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekte itham edilecek.
2: Kolay gelsin.
3: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
1: Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Alaaddin Köseler görevden uzaklaştırılmıştı. DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 30 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, örgüte üye oldukları ve finans sağladıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor. Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kulaklıkaya, Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını da vurguladı.
3: Kasa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kağan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
4: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kağan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kağan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
3: Kulaklıkaya, Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
4: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa, Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı var. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi.

0: Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. Vasak tarafından hesaplarına da bloke kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin de sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim diyen Çelik, bu nedenle çok mağdur olduğunu söyledi. Bakın ifadesinde başka neler anlattı.
1: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, ifadesinde suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferiyle ilgili sorulara da cevap verdi.
2: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu. Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp edilmiştim.
1: Çelik, Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
0: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan kent halkı büyük panik yaşadı. Evden çıkmaya çalışırken ya da panik yüzünden hastanelik olanlar oldu.
1: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
3: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
4: Bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuyordu. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
1: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçen ekipler saha taraması yaptı. Battalgazi ilçesinde 2 katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
5: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
1: Deprem sırasında panikle düşen ya da panik atak nedeniyle 30'u aşkın kişi hastaneye başvurdu.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapılırken bitişikteki 6 katlı binanın duvarı yıkıldı. Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Mahsur kalan bina sakinleri, sahiplerini ekipler kurtardı.
1: İnşaatta beton dökülürken bitişik binanın duvarı yıkıldı. 6 katlı binanın içi yüzlerce kilo betonla doldu.
6: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş. Burada 10 aile yaşıyor.
1: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Bitişikteki 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ve yan cephe duvarı bir anda yıkıldı.
6: Zaten binada delikleri görüyorduk. Ondan sonra zaman geçtikçe bu artmaya başladı. İşteydim, eşim aradı beni. dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne geldi.
7: Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyordu zaten. Halk, şurada tekstil çalışanlar var. Onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani.
1: Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Neyse ki o sırada asansörde ve merdivenlerde kimse yoktu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti. İhmal iddiasında bulunan bina sakinleri zararlarının giderilmesini istedi.
6: Çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
1: Tedbir amacıyla boşaltılan binanın akıbeti teknik inceleme sonunda netleşecek. Sen buraya
0: gel abi, sen buraya çek abi. Muş'ta 8 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş Koca Su çayına düştü. Çocuklardan biri hastanede hayatını kaybetti, diğeri ise aranıyor. Mardin'den çobanlık yapmak için Muş'a giden Can ailesinin iki çocuğu iddiaya göre aynı bölgede çobanlık yapan amcalarının yanına gitti. Çevrede dolaşan çocuklar Koca Su çayına düştü. Durumu fark eden amcaları 8 yaşındaki Cihan'ı sudan çıkarmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Akıntıya kapılan 6 yaşındaki Hilvan ise aranıyor. İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza Şanlıurfa-Birecik karayolunda meydana geldi. Yusra Sezer'in kullandığı otomobil Halfeti yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı minibüse çarpıştı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobilde bulunan Güneş Sezik, Zeynep Sezik ve Zemzama Sever'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yeni bir adım attı. Hazırlanan eylem planının detaylarına bakalım.
1: Kazalar arttı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kazaların önlenmesi ve denetimlerin artırılması için eylem planı oluşturuldu. Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artıyor. 2019'da toplam araçların %14'ünü oluşturan motosikletler bugün %21'i aştı. Bu da trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğu anlamına geliyor. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen 138 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaklaşık yarısına motosikletler karıştı. İşte bu tablonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni eylem planı hazırlandı. Amaç kazaları azaltmak, denetimleri artırmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak. Buna göre trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulacak. Yoğun kavşaklarda motosiklet rezerv alanları kurulacak. Bir başka düzenleme ise kontrollü şerit paylaşımı adıyla hayata geçecek. Motosikletlerin duran veya yavaş ilerleyen araçların arasından güvenli şekilde geçebilmesi için pilot ilde test uygulaması yapılacak. Ayrıca denetimler de artacak. Güvenli olmayan modifikasyonlar daha sıkı denetlenecek. Kilitlenmeyi önleyici fren gibi güvenlik sistemlerine sahip motosikletlerin kullanımı için de farkındalık çalışmaları yapılacak. Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri düzenlenecek. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere trafik bilinci ve güvenli sürüş konusunda farkındalık eğitimleri verilecek.
0: İstanbul Fatih'te bir kişi suç ortağıyla birlikte masanın altına kurduğu düzenekte 4 kilo altını çalıp kaçtı. Polis şimdi...

0: Şimdi o şüpheli ve suç ortağının peşinde.
1: Önce düzenek kurdu, dört kül altını kasaya koyuyor gibi yapıp suç ortağına verdi. İki şüpheli kayıplara karıştı.
2: Telefonla konuşuyormuş gibi. Belki de bu arkadaşına aradı.
1: Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi iki kuyumcudan toplam 4 kilo altın sipariş etti. Kuyumcular altınları o kişinin bulunduğu dükkana götürdü. Şüpheli önceden hazırladığı planı uygulamaya başladı.
3: 5 dakika sonra geleceğim deyip biz altınların orada olduğunu biliyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenekin içinden altını dışarıdan kaçmış gitmiş yani. Siz şu anda Madrid'in. Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını.
4: Şurayı deliyor. Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Burası kesip koliye atıyor.
1: Kuyumcunun ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin altınları delikten dışarı çıkardığı belirlendi.
3: 2 kilo benim gitti. Bir de başka arkadaşım var. Onda iki, toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
1: Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: Yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirdi.
1: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak. Gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
5: Şakar sistemini devreye almış. Sesli ikaz ver. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak.
6: Dikkat! Polis konuşuyor. Bulunduğunuz alanda çevreye rahatsızlık vermek ve kamu düzenini bozmak suçtur. Grubu derhal dağıtın. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır.
1: Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
5: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
0: Bağımlılıkla mücadele çabaları Ankara'da düzenlenen bir sempozyumda masaya yatırıldı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplumda işbirliğini daha güçlü bir zemine taşıyacak yeni bir model üzerinde çalışıyoruz dedi.
7: Bugün hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı 1/3'ü uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
1: Bağımlılıkla mücadelede yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Mahkeme kararıyla zorunlu tedavi için mevzuat çalışması yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadelede atılan adımları anlattı.
7: Ailelerimizin en çok dile getirdiği konuların başında tedaviyi reddeden bağımlılara ilişkin yaşanan güçlükler gelmektedir. Mahkeme kararıyla kişinin rızası aranmaksızın tedavi altına alınmasına imkan sağlayacak zorunlu tedavi uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarımızda ilgili kurumlarımızla sürdürüyoruz.
1: Ankara'da Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından bağımlılık sempozyumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sempozyumda konuştu.
8: 81 ilimizde verdiğimiz eğitimlerle 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaşarak bağımlılık konusunda farkındalık kazandırdık. Batman'da başlattığımız pilot proje kapsamında 1286 haneye bizzat ulaşarak bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olduk. Tedaviye ihtiyaç duyan 551 vatandaşımızın sağlık sistemine yönlendirdik.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tasav

0: Genel Başkanı İsmail Faruk Aksu da sempozyumda bağımlılıkla mücadele, kararlı bir irade, uzun soluklu bir çaba ve ortak sorumluluk anlayışı gerektirmektedir dedi.
1: Kahramanmaraş'ta zehir tacirleri polisin takibinden kaçamadı. Operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ihbar üzerine uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. 3 ay süren çalışmanın ardından şüpheliler ve adresleri tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

0: Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın iki lojistik tesisiyle bir petrol tesisini vurduklarını duyurdu.
1: Ukrayna, Moskova ve Tambov bölgesini İHA'larla hedef aldı. Rusya'nın en büyük lojistik merkezleri ve kritik petrol tesisleri hasar gördü. Tambov bölgesine bağlı Kotovsk kentindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında saldırı oldu. Can kayıpları yaşandı, çok sayıda işçi yaralandı. Tambov valisi Kotovsk'a yaklaşan 28 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan bir başka depo da Ukrayna'nın hedefi oldu. Bölge valisi İHA saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Noginsk'teki petrol depolama tesisinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İHA üretimine destek sağlayan iki lojistik tesiste bir petrol tesisini vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya genelinde 379 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
0: Almanya'da güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı. Soyut tehdit durumu yüksek tehdit durumuna yükseltildi. İçişleri Bakanı, kritik altyapı ve halka yönelik artan riskler nedeniyle ülkede her an saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
1: Noel pazarlarına yönelik saldırılar, havalimanları ve kritik altyapı çevresinde görülen insansız hava araçları, casusluk suçlamasıyla yapılan tutuklamalar. Almanya'da güvenlik durumu değişti. Saldırı riski soyut tehdit durumundan yüksek tehdit durumuna yükseltildi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, rapor ve soruşturmaların sayısındaki artışın ülkede her an saldırı beklenebileceği anlamına geldiğini söyledi. Özellikle enerji hatları, havalimanları ve topluma yönelik tehditlerin istihbarat raporlarına yansıdığını belirtti. Dobrindt, değerlendirmenin Almanya'nın iç ve dış istihbarat servisleriyle müttefik ülkelerden gelen bilgilere dayandığını vurguladı. Tehdidin henüz belirli bir hedef ya da saldırı planına dayanan somut tehdit olmadığının da altını çizdi. Alman hükümeti bu kapsamda artan risklere karşı istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye hazırlanıyor. 13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak düzenlemeyle servislere belirli tehdit durumlarında bilgi toplamanın yanı sıra doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor.
0: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 5.119'a yükseldi. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.119'a çıktı. Yaralı sayısı da 16.740 oldu. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler yaklaşık 50 bin kişinin hala kayıp olduğunu ve birçoğunun enkaz altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor. Japonya'da erkek varis sayısı hızla azalıyor. İmparatorluk için sadece 3 erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaş üstü. Kadınların tahta geçmesi tartışmaları başladı.
1: Üç erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaşın üzerinde. Japonya'da taht krizi kadın varis tartışmasını da gündeme getirdi. Fakat siyasi yapı kadınların tahta geçmesine mesafeli. Halihazırda Japonya tahtı için yalnızca 3 yasal

0: erkek varis kaldı. İmparator Naruhito'nun halk tarafından çok sevilen 24 yaşındaki kızı Prenses Aiko, yalnızca kadın olduğu için tahtın varisi olamıyor. Ancak Başbakan Sanae Takaichi ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti, erkek egemen veraset çizgisini koruma konusunda oldukça kararlı. Uzmanlar ve akademisyenler kadınların tahta geçmesini engelleyen mantıksal bir gerekçe olmadığını savunuyor. Mevcut yasağın tarihi değil, modern dönemde getirilen bir kural olduğunu belirtiyor. Uzmanlar tarihte 8 kadın imparatorun hüküm sürdüğünü hatırlatıyor. Uzmanlar, tek erkek varise dayalı sistemin hanedanı daha büyük bir çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulunuyor. Hükümet, yaşanan taht krizini çözmek için geçmişte hanedandan ayrılan erkek soylarını yeniden aileye dahil etmeyi planlıyor. Gelenekçiler, erkek soyunun korunmasının ülkenin birliği için hayati olduğunu savunurken, modernleşme yanlıları cinsiyet eşitliğinin artık imparatorluk sistemine de yansıması gerektiğini dile getiriyor.
1: Orman yangınları Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar etkisini sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümetini yaşanan yangınlardan sorumlu tuttu. Yunanistan ve İtalya'da ise orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
0: Orman yangınları diplomatik krize dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı orman yangınlarına karşı yeterli önlem almamakla suçladı. ABD'deki hava kirliliğinden Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, dumanın New York ve Manhattan'da gökyüzünü kapatarak güneş ışığını engellediğini vurguladı. Hava kirliliğinin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin hesaplanamaz boyutta olduğunu savundu. Maliyetin Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Kuzey Amerika'da yangınlar etkisini sürdürürken Avrupa'da da benzer bir tablo yaşanıyor. Yunanistan'da etkili olan kavurucu sıcaklar, İlerios Adası'ndaki çöp alanında çıkan yangın makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Eğriboz ve Kardiça bölgelerinde de ormanlık ve tarım alanları küle döndü. Bir diğer acil durumsa İtalya'dan geldi. Aşırı sıcakların 45 dereceyi bulduğu ülkede Sardinya, Sicilya ve Umbria bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sardinya Adası'ndaki yangının yerleşim yerlerine ve karayoluna kadar yaklaşması nedeniyle ulaşım kısmen durduruldu. Uzmanlar sıcak hava dalgası ile birlikte orman yangını riskinin Avrupa'da giderek büyüdüğü uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilmişti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı maçta İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek turnuvayı 3. tamamladı. Yarı finalde Arjantin'e mağlup olan İngiltere ve İspanya'ya yenilen Fransa üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Filenin 10 kez havalandığı maçta İngiltere devreyi 4-0 önde kapattı. Gol fırtınası ikinci yarıda da devam etti. İngiltere'de Saka'nın 3, Fransa'da ise Mbappe'nin 2 gol attığı maçı 6-4'lük skorla kazanan İngilizler şampiyonada 3. oldu. İngiltere milli takım tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nı 3. olarak bitirdi. 10 golün atıldığı maç Dünya Kupası tarihinin en gollü 3.lük maçı oldu. Fransız yıldız Mbappe maçta bulduğu 2 golle turnuvada 10 gole ulaştı ve gol krallığında Arjantinli Messi'nin 2 farkla önüne geçti. Böylece Fransa tarihinde bir turnuvada en çok gol atan futbolcu unvanını da kazandı. 2026 Dünya Kupası'nın en büyüğünü belirleyecek dev maçta bu akşam saat 22'de İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda final bugün oynanacak. Arjantin'le İspanya milli takımlarının yıldız oyuncuları Messi ve Yamal'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları final öncesi bir kez daha gündeme geldi. Soruları yanıtlayan Messi, o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor dedi.
2: 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak dev final öncesi Messi ile Yamal'ın yer aldığı ikonik fotoğraf konuşulmaya devam ediliyor. UNICEF etkinliği kapsamında 2007 yılında çekilen fotoğrafta yer alan Lionel Messi ve Lamine Yamal Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final öncesi düzenlenen FIFA Fanatics Fest'te Lionel Messi'ye tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf soruldu. Lamine Yamal'ın dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Messi, finalde en iyi performansını sergileyememesi için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.
3: Lamin en sevdiğim kulüpte oynadığı için yakından takip ettiğim harika bir oyuncu. Ona her zaman en iyisini diliyorum ve onun için en iyisini istiyorum. O dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında ve önünde koca bir kariyer var. Ayrıca tarihi bir şey başarmak için önünde büyük bir fırsat bulunuyor. Biz de bu kez bunun gerçekleşmemesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ama evet, onun için en iyisini diliyorum.
2: Arjantinli yıldız, henüz 20 yaşında olduğu, Yamal'ın ise sadece 5 aylık olduğu fotoğraf hakkında çılgınca ifadesini kullandı.
3: Dürüst olmak gerekirse o fotoğrafa bakmak çılgınca, çünkü hayat böyle bir şey. O bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim ve bugün ikimiz bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyoruz. İnanın bana, o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor. Çok zor olacağını biliyorum ama Lamin'i durdurmak için elimizden geleni yapacağız.
2: İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası finali 22'de MetLife Stadyumunda oynanacak. Turnuva tarihindeki 23. finale sahne olacak mücadelede iki ülke ilk kez bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan itibaren 33 milyon ambalaj toplandı. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
0: Cam, pet şişe, teneke kutu. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa sistemine ilişkin 17 günlük verileri açıkladı.
4: Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız doğaya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz.
0: En çok ambalaj toplanan il 2.760.802 ile İstanbul oldu. İstanbul'u Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi.
1: İzmir'in tatil cenneti Çeşme bu sezonu buruk geçiriyor. Haziran ayında istenilen yoğunluğa ulaşamayan oteller Temmuz ayına da sakin başladı. Turizmci umudunu Ağustos'a çevirdi.
0: Haziran beklentileri karşılamadı, Temmuz istenilen gibi başlamadı. Turizmcinin umudu Ağustos'a kaldı. Denizi, rüzgarı ve eğlence hayatıyla her yaz milyonlarca tatilciyi ağırlayan Çeşme'de sezon bu yıl geç ısındı. Haziran ayı önceki yıllara göre sakin geçti.
5: Biz hep kısa sezon diyorduk, şimdi sezonun tarihleri değişti. Yani bir Haziran ayı sanki yazdan çıktı ama Ekim ayı da neredeyse yaza girecek.
6: Deniziyle, rüzgarıyla ünlü Çeşme'de sahiller doldu. Ancak dünyaca ünlü turizm cenneti yaz sezonuna geç başladı. Temmuz'un ilk yarısında istenen doluluk oranları yakalanmadı. Turizmcinin umudu şimdi Temmuz'un ikinci yarısında ve Ağustos ayında.
5: Erken rezervasyon zamanının başlarındayken daha bu savaş krizinin çıkması, yurt dışı bacağı erken rezervasyonlarda kesildi.
0: Çeşme'de 5 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatları 10-15 bin lira arasında değişiyor. Günlük kiralık havuzlu villalarda ise fiyat 10 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkabiliyor.
7: Sezonumuz orta segmentte ilerliyor şu anda. İstediğimiz işi yapamıyoruz ama şöyle bir olay daha var. Erken gelen bir sezon yaşadık. Bayramda inanılmaz güzel işler oldu. Donluk da yaşandı. Okulların geç kapanması turizmi ister istemez etkiledi.
0: Turizmciye göre tatilciler Yunan adalarına yöneliyor.
7: Sakız Adası'nın fiyatlarının sanki çok cazibeliymiş gibi düşünülmesi ama biz de gidiyoruz ve inanılmaz yüksek aslına bakarsanız. Maliyetler çok daha fazla oraya gidip gelmenin. Bunlar da bizi etkiliyor. iyi müşterimiz oraya gidiyor.
8: Orada da çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir feribot masrafı var, gidiş geliş işte kişi başı 50 eurolarda. Üzerine muhakkak bir konaklama masrafı olacak ki orada daha ziyade biliyorsunuz ufak aile işletmeleri var. Çok büyük oteller yok, minik pansiyonlar var. Orada da işte 60-70 euro veya 100 euro bandında bir konaklama seçeneği var.
5: Biz kendimizle yarışmalıyız. Hiç kimseyi bu konuda rakip olarak görmüyoruz Çeşme'ye. Hiçbir şekilde görmüyoruz. Hele karşıdaki o ufak tefek adaları hiç görmüyoruz. Bunun için biz yolumuzdan şaşmayacağız. 2019'u bu Çeşme'ye yakalayıp geçecek. Ve geçmek zorunda zaten.
9: Ağustos bayağı bir yoğun bir şekilde geçecek. Çünkü insanlar genelde Temmuz'un 15'inden sonrasına

0: bağ koruma altındaki türlerden biri. Endemik bitkiyi koparmanın bu yılki cezası belli oldu.
1: Kumlarda yetişiyor, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarına dokunan yanıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde 56 bin hektarlık alana sahip Kızılırmak Deltası kuş cenneti sadece kuşlara değil endemik bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de kumzamba.
2: Gelen ziyaretçilerimiz kumzambaklarını üstü açık gezi otobüs turları, yürüyerek veya bisiklet turlarında görebiliyorlar.
1: Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koruma altında. Koparmanın cezası ise?
2: Endemik türler arasında olan kum zambakları bu bölgede kopartılmasının 699 bin ila 387 bin TL arasında idari ceza yaptırım uygulanmakta.
0: Sırada mikroplastik kirliliğiyle ilgili şaşırtıcı bir haber var. Bilim insanları zirvelerdeki kar örneklerini toplayıp inceledi. Analiz sonucunda insanın olmadığı noktalarda bile mikroplastiğe rastlandı.
1: Doğanın en ulaşılmaz noktaları bile artık temiz değil. Türkiye'nin zirvelerinden alınan örnekler görünmeyen tehlikeyi ortaya çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada profesyonel dağcılar 8 ilde 9 ayrı zirveden kar örneği topladı. Toplanan karlar laboratuvarda incelendi.
3: Beklediğimiz fakat bu kadar beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Maalesef bütün zirve noktalarında mikroplastik tespit ettik.
1: Yani insan ayağının neredeyse hiç değmediği zirvelerde bile mikroplastik kirliliği var. Peki en fazla mikroplastiğe nerede rastlandı?
3: En az Erzurum Uzundere zirvesinde, en fazla ise Sandras Muğla'da tespit ettik. Ortalama ise 286 parçacık tespit ettik.
1: Peki bu plastikler insanın olmadığı zirvelere nasıl ulaşıyor?
3: Şimdi mikroplastikler normalde insan faaliyetleriyle ilişkili olan şeyler. Ama insan olmaması mikroplastiğin olmayacağı anlamına gelmiyor. Nasıl gelmiş olabilir? Tabii ki atmosfer hareketleriyle beraber.
0: Hatay'daki Beyazçay Deresi mahalleliği bezdirdi. Derenin kokusu o kadar kötü ki mahalleli artık maskesiz gezemiyor. Derenin kirliliğine dair mahallelinin iddiaları da var. Gelin detaylara bakalım.
1: Mahalleli kapı pencere açamıyor. Hatta yolda yürürken nefes almakta bile zorlanıyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Beyazçay Deresi'nin kokusu mahalleliği bezdirdi. Kimi maske takıyor, kimi kokuya katlanabilmek için elinde nane demetiyle geziyor.
4: Bir pencere açıyorum, bundan başımdan koyuyorum. Niye? Yatılmıyor. Yazık, gerçekten yazık.
1: 20 yıl önce Beyazçay Deresi'nin suyu içiliyordu. Çocuklar bu derede yüzebiliyordu. Mahallenin iddiasına göre ne olduysa bölgeye fabrikaların kurulmasıyla oldu.
5: 20 yıl önce burası Beyazçay adı. Suyu içilir, çocuklar yüzer. Çok temizdi.
6: Fabrikalar kurulduktan sonra bütün pis atıklarını bu dereye aktarıyorlar. Kokusundan geçilmiyor.
1: Maskesiz gezilemeyen mahallede hastalıklar da artıyor.
5: Annem bu senede 4 defa oldu enfeksiyondan astım yattı.
1: Mahallelinin tek isteği derenin temizlenmesi ve fabrika atıklarının önüne geçilmesi.
0: Deniz yerine serinlemek için havuzu tercih edenleri ilgilendiren bir haberimiz var sırada. Uzmanlara göre bakımı ve temizliği yapılmayan havuzlar hastalık sebebi olabiliyor. Yetersiz klorlama ve aşırı yoğunluk nedeniyle hızla çoğalan mikroplar. Bakın hangi hastalıklara neden oluyor?
1: Otel ya da yazlık havuzlarında serinleyenler dikkat! Birçok kişinin aynı suyu paylaştığı havuzlar hijyen koşulları uygulanmadığında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.
7: Artan cilt enfeksiyonları olabilir, ishaller olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Havuzun kullanılmasından, çok temiz olmamasından, bir anda çok kalabalık kişinin olmasından gördüğümüz enfeksiyonlar bu şekilde. Yazla birlikte artmaya da başladı.
8: Yazın kimi denizde, kimi havuzda serinliyor. Özellikle çocukların çok sevdiği havuzlar birçok sağlık riskini içinde barındırıyor. Uzmanlar kalabalık havuzlara girilmemesi önerisinde bulunuyor.
7: En ufak bir

0: Şüfe varsa, bulanık görünüm varsa, üzerinde partiküller, içinde partiküller varsa çok kullanmamaları lazım. Bir de temizliğinden, dezenfeksiyonundan çok fazla emin olmadıkları havuzları kullanmamaları lazım.
1: Havuzdan çıktıktan sonra duş almak önemli. Havuz sonrası hasta hissedenlerin de doktora gecikmeden başvurması gerekiyor.
0: İshal başladığında ishal için önemli olan sıvı kaybının olması. Bulantı, kusma, ishal, ishal sayısının 5-10'dan fazla olması, özellikle bulantı kusmanın ön planda olup bir şey yiyip içmemesi doktora başvurmasını gerektiren bir şey. Ateşin çok yüksek olup düşmemesi gibi. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrardan kan gelmesi, yine ateş olması üriner sistem enfeksiyonları açısından anlamlı. Bu durumlarda da yine doktora başvurup bir antibiyotik tedavisi kullanmak gerekebilir.
2: Avrupa'da yüksek sıcaklıklar ve kuraklık su kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Fransa'nın ardından Hollanda'da da su krizi uyarısı yaptı. Amsterdam yönetimi fiili su kıtlığı ilan etti.
1: Kuruyan topraklar, çekilen nehirler, Avrupa yüksek sıcaklıkların derinleştirdiği kuraklıkla mücadele ediyor. Hollanda hükümeti ülkenin su yönetiminde seviye 2 olarak tanımlanan fiili su kıtlığı ilan etti. Uzun süredir devam eden kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ren ve Maas nehirleri üzerindeki su seviyesi Temmuz ayı için olağan dışı ölçüde geriledi. Ülkenin doğusundaki Nijmegen kentinde bulunan nehir ve su yollarında da kritik seviyeler ölçüldü. Hükümet su kaynaklarının daha sıkı tedbirlerle yönetileceğini açıkladı. Mevcut durumun içme suyu tedariğini etkilemediği belirtildi. Ancak vatandaşlardan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları istendi. Hollanda'da benzer bir önlem son olarak 2022'de alınmıştı. 2023'te ise en yüksek alarm olan seviye 3 ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da da olağanüstü kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilmişti. Yüksek sıcaklık nedeniyle artan su tüketimine karşı Almanya'da da tasarruf getirilmişti.
2: Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi Mor Kuryakos Kilisesi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 50 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. 1600 yıllık kilisede düzenlenen ilk ayine yurt içi ve yurt dışından yüzlerce Süryani katıldı.
3: Bu kilise 1500-1600 yıllık bir özgeçmişi var Mor Kuryakos'un.
1: Restorasyonu tamamlandı. Tarihi kilise 50 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Kuryakos Kilisesi'nde iki aşamalı gerçekleşen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kilisede hem açılış hem de Mor Kuryakos günü dolayısıyla ayin düzenlendi.
3: Bu ikinci sefer restorasyonu yapılıyor. İlk başta tabii etrafında yapılmış ve şu anda içerisinin restorasyonu yapıldığı için bütün Arnas'lar şeyden Avrupa ülkelerden, İsveç'ten, Hollanda'dan, Balçika'dan akın akın insanlar geldi.
1: Metropolitler ve din adamları Süryanice ilahiler ve dualar eşliğinde kiliseye giriş yaptı. Yaklaşık 4 saat süren ayinde İncil'den bölümler okunup sütsüler yakıldı.
4: 50-60 yıl önce Süryaniler buradan çıktıklarında bir daha buraya döneceklerini hiç sanmıyorlardı, düşünmüyorlardı. Bugün burada toplanmamız çok önemli ve sevinç bir gündür.
2: Kökeni Güney Amerika'ya uzanan ronroko, Türkiye'de çok az kişinin tanıdığı ve çalabildiği bir enstrüman. Müzisyen Özgür Demir, tesadüf eseri tanıştığı bu çalgıyla Anadolu türkülerini kendine özgü tınısıyla yeniden yorumluyor. Demir, sabahlardan zeybeklere uzanan repertuarını Habertürk'ten Emine Derya'ya ve Ahmet Uludağ'a anlattı. Detaylara bakacağız, kısa bir aramız olacak, sonrasında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Tesadüfle yolu ronroko ile kesişti. Çaldığı her ezgi onu bir başka yolculuğa çıkardı. Şimdi Güney Amerika'nın sesini Anadolu türküleriyle buluşturuyor. Ronroko, Türkiye'de adını çok az kişinin duyduğu sıra dışı bir enstrüman. Kökeni Güney Amerika'daki Ant Dağları'na, Bolivya topraklarına dayanıyor. Müzisyen Özgür Demir ise bu enstrümanı Türkiye'de çalabilen nadir insanlardan biri.
6: Yaklaşık 10 sene önce bir radyo programında

0: anda duyduğum bir jingle vardı. Arka fonda çalan. Acaba arka fonda çalan enstrüman ne diye çok merak ettim. Peşine düştüm. Biraz internette araştırma yaptım. Baktım sazın adı Ronroco. Yaptığım araştırma sonucunda sazın Türkiye'de olmadığını da öğrendim. Ümidimi kestim.
1: Yaşadığı bir tesadüf onu Ronroco ile buluşturdu.
0: İstiklal Caddesi'ne yakın bir yerde iş yerim vardı. Gidip gelirken orada sokak müziği yapan Kızılderili kıyafetleriyle Alanso ve çocukları bir ihtimal sorayım dedim. Alanso Bolivyalıymış. Eşi bir ay sonra gelecekmiş. İsterse gelirken bana bir tane Ronroco getirebilirmiş. Sazı gönderdi. Böyle buluştuk.
1: Enstrümanın sesi gitarla bağlama arasında ama daha derin, sıcak ve hüzünlü bir tınıya sahip. Özgür Demir, bizden binlerce kilometre uzakta doğan bu enstrümanla bizim alışkın olduğumuz Anadolu ezgilerini bambaşka bir ses dünyasında buluşturuyor.
0: Sazla hemhal olmaya başladıktan sonra parmaklarıma türküler üşüşmeye başladı. Türküleri düzenlemeye başladım.
1: Hangi türküleri düzenlediniz?
0: Semahlarla başladım. Deyişler var, zeybekler var. Mecnun Leyla'mı gördüm düzenlemelerimden biri.
1: Özgür Demir'in amacı Güney Amerika kökenli bu enstrümanın Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınması. Geri dönüşler nasıl?
0: Harika.
1: İnsanlar böyle bir yakınlık kuruyordur bağlamaya benzerliğinden dolayı belki.
0: Öyle yani dediğim gibi büyülü bir tarafı var sazın. Hemen alıyor. Hiç zorlanmıyoruz. Çünkü içinde bize ait tınılar barındırıyor. 17 Temmuz'da bir albümümüz çıkacak, bir EP. Burada yorumladığım 5 şarkılık Anadolu'dan dediğim gibi örnekler içeren bir albüm. Bu albümü sevgili arkadaşım, dostum Barış Güvenenler'le beraber yaptık. Bu albümde cellosuyla bana eşlik etti.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza Kırım ekibinde görev alan bir şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü.
1: O Türk dünyasının lideri! Anadolu'nun yiğit evladı!
2: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıtları ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Armağan, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
3: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
2: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatla bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
0: 6 faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul ve Samsun'da işlenen 6 faili meçhul cinayet dosyası yeniden ele alındı. Güncel kriminal teknikler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleriyle yeni tanık beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmalarda toplam 9 şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek cevap bekleyen soruların adalet imkanlarıyla karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim diyen Çelik bu nedenle çok mağdur olduğunu söyledi. Bakın ifadesinde başka neler anlattı.
2: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarda kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, ifadesinde suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferi ile ilgili sorulara da cevap verdi.
3: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu.

0: Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp edilmiştim.
1: Çelik Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı var. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin de sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekle itham edilecek.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok
1: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yeni anayasa için referandumu işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
4: Türkiye yeni bir anayasayı, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İşte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak, onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararında olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu 12. Ulupamir Kültür Şöleni'nde konuştu. Gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen 12. Ulupamir Kültür Şöleni'ne katıldı. Cumhur İttifakı olarak inanıyoruz ki sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle, birbirimize sarılarak, fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bir Kırgız atasözü der ki, bölüneni kurt yer, ayrılanı düşman alır. Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız. Türkiye yüzyılını bütün Türk dünyası olarak 21. asra kazıyacağız dedi. Amerika ordusu İran'a karşı başlattığı saldırılarını 8. gecede de sürdürdü. Savaşın kilit noktası olan

0: Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlerde patlamalar oldu. Yeni saldırı açıklamasını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM duyurdu. Açıklamada hava saldırılarının Trump'ın talimatıyla başlatıldığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit kabiliyetinin zayıflatılması hedeflendiği belirtildi. Ürdün'de ABD'li askerlerin ölümüne karşılık vermenin amaçlandığının da altı çizildi. İran ordusu dün balistik füze ve İHA'larla Ürdün'deki ABD güçlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlemişti. ABD ordusu saldırılarda iki askerin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu, dört askerin de yaralandığını açıklamıştı. ABD Başkanı Trump ise ölen askerler için çok üzücü bir durum değerlendirmesinde bulundu. Saldırı açıklamasının ardından Sirik, Hacıabad, Benderabas ve Keşm kentlerinde patlamalar duyuldu. İran'da Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına bu gece de devam etti. Askeri yetkililer Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Akbar. Ürdün'de iki ABD askerinin İran saldırısıyla ölmesinin ardından Washington-Tahran hattında tansiyon daha da yükseldi. ABD'nin nokta saldırılarını genişletmesinden endişe duyuluyor. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit, sıcak bölgede yaşanan son gelişmeleri Habertürk özel yayınında değerlendirdi.
1: ABD'nin tabii asker kaybı bu savaşta 16'yı buldu bu son saldırıyla birlikte. Bir epey de yaralısı var. Son iki gündür Amerikan ordusu da strateji sapmasına doğru gitmeye başladı. Çünkü ilk gün Trump ne dedi? Biz dedi Hürmüz'de seyir sefer serbestisini oluşturmak istiyoruz. İran bunu kabul etmiyor. Biz bir yandan hani adamlarımız, bizim bürokratlarımız, diplomatlarımız İranlılarla görüşüyorlar ama biz İran'ı bombalayacağız, İran'a gereken dersi vereceğiz türünden bildik açıklamaları yaptı ama orada bir açık kapı bıraktı Trump. Dedi ki diplomatlarımız İran'la görüşmeye devam edecekler dedi. Ama son iki gündür yaşananlar bu görüşme ihtimalini minimize eden ve nereye gidildiği konusunda soru işareti olan saldırılar. Neden öyle diyorum? Çünkü artık İran'ın su arıtma tesisleri vuruluyor. İran'ın elektrik üreten tesisleri vuruluyor. İran'ın güneyiyle kıyısı yani Hürmüz Boğazı arasındaki bağlantısını koparacak türden saldırılar düzenleniyor. Köprüler vuruluyor, yollar vuruluyor, tüneller vuruluyor. Dolayısıyla bu diplomatik çözüm arayan bir devletin, bir ordunun yapacağı saldırılar değil. Yani ordu çok da Trump'ın acaba istediği çözüm direktifinde mi ilerliyor? Burada bir soru işareti oluşuyor. Eğer Trump yeniden rejim değiştirme rüyasına girmediyse veya yeniden o yönde İsrail tarafından ikna edilmediyse bugün yaşananlar çok da hani İran'ı diğer türlü ikna edebilecek, diplomasi masasına çekip isteklerini kabul ettirecek türden saldırılar değil. Aksine şimdi bakın yani elektrik tesislerini vurursanız, İran'daki su arıtma tesislerini vurursanız toplumu cezalandırırsınız. Bakın Kuveyt vuruluyor. Kuveyt suyunun büyük bölümünü su arıtma tesislerinden elde eden bir devlet. İki su arıtma tesisi vuruldu İran Kuveyt'te. Kuveyt hava sahasını kapatmak zorunda kaldı. Suudi Arabistan yavaş yavaş şimdi Körfez ülkelerinin abisi diyelim. Bu ülkelerde bunlar yaşanırken yavaş yavaş İran karşıtı söylemlerini artırmaya başladı. Şimdi dolayısıyla bu savaş biraz daha Körfez'i de daha ağır bir şekilde etkilemeye başlıyor. Şimdi İran'ın bunu, bu son saldırı dalgasını nasıl okuduğunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İran bu saldırı dalgasını kendisini rejim açısından söylüyorum. Kendisini bitirmeye yönelik bir hamle olarak görüyor. Neden? Çünkü Trump bu saldırı dalgasını başlatırken nereden bahsetti, neyden bahsetti? Vietnam'da uzun süren bir savaştan bahsetti. Yani bizim zaman bir kaygımız yok demeye getirdi. Dolayısıyla zaman kaygısı olmayan bir savaşa başlıyorsanız İran'a karşı tekrardan başa döndünüz demektir. Bunu İran rejimi okuyor. Başa dönmek ne demek? İran'daki rejimi bitirmek demek, yok etmek demek. Her ne kadar şu an İsrail yönetimiyle kavgalı gibi görünüyor olsa da Amerika Birleşik Devletleri kavgalı değil ama yer yer Trump'ın Netanyahu'yu istismar eden bir açıklamaları oluyor. Biraz fırçalayan tonda açıklamaları oluyor. Ama günün sonunda Netanyahu'nun bu savaş başlarken ortaya koyduğu vizyonu onsuz devam ettiren açıklamalar. Dolayısıyla rejim şu anda şunu düşünüyor. Demek ki yeniden Amerika Birleşik Devletleri beni yok etmeye yönelik, rejimi devirmeye yönelik bir saldırı içerisine girdi. Bunun cevabı nasıl olacak? İşte bunun cevabı İran'ın da artık savaş suçu anlamına gelebilecek net hamlelerde bulunmasına yol açıyor. İşte bahsettik, kuvvette su arıtma tesislerinin vurulması. Bunlar sivil hedef, sivil toplumu cezalandıran eylemler. Yine Ürdün'de bilemiyoruz saldırılan yerde siviller var mı, ama çok büyük ihtimalle daha fazla, çünkü yaralıdan bahsediliyor. Bütün yaralıların kimliği de açıklanmıyor Ürdün'deki saldırıda. Muhtemelen Ürdün'den de yaralılar var. Ve iki gündür Erbil'e yönelik saldırılar var ve Erbil'e yönelik şiddetlenen bir saldırı dalgası var. Savaş bu yönüyle daha fazla sivili etkileyen bir yöne gidiyor, ama bütün bunlar rejimin sıkışmışlığından kaynaklanıyor. Yani rejim bir ölüm kalım savaşında kendisini hissetmeye başladı yeniden. Fakat diğer taraftan da bence rasyonel bir şekilde eğer kontrolü kaybetmedilerse iki tarafında şu gerçeği görmekte zorlanmayacağı kanaatindeyim. Bu savaşın ne Trump'a kısa ve orta vadede bir zafer getireceği var, ne de İran'a kısa ve orta vadede getirebileceği bir zafer var.
0: Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın iki lojistik tesisiyle bir petrol tesisini vurduklarını duyurdu.
2: Ukrayna, Moskova ve Tambov bölgesini İHA'larla hedef aldı. Rusya'nın en büyük lojistik merkezleri ve kritik petrol tesisleri hasar gördü. Tambov bölgesine bağlı Kotovsk kentindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında saldırı oldu. Can kayıpları yaşandı, çok sayıda işçi yaralandı. Tambov valisi Kotovsk'a yaklaşan 28 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan bir başka depo da Ukrayna'nın hedefi oldu. Bölge valisi İHA saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Noginsk'teki petrol depolama tesisinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İHA üretimine destek sağlayan iki lojistik tesiste bir petrol tesisini vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya genelinde 379 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
0: Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kulaklıkaya, Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını da vurguladı.
2: Katsa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
3: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kaan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
2: Kulaklıkaya, Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
3: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa, Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız, ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
0: Norveç'teki bir sitede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yüzden fazla ev kül olurken yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

0: Gökyüzünü kaplamış siyah duman, alevlerin arasında kalan onlarca ev. Görüntüler Norveç'in Drammen kentine bağlı Krokstad Elva beldesindeki bir siteden. Bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler sıra sıra evleri sardı. Norveç basını 100'den fazla evin kül olduğunu belirtti. Yangının bir başka yerleşim bölgesine doğru ilerlemesi üzerine polis çevrede yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan alevlerle mücadele etti. Drammen Belediye Başkanı Kjell Arne Hermansen, yangını korkunç bir olay olarak nitelendirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.
1: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan kent halkı büyük panik yaşadı. Evden çıkmaya çalışırken ya da panik yüzünden hastanelik olanlar oldu.
0: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
2: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
3: Bir de bir vurdu cinası. Ama çocuklarım bile korkuyordu. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
0: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçen ekipler saha taraması yaptı. Battalgazi ilçesinde iki katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
4: Uyuyordum, yuvarladım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık. Bu evin çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
0: Deprem sırasında panikle düşen ya da panik atak nedeniyle 30'u aşkın kişi hastaneye başvurdu.
1: İki kentte yaşanan iş kazaları ölüm ve yaralanmalara neden oldu. İstanbul'da inşaat iskelesinden düşen bir işçi yaşamını yitirdi. Batman'da da benzer bir kaza yaşandı. İstanbul'daki olay Beylikdüzü'ndeki bir inşaat sahasında yaşandı. 21 yaşındaki işçi dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 12. katındaki iskelesinden zemine düştü. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan işçi doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İnşaat yetkilileri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Benzer bir iş kazası da Batman'da yaşandı. Gercüş'teki bir inşaatın iskeleti çöktü. 3 işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. İşçiler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Ankara'da husumetlisinin bulunduğu kafeye 2 tabancayla giden şüpheli çıkan arbedede kendi silahıyla yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Husumetlisinin bulunduğu yere gitti. Silahını çekince arbede çıktı. Çıkan kavgada kendi silahıyla yaralandı.
5: Bizim bu çocukla herhangi bir derdimiz yok, sorunumuz yok. Sürekli sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor. Yok sizi vuracağım, asacağım, keseceğim, bu şekil bitmeyecek.
0: Saldırı Ankara Aymana'daki bir kafede gerçekleşti. Üvey babası Levent Koç'la aralarında uzun süredir husumet bulunan 22 yaşındaki FG, 2 tabancayla kafeye gelerek bir süre oturdu. Daha sonra ise eski üvey babasının yakınlarından olan Ramazan Koç'la arkadaşlarının bulunduğu masaya yöneldi. Şüpheli FG masaya doğru seslendi. Koç'un "Kimsin, seni tanıyamadım" şeklinde karşılık vermesi üzerine taşıdığı tabancaları gösterdi. Bu sırada kafedeki başka bir kişinin müdahalesiyle arbede çıktı. Şüpheli adam iki silahını da çıkararak ateş etmeye çalıştı. Boğuşma sırasında tabancalardan biri ateş aldı ve şüpheli ayağından yaralandı.
6: Amcaoğlum fark etti olayı, silahı görmüş. Direkt geldi çocuğu, hani silahı etkisiz hale getirmek için düşürmek zorunda kaldı. Hepimiz orada silah almaya çalıştık. Kendi kendini vurdu.
0: Yaralı halde olay yerinden kaçan FG, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

0: Yargıtay düğün takılarıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Düğünde takılan para, çeyrek altın gibi takıların takıldığı kişiye ait olduğuna hükmetti.
1: Önceki Yargıtay uygulamalarında kime takılıp takılmadığı önemsizdi. Bütün takılar kadına aitti. Ama yeni Yargıtay kararıyla birlikte bu değişti.
2: Kına gecesinde takılanlar, paralar daha doğrusu, kız evine kalır. Düğün gecesi takılanlar erkek tarafında kalır.
3: Boşanmak isteyen kadın düğününde takılan altı çeyreği istedi. Yargıtay altınlar kime takıldıysa onundur dedi. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde takılan altı çeyrek altının kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takılar kadına aittir dedi. Ancak damat avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti.
1: Daha öncesinde hepsi kadınınken şu an erkeğe takıldıysa erkeğin, kadına takıldıysa kadının olacak.
4: Gelin hakkı onlar. Bizim hakkımız. Erkeklerin, onlar bizim. Biz alırız onları.
3: Dosya damadın itirazı üzerine temiz için Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme yeni bir karara imza attı. Eski uygulamada altınlar sadece gelene ait oluyordu. Yeni kararla birlikte takının niteliğine ve kime takıldığına bakılacak. Eğer taraflar arasında anlaşma ve örf ve adet yoksa altınlar kime takıldıysa o kişi de kalacak.
1: Daha öncesinde boşanma davalarında ziynet eşyalarına ilişkin açılan davalarda takıların tamamı kadına ait oluyordu. Dolayısıyla burada eşyanın kime takıldığı, örf ve adete veya aralarındaki bir anlaşmaya bakılmıyordu.
5: Damata kalmalı bence.
4: Neden?
5: Kaynanayla gelin arasında sıkıntılar çıktığı için damata kalması daha mantıklı.
0: Kültür Yolu Festivali bu kez kapılarını Konya'da açtı. Kentte 9 gün boyunca 148 farklı etkinlik düzenlenecek.
6: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Konya'da.
3: Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, Kültür Yolu Festivali şimdi de Konya'da. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Konya oldu. 18-26 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
7: Çok güzel konserlerimiz var. Çevre illerden de geldiklerini duydum. Ve esnafımız çok mutlu. Otellerimiz doldu. Bizim istediğimiz de bu.
3: Festivalde gastronomiye de özel bir yer ayrıldı.
7: Konya'mızın geleneksel mutfağında unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı unutulmuş, tekrar hatırlatılmaya ihtiyacı olan birçok yemeğimizi dünyanın, ülkemizin ünlü şefleriyle buradaki Konya'mızın değerli şeflerini buluşturup çok özel sunumlarla bunun tanıtımını yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu gelişmeyle bülteni noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün hikayeleri, insanın biraz karanlıkta kalan yönlerini ve bazen de peşine düştüğümüz o uzak ihtimalleri konuşacağız. Konuğumuz senarist, yazar Tarık Tufan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Tarık Bey, sizin hikayelerinizde ve işte az önce de aslında uzak ihtimali böyle bir atıfta bulunmuş oldum. Hep böyle bir zor olanı bir araya getirme, biraz böyle bir ulaşamama hissi var. Yani sizi acaba yazmaya iten şey o ulaşamama hissi mi? O mu götürüyor sizi? Biraz böyle bir, öyle bir ortaklık görüyorum. Hem kitaplarınızda hem işte filmle ilgili bahsedecek olursak.
1: Hikayenin doğasında anlatmaya değer bulduğunuz şeyler aslında benim için bir parça daha karanlık, insanın karanlık, yarım kalmış, tamamlanamamış yanları diye düşünüyorum. Yani bizim hikaye, ben bazen insanlarla bir araya geldiğimizde

0: aranızda hayatını yazsam roman olurdu diyen kimler var diyorum ve insanların buna sebep olarak gösterdikleri şeyler insanların acıları genellikle. Dolayısıyla aslında hikaye anlatmak bir parça insanların acılarını göstermesi. Hikaye mutluluktan daha çok mutsuz anlara odaklanan bir şey. Roman özellikle insanın trajik anlarına, drama yönelen bir şey. Anlatmaya değer hikayeler insanın o hayatında, kalbinde, ruhunda, karanlıkta duran, acı veren, sürekli sızlayan anları anlatmaya yönelik bir eylem bana kalırsa. Tolstoy'un o meşhur roman girişiyle söyleyecek olursak, bütün mutlu ailelerin hikayeleri birbirlerine benzer
1: Benzer,
0: ama
1: evet.
0: mutsuz ailelerin hikayeleri kendine özgüdür. Ben de bir parça o kendine özgü olan, sıradan insanın hayatında kendine özgü olanı arıyorum ve o kendine özgü olan şeyler genellikle mutluluk adı altında pazarlanan, mutluluk adı altında hayata yayılan, satın alınabilir, tüketimin konusu haline dönüştürülebilir, ekonominin konusu haline dönüştürülebilir, ticari metalar değil, daha çok insanın ruhunda, duygularında, kalbinde, bir yaraya, bir derde, bir düşüşe, kayboluşa karşılık gelen duygular. O yüzden de bunlar ister istemez bir parça trajik olabiliyor.
1: Hüzün de getiriyor yani
0: Evet.
1: beraberinde. Ya
0: Aa,
1: aslında
0: o
1: insana
0: hüzün.
1: da en yakışan şey biraz da hüzün diye düşünüyorum. O güzel bir duygu yani.
0: Evet, şairin meşhur ifadesi "Hüzün ki en çok yakışandır
1: Evet.
0: bize" diye başlamıştı şiirine. O hüzün insanda yaratıcı bir duygu aslında. Yani insanı iyiye, doğruya, güzele yönelten bir duygu. O melankolik bir geri çekilme değil, karanlık bir vazgeçiş değil. Bilakis o hüzün
1: Umut da
0: insanda
1: doğuruyor bir yandan
0: hiç
1: insanın
0: kuşkusuz
1: içinde.
0: kendi içinde insanı daha iyiye, daha umutlu olana yönelten, hareket ettiren bir şey. O hüzün insandaki anlatma duygusunu pekiştiren, insana yola çıkma duygusunu pekiştiren bir hüzünden bahsediyoruz. Bilakis o karanlıkta melankolik dünyasında hareketsiz kalmış insanı alıp anlatmaya, yola çıkmaya, yeniden düşünmeye, yeniden umut etmeye çağıran, hayal etmeye çağıran bir hüzün. Körelten değil, bilakis insanın zihnini açan bir hüzünden bahsediyoruz ama bugün o hüzün de
1: Harekete geçiren yani
0: evet
1: evet.
0: evet. Bugün o hüzün de bir hastalık gibi algılandığı için insanlar onu da bastırmaya, onu da bir biçimde yok etmeye uğraşıyorlar. Çünkü tahammülümüz yok. Yani o hüznün herhangi bir parçasına da tahammülümüz yok maalesef.
1: Evet, çok hızlı akıyor bir de her şey.
0: Evet.
1: İnsanlar daha keyifli olanın, daha çabuk tüketilenin hep böyle peşine gidiyor. Doğru söylüyorsunuz aslında. Burada gece açan çiçekleri de hani yaklaşabiliriz. Bu sizin son
0: Evet.
1: kitabınız. Orada da mesela iki insan var. İşte biri bir zindanda saklı, diğeri de aslında bir kendi içinde
0: Yine bir zindan
1: kurduğu.
0: gibi bir konakta aslında.
1: Evet, bir
0: Evet.
1: konakta
0: Ama o da
1: ama
0: kendi iç tutsaklığına mahkum yani.
1: evet.
0: Şu an onunla ilgili bir bilgi vermek istemiyorum çünkü romanı okuyacak arkadaşlarımız için
1: Evet, spoiler vermeden
0: evet
1: aynen
0: evet romanı
1: öyle.
0: okunmaz hale dönüştürmeyeyim yani. O şimdilik bu kadarla yetineyim evet.
1: Ama sanırım
0: İki
1: insanın
0: hikaye.
1: en içindeki o var olan hapishane aslında içindeki kurduğumuz o
0: Doğru.
1: duvarlar belki de biraz da hani bir zindana gerek yok çoğu zaman bir insanın hapislik hissetmesi için.
0: Doğru. Yani ben Gece Açan Çiçekleri iki karakter ve iki zaman dilimi üzerinden kurguladım. Bunlardan bir tanesi 1900'lü yılların başında Osmanlı'da Osmanlı saray başressamı Fausto Zonaro ile tanışmış bir dervişin hikayesi. Ve anlıyoruz ki derviş bir zindanda ve ölümü bekliyor. Çünkü idama mahkum edilmiş ve son bir umutla Osmanlı saray başressamı Fausto Zonaro'nun kendisini ziyaret etmesini bekliyor. Fakat hayat, Osmanlı, her şey alt üst, Abdülhamit halledilmiş, bir sürü mesele var ülkede. Dolayısıyla bir hikaye anlatmaya başlıyor bize derviş. İtalyan ressamla olan hikayesinden bir aşk hikayesine geçiyor. Bir diğer hikayede günümüzde vefada artık içinde ailelerin yaşadığı, bir hayatın sürdüğü son konaklardan birinde, İstanbul'un en sembolik yapılarından birinde son gece kardeşler artık satılmış bir otel için hazırlanan konakta kardeşler bir araya gelirler ve onların da hikayelerini dinleriz ve iki

0: anlatıcı bize son gecelerini anlatırlar. Bu tutsaklık bazen insanın hatıralarıdır. Hatıralar da bizim için tutsaklıktır.
1: Geçmiş yani.
0: Geçmiş bizim için bir tutsaklık olabilir. İçinden bir türlü
1: çıkamadığımız. Kopmak gerekir mi peki ille de geçmişten?
0: Kopamayız. Geçmiş içinden kopabileceğimiz bir şey değil zaten. Fakat geçmiş sürekli değişen bir şey. Yani bizim hayata yüklediğimiz anlam geçmişimizi sürekli değiştirebilir. Öğrendiğimiz her şey, anladığımız her şey, hayatımızdaki her değişiklik, her olgunlaşma, her yara bizim geçmişimizi bir parça daha değiştiren bir şey. Çocukluğumuz mesela sürekli değişir.
1: Hani çocukluk hep bir gökyüzü gibi, bir yine bir şairin söylediği, evet, çok sevdiğim bir bölümdür. Gökyüzü gibi insanın hani tepesinden hiç ayrılmaz diyor ya. Biraz öyle geliyor bana. Sanki çocukluk ve orada yaşadığınız
0: belki
1: dönem.
0: Belki de bunu tabii psikologların, psikiyatristlerin yorumlarına bırakmak isterim ama bir romancı gözüyle hayatın neredeyse çocukluğa düşülen şerhler olduğunu hissediyorum bazen. Yazdığımız her şey, anlattığımız her şey, kalbimizde, ruhumuzda karşılık bulan her şey neredeyse yaşadığımız çocukluğun yansımaları gibi geliyor.
1: Yönü hep oraya bakıyor,
0: çünkü
1: değil mi?
0: Çünkü çocukluktan hiç çıkmıyoruz. Çocukluğun duygusu üzerimizde hep yapışık kalıyor ve dolayısıyla biz o çocuk halimizle hayatı sürdürüyoruz. Zaman geçiyor, her şey değişiyor, yaşımız ilerliyor, mesleğimiz, hayatı algılayışımız. Fakat tuhaf bir şekilde çocukluk dediğimiz o varoluş biçimi üzerimizde hep yapışık kalıyor. Oradaki acılarımız geçmiyor, oradaki hüzünlerimiz, hayatla ilişki kurma biçimlerimiz, orada yaşadığımız bir takım sarsıntılar, bugün işte travma diye çıkan şeyler, hemen herkes çocukluğuna gidiyor. Doğal olarak orası çok güçlü bir varoluş alanı diye düşünüyorum. Bu da bir hapishane olabilir insan için aynı. Oradan çıkmak da,
1: evet,
0: zor.
1: Evet.
0: Yani... Çünkü biz her psikolog kapısına gittiğimizde bizi çocukluğumuzun odasına sokuyorlar tekrar.
1: Oradan
0: bir türlü çıkamıyoruz.
1: Evet.
0: Oradan başlıyoruz ama oradan bir yere çıkanı da görmedim ben bugüne kadar. O çocukluğun odasından çıkana rastlamadım. O kadar uzun zaman geçiriyoruz ki orada.
1: O zaman biraz da geçmişi affederek ilerlemek. Belki unutmamak, yani hani hep geçmişi unutun söylemleri olur ya.
0: Evet.
1: Unutmaya çalış, unutarak ilerle. Unutmadan da yani
0: bence bu konuda
1: affederek...
0: sürekli kendimizi kandırıyoruz. Kimse gerçeğin ne olduğunu bilmiyor. Sadece performansı iyi psikologlar ve psikiyatristler zaman zaman bize neyin daha doğru olacağına inandırıyorlar. Çünkü performansları yüksek. Çünkü sahneleri iyi. Bazı sahnesi iyi olanlar bize her şeyi affetmemiz gerektiğini söylüyorlar. Her şeyi affedersek bütün
1: bu
0: acılarımızdan kurtulacağımızı söylüyorlar. Biz de inanıyoruz ve o günden sonra her şeyi affetmeye çalışıyoruz. Sonra sahnesi çok daha iyi bir başka psikolog, psikiyatrist. Hayır, affetmenize gerek yok. Bütün acıları yaşamanız, öfkenizi içinizde tutmanız sizin için daha iyidir diyorlar. Bu sefer her şeyi affetmekten vazgeçiyoruz. Bana kalırsa bu işin gerçekliğini çağdaş hayatın içerisinde psikologların ve psikiyatristlerin sahnelerinden öğrenmemiz mümkün değil. İnsanın gerçek duygusu bana kalırsa yine hikayelerde, romanlarda, güçlü anlatılarda. Çünkü orada
1: belki
0: bir
1: sinemada.
0: Muhakkak sinemada, aynı zamanda sinemada tabii ki. Fakat daha gerçek olanla temas etmek, daha öze dair bir duyguya dokunabilmek, hayatı bir performanstan, bir atölyeden bir adım öteye taşımak,
1: evet,
0: insanın gerçekliğini sadece bir sosyal sorumluluk, sadece bir yaz etkinliği, sadece bir atölye çalışması, sadece bir psikiyatri, psikolog yahut yaşam koçluğu, meditasyon performansından çıkarıp hakikatin bir yerine dokunabilmek, bunu yapmaya mecburuz. Aksi halde bunlar bize anlık teselliler verir. Ama zaten insanın varoluş sancısı hiçbir zaman kapatılabilir, ortadan kaldırılabilir bir şey değil. Yaşamak yaralanmaktır zaten. Yaşamak zaten bu acıyı, hüznü içinde barındırır. Ve hiçbir zaman bunların mutlak anlamda ortadan kalktığı bir dünya olmadı, olmayacak da. Ama ağrı kesiciler... doğal olarak yaramızın o zamanla işte sızısını biraz giderebilir. Gerçek olan ne? Hakikat olan ne? O zaman gözümüzü belki daha büyük anlatılara dikebiliriz. Romanın, sinemanın, mitolojilerin açtığı alanlara, sanatın, estetiğin açtığı alanlara. Dolayısıyla evet, ben bir romancı olarak insan psikolojisini anlamaya çalışıyorum her daim.

0: Onu kavrayamazsam onun hikayesini anlatamayacağımı biliyorum. Ama neyle yetineceğiz? Neyi pazarlık konusuna dönüştüreceğiz? Piyasanın dönüştürdüğü şey bizim elimizden neleri alıyor gerçekte? Bunları sormazsak eğer çok
1: Neleri alıyor peki?
0: bunu ben de kendi kendime soruyorum. Tabii çok kolay bir cevap değil. Neleri alıyor sorusunu herkesin kendi hayatındaki dönüşümler nispetinde cevaplaması gerekiyor. Bizden diyelim ki hayatı işte gündelik yaşamak, sığ yaşamak, bir tüketici olarak hayatı yaşamaya razı gelmek isteniyor olabilir. Derinliğine ilişki kurmak, sorgulamak, anlamaya çalışmak, yorumlamak, bütün bunlar zaman kaybı gibi gelebilir. Bizden bir hakikatin derinliğine yaşamaktansa onu bir performansa dönüştürüp sergilemek isteniyor olabilir. Şimdi bütün bunlar üst üste yan yana koyduğumuzda kaybettiğimiz çok önemli duygular var kanaatindeyim. Bunlar bizim insan oluşumuza dair, çok özümüze dair duygular. Mesela inandırıcılığımızı kaybediyoruz. Mesela işte şefkatimizi yitiriyoruz,
1: Aşka olan
0: merhametimizi yitiriyoruz.
1: inancımızı yitiriyoruz.
0: Pek çok duyguya dair inancımızı yitiriyoruz. Çünkü o bütün duygular kendi içindeki temel değerlerden koparıldığında sadece gölgelere dönüşüyor. Gerçek duygular değil ki, onlar sadece gölgesi. Dolayısıyla biz iyi olmayı, merhametli olmayı, aşık olmayı, yardımsever olmayı bir gölge gibi işte sadece ışıklardan ibaret bir dünyadan alıp hayatın bütün gerçekliğini yaşayarak üzerimize taşımak. Yani böyle bir sorumluluğumuz var diye düşünüyorum.
1: Kitapta aşk hayattan da ölümden de büyüktür gibi bir cümleniz var. Ona da değinmek istiyorum.
0: Galiba
1: Bugün hala
0: yanılmışım ben ona.
1: evet.
0: Galiba yazarken böyle düşünüyordum ama
1: O kim
0: tekrar
1: yazdı ya
0: diyorum.
1: da bu kitabı diyormuşum şimdi. Yani buna hala inanıyor musunuz?
0: Buna bir ideal
1: Ya da
0: olarak, bir ülkü
1: varlığını şu
0: olarak,
1: anda inanıyor
0: buna bir
1: musunuz gibi?
0: ülkü, bir ideal olarak inanıyorum. Yani aşk dediğimiz şeyin kendinde böyle bir gücü olduğunu düşünüyorum. Fakat takdir edersiniz ki bütün duygular birer gölgelere dönüştüğünde nasıl ki gerçekliğini yitiriyor, aşk da bir performansın konusu haline dönüşüyor. İnsanların birbirlerine evlilik teklifleri, insanların birbirleriyle özel günleri yaşama biçimleri, insanların düğünleri, insanların birbirlerine dair sevgilerini ifade biçimleri. Bu tekliften tutun düğüne kadar.
1: Yani duyguların sahnesi değişti diyebiliriz biraz.
0: Yahut
1: Belki yine büyük
0: duygular
1: aşklar yaşanıyor belki ama.
0: umarım yaşanıyordur, tabii ki yaşanıyordur. Ama bu bir duygu performansına dönüştüğünde doğal olarak mesele duygunun kendisinden daha çok nasıl ifade edildiğine yönelir. Yani insanların hayata dair sergiledikleri tavırlar acaba hangi derin duyguya karşılık geliyor? Yoksa bir duygu ortadan kalkıp herkes birbirini taklit edip bir tür rekabet içinde herkesin yaptığını bir adım öteye geçirmek gibi tuhaf bir yarışmanın parçası mı oluyoruz acaba? Böyle olduğunda gerçeklik yine kayboluyor. Çünkü bir tür simülasyonun içinde oluyoruz. Hepimiz bir tekne tutmamız gerekir. Hepimiz o tekneyi gül yapraklarıyla donatmamız gerekir. Hepimiz işte falan, yani bizi tek tipleştiren, duygularımızı tek tipleştiren, algılama, düşünme, yorumlama biçimlerimizi tek tipleştiren kocaman bir dijital dünyanın içindeyiz. Bu doğal olarak bizi oraya çağırıyor, çekiyor. Çünkü onu göstereceğiz günün sonunda. Ve gösterdiğimiz şey diğerlerinin gösterdiğinden daha görkemli olmalı.
1: İnsanlar bir tuhaf bir simülasyon içinde büyük bir yalnızlıkla aslında boğuşuyorlar. Dolayısıyla aşklar, ilişkiler de dediğiniz gibi bu sebepten ötürü çok etkileniyor. Mesela artık sabretmek herhangi bir şey için veya adanmak. Yani adanmak ne kadar aslında önemli, yüce bir duygudur. herhangi bir konuda, herhangi

0: herhangi bir şeye aşk için, sadece aşk için de düşünme, iş, meslek, hayaller. Yani bu da bence yitip gitti biraz.
1: Yani bana kalırsa yaşadığımız çağ, içinde bulunduğumuz çağ, buna ister dijital dünya diyelim, ister sanal dünya diyelim, insana dair en büyük saldırısı insanı ikiye bölmek diyebiliriz. Hayatı ikiye bölmek. İnsanlar kendi içlerinde böyle bir tür şizofreni yaşıyorlar. İkiye bölünmüş hayat.

0: o ikiye bölünmüş hayatlar arasındaki mesafe eskiden çok daha dar bir mesafeyken şimdi çok daha genişledi. Artık iki yarımız arasında bir uçurum var. İnsanın dışarıya gösterdiği yüzü her zaman daha farklıydı.
1: Kendimize de uzaklaşıyoruz yani.
0: Şimdi içimizdeki benlikle dışarıya yansıttığımız benlik, o persona ortadan yarılmış, ikiye bölünmüş hayatlar. Ve bu mesafe gitgide genişlediği için bu kez kendi içimizdeki bu bölünmüşlük kendimizi anlamayı, kendi hayatımızı yaşamayı güçleştiren bir hale dönüştürdü. Bu parçalanmışlık, insanın parçalanmışlığı, insan ruhunun parçalanmışlığı hangisi gerçek? Bir süre sonra içimizdeki benlik, gerçek ben hangisi? Özne olarak ben dediğim o kimlik hangisi? İkisi o kadar artık uzak ki birbirine. Nasıl tamamlanabiliriz? Bunu göremeyecek kadar büyük bir parçalanmışlığın içindeyiz. Dolayısıyla bu mesafe arttığında insanın o simülasyon daha da korkunç. Bu kez gerçekliği bir daha algılayamayacak kadar kaçırmış oluyoruz. Şimdi benim aslında biraz hani bu meselelere romancı olarak merak duymamın sebebi bu bölünmüş kişilikleri bir parça anlamaya çalışmak. Çünkü yeni bir insan bu. Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Tanpınar'ın tanıdığı, Peyami Safa'nın, Kemal Tahir'in tanıdığı insan, Oğuz Atay'ın anlattığı insan değil. Biz bu çağın romancıları yeni insanı nereden anlatmaya başlayacağız? Çünkü evet insanın özüne dair Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Oğuz Atay'ların, Tanpınar'ların anlattığı meseleler özdeşleşebilir ama bugün onların bilmediği yeni bir insan var, yeni bir hayat var ve biz bu yeni hayatın içerisinde yeni insanı nasıl tarif edeceğiz? Bu parçalanmış kişiliklerin duygulara, hayatta ilişki kurmalara, aşka dair çok yüksek duygulara dair yani yansımalarını, duygularını, eylemlerini nasıl anlayacağız? Ve bu hepimiz için kafa karıştırıcı bir şey.
1: Şimdi bir de sizin tabii sinema ile bağlantınız var. Ben de bir sinema sever olarak oraya da bir değinmek istiyorum bu sohbette. Uzak ihtimal benim mesela sevdiğim filmlerden biridir. Orada da mesela iki bambaşka hayatı görüyoruz. Bir araya gelişi görüyoruz. Az önce başlangıçta da bunu söyledim. Hep böyle bir arada bir var olan bir olamama durumu var. Zorluğu bir araya getirme durumu var ve uzak ihtimalleri sürekli deşer bir haliniz var. Neden hep Tarık Tufan uzak ihtimallerle ilgileniyor acaba?
0: Ben edebiyatın, sanatın, sinemanın insanın hayatındaki boşluklara odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Suskunluklara, insanın sakladıklarına, insanın tamamlayamadıklarına, yarım kalmış cümlelere, yarım kalmış bakışlara, yarım kalmış hallere odaklanması gerektiğini düşünüyorum. O yarım kalmışlığı izleyici, okur, kendi dünyasında tamamlayabilir. O suskunluğu kendi içindeki kelimelerle tamamlayabilir. Her şeyi söylemek insanın dünyasındaki, zihnindeki, kalbindeki özgürlüğü elinden almak demektir. Sanatçı, anlatıcı, hikayeci, romancı hayatın yarım kalmışlıklarını sessiz, içinde suskunluklar barındıran anlatılarla öne sürmeli diye düşünüyorum. Çok büyük cümleler, büyük yargılar, tamamlanmışlık hissi, hayata dair her şeyi ben biliyorum hissi, hakikat benim mülkümdür hissi, edebiyatçının, sanatçının, sinemacının, anlatıcının ölümü demektir bana kalırsa.
1: Peki şunu merak ettim şimdi siz konuşurken, sinemada hani bir oyuncu bir bakışıyla milyon tane duyguyu ifade edebilir. Bir romancı olarak bunu kıskanıyor musunuz?
0: Sinemacının sahip olduğu bir takım imkanlar var. Yüzler, mekanlar, renkler, ışıklar.
1: Evet.
0: Fakat romancının elinde hiçbir şekilde ulaşılamayacak kelimeler var. Ve kelimeler hayatın bütün yüzlerinden çok daha güçlüdür. Bir insanın yüzüne sığabilecek bütün ifadelerden daha güçlüdür kelimeler. Yani biz romancıların elinde bir insanın bütün varoluşunun ötesinde kelimelerin kendisi var yani. O yüzden de hiçbir zaman o duyguyu kıskanmıyorum.

0: Almadım yani.
1: Peki size biraz yaklaşmak istersek, hani çok rahatsız edici olmayacağını düşündüğüm için bu soruyu sormak istiyorum. Sizin hayatınızdaki en güzel uzak ihtimal neydi?
0: Benim hayatımda muhtemelen en uzak ihtimallerden bir tanesi, özellikle çocukluğumdan ve ilk gençliğimden bakarak, muhtemelen bir romancı olarak hayatımı sürdürebilmekti. Çünkü
1: Peki bu uzak bir ihtimal miydi?
0: oldukça uzak bir ihtimaldi benim için. Çünkü bizim yaşadığım evde, biz İstanbul'da, Zeyrek'te oldukça zor şartlarda, oldukça fakir bir mahallede. Hani bunu böyle söylerken ihtimalin zorluğu açısından söylüyorum. Çünkü orası bana çok büyük hikayeler verdi. Oradan baktığımda bir romancı olmak ve bir romancı olarak hayatını sürdürmek benim için hayli uzak bir ihtimaldi. Fakat bugün yani binlerce şükür hayatımı böyle sürdürebiliyorum. Bu bende şöyle bir duyguya yol açıyor. Uzak ihtimal, ihtimalleri uzaklaştıran şeyler, günün sonunda insanın zihninde kendine çizdiği sınırlar. Biz hayatın kendi içinde ne kadar bir umut ufku barındırdığını göremiyoruz. Hayatı algılama biçimimiz, duyumlarımızın ve hayalimizin sınırları kadar. Çoğu zaman kendimize bazen
1: Sınırlar belirliyoruz.
0: korkularımızdan, bazen endişelerimizden, bazen çaresizliğimizden, bazen umutsuzluğumuzdan sınırlar çiziyoruz. Mesele sınırlar çizmek değil, mesele içe dönüp kendine bakabilmek ve böyle yürüyebilmek. Onun ne kadar yürüyebileceğinizin bir süre sonra sınırı olmadığını da fark ediyorsunuz. Benim için aslında en temel mesele bu oldu.
1: Peki şimdi okuyucu size hep böyle Tarık Bey hüzünle çok özdeşleştiriyor. Hatta bir okuyucu yorumu gördüm. İşte kimse Allah kimseyi Tarık Tufan'ın
0: Roman.
1: romanına düşürme. Yani siz gerçekte de böyle
0: Umarım şaka yapmışlardır şimdi.
1: yani
0: Hayır, ben
1: muhtemelen şakaydı ama
0: evet,
1: gerçekten
0: anlıyorum.
1: öyle hüzünlü bir insan mısınız?
0: Hayır, ben aslında bir hüzün kavramı da insanların zihninde doğru tarif edildiğini düşünmüyorum. Roman özü gereği hayatın parlak, gösterişli, şen şakrak taraflarına dönüp bakmıyor. Çünkü orada insan dediğimiz varlığı gerçek yüzüyle görebilme imkanımız yok. Romanın insana olan ilgisi, hayata olan ilgisi doğal olarak insanın kendisini en çıplak, en savunmasız, en aciz hissettiği yerlerde ortaya çıkıyor. İnsan gerçekliği, insanın hayatındaki o bütün süslerden, ışıklardan arındığında, kendisiyle baş başa kaldığında, kendi gerçekliğiyle yüzleştiğinde ortaya çıkıyor. Ve orası evet hüzünlü bir an. Ve fakat ben o hüzünlü ana baktığımda, anlattığımda bunu bir umutsuzluk, bir karamsarlık biçimi olarak anlatmıyorum. Benim anlattığım bütün hikayelerde insana aslında hayatın bütün o hüzünlü, bütün yalnız, bütün karanlık taraflarına rağmen bir var olma umudunun saklı olduğunu anlatmaktır. O yüzden evet bazen böyle sathi okumalarla benim hüzünlü şeyler yazdığımı düşünüyor olabilirler. Ama
1: Evet, bu yüzeysel kalır, doğru.
0: tekrar Tolstoy'a dönecek olursak, mutsuz ailelerin hikayeleri romancının dünyasında gerçekliğe en yakın olduğu yerdir.
1: Benim şimdi size birkaç tane kısa sorum olacak.
0: En zorları da bu kısa sorular oluyor aslında. Çünkü diğerlerine bir şekilde cevap verebiliyorsunuz ama kısa olana
1: Bence
0: kısa
1: siz
0: sorular zor oluyor.
1: kolayca
0: Peki.
1: cevap vereceksiniz. Birkaç cümleyi tamamlamanızı isteyeceğim sadece. İnsan en çok nokta nokta geç kalır.
0: Kendine geç kalır.
1: Unutmak bazen.
0: Şifadır.
1: Affetmek.
0: Kendini affetmektir.
1: Bir evin hafızası olsaydı.
0: Unutmayı seçerdim.
1: Gece.
0: Hikayelerin zamanı.
1: Yazmak.

0: Bazen kaçış, bazen kendine yakalanmak.
1: Aşk.
0: Her daim var olsun.
1: Peki son olarak Tarık Tufan'ın halen cevabını bulamadığı bir soru.
0: Beni belki de bu hayatta en çok yaralayan şeylerden bir tanesi, bugüne kadar cevapladığımı zannettiğim soruların bir an geldi ve geriye dönüp baktığımda bütün bu cevapların anlamsız ve boş olduğunu fark ettim ve her şeye yeniden başlamak gerektiğini anladım. Buna kendim de dahil. Yani kendimi anladığımı zannettiğim şeylerde bile aslında ne kadar yanıldığımı fark edince insanın hayata dair cevaplarının ne kadar sıradan, ne kadar
1: Değişken ya da.
0: değişken, ne kadar geçici olduğunu fark ettim aslında.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bazı sorular sorduk, cevaplar aldık. Kısa sessizlikler oldu ama çok güzel bir sohbet oldu.
0: Teşekkür
1: Belki bir
0: ederim.
1: gün sinema üzerine de sizinle sohbet ederiz
0: Umarım, çok
1: Tarık Bey.
0: teşekkür
1: Evet,
0: ederim.
1: Tarık Tufan bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidecek. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, ziyarette Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineleyecek. Bu yıl içerisinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da gündemde olacak. Bakan Fidan temaslarında Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin en acil öncelik olduğunu belirtecek. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulayacak. Gazze'deki son durumda Fidan'ın görüşmelerinde ele alınacak. Amerika ordusu İran'a karşı başlattığı saldırılarını 8. gecede de sürdürdü. Savaşın kilit noktası olan Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlerde patlamalar oldu. Yeni saldırı açıklamasını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM duyurdu. Açıklamada hava saldırılarının Trump'ın talimatıyla başlatıldığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit kabiliyetinin zayıflatılması hedeflendiği belirtildi. Ürdün'de ABD'li askerlerin ölümüne karşılık vermenin amaçlandığının da altı çizildi. İran ordusu dün balistik füze ve İHA'larla Ürdün'deki ABD güçlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlemişti. ABD ordusu saldırılarda iki askerin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu, dört askerin de yaralandığını açıklamıştı. ABD Başkanı Trump ise ölen askerler için çok üzücü bir durum değerlendirmesinde bulundu. Saldırı açıklamasının ardından Sirik, Hacıabat, Bender Abbas ve Keşm kentlerinde patlamalar duyuldu. İran'da Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına bu gece de devam etti. Askeri yetkililer Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Amerikan basını İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiğini yazdı. İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının hedef alınacağı belirtildi.
1: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerine geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararını henüz vermediği ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İran ise Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.
0: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almayı sürdürüyor. Son saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkesin sürdüğü Gazze şeridinde son olarak bir eve hedef aldı. En Nasır mahallesindeki ev hava saldırısıyla bombalandı. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Hamas, ABD yönetimi ve ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Sivillerin öldürülmesi kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamıdır dedi. İşgalin sürdüğü Batı Şeria'da kalp krizi geçiren bir kadın, İsrail askerlerinin ambulansın geçişini engellemesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Nablus kentinde de Filistinlilerin yaşadığı bir ev ateşe verildi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 4.328'e yükseldi. İsrail, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendek kurmaya hazırlanıyor. Çevre Bakanlığı'nın kararına göre kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulabilecek.
1: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulacak. Tartışmalı planın önünü açan karar İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Koruma Bakanı Idil Silman, Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkardı. Bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararname imzaladı. Böylece İsrail Cezaevi Servisi dahil kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurmasının önü açıldı. İsrail Cezaevi Servisi cezaevi yetkilileri de planı incelemeye başladı. Timsahların bakım ve yönetim koşullarını araştırmak için hayvanat bahçeleri ziyaret edildi. Yetkililer hendeklerin cezaevi güvenliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Bir timsah maliyeti yaşına göre 8-20 bin dolar arasında değişiyor. Plan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından Aralık ayında önerilmişti. İnsan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu

0: 9600 aşkın Filistinli var. Raporlarda esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı belirtiliyor.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı var. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. Masak tarafından hesaplarına da buleka kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin de sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim diyen Çelik bu nedenle mağdur olduğunu söyledi. Bakın ifadesinde başka neler anlattı.
0: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, ifadesinde suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferiyle ilgili sorulara da cevap verdi.
2: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu. Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp edilmiştim.
0: Çelik Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
1: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza kırım ekibinde görev alan bir şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü.
3: O Türk dünyasının lideri! O! Anadolu'nun yiğit evladı!
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya, kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca, İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde, helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık, eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıt

0: ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Arman, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
1: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
0: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatla bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
2: Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekte itham edilecek.
3: Gelsin, kolay gelsin. Çok
0: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
2: Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le 30 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Sanık avukatları dosyada somut delil olmadığını söyleyip müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Atahan Bacınoğlu'nun ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 4 sanığınsa tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yeni anayasa için referandumu işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
4: Türkiye yeni bir anayasa, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İşte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararında olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız.
2: Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kulaklıkaya Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını vurguladı.
0: Katsa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
1: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kaan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
0: Kulaklıkaya Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
1: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa Türkiye'nin

0: hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
1: Uyuşturucuyla mücadelede yargı ayağında dikkat çeken veriler açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ceza mahkemelerinde karara bağlama oranları %100'ü aştı. Birikmiş iş yükü azaltıldı.
2: Uyuşturucu suçlarına ilişkin dosyalarda yargısal verimlilik arttı. Başsavcılıklar ve mahkemelerde karara bağlanma oranları %100'ü aştı. Devreden dosyalar sonuçlandırılarak iş yükü azaltıldı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin 10 yıllık soruşturma ve kovuşturma verilerini paylaştı. 2025 yılında uyuşturucu ile ilgili birçok suç türünde yıl içinde açılan dosyaların tamamı karara bağlandı. Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçunda savcılıklar yıl içinde gelen dosyaların tamamını sonuçlandırdı. İlk derece ceza mahkemelerinde de benzer tablo yaşandı. Mahkemeler yeni gelen dosyaların yanı sıra devreden dosyaları da sonuçlandırarak birikmiş iş yükünü azalttı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarında da dosyaların sonuçlandırılma oranlarında son 10 yılda belirgin artış kaydedildi. Dosya sonuçlandırma oranı %97,3'e çıktı. Verilere göre suça sürüklenen çocuklara ilişkin uyuşturucu dosyalarının sayısında da düşüş yaşandı.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı maçta İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek turnuvayı 3. tamamladı. Yarı finalde Arjantin'e mağlup olan İngiltere ve İspanya'ya yenilen Fransa üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Filelerin 10 kez havalandığı maçta İngiltere devreyi 4-0 önde kapattı. Gol fırtınası ikinci yarıda da devam etti. İngiltere'de Saka'nın 3, Fransa'da ise Mbappe'nin 2 gol attığı maçı 6-4'lük skorla kazanan İngilizler şampiyonada 3. oldu. İngiltere milli takımı tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nı 3. olarak bitirdi. 10 golün atıldığı maç Dünya Kupası tarihinin en gollü 3.lük maçı oldu. Fransız yıldız Mbappe maçta bulduğu 2 golle turnuvada 10 gole ulaştı ve gol krallığında Arjantinli Messi'nin 2 farkla önüne geçti. Böylece Fransa tarihinde bir turnuvada en çok gol atan futbolcu unvanını da kazandı. 2026 Dünya Kupası'nın en büyüğünü belirleyecek dev maçta bu akşam saat 22'de İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 5.119'a yükseldi. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.119'a çıktı. Yaralı sayısı da 16.740 oldu. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler yaklaşık 50 bin kişinin hala kayıp olduğunu ve birçoğunun enkaz altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor. Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan kent halkı büyük korku yaşadı. Yaşanan panikte evlerinden kaçmaya çalışırken hastanelik olanlar da oldu.
1: Güne depremle başladılar. Korku ve panik yaşadılar. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya uyanan kent sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.
2: Namaz kıldım, uzandım hele. Bir baktım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
3: Bir de bir vurdu cinası. Ama yani çocuklarım bile korkuyordu. Ama vallahi ellerim yere titriyor. Hiç konuşamıyorum.
1: Deprem Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Hemen harekete geçen ekipler saha taraması yaptı. Battalgazi ilçesinde 2 katlı bir evin duvarında kısmi çökme meydana geldiği belirlendi. Ekipler binada inceleme yaptı.
4: Uyuyordum, yuvattım. Evde çatı çatı sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık.

0: Arabanın çatısı da aşağı doğru uçmuştu. Baktık her yer tüm duman olmuş.
1: Deprem sırasında panikle düşen ya da panik atak nedeniyle 30'u aşkın kişi hastaneye başvurdu.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapılırken bitişikteki 6 katlı binanın duvarı yıkıldı. Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Mahsur kalan bina sahiplerini ekipler kurtardı.
1: İnşaatta beton dökülürken bitişik binanın duvarı yıkıldı. 6 katlı binanın içi yüzlerce kilo betonla doldu.
3: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş. Burada 10 aile yaşıyor.
1: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Bitişikteki 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ve yan cephe duvarı bir anda yıkıldı.
3: Zaten binada delikleri görüyorduk. Ondan sonra zaman geçtikçe bu artmaya başladı. İşteydim, eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne geldi.
4: Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten. Halk, şurada tekçi çalışanlar var. Onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani.
1: Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Neyse ki o sırada asansörde ve merdivenlerde kimse yoktu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti. İhmal iddiasında bulunan bina sakinleri zararlarının giderilmesini istedi.
3: Çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
1: Tedbir amacıyla boşaltılan binanın akıbeti teknik inceleme sonunda netleşecek.
2: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza Şanlıurfa-Birecik karayolunda meydana geldi. Yusra Sezer'in kullandığı otomobil Halfeti yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı minibüse çarpıştı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobilde bulunan Güneş Sezik, Zeynep Sezik ve Zemzama Sever'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yeni bir adım attı. Hazırlanan eylem planının detaylarına bakalım.
1: Kazalar arttı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kazaların önlenmesi ve denetimlerin artırılması için eylem planı oluşturuldu. Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artıyor. 2019'da toplam araçların %14'ünü oluşturan motosikletler bugün %21'i aştı. Bu da trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğu anlamına geliyor. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen 138 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaklaşık yarısına motosikletler karıştı. İşte bu tablonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni eylem planı hazırlandı. Amaç kazaları azaltmak, denetimleri artırmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak. Buna göre trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulacak. Yoğun kavşaklarda motosiklet rezerv alanları kurulacak. Bir başka düzenleme ise kontrollü şerit paylaşımı adıyla hayata geçecek. Motosikletlerin duran veya yavaş ilerleyen araçların arasından güvenli şekilde geçebilmesi için pilot ilde test uygulaması yapılacak. Ayrıca denetimler de artacak. Güvenli olmayan modifikasyonlar daha sıkı denetlenecek. Kilitlenmeyi önleyici fren gibi güvenlik sistemlerine sahip motosikletlerin kullanımı için de farkındalık çalışmaları yapılacak. Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri düzenlenecek. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere trafik bilinci ve güvenli sürüş konusunda farkındalık eğitimleri verilecek.
2: İstanbul Fatih'te bir kişi suç ortağıyla birlikte masanın altına kurduğu düzenekte 4 kilo altını çalıp kaçtı. Polis şimdi o şüpheli ve suç ortağının peşinde.
1: Önce düzeneği kurdu, 4 kilo altını kasaya koyuyor gibi yapıp suç ortağına verdi. İki şüpheli kayıplara karıştı.
5: Telefonla konuşulmuş gibi. Belki de bu arkadaşına aradı.
1: Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi iki kuyumcudan toplamıştı.

0: toplam 4 kilo altın sipariş etti. Kuyumcular altınları o kişinin bulunduğu dükkana götürdü. Şüpheli önceden hazırladığı planı uygulamaya başladı.
1: 5 dakika sonra geleceğim deyip biz altınların orada olduğunu biliyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenek içinden altını dışarıdan kaçmış gitmiş yani. Siz şu anda içeriden... Madrid'iz. Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını.
2: Şurayı deliyor. Bunun arkası kasa. Kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Burası kesip koliye atıyor.
0: Kuyumcunun ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin altınları delikten dışarı çıkardığı belirlendi.
1: 2 kilo benim gitti. Bir de başka arkadaşım var. Onda 2, toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
0: Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
3: Muş'ta 8 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş Kocasu çayına düştü. Çocuklardan biri hastanede hayatını kaybetti, diğeri ise aranıyor. Mardin'den çobanlık yapmak için Muş'a giden Can ailesinin iki çocuğu iddiaya göre aynı bölgede çobanlık yapan amcalarının yanına gitti. Çevrede dolaşan çocuklar Kocasu çayına düştü. Durumu fark eden amcaları 8 yaşındaki Jiyan'ı sudan çıkarmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Akıntıya kapılan 6 yaşındaki Hilvan ise aranıyor. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yamaç paraşütüyle yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen pilot yaşamını yitirdi. Antalya'dan yamaç paraşütü şenliğine katılmak için Çorum'un Oğuzlar ilçesine gelen 48 yaşındaki Bayram Kurt, 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yamaç paraşütü düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağır yaralanan Bayram Kurt, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirdi.
0: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak. Gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
4: Şakar sistemini devreye al. Sesli ikaz ver. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
0: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak. Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
4: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
3: Kahramanmaraş'ta zehir tacirleri polis

0: Polisin takibinden kaçamadı. Operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ihbar üzerine uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. 3 ay süren çalışmanın ardından şüpheliler ve adresleri tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. Yargıtay düğün takılarıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Düğünde takılan para, çeyrek altın gibi takıların takıldığı kişiye ait olduğuna hükmetti.
1: Önceki Yargıtay uygulamalarında kime takılıp takılmadığı önemsizdi. Bütün takılar kadına aitti. Ama yeni Yargıtay kararıyla birlikte bu değişti.
2: Kına gecesinde takılanlar, paralar daha doğrusu, kız evine kalır. Düğün gecesi takılanlar erkek tarafında kalır.
3: Boşanmak isteyen kadın düğününde takılan altı çeyreği istedi. Yargıtay altınlar kime takıldıysa onundur dedi. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde takılan altı çeyrek altının kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takılar kadına aittir dedi. Ancak damat avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti.
1: Daha öncesinde hepsi kadınınken şu an erkeğe takıldıysa erkeğin, kadına takıldıysa kadının olacak.
4: Gelin hakkı onlar. Bizim hakkımız. Erkeklerin onlar bizim. Biz alırız onları.
3: Dosya damadın itirazı üzerine temiz için Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme yeni bir karara imza attı. Eski uygulamada altınlar sadece gelene ait oluyordu. Yeni kararla birlikte takının niteliğine ve kime takıldığına bakılacak. Eğer taraflar arasında anlaşma ve örf ve adet yoksa altınlar kime takıldıysa o kişi de kalacak.
1: Daha öncesinde boşanma davalarında ziynet eşyalarına ilişkin açılan davalarda takıların tamamı kadına ait oluyordu. Dolayısıyla burada eşyanın kime takıldığı, örf ve adete veya aralarındaki bir anlaşmaya bakılmıyordu.
5: Damata kalmalı bence. Kaynanayla gelin arasında sıkıntılar çıktığı için damata kalması daha mantıklı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili konuştu. %92'sinin barınak ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini söyledi.
6: Malumlarınız bu çalışma geçen sene 2025 yılında 15 Mart tarihi itibariyle başladı. İlk önce 51 tane il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da Temmuz ayı içerisinde büyük şehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyük şehirdeki çalışmalar Temmuz ayı itibariyle başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak.
0: Almanya vergi kaçakçılığı ve kara parayla mücadele için 26 maddelik eylem planı hazırladı. Yapay zekanın da kullanılacağı yeni dönemde cezalar arttırılacak. Yasa dışı edinildiğinden şüphelenilen servetlere el koyulabilecek. Bunların arasında lüks saat ve lüks araçlar da yer alıyor.
3: Almanya'da devletin vergi ve mali suçlar nedeniyle uğradığı yıllık kaybın 100 ila 200 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Hükümet bu kaybı azaltmak için harekete geçti. Maliye Bakanı Lars Klingbeil ve Adalet Bakanı Stefanie Hubik, vergi kaçakçılığı ve kara parayla mücadele için 26 maddelik eylem planı hazırladı. Bu kapsamda gümrük bünyesinde vergi ve mali suçlarla mücadele ortak merkezi kurulacak. Soruşturma ve analizler için 1500 yeni personel alınacak. Yapay zeka, karmaşık şirket ağlarının çözülmesi ve paravan şirketlerin belirlenmesinde kullanılacak. Organize vergi suçlarında ceza üst sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Ceza muafiyeti sağlayan gönüllü bildirim imkanı da sınırlandırılacak. Şüpheli yollarla edinilen varlıklara da 180 gün süreyle gümrükte el koyulabilecek. Lüks ürün sahipleri sıkı takibe alınacak. Klingbeil önce lüks araba markası Porsche

0: ve saat markası Rolex'e el konulacağını belirtti. Bu faillerin gerçekten canını yakacak dedi. Bu varlıklara sahip kişilerin bunları yasal yoldan edindiklerini kanıtlaması gerekecek. Kripto para kazançlarına yönelik vergi muafiyeti de değiştirilecek. Yıllık cirosu 100 bin euroyu aşan işletmelere ise 2028'den itibaren yazar kasa zorunluluğu getirilecek. Hükümet önlemlerinden ilk yılda en az 1 milyar euro ek gelir bekliyor.
1: Japonya'da erkek varis sayısı hızla azalıyor. İmparatorluk için sadece 3 erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaş üstü. Kadınların tahta geçmesi tartışmaları başladı.
0: Üç erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaşın üzerinde. Japonya'da taht krizi kadın varis tartışmasını da gündeme getirdi. Fakat siyasi yapı kadınların tahta geçmesine mesafeli. Halihazırda Japonya tahtı için yalnızca 3 yasal erkek varis kaldı. İmparator Naruhito'nun halk tarafından çok sevilen 24 yaşındaki kızı Prenses Aiko yalnızca kadın olduğu için tahtın varisi olamıyor. Ancak Başbakan Sanae Takaichi ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti erkek egemen veraset çizgisini koruma konusunda oldukça kararlı. Uzmanlar ve akademisyenler kadınların tahta geçmesini engelleyen mantıksal bir gerekçe olmadığını savunuyor. Mevcut yasağın tarihi değil, modern dönemde getirilen bir kural olduğunu belirtiyor. Uzmanlar tarihte 8 kadın imparatorun hüküm sürdüğünü hatırlatıyor. Uzmanlar, tek erkek varise dayalı sistemin hanedanı daha büyük bir çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulunuyor. Hükümet, yaşanan taht krizini çözmek için geçmişte hanedandan ayrılan erkek soylarını yeniden aileye dahil etmeyi planlıyor. Gelenekçiler, erkek soyunun korunmasının ülkenin birliği için hayati olduğunu savunurken, modernleşme yanlıları cinsiyet eşitliğinin artık imparatorluk sistemine de yansıması gerektiğini dile getiriyor.
1: Orman yangınları Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar etkisini sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümetini yaşanan yangınlardan sorumlu tuttu. Yunanistan ve İtalya'da ise orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
0: Orman yangınları diplomatik krize dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı orman yangınlarına karşı yeterli önlem almamakla suçladı. ABD'deki hava kirliliğinden Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, dumanın New York ve Manhattan'da gökyüzünü kapatarak güneş ışığını engellediğini vurguladı. Hava kirliliğinin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin hesaplanamaz boyutta olduğunu savundu. Maliyetin Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Kuzey Amerika'da yangınlar etkisini sürdürürken Avrupa'da da benzer bir tablo yaşanıyor. Yunanistan'da etkili olan kavurucu sıcaklar, İleryoz Adası'ndaki çöp alanında çıkan yangın makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Eğriboz ve Kardiça bölgelerinde de ormanlık ve tarım alanları küle döndü. Bir diğer acil durum ise İtalya'dan geldi. Aşırı sıcakların 45 dereceyi bulduğu ülkede Sardinya, Sicilya ve Umbria bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sardinya Adası'ndaki yangının yerleşim yerlerine ve karayoluna kadar yaklaşması nedeniyle ulaşım kısmen durduruldu. Uzmanlar sıcak hava dalgası ile birlikte orman yangını riskinin Avrupa'da giderek büyüdüğü uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilmişti.
1: Avrupa'da yüksek sıcaklıklar ve kuraklık su kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Fransa'nın ardından Hollanda'da su krizi uyarısı yaptı. Amsterdam yönetimi fiili su kıtlığı ilan etti.
0: Kuruyan topraklar, çekilen nehirler, Avrupa yüksek sıcaklıkların derinleştirdiği kuraklıkla mücadele ediyor. Hollanda hükümeti ülkenin su yönetiminde seviye 2 olarak tanımlanan fiili su kıtlığı ilan etti. Uzun süredir devam eden kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ren ve Maas nehirleri üzerindeki su seviyesi Temmuz ayı için olağan dışı ölçüde geriledi. Ülkenin doğusundaki Nijmegen kentinde bulunan nehir ve su yollarında da kritik seviyeler ölçüldü. Hükümet su kaynaklarının daha sıkı tedbirlerle yönetileceğini açıkladı.

0: mevcut durumun içme suyu tedariğini etkilemediği belirtildi. Ancak vatandaşlardan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları istendi. Hollanda'da benzer bir önlem son olarak 2022'de alınmıştı. 2023'te ise en yüksek alarm olan seviye 3 ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da da olağanüstü kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirilmişti. Yüksek sıcaklık nedeniyle artan su tüketimine karşı Almanya'da da tasarruf getirilmişti.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan itibaren 33 milyon ambalaj toplandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
0: Cam, pet şişe, teneke kutu 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum doğa sistemine ilişkin 17 günlük verileri açıkladı.
2: Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız doğaya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz.
0: En çok ambalaj toplanan il 2.760.802 ile İstanbul oldu. İstanbul'u Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi.
1: Sakarya'da Sapanca Gölü'nde su altında pamuksu maddeler ortaya çıkmıştı. Gölden alınan numuneler İstanbul'da incelendi. Sonuç bakın ne çıktı.
0: Gölde çekilen bu görüntüler paniğe neden olmuştu. Pamuksu maddeden numune alındı. İncelemeler tamamlandı. Korkulacak bir şey olmadığı açıklandı.
3: Yapılan analizler sonucunda mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi.
0: Sakarya Sapanca Gölü'nde dalış yapanların kamerasına bu görüntüler yansımıştı. Gölde kirliliği andıran madde için ekipler harekete geçti. Alınan numune İstanbul Üniversitesi laboratuvarına gönderildi. Analizlerin sonucunda oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen alg türü olduğu belirlendi.
3: Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
1: Hatay'daki Beyaz Çay Deresi mahalleliyi bezdirdi. Derenin kokusu o kadar kötü ki mahalleli artık maskesiz gezemiyor. Derenin kirliliğine dair mahallelinin iddiaları da var. Detaylara bakalım.
0: Mahalleli kapı pencere açamıyor. Hatta yolda yürürken nefes almakta bile zorlanıyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Beyaz Çay Deresi'nin kokusu mahalleliyi bezdirdi. Buradan dolayı. Kimi maske takıyor, kimi kokuya katlanabilmek için elinde nane demetiyle geziyor.
4: Bir pencere açıyorum, bundan başımdan koyuyorum. Niye? Yatılmıyor. Yazık, gerçekten yazık.
0: 20 yıl önce Beyaz Çay Deresi'nin suyu içiliyordu. Çocuklar bu derede yüzebiliyordu. Mahallenin iddiasına göre ne olduysa bölgeye fabrikaların kurulmasıyla oldu.
5: 20 yıl önce burası Beyaz Çay adı. Suyu içilir, çocuklar yüzer. Çok temizdi.
6: Fabrikalar kurulduktan sonra bütün pis atıklarını bu dereye aktarıyorlar. Kokusundan geçilmiyor.
0: Maskesiz gezilemeyen mahallede hastalıklar da artıyor.
5: Annem bu senede 4 defa oldu enfeksiyondan astım yaptı.
0: Mahallelinin tek isteği derenin temizlenmesi ve fabrika atıklarının önüne geçilmesi.
1: Akdeniz sahillerinde heyecanla beklenen dönem geldi. Karetta karettalar yumurtadan çıkmaya başladı. Hayvanseverler ve uzman ekipler kumsallarda nöbet tutuyor.
0: Yumurtalar çatladı. Minik yavrular denize doğru koşmaya başladı. Antalya Kemer'deki Çıralı sahilinde şu sıralar tatlı bir telaş var. Mayıs ayında yuvaya bırakılan yumurtalar çatlamaya başladı. Yuvalarından çıkan yavrular ilk adımlarını denize doğru attı. Gönüllüler ve uzmanlar da kumsaldan denize olan yolculuğu takip etti. Denize ulaşmakta zorluk çeken yavrulara destek verildi.
7: Tabii aslında geceden itibaren güçlü olan yavrular çıkıp denizde kavuşmuş. Bunlar biraz daha güçsüz kalanlar. Onları da...

0: İlk deniz kaplumbağası yuvasını açmış bulunduk. Bu sene 108 yuvamız var. İlk yavrular çıkmaya başladı. Yavrular geceleri denize gidiyor. 10 arkadaşla beraber gece gündüz sahildeyiz.
1: %80 indirim kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor, ancak tüketici derneklerine göre bazı kampanyalarda önce fiyat yükseltiliyor, ardından yüksek indirim yapılmış izlenimi oluşturuluyor. Peki tüketici bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmeli? Aslı Nömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.
2: %200 zam yapıyorlar, sonra %80 indirim yaptık diyorlar.
3: Bugünlerde mağazaların vitrinlerinde, internet sitelerinde %50, %70 hatta %80 indirim etiketlerini görmek mümkün. Ama bu indirimlere dikkat.
4: 200'den 100'e düşürmek, 300'den 100'e düşürmek bence sadece cezbediyor insanları.
5: İndirim var yani, güzel ki şey indirimler.
6: Yüzde kaç indirim var baktığınız yerlerde?
5: Yani şöyle %30 da var, %20 de var, %50 de var. Biri alana ikincisi bedava şeklinde de var.
7: Ev hanımları indirim deyince dayanamıyorlar.
3: Her yüksek indirim kazanç anlamına gelmiyor.
8: Tüketiciler indirim zamanlarını bekliyorlar. Bunu fırsat bilen bazı açık gözler ise yalancı indirimlerle tüketicileri cezbetmek istiyor. %50 artı %20 artı %10 %80 indirim varmış gibi anlam kargaşası yapıyor. Orada tüketicinin algısı adeta yanıltılıyor.
9: İnsanları kandırdıklarını düşünüyorum. Takip ettiğim ürünler vardı. Baktım hani ben takip ediyorum, atıyorum 100 liraydı. 200 lira olmuş, %80 indirimle 120 lira olmuş.
10: 1500 liralık bir ürün bir anda 300 liraya düşüyor. Peki gerçekten %80 indirim mi yapılıyor, yoksa tüketiciye öyle mi gösteriliyor?
4: Bir ürün 1500 lira olup bunun 250 lira, 300 lira düşürülmesi akla, mantığa ve piyasa şartlarına uygun bir durum değil. Aslında burada yapılan şey, önce fiyatlar yükseltiliyor, sonra sanki indirim yapılıyormuş gibi halkımıza lanse ediliyor.
11: 99 yazması 7.99, sanki 7 TL'ye alıyormuş gibi, halbuki 8 alıyorsun ama orada 7'yi görünce insanlar diyor ki 100 lira fazla, 100 lira eksik veriyorum diyor.
12: İndirim bindirim, hangisi doğru bunun? Yani olan ülke vatandaşı ne oluyor? Yazık, günahtır.
3: Peki tüketici sahte indirimler karşısında ne yapmalı?
8: Aldatılan tüketiciler Alo 175 tüketici ihbar hattına şikayette bulunabileceği gibi internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna da şikayet edebilirler.
1: Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmalarında artış yaşanıyor. Doktorlar internette gördüğü egzersizleri uygulayanların hastane başvurularında belirgin artış olduğuna dikkat çekiyor. Detayları Gizem Türemen ve Ahmet Korkmaz'ın haberinden izleyelim.
13: Her kaydırdığımızda belki 3-5 videodan bir tanesi mutlaka egzersiz videosu oluyor.
14: Şuranızdaki yağlardan rahatsızsanız şunu 30 kere yapın diyor.
15: Sosyal medyada gördüğünüz her hareket sizin seviyenize uygun değildir.
16: Hareketi gösterip kaç tekrar yapılması gerektiğini söyleyen de var. Uzman olmadığı halde antrenman öneren de.
17: Sosyal medyada bu videoları paylaşanlar bazen diyetisyen, bazen yaşam koçu, bazense konuyla hiçbir ilgisi olmayan influencerlar olabiliyor. Uzmanlar da tam da bu noktada uyarıyor. Çünkü internette paylaşılan o fitness videolarıyla spora başlayanlar yanlış egzersizin kurbanı oluyor.
14: Spor salonları çok artık arttığı için fiyatları, evde yapılabilecek bir şey olması insana cazip geliyor. Şu kadar saniye plank yapın diye bir video çekmişti karşıma sırt karın kasları için ve ayak bileğimi burkmuştum.
18: Denedik, sakatlandık bir kere.
19: Videodaki kişi tam yapıyordu ama siz yapamadınız.
18: Kesinlikle öyle, çok güzel yapıyordu. Ben yapamadım.
16: Ortopedi ve travmatoloji uzmanları sosyal medyada gördüğü egzersiz videolarını uygulayanların hastane başvurularında artış olduğuna dikkat çekiyor ve uyarıyor.
20: Bir sürü fit insan çıkıyor, bir sürü zor hareketleri yapıyor ama yani onları evde yapmak çok doğru değil. Kişiye özel yapılması gerekiyor. Tansiyonunuz var mı, şekeriniz var mı, geçirdiğiniz bir hastalık var mı, romatizmal bir hastalığınız var mı örnek. İki, fiziksel kapasiteniz ne, yaşınız ne?
16: Antrenman yazma konusunda yetkisi olan fitness antrenörlerinin de uyarıları var. İlki, egzersiz videosu paylaşan kişinin bilgisi ve yetkisi olup olmadığına bakmak.
19: Gerçekten bir antrenör mü? Baktınız mı?
18: Yani hiç bakmadım ya. Belgesine tabii bakmıyoruz. Çok güzel vücutlu işte erkek, kadın olunca insanın diyorsun ki yani evet, o demek ki yapmış da böyle olmuş.
15: Bunun kursuna, eğitimini alıyoruz.

0: üniversitemizi okuyoruz. Ardından antrenörlük kurslarına sertifikamızı alıyoruz. Uzmanlık alanı olmadığı konu hakkında herkes bilgi veriyor. Genelde influencer olmak için yapıyor. Etkileşim almak uğruna yapıyorlar.
1: Diğer bir önemli konu da hareketin kişiye uygun olup olmadığına bakmak.
2: Sosyal medya ve özellikle yapay zekadan alınan antrenman programları insanları yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü buradaki programlar sizin vücut yapınızı bilmiyorlar.
0: Evde yapan bir kişi harekete mesela hiç spor geçmiş yok. Form oturtamıyor. Oturtmak için de daha da zorluyor.
1: Yanlış egzersizler sadece hastanelik etmiyor. Kalıcı hasara davetiye de çıkarıyor.
0: Bu harekete bu formda iyice yatırarak çalıştığınız takdirde bele inanılmaz zarar verirsiniz. Bu hareket de boyun kaslarına zarar veriyor ve bu da boyun fıtığına yol açabilir.
3: Eklemlerle ilgili bir takım problemlere yol açabilir. Bağları yırtabilirsiniz, eklem kıkırdağını zedeleyebilirsiniz. Omuzda keza omuz yırtıkları vesaire oluşur. Bunların hepsi kalıcı.
4: Haftanın kültür sanat ajandasıyla haber bültenini noktalayalım. Yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Suriye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhar Olcay'la birlikte 19 Temmuz'da sahneye çıkıyor.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'da şarkı

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen, Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske, geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: Çıkarttığı için çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştıralım, hep aynı laf. Aa, bir tek ne desin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
2: Bir de köşkün de geçemez unuttum. Ha, şikayet edenler de oldu.
0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı, yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
2: Mektuplarım gerisin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 19 Temmuz Pazar, saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor. Efendim burası hafta sonunda dün geceki o maçla başlayalım. Çünkü şöyle, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı adeta gol düellosuna sahne oldu. 10 gol atıldı maçta. İngiltere Fransa'yı 6-4 yendi ve turnuvayı 3. tamamladı. Yarı finalde Arjantin'e mağlup olan İngiltere ve İspanya'ya yenilen Fransa, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Filelerin 10 kez havalandığı maçta İngiltere devreyi 4-0 önde kapattı. Gol fırtınası ikinci yarıda da devam etti. İngiltere'de Saka'nın 3, Fransa'da ise Mbappe'nin 2 gol attığı maçı 6-4'lük skorla kazanan İngilizler şampiyona da 3. oldu. İngiltere milli takımı tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nı 3. olarak bitirdi. 10 golün atıldığı maç Dünya Kupası tarihinin en gollü 3.lük maçı oldu. Fransız Yıldız Mbappe maçta bulduğu 2 golle turnuvada 10 gole ulaştı ve gol krallığında Arjantinli Messi'nin 2 farkla önüne geçti. Böylece Fransa tarihinin de bir turnuvada en çok gol atan futbolcu ünvanı

Anını kazandı Mbappe. 2026 Dünya Kupası'nın en büyüğünü belirleyecek dev maçta bu akşam saat 22'de İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Ve gazetelere bakarak devam edelim efendim. Bugünün manşetlerinde neler var? İşte geldi gazetelerimize. Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde bas parayı Alper ifadelerine yer verilmiş. İşte denilen o ki Haluk Levent bu ifadeyi kullanıyor. Dövizciden para aldık diyor itirafçı olan Alper Çelik. Haluk Levent'in zaman zaman kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye götürüp para aldığını, ancak paraların nereden geldiğini bilmediğini söyledi. Haluk Levent'in paraları bas diye bahis talimatı verdiği Alper Çelik, Haluk şu maçları oyna diyordu, ben de yapıyordum dedi. Çelik, Levent'in 360 milyon lirayı bahiste kaybettiğini de doğruladı. Detaylarını paylaşıyor Hürriyet gazetesi de. Bu arada efendim savaş artık İran'da 8. gününde karşılıklı saldırılar dün gece de sürdü. Hürriyet gazetesinin hemen altında da sonsuz savaş girdabına doğru başlığına yer verilmiş. İran'la mutabakatın rafa kalkması Amerikan Başkanı Trump'ı yeni bir çıkmazla karşı karşıya getirdi. Hakikaten öyle efendim, bu savaş sonsuza kadar devam mı edecek, neler olacak? Çünkü dün iki Amerikan askerinin öldüğü bilgisi de geldi. Dolayısıyla kritik bir süreçteyiz. Detaylarını paylaşacağız. Bu arada malum uzun zamandır herkes o filmi konuşuyor. İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın o filmini Odessa. Şöyle ki Nolan çarşıyı karıştırdı deniliyor. Boyutları ile ilgili aslında bir tartışma söz konusu. Kimi sıkıcı diyor bu filme, kimi görkemli bir destan tanımlamasını yapıyor. Detaylarını yine paylaşacağız Christopher Nolan'ın çok konuşulan filminin de. Ve geçelim hemen Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde ise liselerden burs yarışı ifadesine yer verilmiş. İstanbul'dan Batman'a devlet liseleri başarılı öğrenciler için adeta yarışa girdi. Asgari ücreti geçen burslar, yurt, servis, bilgisayar, staj, dil okulu, iş imkanlarının yanı sıra yurt dışına götürenler dahi var. Öne çıkan bursları yine Milliyet gazetesi paylaşıyor. Lise değil aslında gelecek seçimi bu ifadeleriyle. Geçelim aşağıda, dikkat ederseniz bir başka haber var Milliyet gazetesinin. Şişe çılgınlığı. Efendim hakikaten çılgınlık. Şimdi ben hatırlıyorum. Geçen hafta yine acaba kaç milyon şişe toplandı diye haber paylaşmıştık. Yaklaşık 14 milyon şişe toplanmıştı. Bakın son durum şu doğada. Hani depozitosu olan ambalajlar sistemi var ya, orada 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı. En çok ambalaj toplanan ilk 5 il İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa oldu. Hakikaten pek fazla sevdik bu işi. Ne güzel, sevelim efendim, daha çok toplansın. Şimdi sırada Karar Gazetesi var. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise Dünya Gazze'yi unuttu bile manşetine yer verilmiş. İsrail'in işgal saldırıları aralıksız sürüyor. Hatırlayacaksınız, daha önce bir barış kurulu kurulmuştu. Ona vurgu var. Karar Gazetesi bu kurul ne yaptı diye aslında bir manada soruyor. Bu arada İsrail'in saldırıları da Gazze'ye sürüyor. Yine o saldırıların detaylarını da paylaşacağız. Ve sırada Sabah Gazetesi var. Efendim Sabah Gazetesi depremzedeler açısından biraz meseleye bakmış, ahbap soruşturması meselesine. İki cihanda ellerimiz ahbabın yakasında başlığıyla yer veriyor. Sabaha konuşan depremzedeler kendileri adına bağış toplayıp vurgun yapan ahbap çetesine tepki yağdırdı. Haluk Levent kadar onun gibi bir kumarbazı iyilik meleği olarak parlatanlar da suçlu ifadesine yer veriliyor ve depremzedelerle konuşmuş Sabah Gazetesi de. Bu arada toplanan yardımlar depolarda çürüdü başlığı da var. Ahbap'ın kurucularından tutuklu Alper Çelik'in itirafları derneğin iç yüzünü gözler önüne serdi. Haluk Levent'in bahis için kendi hesabını kullandığını söyleyen Çelik, milletin bağışlarıyla alınan malların depolarda çürümeye terk edildiğini, gerekli yerlere ulaşmadığını ve bu durumu Ahbap'ta herkesin bildiğini de yine söyledi. Sırada
Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ise bu çığlığı duyan yok ifadelerine yer verilmiş. Efendim neden bahsediyor? Hemen detaylarını paylaşalım. Şöyle ki, aileler yargılama istedi. Hangi olay? Ankara dün toplumun farklı kesimlerinin hak arayışlarının merkezi oldu. 78 kişinin can verdiği Kartalkaya Otel yangınında.

0: annesi, abi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli, adalet talebiyle Bolu'dan başlattığı yürüyüşü Ulus'ta bitirdi. Meydanda toplanan acılı aileler tüm sorumluların derhal yargılanmasını istiyor. İşte o ailelere ait bir fotoğraf da paylaşıyor Cumhuriyet Gazetesi. Ve sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde efendim malum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat etmesiyle ilgili, o vahim hadiseyle ilgili her geçen gün yeni bir bilgi daha öğreniyoruz. Bakın, Yazıcıoğlu'yla birlikte şehit olan İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi de konuştu. 17 yıl sonra ilk kez umutlu konuştu ve Güneş'i gördük dedi. Helikopter kazasının FETÖ suikasti olduğu ortaya çıktı. Eşinin katillerinin cezasız kalmayacağını bilmek Yasemin Güneş'i de umutlandırdı. Öyle ifadeler var ki efendim FETÖ ile bağlantısını hakikaten ortaya koyan, hatta şöyle deniliyor ifadelerde, yani birbirlerine şöyle demiş FETÖ'cüler, tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Çok vahim ifadeler, hepsini yine paylaşacağız yeni bilgilerle. Spor diyelim, Beşiktaşlıların gözü artık Salah'ta, Muhammed Salah geliyor. Kartal dünyada ses getirecek, transferi bitirdi. Salah 2 yıllık imza atacak diyor Foto Maç. Bu arada Aslan'ın Fernandes aşkına bir vurgu var. Galatasaray dünyaca ünlü 10 numara için yeni operasyon başlattı. Fenerbahçe'de ise sıra Watkins'te. Kanarya 30 yaşındaki İngiliz forvetle anlaştı. Artık pazarlık yapılıyor diyor Foto Maç'ta. Detaylarını da yine paylaşacağız efendim. Şimdi gelin, hani dedim ya 8 gece oldu artık. Dün gece de oldukça hareketli saatler yaşandı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, bir ona bakalım. Şöyle ki, Amerikan ordusu İran'a karşı başlattığı saldırılarını 8. gecede de sürdürdü. Savaşın kilit noktası olan Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlerde patlamalar yaşandı. Yeni saldırı açıklamasını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM duyurdu. Açıklamada hava saldırılarının Trump'ın talimatıyla başlatıldığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit kabiliyetinin zayıflatılması hedeflendiği belirtildi. Ürdün'de ABD'li askerlerin ölümüne karşılık vermenin amaçlandığının da altı çizildi. İran ordusu dün balistik füze ve İHA'larla Ürdün'deki ABD güçlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlemişti. Amerikan ordusu saldırılarda iki askerin öldüğünü, birinin ise kayıp olduğunu, dört askerin de yaralandığını açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump ise ölen askerler için çok üzücü bir durum değerlendirmesinde bulundu. Saldırı açıklamasının ardından Sirik, Hacıabat, Bender Abbas ve Keşm kentlerinde de patlamalar duyuldu. İran'da Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına bu gece de devam etti. Kuveyt'te ABD güçlerinin bulunduğu iki askeri üs İHA'larla hedef alındı. Askeri yetkililer Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü de açıkladı. Efendim, görünen o ki bu operasyonlar genişleyecek. Şimdi o yönde de bir iddia var aslında. Yani ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonları genişletme hazırlığında olduğu iddiası öne sürüldü. Bunu lojistik meselesine dayandırıyor Amerikan basını. İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı sevk edildiğini yazdı. İran'ın nükleer ve lojistik altyapısının hedef alınacağını belirtti.
1: Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD merkezli Axios'un iddiasına göre Washington yönetimi İran'ın nükleer ve lojistik altyapısını hedef alacak. Dev operasyon için İsrail'e onlarca askeri yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldı. Axios iddiaları üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında kendisine sunulan yeni askeri planları masaya yatırdı. Buna göre mevcut nokta saldırılar yerine geniş operasyonlara bırakacak. ABD ordusunun hedefinde İran'ın elektrik santralleri, nükleer tesisleri ve Külünk Dağı olarak bilinen yeraltı stratejik merkezleri bulunuyor. Haberlerde Trump'ın kesin kararına henüz vermediği, ancak Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve Tahran'ı kendi taleplerini kabule zorlamak için savaşı tırmandırmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki komuta merkezi olarak gösterilen Bender Abbas çevresindeki

0: en az 7 köprüyü vurduğunu açıkladı. İran ise Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 12. Ulupamir Kültür Şöleni'nde konuştu. Gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen 12. Ulupamir Kültür Şöleni'ne katıldı. Cumhur İttifakı olarak inanıyoruz ki sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bir Kırgız atasözü der ki, bölüneni kurt yer, ayrılanı düşman alır. Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız. Türkiye yüzyılını bütün Türk dünyası olarak 21. asra kazıyacağız dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltılar var efendim. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Özgür Güner'in yurt dışındaki bir bankaya 400 bin euro gönderdiği belirlendi. Sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis Özgür Güner'i gözaltına aldı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke kondu. Öte yandan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin de sorgusu sürüyor. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Uyuşturucuyla mücadelede yargı ayağında dikkat çeken veriler açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ceza mahkemelerinde karara bağlama oranları %100'ü aştı. Birikmiş iş yükü azaltıldı.
0: Uyuşturucu suçlarına ilişkin dosyalarda yargısal verimlilik arttı. Başsavcılıklar ve mahkemelerde karara bağlanma oranları %100'ü aştı. Devreden dosyalar sonuçlandırılarak iş yükü azaltıldı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin 10 yıllık soruşturma ve kovuşturma verilerini paylaştı. 2025 yılında uyuşturucu ile ilgili birçok suç türünde yıl içinde açılan dosyaların tamamı karara bağlandı. Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçunda savcılıklar yıl içinde gelen dosyaların tamamını sonuçlandırdı. İlk derece ceza mahkemelerinde de benzer tablo yaşandı. Mahkemeler yeni gelen dosyaların yanı sıra devreden dosyaları da sonuçlandırarak birikmiş iş yükünü azalttı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarında da dosyaların sonuçlandırılma oranlarında son 10 yılda belirgin artış kaydedildi. Dosya sonuçlandırma oranı %97,3'e çıktı. Verilere göre suça sürüklenen çocuklara ilişkin uyuşturucu dosyalarının sayısında da düşüş yaşandı.
1: Efendim bu görüntü Antalya'dan, tam da temel kazısı yapılan o inşaatta kazı alanı kenarındaki toprak kütlesi kaydı o temele doğru. Toprak altında kalan iki işçi yaralandı. Olay Muratpaşa ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İki işçi inşaatın zemin bölümünde çalışırken kazı alanının kenarındaki toprak kütlesi kaydı. Toprak altında kalan iki işçi için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ne yazık ki ağır. Malum yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirdi.
0: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak. Gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
2: Şakar sistemini devreye aldık. Sesli ikaz ver.

0: Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak. Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
0: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
2: 6 faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul ve Samsun'da işlenen 6 faili meçhul cinayet dosyası yeniden ele alındı. Güncel kriminal teknikler, DNA işleştirmeleri, ETS ve baz analizleriyle yeni tanık beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmalarda toplam 9 şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, cevap bekleyen soruların adalet imkanlarıyla karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Ankara'dan husumetlisinin bulunduğu kafeye iki tabancayla giden şüpheli, çıkan arbedede kendi silahıyla yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili de soruşturma başlattı.
1: Husumetlisinin bulunduğu yere gitti, silahını çekince arbede çıktı. Çıkan kavgada kendi silahıyla yaralandı.
3: Bizim bu çocukla herhangi bir derdimiz yok, sorunumuz yok. Sürekli sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor. Yok sizi vuracağım, asacağım, keseceğim, bu şekil bitmeyecek.
1: Saldırı Ankara Aymana'daki bir kafede gerçekleşti. Üvey babası Levent Koç'la aralarında uzun süredir husumet bulunan 22 yaşındaki FG, iki tabancayla kafeye gelerek bir süre oturdu. Daha sonra ise eski üvey babasının yakınlarından olan Ramazan Koç'la arkadaşlarının bulunduğu masaya yöneldi. Şüpheli FG masaya doğru seslendi. Koç'un "Kimsin, seni tanıyamadım" şeklinde karşılık vermesi üzerine taşıdığı tabancaları gösterdi. Bu sırada kafedeki başka bir kişinin müdahalesiyle arbede çıktı. Şüpheli adam iki silahını da çıkararak ateş etmeye çalıştı. Boğuşma sırasında tabancalardan biri ateş aldı ve şüpheli ayağından yaralandı.
4: Amcaoğlum fark etti olayı, silahı görmüş. Direkt geldi çocuğu, hani silahı etkisiz hale getirmek için düşürmek zorunda kaldı. Hepimiz orada silah almaya çalıştık. Kendi kendini vurdu.
1: Yaralı halde olay yerinden kaçan FG polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Efendim işte İstanbul'un hali böyle. Ne yazık ki bu gördüğünüz tablonun içinde bazı binalar var ki en ufak bir depremde bile hasar alacak. Binlerce çürümüş yapı var. Ne, pek çalışmalar yapılsa da işte bu gerçekliği aslında biliyoruz. Peki İstanbul'da deprem senaryoları neler acaba? Yani mesela fay tek seferde kırılırsa ne olur? Ya da aksi durumda ne olur? Bilanço nasıl değişir? Yine bankalarla sigorta şirketleri deprem sonrasında acaba ne kadarlık bir sigorta teminatı ödemeye hazır? İşte tüm bu soruların yanıtları da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlattığı deprem raporunda ortaya konuldu. Özgür Karslı Çetiner şimdi detaylarını anlatacak.
5: İstanbul'la ilgili çeşitli senaryolar oluşturuldu. İşte Marmara içerisine geçen o segment içerisinde olan fayların kırılma şekli tek parçada mı olacak, çok parçayla mı kırılacak diye.
6: Beklenen Marmara depremi için 4 farklı senaryo oluşturuldu. Her bir senaryo için yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Bakanlığın hazırlattığı rapora göre ağır tahribata yol açabilecek fayın tek seferde kırılma ihtimali %25 ila 30.
5: Kandilli'deki hocalarımızdan özellikle bu işin duayeni olan, uzman olan hocalarımızdan

0: kaynağımızdan da istifade etmişler. Geçmişte yapılmış olan senaryoların bir devamı niteliğinde.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı beklenen büyük bir Marmara depreminde bankalar ve sigorta şirketlerinin karşılaşabilecekleri tahmini hasar tutarını anlayabilmek için önemli bir deprem raporu hazırlattı. Araştırmacılar İstanbul için 4 farklı deprem senaryosu üzerinde durdu.
0: DASK'ın ne kadar ödeme yapacağı, kaç tane bina yıkılabileceği, ne kadarlık bir hasar oluşabileceğini senaryosunu oluşturmuş oluyorlar. Eğer bütün hepsi kırılırsa hasar görebilirlik oranı da değişiyor. Parça parça kırılsa tabii o zaman değerler daha düşeceği için büyüklükte düşecek, ivme değerleri de düşecek, deprem süresi de kısalacak.
1: Marmara depreminin bir nevi ön fotoğrafını çeken bu araştırmaya göre en ürkütücü senaryo faylardan biri tek seferde kırılacak. İşte bunun için araştırma İstanbul'da 1980 sonrasında yapılmış ve şu anda hem DASK'ı hem de konut sigortası olan 4-8 kat arasındaki orta katlı binalar üzerinden gerçekleştirildi.
0: 4 ile 8 kat genellikle en çok riskli olan yapılar. 80 sonrasında evet ve üstelik de bu tür binalar aşağı yukarı tüm bölgeyi temsil edebiliyor. Senaryo doğru bir çalışma, güzel de bir çalışma.
1: Büyük İstanbul depremi olmayacak diyen uzmanlar da var. Peki rapor ne söylüyor? Tekerrür periyodu ne zaman dolacak?
0: İşte 50 yılda olma olasılığı %25 deniyor. 100 yılda olma olasılığı daha düşük değerler deniyor öyle. Bu şekilde bir risk senaryosu.
1: Raporda İstanbul'daki konut sayısına da yer verildi. Buna göre 4,5 milyon konutun 2,5 milyonunda zorunlu deprem sigortası var. İncelenen konutlar için olası bir deprem sonrasında hanelere ödenecek toplam sigorta teminatı ise 188 milyar lira seviyesinde.
2: Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için eğitim, rehabilitasyon ve sosyal yaşam alanları çok önemli. İşte bu gereksinimi karşılamak üzere Konya'da Karatay Belediyesi tarafından Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi açıldı. Açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptı.
3: Eğitim, rehabilitasyon ve sosyal yaşam alanları bir araya getirildi. Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı hizmete açıldı.
4: Bu bina engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artıracak, güvenli bir yaşam alanı sunacak.
3: Konya Karatay İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan tesiste özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmaları amacıyla çok sayıda atölye oluşturuldu. Merkez sadece engellilere değil, ailelerine de büyük avantajlar sağlayacak.
4: Bu çatı ailelerimizin yaşamını kolaylaştıracak, güçlü bir destek mekanizması oluşturacak.
2: Efendim, biyolojik saat geri alınabilirmiş. Bakalım detaylarına. Hürriyet gazetesinin haberi. İki büyük araştırma gösteriyor ki yaşlanma tek yönlü, kaçınılmaz bir süreç değildir. Mesela stres azaldığında, yaşam tarzımız iyileştiğinde hücre seviyesinde de değişiklikler oluyor. Doğru beslenmek, stresi yönetmek, hareket etmek sadece yaşlanmayı geciktirmiyor. Hayata yıllara da gerçek bir hayat katıyor. Doğru beslenirsek, stresimizi azaltırsak ve bol bol hareket edersek efendim yıllara meydan okuyabiliriz. İşte Hürriyet gazetesi de detaylarını böyle paylaşmış. Devam edeceğiz. Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'nın 2 lojistik tesisiyle 1 petrol tesisini vurduklarını duyurdu.
5: Ukrayna, Moskova ve Tambov bölgesini İHA'larla hedef aldı. Rusya'nın en büyük lojistik merkezleri ve kritik petrol tesisleri hasar gördü. Tambov bölgesine bağlı Kotovsk kentindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında saldırı oldu. Can kayıpları yaşandı, çok sayıda işçi yaralandı. Tambov valisi Kotovsk'a yaklaşan 28 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan bir başka depo da Ukrayna'nın hedefi oldu. Bölge valisi İHA saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Noginsk'teki petrol depolama

0: Tesisinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği yakındaki bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İHA üretimine destek sağlayan iki lojistik tesiste bir petrol tesisini vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rusya genelinde 379 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
1: Almanya'da ise güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı. Soyut tehdit durumu yüksek tehdit durumuna yükseltildi. İçişleri Bakanı da kritik altyapı ve halka yönelik artan riskler nedeniyle ülkede her an saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
0: Noel pazarlarına yönelik saldırılar, havalimanları ve kritik altyapı çevresinde görülen insansız hava araçları, casusluk suçlamasıyla yapılan tutuklamalar. Almanya'da güvenlik durumu değişti. Saldırı riski soyut tehdit durumundan yüksek tehdit durumuna yükseltildi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, rapor ve soruşturmaların sayısındaki artışın ülkede her an saldırı beklenebileceği anlamına geldiğini söyledi. Özellikle enerji hatları, havalimanları ve topluma yönelik tehditlerin istihbarat raporlarına yansıdığını belirtti. Dobrindt, değerlendirmenin Almanya'nın iç ve dış istihbarat servisleriyle müttefik ülkelerden gelen bilgilere dayandığını vurguladı. Tehdidin henüz belirli bir hedef ya da saldırı planına dayanan somut tehdit olmadığının da altını çizdi. Alman hükümeti bu kapsamda artan risklere karşı istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye hazırlanıyor. 13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak düzenlemeyle servislere belirli tehdit durumlarında bilgi toplamanın yanı sıra doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor.
1: Efendim her pazar olduğu gibi saatlerimiz yine 8.30'a gelirken oraya yine şöyle bir dünya gündemine bakacağız. Merhaba Oray, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, günaydın Kübra Hanım.
1: Günaydın. Oray dün yine hareketliydi. Aslında 8 gecedir hareketliydi İran bölge. Ve dün ilk kez şöyle bir şey yaşandı uzun bir aradan sonra. İki Amerikan askerinin öldüğü duyuruldu Ürdün'de. Ne dersin, tekrar savaşa mı dönüyoruz? Biraz önce mesela bir haber paylaştık. Artık sonsuz süren bir savaş girdabının içine gidiyoruz gibi bir yorum vardı. Senin yorumun nedir?
2: Kübra Nur 8 gece arka arkaya süren saldırıları bu gece tamamladı Amerika. Zaten Kongre'ye de söylemişti Donald Trump. Amerikalılar Nisan'daki ateşkesten beri ilk defa Amerikalı askerler öldürüldü ve böyle bir şey olursa tekrar savaşa gireceğiz diye ve tekrar savaşa girildi. Şimdi hatta geçtiğimiz hafta Pentagon hedefleri tartışırken kendi aralarında artık askeri hedeflerden askeri hedeflerin kalmadığını ve sivil hedeflere yönelmek zorunda kalmak zorunda kalacaklarını söylüyordu. Acaba savaş suçu işler miyiz diye kendi aralarında tartışıyorlardı. Nitekim işte sivillerin kullandığı köprüler, su altyapılarına saldırı başladı. Benzer şekilde İran'da Kuveyt gibi çevre ülkelere aynı hedeflere karşılık veriyor. Şimdi Amerikan başkanları tıpkı Putin gibi biraz kendi ordularının gücünü fazla önemsemeye başladılar ve asker gücüyle bu savaşları çok kolay çıkabileceklerini düşünüyorlardı. Bugüne kadar Baba Bush'un Irak Savaşı dışında Amerikalıların bu gibi savaşlara girip bir türlü çıkamadıklarını gördük. Bu da Amerika'da sonsuz savaş, Forever War kavramını devreye soktu. Şimdi Baba Bush başarılı oldu ilk İran Savaşı'nda çünkü hedefi son derece sınırlıydı. Neydi hedefi? İran Kuveyt işgalinden vazgeçmesi ve Kuveyt'in dışına çıkması. Bunu sağladı. Irak Kuveyt'ten çıktı ve Amerika'da bölgeden çekildi. Fakat daha sonra Afganistan, Irak gibi savaşlarda özellikle de Afganistan'da Amerika girdi ve sadece Afganistan'da yeniden inşa etmeye kalktı. Yeniden orada bir ülke kurmaya kalktı. Taliban'ı oradan kovacaktı. Fakat daha sonra bunu beceremedi. Yıllar sürdü bunu becerememesi. Oradan yani rezil bir şekilde çıktı. Taliban geri geldi. Şimdi benzer bir şekilde bu tehlike yaşanıyor burada. Trump zannetti ki Amerikan ordusunun gücüyle işte NATO'nun en kuvvetli ordusu. En iyi silahlar onlarda, en iyi teknoloji onlarda. Yapay zeka desteği var vesaire.
1: Ya
2: İran'a
1: da o dönemde
2: girecek.
1: Mesela Venezuela'da tırnak içinde bir galibiyet vardı. Hatta Venezuela kadar kolay olacak İran şeklinde yorumlar yapılmıştı. Trump herhalde biraz öyle de zannetti. Kolay olacak İran diye.
2: Evet, Venezuela biraz böyle hani futbol takımı Fransa milli takımı gibi biraz erken bir zafer havası da aslında neden olmuştu Trump'a. Şimdi onu görüyor ki

0: İran'da özellikle zaten Orta Doğu'dan Biden yönetiminin ilk başından beri Orta Doğu'yla aman biz hiç Orta Doğu'yla uğraşmayalım ne hali varsa görsün ne yaptıysak bugüne kadar işte İsrail Filistin barışını sağlamaya çalıştı Clinton hayatımın en büyük pişmanlığıydı dedi. Biz hiç buraya bulaşmayalım kendi hallerinde kalsınlar bizim başka düşmanlarımız var işte Çin'le rekabet vesaire buralara yönelim diyordu. Fakat işte İsrail mecburen Trump'ı şimdi bu savaşın içine soktu ve Trump da Orta Doğu'ya girdikçe buradan çıkamadığını fark etti ve savaş başladıkça iki taraf da savaşmaya niyetli gibi gözüküyorlar. Nedir bu mutabakat metninde? O muğlak metinden dolayı işte İran kendisine Boğaz'ın kontrolünün kendisinde olduğunu iddia ediyor. Birden şimdi Amerika orada ben para insanlardan para isteyeceğim dedi. Sonra oradan vazgeçti. Fakat orada bir blokaj uygulamaya başladı. Bu kolay bir çekim gözükmüyor. Fakat bu devam ettikçe petrol fiyatlarında ciddi bir artış, rezervlerin sıkışması, dünya ticaret aksaması ve bu da gündelik bizim yani iki tane devlet orada savaşıyor ama olan gene bize oluyor. Bizim
1: Evet.
0: hayatımız daha da pahalanacak gibi gözüküyor Kübra Hanım.
1: Gerçekten öyle. Mesela bu hafta 70 dolarlardan 85 dolarla en son ne oldu bilmiyorum. 85'i de aşmış olabilir. Çıkmıştı petrolün varil fiyatı. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Yine bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan bir açıklama geldi. Hani artık rahatladık, Hürmüz meselesi çözüldü gibi davranıyorduk ya. Çünkü savaş öncesine kadar petrol indi diye. Süre verdi. 2 hafta dedi. Yani 2 hafta içinde çok büyük bir kriz olabilir şeklinde mesela süre verdi. Hakikaten dejavu gibi yani. Bundan 1 ay öncesine, 1,5 ay öncesine dönmüş gibi olduk. Bakalım nereye varacak işin sonu? Sonsuz savaş deniliyor. Mesela aklıma benim şu da geldi. Washington Post'un galiba bir değerlendirmesiydi. Ukrayna'daki savaşı dondurulmuş savaş olarak o da tanımlıyordu. Hani acaba aynı şey burada olacak mı diye. Çünkü orada da mesela hala 4 yıldır savaş devam ediyor. Hani bir sakinlik oluyor sonra bir bakıyoruz ki tekrar karşılıklı saldırı sürüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da hani böyle bir şey mi girdik artık? Yani yıllarca mı sürecek bir sessizlik sonra tekrar mı? Bilemiyorum. Ne dersin?
0: Şimdi Putin de kendi ordusunun gücünü fazla ciddiye aldı. Çok kolay yapabileceğini zannetti bunu. Tıpkı Kırım'ı ilhak etmesi gibi Ukrayna'ya girip oraya kendi topraklarına katabileceğini ya da işte en azından belli bir kısmını alıp Ukrayna'yı masaya oturmaya zorlayacağını gösterdi. Fakat Ukrayna nasıl direniyorsa İran da direniyor. Şimdi enerji krizinde biliyorsun bu mutabakat metninden dolayı İran'ın ambargosunu kaldırılmıştı, petrol satma ambargosu. Ve sadece bir ay içinde 6 milyar dolarlık ya da 7 milyar dolarlık Wall Street Journal'ın analizine göre özellikle Çin'e petrol satılmış. Bu tabii ciddi anlamda İran'a bir maddi gelir demek. Şimdi 6 milyar dolar ve nasıl bu kadar rahat savaşıyorlar? İşte böyle savaşıyorlar. Balistik füzeleri İran'ın Amerikan saldırılarını daha iyi tespit etmeye başlamış. Belli ki bir yerlerden de destek alıyorlar. Şimdi iki tarafta hem para oldukça hem de silah oldukça ve savaşmaya devam ettikçe bu savaşın uzamaması için bir neden yok. Fakat Trump'a içeriden çok çok ciddi bir baskı var bu savaşı bir an önce bitirmesi için. Çünkü hakikaten başladığında da zaten hiçbir kamuoyu desteği yoktu.
1: Evet.
0: Ve şu anda da kamuoyu desteği ciddi böyle %70'lere varmış durumda. Kararsızları dışarıya çıkardıktan sonra %20'lerde Amerikan kamuoyunda bu savaşa destek olanlar. Amerika'nın ne kadar kutuplaştığını düşünürsek ciddi anlamda Trump'ın
1: Evet.
0: partisinden, cumhuriyetçilerden de bu savaşa tepki olduğu söyleniyor.
1: Evet, hatta Trump'a destek de galiba %33'lere kadar düşmüştü o son anketlerde de. İşte tam da seçim satımı haline girerken de malum medya üzerinde de Trump'ın çok sık eleştirileri olurdu. Şimdi en son mesela seçim güvenliği üzerine bir konuşma yaptı ve CNN, ABC ve NBC gibi aslında 3 dev medya kuruluşu yayınlamadı bu konuşmayı. Amerikan başkanının da onları lisans iptaliyle tehdit etmesi değerlendiriliyor. Böyle yorumlar var. Trump aslında bir yandan da medyayla mı savaşıyor? Ne dersin?
0: Şimdi çok zor bir karardı bu aslında gazeteciler açısından. Çünkü Trump'ın her söylediği yani Amerikan başkanı bunu her dakika ekrana getirmek zorunda mıyız yoksa değil miyiz diye bir tartışma yaptılar. Ve Trump belli ki bir yerden bir haber almış içeriden. Çünkü Trump çok önemli bilgiler açıklayacağını söyledi. Çok daha evvel hiç ifşa edilmemiş gerçekleri ortaya çıkaracağını seçim güvenliğiyle ilgili. Ve aslında söylediği şey 2020 seçimlerinde ciddi anlamda bir hile olduğu, işte Çin'in müdahale ettiğiydi. Fakat şimdi bir mantık problemi var. 2020'de başkan Donald Trump'tı. Yani 2024'te Biden yönetiminde hiçbir hile yoktu ve Donald Trump seçildi ama Trump'ın yönetiminde kurumları bu seçim güvenliğini sağlayamadılar demek. Demek ki Trump yönetiminde bir hile mi oldu? Bu Çin'le ilgili iddialar hem dışarıdan hem içeriden, hükümetin içinden hem de bağımsız kuruluşlar tarafından daha evvel de defalarca incelendi. Bir müdahale girişimi oldu ama iki tarafa yönelik bir müdahale girişimi.

0: gelişme oldu. Hem demokratları hem cumhuriyetçi, ama daha çok Trump'ın seçilmesini istiyordu Çin zaten. Yani burada da dolayısıyla bu Trump'ın açıklamalarının havada kalacağı belliydi. Şimdi bu
1: Bu arada
0: artık
1: yeni de değil
0: Trump'ın
1: Oray, öyle değil mi?
0: tabii.
1: Yani o ayrımı yapalım. Yeni bir
0: Tabii
1: şey
0: tabii
1: söyleyeceğim
0: tabii.
1: dedi de ben uzun zamandır zaten Trump'ın hileli seçim, hileli seçim dediğini hatırlıyorum.
0: Yani bu seçimlerden zaten bu takıntıdan 2020'deki kaybetmesinden bir türlü vazgeçemedi Trump. Ciddi anlamda onu rahatsız ediyor. Belli ki şimdi bu kanallarda haber almışlar. Ve daha evvel Biden'ın da ara seçimlerde bir konuşması vardı Trump'ın tehlikesine yönelik. Bu konuşmayı yayınlamadılar. Dolayısıyla bir altyapıları vardı yani bir başkanın konuşmasını yayınlamamak için bir editoryal tercih yaptılar. Ve bunu yayınlamadılar. Ve dediler ki biz Biden'ı da yayınlamadık kendi yayın çizgimiz doğrultusunda. Şimdi Trump'ı da yayınlamadık. Ama tabii aradaki fark Biden onlara lisanslarını iptal etmekte tehdit etmemişti. Trump hiç hoşlanmıyor tabii bunlar. Ama Trump böyle bir konuşma yapmak zorundaydı. Dikkat edersen o konuşmada bir konuya değinmedi. İran'dan hiç bahsetmedi. İran Savaşı'ndan hiç bahsetmedi. Hiç de bahsetmek istemiyor. Çünkü hiçbir kamuoyu desteği yok zaten buna. Ve onu kaybettireceğini biliyor. Ama seçime giderken de ortaya bir hikaye atması lazım. Seçimi niye kaybedeceğine dair bir hikaye atması lazım ortaya. Kamuoyunu oyalamak için. Çünkü öyle gözüküyor ki işte bu Maine'de bir karışıklık olmasına rağmen Demokratların ciddi anlamda işte bu bahis siteleri de artık bunu gösteriyor. Temsilciler Meclisi'ne ele geçirecekleri zaten net bir şekilde gözüküyor. Senato'yu da çevirebilme ihtimalleri var. Ama Trump'ın bu başarısızlığına bir kılıf araması gerekiyor ve şimdi bunun altyapısını hazırlıyor. Seçim güvenliği, işte oy vermedin, oy dışarıdan müdahale gibi. Bu sayede aslında Kasım ayındaki hezimeti hazırlıyor kamuoyunu.
1: Hiç böyle düşünmemişim. Seçimin niye aslında kaybedeceğinin hazırlığı hakikaten o göze bakılınca. Bu arada şöyle ki hatırlarsın yani ilk de değil aslında bu medyaya dair tepkisi. CNN muhabiri Beyaz Saray'da neler dedi? Sen otur yerine işte sen konuşma gibi şeyler söyledi. Yalan haber yapan CNN dedi. ABC'ye yine birçok aslında muhabire karşı da böyle tepkileri var. Hatta mesela şey hatırlıyorum AP muhabirinin girişi yasaklanmıştı artık Beyaz Saray'a gibi. Dolayısıyla Trump'ın böyle medyayla süren de bir savaşa devam ediyor. Bir yandan da Trump'ın sosyal medyası var malum. Truth Social. Şimdi Trump sayesinde hepimiz şöyle bir bakıyoruz aslında. Truth Social'da ne geldi, Trump ne diyecek diye hepimizin gözü kulağı orada oluyor. Şimdi Trump bunu paralı yapacakmış. Bir abonelik dönemi başlatıyormuş. Parayı veren aslında Trump'ın mesajlarını erken görecek. Şimdi Trump'ın her mesajının piyasaları da allak bullak ettiği düşünülürse bu bir nevi acaba piyasalarda yatırım yapmak isteyenlerin yatırım tüyosu almak için bir bütçe ayırması gibi mi? Ne dersin?
0: Yani inanılmaz bir aslında burada bir çıkar çatışması var. Zaten Trump ne yaptıysa şaşırmamak elde değil. Ama Wall Street Journal analizini yapmış Truth Social'da Trump'ın paylaşımlarının borsaya olan etkisinin 5-6 tane hisseye bakmış. Mesela diyor ki US Steel işte bir demir çelik fabrikası Japonlara satılmayacak, Amerika'da kalacak diyor. Bunu Trump paylaştığı anda hisseleri birden yükselmeye başlıyor. Intel ile Apple arasında Intel'de biliyorsun Amerikan hükümetine %10 bir hissesi oldu. Trump bunu ısrarla Intel'in çip yarışında öne geçmesini istiyor. Apple'la bir işbirliği yapacak diye açıklama yaptı Trump Truth Social'da ve birden hisseler fırladı. Bunlar kısa süre sonra tekrar kendi fiyatlarını buluyor piyasa gerçekler içinde. Ama bu geçici arada yani 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 100 milyon dolar buraya aktardığınızda o birkaç dakika, birkaç saniyenin bile borsada ne kadar önemli olduğunu görünce insanların ne kadar çok para kazandığını gözle küçük bir abonelikte. Burada tabii artık bu işin hakkı diyeyim yani. Fakat bu Amerikan başkanının gerçekten görevi yani borsada spekülasyon yapmak, bunlara mal vermek. Pek çok kişi de buna ister istemez yani Trump'ın mesajları Truth Social'da kamuoyuyla paylaşılmadan hemen önce abonelere önce gidecekmiş. Bu eşi benzeri gerçekten görülmemiş bir durum. Hakikaten nereye varacak da bilmiyorum. Birisi de şöyle bir yorum yapmış. Acaba paralı bir abonelik var mı Trump'ın mesajlarını hiç görmesek? Hani bunu
1: O da
0: sadece
1: güzel.
0: sağlayacak bir abonelik var mı diye evet.
1: Bu arada bence haftanın en güzel haberlerinden biri de şuydu Oray. Hani bahis oynanıyor ya Trump'ın mesajları üzerinden. Trump'ın 10 yıldır promptercısı olan hani o prompter operatörü olan kişi meğer o da bahis oynamış. 100 bin doların üzerinde para kazanmış. Çünkü Trump'ın ne söyleyeceğini bildiği için o konuşmaları öncesinde gördüğü için onu da kovdular bu hafta mesela. Hani en azından böyle o da çok belli etmiş herhalde. herhalde. Yani 100 bin doların üzerinde bir bahisle öyle yorumlar vardı ya, bari bu kadar birinde kazansaydın birinde kaybetseydin diye. Hatta şöyle mesela Trump bazen doğaçlama konuşuyor ya, o sırada da onu da tespit etmişler. İşte koyduğu bahsi geri çekmiş. Yani o kadar dikkatli bir biçimde bahis oynamış kazanmak için diye. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son dönemdeki en kritik tartışmalardan biri de yapay zeka teknolojileri. Şöyle görüntüler görüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nden. Mesela paylaşıyor insanlar, çok gürültülü, bunu burada istemiyoruz, çevreye zararlı diye. Ne dersin, bunun artık politik bir yanı da olmaya başladı mı yapay zekaya karşı olmanın mesela?
0: Şimdi Amerikan borsasından bahsediyoruz. Bu spekülasyonlar yapılıyor. Amerikan borsası neredeyse tamamı sırtını yapay zekaya dayıyor. İşte 7 tane büyük şirket, 8 ya da bazen 11'e çıkıyor bunların rakamı. Borsanın neredeyse yarısına hakimler. Ve bu insanlar da yapay zekaya ciddi bir kumar oynuyor Amerika'da, Amerikan ekonomisi. Yapay zekanın gelişmesi işte çipler ve bu data center denilen bu veri merkezlerinin oluşması gerekiyor. İşte Amerika'da haraların her yere böyle fabrikalar gibi data center'lar inşa ediliyor. Ve Amerikan kamuoyunun belki de son yıllarda bu kadar kutuplaşmış bir toplum olmasına rağmen üzerinde ortak uzlaştığı nadir konulardan bir tanesi bu data center'lara yönelik mücadele. New York eyaleti bir sene bir moratorium şimdilik geçirdi. Yani bir sene biz bunu inceleyeceğiz. Bu bir sene içinde de herhangi bir şekilde New York eyaletine bir data center yapılmayacak dedi. Nedir buradaki kaygılar? Evet, çok gürültülü olması. Tamam, çok gürültülü ama buna da diyorlar ki zaten şehir dışında bunlar. Yani hemen evinizin dibine data center yapmıyoruz. Çok fazla su harcadığı söyleniyor. Geçenlerde bu yapay zeka ile sohbet eden bir arkadaşıma dedim ki, yani teşekkür ederim falan dedikçe böyle litrelerce su gidiyor dedim. O da ama diyor onların suyu değil mi dedi. Aslında hepimizin suyu gidiyor. Çünkü bu nehirlerden işte taze suyu kullanmak zorundalar illaki bu şekilde işliyor. Bazı eleştirmenler diyor ki bu su meselesi biraz haddinden fazla abartılıyor. Tıpkı hatırlarsanız 2000 yılına geçildiğinde bu Y2K diye bir panik vardı. Bilgisayarlar sıfır sıfır tanıyamayacak, bütün dünya çökecek diye bir sene dünya bunu konuşmuştu. Şimdi herkes de böyle acaba bir felaket mi var? Yani susuz mu kalacağız bu data center'lar yüzünden diyorlar. Bilmiyorum ama asıl mesele şu, yani biraz böyle ayrıntılarına girdiğinde insanlarda, anketlerde genel olarak %70 oranında insanlar bu data center'ın inşasına karşı ama bölündüğünde sorularda gençlerin işte daha destek verdiği, yaşlıların genel olarak teknolojiye zaten kuşkuyla baktıkları için karşı çıktığı söyleniyor. Bu su meselesinin ötesinde başka kaygılar, asıl mesele şu. Sonuçta bu data center'ları hiçbirimiz seçmedik değil mi? Hiç kimse data center'lar yapılsın ya da yapay zeka işte çip olsun demedi. Birkaç zengin buna karar verdi ve giderek işte dünyayı bunlar zaten yönetiyor. Buna yönelik ciddi bir tepki var. Bir başka mesele enerji fiyatlarının artması. Şimdi Hürmüz vesaire zaten bir ciddi bir işte hepimiz arabalara daha çok para veriyoruz benzin kullanmak için. Amerika'da elektrik faturaları 2019 yılından beri New York'un moratoriumunun altındaki gerekçelerden biri bu. Ciddi anlamda artmış durumda. Yani %50'lere falan varmış durumda. Bu data center'lar geldikçe fiyatlar daha da artıyor. Bu şirketlere yeni vergiler mi verilecek? Bu artan enerji maliyetleri nasıl karşılanacak? Bir de şöyle bir durum var. Şimdi hala fosil yakıtlara muhtaç dünya. Ve ama daha da çok enerji ihtiyacı var. Ve daha da çok enerji tüketeceğiz. İşte elektrik tüketimi artacak, arabalar elektrikli olacak, başka ısıtma, soğutma elektrikli vesaire vesaire. Bu da enerji olan talebi arttıracak. Evet. Çok daha maliyetli olacak ve buna yönelik de ciddi bir tepki varsa şu anda mı Amerikan kamuoyu data center'lar konusunda neredeyse uzlaşmış durumda, büyük bir düşman olarak görüyor ki Brown'u.
1: Ve muhtemelen bu açıkladığına göre bu tepkiler de artacaktır. Bu arada süremiz azaldı, hemen akşamki maçı sorayım sana. Arjantin mi İspanya mı kazanır? Nedir fikrin?
0: Vallahi Arjantin kazanmasın istiyorum ben. Çünkü ben de Arjantin karşıtlarına katıldım. Hakikaten yani böyle bir şey olamaz. Hani hem bir kere Amerikan Arjantin'in devlet başkanı bu Milei'nin faşist tavrı, hem FIFA'nın bu Arjantin final oynasın, finalde Messi oynasın diye yapmadığı kalmadığı için hakikaten Arjantin kazanmasın istiyorum ben. Ve Arjantin'de biliyorsun en popüler takımlardan biriyken en büyük düşmana dönüştü bu turnuva konusunda. Sadece sen değil bu hissiyata sahip olan insanlar. Bütün böyle çok da fazla yazı çıkmaya başladı Arjantin'in ne büyük bir düşman olduğuna dair. VAR teknolojisinin kullanılmadığı tek takım bu arada Dünya Kupası. Yani
1: Öyle
0: herkes
1: mi?
0: bir VAR'dan dolayı, evet, özellikle Arjantin hiçbir pozisyonda VAR'a mesela başvurmadı. Belli ki Messi'nin final oynamasını istiyor Infantino ve Trump. Bunun gerekçeleri var. Inter Miami, Miami çok önemli bir yer Trump açısından. Orada oynuyor Messi. Kübalı göçmenler, Venezuelalı göçmenler de hep Trump politikası destekliyor Inter Miami'nin sahipleri. FIFA Miami'ye taşıdı merkezi. Trump'la çok iyi ilişkileri var. Messi gitti Beyaz Saray'da Trump'a hediyeler verdi ve Amerika'da futbolun gelişmesi için Messi önemli bir rol oynuyor ve FIFA'da Amerikan pazarında parayı gördü. Biliyorsun 15 milyara ulaştı kar. Bu yüzden de Messi'yi final oynatmak istiyorlar zorla da
1: Bu
0: olsa.
1: arada Trump son açıklamasında futboldan anlar, Messi'yi ben keşfettim dedi. Netanyahu da Arjantin desteklediğini söyledi. Oray bir virgül koyalım.

0: Dönelim İspanya'ya çünkü Emre Karaca da tam İspanya'da. Acaba oradaki heyecan nasıl? Ondan dinleyelim. Söz sende Emre.
1: Kübra Nur, şu anda Barcelona'dayız. Tabii bir saatlik bir zaman farkı var. Yani burada saat bir saat daha geride. Bu bağlamda aslında biliyorsunuz İspanya ve Barcelona'lar güne geç başlarlar. Henüz daha sokaklar o anlamda dolmuş değil. Daha çok geceden kalanlar ve güne spor yaparak başlayan insanların sokaklarda olduğunu söyleyelim. Tabii Barcelona daha farklı bir kimliğe sahip. Hem sosyal dokusu çok daha farklı İspanya'dan. Bu

0: meydanlarda bir düzenek kurulmadı. İnsanların toplu olarak izlemesine teşvik edilmedi. Ancak bu demek değil ki İspanya desteklenmiyor. Özellikle Katalanların genel olarak yani ağırlıklı oranın İspanya tarafında olduğunu söylemekte fayda var. Benim de temas kurduğum insanlar, esnaflar, dükkan sahipleri, yine lokantalarda çalışan Katalanlara özellikle sormaya çalışıyorum. Onlar genel olarak İspanya desteklediğini ifade ediyorlar. Tabii bunun en önemli faktörü de İspanya milli takımında oynayan Barcelona altyapısından çıkan isimler kendi evlatları olarak görüyorlar. Şu anda 8 oyuncu var. Yani La Masia Barcelona altyapısından yetişmiş olan 8 oyuncu İspanya milli takım kadrosuna yer alıyor ki bunların birçoğunun da bugün akşam saatlerinde ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Yarı final maçında Madrid'deydik eşimle birlikte. Orada izlemiştik. Tabii orada kalabalıklar daha yoğun olduğunu söylemek lazım. Ancak hem Madrid hem Barcelona özelinde turistik lokasyonlar. Çok fazla insan var turist olarak gelen bu şey. Özellikle bu dönemlerde çok fazla insan var. O yüzden insanlar bazen o akışa kapatırıp aslında kendilerini kutlamalara katılıyorlar. Çekirdek İspanyol olan kişilerin yaptığı kutlamalar en azından yarı finale daha kısıtlıydı. Biz daha coşkulu bir atmosfer bekliyorduk. Bunun şüphesiz ki ana sebeplerinden biri de daha 2 yıl önce bu takımın, İspanya milli takımın Avrupa şampiyonu olmasıydı. Muhtemelen final maçı kazanılırsa eğer Madrid'de büyük kalabalıklarla kutlamalar gerçekleşecek. Barcelona'da da o kadar çaplı, geniş çaplı olmasa da insanların memnuniyet seviyesinin yüksek olacağını söyleyebilirim. Tabii Barcelona'da demişken bir parantez açmak lazım. Arjantin ayağından az önce sizler de bahsettiniz. Ancak buradaki yankısı tabii ki çok daha farklı. Messi burada bir süper kahraman olarak görülüyor. Barcelona altyapısından çıkmış bir isim. 13 yaşında Arjantin'den gelmiş ve aslında bütün eğitimini, temel fundamental eğitimini Barcelona altyapısında almış bir isim. O nedenle Messi burada bir süper kahraman ve
1: Evet.
0: Arjantin'in kazanması söz konusu olursa da yine Barcelona'ların olacağını söyleyebilirim.
1: Efendim Emre Karaca İspanya'dan aktardı Habertürk muhabiri. Çok teşekkür ediyoruz Emre. Oradaki aslında bakış açısını da çok güzel özetledi bize. Şöyle bir oraya yine tekrar konuşalım. Oray aslında evet Emre'nin hatırlattığı gibi Barcelona altyapısına yetiştiği için Messi o Barcelonalılar için de önemli. Bir de Katalonya meselesi var. Dolayısıyla onu da bir ayırmak gerekir bakış açısını, yani İspanya ile farklı bir bakış açısına da bazen sahip oluyor biliyorlar ya. Dolayısıyla onu da vurgulamış oldu. Şimdi Messi'ye karşı artan dediğim gibi Trump'ın desteği, Netanyahu'nun Arjantin desteği biraz böyle negatifleşti de sanki Messi'ye bakış açısı, ne dersin?
2: Şimdi hakikaten evet, Messi bir kere çelimsiz, işte küçük boylu, böyle kısa boylu, hatta işte yeterli olmayacak mı diye bir tartışmalar vardı ama bir çocuktan hep bahsediliyordu daha ilk futbol sahnesi çıktığında. Daha 13 yaşında onu İspanya'ya getirdiler Arjantin'den. Apar topar hem babasına hem de Messi'ye İspanyol vatandaşlığı verildi. Orada daha rahat futbol oynasın diye ve ısrarla da İspanyol milli takımında oynaması için teklif getirildi. Fakat her seferinde reddetti. Bunu zannedersem şu anda da 6. kez Arjantin temsil ediyor. İşte daha evvel Dünya Kupası'nda kazanmıştı. Hakikaten de çatır çatır oynuyor. Fakat şimdi bu Dünya Kupası, bütün Dünya Kupalarında her zaman futbol hiçbir zaman futbol değildir ilkesinden yola çıkarsak, burada bu hiçbir zaman bu kadar böyle çıkarlarla, siyasetle belki de bu kadar hiçbir zaman iç içe olmamıştı. Genellikle futbol sahasında bunlar unutuluyor. İşte sonuçta 2018'de Putin'in Rusya'sında gerçekleşmişti. Katar'da da değil mi, işçilerin ölümlerini tartışıyorduk vesaire vesaire. Dünyanın en herhalde demokratik rejimi değil Katar'da. Fakat burada dediğim gibi başka bir hesap var. Yani FIFA Amerika'da bir altın madeni gördü. Bakıyorum ben kendi mesela kuzenlerimden falan. Herkes şimdi futbol oynamaya başladı Amerika'da. Ve burayı Amerika ele geçirmek istiyor. FIFA da buradan para yapmak istiyor. Burası çok net. Dolayısıyla Inter Miami'nin en önemli işte silahı şu anda Messi. Amerika'da oynaması, herkes emekliliğe gidecek diyordu. Trump Florida'da yaşıyor, işte Miami siyasetinin çok ortasında. Bu biraz FIFA'nın fazla müdahale etmesi biraz belli etti. Dolayısıyla burada böyle de hatırlanacak. Eğer Arjantin'e de zorla kazandırılırsa, şu anda işte finalin aslında Fransa'da olması gerekiyordu ama İspanya çatır çatır oynadı. Belki de gerçek final maçı İspanya-Fransa arasındaydı diyebiliriz.
1: Evet, gerçekten öyle. Bu arada şeyi de ben merak ediyorum. Trump da katılacakmış mesela bu maça. Şöyle bir şey hayal ettim. Trump
2: bugüne
1: yanında.
2: kadar hiç katılmadı aslında.
1: Evet
2: O çok
1: evet
2: ilginç dedim.
1: çok
2: Bugüne kadar hiçbir
1: ilginç.
2: maçta olmaması çok ilginçti. Herhalde yuvalanmamak için, ama bakalım finalde tabii ki
1: Ya
2: olacaktır.
1: düşünsene mesela Arjantin lideri Mille de gelse, yani çok acayip bir adam o da hakikaten, testere lakaplı böyle bir
2: Çok.
1: adam, çok orijinal bir adam. O yanına otursa, şöyle sol tarafına da Sanchez otursa, İspanya'dan gelse, ya çok enteresan bir tablo olabilir. Bilmiyorum mesela onlar gelecek mi ama.
2: Yani Sanchez'den nefret ediyor.
1: Evet.
2: Milei'ye bayılıyor. Milei de dünyada Trump'ı en çok destekleyen isimlerden bir tanesi.

0: bildiğin gibi Amerika Arjantin'e ciddi anlamda bir maddi yardımda da bulunmuştu. Yani Arjantin burada final oynaması hakikaten tesadüf değil. Kupayı kazanma ihtimali de tesadüf değil. Bir de çok kısaca şuna bahsedeyim. Yani bütün ezberler yerle bir olduğu gibi yarım saatlik de bir devre arası şovu olacak. Yani futbolun uluslararası kurallarında devre arasının 15 dakikayla sıralanması var. Burada pek çok sporcu 30 dakikanın çok fazla seyrilme süresi olduğunu, performansın etkileneceğinden endişe ediyor. Daha evvel benzer şekilde kaygılar oldu. Yani bu performansı etkileyecek bir şey. İşte Chris Martin yönetiminde Justin Bieber eklendi şimdi. Bakalım nasıl olacak? BTS, ben şimdi Paris'teyim. 2 gece burada konser verdiler. BTS bütün şehri birbirine katlayan, metrolarda falan BTS hayranları vardı. Onlar çıkacakmış. Yani finale yetişiyorlar. New York'ta bu stadyumda oynanması başka bir tartışma. Çünkü şu anda biliyorsun Kanada'dan çıkan orman yangınlarından dolayı New York'ta hava kirliliği berbat bir durumda. Niye burası seçildi? Hava zaten çok kötü vesaire. Pek çok açıdan tartışmalı bir final olacak bence
1: Evet,
0: bu.
1: hakikaten bu Dünya Kupası'nın başından beri çok Amerikanvari bir Dünya Kupası diyorduk. Yani Super Bowl gibi bir şey göreceğiz herhalde biz akşam. Şöyle aranın işte 30 dakika olduğu öncesinde sanatçıların çıktı. Şeyi de gördün mü Oray? Yüzük hediye edeceklermiş şampiyon olanlara. Hani bu NBA'de şampiyonluk yüzüğü vardı ya,
0: Evet,
1: ona
0: evet,
1: benzer bir
0: evet,
1: şey
0: evet, evet.
1: herhalde
0: Her
1: o da.
0: şeyi, evet, her şeyi Amerikanlaştırıyorlar. Yalnız burada fark şu, yani FIFA'nın NFL gibi, Amerikan Futbol Ligi gibi böyle bir Super Bowl'daki gibi bir tecrübesi yok. Şimdi NFL bu işin gerçekten uzmanı, orada 15 dakikada kuruyorlar sahneyi, indiriyorlar falan.
1: Doğru,
0: Nasıl bunu
1: nasıl
0: yapacaklar
1: yapacaklar?
0: bakalım,
1: Bu
0: bilmiyoruz.
1: arada yüzük
0: Bir de
1: de
0: tabii şunu da
1: ekranda
0: söyleyeyim.
1: seyircilerimiz merak ederse,
0: Evet.
1: ben görünce dedim ki herhalde temsili bir şeydir. Yahu gerçekten böyleymiş. Hani FIFA paylaşmış mesela, ben çok şaşırdım.
0: Evet.
1: Böyle bir tasarım.
0: Az önce unuttum, tabii şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz sene de bir bu Kulüp Dünya Kupası'nda biliyorsun gene Chris Martin'e bir devre arası konseri verdiler. Dolayısıyla o da işte bir tartışmaydı. Ve o Kulüp Dünya Kupası'nda da Inter Miami zorla final oynatıldı ve o kupaya sonra zorla dahil edildi. Yani ne kadar işte FIFA başkanıyla Trump'ın ilişkisi ilk başından beri tartışmasının finale damga vurduğunu biliyoruz. Aslında belki de başından beri Arjantin'e final oynatacağı belliydi.
1: Gerçekten katılıyorum. Bu arada çimleri de satacaklarmış. O sahadan çıkan çimleri.
0: Ama
1: Sadece
0: fiyatta anlaşamamışlar galiba, değil mi?
1: öyle mi? Olmamış mı
0: Fiyatta
1: o iş?
0: anlaşamamışlar.
1: Doğrudur,
0: Sen
1: sen
0: tam
1: daha iyi
0: olarak
1: bilirsin.
0: birisi daha çok istiyormuş falan, öyle bir başlık gördüm bugün.
1: Yani her
0: Belli
1: şey...
0: ki satacaklar. Bu stadyumlar Amerikan futbolu için tasarlandı biliyorsun. Hatta şöyle tartışmalar var. Yani muhteşem stadyumlar var. Bundan sonra bütün dünya kupaları Amerika'da oynansın. Çünkü çok kolay değiştirebiliyoruz işte. Bunu gördük diye valla belli olmaz. Bundan sonra Amerika
1: Evet.
0: parasını verip sahibi olabilir futbolun.
1: Evet, neden olmasın? Bakalım, heyecanlıyız, akşamı bekliyoruz. Bu arada dün gece de çok iyi maçtı. Yani 10 gol atıldı. Üçüncülük maçında, Fransa-İngiltere maçında izleme fırsatın oldu mu Oray?
0: İlk yarıyı izledim. Sonra uyanacağım için daha fazla devam etmedim diye çok sinirlendim. Çünkü artık biraz mahalle maçına dönmüştü gitti. Fransız oyuncular hiçbir şekilde oynamak istemiyorlar belli ki. İşte ilk yarıda da işte Harry Kane'i, Jude Bellingham'ı da görmedik İngiltere'de. Ama burada ilginç olan şey işte istatistik maçı yapıldı. Michael Olise asist rekorunu kırdı. Dünyada bu arada şu anda Michael Olise sponsor olmayan tek futbolcu herhalde. Bu kadar yıldız olmasına rağmen marka sponsoru kullanmayan tek futbolcu. Kylian Mbappe de gol rekorunu kırdı. Umarım Messi bu gece egale etmez o rekoru, ama hep Kylian Mbappe niye işte bu maçta oynuyor? Niye bir tek o oynuyordu zaten, bir tek o maça sarıldı. Çünkü kendi istatistiklerini çok fazla önemsiyormuş. Burada da işte Dünya Kupası'nda en çok golü atan oyuncu olarak bu kupayı tamamlamak istiyordu. Tabii Deschamps'ın son maçı olması Fransa'da bir hüzün verdi, ama şunu söyleyeyim. Normal şartlarda şimdi sokak inlerdi Fransa gol attığında. Yani herhangi bir maçta ya da Paris Saint-Germain gol attığında dün Fransızlar da hiçbir şekilde ilgilenmiyordu. Yani camlar açık falan gece evde, hiç sokaktan bir gürültü bile gelmedi. Yani biliyorum Şampiyonlar Ligi finalinde falan uyumak mümkün değildi sabaha kadar.
1: Enteresan yani, hem Fransızlar sahada tabiri yerindeyse pek yoktu, hem de demek ki evlerinde de çok heyecanlandırmamış bu maç onları. Çok teşekkür ediyoruz Oray'ın, Habertürk yazarı Oray'ın bizimle birlikteydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
0: İyi pazarlar,
1: Çok
0: görüşürüz.
1: teşekkürler, hoşça kal. Efendim biz de saat başında devam edeceğiz.

Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 19 Temmuz Pazar. Saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. 12'ye kadar karşınızda olacağız. Elbette konuklarımız da olacak. Haberleri de paylaşacağız. Gazeteleri de sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi önce bir bu dilime başlarken dün gece neler yaşandı bir ona bakalım, özellikle bölgede. Şöyle ki, Amerikan ordusu İran'a karşı başlattığı saldırılarını 8. gecede de sürdürdü. Savaşın kilit noktası olan Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlerde patlamalar yaşandı. Yeni saldırı açıklamasını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM duyurdu. Açıklamada hava saldırılarının Trump'ın talimatıyla başlatıldığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit kabiliyetinin zayıflatılması hedeflendiği belirtildi. Ürdün'de ABD'li askerlerin ölümüne karşılık vermenin amaçlandığının altı çizildi. İran ordusu dün balistik füze ve İHA'larla Ürdün'deki ABD güçlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlemişti. Amerikan ordusu saldırılarda iki askerin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu, dört askerin de yaralandığını açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump'sa ölen askerler için çok üzücü bir durum değerlendirmesinde bulundu. Saldırı açıklamasının ardından Sirik, Hacıabat, Bender Abbas ve Keşm kentlerinde patlamalar duyuldu. İran

0: da Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına bu gece de devam etti. Kuveyt'te ABD güçlerinin bulunduğu iki askeri üs İHA'larla hedef alındı. Askeri yetkililer Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Hamaney ise ABD'nin imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi. İran dini lideri yazılı açıklama yaptı. İran ve ABD başkanları tarafından imzalanan mutabakat zaptının ABD tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesinin, Başkan Donald Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini söyledi. Hamaney, İran milleti ve direniş cephesi ABD'ye unutulmaz dersler verecek ifadelerini kullandı. Türkiye F-35 programına dönecek mi? S-400'lerin akıbeti ne olacak? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya bu konularla ilgili meclis komisyonunu bilgilendirdi. Kaan motorunun satışı için engel kalmadığını söyledi.
1: Kasa yaptırımları için adım atıldı. Kaan motorlarının ABD'den alımı için bir engel kalmadı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Milli Muharip Uçak Kaan için ABD'den motor tedariğinde engel kalmadığını belirtti.
2: Amerikan Başkanı Katsa ile ilgili olarak Kongre'ye mektup yazdı ve olumlu gelişmeler oldu. Artık Kaan motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. F-35'ler ise ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Katsa'yı bağlamıyor. Kaan motorları ise Katsa kapsamında. Katsa ile ilgili süreç devam ediyor.
1: Kulaklıkaya Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gelinen son durumu da anlattı. Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için ABD'deki yasanın değişmesi gerektiğini ifade etti.
2: ABD'de F-35'lerle ilgili bir yasa var. O yasa Türkiye'nin hiçbir şekilde S-400'e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor. O yasanın gereği olan S-400'leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız ama bunu da Rusya'nın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor.
0: Ve CHP'deki gündeme bakalım. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına devam ederken genel merkez taktik değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak. Şöyle ki CHP'liyim, CHP'de kalıyoruz sloganıyla Özel ekibi partiyi bölmekle itham edilecek.
1: CHP Genel Merkezi Özgür Özel ekibine karşı atacağı adımlarda taktik değişikliğine gidiyor. Yeni partiye karşı kamuoyu oluşturulacak ve söylem değiştirilecek. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyası başlatılacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürürken CHP Genel Merkezi de harekete geçti. Sabrımızın bir sınırı var. Parti çift başlılığı sürdüremez diyen genel merkez kurmayları Özel'in yeni parti konusunda kararsız olduğunu iddia etti. CHP kurmayları 30 kişiyi geçeriz, 20 kişi alırız, 30 kişi gider gerisi kalsın, paralel yapı devam eder gibi söylemlerin ve bu paralel yapının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Yeni süreçte genel merkezin Özgür Özel ve ekibine partiyi bölme suçlaması yönelteceği öğrenildi. CHP'liyim ve CHP'de kalıyoruz kampanyasıyla yeni partiye karşı genel merkezin tavrının kamuoyuna anlatılacağı kaydedildi.
0: Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Alaaddin Köseler görevden uzaklaştırılmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yeni anayasa için referandumu işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
3: Türkiye yeni bir anayasayı, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İşte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararında olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde efendim evinin önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nazar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Nazar Çakmak, salı günü evinin önünde bir anda fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kızlarının yere yıldığını gören aile, Nazar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek istedi. Ancak genç kız, hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Efendim üzücü bir haber paylaşacağız. Yer Muş. 8 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş koca su çayına düştü. Çocuklardan biri hastanede hayatını kaybetti. Diğeri ise aranıyor. Mardin'den çobanlık yapmak için Muş'a giden Can ailesinin iki çocuğu iddiaya göre aynı bölgede çobanlık yapan amcalarının yanına gitti. Çevrede dolaşan çocuklar koca su çayına düştü. Durumu fark eden amcaları 8 yaşındaki Jiyan'ı sudan çıkarmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk ne yazık ki kurtarılamadı. Akıntıya kapılan 6 yaşındaki Hilvan ise aranıyor. Deniz yerine serinlemek için işte efendim böyle havuzları tercih edenler için bir haber var şimdi sırada. Ne kadar sağlıklı acaba bu havuzlar? Sorumuz bu. Uzmanlara göre bakımı ve temizliği iyi yapılmayan havuzlar hastalık sebebi olabiliyor. Yetersiz klorlama veya aşırı yoğunluk nedeniyle hızla çoğalan mikroplar bakın hangi hastalıklara neden olabiliyor.
1: Otel ya da yazlık havuzlarında serinleyenler dikkat. Birçok kişinin aynı suyu paylaştığı havuzlar hijyen koşulları uygulanmadığında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.
4: Artan cilt enfeksiyonları olabilir, ishaller olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Havuzun kullanılmasından, çok temiz olmamasından, bir anda çok kalabalık kişinin olmasından gördüğümüz enfeksiyonlar bu şekilde. Yazla birlikte artmaya da başladı.
5: Yazın kimi denizde, kimi havuzda serinliyor. Özellikle çocukların çok sevdiği havuzlar birçok sağlık riskini içinde barındırıyor. Uzmanlar kalabalık havuzlara girilmemesi önerisinde bulunuyor.
4: En ufak bir şüphe varsa, bulanık görünüm varsa, üzerinde partiküller, içinde partiküller varsa çok kullanmamaları lazım. Bir de temizliğinden, dezenfeksiyonundan çok fazla emin olmadıkları havuzları kullanmamaları lazım.
1: Havuzdan çıktıktan sonra duş almak önemli. Havuz sonrası hasta hissedenlerin de doktora gecikmeden başvurması gerekiyor.
4: İshal başladığında ishal için önemli olan sıvı kaybının olması. Bulantı, kusma, ishal, ishal sayısının 5-10'dan fazla olması, özellikle bulantı kusmanın ön planda olup bir şey yiyip içmemesi doktora başvurmasını gerektiren bir şey. Ateşin çok yüksek olup düşmemesi gibi. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrardan kan gelmesi, yine ateş olması üriner sistem enfeksiyonları açısından anlamlı. Bu durumlarda da yine doktora başvurup bir antibiyotik tedavisi kullanmak gerekebilir.
0: Boş boğaz torbacı komşuyu ele verdi efendim. Haber Akşam gazetesinden yan daireyi de aldılar mı başlığıyla veriyor gazete. Şöyle ki Bağcılar'da uyuşturucu baskınında yakalanan 3 zanlı kendi aralarında

0: fısıldaştı. Şöyle dediler birbirlerine, yan dairedekileri de aldılar mı? Şimdi polis de bu sözleri elbette duydu. Yan dairede toplam 78 yıl hapis cezasıyla aranan tamamı firari 5 hükümlüyü yakaladı. Torbacıların fısıldaşması yan dairedekileri işte böyle ele verdi. Devam edelim sıradaki haberimizle. Kökenim Güney Amerika'ya uzanan Ronroco. Türkiye'de çok az kişinin tanıdığı ve çalabildiği bir enstrüman. Müzisyen Özgür Demir tesadüf eseri tanıştığı bu çalgıyla Anadolu türkülerini kendine özgü tınısıyla yeniden yorumluyor. Demir semahlardan zeybeklere uzanan repertuarını Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.
1: Bir tesadüfle yolu Ronroco ile kesişti. Çaldığı her ezgi onu bir başka yolculuğa çıkardı. Şimdi Güney Amerika'nın sesini Anadolu türküleriyle buluşturuyor. Ronroco Türkiye'de adını çok az kişinin duyduğu sıra dışı bir enstrüman. Kökeni Güney Amerika'daki Ant Dağları'na, Bolivya topraklarına dayanıyor. Müzisyen Özgür Demir ise bu enstrümanı Türkiye'de çalabilen nadir insanlardan biri.
2: Yaklaşık 10 sene önce bir radyo programında duyduğum bir jingle vardı. Arka fonda çalan. Acaba arka fonda çalan enstrüman ne diye çok merak ettim. Peşine düştüm. Biraz internette araştırma yaptım. Baktım sazın adı Ronroco. Yaptığım araştırma sonucunda sazın Türkiye'de olmadığını da öğrendim. Ümidimi kestim.
1: Yaşadığı bir tesadüf onu Ronroco ile buluşturdu.
2: İstiklal Caddesi'ne yakın bir yerde iş yerim vardı. Gidip gelirken orada sokak müziği yapan Kızılderili kıyafetleriyle Alanso ve çocukları bir ihtimal sorayım dedim. Alanso Bolivyalıymış. Eşi bir ay sonra gelecekmiş. İsterse gelirken bana bir tane Ronroco getirebilirmiş. Sazı gönderdi. Böyle buluştuk.
1: Enstrümanın sesi gitarla bağlama arasında. Ama daha derin, sıcak ve hüzünlü bir tınıya sahip. Özgür Demir, bizden binlerce kilometre uzakta doğan bu enstrümanla bizim alışkın olduğumuz Anadolu ezgilerini bambaşka bir ses dünyasında buluşturuyor.
2: Sazla hemhal olmaya başladıktan sonra parmaklarıma türküler üşüşmeye başladı. Türküleri düzenlemeye başladım.
1: Hangi türküleri düzenlediniz?
2: Semahlarla başladım. Deyişler var, zeybekler var. Mecnun Leyla'mı gördüm düzenlemelerimden biri.
1: Özgür Demir'in amacı Güney Amerika kökenli bu enstrümanın Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınması.
0: Geri dönüşler nasıl?
2: Harika.
0: İnsanlar böyle bir yakınlık kuruyordur bağlamaya benzerliğinden dolayı belki.
2: Öyle yani dediğim gibi büyülü bir tarafı var sazın. Hemen alıyor. Hiç zorlanmıyoruz. Çünkü içinde bize ait tınılar barındırıyor. 17 Temmuz'da bir albümümüz çıkacak, bir EP. Burada yorumladığım 5 şarkılık Anadolu'dan dediğim gibi örnekler içeren bir albüm. Bu albümü sevgili arkadaşım, dostum Barış Güvenenler'le beraber yaptık. Bu albümde cellosuyla bana eşlik etti.
0: Türkçe rap 31 yıl önce doğdu. Hürriyet gazetesi de bunun peşine düşmüş. Kartelin kurucusuyla Erci E'yle yine bir röportaj yapıyor. Gurbet defteri artık kapandı. Duygusal gurbet kapanmış bir defter. Artık Türkiye'deki hayatla Almanya'daki hayat birbirinden çok farklı değil ifadelerine yer veriyor Hürriyet gazetesi de. Efendim kültür sanat yolculuğumuza şöyle bir başlamışken gelin. Kültür Yolu Festivali ile ilgili son bir duruma bakalım. Çünkü bu kez Kültür Yolu Festivali kapılarını Konya'da açtı. Kentte 9 gün boyunca 148 farklı etkinlik düzenlenecek.
3: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Konya'da.
4: Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere Kültür Yolu Festivali şimdi de Konya'da. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Konya oldu. 18-26 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
5: Çok güzel konserlerimiz var. Çevre illerden de geldiklerini duydum. Ve esnafımız çok mutlu. Otellerimiz doldu. Bizim istediğimiz de bu.
4: Festivalde gastronomiye de özel bir yer ayrıldı.
5: Konya'mızın geleneksel mutfağında unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı unutulmuş, tekrar hatırlatılmaya ihtiyacı olan birçok yemeğimizi dünyanın, ülkemizin ünlü şefleriyle buradaki Konya'mızın değerli şeflerini buluşturup çok özel sunumlarla bunun tanıtımını yapmaya çalışıyoruz.
0: Efendim birazdan avukat bir konuğumuz olacak. Pek çok dikkat çekici haberi onunla konuşacağız. Şimdi o haberlerden birini önce bir paylaşayım. Yargıtay düğün takılarıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Düğünde takılan para, çeyrek altın gibi takıların takıldığı kişiye ait olduğuna hükmetti. Yani geline takılmışsa gelinindir, damada takılmışsa damadındır diyor.
6: Önceki Yargıtay uygulamalarında kime takılıp takılmadığı önemsizdi. Bütün takılar kadına aitti. Ama yeni Yargıtay kararıyla birlikte bu değişti.
7: Kına gecesinde takılanlar, paralar daha doğrusu, kız evine kalır. Düğün gecesi takılanlar erkek tarafında kalır.
4: Boşanmak isteyen kadın düğününde takılan altı çeyreği istedi. Yargıtay altınlar kime takıldıysa onundur dedi. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde takılan altı çeyrek altının kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takılar kadına aittir dedi. Ancak damat avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti.
6: Daha öncesinde hepsi kadınınken şu an erkeğe takıldıysa erkeğin, kadına takıldıysa kadının olacak.
8: Gelin hakkı onlar. Bizim hakkımız. Erkeklerin, onlar bizim. Biz alırız onları.
4: Dosya damadın itirazı üzerine temiz için Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkeme yeni bir karara imza attı. Eski uygulamada altınlar sadece geline ait oluyordu. Yeni kararla birlikte takının niteliğine ve kime takıldığına bakılacak. Eğer taraflar arasında anlaşma ve örf ve adet yoksa altınlar kime takıldıysa o kişi de kalacak.
6: Daha öncesinde boşanma davalarında ziynet eşyalarına ilişkin açılan davalarda takıların tamamı kadına ait oluyordu. Dolayısıyla burada eşyanın kime takıldığı, örf ve adete veya aralarındaki bir anlaşmaya bakılmıyordu.
9: Damata kalmalı bence.
8: Neden?
9: Kaynanayla gelin arasında sıkıntılar çıktığı için damata kalması daha mantıklı.
0: Yani efendim tabiri yerindeyse vara gidilecek. Kime takıldıysa artık altınlar onun olacak. Şimdi bu hafta aslında sadece bu haber değil, iki farklı haber daha vardı. Biri, hastalığa yakalanan eşinin tedavi süreçleriyle ilgilenmeyen kocanın mahkemede ağır kusurlu bulunması. Diğeri de kendisine dini nikahta söz verilen 150 gram altınlık mehir ödenmeyince dava açan kadının haklı bulunması. Konuşacağız. Hukukçu Sedef Selçuk bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
10: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Hemen şimdi ilk olayla başlayayım müsaadenizle. Şöyle, olayda davayı açan taraf erkek. Eşim beni hor görüyor, evden kovdu, tazminat istiyorum diyor. Kadın da ben şeker hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşamaya başladım. Tedavimle ilgilenmedi. Hastane işlerinden kaçmak için kendisi evden uzaklaştı diyor. Mahkemede hasta eşinin tedavi sürecinde ilgisiz kalan kocayı ağır kusurlu buluyor. Ne dersiniz, bu karar sizce nasıl? Hani hastalıkta sağlıkta diyoruz ya şöyle evlenirken. Hastalıkta kısmıyla ilgili şöyle, hatta biz başlık attık. Sağlıkta varsın ya hastalıkta diye. Evet. Nasıl buldunuz bu kararı, değerlendirelim.
10: Kesinlikle yerinde ve doğru bir karar. Aslında kanuni düzenlemeler de bunu iki tarafa yükümlülük olarak yüklemiş en başında. Bunu açıklamak için ben her zaman şu örneği veririm. Nikahı düşünelim. İki tarafta aslında hastalıkta ve sağlıkta diye başlayan fenomenleşmiş o soruya evet cevabını verdikten sonra biz alkışlar ve konfetilerin sesinden aslında nikah memurunun son sözünü duymayız. O söz evlilik akdiniz gerçekleştirmiştir. Şimdi baktığımızda biz buradan evliliğin de nikahın da bir sözleşme akit olduğunu görüyoruz. Haliyle her sözleşme iki tarafa belli yükümlülükler yüklüyorsa evlilik de eşlere yine kanundaki düzenlemeyle birlikte aile birliğinin mutluluğunu el birliğiyle sürdürmeyi ve birbirine yardımcı olmayı, aynı çatı altında mutlu ve beraberce yaşamayı

0: ve sadakat olarak da belli yükümlülükler yüklemiştir. Bu yükümlülükleri ihlal eden de boşanma aşamasında ağır kusurlu sayılır.
1: Hastalıkla yoksa da ağır kusurlusun. Son zamanlarda sanki artık ekonomik sebepler elbette var ama onların yanı sıra böyle kişisel sözlerle alakalı, işte bana böyle dedi, beni böyle aşağıladı gibi cümleler duymaya başladık boşanma davalarında. Ne dersiniz? Bunlar artık ağır kusur olarak görülüyor sanki.
0: Bu saydıklarımın içinde aslında en önemli madde ve hassas olan manevi madde nedir? Birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak. Şimdi haliyle mutlu bir eş yine onure edilen ve sevilen, sevgi gösterilen eştir. Bir eş diğerine sevgi göstermez ve aşağılarsa ve bunu toplum içinde yaparsa birliğin mutluluğu da etkilenir. Aslında bu iki tarafa da yüklenen ortak bir yükümlülük olduğu için ihlal eden de ağır kusurlu sayılıyor. Biz çok enteresan kararlar görüyoruz. Eşe alo diye hitap etme bir boşanma sebebiydi.
1: Bu arada
0: sebebiydi.
1: Birazdan onlara geçeceğiz. Biz de hazırladık. Çok dikkat çekici hakikaten kararlar var ama ben ikinci haberi de size sormak isterim onun öncesinde. Çünkü mehir kavramı. Şimdi mehir aslında dinen var olan bir kavram değil mi? Türk Medeni Kanunu'nda mehir diye bir şey yok. Şimdi bir kadın mehir konusunda 150 gram altın anlaşmış. Ardından bu 150 gram altını vermeyince o damat haklı bulunmuş. Ödeyeceksin demiş mahkeme bu altını. Şimdi burada herhalde biraz kadın akıllılık edip resmiyete mi dökmüş bu mehir işini, ne dersiniz?
0: Mehir sizin de söylediğiniz gibi İslam hukukuyla alakalıdır. Ancak İslam hukukunda çok değerli bir yeri var mehirin. Çünkü nikahla beraber, imam nikahıyla beraber erkek aslında bağışlamayı vaat ettiği şeyi kadına armağan edeceğine söz verir. Ve bunu bizim uygulamamızda genelde sözle ve tanıkla devam eden bir süreçti. Ancak bunu yazılıya döken kadınlar boşanmada da şanslı, çünkü bunu da boşanmada talep edeceklerinin dışında bir Asya Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açarak da talep edebilecekler.
1: Şimdi o halde dini nikah kıyılıyor. Şöyle bir hayal edelim. Normalde nasıldır? Mehir ne kadar diye mesela sorulur. O sırada kadın da bir karşılık verir. Şunu istiyorum mehir olarak denilir. O sırada hatta şahitler de vardır dini nikahta. Evet. Bunu yapmak ama yeterli değil mi? Yani mesela o nikah sırasında şunu mu yapması lazım kadının? Yahu bu mehri bir de yazılı olarak şu kağıda yazalım, damat bey de şunun altına imzalasın mı demesi gerekir?
0: Kesinlikle. Çünkü az önce de söylediğim gibi Türk Medeni Kanunu ilgilendiren bir konu değil, Türk Borçlar Kanunu ilgilendiren bir konu ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında aslında bu konu ne kadar tartışmalı olsa da artık genel kabul gören çoğunlukla kararlarda biz mehirin bir bağışlama vaadi sözleşmesi olduğunu görüyoruz. Türk Borçlar Kanunu'nda bağışlama sözleşmesinde yazılı olması şarttır. Haliyle yazılı olmasıyla beraber aslında mehirle alakalı çok bilinmeyen bir şey söyleyeyim size. Mehir sadece eşin vaadi değil, kayınvalidenin, kayınpederin ya da üçüncü kişinin vaadi de olabilir. Yani dini nikah sırasında üçüncü kişi de mehir konusunda bir bağışlama sözleşmesine imza atarsa eş için bu da geçerlidir. O yüzden bizler şunu mehir talep edeceksek mutlaka önceden, yani dini nikah sırasında temin etmeliyiz. Yazılı bir senet.
1: Şimdi mesela içeren, bir A4 kağıdını şöyle alıp diyelim ki el yazısıyla orada yazsak. Yani damat bey yazsa böyle böyle, eğer mehir bu karşılığı olarak bunu kabul ediyorum gibi bir ifade mi yazılması gerekir? Ne yazılması gerekir
0: yani
1: mesela?
0: Yani burada aslında kadının talep ettiği şey mal olabilir, değerli bir eşya olabilir, ev olabilir, taşınmaz olabilir ya da belli bir gram altın ya da para olabilir. Mutlaka gramın cinsi, istenilen evin tam özellikleri, nerede olduğu,
1: yani
0: varsa
1: şey
0: öyle
1: olmaz,
0: bir ev.
1: İşte bana bir adet villa verecek mehir olarak olmaz.
0: Eğer
1: şu
0: varsa,
1: özelliklerdeki gibi mi? Onu da detaylandırmak
0: gerekir. Kaç oda olduğu, işte belki de değeri muadil bir örnek olarak yazılmalı. Yani belirleyici olmalı. Çünkü bağışlamada belirleyicilik esastır. Ve az önce söylediğim gibi yazılı olması esastır. Eğer mehir senedi yazılı değilse mutlaka dava dilekçesine yemin deliline dayanması gerekir. Çünkü elinde kalan tek delil olacaktır. Tanıkla ispat edilmez, senetle ispat kuralı var.
1: Yani şöyle, diyelim ki yazılı ortada hiçbir şey yok ama kadın geldi dedi ki ya o sırada dini nikah sırasında şahitler vardı, sözlü olarak bana söz verdi. Şahitlerimiz de var, onlar da şahit ama bu geçersiz. İlla
0: geçersiz,
1: yazılı bir şey olacak.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Peki
0: yemin
1: o yazılı
0: kağıtta
1: sadece damadın mı imzası olsun yoksa şahitlerin de olsun mu?
0: Şahitlerinde olabilir ancak damadın yani taahhüt edenin aslında imzası aranıyor. Yani biz mehirde mutlaka yazılı olma şartını görmemiz gerekir ve dava açacak kişinin yazılı belgeyi mahkemeye sunup ispat etmesi gerekir bu iddiasını. Aynı zamanda

0: zamanda o yazılı belgede imza olması gerekir. Sadece şartların yazması yeterli değil. Hatta ben şunu söyleyeyim. İslam hukukunda mehir tanımlanırken mehirin muaceliyet koşulu ikidir. Yani nikah sırasında, yani evlilikte, bu arada nikahla birlikte sağlanacak olan bir söz vardır. Bir de boşanırlarsa sağlanacak olan söz vardır. Eğer mehir senedinde, uygulamada biz hep boşanmayla beraber talep edildiğini görüyoruz. Ancak nikahla beraber bir söz veriliyorsa o zaman evlilik birliğine de bu mehirle beraber mahkemeye başvurabilir eş.
1: Efendim, duyurulur. Yeni evlenecek özellikle kadınlara duyurulur. Dini nikah sırasında, mehir sırasında şöyle elinize bir kağıt alıp yazılı olarak mehirin ne kadar olduğunu şöyle anlaşırsanız, damat bey de onu imzalarsa, hatta üstüne ne güzel olur şahitler de imzalarsa, değil mi? Daha da kuvvetlenir eliniz. Sonrasında mahkemeye götürebilirsiniz. İşte bu anlaşmayı, bu kağıdı diyelim, bize yeni evleneceklere duyurmuş olalım.
0: Evet, şunu da ekleyeyim, zaman aşımı süresi de var. Yani boşanmayla birlikte 10 yıl içinde mehir senedine ilişkin alacak dava aslında açılması gerekir. En azından ilgilenenler duyuralım.
1: 10 yıl geçerli olur yani o kağıt. Evet. Neyse, inşallah boşanmazlar. Ömür boyu evlilik sürer de öyle diyelim efendim. Bu arada yani dinen damadın böyle bir talebi normalde olmuyor. Evet. Ama damat da bir herhalde o sırada talepte bulunursa o da yazılı kağıt gibi anlaşılır. O da onu kullanabilir ileride. Hani damat tarafından da bir bakalım.
0: Bizler İslam hukukunda bunu aslında erkeğin damada hediyesi olarak, yani nikah hediyesi olarak görüyoruz. Ya da mağdur ederse aslında bu noktada o evliliği ne kadar istediğini gösteren aslında bir yükümlülük olarak görüyoruz. Bağışlama olarak görüyoruz. Henüz daha erkeğin aldığı bir mehir senedini görmedik.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi isterseniz biraz önce bahsettik. Çok ilginç vakalar var değil mi? Sizin de karşılaştığınız, muhtemelen boşanma sırasında söylenen. Bize bir grafik hazırladık. Onlara bakalım isteriz. Mesela işte bunlar hep boşanma sebebi dedik. Şöyle ki efendim, cimri olmak, eşe Allah belanı versin demek, dedikodu çıkartmak. Ne dersiniz bunlara? Devam edeceğiz ama.
0: Her biri aslında bir ortak yükümlülüğün ihlalidir. Şimdi ortak yükümlülükler dediğim gibi, yani evlilik birliğinin mutluluğunu tek bir çatı altında ve beraberce sağlamak olduğu kadar sadakat yükümlülüğü de ortak yükümlülüktür. Bunun yanında maddi katkıda bulunmak evlilik birliğine de tarafların ortak yükümlülüğüdür. Hatta Türk toplumunda genelde çocuklara kadın bakmak zorunda gibi değerlendirilir. Ancak bizim kanunumuz çocukların bakım, gözetim ve eğitim yükümlülüğünü de ortak kılmıştır eşlere. O yüzden burada herhangi birini ya da birkaçını ihlal eden kişi boşanmada ağır kusurlu kabul edilir. Cimri olmak aslında baktığımızda maddi olarak katkı sağlamanın kısıtlanması olduğu için o yükümlülüğün ihlali olarak karşımıza çıkar. Eşe Allah belanı versin demek de dediğim gibi mutluluk birliğini ihlal ettiği için ve bozduğu için bir kusurdur. Dedikodu çıkarmak, hatta aile sırlarını ifşa etmek ya da eşten sır saklamak. Aslında hepsi sadakat yükümlülüğünün bir eşidir. Biz hep sadakat yükümlülüğünü eşe aldatmak olarak görürüz ama bu da sadakat yükümlülüğünün bir parçasıdır. Ve eşler birbirinden sır saklamamalılar. Saklarlarsa bu boşanma davasında sadakat yükümlülüğün ihlali ve ağır kusur olarak karşılarına çıkabilir.
1: Bunlar biraz göreceli mevzular değil mi? Yani mesela bana göre eşim cimri diyorum ben. Bunu nasıl ispatlayacağım? Yani hakim burada neye bakıyor? Yani söze mi bakıyor? Sen öyle görüyorsan tamam, demek ki cimridir mi diyor? Yoksa onu bir şekilde ispatlamaya mı çalışıyor insanlar?
0: Çok önemli bir konuya değindiniz. Çünkü bunları yaşamanız yeterli değil. Biz aile yapısında aslında sorunları ev içinde çözmeye çalışırız. Dışarıya yansıtmayız. Haliyle birçok sorunumuzun tanığı olmaz. Ancak biz aile mahkemesine boşanmak için gittiğimizde hakim bizi tanımayacağı için iddialarımızı ispat etmemiz gerekir. Hatta bu ispatları sunmanız yetmez. Aile mahkemesi hakiminin özel bir yetkisi var diğer hakimlerden ayrı. Vicdani kanaatiyle ispatlanmış saymadıkça hükmü esas almaz. O yüzden burada önemli olan sizin boşanma sebeplerini ne şekilde ispat ettiğiniz ve onu affedip affetmediğiniz boşanma davası açınca kadar. Çünkü sizin bütün boşanma sebepleriniz, eğer evlilik birliği içerisinde affettiyseniz artık boşanma sebebi olmaktan çıkar. Siz dilekçeye bunları yaşadım, affettim ama devamında yine şu anda boşanmaya karar verdim derseniz hakim bunu ispatlanmış da saymaz ve bir boşanma sebebi olarak saymaz. Oldukça önemlidir dava dilekçesi boşanmada.
1: Sizin kolay de değil yani. Mesela birine göre işte bana yalı hediye etmedi demek bir cimriliktir. Birine göre de değil mi, pazar alışverişine destek olmadı demek aslında cimriliktir. Evet. Dolayısıyla boşanma süreçlerinin bu kadar uzun sürmesinin sebebi

0: Bir de bu mu yani? Bunlar. Nasıl ispatlayacağız mesela o kavramları, öyle değil mi?
1: Şimdi bu noktada hakim aslında sunduğunuz delillerle sizin evlilik birliğindeki yaşam koşullarınıza bakar. Az önce söylediğiniz gibi gelir durumu çok müsait olan bir insan eğer söz verip yapmadıysa o zaman bu durum olabilir. Ancak daha çok aslında vaat edilen şeyler değil de eşin hani cimri olmayı burada şey görmemiz lazım. Normal şartlarda evlilik birliğine sağlanabilen ve hayatın olağan akışına uygun olan şeyler eğer bir eş tarafından diğer eşten sakınılıyorsa o zaman cimri olmak düşünülebilir. Ancak şu da çok önemli bir husus. Evlenirken vaat edilen sigarayı bırakmak gibi düşünün. Yani bırakmak ya da başlamayı vaat ettiyse bir eş ve evlendikten sonra bunu yapmadıysa bu da bir boşanma sebebidir.
0: Bu arada Kerem kulağıma diyor ki editör arkadaşım Allah belanı versin demek bir boşanma sebebi. Acaba Allah belanı vermesin demek bir boşanma sebebi olur mu diye var mı cevabınız?
1: Biz bunu beddua etmek olarak genelleyebiliriz. Yani beddua olarak algılanan bir eşin bir eşe beddua etmesi zaten o sevgi birliğini, saygı birliğinin de bozulduğunun göstergesidir. Genel olarak beddua olarak tanımlanan bütün cümleler yine bir kusur ve boşanma sebebi olarak sayılırmış.
0: Peki sıradakilere bir bakalım. Başka neler boşanma sebebi? Şöyle hızlıca gidelim. Mesela eşle alay etmek aslında biraz öncekine de benzer bir durum. Aile sırrını açıklamak, komşunun eşi senin gibi değil demek, kıyas yapmak. Var mı bu konuda da bize anlatabileceğiniz örnekler?
1: Kesinlikle buna seni sevmiyorum demeyi de ekleyebiliriz. Diğer eşle, başka biriyle eşi kıyaslamayı da söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda hepsi az önceki kurduğumuz çatıya benziyor. Yani bu noktada eşi aşağılamak aynı zamanda sevilmediğini hissettirmek ve mutsuz etmek demektir. Şimdi bu noktada başka biriyle eşi karşılaştırmak da baktığınızda o evlilik birliğinin mutluluğunu olumsuz etkileyecektir. O yüzden eğer bunu toplum içinde yapıyorsa, yani o eşin manevi kişiliğini zedeliyorsa aslında o zaman bir boşanma sebebidir. Yani bunu eşin ispatlaması yine çok önemli. Haliyle buradaki ispat çok önemli. Çünkü biz boşanma davasında bazen açılırken iki eşin birbirine kızmasıyla söylenen afaki birçok cümleyi görebiliyoruz. Ama dediğim gibi yargılama aşamasında bunların ispatı oldukça önemli.
0: Bu arada son dönemde WhatsApp yazışmaları sanki oldukça kritik bir delil gibi değil mi? O niteliği taşıyor. Siz boşanma davalarında en çok mesela onlara mı rastlıyorsunuz?
1: Kesinlikle WhatsApp yazışması aslında yazılı bir delil başlangıcıdır. Yani biz baktığımızda tanıkla da destekleniyorsa, başka delillerle de destekleniyorsa biz onu artık geçerli somut bir delil olarak kabul ederiz. Şimdi WhatsApp yazışması,
0: yani
1: sosyal medya...
0: Çok özür dilerim. İspatlamak hani dedik ya zordur diye. Şimdi mesela bir ortamda eşim bana benimle alay etti diyorum. Bunu nasıl ispatlayacağım? Çok zor. Ama eşim eğer benimle alay ederken WhatsApp'tan bir mesaj yazdıysa, alaycı bir mesaj ya da o mesajda başka biriyle mesela kıyasladıysa, değil mi? Bu artık bir ispat niteliği taşıyor.
1: Kesinlikle. Video kaydı da aynı şekilde delildir. Tanık delili de burada geçerlidir.
0: Çok özür dilerim. Mesela video kaydı hani hep şey denir ya, gizli çekilmiş videolar, gizli çekilmiş ses kayıtları kanıt niteliğinde değildir. Çünkü özel hayata gizliliğine aykırıdır diye. Bunlara nasıl bakıyor mesela mahkeme?
1: Şimdi buradaki
0: yani diyelim ki çok özür dilerim, bir eş mesela gizlice ses kaydını açtı, hakaret ediyor karşısındaki eş de ona, onu kaydetti, onu götürüp mesela mahkemede sunabiliyor mu?
1: Sunabilir. Şimdi burada neden geçersiz sayılır? Çünkü hukuka aykırı olarak elde edilen bütün deliller hükme esas alınmaz. Hukuka aykırılık burada nerede başlar? Özel hayatın gizliliğini, haberleşmenin gizliliğini ihlalle başlar. Ancak eşler arasında şöyle bir durum vardır. Az önce söylediğim gibi sorunlar ev içinde kalır, dışarıya yansıtılmaz. Haliyle bir eşin boşanmaya ilişkin iddia edeceği sorunları ispat içinde bazen elinde başka hiçbir çaresi kalmaz. O yüzden kamera kaydıyla bunu ispat etmesi gerektiği için bir kamera kaydı yerleştirebilir eve ya da bir ses kaydı dediğiniz gibi. Eğer o eş başkaca bir delille o iddiasını ispatlayamayacağını doğru şekilde açıklar ve hakim buna kanaat getirirse artık aldığı ses kaydı, video kaydı hukuka aykırı olmaktan çıkar.
0: Çünkü onu mesela gidip de diyelim sosyal medyada paylaşırsa evet hukuka aykırı olur. Onun özel hayatını paylaşmış gibi olur ama mahkemeye sunduğu zaman işler biraz değişir. Evet. Başka var mı arkadaşlar örneklerimiz?
1: Yani burada şunu söyleyebiliriz. Buyurun. Bu ses kaydını gidip akrabalara dağıtmadığı sürece tabii. Sadece mahkemede kullandığı sürece bu hukuka uygun bir delil sayılabilir.
0: Yine aynı şekilde eşi kilit altında bırakmak, sen çıkma evde kal demek, eşe alo diye seslenmek yine cinsel ilişkiden kaçınmak da

0: boşanma sebepleri arasında.
1: Kesinlikle. Alo çok ilgi çekmişti.
0: Evet,
1: bir Yargıtay kararıydı. Ve biz bu çok da tartışılmıştı. Yani şakayla da karışık yapılabilir diye. Bunu doğru izah etmek istiyorum. Çünkü alo denilen kelime bu şakayla karışık olan tabirler değil. Bir eşin itibarsızlaştırılması toplum nezdinde. Yani arkadaşlarla otururken eşine alo diye hitap edilmesi o eşin haliyle manevi değerlerinin zedelenmesi anlamına gelebilir. Eğer eşe böyle hissettirdiyse alo, o zaman eş bununla birlikte boşanma davası açabilir ve alo diyen eş kusurlu sayılabilir. Bu Yargıtay kararında aynen böyle bir konu görmüştük.
0: Alay etmiş olur çünkü hakikaten. Bu arada buyurun
1: bir cinsel şey ilişki yine çokça tartışılan ve ispatlanamayan haliyle Türk toplumunda da çok dilekçelere yazılması sakınılan bir konu. Ancak oldukça önemli. Çünkü Yargıtay'ın bu oldukça fazla kararı var cinsel ilişkiden kaçınmak konusunda. Ve eğer cinsel ilişki kurulamıyorsa genellikle Yargıtay erkeği kusurlu bulur. Bunu da belirtmek isterim.
0: Pekala. Bu arada biraz önce tam da bir haber paylaşmıştık sizi buraya konuk almadan önce. Hatırlarsınız belki. Takılar. Şöyle ki deniliyor ki o takılar meselesi. Ya biz bu zamana kadar hep şunu bilirdik. Ya bu takılar gelinindir diye hep bilinir. Fakat yeni bir karar var mahkemeden çıkan sonuca göre. Kime takılmışsa, damada takılmışsa damadındır, geline takılmışsa gelinindir. Efendim bize duyuralım, düğüne derneğe gidecekler vardır tam da yaz mevsimi. Şöyle ki şunu bilin ki o takınız kime taktıysanız onda kalacak. Hani ona göre de belki bir adım atarsınız, duyurmuş olalım seyircilerimize de. Tabiri yerindeyse şöyle mahkeme vara mı gidecek? Şöyle bir başlık attık biz. Çünkü ne olacak mesela, videolara mı bakılacak? Hangisinin hangisinin takıldı o düğün videosunda? O şekilde mi belirlenecek?
1: Tamam. Anlamıyla bu olacak. O yüzden artık düğün videoları oldukça önemli bir hal aldı. Çünkü buradaki iddialarımız için önemli bir delildir düğün videoları. Hatta takı sırasının videoları. Şimdi burada Yargıtay 2024'e kadar dediğimiz gibi ziynet eşyalarını kadının kişisel mal varlığı sayardı. Ancak 2024'ten sonra değişen kararlarda biz şunu gördük. Daha adil bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz az önce her şeyin ortak olduğunu söyledik. Ancak ziynet eşyaları konusunda erkeğin bu noktada hakkaniyet eksiği olduğunu düşünüyordum. Bu karar yerinde oldu. Ancak bu kararda şimdi şunu görmeye başlayacağız. Gelin tarafı geline özgü takıları takacak. Erkek tarafı erkeğe özgü takılar. Tabii haliyle bu durum belki iki taraf arasında daha düğünde tartışmanın başlamasına sebep olabilir. Eğer olmazsa Yargıtay şunu diyor. Taraflar arasında başkaca bir anlaşma yok ise ya da toplumun gerektirdiği yerleşen bir örf ve adet kuralı yok ise. Şimdi önemli olan nedir? Doğuda, batıda ve İç Anadolu'da bizim aslında farklı konularda ahlaki değerlerimiz var ve bunlara göre artık kurallar oluşmuş. Bunların dışında kalan konularda düğünde kadına özgü takılar kadına aittir, erkeğe özgü takılar erkeğe aittir ama her düğünde kadına ve erkeğe takılmaz takılar ortak olarak kullanılabilecek takılarda eşlerin ortak mal varlığıdır diyor. O yüzden artık dediğimiz gibi mahkemelerde vara gidilecek.
0: O eşlerin ortak varlığıdır derken mesela keseye falan koyuyoruz ya
1: tabii.
0: Şimdi. Onları da ikiye mi bölecekler mesela?
1: Şöyle düşünün, olacak. Küçük altın deriz biz. Çeyrek altınlar haliyle iki tarafında kullanabileceği ziynet eşyalarıdır. Onları ortak mal varlığı sayıyor ama ince bir kolyeyi erkek takamayacağı için o kadına özgü. Erkek saatini de erkeğe özgü sayıyor. Hatta burada yine tartışma olan konu paranın da erkeğe takılması durumunda erkeğe ait olacağı söyleniyor. Ama o da ortak bir değerdir. Zamanla Yargıtay kararlarında bu konuda da farklı görüşler görebiliriz.
0: Tabii. Bu arada en çok kavga da hani o takı töreni sırasında çıkar ya.
1: Kimde
0: böyle
1: kalacak?
0: Akrabalar araya girer efendim. Kayınvalide gelir, görümce gelir. Ay şu takıları şurada güvende tutalım denilir. İşte bu takıların parasıyla düğünü çıkaracağız denilir. Hakikaten bilmiyorum yani bu karardan sonra bu tartışmalar da muhtemelen tam da o düğün sırasında artacaktır.
1: Evet. Az önce izlediğimiz röportajda da erkekte kalmalı diyor. Yani orada kayınvalideyle genelde kız tarafı arasında genelde anneler arasında ya da aileler arasında çıkıyor bu. Düğünde zaten gelin ve damat tamamen kendini düşünüyor. O yüzden aslında biraz doğru olabilir. Erkek toparlayıp ondan sonra eşine verebilir o takıları.
0: Efendim çok dikkat çekici başlıklardı. Artık vara gidilecek de öyle. Yine mehir meselesi de öyle. Bence buradan önemli bir bilgiydi aslında seyircilerimize sayenizde paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için, geldiğiniz için. Hukukçu Sedef Selçuk efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olunuz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar
0: Sağ
1: diliyorum.

0: efendim. Orman yangınları Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar etkisini sürdürüyor. Amerikan Başkanı Trump da Kanada hükümetini yaşanan yangınlardan sorumlu tuttu. Çünkü efendim şöyle düşünün, Kanada'da çıkan o yangın öyle dev bir yangın ki ta dumanı Washington'a, hatta şu Dünya Kupası'nın olacağı New Jersey'ye kadar geldi. Duman altında oldu yani Amerikan şehirleri. Trump da onun için biraz öfkeli. Bu arada Yunanistan ve İtalya'da da yine orman yangınlarına havadan ve karadan da müdahale devam ediyor.
1: Orman yangınları diplomatik krize dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı orman yangınlarına karşı yeterli önlem almamakla suçladı. ABD'deki hava kirliliğinden Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, dumanın New York ve Manhattan'da gökyüzünü kapatarak güneş ışığını engellediğini vurguladı. Hava kirliliğinin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin hesaplanamaz boyutta olduğunu savundu. Maliyetin Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Kuzey Amerika'da yangınlar etkisini sürdürürken Avrupa'da da benzer bir tablo yaşanıyor. Yunanistan'da etkili olan kavurucu sıcaklar, İleryoz Adası'ndaki çöp alanında çıkan yangın makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Eğriboz ve Kardiça bölgelerinde de ormanlık ve tarım alanları küle döndü. Bir diğer acil durumsa İtalya'dan geldi. Aşırı sıcakların 45 dereceyi bulduğu ülkede Sardinya, Sicilya ve Umbria bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sardinya adasındaki yangının yerleşim yerlerine ve karayoluna kadar yaklaşması nedeniyle ulaşım kısmen durduruldu. Uzmanlar sıcak hava dalgası ile birlikte orman yangını riskinin Avrupa'da giderek büyüdüğü uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilmişti.
0: Bu akşam final maçı var efendim. Dünyanın en büyüğü kim olacak? İşte soru bu. Hürriyet gazetesi de bunu soruyor. İspanya ile Arjantin bu akşam dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Sistem takımı mı kazanacak yoksa anların takımı mı? İspanya yıldızlar takımı değil, tam bir sistem takımı. Bitmek bilmeyen pas trafiğiyle oynadıkları tüm maçlarda kontrolü ellerinde tutmayı başardılar. Arjantin ise kusursuz futboldan çok o doğru anı kovalıyor. Messi'nin bir pasıyla yine tek şutla maçı alıp götürebiliyorlar. 39 yaşındaki Messi'nin 8 gol 4 asisti bulunuyor. Karşısında da kim var? Yamal var. Gözler İspanya'nın genç yıldızı Yamal'da. Bu arada efendim malum ikisinin 20 yıl önce çekilmiş o fotoğrafı da uzun zamandır gündemde. Şöyle ki aslında 20 yıl önce bir bebekken Yamal. Bu bir adetmiş Barcelona'da, yani gelir için futbolcular fotoğraf çektirirmiş bebeklerle. Kim düşmüş dersiniz? Yani Yamal'a düşen futbolcu da o zamanlar daha 20 yaşlarında olan genç Messi. Aradan geçti 20 yıl. Şimdi o bebek büyüdü. Yamal oldu, İspanya'nın yıldızı oldu ve karşısında Messi olacak. Hakikaten dünya tarihinin böyle en enteresan, kaderin cilvesi diyebileceğimiz olaylarından biri. Şimdi Japonya'dan bir haber paylaşacağız. Erkek varis sayısı hızla azalıyor Japonya'da. İmparatorluk için sadece 3 erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaş üstü. Kadınların tahta geçmesi tartışmaları başladı.
1: Üç erkek varis kaldı. Onların da ikisi 60 yaşın üzerinde. Japonya'da taht krizi kadın varis tartışmasını da gündeme getirdi. Fakat siyasi yapı kadınların tahta geçmesine mesafeli. Halihazırda Japonya tahtı için yalnızca 3 yasal erkek varis kaldı. İmparator Naruhito'nun halk tarafından çok sevilen 24 yaşındaki kızı Prenses Aiko yalnızca kadın olduğu için tahtın varisi olamıyor. Ancak Başbakan Sanae Takaichi ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti erkek egemen veraset çizgisini koruma konusunda oldukça kararlı. Uzmanlar ve akademisyenler kadınların tahta geçmesini engelleyen mantıksal bir gerekçe olmadığını savunuyor. Mevcut yasağın tarihi değil, modern dönemde getirilen bir kural olduğunu belirtiyor. Uzmanlar tarihte 8 kadın imparatorun hüküm sürdüğünü hatırlatıyor. Uzmanlar, tek erkek varise dayalı sistemin hanedanı daha büyük bir çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulunuyor.

0: このように来ていただき。
1: Hükümet, yaşanan taht krizini çözmek için geçmişte hanedandan ayrılan erkek soylarını yeniden aileye dahil etmeyi planlıyor. Gelenekçiler, erkek soyunun korunmasının ülkenin birliği için hayati olduğunu savunurken, modernleşme yanlıları cinsiyet eşitliğinin artık imparatorluk sistemine de yansıması gerektiğini dile getiriyor.

çekiciydi. Yani şöyle denildiğini ben hatırlıyorum. Yani Z kuşağı futbolcusu artık alan diye. Çok böyle samimi bir biçimde paylaşımlar da yapıyor. Şimdi futboluyla birlikte aslında giydikleri de konu oluyor Haaland'ın. Gardırobu 540 milyon lira değerinde. Norveçli yıldız şık giyimi ve pahalı aksesuarlarıyla moda dünyasının gündemine oturdu. Haaland'ın çantaları ve saat takımlarının değeri tam 540 milyon lira. Şimdi şöyle ki efendim, mesela taktığı bir çanta var. Bu arada benim de oldukça dikkatimi çekiyor. Yani bir yerde mesela Haaland'ın boynundaki o çantayı görünce şöyle bir bakıyorum. Çünkü bunlar öyle basit çantalar değil. Yani evet, pahalı çantalar ama mesela vintage ürünler takıyor. O noktada da bir moda gustosu var gibi de görünüyor. Dolayısıyla bu taktığı çantalarda epey dikkat çekici. Genelde de işte uçaktan inerken mesela koluna o çantayı alıp iniyor. Tam da oradan bir fotoğraf var. Bu arada dikkat ederseniz elinde şöyle küçük bir dondurulmuş rakun var. Bunun da hikayesini hemen söyleyeyim. Tam da Amerika Birleşik Devletleri'nden dönerken oradan almış o rakunu. Onunla birlikte şöyle bir yanda çantası, bir yanda rakunuyla uçaktan indi Haaland. Hakikaten dikkat çekici bir isim. Geçelim sıradaki haberimize. Efendim, malum estetik artık sadece ameliyatta yaşanan komplikasyon ya da hatalar değil, verilen sözlerle de yargılanıyor. Yani mesela anlaştığınız doktorla ben estetik ameliyattan sonra şöyle görünmek istiyorum dediniz. Sonuç istediğiniz gibi olmadı. Peki bu durumda ne olacak? Doktor tazminatla mı karşı karşıya kalacak? Komplikasyon yaşanmasa bile acaba dava açılabilir mi? Arzu Kaya ve Özcan Öztürk Yargıtay'ın dikkat çeken kararlarını uzmanlarıyla inceledi.

0: Daha ince bir burun, daha dolgun dudaklar. Bazıları için değişen yalnızca görünüşü değil, hayatlarının yönü de oluyor. Ancak estetik operasyonda vaat gerçekleşmeyince konu ameliyathaneden mahkemeye taşınıyor.
1: Tıbben sonuç garantisi vermek mümkün değil.
2: Yargıtay'ın estetik müdahalelere yaklaşımında aslında belirleyici olan nokta işlemin kendisi değil, verilen vaat.
3: Tam da bu noktada Yargıtay kararları dikkat çekiyor. Yüksek Mahkeme estetik müdahaleyi eser sözleşmesinden sayıyor. Yani ameliyatın başarılı geçip geçmemesinden ziyade hastaya vaat edilen sonuç gerçekleşti mi ona bakıyor.
2: Hasta-hekim ilişkisi tedavi amaçlı olduğunda gerekli özeni gösteriyorsa hukuki sorumluluğu burada bitiyor aslında. Ancak estetik müdahalelerde durum farklı.
0: O farklı örneklerden biri meme estetiği davası. Davacı kadın istediği görünüme kavuşmak için ameliyat oldu. Ancak sonuç beklediği gibi değildi. Yargıtay eser sözleşmesinde sonuç taahhüdü var diyerek doktoru kusurlu buldu.
1: Konuda Türkiye'deki Yargıtay kararlarının da birçoğu böyle. Kesinlikle tıbbi uygulamalarda sonuç garantisi verilmez. Bu imkansız zaten. Yani sonuçta yara iyileşmesinden bahsediyoruz. Hekimlerin dışında da çok farklı faktörlere bağlı. Mesela sigara içip içmemek, yaşınız.
2: Tazminat davası açabilir mi? Bir komplikasyon gelişmediyse bile saç ekimi yaptırdınız ve istediğiniz sıklıkta olmadı. Burnunuzu yaptırdınız ve çökme meydana geldi. Meme operasyonu geçirdiniz ve istediğiniz şekilde olmadı.
0: Peki bu durumda hangi vaatler doktoru davalı yapıyor?
2: Sosyal medya reklamları, aynı zamanda öncesi sonrası paylaşımı, %100 sonuç vaadi gibi kelimeler kullanılıyorsa.
3: Yani mahkemeler artık sadece ameliyatları incelemiyor. Hastaya vaat edilenleri, neden sonuç ilişkilerini WhatsApp yazışmalarında delil olarak kabul ediyor.
1: Eğer bilgilendirme yetersizse biz de Yargıtay'ın birçok üyesi gibi eser sözleşmesine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani siz hiçbir riskten bahsetmeden hastaya siz sonuç garantisi vermişseniz kabul edilemeyecek beklentileri sokuyorlar. O zaman da hastaların böyle davalar açmaları haklarıdır.
0: Uzmanlara göre hastanın yapılacak işlemle ilgili yeterince bilgilendirilmesi halinde ise hekimlere kusur verilmemeli.
1: Şu enfeksiyon olabilir, şu şekilde isk alabilir diye hasta bilgilendiriliyorsa buradan eser sözleşmesi çıkmaz diyoruz biz.
0: Yargıtay'ın son kararlarıyla birlikte estetik hukukunda artık yeni soru gündemde. Ameliyat doğru yapıldı mı değil, hastaya verilen vaat yerine getirildi mi?
4: Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var, ardından saat başında devam edeceğiz.

Suriye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte

plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları da bulunuyor. Konser 22

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen, Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske, geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: Çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum. Hep aynı laf. Aa, bir tek ne desin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
2: Bir de köşkün de geçemez oldu. Ha, şikayet edenler de oldu.
0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 21 Temmuz'da Maksimum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasani Sogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
2: Mektuplarım gerisin geri dönüyor. Onları sanki kendime yapmışım gibi.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 19 Temmuz Pazar, saatlerimiz artık 10'a geliyor efendim. 8'den bu yana karşınızdayız, burası hafta sonu devam ediyor. Şimdi bu dilime bir dün gece neler yaşandı bölgede ona bakarak başlayalım. Çünkü Amerikan ordusu İran'a karşı başlattığı saldırılarını 8. gecede de sürdürdü. Savaşın kilit noktası olan Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlerde patlamalar yaşandı. Yeni saldırı açıklamasını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM duyurdu. Açıklamada hava saldırılarının Trump'ın talimatıyla başlatıldığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit kabiliyetinin zayıflatılması hedeflendiği belirtildi. Ürdün'de ABD'li askerlerin ölümüne karşılık vermenin amaçlandığının da altı çizildi. İran ordusu dün balistik füze ve İHA'larla Ürdün'deki ABD güçlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlemişti. Amerikan ordusu saldırılarda iki askerin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu, dört askerin de yaralandığını açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump ise ölen askerler için çok üzücü bir durum değerlendirmesinde bulundu. Saldırı açıklamasının ardından Sirik, Hacabat, Bender Abbas ve Keşm kentlerinde patlamalar duyuldu. İran'da Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına bu gece de devam etti. Kuveyt'te ABD güçlerinin bulunduğu iki askeri üs İHA'larla hedef alındı. Askeri yetkililer Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a gidecek. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ziyarette Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü bir dayanışma ve

0: ve desteğini yineleyecek. Bu yıl içerisinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da gündemde olacak. Bakan Fidan temaslarında Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin en acil öncelik olduğunu belirtecek. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulayacak. Gazze'deki son durum da Fidan'ın görüşmelerinde ele alınacak. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor efendim. Şüphelilerden biri, arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza kırım ekibinde görev alan bir şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü. Başka detaylar da var, izleyelim.
1: O Türk dünyasının lideri, o Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıtları ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Armağan, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
3: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
2: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatla bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmadaki son duruma bir bakalım. Şimdi tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Diyor ki, Haluk Levent'e güvenip hesaplarımı verdim. Bu nedenle çok mağdurum. Bakın başka ifadesinde neler söylüyor.
2: Haluk Levent'e banka hesaplarımı verdim dedi. Yüklü miktardaki para transferlerinin bahis ve borsa işlemleriyle borç ödemeleri için yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucu üyesi Alper Çelik ifadesinde bunları anlattı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalanıp tutuklandı. En çok para trafiğine sahip kişi olan Çelik, ifadesinde suç işlemedim ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dedi. 20 yıla yakındır Haluk Levent'in işlerine yardım ettiğini söyledi. Çelik, Haluk Levent'in hesapları blokeli olduğu için ödemelerini yapabilmesi amacıyla hesaplarını verdiğini anlattı. Emniyet sorgusunda Çelik'e 190 milyon 270 bin liralık kupon yapılıp kaybedildiği yönündeki tespitler de soruldu. Haluk Levent benim hesaplarımla bahis oynardı diyen Çelik, yüklü miktardaki para transferiyle ilgili sorulara da cevap verdi.
3: Parasal transferler tamamen Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Paralar genelde bahis, borsa ve borç ödemelerine gidiyordu. Bu paraları borç olarak başkalarından aldığını söylüyordu. Ben bu konuda çok mağdur oldum. Depresyon ilacı kullanmama sebep olanlardan birisidir. Alacakları olanlar ona ulaşamadıklarında bana ulaşırlardı. Hatta bir keresinde darp edilmişti.

0: Çelik Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıda bir dövizciye gönderdiğini de anlattı. Döviz ve TL alıyordum diyen Çelik, bu paraların hesaba yatırılıp bahis ve borsa ödemelerinin yapıldığını iddia etti. Ayrıca Haluk Levent'in her seferinde size yardımcı olacağım ve hayatınızı kuracağım diyerek kendisini oyaladığını da söyledi.
1: Siyasetin gündemine bakalım. Efendim haftalardır aslında soru şu: yeni parti kurulacak mı? Kurulacaksa ne zaman kurulacak? Şimdi buna ilişkin bir takım değerlendirmeler var. Milliyet gazetesinden geliyor haber. Yeni partiye Lozan takvimi başlığıyla veriliyor haber. CHP'de özel cephesinin yeni partinin kuruluş adımını haftaya atması bekleniyor. Özel'in döneminin il başkanları ve parti meclisi üyeleriyle yapacağı toplantı sonrası kuruluş dilekçesini 23 ya da 24 Temmuz'da içişlerine sunacağı iddia ediliyor. 24 Temmuz seçeneği şu açıdan önemli: Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olması nedeniyle sembolik önem taşıyor. Dolayısıyla muhtemelen 24 Temmuz'da bu dilekçe verilir yönünde bir değerlendirme var. Bakalım ne olacak önümüzdeki hafta, hakikaten bu açıdan kritik. Yine partinin adı ne olacak? Malum yeni partinin adı Yeni Parti olacak yönünde de değerlendirmeler var. Çünkü Özgür Özel'e soruldu partinin adı ne olacak diye, şöyle yanıt verdi: şimdilik yeni parti diyelim demişti. Önümüzdeki hafta oldukça kritik bu anlamda. Geçelim bir başka habere. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le 30 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Sanık avukatları dosyada somut delil olmadığını söyleyip müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Atahan Bacanoğlu'nun ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 4 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili konuştu. %92'sinin barınak ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini söyledi.
2: Malumlarınız, bu çalışma geçen sene 2025 yılında 15 Mart tarihi itibariyle başladı. İlk önce 51 tane il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da Temmuz ayı içerisinde büyük şehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyük şehirdeki çalışmalar Temmuz ayı itibariyle başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak.
1: İstanbul Fatih'te bir kişi suçu ortağıyla birlikte masanın altında kurduğu düzenekle 4 kilo altını çalıp kaçtı. Polis şimdi o şüpheli ve suç ortağının peşinde.
0: Önce düzeneği kurdu, 4 kilo altını kasaya koyuyor gibi yapıp suç ortağına verdi. İki şüpheli kayıplara karıştı.
3: Telefonla konuşuyormuş gibi. Belki de bu arkadaşına aradı.
0: Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi iki kuyumcudan toplam 4 kilo altın sipariş etti. Kuyumcular altınları o kişinin bulunduğu dükkana götürdü. Şüpheli önceden hazırladığı planı uygulamaya başladı.
4: 5 dakika sonra geleceğim deyip biz altınların orada olduğunu biliyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzeneğin içinden altını dışarıdan kaçmış gitmiş yani. Siz şu anda Madrid'siz. Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını.
5: Şurayı deliyor. Bunun arkası kasa. Kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Burası kesip koliye atıyor.
0: Kuyumcunun ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin altınları delikten dışarı çıkardığı belirlendi.
4: 2 kilo benim gitti. Bir de başka arkadaşım var. Onda iki, toplamda 4 kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
0: Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Efendim bir dondurmanın topu

0: En fazla ne kadar olabilir? Şöyle bir düşünün, ne kadar vermişsinizdir diye. Şimdi Bodrum'da sadece bir topu 400 liraya satan bir işletme vardı. Epey de gündem oldu bu işletme. Ona ceza geldi. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmeye giden vatandaş dondurma fiyatını sordu. Verilen bir topu 400 lira yanıtını telefonuyla kaydedip konuyu CİMER'e taşıdı. Fahiş fiyatçı işletmeye de idari işlem uygulandı. Sonucunu da almış efendim, şikayet ettikten sonra bu vatandaş. Şimdi devam edelim. İstanbul Arnavutköy'den bir haber paylaşacağız. Aslında benzer haberleri ne yazık ki çokça paylaştık. Şimdi tam da bir inşaatta beton dökümü yapılırken yine bitişikteki 6 katlı binanın duvarı yıkıldı. Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Mahsur kalan bina sakinlerini ekipler kurtardı.
1: İnşaatta beton dökülürken bitişik binanın duvarı yıkıldı. 6 katlı binanın içi yüzlerce kilo betonla doldu.
2: Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş. Burada 10 aile yaşıyor.
1: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Bitişikteki 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ve yan cephe duvarı bir anda yıkıldı.
2: Zaten binada delikleri görüyorduk. Ondan sonra zaman geçtikçe bu artmaya başladı. İşteydim, eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne geldi.
3: Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten. Halk, şurada tekstil çalışanlar var. Onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani.
1: Yüzlerce kilo beton bina içine doldu. Neyse ki o sırada asansörde ve merdivenlerde kimse yoktu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti. İhmal iddiasında bulunan bina sakinleri zararlarının giderilmesini istedi.
2: Çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
1: Tedbir amacıyla boşaltılan binanın akıbeti teknik inceleme sonunda netleşecek.
0: Hakikaten Allah korumuş efendim, dediği gibi beyefendinin ya öyle olsaydı ne olacaktı? Daha da beter sonuçlar olabilirdi. Şimdi efendim ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber paylaşacağız. Kira ödemediği için kiracısını evden mahkeme ya da icra yoluyla tahliye edenler sonrasında birikmiş kira borcunu tahsil etmekle uğraşıyor. Kiracılar borcu ödememek için farklı yöntemlere başvuruyor. Detayları Özgün Karslı Çetiner'in haberinden izleyelim.
4: Şu an benim çocuğum da icralık ödeyemiyor. Kira icrası ödeyemiyor. Her gün avukat arıyor. Çalışmıyor ki çocuk.
5: Tahliyeyi yıllar sonra ediyor. Bu sefer de alacağını tahsil edemiyor. Onun için bu konuda bir yasal düzenleme yapılabilir ama çok sayıda bu tür ev sahibi mağdur var.
6: Kirasını ödemeyen kiracıyı mahkeme ya da icra yoluyla tahliye etmek nispeten daha kolay ve kısa sürüyor. Ancak iş borçlu kiracıyı tahliye etmekle bitmiyor. Kira alacağı olan ev sahibi bu kez de eski kiracının borcunu ödemesinin peşine düşüyor. Kira borcuna icra da gelse ödemeyen, ödeyemeyen çok.
7: Kira borcunu ödemediği için evden çıkarılan kiracı tahliye de olsa eski ev sahibine karşı hala bir sorumluluğu var. Bu da birikmiş kira borcu. Ancak bu eski kiracı maaşını elden alıyorsa, işinden ayrıldıysa ya da üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yoksa icra borcunu ödemeyip sizi, yani eski ev sahibini, istediği kadar bekletebilir.
8: İyi ki mal sahibi değilim. Ben olsam hiç uğraşmam. Yani unutsun yani.
9: Bir tanesine 12 ay kira da alamadı. Alamadı. Hala. Yok. Zaten kiracısı emekliymiş. Emeklinin maaşını haciz konulamıyor.
5: Ben kendim bile rastladım. Kiracım çıktı. Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. 22 yıldır hala tahsil edemedim. Kirayı ödemediği için tahliye ettim. Tamam. 22 yıldır hala icra takibi devam ediyor.
4: Ödeyemez ki, nasıl ödesin? Zaten ödese ev kirasını öder. Ödeyemediği için de icralı oluyor. İcrayı nasıl ödeyecek?
6: Kira borcu yüzünden tahliye edilen kiracının icra borcunu ödememesinin yasal bir cezası yok.
7: Yani biz o zaman tahliye ettiğimize sevineceğiz. Borcu da unutacağız, birikmiş kira borcu.
5: Tahliye ettikten sonra ister mahkeme kararıyla, icra tazikiyle, ister kendiliğinden. geçmişten kalmıştır.

0: olan bir borç varsa, bankada parası, taşınmazı, çalıştığı maaşı varsa onların kanalıyla alabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bir bardak soğuk su içeceğiz.
1: Kiracı geride borç bırakmasın isteniyorsa önlemleri baştan almak önemli. Ancak kiracı çıktıktan sonra işinden olursa, elden maaş alırsa, üzerine kayıtlı bir mal varlığını başkasına devrederse bu önlemler de pek işe yaramıyor.
0: Tahliye ettiği zaman kira borcu varsa sizin evden gitti. TC kimlik numarasını almanız gerekir ki gittiği yerdeki Mernis adresine rahat ulaşıp öncelikle takibi kesinleştirebilelim. Maaşına haciz koyacağız. Mal varlığını sorguluyoruz. Eğer mal varlığı yoksa maalesef tahsil etmekte güçlük çekiyoruz.
2: İsrail daha fazla ne yapabilir derken hep daha fazlasını yapıyor ne yazık ki. Bu kez de Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendek kurmaya hazırlanıyorlar. Çevre Bakanlığı'nın kararına göre kamu kurumlarının tesislerinde timsah bulundurulabilecek.
3: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulacak. Tartışmalı planın önünü açan karar İsrail Çevre Koruma Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Koruma Bakanı Idil Silman, Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkardı. Bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararname imzaladı. Böylece İsrail Cezaevi Servisi dahil kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurmasının önü açıldı. İsrail Cezaevi Servisi cezaevi yetkilileri de planı incelemeye başladı. Timsahların bakım ve yönetim koşullarını araştırmak için hayvanat bahçeleri ziyaret edildi. Yetkililer hendeklerin cezaevi güvenliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Bir timsah maliyeti yaşına göre 8-20 bin dolar arasında değişiyor. Plan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından Aralık ayında önerilmişti. İnsan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli var. Raporlarda esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı belirtiliyor.
2: Irak'la Suriye, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşasını ve faaliyete geçmesini öngören mutabakat metnini imzaladı. Mutabakat metni ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında başkent Washington'da imzalandı. İmza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katılırken ABD Dışişleri Bakanlığı projenin bölge için stratejik önem taşıdığını açıkladı. Açıklamaya göre ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyum projenin teknik ve finansal sürecini yürütecek. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın enerji arzındaki önemini azaltabileceğini de söyledi. Kerkük'ten Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas limanına uzanan petrol boru hattı, 2003 yılındaki Irak Savaşı'nda hasar görmesinin ardından hizmet dışı kalmıştı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 5.119'a yükseldi. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.119'a çıktı. Yaralı sayısı da 16.740 oldu. Ülkede arama kurtarma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Birleşmiş Milletler yaklaşık 50 bin kişinin hala kayıp olduğunu ve birçoğunun enkaz altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor. Almanya, vergi kaçakçılığı ve kara parayla mücadele için 26 maddelik bir eylem planı hazırladı. Yapay zekanın da kullanılacağı yeni dönemde cezalar artacak. Yasa dışı edinildiğinden şüphelenilen servetlere de el konulacak. Bunların arasında lüks saat ve lüks araçlar da yer alıyor.
3: Almanya'da devletin vergi ve mali suçlar nedeniyle uğradığı yıllık kaybın 100 ila 200 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

0: Hükümet bu kaybı azaltmak için harekete geçti. Maliye Bakanı Lars Klingbeil ve Adalet Bakanı Stefanie Hubik, vergi kaçakçılığı ve kara parayla mücadele için 26 maddelik eylem planı hazırladı. Bu kapsamda gümrük bünyesinde vergi ve mali suçlarla mücadele ortak merkezi kurulacak. Soruşturma ve analizler için 1500 yeni personel alınacak. Yapay zeka, karmaşık şirket ağlarının çözülmesi ve paravan şirketlerin belirlenmesinde kullanılacak. Organize vergi suçlarında ceza üst sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Ceza muafiyeti sağlayan gönüllü bildirim imkanı da sınırlandırılacak. Şüpheli yollarla edinilen varlıklara da 180 gün süreyle gümrükte el koyulabilecek. Lüks ürün sahipleri sıkı takibe alınacak. Klingbeil, önce lüks araba markası Porsche ve saat markası Rolex'e el konulacağını belirtti. Bu faillerin gerçekten canını yakacak dedi. Bu varlıklara sahip kişilerin bunları yasal yoldan edindiklerini kanıtlaması gerekecek. Kripto para kazançlarına yönelik vergi muafiyeti de değiştirilecek. Yıllık cirosu 100 bin euroyu aşan işletmelere ise 2028'den itibaren yazar kasa zorunluluğu getirilecek. Hükümet önlemlerinden ilk yılda en az 1 milyar euro ek gelir bekliyor.
1: Bu akşam Dünya Kupası finali var ama efendim bu öyle bildiğiniz finaller gibi olmayacak. Şöyle ki finalde biz Shakira'yı, Madonna'yı da göreceğiz. Elbette yine Messi'yi ve Yamal'ı da göreceğiz. Çünkü İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek ama bu kez sahnede Madonna ve Shakira da olacak. Sahada ve sahnede Yıldızlar Geçidi başlığıyla veriyor Posta Gazetesi de bu haberi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finali bu akşam 22'de 80 bin kişilik New York, New Jersey stadında Arjantin ile İspanya arasında oynanacak. Her iki takımın kadrosunda da yıldızlar var. Ama herkes 19'u geçeli çok oldu tabii Messi. 39'luk Messi ve 19 olan işte Yamal. 19'luk Lamine Yamal'la mücadelesini bekliyor. Devre arasındaysa Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne kurulacak. Hatta bu kez devre arası işte 15 dakika değil 30 dakika olacak deniliyor. Ve sahne arasında Shakira, Madonna, Justin Bieber gibi ünlüler, sanatçılar sahneye çıkacak. Hakikaten enteresan bir gece bekliyor bizi bugün. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimiz de Sakarya'da. Sapanca Gölü'nde su altında pamuksu maddeler ortaya çıkmıştı. İşte o maddelerin görüntüsü geldi. Gölden alınan numuneler İstanbul'da incelendi. Sonuç bakın ne çıktı.
0: Gölde çekilen bu görüntüler paniğe neden olmuştu. Pamuksu maddeden numune alındı. İncelemeler tamamlandı. Korkulacak bir şey olmadığı açıklandı.
2: Yapılan analizler sonucunda mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi.
0: Sakarya Sapanca Gölü'nde dalış yapanların kamerasına bu görüntüler yansımıştı. Gölde kirliliği andıran madde için ekipler harekete geçti. Alınan numune İstanbul Üniversitesi laboratuvarına gönderildi. Analizlerin sonucunda oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen alg türü olduğu belirlendi.
2: Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
1: Efendim bir haber paylaşacağız. Bu kez Hürriyet'ten, Afganistan'dan Apple'a ilham veren başarı öyküsü şöyle ki Harvard Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini onur derecesiyle tamamlayan Sadık Apple'da işe başlayacak. Türkmenistan asıllı Muhammed Sadık Afganistan'dan Türkiye'ye geldi ve ardından da ABD'deki Apple'a uzanan hikayesini anlattı. Türkiye'de bu arada Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni ikincilikle bitirdi. Ardından Harvard'dan da efendim kabul aldı. Bir kez daha tebrik edelim biz de kendisini. Devam edelim sıradaki haberimizle. Şöyle efendim, İzmir'in tatil cenneti Çeşme bu sezonu ne yazık ki buruk geçiriyor. Haziran ayında istenilen yoğunluğa ulaşamayan oteller Temmuz ayında da sakin başladı Temmuz ayına. Turizmci umudunu Ağustos'a çevirdi.
0: Haziran beklentileri karşılamadı. Temmuz istenilen gibi başlamadı. Turizmcinin umudu Ağustos'a kaldı. Denizi, rüzgarı ve eğlence hayatıyla her yaz milyonlarca tatilciyi ağırlayan Çeşme'de sezon bu yıl geç ısındı. Haziran ayı önceki yıllara göre sakin geçti.
3: Biz hep kısa sezon diyorduk. Şimdi sezonun tarihleri değişti. Yani bir Haziran ayı sanki yazdan çıktı ama

0: Ekim ayı da neredeyse yaza girecek.
1: Deniziyle, rüzgarıyla ünlü Çeşme'de sahiller doldu. Ancak dünyaca ünlü turizm cenneti yaz sezonuna geç başladı. Temmuz'un ilk yarısında istenen doluluk oranları yakalanmadı. Turizmcinin umudu şimdi Temmuz'un ikinci yarısında ve Ağustos ayında.
0: Erken rezervasyon zamanının başlarındayken daha bu savaş krizinin çıkması, yurt dışı bacağı erken rezervasyonlarda kesildi.
2: Çeşme'de 5 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatları 10-15 bin lira arasında değişiyor. Günlük kiralık havuzlu villalarda ise fiyat 10 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkabiliyor.
3: Sezonumuz orta segmentte ilerliyor şu anda. İstediğimiz işi yapamıyoruz ama şöyle bir olay daha var. Erken gelen bir sezon yaşadık. Bayramda inanılmaz güzel işler oldu. Doluluk da yaşandı. Okulların geç kapanması turizmi ister istemez etkiledi.
2: Turizmciye göre tatilciler Yunan adalarına yöneliyor.
3: Sakız Adası'nın fiyatlarının sanki çok cazibeliymiş gibi düşünülmesi ama biz de gidiyoruz ve inanılmaz yüksek aslına bakarsanız. Maliyetler çok daha fazla oraya gidip gelmenin. Bunlar da bizi etkiliyor. İyi müşterimiz oraya gidiyor.
4: Orada da çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir feribot masrafı var. Gidiş geniş işte kişi başı 50 eurolarda. Üzerine muhakkak bir konaklama masrafı olacak ki orada daha ziyade biliyorsunuz ufak aile işletmeleri var. Çok büyük oteller yok. Minik pansiyonlar var. Orada da işte 60-70 euro veya 100 euro bandında bir konaklama seçeneği var.
0: Biz kendimizle yarışmalıyız. Hiç kimseyi bu konuda rakip olarak görmüyoruz Çeşme'ye. Hiçbir şekilde görmüyoruz. Hele karşıdaki o ufak tefek adaları hiç görmüyoruz. Bunun için biz yolumuzdan şaşmayacağız. 2019'u bu Çeşme'yi yakalayıp geçecek. Ve geçmek zorunda zaten.
5: Ağustos bayağı bir yoğun bir şekilde geçecek. Çünkü insanlar genelde Temmuz'un 15'inden sonrasına tatil yapma isteğini duyuyorlar. Şu an rezervasyonlar güzel gidiyor.
6: Efendim stüdyomuz bugün yine cıvıl cıvıl, işte yine gördüğünüz gibi rengarenk, şu güzelliklere bir bakar mısınız efendim? Yaz sezonundayız malum. Yaz meyvelerinin gözdesi de işte efendim bir yanda karpuz, bir diğer yanda kavun. Ama şöyle kıpkırmızı sulu ve tatlı bir karpuzu seçebilmek de bir maharet istiyor. Kavun için de aynısı geçerli elbette. Peki acaba formül ne? Yani sapına mı bakacağız, rengine mi baz alacağız? Şöyle hep denilir ya, vurunca şöyle bir ses çıkması lazım, acaba o ses nedir? İşte bu soruları peşine düşeceğiz. Manav Hakan Acar bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
7: Hoş bulduk. İyi günler, günaydın diyorum herkese.
6: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Şimdi bakacağız tek tek. Bu formülleri sizden öğreneceğiz ama şimdi önce bir video izleyelim isteriz. Çünkü karpuz deyince akla gelen bir video vardır. Gelin şu videoyu birlikte izleyelim. Sonunda bakın bu videonun neler çıkıyordu. Buyurunuz efendim.
8: Memlekette böyle bir karpuz geldi mi burayı terk ederim ben. O kimdi beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. Bu beyaz değil abi. Bu beyaz değil. Bu karpuz beyaz değil. Yadına bile bakabilirsin bana. Bu karpuz buna beyaz diyebilir misin? Beyaz değil. Bu beyaz değil. Bu karpuz beyaz değil. Karpuz budur.
6: İşte efendim bunu yaşamamak için neler yapmalıyız? Şimdi buradaki pazarcı çok özgüvenli, diyor ki ya bundan beyaz çıkmaz, ben kendime güveniyorum diyor. Ne yazık ki çıkardıktan sonra, kestikten sonra beyaz bir karpuzla karşılaşıyoruz. Hatta yo beyaz değil ki diye de kendini böyle savunmaya çalışıyor. Peki bunu yaşamamak için ne yapmalıyız? Şu karpuzu nasıl seçeceğiz? Öncelikle şu ses meselesinden başlayalım. Ben hakikaten ya vurunca bir ses geliyor ama o ses ne ki? Nereden neyi anlayacağız?
7: Şimdi karpuzun kendine göre bir dolgunluğu vardır, ağırlığı. O zaman her şeyi belirliyor Kübra Hanım. Hı hı. Şimdi şu tok bir ses şöyle vurduğumuz zaman tiz değil.
6: Şimdi tok bir ses ne demek mesela? Bak, ben de vurayım.
7: Evet, getirin kulağınızı. Hissediyorsunuz ama bak, tok. Yani tiz bir ses yok.
6: Bu karpuz, içi dolu hissi dolu. Uyanıyor.
7: Bu karpuzun içinin dolu olduğunu, kıvamında olduğunu, kes beni deme kıvamına gelmiş. Bunun en önemli unsuru, şimdi karpuz tarladayken, dalındayken şurada tatlı bir kremsi bir sarı renk var. Bu tatlı kremsi renkli mesela karpuzun tarlada toprakla bütünleştiğini gösterir. İkinci,
6: çok özür dilerim, şu kremsi renk dediğimiz şeyler şu, yani sarı çizgilerden bahsetmiyoruz
7: şu, değil mi? Toprağa bakan kısmı şurasıdır. Şurası tatlı bir sarımtırık bir rengi olur. Kremsi sarımsı. Bu da olgunluğunu gösterir karpuzun.
6: Bu şey mi yani? Şimdi toprağa mesela bu karpuz normalde tarlada, çok özür dilerim, şöyle duruyordu. Şurası onun için böyle kremsi bir renk oldu. Toprağa temas ettiği

0: yüzey. Bu toprağa temas ettiyse iyi kalmıştır tarlada anlamı mı çıkar yani?
1: Tabii ki. O zaman güneşten aldığı besinle toprakla bütünleşmiş, kendine gelmiş, kıvama gelmiş. Ama zaten karpuzu elimizle aldığımız zaman bazı karpuzların boyu vardır ama kilosu hafiftir. Bu dolgun bir ağırlığı vardır. Mesela elimizle alırız, oynarız değil mi tabiri caizse? İkinci püf noktası...
0: Adım adım gidelim. Şimdi ilk şöyle bir krem rengi, sarı bir şey arayacağız. Bu toprakla temas ettiği yüzey anlamına geliyor efendim. Bu demektir ki tarlada güzel kalmış, güzel güneş almış. Dolayısıyla bunu gördüğümüz zaman bir, bu iyidir diyeceğiz. İki, vuracağız. Şu vurmayı bir tekrarlayalım isterseniz. Tok ses ve tabii tizi bulamayız belki burada sizin getirdikleriniz arasında.
1: Davul gibi işte düm ses geliyor. Yani bunu hissediyoruz elimize aldığımız zaman. Tok bir ses geliyor. Yani tiz bir ses geldiği zaman karpuz anlıyor insan kendince. Bu renginin canlı olması, sapının kendi içinde mesela çok yeşil olması, eğer yani top çok yeşilse eğer ham çıkma ihtimali yüksek oluyor karpuzun. İçinin ham çıkma.
0: Mesela çok özür dilerim, şurada bir sap var, hemen onu kameraya doğru çevirelim mi? Mesela bu sap artık kurumuş bir sap benim gözümde.
1: Olgunlaşmış karpuz. Olgunlaşmış karpuz.
0: Bu iyi bir şeydir. Şöyle kameraya doğru
1: yemyeşil olması iyidir.
0: O tarafa doğru mu uzatalım arkadaşlar? Mesela bu sapa bir odaklanalım. Eğer yeşilse demek ki hala bunun vakti var ama kurumuşsa
1: dinlendiği biraz. Zaman ürün her zaman güzelleşir.
0: Şöyle çevirelim isterseniz kameraya ürün doğru. Dinlendiği... Sapını arkadaşlarımız daha rahat
1: ürün dinlendiği olsunlar. Zaman, karpuz dinlendiği zaman tezgahta da kendini toplamış oluyor. Kıvamında oluyor. Zaten şimdi kesip göreceğiz.
0: Birazdan göreceğiz. Şimdi biz de iddialıyız efendim, biraz önceki pazarcı gibi sonunda biz kırmızı, kıpkırmızı sulu bir karpuzla karşılaşacağımızı umuyoruz. Şimdi sapını öğrendik, rengini öğrendik. Şu sarı çizgilerle alakalı bir durum var mı? Böyle hani karpuzun o kendinde olan çok olması şimdi, ya da daha yeşil olması buna alakalı bir veri var mı?
1: Belirgin bir çizgileri vardı zaten. Bunun kendi içinde hem mat olacak hem canlı bir rengi olacak. Yani mesela bu karpuz Diyarbakır karpuzu. Bu karpuz Adana karpuzu. Cinsleri kendi bölgesine göre değişiyor. Belirginliği ve canlılığı da mesela önemli. Mat olur tamamen, o da iyi değildir.
0: Şimdi benim görebildiğim kadarıyla Diyarbakır karpuzu biraz daha oval gibi duruyor. Evet. Adana karpuzu biraz yuvarlak. Daha yuvarlak.
1: Yuvarlak.
0: Doğru mu tespit?
1: Yuvarlak.
0: Ettim?
1: Ben iki çeşidi de getirdim ürünlerimizi görmeleri için.
0: Şey, tadı olarak farklı oluyor mu Adana karpuzuyla Diyarbakır karpuzu?
1: Starbuz biraz pembemsidir. Kütür kütür tatlıdır. Adana kan kırmızıdır.
0: Adana'da daha rengi belli yani, olur diyorsunuz.
1: Yani Diyarbakır'da.
0: Pardon, Diyarbakır'da daha rengi belli olur. Diyarbakır'ın karpuzu olduğunu efendim dediğim gibi biraz daha oval duruyorsa eğer karpuz oradan anlayabiliriz. Bu arada müsaadenizle hemen şu karpuzunu da çevirmek isterim. Çünkü orada da yine sapını arkadaşlarımız görmüş olur. Bakın buradaki sap da aslında bu tam ideal. Biraz önce anlattıklarımız bunda var. Bakın efendim anlatıyorum, izah ediyorum. Şimdi biraz önceki o krem bölge, yani bu ne demek? İşte toprağa temas etmiş, tarlada güzelce kalmış, güneşi almış demek. Var mı bu karpuzda? Var. Bir. İki. Rengi canlı mı? Canlı. Bu oval olduğuna göre Diyarbakır karpuzudur diyoruz. Üç. Hemen bakıyoruz sapına. Sapında böyle yeşil değilse, daha kurumuş gibiyse demek ki bu da iyi bir karpuz anlamına gelir. Bir de beyefendi vuruyor, sağ olsun Hakan Bey.
1: Tok sesi, tok sesi.
0: Alalım o sesi, bir kez daha vurun, buyurun efendim. İşte sesi de böyleyse iyidir. O halde birazdan bu karpuzu keseriz uygun keseriz. Görürseniz. Birazdan bakarız. Şimdi şöyle ki isterseniz biraz daha böyle kavuna geçmiş olalım. Olur. Çeşitli kavunlar da bize getirmişsiniz. Bunların cinsi farklı herhalde, öyle değil mi?
1: Bu öndeki kavun sarı.
0: Neyse,
1: kavunlar.
0: Neyse, ben bu arada karpuzu tutamıyorum ama şükür ki. Şükür ki kavunu tutabiliyorum. Gerçekten evet. Ağırlığını düşününce.
1: Çanakkale biga kavunu. Kendine...
0: Siz masaya isterseniz çok yaslanmayalım efendim. Tamam. Şöyle aynen öyle. Buyur, şöyle tanıtayım.
1: Çanakkale biga kavunudur. Altın renginde bir sarısı vardır. Kendine has bir lezzeti vardır. Evet. Bu kavunu nasıl anlarız? Yine ağırlığından, karpuz gibi elimize aldığımız zaman kendine göre bir ağırlığı vardır. O ağırlık yerinde olacak.
0: Şu... Ağır mı? Gayet ağır. İçi dolu hissediyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Buyurun.
1: Arka kısmının yok. Eğer yemeğe hazırsa şu arka kısmı hafif yokladığımız zaman sofralık oluyor. Çok hamsa zaten içi de güzel olmaz.
0: Ne demek? Ne demek bu? Şimdi şu arkasını siz bastınız. Burada yumuşaklık mı hissedeceğim, sertlik mi?
1: Yumuşaklık, hafif bir yumuşaklık. Ha. Ezik değil, yumuşak, hafif
0: şöyle
1: bir yumuşaklık.
0: Bakın tam sofralık olduğunu gösteriyor. Şuraya parmağımıza temas ediyoruz. Bu orta noktaya biraz yumuşak olursa iyidir.
1: İyidir. Pişmiştir. Kendine göre sofraya konup
0: şöyle
1: yenilebilir.
0: Efendim, göstereyim. Tekrar ben size. Elimde bir Çanakkale'den gelen şöyle pırıl pırıl nefis bir kavun var. Bu kavunun iyi olup olmadığını şuradan anlayabiliriz. Tam da böyle tepe noktasında parmağımızla biraz bastırdığımız zaman eğer bu tepe noktasında bir yumuşaklık hissediyorsak demek ki bu yemeğe hazır.
1: Yemeğe hazır. Antalya'nın Manavgat kavunu var. Manav tırtıllısı.

0: Kadı.
1: Sapıyla ilgili bu kavunda bir şey
2: sap
1: var mı?
2: Sap aynı şekilde. Mesela bakarsınız buradan Kübra Hanım. Bu mesela kıvamındadır. Çok taze bir ürün. Daha yeni dalından topmuş. Toplanmış bir ürün. Bir, renginin canlı olması, çizgilerinin belli olması. Bu Çanakkale için geçerli. Kırkağaç için de geçerli.
1: Kırkağaça bakalım mı?
2: Kırkağaç. Kırkağaç da mesela tam pişkin bir kavun.
1: Evet.
2: Şöyle. Kübra abla biraz ağır.
1: O ağır mı? Yok, tabii. Tutabilirim ben. Hoppa. Kaç kilodur bunlar?
2: Bu en az 6 kilo. Efendim. 6 kilo.
1: 6 kilo var. Doğru hakikaten ne? Ağır bir kavun.
2: Şimdi cüssesiyle mesela bazı kavunu elimize alırız böyle hafif gelir. Bu ağırlığıyla bütünleşmiş. Bu da mesela kıvamda. Bunlarda bir koku olmaz ama Manavgat kavunları vardır. Antalya'dan gelen. Onların şöyle hafif kokladığınız zaman bir koku verir. Ama bu kırkağaçta bigada geçerli değil. Mesela önümüzdeki bu aylarda Süreyya kavunu çıkacak. O da inanılmaz lezzet.
1: Yok, bunda bir koku gelmiyor.
2: Gelmez.
1: Tepesinden.
2: Gelmez. O Kumluca, Finike, Manavgat kavunları için geçerli.
1: Bu Manavgat dediğiniz şey mi? Hani böyle daha kabuğu ince olan kavunlar.
2: İnce olan. Onun raf ömrü yoktur. Hmm. Ama bu kavunun raf ömrü vardır. Biga'nın raf ömrü vardır.
1: Ne kadardır bunların raf ömrü? Ne kadar tutarsınız
2: 15 gün tezgahta durabilir. Hmm. Misal veriyorum. Şu kavun 11 ay kavunu diye tabir edilir. 11 ay saklayabiliyoruz. Hmm. Liderdir Manisa Kırkağaç kavunu.
1: Çok güzel görünüyor. Bu arada onda biz nasıl seçeceğiz bilmiyorum. Çok belirgin bir özelliği var mı?
2: Belirgin özelliği kendi ağırlığının olması. Bu karpuzda da geçerli, kavunda da geçerli. Cinsi zaten çok önemli. Yani sadece Manisa Kırkağaç'ta yetişmiyor. Mardin'de de yetişiyor. Tohum, örnek veriyorum, Manisa Kırkağaç yerleşim Mardin'de olabiliyor. Kavunun ağırlığı çok önemli. Bu eğer sofraya koyacaksak, şu eğer yiyeceksek, şu kıvamı dokunmak yeterli.
1: Yine orada da siz tepe noktasına vurgu yapıyorsunuz efendim. Kavunda bu demek ki önemli bir mesele. Şöyle bir yumuşaklık orada hissedeceğiz.
2: Ürünün Kübra Hanım cinsi güzelse o kavun karpuz tatlı çıkar. Evet. Veya kelek çıkma ihtimali çok azdır. Biz bunlar için mücadele ediyoruz. Önce damak.
1: Önce nereden geldiğini bilirsek, öyle değil mi? Yani evet. Şimdi hakikaten yurdumuzun çok kıymetli yerlerinden, Adana'dan, Diyarbakır'dan, Çanakkale'den, nerelerden geldi efendim bunlar? Bir kez daha çiftçilerimizin de eline koluna sağlık, bizim için yetiştirdiler. O kadar yıl boyunca emek verdiler bunlara ve artık soframızda bunlar. Artık herhalde öğrendik değil mi? Nasıl tanımlayacağımızı, nasıl algılayacağımızı, iyi kavunu nasıl seçeceğimizi, iyi karpuzu nasıl seçeceğimizi. Şimdi biraz önce bir video izledik. Evet. Pazarcı hatırlarsınız. Oldukça iddialıydı. Yahu kim diyorsa bunun içinden beyaz çıkacak gelsin karşıma dedi. Şöyle bir kestir, ne yazık ki beyaz çıktı. Siz de iddialı mısınız?
2: Ben iddialıyım. 30 yılımı bu işe vermişsem iddialıyım Allah'ın izniyle.
1: 30 yıldır bu meseleyi yapıyorsunuz.
2: 30 yıldır bu işin içindeyim. 30 yılı aşkın. Çocukluğumdan beri bu işle meşgulüm. Çok şükür rızkımı da buradan tamamlıyorum. Ailemi de buradan geçindiriyorum.
1: Maşallah, Allah bereket
2: İşimizi
1: versin.
2: Seviyoruz. Biz manav olarak bu işi benimsediğimiz için bizim hata yapma lüksümüz olmuyor. Evet. Ya inanın gece serüvenimiz çok hızlı geçiyor. Tek tek yazıhane geziyoruz. Hangi ürün nerede daha iyi? Karpuz kavun istisna zaten. Şu karpuz benim tezgahıma gelene kadar 10 kişinin elinden geçiyor.
1: Nasıl yani? Kontrol mü manasında mı?
2: Şimdi şöyle, bir ürünü beğenebiliriz. Fakat kamyondan bize ulaşma esnasında birinci hamal seçer, ikinci hamal seçer, kantardaki hamal da seçer. Arada da biz oluruz. Yani biz karpuzun süzmesini alırız. Mecburen müşterimize damağına hitap ettiğimiz için, mahcup olmamamız için risk yani sıfır.
1: Çünkü bizde siz manavsınız markette, evet. Belki böyle olmasa
2: olmuyor,
1: da.
2: Olmuyor.
1: Ya bu arada nadir kalan da manavlardan birisiniz herhalde, evet. Öyle değil mi?
2: Var
1: yani,
2: manavcı arkadaşlarımız
1: şey
2: da var.
1: Yapıyorsunuz.
2: Bu işe özveriyle çalışan çok değerli arkadaşlarım da var. Yani gerçekten derdimiz insanlara en iyi ürünü ulaştırabilmek. Bir, kaliteli. İki, ne olursa olsun önce parası değil kalitesi. Yani damağa da hitap edecek, sağlığa da hitap edecek.
1: Bu arada birazdan karpuzumuzu keseceğiz efendim ama sağ olun, bize kiraz da getirmişsiniz.
2: Bu vişne.
1: Aa, özür dilerim, vişneymiş efendim, evet. Çok özür dilerim. Bu arada bu yıl çok iyi diyorlar, evet. Kiraz çok fazla, vişne çok fazla yetişti diye.
2: Şimdi sezonu, şimdi ben aslında bu ürünleri
1: buyurun
2: yegane getirmemin sebebi difriz için, kışlık için, reçel için, komposto için. İnanılmaz bir lezzet. Şöyle bir dokunun, bir tadına bakmak isterseniz bir deneyin.
1: Birazdan bakmış yani olayım
2: çok
1: efendim.
2: Özel.
1: Şöyle göstereyim
2: vişne,
1: size.
2: Vişne difriz atabiliriz, reçel yapabiliriz, komposto yapabiliriz. Önümüz zaten Ramazan tabiri
1: bu
2: caizse.
1: Bu arada şöyle dediğiniz çok doğru aslında. Özellikle vişneyi mesela yazdan hazırlayıp buzluğa attığımız zaman ben mesela şeyleri de çok severim. Kek yaparken koymayı, şöyle vişneli kakaolu bir kek de çok güzel olur. Yani dolayısıyla hem kompostolarda kullanabiliriz hem de hakikaten bu güzel vişneleri dondurulmuş olarak almaktansa kendimiz aslında.
2: Şu an ideal. Hem fiyat olarak ekonomik, aynı zamanda da ekolojik. Bursa keresinden geliyor.
1: Ne kadar fiyatı?
2: 100 lira.
1: 100 lira mı şu an?
2: Şu an

0: Biz 100 lira satıyoruz. O da Beykoz'daki değerli oturan değerli komşularımız, arkadaşlarımız için faydalansın diye. Çok tonajlı satıyoruz.
1: Kirazın ne kadar kilosu?
0: Kiraz da 100 lira.
1: O da 100 lira. İyi maşallah. Bu yıl hakikaten kirazı vurma diyor şu don olayı. Ya, fena evet, değil fiyatlar. Evet. Geçen yıl ne kötüydü.
0: Evet.
1: Hiç ben geçen yıl hakikaten hiç kiraz yemedim efendim. Şakasız. Hiç hatırlamıyorum. Evet. Bu yıl çok şükür yiyebiliyoruz. Aa, kiraz da çok
0: evet,
1: güzel.
0: Bu 34 kalibre şu an gerçekten inanılmaz bereketli. Şöyle. Dallarımız sarkıyor. Hı hı. Yani geçen sene biz bunun mağduriyetini çok yaşadık. Hem satıcı olarak hem tüketici olarak. Hı hı. Ama bu sene kiraz, vişne, kayısı, Malatya, hı hı, şekerpare. Yani çok şükür çok bol. Akçaarmut, Konya, hı, Konya, Angelika Erik, Bursa. Hı hı. Yani o
1: bu
0: kadar
1: erikler de artık coğrafyamız... elma gibi efendim, şu eriklere bakar mısınız maşallah. Nereden? Bursa'da.
0: Bursa efendim, toprağımız çok kuvvetli.
1: Maşallah.
0: Toprağımız çok bereketli. Türkiye her manada sebzede, meyvede çok lider.
1: Bu arada şöyle bir efsane vardır ya, yahu bu yiyeceklerin en güzeli yurt dışına gider, ihraç edilir. Türklere pek de iyisi kalmaz diye. Böyle bir efsane vardır, ne dersiniz?
0: Ya biz şimdi ürünleri, ithalatta çok kuvvetliyiz. Hı hı. Yani ürünleri, pardon, ihracatta çok kuvvetliyiz. Yani değerinde olan ürün ya manada ya markette olabiliyor. Hı hı. Ama seçkin ürünler tabii ki de gidiyor. Ama Türk halkı da yiyor, nasıl yemez? Hı. Ben satıyorum mesela, ikinci kalite, üçüncü kalite mal satmam.
1: Öyle mi?
0: Hep birinci kalite.
1: Birinci kalite bize de geliyor.
0: Ben
1: sadece
0: şu an,
1: ithal
0: ben şu anda mesela bu kirazı ön tarafımda yani.
1: Bu birinci kalite bir kiraz hakikaten. Şöyle
0: bak,
1: tekrar
0: ben
1: göstereyim.
0: Bunu 100 liraya satarken yani içeride 300 lira satabiliyorum. Ama farklı kalite, farklı bölge. Hı hı. Bu çok kaliteli güzel bir kiraz. Bunu herkes tüketebilir. 100 lira.
1: 100 lira evet, hakikaten geçen seneyle kıyaslayınca fiyatlar da efendim fena değil. Hadi keselim artık karpuzu.
0: Keselim ya Allah,
1: Hakan Bey oldukça iddialı. Diyor ki şöyle kıpkırmızı sulu sulu bir karpuz göreceğiz. Hazır mıyız efendim?
0: Hazırız.
1: Kameralarımız hazır sizi hadi çekmeye. Habertürk stüdyolarında karpuz kesiyoruz. Bakalım sonunda
0: canlı
1: neler çıkacak.
0: Canlı yanı inşallah kele çıkmazsa.
1: Bakalım. Evet, başını kestik. Şöyle bir hafif kırmızılığı gördüm ama emin değilim. Henüz
0: Şuraya
1: içini
0: şuraya
1: görmedim.
0: Sadece dokunur musun? Şuraya. Şuraya.
1: Şöyle mi?
0: Evet.
1: Ha, sıkıca tutmak için mi dokunayım? Ay pardon. Bismillah.
0: Tamam.
1: Bu arada doğru karpuz da böyle mi kesilir? Ortadan mı kesilir?
0: Evet. Tuttunuz mu? Geldi.
1: Açıyorum efendim.
0: Geldi.
1: Hazır mıyız?
0: Açıyoruz.
1: Hazır mıyız? Buyurunuz. Aa, maşallah. Şimdi kırmızı mı? Yönetmenimiz söylesin. Biz buradan kırmızı görüyoruz. O nasıl görüyor? Herkes bir onay versin isterseniz.
0: Şimdi bunu zaten ikram edeceğim size.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şöyle
1: efendim
0: alalım bunu da.
1: Bu arada mis gibi de koktu hakikaten.
0: Ya, kavunun da karpuzun da kokusu da çok önemli.
1: Evet.
0: Şimdi ben manavı gat kavununu keseceğim. Hı hı. Pardon, biga kavununu keseceğim. O da aynı şekilde. Kendine has bir rehası var.
1: Evet.
0: Tadı var ve lezzeti
1: evet
0: var.
1: Maşallah. Buyurun.
0: Şimdi bismillah.
1: Ah, karpuzun da en güzel yeri şöyle göbeğidir ya, tam ortasıdır. Çıtır çıtır görünüyor yani hakikaten şu anda. Karpuzun kilosu ne kadar?
0: Karpuz 50 lira.
1: Hmm.
0: Marketlerde 20-22 lira ama farklı bir ürün satıyoruz. Yani
1: siz... Diyarbakır karpuzu mu daha pahalı, Adana karpuzu?
0: Aynı, aynı, aynı.
1: Aynı fiyat.
0: Aynı, şimdi şöyle. İnanın ki bu da çok soruluyor bize. İşte kiraz niye ucuz, karpuz niye bu kadar yüksek? Biz karpuzu belki bir marketin veya diğer tedarikçilerin sattığı fiyattan biz alamıyoruz halden. Çünkü dediğim gibi olta balığı gibi düşünün. Bir kamyonun üzerindeki süzmeleri alıyorsun. 4 ton, 5 ton, 7 ton neyse. Kamyon 25 tonsa ona göre malın en ciğerini alıyoruz. Ona göre de bedel ödüyoruz. Çünkü risk yapma lüksümüz yok.
1: Bu arada bir deyim vardır ya, şöyle karpuzu vurunca hemen yarılıyorsa iyi karpuzdur diye. Öyle midir? Yani böyle ilk bıçağı vurduğumuzda bizde biraz önce öyle oldu da çok.
0: Ya şimdi şöyle, tabii ki de iyi denir ama karpuzun da parçalanması çok hoş değil.
1: Hmm.
0: Burada o sulama koşulları, iklim şartları, yani karpuz çok su yerse iyi değil.
1: Doğru. Aksine.
0: Şimdi mesela bu bunda olmaz ama mesela Starbucks'ta hafif bir çatlama olur.
1: Hmm.
0: Cins olarak kesin.
1: Cinsle alakalı evet bu yani.
0: Size ikram edeyim yoksa sonra?
1: Şöyle ucundan bir parça alabilirim efendim. Ben de tadına bakmış olayım. Zaten güzel oldu, o kadar belli ki yani kokusundan belli. Bu arada ben karpuz hakikaten çok severim. Yani benim için de bir yaz geldiği zaman yaz demek karpuz demektir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle ucundan aynen müsaadenizle seyircilerimizden de ben de müsaade isteyerek almış olayım. Burada çatalımız da varmış, hemen şöyle müsaadenizle bakayım tadına. Devam ediyoruz bu arada. Birazdan efendim kavunumuzu da keseceğiz. Elbette onun da rengine, kokusuna, tadına bakacağız. Bakalım seçtiğimiz gibi mi olacak?
0: Ses geldi. Nasıl?
1: Muazzam. Maşallah.
0: Biz şöyle diyoruz. Tadı şeker, parayı cepten çeker.
1: Sulu sulu, çıtır çıtır, şeker gibi.
0: Evet.
1: Hakikaten çok güzel bir
0: karpuzmuş. Bak bu mesela Kübra Hanım hafiften çatladı. Bak normalde karpuzla bıçağı vurduk, dörde beşe bölündü. Ya çok hoş bir durum değil.

0: Peki.
1: Yani suyu verilmesiyle alakalı, iklim şartlarıyla alakalı. O yüzden biz dikkat ediyoruz. Yani yarıldı abi, karpuz çok güzel. Tatsız da çıkabilir.
0: Doğru, haklısınız.
1: Bundan da bir parça ikram edeyim.
0: Olur, bir parça ondan da alırım. Bakalım sonra da kabuğunu keseriz.
1: Tamam.
0: Evet, yönetmenimize afiyet olsun diyor. Onlar da bekliyorlar şimdi rejiden. Bunlar sizi size bekliyorlar efendim. Bu kadar çok karpuz kestiğimize göre elbette haber merkezine de ulaştıracağız bu karpuzlarımızı da. Şöyle ucundan tekrar.

0: Şekerliydi sanki. Bana mı öyle geldi?
1: Diyarbakır da tatlıdır.
0: İkisi de tatlı yani. İkisi de çok güzel. İkisi de çok sulu. İkisinin de kokusu muazzam gerçekten. Bir kez daha efendim çiftçilerimizin de eline koluna sağlık hakikaten. Bir yıl boyunca emek verdiler, yetiştirdiler bu ürünleri. Bizlere kadar ulaştırdılar, İstanbul'a kadar ulaştırdılar. İşte sağ olun efendim, sizler de bize ulaştırıyorsunuz. Şimdi kavunu bir deneyelim bakalım. Şu beğendiğimiz Çanakkale'den ta gelen kavun nasılmış acaba diye. Onu da şöyle kesiyoruz.
1: Çanakkale geçilmez.
0: Öyle, hakikaten öyle. Çanakkale geçilmez. Bu arada bu karpuzun ve kavunun doğranmasıyla ilgili vereceğiniz bir tüyo var mı? Kolaylığı var mıdır,
1: şimdi,
0: nasıldır?
1: Şimdi kavunlar 5 kilo 4 kilo ortalamasıdır ki ikiye böldük, saralım dolaba koyalım. 3 günde bir şey olmaz. Hı. Karpuz olmaz kavun. Saklama koşulları çok önemli. Tüketeceğini kadar kesip sarıp koyabiliriz streçte.
0: Dolapta en fazla ne kadar bekletelim kesilmiş kavun karpuzu?
1: 3 gün iyidir. 3 gün. Üç gün.
0: Sonra üç bozulmaya günde, başlar.
1: Yani bozulmaz, yanlarından kendini bırakır, yanlarını kesmemiz lazım. Hı hı. Ama dolapta durur, 3 gün 4 günde durur.
0: Evet sevgili seyircilerimiz, şu an kavunu ortadan ikiye kestik. Bana gelen kokuyu bir duysanız hakikaten çok güzel kokular gelmeye başladı.
1: Çanakkale Biga mevsimi, hı hı. Gerçekten bol bol tüketelim. Kırkaç şu an geçiş döneminde ama devam eder, hı hı. Allah'ın izniyle. Antalya Kumluca, hı hı. Antalya Manavgat, şu anda Manavgat favori. Mesela çok tatlıdır, şekerini almıştır. Yani tezgahta kalmadı, getiremedim.
0: Bakalım buradan ne çıkacak. Şöyle bir parçacık, ona da hemen alayım efendim. Çok teşekkür ederim. Çanakkale kavununun da şöyle tadına bakalım.
1: Kırkağaçta keseceğim.
0: Kırkağaç, buyurunuz efendim, kırkağaça da bakalım.
1: Kırkağaça
0: yani benim çok sevdiğim şeyler olduğu için ben şu an çok mutluyum. Şöyle ucundan bir bakmış olayım hemen.
1: Şimdi bu çok taze bir ürün. Beklediği zaman daha da güzel olur.
0: Bu arada çok güzel. Ben mesela biraz kavunda aşırı şekerli olmasından pek hoşlanmam. Tam böyle şekeri de kıvamındaymış kavunun hakikaten.
1: Kırkağaç şaşırtacak sizi.
0: Bakalım kırkağaçtan ne çıkacak efendim. Habertürk stüdyolarında şöyle kavun karpuz nasıl seçilir? Nasıl kesilir? Kokusundan, sapından, renginden nasıl anlarız? Hepsini değerlendirdik. Manavımız oldukça iddialıydı. Ben birazdan keseceğim. Bakın en iyisi burada olacak dedi. Hakikaten şu ana kadar iyi gidiyoruz. Karpuzlarda başarılıyız. Tam da söylendiği gibi kıpkırmızı sulu karpuzlarımız oldu. Kavunu da şöyle kesmiş olacağız. Şimdi kırkağaç kavununa bakıyoruz. Biraz önce onun da taktiklerini öğrendik. Nasıl kavunu seçeriz diye şöyle hemen ucundan tekrar almış olayım efendim. Çok teşekkür ediyorum. İkisini kıyaslamaya ben de gayret edeyim. Yani Çanakkale kavunuyla kırkağaç kavununun farkını.
1: Ne gibi farkı var?
0: Daha böyle raihalı mı diyelim?
1: Evet.
0: Kırkağaç kavununda efendim böyle hoş bir tat var hakikaten. Raihalı bir tat var. Yoksa şeker olarak hemen hemen aynılar. İkisi de gayet güzel şekerli ama hiç böyle baymayan da bir şeker. Çok da lezzetli.
1: Afiyet olsun.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Hakikaten sayenizde şöyle pek çok açıdan bakmış olduk. Kavun karpuz meselesine öğrenmiş olduk. Ben hiç bilmiyordum. Sayenizde öğrenmiş olduk. Bereketli bir dönem olsun efendim. Sofralarımızdan kavun karpuz hakikaten hiç eksilmesin. Her sofraya girebilsin. Umudumuz odur. Bütün sofralarda olsun. Bereketli sofralar olsun. Tüm seyircilerimiz için. Sizin var mı bir mesajınız?
1: Sağlıklı kalalım, sağlıklı yaşayalım, sağlıklı ürünler tüketelim. Beykoz Kavacık'ta hizmet veriyoruz. Hı hı. İşimizi severek yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Beykoz'dan kalktı geldi sağ olsun manavımız. Onun sayesinde kavun karpuz nasıl seçilir öğrenmiş olduk. Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür onu uğurlayacağız. Şimdi onu uğurlarken ben müsaadenizle başka bir haber sizinle paylaşmak isterim. Şöyle ki Kastamonu'da şimdi hep güzel şeylerden bahsettik ya. Bu hafta gelen bir haber hepimizi çok şaşırttı. Nasıl yıkayacağız meyveleri, o da önemli ya. Kastamonu'da dalından kiraz yiyen bir çift tarım ilacından zehirlenip öldüğü iddia edildi bu çiftin. Yani o tarım ilacı kirazların üzerinde kalmış. Onlar da onu yemişler ve zehirlenmişler. İddia bu. Tabi gözler yeniden sebze ve meyve bahçelerinde kullanılan ilaçlara çevrildi. Peki tezgahlardan aldığımız meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarını acaba nasıl temizleyeceğiz? Eskiden mesela beyaz sirke denilirdi. Karbonat denilirdi. Başka neler var? Detayları Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberinde izleyelim.
2: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yiyen çift peş peşe rahatsızlandı, ikisi de hayatını kaybetti. Akıllara dalından sebze meyve yemek güvenli mi sorusu geldi.
3: Leğende en az bir saat bekletiyorum. Sonrasında da 2-3 ağız daha sade suyla yıkıyorum.
4: İlk suyuna sirke koyuyorum, 2-3 su daha duruluyorum.
2: Meyve ve sebzeler üretim aşamasında böcek ilacı, yani pestisit

0: böceklere maruz kalıyor. Ürünü zararlı böceklere karşı koruyan bu ilaçlar insan sağlığı için ne kadar güvenli?
1: Bunlar ruhsatlı olması, belli dozda kullanılması son derece önemli.
2: Koyuyorum suya, bir de sirke koyuyorum, suyla biraz duruyor, yıkıyorum ondan sonra.
3: Ne kadar bekletiyorsunuz?
2: Vallahi bir yarım saat falan bekletiyorum.
0: Tezgahtan alıp eve getirilen sebze ve meyvenin temizliği şart. Herkes farklı bir yönteme başvursa da ortak nokta bol su kullanmak. Ancak dikkat, ürünleri suda bekletmek konusunda uzmanlar uyarıyor.
1: Suyun içinde beklettiğiniz zaman o dingin bir sudur. Ama akan suda mekanik bir güç, yani yukarıdan meyvenin, sebzenin üzerine çarpan su damlacıkları, bunun üzerinde kalıntılar varsa ondan arındırır.
0: Peki meyve ve sebzeler evde nasıl temizlenmeli?
1: Bol suyla yıkadıktan sonra karbonatlı su hazırlayıp 1 litreye 1 yemek kaşığı kadar hazırlayıp içerisine meyveleri koyup 10-15 dakika kadar beklettin. Sonra onları çıkardın. Sert meyvelerse elimizdeki, onları belki bir meyve fırçasıyla ezmeden ama fırçalamak.
3: Kimileri karbonatlı suda bekletiyor, kimileri de sirkenin daha temizleyici olduğuna inanıyor. Peki tarım ilaçları için en temizleyicisi hangisi?
1: Karbonatlı suda pestisit bekletildiği zaman üniversitelerin çalışmalarında %15 ile 28 arasında arındırdığına dair bir sonuç var.
4: Efendim bu dilimi sonlandırıyoruz. Saat başında tekrar görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Haber Türk ekranlarından merhaba. Herkese günaydın. Mutlu sabahlar efendim. Saatlerimiz artık 11'e geliyor. 8'den bu yana karşınızdayız. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim burası hafta sonuna şöyle Gazze'deki son duruma bir bakarak başlayalım. Çünkü İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Son saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkesin sürdüğü Gazze şeridine son olarak bir evi hedef aldı. En-Nasr mahallesindeki ev hava saldırısıyla bombalandı. Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Hamas, ABD yönetimi ve ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Sivillerin öldürülmesi, kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamıdır dedi. İşgalin sürdüğü Batı Şeria'da kalp krizi geçiren bir kadın, İsrail askerlerinin ambulansın geçişini engellemesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Nablus kentinde de Filistinlilerin yaşadığı bir ev ateşe verildi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 4.328'e yükseldi. Efendim eylemdeki ailelere destek başlığıyla bir haber paylaşacağız. Karar gazetesinden ere ayrı, subaya ayrı şehitlik hakkı olmaz diyor gazete. Ankara Güven Park'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret eden İYİ Parti lideri, teröristlere tanınmak istenen imtiyazları kendi şehidinden, kendi gazisinden ve onların ailelerinden esirgeyen devlete devlet denmez dedi. Dervişoğlu'nun bu sözlerini haberleştiriyor Karar Gazetesi de. Ve gelin bir başka habere bakalım. Yine bir gazete haberi paylaşacağız. Malum aslında başlarken şöyle gazetelerin manşetlerine sizinle bakmıştık. Böyle seçtiğimiz bazı haberler oluyor. Onları da yine burası hafta sonun boyunca sizinle paylaşıyoruz. Efendim bu kez Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. 31 bin imzalı Butlan tepkisi diyor gazete. Bir fotoğrafla da paylaşılmış. Bodrum'da mutlak Butlan'a tepki göstermek amacıyla Bodrum'da istemiyoruz sloganıyla başlatılan eylem ve imza kampanyasında 3 haftada 31.216 imzaya ulaşıldı. Dilekçeler Bodrum Limanı'nda elden ele yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturularak sergilendi. Efendim işte elden ele uzanan o dilekçeler de bu şekilde paylaşılıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin verdiği bu fotoğrafla birlikte. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. İki kentte yaşanan iş kazaları ölümü ve yaralanmalara neden oldu yine. İstanbul'da inşaat iskelesinden düşen bir işçi yaşamını yitirdi. Batman'da da benzer bir kaza yaşandı. İstanbul'daki olay Beylikdüzü'ndeki bir inşaat sahasında yaşandı. 21 yaşındaki işçi dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 12. katındaki iskelesinden zemine düştü.

0: düştü. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan işçi doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İnşaat yetkilileri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Benzer bir iş kazası da Batman'da yaşandı. Gercüş'teki bir inşaatın iskelesi yine çöktü. 3 işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. İşçiler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için yeni bir adım attı. Hazırlanan eylem planının detaylarını izleyeceğiz şimdi.
1: Kazalar arttı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kazaların önlenmesi ve denetimlerin artırılması için eylem planı oluşturuldu. Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artıyor. 2019'da toplam araçların %14'ünü oluşturan motosikletler bugün %21'i aştı. Bu da trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğu anlamına geliyor. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen 138 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaklaşık yarısına motosikletler karıştı. İşte bu tablonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni eylem planı hazırlandı. Amaç kazaları azaltmak, denetimleri artırmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak. Buna göre trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulacak. Yoğun kavşaklarda motosiklet rezerv alanları kurulacak. Bir başka düzenleme ise kontrollü şerit paylaşımı adıyla hayata geçecek. Motosikletlerin duran veya yavaş ilerleyen araçların arasından güvenli şekilde geçebilmesi için pilot ilde test uygulaması yapılacak. Ayrıca denetimler de artacak. Güvenli olmayan modifikasyonlar daha sıkı denetlenecek. Kilitlenmeyi önleyici fren gibi güvenlik sistemlerine sahip motosikletlerin kullanımı için de farkındalık çalışmaları yapılacak. Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri düzenlenecek. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere trafik bilinci ve güvenli sürüş konusunda farkındalık eğitimleri verilecek.
0: Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yamaç paraşütüyle yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen pilot yaşamını yitirdi. Antalya'dan yamaç paraşütü şenliğine katılmak için Çorum'un Oğuzlar ilçesine gelen 48 yaşındaki Bayram Kurt, 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yamaç paraşütü düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağır yaralanan Bayram Kurt, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hatay'daki Beyaz Çay Deresi mahalleyi bezdirdi efendim. Derenin kokusu o kadar kötü ki mahalleli artık maskesiz gezemiyor. Derenin kirliliğine dair mahallenin iddiaları da var. Gelin bir detaylarına bakalım.
1: Mahalleli kapı pencere açamıyor. Hatta yolda yürürken nefes almakta bile zorlanıyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Beyaz Çay Deresi'nin kokusu mahalleliyi bezdirdi.
2: Buradan dolayı.
1: Kimi maske takıyor, kimi kokuya katlanabilmek için elinde nane demetiyle geziyor.
3: Bir pencere açıyorum, bundan başımdan koyuyorum. Niye? Yatılmıyor. Yazık, gerçekten yazık.
1: 20 yıl önce Beyaz Çay Deresi'nin suyu içiliyordu. Çocuklar bu derede yüzebiliyordu. Mahallenin iddiasına göre ne olduysa bölgeye fabrikaların kurulmasıyla oldu.
4: 20 yıl önce burası Beyaz Çay adı. Suyu içilir, çocuklar yüzer. Çok temizdi.
5: Fabrikalar kurulduktan sonra bütün pis atıklarını bu dereye aktarıyorlar. Kokusundan geçinmiyor.
1: Maskesiz gezilemeyen mahallede hastalıklar da artıyor.
4: Annem bu senede 4 defa oldu enfeksiyondan astım yattı.
1: Mahallelinin tek isteği derenin temizlenmesi ve fabrika atıklarının önüne geçilmesi.
0: Efendim yalıda yaşamak başa bela. Yalıda yaşayan bir isim söylüyor. Hemen detaylarını paylaşalım. Akşam gazetesinden geliyor haber. Ajanslar dün güne fıkra gibi haberler servis ederek başladı diyor Akşam gazetesi. Vaniköy'deki Kazasker Necmettin Efendi yalısında yaşayan sosyetik isim Derin Mermerci, babasından miras kalan yalıda yaşamanın zorluklarını anlattı. Mermerci, bir kere yalı hayatı korkunç, habire borular patlıyor, bugün yalı ne biliyor musun?

0: bela ifadesini kullandı. Akşam gazetesi de Allah başka dert vermesin ifadeleriyle efendim bu haberi paylaşmış. Geçelim sıradaki haberimize. %80 indirim kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor ancak tüketici derneklerine göre bazı kampanyalarda önce fiyat yükseltiliyor ardından yüksek indirim yapılmış izlenimi oluşturuluyor. Tahmin edebiliyoruz herhalde bu durum öyle değil mi? Peki tüketici bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmeli? Aslı Ömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.
1: %200 zam yapıyorlar, sonra %80 indirim yaptık diyorlar.
2: Bugünlerde mağazaların vitrinlerinde, internet sitelerinde %50, %70 hatta %80 indirim etiketlerini görmek mümkün. Ama bu indirimlere dikkat.
3: 200'den 100'e düşürmek, 300'den 100'e düşürmek bence sadece cezbediyor insanları.
4: İndirim var yani güzel ki şey indirimler.
5: Yüzde kaç indirim var baktığınız yerlerde?
4: Yani şöyle %30 da var, %20 de var, %50 de var. Biri alana ikincisi bedava şeklinde de var.
6: Ev hanımları indirim deyince dayanamıyorlar.
2: Her yüksek indirim kazanç anlamına gelmiyor.
7: Tüketiciler indirim zamanlarını bekliyorlar. Bunu fırsat bilen bazı açık gözler ise yalancı indirimlerle tüketicileri cezbetmek istiyor. %50 artı %20 artı %10 %80 indirim varmış gibi anlam kargaşası yapıyor. Orada tüketicinin algısı adeta yanıltılıyor.
8: İnsanları kandırdıklarını düşünüyorum. Takip ettiğim ürünler vardı. Baktım hani ben takip ediyorum atıyorum 100 liraydı. 200 lira olmuş, %80 indirimle 120 lira olmuş.
9: 1500 liralık bir ürün bir anda 300 liraya düşüyor. Peki gerçekten %80 indirim mi yapılıyor yoksa tüketiciye öyle mi gösteriliyor?
10: Bir ürün 1500 lira olup bunun 250 lira 300 lira düşürülmesi akla mantığa ve piyasa şartlarına uygun bir durum değil. Aslında burada yapılan şey önce fiyatlar yükseltiliyor sonra sanki indirim yapılıyormuş gibi halkımıza lanse ediliyor.
11: 99 yazması 7.99 sanki 7 TL'ye alıyormuş gibi halbuki 8 alıyorsun ama orada 7'yi görünce insanlar diyor ki ya 100 lira fazla 100 lira eksik veriyorum diyor.
12: İndirim bindirim hangisi doğru bunun? Yani olan ülke vatandaşı ne oluyor? Yazık, günahtır.
2: Peki tüketici sahte indirimler karşısında ne yapmalı?
7: Aldatılan tüketiciler Alo 175 tüketici ihbar hattına şikayette bulunabileceği gibi internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna da şikayet edebilirler.
0: Duayla tekel bayi açtılar. Efendim olay Tekirdağ'da yaşanıyor. Akşam gazetesinin haberi. Tekirdağ'da bir tekel bayinin açılışında dua eden İmam İ.İ. hakkında müftülükçe soruşturma başlatıldı imamla ilgili. İmam da kendisini savunmuş. Araçtan iner inmez elime mikrofon tutuşturdular. Tekel bayi olduğunu bilmiyordum. Oyuna getirildim dedi, kumpasa getirildim diyor imam da. Detaylarını da Akşam Gazetesi işte böyle haberleştirmiş efendim. Sıradaki haberimize devam edelim. Şimdi ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmalarında artış yaşanıyor. Doktorlar özellikle internette gördüğü egzersizleri uygulayanların hastane başvurularında belirgin artışa neden olduğuna dikkat çekiyor. Detayları Gizem Türemen ve Ahmet Korkmaz'ın haberinden izleyelim.
13: Her kaydırdığımızda belki 3-5 videodan bir tanesi mutlaka egzersiz videosu oluyor.
14: Şuranızdaki yağlardan rahatsızsanız şunu 30 kere yapın diyor.
15: Sosyal medyada gördüğünüz her hareket sizin seviyenize uygun değildir.
16: Hareketi gösterip kaç tekrar yapılması gerektiğini söyleyen de var. Uzman olmadığı halde antrenman öneren de.
17: Sosyal medyada bu videoları paylaşanlar bazen diyetisyen, bazen yaşam koçu, bazense konuyla hiçbir ilgisi olmayan influencerlar olabiliyor. Uzmanlar da tam da bu noktada uyarıyor. Çünkü internette paylaşılan o fitness videolarıyla spora başlayanlar yanlış egzersizin kurbanı oluyor.
14: Spor salonları çok artık arttığı için fiyatları evde yapılabilecek bir şey olması insana cazip geliyor. Şu kadar saniye plank yapın diye bir video çıkmıştı karşıma sırt karın kasları için ve ayak bileğimi burkmuştum.
18: Denedik, sakatlandık bir kere.
17: Videodaki kişi tam yapıyordu ama siz yapamadınız.
18: Kesinlikle öyle, çok güzel yapıyordu. Ben yapamadım.
16: Ortopedi ve travmatoloji uzmanları sosyal medyada gördüğü egzersiz videolarını uygulayanların hastane başvurularında artış olduğuna dikkat çekiyor ve uyarıyor.
19: Bir sürü fit insan çıkıyor, bir sürü zor hareketleri yapıyor ama yani onlar evde

0: yapmak çok doğru değil. Kişiye özel yapılması gerekiyor. Tansiyonunuz var mı? Şekeriniz var mı? Geçirdiğiniz bir hastalık var mı? Romatizmal bir hastalığınız var mı? Örnek. İki, fiziksel kapasiteniz ne? Yaşınız ne?
1: Antrenman yazma konusunda yetkisi olan fitness antrenörlerinin de uyarıları var. İlki, egzersiz videosu paylaşan kişinin bilgisi ve yetkisi olup olmadığına bakmak.
2: Gerçekten bir antrenör mü? Baktınız mı?
3: Yani hiç bakmadım ya. Belgesine tabii bakmıyoruz. Çok güzel vücutlu işte erkek, kadın olunca insanın diyorsun ki yani evet o demek ki yapmış da böyle olmuş.
4: Bunun kursuna, eğitimini alıyoruz. Üniversitemizi okuyoruz. Ardından antrenörlük kurslarına sertifikamızı alıyoruz. Uzmanlık alanı olmadığı konu hakkında herkes bilgi veriyor. Genelde influencer olmak için yapıyor. Etkileşim almak uğruna yapıyorlar.
1: Diğer bir önemli konu da hareketin kişiye uygun olup olmadığına bakmak.
5: Sosyal medya ve özellikle yapay zekadan alınan antrenman programları insanları yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü buradaki programlar sizin vücut yapınızı bilmiyorlar.
4: Evde yapan bir kişi harekete mesela hiç spor geçmiş yok. Form oturtamıyor. Oturtmak için de daha da zorluyor.
1: Yanlış egzersizler sadece hastanelik etmiyor. Kalıcı hasara davetiye de çıkarıyor.
4: Bu harekete bu formda iyice yatırarak çalıştığınız takdirde bele inanılmaz zarar verirsiniz. Bu harekette boyun kaslarına zarar veriyor ve bu da boyun fıtığına yol açabilir.
0: Eklemlerle ilgili bir takım problemlere yol açabilir. Bağları yırtabilirsiniz, eklem kıkırdağını zedeleyebilirsiniz. Omuzda keza omuz yırtıkları vesaire oluşu, bunların hepsi kalıcı.
6: Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi Mor Kuryakos Kilisesi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 50 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. 1600 yıllık kilisede düzenlenen ilk ayine yurt içi ve yurt dışından yüzlerce Süryani katıldı.
7: Bu kilise 1500-1600 yıllık bir özgeçmişi var Mor Kuryakos'un.
8: Restorasyonu tamamlandı. Tarihi kilise 50 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Kuryakos Kilisesi'nde iki aşamalı gerçekleşen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kilisede hem açılış hem de Mor Kuryakos günü dolayısıyla ayin düzenlendi.
7: Bu ikinci sefer restorasyonu yapılıyor. İlk başta tabii etrafında yapılmış ve şu anda içerisinin restorasyonu yapıldığı için bütün harnesler şeyden Avrupa ülkelerden, İsveç'ten, Hollanda'dan, Balçika'dan akın akın insanlar geldi.
8: Metropolitler ve din adamları Süryanice ilahiler ve dualar eşliğinde kiliseye giriş yaptı. Yaklaşık 4 saat süren ayinde İncil'den bölümler okunup sütsüler yakıldı.
9: 50-60 yıl önce Süryaniler buradan çıktıklarında bir daha buraya döneceklerini hiç sanmıyorlardı, düşünmüyorlardı. Bugün burada toplanmamız çok önemli ve sevinç bir gündür.
6: Efendim, kumzambağı nesli tükenme tehlikesi altında. Bu endemik bitkiyi koparmanın da bir cezası var. Bakın cezası ne kadar.
8: Kumlarda yetişiyor. Güzelliğiyle dikkat çekiyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarına dokunan yanıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde 56 bin hektarlık alana sahip Kızılırmak Deltası kuş cenneti sadece kuşlara değil endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de kumzamba.
10: Gelen ziyaretçilerimiz kumzambaklarını üstü açık gezi otobüs turları, yürüyerek veya bisiklet turlarında görebiliyorlar.
8: Nesli tükenme tehlikesi altında olan kumzambakları koruma altında. Koparmanın cezası ise?
10: Endemik türler arasında olan kumzambakları bu bölgede kopartılmasının 699 bin ila 387 bin TL arasında idari ceza yaptırım uygulanmakta.
6: Bağımlılıkla mücadele çabaları Ankara'da düzenlenen bir sempozyumda masaya yatırıldı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplumla işbirliğini daha güçlü bir zemine taşıyacak yeni bir model üzerinde çalışıyoruz dedi.
11: Bugün hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı üçte biri uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Bağımlılıkla mücadelede kamu sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak

0: model üzerinde de çalışıyoruz.
1: Bağımlılıkla mücadelede yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Mahkeme kararıyla zorunlu tedavi için mevzuat çalışması yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadelede atılan adımları anlattı.
0: Ailelerimizin en çok dile getirdiği konuların başında tedaviyi reddeden bağımlılara ilişkin yaşanan güçlükler gelmektedir. Mahkeme kararıyla kişinin rızası aranmaksızın tedavi altına alınmasına imkan sağlayacak zorunlu tedavi uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarımızda ilgili kurumlarımızla sürdürüyoruz.
1: Ankara'da Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından bağımlılık sempozyumu düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sempozyumda konuştu.
2: 81 ilimizde verdiğimiz eğitimlerle 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaşarak bağımlılık konusunda farkındalık kazandırdık. Batman'da başlattığımız pilot proje kapsamında 1286 haneye bizzat ulaşarak bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olduk. Tedaviye ihtiyaç duyan 551 vatandaşımızın sağlık sistemine yönlendirdik.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Genel Başkanı İsmail Faruk Aksu da sempozyumda bağımlılıkla mücadele kararlı bir irade, uzun soluklu bir çaba ve ortak sorumluluk anlayışı gerektirmektedir dedi.
3: Efendim tam da bu bağımlılık meselesine bakalım istedik. Özellikle kumar bağımlılığı neden artışta, bu hafta malum sıkça da konuştuk. Kumar bağımlılığı neden vazgeçilemiyor? Niçin insanlar mesela söz verip bozuyorlar? Bu bağımlılıktan acaba kurtulmanın çözümü ne? Konuşacağız. Psikiyatrist doktor Agah Aydın bizimle birlikte olacak bu dilimde. Elbette pek çok sorumuz var ona yönlendireceğimiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhaba.
3: Efendim daha çok şöyle deniliyor, yahu ben istesem bırakırım mesela kumar bağımlılığı ile ilgili. Ama istesi bırakamıyor evet. Pek çok insan. Ne dersiniz, bu bir hakikaten irade zayıflığı mı yoksa hastalık mı?
4: Ya insanlar çoğu zaman bağımlılığı irade meselesi zannediyor. Oysa bağımlılıkta sorun yalnızca istemek değildir. Hatta pek çok bağımlı sanıldığının aksine gerçekten bırakmak ister yani. Sorun istemekle yapabilmek arasındaki mesafenin açılmasıdır diyebilirim. Bağımlılık bir haz arayışı kadar, hatta ondan daha fazla ruhsal bir acıyı düzenleme biçimidir. Yani bir tekrar zorlantısıdır. İnsan bazen kendisine iyi geleni değil, tanıdık geleni tekrar eder bir anlamda. Yani aslında o acı bile olsa onu tekrar eder. İnsan haz peşinde değildir yani sadece. Bazen acısını da tekrar eder. Hatta daha çok acısını tekrar eder. Kumar bağımlısı çoğu zaman paranın değil, ruhsal bir döngünün esiri olur. Bu nedenle bağımlılık hem psikiyatrik anlamda bir hastalıktır, hem de kişinin bilinç dışı çatışmalarının sahnelendiği bir yerdir. Yani insanın özüdür bir anlamda. İrade elbette önemlidir ama tek başına çoğu zaman yeterli değildir. Ama burada şunu da tanımlamak gerekiyor. Kumar nedir? Kumar bir şey karşılığında bir risk alarak daha fazlasını istemektir. Yani milli piyango bileti alıyorsanız da kumar oynuyorsunuz. Kripto para ya da işte ne bileyim dijital para vesaire ya da işte ne bileyim daha büyük risk alarak borsa filan bile kumardır. Yani böyle ne öcü gibi ne de çok masum gibi gösteremeyiz bunu. Risk alarak akıl ve mantığın ötesine taşan daha fazlasını istediğiniz her şey kumardır. Bu anlamda bu tekrarın irade mi, hastalık mı olduğunu adamına, kadınına göre karar değişir. Verebiliriz ancak.
3: Peki, biraz önce dediniz ki istemekle yapabilmek farklıdır. Yani mesela bir kişi istiyor bunu bırakabilmeyi ama bir türlü yapamıyor. Neden peki böyle? Yani tabiri yerindeyse biraz önce hani birkaç örnek verdik ya, kazanma duygusu mu mesela o insanı orada tutuyor? Hani dopamin salgılanır mesela ya, bunlarla mı alakalı? Evet. Yani fiziksel olarak mı mesela hakikaten bırakamıyor o insan? Yoksa istese, zihninde hazır olsa da ya da tam olarak zihninde hazır olmamış mı oluyor mesela?
4: Evet. Ya bu söylediğiniz şey o kadar kıymetli ki, bu bağımlılığın özünü anlatıyor aslında. Yani ya daha doğrusu insanın özünü anlatıyor bir anlamda. Çünkü bağımlı kişi çoğu zaman para kazanmak istemez. Kaybettiğini geri almak ister. Buradaki kayıp ise çoğu zaman yalnızca para değildir. Özgüvendir, ne bileyim kontrol duygusudur, kendine olan saygısıdır. Bazen çocukluğundan beri taşıdığı eksiklik duygusudur. Buna tekrar zorlantısı da diyebiliriz. Daha da inceltirsen bunu,

0: insan eksikliğini kapatmaya çalışırken onu yeniden ürettiğini görecektir. Yani o son bir kez düşüncesi tam da burada ortaya çıkar. Her seferinde kişi bunu hisseder. Bu kez kazanırsam her şey düzelecek der. Ama o son oyun, o son kadeh, o son şey hiçbir zaman son olmaz. Çünkü sorun kaybedilen para değildir. Sorun kaybın ruhsal anlamıdır diye düşünebiliriz.
1: Ya yani oradaki hissettirdikleridir aslında. Bu arada bir haber vardı bugün Yeni Şafak
0: Evet.
1: gazetesinde. Kumarın tarihi mesela haber şöyle diyor ki arşiv belgelerinde illet, iptila, ihtiras ve hastalık gibi kelimelerle tarif edilen kumar bağımlılığı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 100 yılı aşkın süredir devletin mücadele ettiği toplumsal meselelerden biri. Bu mesele yani
0: Evet.
1: çok eski. Biraz önce işte efendim paylaştık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da ifadelerini. Devlet hakikaten şu anda bu meseleyle mücadele ediyor. Fakat zor. Yani özellikle bence bu kumar meselesi
0: Evet.
1: telefonlara indiğinden beri oldukça zor. Yani eskiden belki kumar oynamak daha zordu. Bir emek harcamanız, bir yere gitmeniz gerekirdi. Ya şimdi elimizde telefonlar var. O kadar çok ne yazık ki bu tarz siteler var ki tek dokunuşla ulaşılabiliyor bu çevrim içi bahis ve kumar uygulamalarına. Bağımlılığı da geçmiş döneme göre daha tehlikeli hale getirdiği de mesela söyleniyor özellikle gençler açısından. Ne dersiniz? Özellikle bu telefonlarla ilgili kumar bağımlılığı meselesini nasıl çözebiliriz?
0: Şimdi dediğiniz gibi eskiden kumarhaneye gitmek gerekiyordu. Bir işte bunların ofisleri, işte bahis iddialar vesaire oynanan yerlere gitmek gerekiyordu. Artık kumar cebimizde. Yani üstelik algoritmalar bunu sıradan bir kumar bahis oynatan bir kumarhaneden ya da bir işte bir iddia ya da işte bir bahis ofisinden daha iyi tanıyacak kadar bizi daha iyi tanıdıkları için sürekli insanların önüne bunu çıkarabiliyorlar. Yani ama burada biraz daha inceltelim bunu. Bağımlılık yalnızca kumarla ilgili değildir. Bekleyememe ile ilgilidir, erteleyememekle ilgilidir, boşluğa tahammül edememekle ilgilidir. Telefon ise bunu sürekli besler. Arzu ile nesne arasındaki mesafe çok daralır yani. Canın sıkılıyor. Bir saniye sonra bahis oynayabiliyorsun, kaybediyorsun. 2 saniye sonra yeniden oynayabiliyorsun. Beynin ödül sistemi hiç dinlenemiyor. Mesela bizim öğrenciliğimizde bağımlılık bir şey kumar bağımlılığı diye bir kavram yoktu. Davranış bozukluğu olarak geçerdi. Mesela alışveriş de öyleydi. Yani dışarıdan bir madde almadığın için daha çok işte bir davranış bozuklukları gruplandırmasında geçerdi hakim psikiyatri anlayışında. Son dönemlerde bazı biyolojik araştırmalar da şunu gösterdi ki sizin belirttiğiniz o dopamin ödül sistemini bozuyor. Yani bedensel bir değişiklik de yaşatıyor. Tam da vurguladığınız gibi gençler burada daha risk altında ama gençlerin risk altında olmasının nedeni o dijital olana yaşlıların pek çoğu ulaşamıyor. Nasıl kullanacağını bilmiyor zaten. Orta yaş ve daha genç kuşak bunu kullanabildiği için daha kolay ulaşabiliyor. Ama gençlerle ilgili, özellikle gençlerle ilgili daha önemli bir mesele var. Beynin dürtü denetiminden sorumlu olan bölgeleri 20'li yaşlarda 20'li yaşların ortasında hatta olgunluğa ulaşır. Yani dürtü çok güçlüdür gençlerde. Ama fren sistemi henüz gelişmemiştir. Dolayısıyla burada
1: Yani
0: sadece
1: insanda fren
0: bireye
1: sistemi
0: özel bir
1: o
0: şeyden değil.
1: irade mi mesela bunun adı? Yani insanı durduracak ben şu an hata yapıyorum durmam gerekir diyeceği o fren sistemi 20 yaşından sonra mı harekete geçiyor?
0: Ya mevzu bu kadar çok çok haklısınız, çok haklı bir vurgu yaptınız ama mevzu bu kadar basit değil. Mevzuya sadece bu bir irade işi değildir ya da bu bir hastalıktır diyerek sorunu çözümlememiş oluruz. Ama her iki anlamda da evet bir hastalıktır doğru ama burada o dürtüyle tren mesafesi açıldığı için gençlerde o yüzden buradaki düzenleme ebeveynlere,
1: Düşüyor.
0: devlete, iktidara da düşüyor şu anlamda. Ne bileyim yasal bir bahis sitesinde bile 18 yaşında kişisel görüşümü söylüyorum. Bir insanın bahis oynayamaması gerekir. Çünkü henüz o bu konuda dürtülerini kontrol edebilecek kişisel olgunluğa ulaşmamış birinden bahsediyoruz. Bunun Avrupa'da, Amerika'da pek çok örneği var. Mesela Amerika'da 20

0: Bizde 18 mesela. Niye? Bunları tartışmamız ve düzeltmemiz gerekiyor. Sadece gençler üzerinden, birey üzerinden okuyarak halledilebilecek bir mesele değil. Yani milletvekili olabilir 18 yaşındaki bir genç. Ama bir bahis sitesine girememesi gerekir benim durduğum yerden.
1: Peki aileler ne yapmalı? Diyelim ki çocuklarında böyle bir durum fark ettiler, henüz işin başında. Hakikaten telefondan mesela kumar oynadığı fark edildi. Şimdi bunu bir çocukla konuşmak, gençle konuşmak da kolay değil. Nasıl adım atmalı?
0: Ya kumar bağımlılığı diğer bağımlılıklardan farklı olarak uzun süre gizlenebilir. İster davranış bozukluğu deyin, ister bağımlılık deyin ama gizlenebilir. Alkol gibi dışarıdan hemen fark edilmez mesela. Ben ailelere bir şey önerebilecek bir pozisyonda değilim, bir guru değilim, bir ahlak bekçisi de değilim. Ama ben klinik açısından bakarım. Klinik açısından da bir tek olaya, bir tek duruma bakarak hareket etmekten ziyade, çünkü haksız yere o çocuklarıyla ilişkilerini de bozabilirler. Bir örüntüye bakmak. Yani sürekli para istiyorsa, küçük küçük borçları artıyorsa, telefonla aşırı gizliyorsa, dokunulmasını istemiyorsa, uyku düzeni değişmişse, inişli çıkışlı bir duygu durumu varsa, bazen depresif, bazen çok neşeli, ani öfke patlamaları varsa, kaybolan bir güven duygusu varsa, ya da sürekli çok yakında her şey düzelecek vaadinde bulunuyorsa
1: dikkat etmek gerekir.
0: Burada en büyük şeylerden biri klişeler vardı, işte bağımlılar çok yalan söyler. Ya kişilik özelliklerine bağlı olarak insanların yalan söylemesi ayrı bir şeydir. Ama bağımlılıkta yalandan ziyade doğruyu söyleyememek gibi bir durum vardır. Evet. Önemli bir belirtidir. Neden? Yalan söylemek zorunda kalmaktır bağımlılık. Çünkü kişi ikili bir hayatı sürdürmeye çalıştığı için
1: mecbur,
0: bir görünenle
1: belki
0: bir de kumarın yönettiği, aynen sizin söylediğiniz gibi, kumarın yönettiği gizli hayat var. Eğer burada bir yalanda bir artış varsa ya da doğruyu söylememekte, yaşamını gizlemekte bir artış varsa önemli bir belirtidir bu diyebilirim.
1: Hocam,
0: aileler için.
1: Süremizin sonuna geldik. Son olarak şunu sormak isterim. Mesela bir kişi diyelim ki karşınıza geldi. Hocam ben gerçekten kurtulmak istiyorum ama her seferinde geri dönüyorum dese, ona ilk ne dersiniz?
0: Bir şey demem. Dinlerim. Neden dinlerim? Ne oluyor burada? Onu tabii ki aklımda şunu düşünürüm. Demek ki bu insanı kumara götüren şey, kumardan almak istediğinden daha güçlü bir şey. Ama bunu ona söylemek, son sözünü başta söylemek, karşı tarafın neden bunu yaptığını anlamayı güçleştirir. Çoğu zaman insan kumarı değil, kumarın çözdüğünü sandığı ruhsal problemi bırakmakta zorlanır. Yani kumara neden ihtiyaç duyduğunu birlikte anlamayı davet etmek gerekir. Aile de olsa,
1: temele inmek
0: olsa
1: lazım. Ana meseleye aslında odaklanmak
0: bilimsel
1: lazım.
0: Bilimsel olarak temel yaklaşım da budur. Dinlemediğiniz birini iyileştiremezsiniz. Dinlemediğiniz birine yardımcı olamazsınız. Öncelikle ayrıntılı bir psikiyatrik değerlendirme yapılmalıdır. Tabii ki depresyon, dikkat eksikliği, kaygı vesaire varsa, çünkü onları kapatmak için de kişi bu davranışa girişiyor olabilir. Onun dışında da işte bunun yanında önce davranış değişikliğini ummak ve beklemek için bazı kanıtlanmış tedavi yöntemleri vardır. Mesela bilişsel davranışçı terapiler, motivasyonel görüşmeler, gerektiğinde ilaç tedavisinin de davranış değişikliği açısından etkisi vardır. Ama ama bağımlılık tedavisi mesela kural vardır. Biz klişedir ama ifade etmek için söylüyorum. Kritik dönemlidir 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay. Ama biter mi? Bitmez. Bazen 2 yıl, hatta ömür boyu sürebilir. Çünkü bu insan neden tam da bunu seçtiği bulmak zorunda? Bunu bulmak bazen ömrünü ömür boyunca sürebilir. Semptom yalnızca bir hastalık belirtisi değildir. Bazen insanın konuşamadığı şeyin dilidir. Kumarı ortadan kaldırabilirsiniz ama kumarın anlattığı hikayeyi dinlemezseniz başka bir bağımlılıkla karşılaşabilirsiniz.
1: Aynen
0: ben
1: öyle.
0: Şöyle bakıyorum.
1: Bir süreliğine çözmüş gibi oluruz. Sonrasında ama ne yazık ki devam edebilir. Efendim, ben süremizin sonuna geldik. Kumarı, son cümlenizi rica edeyim.
0: Şöyle iki cümleyle söyleyeyim. Ben kumarı yalnızca para kaybetmek olarak görmüyorum. İnsan bazen parasını kaybeder, kendini bulur. Bazen para kazanır ama kendisini kaybeder. Psikiyatride biz

0: Bizim ilgilendiğimiz asıl soru şudur. İnsanın masaya ne kadar para koyduğu değildir. Ne kadar kendisinden ne koyduğudur. Onu ortaya çıkarmadan bununla başa çıkılamaz.
1: Asıl sebebi bulmak lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Doktor Agah Aydın bu dilimle bizimle birlikteydi. Sağolunuz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Göz temas kuramadığım için kusura bakmayın. Rica ederim. İyi günler. Tekrar çünkü görmüyorum görüntüde.
1: Sağ olun. Efendim Türkiye Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Sıcaklar kralı da bunu attı. Malum Avrupa'da rekor sıcaklar var. Ventilatörsüz dışarı çıkılmıyor. İşte onlardan biri de Kral Charles. Pervaneli yardımcısı Kral Charles'ın peşinden hiç ayrılmadı. Hemen arkasında gördüğünüz gibi Avrupa'da binlerce can kaybına yol açan ejderha sıcakları İngiliz kraliyet ailesini de vurdu. Londra iklim haftasına katılan Türk heyeti hiçbir yerde klima yoktu dedi. Heyet Kral Charles'ın resepsiyonda elinde pervaneli serinletici olan bir yardımcıyla dolaştığını da söyledi. Detaylar Türkiye Gazetesi'nde böyle paylaşılmış efendim. Şimdi devam edelim bir başka haberimizle. Dünya Kupası'nda final bugün oynanacak malum. Arjantin, İspanya milli takımlarının yıldız oyuncuları Messi ve Yamal'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı final öncesi bir kez daha gündeme geldi. Soruları yanıtlayan Messi, o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor dedi.
2: 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak dev final öncesi Messi ile Yamal'ın yer aldığı ikonik fotoğraf konuşulmaya devam ediliyor. UNICEF etkinliği kapsamında 2007 yılında çekilen fotoğrafta yer alan Lionel Messi ve Lamine Yamal Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final öncesi düzenlenen FIFA Fanatics Fest'te Lionel Messi'ye tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf soruldu. Lamine Yamal'ın dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Messi, finalde en iyi performansını sergileyememesi için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.
3: Lamine, en sevdiğim kulüpte oynadığı için yakından takip ettiğim harika bir oyuncu. Ona her zaman en iyisini diliyorum ve onun için en iyisini istiyorum. O dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında ve önünde koca bir kariyer var. Ayrıca tarihi bir şey başarmak için önünde büyük bir fırsat bulunuyor. Biz de bu kez bunun gerçekleşmemesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ama evet, onun için en iyisini diliyorum.
2: Arjantinli yıldız, henüz 20 yaşında olduğu, Yamal'ın ise sadece 5 aylık olduğu fotoğraf hakkında çılgınca ifadesini kullandı.
3: Dürüst olmak gerekirse o fotoğrafa bakmak çılgınca. Çünkü hayat böyle bir şey. O bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim ve bugün ikimiz bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyoruz. İnanın bana o fotoğrafa bakmak çok garip hissettiriyor. Çok zor olacağını biliyorum ama Lamine'i durdurmak için elimizden geleni yapacağız.
2: İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası finali 22'de MetLife Stadyumunda oynanacak. Turnuva tarihindeki 23. finale sahne olacak mücadelede iki ülke ilk kez bir Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
1: Efendim işte izledik final bu akşam ama bu akşam öyle bildiğiniz bir final maçı izlemeyeceğiz. Futboldan çok daha fazlası olacak. Devasa bir şov hazırlığında çünkü Amerika Birleşik Devletleri hatta özel devre arasından kapanış gösterisine kadar pek çok şey yaşanılacak. ABD bu geceye acaba nasıl hazırlandı? İşin arka planında neler var? Yine Amerika Birleşik Devletleri'ni çok da iyi bilen bir isimle konuşacağız. Hukukçu Yunus Emre Erdölen bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi pazarlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ya en başından beri Dünya Kupası başladığından beri ya bu Dünya Kupası biraz farklı. Gerçekten Amerikan vari, Amerikan usulü bir Dünya Kupası diyorduk. Herhalde sonu da öyle olacak öyle değil mi? Yani tam böyle bir show business mı diyelim? Çok sever ya Amerikalılar bunu. Super Bowl etkisi mi diyelim? Bu akşam nelerle karşılaşacağız?
4: Bir kere Dünya Kupası tamamen Trump ve Amerika'nın etkisiyle şekillendi. Bunun tamamen en zirve noktasını izleyeceğiz. Normalde bu mesela sumoları hava koşullarına göre verilen daha istisnai mollardı. Şimdi zorunlu tutuyor. Orada Amerikalılar reklam yayınlıyorlar ve reklamlardan gelir elde ediyorlar. Bu halftime show mesela FIFA'nın kuralına göre 15 dakika olması gerekirken şimdi 30 dakikalık bir mola olacak. Birçok işte futbol uzmanı bunu eleştiriyor, diyor ki çok yoruluyor oyuncu, şey koordinasyonu gidiyor. Bunların hani çok fazla futbolun zevkine de zarar verdiğini söylüyorlar.

0: Ama günün sonunda Amerikalılar şöyle bakıyor, 30 dakikada hem bağış toplanacak, para toplanacak, hem reklam gelirleri daha da artacak. Çünkü o sahne hazırlanırken yine reklam gösterilecek. Tamamen Super Bowl mantığı. İşte bitince mesela Amerika'nın spor gelenekleri uygun olarak şampiyon takıma bir yüzük verecek mesela. Şimdi
1: evet,
0: bütün bunlar,
1: o NBA'de yok muydu yahu o yüzük? Evet. Nereden çıktı futbolda yani, şampiyona yüzük
0: bütün
1: vermek?
0: Bütün Amerikalıların spor geleneklerinde olan şeyleri tamamen FIFA hiç sorgulamadan Dünya Kupası'na bir nevi dayattı ve giydirdi bunu. Şu anda da bayağı Dünya Kupası Amerikan spor kültürü ve Amerikan popüler kültürü altında bir dönüşüm geçiriyor. Yani bu gece izleyeceğimiz final tamamen bir neredeyse Super Bowl havasında geçecek diye düşünüyorum.
1: Ya hakikaten başından sonuna kadar Trump etkisi olan bir Dünya Kupası'ydı. Infantino ile Trump'ın arası da malum çok iyi.
0: Yani, evet.
1: Sanki Trump ne derse o da yapıyor Trump'ın gibi değil mi?
0: Spor bakanı gibi. Hiçbir şekilde FIFA'nın veya Dünya Kupası'nın geleceğini veya işte itibarını pek koruyamadı. İşte Somalili bir hakem mesela vize alamadı. Bu yüzden hatta vize aldı, ülkeye sokulmadı. Kapıdan çevrildi. Bunu mesela çok net bir protesto bile yapamadı. Büyük ihtimalle Trump kupayı verirken de bir şeyler söyleyecektir. Dünyaya da bir mesaj verecek. Kendi şovu olacak çünkü. Orada da büyük ihtimalle çok aykırı şeyler söylese bile FIFA'dan bir kınama açıklaması gelmeyecek.
1: Muhtemelen öyle. Bu arada bu akşam Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS. Ya BTS de mesela inanılmaz, evet, şu an. Hakikaten bütün konserleri acayip doluyor. Bu arada Super Bowl'dan bir görüntü. Rihanna'nın görüntüsü, evet, bu. Herhalde böyle şovlar mı bekleyeceğiz? Bu arada Super Bowl'da alışıklar hani bu sahneleri, evet, kurmaya, çünkü bir zaman alıyor ya bu, evet, mesele. Bilemiyorum 30 dakikada o futbol arasında kurabilecekler mi bu sahneleri? Ne olacak acaba?
0: Valla şimdi FIFA ile Coldplay'in solisti Chris Martin arasında ve onun kurduğu işte bir Global Citizen adı altında bir sanatçıların yardım faaliyetleri organize ettiği bir organizasyonun özel anlaşmaları var. FIFA 2024'te de daha küçük bir organizasyonda bu halftime show'u denedi. Orada oldu, fakat bu kadar büyük bir halftime show futbolda bugüne değin olmadı. Dünya Kupası içinde ilk. Chris Martin özel olarak her kıtadan ve her kültürden sanatçıları seçmiş. BTS Asya, Madonna ve Justin Bieber daha işte Amerika Batı, Shakira ve yine bir tane de Afrika'dan onun Die Die şarkısına düet yaptığı kişi var. Onları paketlemişler. Yani Latin Amerika ile Afrika'yı aynı 3-4 dakikaya sığdırıp birazcık daha Madonna'yı ön plana çıkıyorlar. Bu açıdan da birazcık da hani Batı merkezli, hani yine çok dünya kapsayıcı hikayesi birazcık mezelenmiş bir şekilde. Yani BTS de bak zaman klişe yani, okey, BTS zaten K-pop, hani akla ilk gelen şey, evet, birazcık daha kasmamışlar. Burada tabii Madonna da futbolla ilgili bir, hani Madonna'nın bu yüzden hani bir ekstra yeni albüm de çıktı.
1: Madonna tabiri yerindeyse demirbaşı gibi artık Dünya, evet, Kupası'nın, öyle değil mi? Pek çok yerde
0: yeni
1: çıkıyor.
0: Albüm de çıktı. Yeni, evet, albümün de bir katacak. Yani şimdi burada Madonna'nın, evet, kendi bu tür organizasyonun Madonna da, evet, mesela Eurovision'a da sahne aldığında İsrail Filistin'e dair mesajlar vermişti.
1: Bir virgül
0: böyle şeyler
1: mı
0: olabilir?
1: Çok özür dilerim. Hı. Ekrandaki görüntüyü merak eden seyircilerimiz için efendim. Bu arada bu stadyumda gerçekleşecek
0: MetLife'da,
1: final.
0: Evet.
1: Evet. New Jersey'deki bu stadyumdan canlı olarak geliyor görüntüler ekranlarınıza. Evet. Yani ajanslar şimdiden başladılar efendim. Akşam 22'de maç ama şimdiden canlı olarak o stadyumun görüntülerini bizimle paylaşıyorlar. Bizler de sizinle paylaşıyoruz. Stadyumdan geliyor görüntüler. Epey de pahalıymış bu arada biletler.
0: Biletler pahalı da MetLife şehrin dışında. Şimdi normalde bu Avrupa'da veya normal Türkiye'de veya başka bir daha böyle toplu ulaşımın normal karşılandığı bir yerde olsaydı toplu ulaşımda gitmesi kolay olurdu. Yürüyerek gidilirdi. Mesela Avrupa'nın kentlerinde yürüyerek taraftarlar böyle güzel görüntüler eşliğinde gidiyordu. MetLife bayağı uzakta. Hı. Ve oraya sizin yürümeniz zor. Kocaman bir otopark var etrafında. Bu yüzden özel araçlarla gidiliyor. Orada park sıkıntısı var. Biletler, o transit hızlı tren biletleri çoktan tükendi ve onlar da çok pahalı. Bu yüzden pek fazla o futbol severlerin de bileti olanın dahi gitmekte zorlanacağı bir yer. Bu yüzden Dünya Kupası'nı bize mesela şey görüntülerini göremeyeceğiz. Taraftarların toplu bir şekilde heyecanlı bir şekilde stadyuma yürüdüğü, kutladığı o kitlesel Dünya Kupası'nın ruhunu veren görüntüleri bu finalde göremeyeceğiz. Bu yüzden de zaten eleştiriyor. Yani Amerikanlaşmak deyince sadece halftime show falan değil de birazcık daha bu işi sınıfsallaştırmanın da çok ekstremleştiği bir kupa izleyeceğiz. Yani sadece futbolcuların kondisyonu düşüren uzun reklamlar, uzun aralardan öte, yani o stadyuma gidenlerin bile çok ciddi bir şekilde zorlandığı, işte arabayla gitmek zorunda kaldı, çok pahalı ulaşım bileti aldı. 2 hafta öncesinden, 3 hafta öncesinden, evet, tren bileti almak için birbirine yarıştığı bir durum görüyoruz. Yani bu bir tık daha normal değil. İşte
1: evet, gerçekten öyle.
0: Amerikanlaşmak tam olarak bu.
1: Sanki bir konser izlemeye gidiyor gibi gidecek.
0: Öyle olacak.
1: Kişi de muhtemelen şimdi Madonna'yı, Shakira'yı, BTS'i izleyeceksiniz.
0: Bir de 11 dakikaya patladılar bu şovu. Evet. Toplam 30 dakikaya çıkacak. Çimler zarar görmesin.

0: diye özel bir sahne kuracaklar. Şimdi o 11 dakika 30 dakika yani bütün 15 dakikalık molayı aşıyor. Bir de işin ilginç yanı şimdi oraya bu futbol için özel çim koydular. Bu çimi de şimdi o kadar her şeyi metalaştırıyorlar ki o stadyumdaki çimi de sonra satacaklar.
1: Evet, onu da gördüm.
0: Ve Amerikan futbol, NFL o stadyumlarda normalde oynayanlar şunu diyor. Ya bizim böyle çimimiz yok bari bırakın biz o çimlerde oynamaya devam etsedik. Ama hayır işte FIFA onu da paraya çeviriyor.
1: Onu da paraya çeviriyor.
0: Çok iyi bir, yani çok ciddi bir gelir kazandılar. Tam Trump'ın hoşuna gideceği şey. Bütün bunlara bakıp Trump ya ne güzel yürüttün bu işin infantörü. Sen ömür boyu kal bu FIFA'nın başında. Ben seni sonuna kadar destekliyorum diyebilir. Yani adam aldığı nefesi bile paraya çevirdi.
1: Gerçekten öyle. O çimler efendim parça parça keseceklermiş. 450 dolardan 3000 dolara kadar o evet. Çim parçalarını hakikaten satacaklarmış. Halbuki daha neler göreceğiz
0: Amerikan
1: ya.
0: Amerikan futbol oynayanlar falan onlar da nasiplensin o çimden evet. Değil mi? Yani şimdi onu bile satıyor. Bu tamamen işte Trump ve Infantino'nun tamamen kendi o tüccar kimlikleriyle futbolu birazcık evet. Daha iyice sınıfsallaştırması.
1: Evet. Bu arada Tom Cruise da mesela olacakmış. Aklıma evet. Şey geldi.
0: Galiba, o finalde yani.
1: Finalde.
0: Maç bitince.
1: Ondan da mesela bir şov bekler miyiz? Belki o da finalde öyle bir şeyler mi yapacak?
0: Büyük
1: sadece şarkı dinlemeyeceğiz
0: şey
1: yani.
0: Olacak. Bir İngiltere'deki olimpiyat açılarında olmuştu hatırlıyorsam.
1: Evet onu diyecektim ben. James aynen. Bond, kraliçeyi kurtarmaya evet. Çalıştığı değil mi?
0: Evet. O en akılda kalan sahnelerden biriydi. Onun gibi bir şey olabilir. Yani öyle bir ekstra bir şey olabilir. Yani Trump'ı büyük ihtimalle katmazlar. Bence hiçbir oyuncu, hiçbir Hollywood yıldızı Trump ile öyle bir hani enstantane seçim öncesi yapmak istemez. Çünkü bu aynı zamanda unutmayın bu bir seçim eventi. Yani Trump 2026 Kasım seçimlerinden önce en çok izleneceği ve milyonlarca insanın Trump'ı göreceği son televizyon etkinliği. Yani bunun gibi bir televizyon etkinliği yani konuşma şansı olmayacak. Bu yüzden büyük ihtimalle biz Trump'ı bütün bu şovda hani ne kadar görmek isteyeceğimiz konusunda Trump çok baskıcı olacak. Yani çok kendini ön plana çıkaracak. Bu yüzden hani Trump'ı dahil eden bir gösteri olmaz ama Tom Cruise büyük ihtimalle bir aksiyon, bir işte bir hareket. Orada Robbie Williams falan da var sanırım. Hani müzisyen olarak. Yani onlar bir kapanışta bir böyle bir görsel şölen olacak. Infantino'nun açıklamasına göre bugün ne kadar izleyeceğimiz en iyi televizyon ve eğlence eventi. Tabii bunun arka planında Chris Martin ve bu Coldplay'in solisti birazcık daha bu işi yardım organizasyonları daha para toplama üzerinden yürütüyor. Bağış da toplanıyor burada. Bu o daha geçmişteki bu sanatçıların yaptığı para toplama etkinliklerine falan benziyor. Fakat yine burada şey durumları var. Yani bu anlaşma nasıl yapıldı? Bu para nasıl harcanacak falan burada bir soru işaretleri var. Yani şimdi buna baktığımız zaman hani dünyadaki bütün sorunlar için gibi de soyut İsrail Filistin gibi hani Gazze soykırım gibi bir şeyi bile somut konuşamayan bir hani duyarlılık evet. Da var. Bu yüzden de oldukça selektif.
1: Ne yazık ki bazen kılıfını uydurmak gibi kullanılıyor ya bu yardım meselesi de. Evet. Bu arada Trump dediğiniz gibi aslında görünür olacak. Çünkü hiçbir maçı stadyumda izlemedi bu zamana kadar. Evet. İlk kez final maçına gelecek.
0: Evet.
1: Ya bir anda Arjantin, bir anda İspanya. Ben şöyle bir şey hayal ettim. Acaba Mille gelir mi Arjantin'den?
0: Mille gelmiyor. Çünkü
1: gelmiyor
0: Mille,
1: değil mi? Mille, Sanchez de gelmiyor galiba.
0: Sanchez ben geliyor diye okudum.
1: Öyle mi?
0: Sanchez'i geliyor diye okudum.
1: Çok enteresan
0: ama,
1: bir fotoğraf hani, olur. Düşünsenize Trump'ın bir yanında yan Sanchez bir yanında
0: bence.
1: Mille inanılmaz bir şey olur.
0: Mille gelemiyor çünkü Mille'nin diyor ki ben hani gelirsem oyunun şansını hani bizim takımın şansını bozarım. Öyle bir talihsizim var. Zaten çok hani şey bir adam. Bahtsız bir adam. Yani negatif enerji yayan bir adam. Büyük ihtimalle takımını düşürür. Tuhaf da biri. Bu yüzden de Trump gelecek. Sanchez de gelecek diyebiliyorum. İspanya kralı da gelecek diyebiliyorum. Hani o ikisinin aynı stadyumun gerilimi. Tabii baktığın zaman Arjantin'le İspanya'nın Filistin İsrail meselesindeki resmi duruşları belli. Ya daha dün Netanyahu top çevirip Arjantin kazansın, Messi'yi çok seviyorum gibi video yayınladı. Burada dünyanın vicdanın da kimden yana olduğu, işte o Yaman'ın Filistin bayrağı salladığı görüntüler de aklımızda olduğuna göre belli. Tabii bu siyasi. Trump da %100 tabii ki Arjantin'i tutuyor. Arjantin'i en yakın...
1: Messi'yi de çok seviyor. En son Messi için şey dedi. Messi'yi ben keşfettim dedi.
0: Evet.
1: Son açıklaması.
0: Onu da o yaptı. Her şeyi o yaptı.
1: Yakışır Trump'a. Evet. Ya, hakikaten öyle diyor yani son açıklamasında. Messi'yi ben keşfettim. Çok iyi oynuyordu gibi yönünde bir açıklaması var. Messi'yi sevdiği belli. Arjantin'i de o halde tutar muhtemelen. Bu arada Messi'ye yönelik çeşitli iltimaslar yapılıyor tartışması da hep oldu.
0: Evet.
1: Özellikle bu kupa boyunca. Ne dersiniz?
0: Yani Messi tabii o futbolda hakemler taraflı dendi. Bir noktada Messi kayırılıyor, işte Messi'ye karşı karar alınamıyor gibi şeyler var ama baktığınız zaman Messi zaten tam o müesses nizamın, tam işte futbolun...

yani para kazandıran bütün marka anlaşmalarının yüzü tam o aslında sistemin tam merkezine yer alan, hani bu ateşli meselelere girmeyen, herkese arası iyi olan tam o hani aslında eski o Trump'ın gittiği eski dünya düzeninin yıldızlarından biri. Trump'ın onu çok sevmesinin nedeni en

0: Çok iyi takip etmiştiniz o dönemde, hatırlıyorum. Mesela Mamdani Demokrat, ama onu da seviyordu son tabii anlarda. Çünkü baktı ki Mamdani de güçlü. Güçlü olanı seviyor hakikaten.
1: Medyada
0: Trump,
1: popüler.
0: Messi de güçlü, onu da seviyor.
1: Yani Zohra'nın sosyal medya kampanyası, evet, çok etkindi. Onun yanında fotoğraf verdi. Messi de öyle. Evet. Messi'nin işte tam karşısında da bir antitez olarak bir Yamal duruyor. Yamal'ı Trump kesinlikle sevmez. Çünkü tam tersi.
0: Filistin destekçisi.
1: Filistin destekçisi. Çok daha yoksul bir mahallede büyümüş. O mahalleyi hiç unutmayan, evet, işte o posta kodunu 304'ü zafer kutlamalarında, evet, yapan, evet, bir kişi. Yani buradan tam Trump'ı sevmeyeceği bir profil.
0: Evet, tam böyle sona yaklaşmışken ve Messi Yamal demişken o efsane bir olaya bir bakalım. Hakikaten 20 yıl önce çekilen fotoğraf, yani kaderin cilvesi mi diyelim, ne diyelim efendim. 20 yıl önce çekildi işte tam da bu fotoğraf. Bir yanda bebek Yamal var gördüğünüz gibi küvette. Hemen onun başında da Messi, henüz kariyerinin ilk başlarında, bir yardım için çekilmiş bu fotoğraf, evet, ve hakikaten kaderin cilvesi, Yamal'a da Messi düşmüş.
1: Çok ilginç bir fotoğraf. Bunu, fotoğrafı Yamal'ın babası paylaştıktan sonra popüler oldu. UNICEF'in de bir kampanyası kapsamında Yamal ve ailesi Messi'yle fotoğraf çekinme imkanı sağlıyor. Messi çok gerilmiş ilk başta. Ben hani bebeği nasıl yıkayacağım, bir şey mi yaparım, boğar mıyım bilmem ne. Annesi yanında olunca Yamal'ın daha rahat etmiş ve böyle bir samimi bir fotoğraf çıkmış. Hani bu hem kaderin cilvesi hem de bir noktadan bakınca daha farklı bir nesil çatışması da var. Şimdi Messi herkesi arasıyor olan, her markayla sponsorluk anlaşması imza için neredeyse hiçbir konuda büyük ihtimalle konuşma bile sözleşmesel olarak hakkı olmayan biri. Yani İsrailli, Amerikalı, her müktedirli arası. Yamal ise daha genç yaşında bu tarz şeyleri düşünmeden elini alıp Filistin bayrağını sallayıp İsrail'in resmi tepkisini çeken, ayakkabını, kramponuna annesinin ve babasının memleketlerinin bayrağını, işte Fas'ın ve işte annesinin Afrika'daki işte Cape Verde sanırım ya da unuttum tamam, o ülkenin bayrağını koyan bir genç futbolcu, onları taşıyor milli takımda. İşte göçmenlik konusunda daha kapsayıcı mesajlar veriyor. Kendi ülkesindeki aşırı sağ tarafından linç ediliyor. Bütün bunları gözler, daha aktivist ve daha sağcı bir aslında aura inşa ederken Messi tam tersi. Bunların, bu konulara hiç girmeyerek, yani kim müktedirse, kim Amerikan başkanıysa, kim güçlüyse onun yanında daha duran, bu tür meselelerde konuşmayan ama her markanın yüzü olup en çok parayı kazanan, en çok konuşulan kişi. Bu açıdan iki farklı profilin de bu gece yarışması ve bu fotoğrafla aslında birisinin birisine hani el vermesi ve hani sahneyi de devretmesi bence ilginç bir enstantane. Burada tam futboldan öte bence hani iki kamuoyu figürünün nasıl yeni dünyada farklı konumlandığını bize gösteriyor. Yani Yamal daha gelecek ve daha bizden ve daha sahici biri. Bence o yüzden Messi'den daha da başarılı olacak yani. Kesin. Yani
0: biri 39 yaşında efendim, biri 19 yaşında. Hakikaten bu fotoğrafta el verme olarak nitelendiriliyor. Artık sahne Yamal'ın olacak. Messi herhalde, bilemiyorum, veda mı eder? Bu arada Messi'nin yetenekleri ayrı mesele. Hakikaten çok yetenekli bir oyuncu. O konuyla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok ama hakikaten tavrı ve durduğu yer bazen eleştirilere de neden oluyor. Trump'ın da çok sevdiği bir isim şu sıralarda. Messi, o halde son olarak maç tahminini alalım mı?
1: Tahminim yok ama istedim gönlümüzden tabii ki İspanya'dan geçen. Yana. Hani İspanya'nın yenmesini, Arjantin'in de eve eli boş dönmesini istiyorum.
0: Sonrasında acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde o stadyumda, bilemiyorum, Arjantinler mi daha çoktur, İspanyollar mı, o konuda da herhalde elimizde bir veri yok. Muhtemelen herhalde Amerikalılar dediğiniz gibi çok olacak. Çünkü parayı verebilenler biraz daha gelecek o stadyuma, öyle değil mi? Maç atmosferini de muhtemelen o etkiler.
1: New York'ta Hispanik nüfus çok fazla. Bu Hispanik nüfus Arjantinli göçmen New York'ta azdır. Daha çok hani daha Kolombiya, Meksika göçmen vardır. Onlara da İspanya'ya karşı aslında geçmişten gelmiş kolonyal öfkesi vardır. Fakat bu Sanchez'in sol siyaseti, şey, Filistin savunuculuğu derken İspanya o imajı toparladı. Ben o yüzden New York sokaklarında İspanya'nın taraftarının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum da stadyuma giden Arjantinli sayısı fazla olabilir. Çünkü onların parası daha fazla. Arjantin zenginleri Amerika'da yaşayıp böyle daha ülkeden kaçıp, işte o sorunlardan kaçıp daha lüks yaşayan bir sağcı zengin kitle var Amerika'da. Onlar gelmiş olabilir de onların da coşkusu falan o kadar sokaktakini geçmez.
0: Pekala. Bakalım, izleyeceğiz efendim. İşte görüntülerle canlı olarak ekranlarınızda stadyumdan geliyor. Bu akşam 22'de maç. Bakalım hangi taraf kazanacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biraz daha bu meselenin nasıl Amerikan var bir tarafı var bu Dünya Kupası'nın, hukukçu Yunus Emre Erdölen'le konuştuk ve böylece artık burası hafta sonunda sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta ticari havacılıktaki büyük teknolojik dönüşüm anlatılıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde yolcu uçakları yalnızca daha çevreci değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli hale gelecek. Havacılığın geleceğini şekillendirecek teknolojileri araştırdık. Airport'un uçuş rotası, yemyeşil parkları, rengarenk evleri, şehre tepeden bakan noktaları ve tarihi meydanlarıyla dünyanın sonu olarak tarif edilen Şili'nin başkenti Santiago. Güntay Şimşek'in konuğu, Türk sivil havacılığına yön veren en önemli isimlerden iş insanı, akademisyen ve yazar Cem Kozlu. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba, iyi pazarlar. Bugün 19 Temmuz, saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Akşam 18'e kadar beraberiz. Her saat başında gelişmeleri aktaracağız. Başlayalım bu dilime. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Malumunuz günlerdir konuşuyoruz. Gözaltında halen 9 kişi var. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur da gözaltındakiler arasında. Peki son durum ne acaba? Arkadaşımız Arzu Kaya'ya döneceğiz. Arzu, sözü sana bırakıyorum.
1: Tuba Sedekoğlu, şüphelilerin emniyette ifade işlemleri devam ediyor. Gözaltı sürelerinin dolmasının akabinde, yani yarın kuvvetle muhtemel Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. Yayıncı Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Peki Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? Soruşturma kapsamında edilen bilgilere göre Oğuzhan Uğur'un hesabına yurt dışından yüklü miktarda bir döviz geldiği ve bunun da banka tarafından masaya bildirildiği yönünde bir bilgi mevcut. Çünkü bu hesaba gelen paranın oldukça şüpheli bulunduğu, şaibeli bulunduğu noktasında soruşturmada bu şekilde bir bilgi mevcut. Ve Oğuzhan Uğur'la beraber kimler gözaltında? Ahbap Derneği'nin üyeleri ve mali denetçilerin de aralarında bulunduğu 9 isimden bahsediyoruz. Soruşturmanın biraz daha gerisine gidecek olursak, yeni gözaltılarda yapılıyor soruşturma kapsamında. Tutuklu bulunan dosyadaki tutuklu bulunan isimlerden avukat Ece Çelik'in kardeşi de hem yurt dışına bir bilet alıyor hem de yurt dışındaki bir bankaya yüklü miktarda döviz transfer ediyor. Tabi bu da şüpheli bulununca MASAK tarafından bildirimde bulunuyor ve Ece Çelik'in kardeşi de gözaltına alınıyor. Soruşturma kapsamında 18 tutuklu vardı. O sayı da güncellendi. Tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Peki son tutuklanan isim kimdi? Ondan da bahsedelim isterseniz. Alper Çelik isimli şüpheliden bahsediyoruz. Kendisi Ahbap Derneği'nin kurucularından. Kendisinin MASAK raporlarına göre de oldukça yüklü miktarda para transferi yaptığı yönünde, şüpheli şaibeli işlemler yaptığı yönünde bildirimler vardı. Aynı zamanda Haluk Levent'le WhatsApp yazışmaları da ortaya çıkmıştı, bahis oynadıkları yönünde. Ancak kendisi itirafçı oldu ve Haluk Levent'in kendisi mağdur ettiği yönünde bir beyanda bulundu. Bu kapsamda da onunla birlikte, Alper Çelik'le birlikte tutuklanan şüpheli sayısı Ahbap soruşturmasında 19'a yükselmiş oldu. Ve son olarak 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aralarından Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu, yayıncı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
0: Peki Arzu, çok teşekkür ediyoruz sana ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi bir başka soruşturma haberiyle devam edelim. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri arama çalışmalarını aksatmak amacıyla yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Kaza kırım ekibinde görev alan bir diğer şüpheli de helikoptere ait kayıp cihazın rapora yazılmasının engellendiğini öne sürdü.
2: O Türk dünyasının lideri! O Anadolu'nun yiğit evladı!
3: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. 19 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada şüpheli

0: derin ifadeleri ortaya çıktı. 2009 yılında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuklu şüpheli İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Arama çalışmalarının aksamasını amaçladığını söyledi. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Şüpheli İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra kaza yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü. Kaya ayrıca İlyas Uçar'ın ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de iddia etti. Sivil kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Mumcuoğlu, kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği raporda yazmamıza gerek yok dediğini iddia etti. Savcılık eski asker Ali Armağan'ı olay günü Malatya'dan kalkan F-4 uçaklarına ilişkin kayıtları ve Kahramanmaraş semalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen uçuşları sordu. Armağan, Kahramanmaraş semalarında uçmadım dedi.
1: Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. Helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim. Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. Taktiksel hava seyri sefer uçuşunda bulunmadım. Genelkurmay'dan gönderilen uçuş bilgileri yanlıştır.
0: Armağan ayrıca Firari Adil Öksüz'le bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel telefon hattıyla ilgili 152 irtibat kaydı da soruldu. Armağan, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve söz konusu hatla bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Mahsur kalanlar bakın nasıl zor anlar yaşadı.
3: Odalarında uyurken seslere uyandılar. Duman nedeniyle mahsur kaldılar. Oteldeki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Otelin -2. katındaki çamaşırhanede başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Yangını fark eden çalışanlar hemen harekete geçti.
4: Otel boşalıyor arkadaşlar.
3: Bazı müşteriler duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Dumandan etkilenen müşterilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Cilo Dağı'na tırmanan dağcı Yüksel Işık'tan salı gününden bu yana haber alınamıyor. Kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemeler bulundu ama Işık'tan henüz bir iz yok.
5: Yüksel abi yanlaşma oraya Yüksel abi.
3: Cilo Dağı'nın zirvesi için yola çıktı. Salı günü ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan dağcıyı arama çalışması sürüyor.
6: Ben Yüksel Işık'ın kızıyım. Kendisi emekli komando başçavuştur. Hakkari'nin Cilo Dağı'nı arkadaşı Sedat Türe ile birlikte bir tırmanış gerçekleştirdi.
3: Emekli asker ve aynı zamanda dağcı olan Yüksel Işık arkadaşıyla Cilo Dağı'na gitti. Zirveye tırmanmak için tek başına yola koyuldu.
6: Pazartesi günü saat 3:05 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşının onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yanına inmesi gerektiğini söyledi. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
3: İhbar sonrası bölgede uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
6: İHA'nın görüntüleri zirveye çıkarken babamın ayak izleri görülmüş ama inerkene dair herhangi bir izler rastlanılmamıştır. Babamın zirvede olduğuna inanıyoruz.
3: 3894 metre yükseklikte kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler bulundu. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.
7: Devam ediyoruz. Biraz tehlikeli ama tehlike çürük olmaktan kaynaklanıyor.
2: Dönelim ABD ile İran arasındaki son duruma. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar 8. gecede de sürdü. İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kentlerinde patlamalar meydana geldi. İran'da Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı ve Ürdün'de 2 ABD askeri hayatını kaybetti.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları 8. gündere devam etti. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne yaptığı saldırıda 2 asker öldü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların Trump'ın emriyle yapıldığını açıkladı. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi. CENTCOM, saldırıların İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleriyle füze ve insansız hava aracı depolama alanlarına odaklandığını da belirtti. İran basını saldırılarda Sirik, Hacı Abad, Bender Abbas ve Keşm Adası'nın vurulduğunu duyurdu. Saldırıda sivil can kaybı veya altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına yanıt verdi. Kuveyt'te Amerikan güçlerinin bulunduğu 2 askeri üs İHA'larla hedef alındı. Ürdün'e yapılan saldırılarda 2 Amerikan askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı açıklandı. CENTCOM, bir askerin de kayıp olduğunu bildirdi ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca askeri yetkililer, Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'den de açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyledi. Zaptın sürekli ihlal edilmesinin Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Tahran'ın mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirten Garib Abadi, İran'ın da kararını bu nedenle aldığını belirtti. Hamaney'in danışmanlarından Muhsin Rezai ise Amerika Birleşik Devletleri saldırıları birkaç gün daha sürerse İran kapsamlı saldırı operasyonları aşamasına geçecek dedi.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Son saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkesin sürdüğü Gazze şeridinde son olarak bir evi hedef aldı. En Nasr mahallesindeki ev hava saldırısıyla bombalandı. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Hamas, ABD yönetimi ve ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Sivillerin öldürülmesi kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamıdır dedi. İşgalin sürdüğü Batı Şeria'da kalp krizi geçiren bir kadın İsrail askerlerinin ambulansın geçişini engellemesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Nablus kentinde de Filistinlilerin yaşadığı bir ev ateşe verildi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 4.328'e yükseldi. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı gol düellosuna dönüştü. 10 golün atıldığı maçta İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Yarı finalde Arjantin'e mağlup olan İngiltere ve İspanya'ya yenilen Fransa üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Filelerin 10 kez havalandığı maçta İngiltere devreyi 4-0 önde kapattı. Gol fırtınası ikinci yarıda da devam etti. İngiltere'de Saka'nın 3, Fransa'da ise Mbappe'nin 2 gol attığı maçı 6-4'lük skorla kazanan İngilizler şampiyonada üçüncü oldu. İngiltere milli takımı tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nı üçüncü olarak bitirdi. 10 golün atıldığı maç Dünya Kupası tarihinin en gollü üçüncülük maçı oldu. Fransız yıldızı Mbappe maçta bulduğu 2 golle turnuvada 10 gole ulaştı ve gol krallığında Arjantinli Messi'nin 2 farklı önüne geçti. Böylece Fransa tarihinde bir turnuvada en çok gol atan futbolcu unvanını kazandı. 2026 Dünya Kupası'nın en büyüğünü belirleyecek dev maç bu akşam saat 22'de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak ve sonucunu takip edeceğiz. Kastamonu'da dalından kiraz yiyen çiftin tarım ilacından zehirlenip öldüğü iddia edildi. Gözler yeniden sebze ve meyve bahçelerinde kullanılan ilaçlara çevrildi. Peki tezgahlardan aldığımız meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarını nasıl temizlemek lazım? Detayları Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberinden izleyelim şimdi.
0: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yiyen çift peş peşe rahatsızlandı. İkisi de hayatını kaybetti. Akıllara dalından sebze meyve yemek güvenli mi sorusu geldi.
2: Leğende en az bir saat bekletiyorum. Sonrasında da 2-3 ağız daha sade suyla yıkıyorum.
3: İlk suyuna sirke koyuyorum. 2-3 su daha duruluyorum.
0: Meyve ve sebzeler üretim aşamasında böcek ilacı yani pestisitlere maruz kalıyor. Ürünü zararlı böceklere karşı koruyan bu ilaçlar insan sağlığı için ne kadar güvenli?
4: Bunlar ruhsatlı olması, belli dozda kullanılması son derece önemli.
2: Koyuyorum suya, bir de sirke koyuyorum. Suyla biraz duruyor, yıkıyorum ondan sonra.
5: Ne kadar bekletiyorsunuz?
2: Vallahi bir yarım saat falan bekletiyorum.
0: Tezgahtan alıp eve getirilen sebze ve meyvenin temizliği şart. Herkes farklı bir yönteme başvursa da ortak nokta bol su kullanmak. Ancak dikkat! Ürünleri suda bekletmek konusunda uzmanlar uyarıyor.
4: Suyun içinde beklettiğiniz zaman o dingin bir sudur. Ama akan suda mekanik bir güç yani yukarıdan meyvenin sebzenin üzerine çarpan su damlacıkları bunun üzerinde kalıntılar varsa ondan arındırır.
0: Peki meyve ve sebzeler evde nasıl temizlenmeli?
4: Bol suyla yıkadıktan sonra karbonatlı su hazırlayıp 1 litreye 1 yemek kaşığı kadar hazırlayıp içerisine meyveleri koyup 10-15 dakika kadar beklettin. Sonra onları çıkardın. Sert meyvelerse elimizdeki onları belki bir meyve fırçasıyla ezmeden ama fırçalamak.
5: Kimileri karbonatlı suda bekletiyor, kimileri de sirkenin daha temizleyici olduğuna inanıyor. Peki tarım ilaçları için en temizleyicisi hangisi?
4: Karbonatlı suda pestisit bekletildiği zaman üniversitelerin çalışmalarında %15 ile %28 arasında arındırdığına dair bir sonuç var.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan itibaren 33 milyon ambalaj toplandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
6: Cam, pet şişe, teneke kutu 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum doğa sistemine ilişkin 17 günlük verileri açıkladı.
7: Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız doğaya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz.
6: En çok ambalaj toplanan il 2.760.802 ile İstanbul oldu. İstanbul'u Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi.
1: Ve bu dilimin sonuna geldik ama saat başında yeniden buradayız. ABD ile İran arasındaki son durumu konuşacağız. Konuklarımız da olacak. Görüşmek dileğiyle.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Ticari havacılık büyük bir teknolojik dönüşüme hazırlanıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde yolcu uçakları yalnızca daha çevreci değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli hale gelecek. Havacılığın geleceğini şekillendirecek teknolojileri araştırdık. Airport'un rotasında yemyeşil parkları

Rengarenk evleri, şehri tepeden bakan noktaları ve tarihi meydanlarıyla dünyanın sonu olarak tarif edilen Şili'nin başkenti Santiago yer alıyor. Programımızın konuğu, Türk Sivil Havacılığına yön veren önemli isimlerden Cem Kozlu. Kozlu'yla son romanı Sandima tabletleri üzerinden antik kentleri, seyahatlerini ve havacılığın dünüyle geleceğini konuşacağız. AB Konseyi havayolu yolcularını koruyan yeni düzenlemeye onay verdi. ABD donanmasının insansız havada yakıt ikmal uçağı ikinci test uçuşunu gerçekleştirdi. Airport başlıyor.

Yakıt tüketimini %20'ye varan oranlarda azaltan açık fan motorları, hidrojenle çalışan yolcu uçakları, yapay zeka destekli kokpitler, dijital ikiz teknolojisi ve sürdürülebilir yakıtlarla uçabilen hava araçları. Ticari havacılık büyük bir teknolojik dönüşüme hazırlanıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde yolcu uçakları yalnızca daha çevreci değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli hale gelecek. Yeni dönemin en dikkat çekici gelişmesi motor teknolojilerinde yaşanacak. Bugün kullanılan yüksek bypass oranlı turbofan motorlarının yerini daha verimli sistemler almaya hazırlanıyor. Özellikle Airbus'la CFM International'ın RISE programı kapsamında geliştirilen açık fan teknolojisi, %20'ye varan yakıt tasarrufu hedefiyle son yılların en iddialı projeleri arasında gösteriliyor. Motorun dış kaplamasının kaldırıldığı bu tasarım sayesinde çok daha büyük fanlar kullanılabiliyor. Böylece motor daha fazla hava akışı sağlayarak daha düşük yakıt tüketimiyle aynı itiş gücünü üretebiliyor. Karbonsuz havacılık hedefinin merkezinde ise hidrojen bulunuyor. Geleceğin uçaklarında hidrojen iki farklı şekilde kullanılacak. Birinci yöntemde hidrojen yakıt hücrelerinde elektrik üretilecek ve elektrik motorları kullanılacak. İkinci yöntemde ise sıvı hidrojen doğrudan gaz türbinlerinde yakıt olarak değerlendirilecek. Bu sistemlerin en önemli avantajı uçuş sırasında karbon emisyonunun büyük ölçüde ortadan kalkması. Uzmanlar hidrojen teknolojisinin önce bölgesel ve kısa menzilli uçaklarda denenmesi, büyük yolcu uçaklarında yaygın kullanımınsa 2040'lı yılları bulabileceğini öngörüyor. Geleceğin uçaklarında yalnızca motorlar değil, kanatlar da akıllanacak. Mühendisler uçuş sırasında şekil değiştirebilen esnek kanatlar üzerinde çalışıyor. Bu sistem sayesinde kanatlar kalkış, seyir ve iniş sırasında farklı aerodinamik özellikler kazanabilecek. Akıllı kanatlar türbülansı azaltırken yakıt tüketimini de düşürecek. Bazı tasarımlarda ise dev uçakların havalimanlarına rahat sığabilmesi için kanat uçlarının katlanabilir olması planlanıyor. Yapay zeka, gelecekte kokpitin vazgeçilmez sistemlerinden biri haline gelecek. Yeni nesil uçuş bilgisayarları, milyonlarca uçuş verisini gerçek zamanlı analiz ederek pilotlara sürekli destek sağlayacak. Motor performansı, hava durumu, türbülans, yakıt tüketimi ve rota optimizasyonu saniyeler içinde hesaplanabilecek. Ayrıca yapay zeka, olası arızaları henüz oluşmadan tahmin ederek bakım ekiplerini önceden uyaracak. Teknolojik dönüşüm yalnızca kokpitte değil, kabin içinde de hissedilecek. Yeni nesil uçaklarda daha sessiz kabinler, kişiselleştirilebilir LED aydınlatma, gelişmiş hava filtreleme sistemleri, ultra hızlı uydu interneti ve temassız kabin hizmetleri standart hale gelecek. Akıllı sensörlerle donatılmış koltuklar, kabin sıcaklığından aydınlatmaya kadar birçok ayarı yolcunun tercihine göre otomatik olarak düzenleyebilecek. Yakıt tasarrufunun bir diğer yolu ise ağırlığı azaltmak. Yeni nesil uçaklarda karbon fiber kompozitlerin kullanım oranı artıyor.

artarken termoplastik kompozitler ve 3 boyutlu yazıcılarla üretilen metal parçalar da yaygınlaşacak. Daha hafif gövde, daha düşük yakıt tüketimi ve daha uzun menzil anlamına geliyor. Üreticiler ayrıca montaj süreçlerini de dijital üretim teknolojileriyle hızlandırmayı hedefliyor. Ayrıca dijital ikiz teknolojisi sayesinde uçakların sanal kopyaları oluşturulacak. Motorlar, kanatlar ve kritik sistemler daha yere inmeden takip edilebilecek. Geleceğin uçaklarında hidrolik sistemlerin yerini giderek daha fazla elektrikli sistem alacak. Elektrikli frenler, elektrikli taksi sistemleri ve daha verimli güç dağıtım altyapıları sayesinde hem bakım maliyetleri hem de enerji kayıpları azalacak. Bu dönüşüm aynı zamanda hibrit elektrik tahrik sistemlerinin de önünü açacak. Önümüzdeki 20 yıl ticari havacılığın tarihindeki en köklü dönüşüm dönemlerinden biri olmaya aday. Sektör temsilcilerine göre bu teknolojilerin önemli bir bölümü 2030'lu yılların ilk yarısından itibaren yeni nesil dar gövdeli yolcu uçaklarında kullanılmaya başlanacak. Böylece havacılık endüstrisi artan yolcu talebini karşılarken iklim hedeflerine ulaşma yolunda da önemli bir eşiği geride bırakmış olacak. Tüm bu gelişmeler geleceğin yolcularına daha sessiz kabinler, kesintisiz internet, daha az türbülans, daha temiz hava ve çok daha düşük karbon ayak izi sunacak.

Dünyanın sonu olarak tarif edilen ülkenin başkenti. Bulunduğu kıtanın en güvenilir şehri. Yemyeşil parkları, cana yakın insanları, rengarenk evleri, şehre tepeden bakan alanları ve düzenli yapısı. Airport bu hafta sizi Şili'nin başkenti ve en büyük şehri Santiago'ya götürüyor. Santiago seyahatimiz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. São Paulo aktarmalı olarak 19 saat 10 dakika süren yolculuğumuz Santiago Arturo Merino Benitez Havalimanı'nda sona eriyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden olan Şili, doğuda Ant Dağları'yla batıda Büyük Okyanus arasında yer alıyor. Kuzey-güney hattında uzun bir şerit olarak uzanan ülke yaklaşık 18 milyonluk nüfusa sahip. Şili'nin başkenti Santiago ise Ant Dağları'nın eteğinde Mapocho Nehri'nin kıyısında kurulmuş. Şili'nin en büyük sanayi yoğunluğunu barındıran şehir 32 idari bölgeden oluşuyor. Çevresiyle birlikte 7 milyonluk bir nüfusu barındıran Santiago, Güney Amerika'nın en güvenli şehri özelliğine sahip. Ilıman bir iklimi olan şehirde ortalama sıcaklık 13 ile 35 derece arasında değişiyor. Ancak hava sıcaklığının 16 ile 26 derece arasında değiştiği ilkbahar ve sonbahar mevsimleri bu şehri ziyaret için en ideal zaman. Santiago ayrıca toplu ulaşım araçlarının en kolay kullanılabildiği şehirlerden biri. Avrupa ve Kuzey Amerika etkileri bulunan şehirde keşfedilmesi gereken 11 noktayı sizin için araştırdık, görüntüledik ve ekranlarınıza getiriyoruz. Şehrin kalbi konumundaki Plaza de Armas, Santiago'nun en otantik ve en ilgi çekici noktalarından. 1541 yılında Pedro de Gamboa tarafından kare şeklinde tasarlanan meydan ızgara düzeninde inşa edilmiş. Şehrin buluşma noktası olan meydanın sadece yaya trafiğine açık olması ziyaretçiler tarafından tercih edilmesine yol açıyor. Birçok kafe, restoran ve otele ev sahipliği yapan Plaza de Armas'ın en önemli yapısı 1748 yılında inşa edilen Santiago Katedrali. Aynı zamanda Güneş Tapınağı olarak da adlandırılan katedralde toplam 16 çan bulunuyor. Bu çanların ağırlığı 12 ton civarında. Katedralin önü birçok sokak sanatçısına hünerlerini sergilemeleri için ev sahipliği yapıyor. Şili'nin başkenti Santiago'nun en önemli caddelerinden birinde Cumhuriyet

0: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün efijisi yer alıyor. Bronz dökme kabartma heykeltıraş Şadi Çalık tarafından yapılmış. Cerro Navidad Parkı'nda caddeye bakan bölümde yer alan efiji 29 Ekim 1973'te Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümünde törenle yerleştirilmiş. Apokindo Caddesi'nin adı da Atatürk Caddesi olarak değiştirilmiş.
1: Şili Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan, 1926'da tanıyan ilk devletlerden birisi. Türkiye'ye ve Atatürk'e, Türklere bakışları çok pozitif. Bunun somut iki de örneği var. Bulunduğumuz yer caddeye verilen isim Atatürk'te anılıyor. Atatürk Caddesi diyebiliriz. Hemen bu caddenin yanın başından da bulunan bir parka yine Atatürk'ün bakır kabartma anıtı yerleştirilmiş. Santiago'yu ziyaret ettiğinizde zaten Türkler olan ilgiyi göreceksiniz ama buraları da mutlaka ziyaret edin.
0: Yüksekliği 3 metre 90 santimetre, genişliği 2 metre, eni 30 santimetre olan kaide üzerine kabartılmış Atatürk başı yerleştirilmiş. Efiji üzerinde İsmet İnönü'nün sözlerinden alınan ve Atatürk'ün özelliklerini anlatan İspanyolca bir yazı bulunuyor. Yazıda şu sözler yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ana vatanının fedakar ve sadık hizmetkarı, eşsiz kahraman ve insanlık idealinin yaşayan sembolü, tüm hayatını Türk milletine adadı ve ruhunun ateşiyle halkına ilham kaynağı oldu. Hatırası söndürülemeyen bir ateş gibi halkına güç vererek ebediyete kadar yaşayacaktır. Plaza de Armas'ın kuzeyinde yer alan Palacio de la Real Audiencia de Santiago, yani Şili Ulusal Tarih Müzesi, ziyaretçilerini 42 yıldır aynı konumda ağırlıyor. Yapı 1804-1807 tarihleri arasında Şili Kraliyet Mahkemelerine ev sahipliği yapmış. 1818'de kongre binası olarak hizmet vermeye başlayan bina, 1911'den itibaren müze olarak kullanılıyor. Müze, Şili'nin kültürel ve siyasi tarihini anlatan birçok eser barındırıyor. Ülkenin bağımsızlığını sağlayan liderlerin tabloları, savaşta kullanılan toplar ve silahlar müzede bulunuyor. Öte yandan bağımsızlık kazanıldıktan sonra ülkenin gelişimi de anlatılıyor. Kadın giyim eşyaları, dikiş makineleri, mobilyalar ve dekoratif eşyalar da müzede görülebiliyor.

0: Paseo Ahumada, Santiago şehir merkezinde 4 blok uzunluğunda bir cadde. Kuzey-güney doğrultusunda Plaza de Armas'tan Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins'e kadar uzanan caddenin etrafında birçok pasaj yer alıyor. Santiago'nun en popüler yeri olarak dikkat çeken caddede aradığınız her şeyi bulabileceğinizi söyleyelim. Günün her saati yoğun olan caddede kafe ve restoranlar da bulunuyor. Seyyar satıcıların cadde boyu konuşlandığı bölge için şehrin kalbinin attığı yer desek abartmış olmayız. Sokak müzisyenleri ve sanatçılar sık sık yoldan geçenleri eğlendiriyor. Yılda yaklaşık olarak 2,5 milyon ziyaretçi bu caddeyi ziyaret ediyor. Mapuche dilinde Huelen Tepesi olarak da bilinen Santa Lucia Tepesi şehir merkezinde yer alıyor. 629 metre rakıma sahip tepede, çevresindeki alandan 69 metre yüksekte bulunuyor. 15 milyon yıllık bir volkanın kalıntısı olan Santa Lucia Tepesi, başkentin ve ülkenin en tanınmış simgelerinden biri olması nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen alanların başında geliyor. Dar, dik ve kaygan merdivenler tepeye çıkışı bir hayli zorlaştırıyor. Tepe, süslü cepheler, merdivenler ve çeşmelerle bezenmiş 65.300 metrekarelik bir parktan oluşuyor. Turistler için popüler olan manzara noktasında şehir tepeden görülebiliyor. Burası oldukça dar olduğu için turistler sıkışarak ve sıraya girerek şehri gözlemliyor ve hatıra fotoğraf çektiriyorlar.
1: Santiago'nun en güzel yerlerinden birisindeyiz. Bu şehirde iki tepe var. İkisi de olağanüstü bir manzara sunuyor. Yalnız bulunduğumuz Santa Lucia Tepesi'nin hem kendisi güzel, buraya tırmanırken size sunduğu manzara güzel, hem de tepeye çıktığınızda

0: şehrin dört bir yanını görme imkanınız var. Olabildiğince de ilgi gören bir tepe, gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin de başında geliyor.
1: Santa Lucia'da çeşitli ağaç türleri, Avrupa'dan gelen süslemeler ve Şili'nin sömürge geçmişinin kalıntıları yer alıyor. Ayrıca Hidalgo Kalesi, Neptuno ve Capolican olarak bilinen teraslar gibi çekici alanlarıyla da öne çıkıyor. Bunlardan en önemlisi olan Neptuno terası 20. yüzyılın başında inşa edilmiş. Roma deniz tanrısına adanmış görkemli Neptün Çeşmesi ile tanınıyor. Bu bölgede Santiago Belediyesi'nin turizm ofisleri de bulunuyor.

Başkent Santiago'nun yaklaşık 112 kilometre kuzeybatısında bulunan Valparaíso, Şili'nin ana limanı konumunda. Bohem yapısıyla ilgi çeken kasaba, harika manzaralarıyla ünlü. Edebiyat, müzik ve diğer sanat eserlerine konu olmuş olan şehir, ülkenin kültürel başkenti olarak kabul ediliyor. Kolonyal zamandan kalma mimariye sahip tarihi şehir merkezi, Temmuz 2003'te UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak ilan edildi. Şehir merkezi ayrıca deniz ürünleri, restoranları, pazarları ve mağazalarıyla ziyaretçi çekiyor. Şili'nin başkenti Santiago turumuzun ilk bölümü dünyanın en güzel kasabalarından biri olarak değerlendirilen Valparaíso ile sona eriyor. Haftaya turumuza Pablo Neruda'nın evi, Bicentenario Parkı, Şili Milli Kütüphanesi, Sky Costanera Gökdeleni, San Cristobal Tepesi ile devam edeceğiz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Türk Silahlarına önemli hizmetlerde bulunmuş, kitaplarıyla, üniversitedeki hocalarıyla da yakından tanıdığımız bir ismi. Önemli bir konu ağırlıyorum. Cem Kozlu. Cem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben böyle kısadan anlattım ama üniversite hocalarınız, kitaplarınız, iş dünyası, THY. Evet. Yani yelpaze biraz geniş, iş dünyası derken de çok sayıda şirkette yönetim kurulunda bulundunuz, idareciliğini yaptınız. Dolayısıyla bilinmeyen bir yönünüz daha keşfettik. Kitaplarınızı biliyorduk da ama roman tarafını bilmiyorduk. En son Sandima Tabletleri kitabınızla da tanışmış olduk. Açıkçası bir nefeste veyahut da bir solukta okudum. Yani roman tadıyla birlikte daha fazla bilgilendirici olması, Anadolu'yu daha yakından tanımamıza fırsat vermiş olması iyiydi. Nereden icap etti Sandima Tabletlerini yazmak, sizi buraya ne getirdi?
1: İki şey birleşti. Biri arkeoloji merakı. Yani gençliğimden beri Türkiye'deki birçok ören yerini gezdim. Birçok arkeoloji müzesini gezdim. Kendi çocuklarımı da genç yaştan itibaren oralara götürmeye çalıştım. Bir o var ve onun o dünyanın kafamda yarattığı büyük bir soru işareti var. Okulda da, üniversitede de okuduğumuz tarih genellikle günümüzün uygarlığının yahut günümüzün batı uygarlığı diyelim. İşte bu bölgeye ana Yunanistan ana karasından göç etmiş, milattan önce 1000. yıl gibi bir dönemde İyonyalıların işte Miletus'ta başlayan, o bölgede güçlenen bilim faaliyetleri, felsefe, matematik faaliyetlerinin Batı uygarlığının beşiğini oluşturduğu tezi. Yani büyük ölçüde bununla büyüdük. Ama daha sonra Anadolu'nun Orta Anadolu, Hititler, Çatalhöyük, şimdi de yani son yıllarda Göbekli Tepe, Karahan Tepeler doğuya doğru açılınca bu tezin çok büyük eksiklikleri olduğunu gördüm. Roman konusu diğer yani bu soru işaretiyle birleşen içimde bir heves vardı. İşte siz de değindiniz. Kendimi bildim bileli bir şeyler karalıyorum. Ama bunlar daha çok...
0: Karalamıyorsunuz. Epeyce kitabınız var yani. O şekilde çok şey yapmayalım.

0: Yani
1: siz tamam tevazu gösteriyorsunuz da.
0: Yazıyorum, çiziyorum. Zevk alıyorum. İşte kelimeler, heceler, paragraflar, bölümler, planlaması falan benim için bir zanaat. Edebiyatçı değilim. Sanatkar değilim. Ama kendimi bir zanaatkar olarak görüyorum. Zanaatımdan da zevk alıyorum. Dedim bu zanaatı bu sefer daha evvel hep kurgu dışı şeyler, kitaplar. İşte ekonomi, ihracat, kalkınma falan. Dedim bir romanda deneyeyim. Kafamda da bu konu var. Bu konuyu roman şeklinde ele alayım. Belki daha büyük bir kitleye ulaşırım. Bir de ulaşırken hani hem dediğiniz gibi biraz bilgi naklederim ama umarım ki biraz da eğlendiririm.
1: Ruhileri nasıl keşfettiniz?
0: Çok, yani cehaletimi bağışlayın. Dedim ya meraklıydım. Çok yani 1970'li yıllarda bilmem Çatalhöyük'e gittim, Alacaköy'e gittim falan. Ama Luvileri duyma, Boğazköy'e gittim, Hatuşaş, Hititlerin, Gordion'a gittim. Ama Luvileri duymamıştım. Bir arkadaşım, Gökçin Bey, o Luvileri bana anlattı. Yani bundan 2-3 sene evvel duydum. O zaman kafamda şeyler birleşti. Yani diyelim elektrik kabloları birbirine yaklaşmıştı ama bağlantı kurulmamıştı. Çünkü Hititler üzerinde Luviler, Luviler işte bu İyonyalıların geldikleri bölgede yaşayan insanlar. Ama dilleri tam çözülmemiş, daha hala kendileri hakkında öğreneceklerimiz var.
1: Türk Hava Yolları da bu konuda iyi öncü rol aldı. Yurt dışında çok iyi tanıtımlarını yaptı. Ben de bir iki bu tanıtım organizasyonlarına katıldım. İşte uçakta olsun lan ekmekte ayrı bir hikayesi var. Oradaki tanıtımlara ne diyorsunuz?
0: Bir çok iyi diyorum. Bir de siz hatırlayabilirsiniz. Bir geçmişi de var. Şimdi herhalde ya 90 ya 91'de Boeing alımı yapıldı.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz. 10 artı 10. 737. Anlaşma imzalandıktan sonra yani böyle sosyal bir şey işte hani el sıkışıldı, şu oldu bu toplantıda. Ben dedim ki tamam ama bu anlaşmada düğmeye basmadan evvel bir kaç ricamız var. Şimdi biri gelen uçaklarla bu bir dostlar anlatmıştı. Emirgan'daki körler okulu yani hatırlıyorum. Onlar bu Braille alfabesinin özel daktiloları var. Ona ihtiyaçları vardı. Dedim unuttum şimdi rakam ama işte 10 tane ya 20 tane bundan o uçağa koyacaksınız. Bir de dedim Çatalhöyük'e destek vereceksiniz.
1: Evet.
0: Gidip görmüştüm. Tam ondan 1-2 sene evvel. Yani Boeing bu konuda destek verdi. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Tabii göre. Artı Türk Hava Yolları da giden gelenlerin bir kısmını taşıdı. Yani böyle güzel bir gelenek
1: var. Hatta oraya
0: var.
1: Bir de o dönem gezi organize edilmişti. Çatalhöyük'e Boeing den gelenler
0: doğru,
1: falan götürmüştü.
0: Doğru.
1: Ben de o vesileyle gitmiştim. O kadar tamam, hatırlıyorum.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Tabii yani Türk Hava Yolları'nın ama yıllardır çok önemli tabii. Bunlar Türkiye'nin tanıtımında çok önemli araç da demek istemiyorum. Ne diyeyim? Yani çok önemli semboller. Ülkemizin uygarlığının nerelere kadar uzandığı ve uygarlık tarihindeki yeri Türkiye'nin toplam tanıtımının bir parçası.
1: Siz kitabı yazmaya karar verdikten sonra özellikle gezmek istediğiniz antik kent oldu mu?
0: Daha evvel birkaç kere gitmiştim ama Knidos'a gittim tekrar. Evet. O kitaptaki olaylar, yani sarnıçlar, yollar falan tekrar kafamda da kağıt üzerinde de haritaladım. Yaşadım tekrar orada. Ondan sonra tekrar Eskişehir odun pazarını bir evet, ziyaret ettim. Bir hızlı tren seyahati daha yaptım. Evet, şeye gitmiştim. O kitapta yok ama gene yazma süreci içinde Göbekli Tepe, Karahan Tepelere gittim.
1: Cem Bey şu anda bir Koç Üniversitesi'nin daha önce işte Coca-Cola'da hem Türkiye dahil Rusya, Balkanlar yani çok büyük bir coğrafyayı

0: 51 ülkem vardı. Evet, şimdi yani, seyahat ettiniz de biri hariç 50'sini de ziyaret ettim. Bilin bakalım gitmediğim, gidemediğim diyelim Afganistan'dı. Bir oraya gitmedim. İçimde kalmıştır yani.
1: Neden gidemediniz?
0: Tabii ticari olarak da bir önem sıralaması yaptım.
1: Evet.
0: Yani bölgemde İtalya var, İsviçre var, Avusturya var, İskandinavya'nın tamamı, Rusya var,
1: evet.
0: Pakistan var filan, İran var. Afganistan çok ufak bir pazar. Ama şimdi şeyi de itiraf edeyim. Belki bilinçaltı şöyle de bir şey oldu. Biz bir dönem Afgan Hava Yolları'nın uçaklarını onardık. Gene böyle işte 80'li, 90'lı yıllar birkaç tane uçağı. Oradan sivil havacılık uzmanları falan geldi. Bizim pilotlarımıza da sorduğumuzda efendim dediler, bizim bildiğimiz, yani devamlı uçmuyoruz ama bizim bildiğimiz, gördüğümüz en tehlikeli havaalanı dediler. Hiç unutmam, şey gibi bu
1: konumu,
0: evet, tirbüşon gibi,
1: evet,
0: mantar açacağı gibi böyle dönerek inmeniz gerekir. Dediler en son gitmemiz gereken falan diye dedim. Türk Hava Yolları'nın içi şey yapmıyorsa ben de çok hevesli olmadım.
1: Peki aklımızda kalan ülke veyahut da gittiğiniz ülkede ziyaret ettiğiniz bir şehir falan nedir?
0: Çok,
1: siz? Var
0: çok,
1: böyle
0: çok var. Çok var. Zamanımız yetmez. Ama bir numara Yemen'di. Benim nenem, babamın annesi Yemen'de annesi hamile olmuş. Annesinin karnında 40 günde İstanbul'a gelmişler. Çünkü babası orada mutasarrıf. Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Şimdi hep Yemen'i ben çöl filan zannederdim. Halbuki Yemen'de böyle sarp dağlar var.
1: Yeşillikler
0: var.
1: Bir medeniyet kurdukları Arapların yerlerden birisi.
0: Muazzam teraslar var. Yemyeşil. Böyle güzel ekili, böyle bir dünyada. Ama bir şeyi söyleyeyim, Yemen deyince çok anım var da, şimdi biz bindik şeyden uçuyoruz, Cidde'den Taiz'e uçuyoruz. O zaman da Yemenli işçiler Suudi Arabistan'da bizim Almanya'ya giden misafir işçiler gibi büyük bir kitle var. Şimdi bunlarla oturduk. Bunlar tabii hançerlerini uçağa alamıyorlar ama kemerleri var böyle kalın, hançerin girdiği. Yanımızda 2-3 tane anons yapıldı. Kemerlerinizi bağlayın diye. Şimdi o işçiler baktılar şöyle sağa sola.
1: Kemerler kendi, bağlı.
0: kendi o hançeri tutan kemeri iki düğme sıkıştırdılar.
1: Evet.
0: Sonra Fuad'e döndüler, Lübnanlı benim arkadaşımıza. Bizden dediler niye bunu istiyorlar?
1: Zaten bağlı.
0: Yani böyle bir çok anımız vardır. Yemen çok güzeldi. Sonra Özbekistan. Yani orada ben oğullarımızı götürdüm. Onlar için bir inanılmaz Türk tarihine bir geri dönüş oldu.
1: Özbekistan'ı. Yakla gibi.
0: Yakla.
1: Rusya'yı ayrı. Rusya turunuz var da onu.
0: Rusya turumuz da gene yakla ama o Rusya'nın bir ucundan Murmansk'tan Vladivostok'a kadar ama 8-9 günde inbin bütün Sibirya, bütün büyük şehirler ve zamandı.
1: Yes.
0: Kıştı.
1: Evet.
0: Tam hatta çok iyi hatırlıyorum. Yılbaşına 3-5 gün kala. 5 gün kala. Hala yani sene nedir? Sene 2001-2 filan. İnanılmaz bir fakirlik. Yani o soğukta Sibirya'da işte biz gidiyoruz baktık bir arkadaşımızın yüzü sizin gömleğiniz gibi mavi olmaya başladı. Dediler ki bu donuyor.
1: Donma bedi.
0: Hemen bir dükkana girdik. O soğukta yaşlı kadınlar bir portakal sandığı, üzerine bir sandık koymuş. Üzerinde 5 tane soğan, 3 tane portakal, bir şeyler koymuş. Bütün gün o soğukta kaç kuruş kazanır,

0: kaç ruble kazanır filan. Yani Rusya acık yani Rusya Sovyetler bir trajediydi. Ben 78'den beri gidiyorum. Ama hala bir trajedi devam ediyor.
1: Peki Cem
0: Şimdiki
1: Bey,
0: Rusya.
1: kitaba dönersek,
0: Dönelim.
1: bu kitabın motivasyonuyla benzer bir şey daha, bir roman daha bekleyelim mi?

0: Yeni bildirim dediğim gibi çok yüreklendirici. Hakikaten beni teşvik ediyor. Bir. İkincisi, karakterleri çok sevdim. Yani dostlarım gibi oldu. Evet. Sade boxer değil. Şey de, Ela da çok iyi bir insan, hoş bir insandı, cesur bir insandı. Olağan şüphelilerde her türlü ve evet. Orada hakikat, yani birçok gerçek hayattan esinlenme var evet. Yani. Mesela Sara bir erkek olarak düşünün, çok benzer bir olayı yaşamış bir erkek polis dostum vardı.
1: Teşekkür ederim Cem Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yeni kitap bekliyoruz gibi geliyor ama...
0: Şimdi size bakıyorum da hakikaten çok uzun bir geçmişimiz var. Bu sektörde ikimiz de bu sektörden çok zevk aldık. Renkli, yani yüksek teknoloji de var. En basit insan gayreti, emeği de var. Belki bu sektörle ilgili bir şey düşünmek lazım. Havacılıkla ilgili. Çünkü az çok bildiğim bir şey yani. Arkeolojiden evet. Daha çok bildiğim bir şey. Ne dersiniz?
1: Merakla bekliyorum o zaman. Cem Bey, tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Günter Bey, çok keyif aldım.

AB Konseyi havayolu yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemeye nihai onayı verdi. Yeni kurallarla birlikte uçuş iptali ve gecikmelerde yolcuların tazminat, bilgilendirme, havayolu şirketleriyle iletişim kurma ve alternatif güzergaha yönlendirilme hakları güçlendirildi. Düzenlemeye göre yolcular uçuşun 3 saatten fazla gecikmesi, kalkışa 14 günden az süre kala iptal edilmesi veya uçağa kabul edilmemeleri halinde tazminat talebinde bulunabilecek. 3 saat ve üzerindeki gecikmelerde 1500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 avro, AB içindeki 1500 kilometreden uzun uçuşlarla 1500-3500 kilometre arasındaki diğer uçuşlarda 400 avro, daha uzun mesafeli uçuşlarda ise 600 avroya kadar tazminat ödenecek. Yeni kurallar kapsamında yolcular gidiş uçuşunu kullanmamış olsalar bile dönüş uçuşlarına ek ücret ödemeden binebilecek. Küçük bir çanta veya sırt çantası gibi kişisel eşyaların ücretsiz olarak kabine alınmasına izin verilirken, havayolu şirketleri rezervasyon sürecinin başında biletin tüm ücretler dahil toplam fiyatını yolculara göstermek zorunda olacak. ABD donanmasının ilk MQ-25A Stingray insansız havada yakıt ikmal uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçuş sırasında hava aracının ilk kez iniş takımları havada açılıp kapatılırken güncellenen görev yazılımı da başarıyla test edildi. Boeing ve ABD donanması pilotlarının yer kontrol istasyonundan yönettiği MQ-25A uçuş boyunca SAFE sistemi, uçuş kontrolü ve diğer kritik sistemleri otonom olarak yönetti. Uçak gemilerinden görev yapacak olan MQ-25A, 25 metre uzunluğa, 12 metre kanat açıklığına ve 3,5 metre yüksekliğe sahip. Yaklaşık 4000 kilometre menzile sahip olan Stingray, 7,26 ton yakıt taşıma kapasitesiyle savaş uçaklarının operasyon menzilini önemli ölçüde artıracak.

0: İmen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, hoş geldiniz. 13 bülteniyle beraberiz. Bu dilime ABD ile İran arasındaki son durumu, gelişmeleri konuşarak başlayacağız. Hızlıca başlayalım o zaman ilk haberimizde. ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar 8. gecede de sürdü. İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kentlerinde patlamalar yaşandı. İran'da Kuveyt ve Ürdün'deki yine ABD üslerine hedef aldı ve Ürdün'de 2 ABD askeri hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump İran'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası umurumda değil dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları 8. günde de devam etti. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne yaptığı saldırıda 2 asker öldü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların Trump'ın emriyle yapıldığını açıkladı. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi. CENTCOM saldırıların İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleriyle füze ve insansız hava aracı depolama alanlarına odaklandığını da belirtti. İran basını saldırılarda Sirik, Hacı Abad, Bender Abbas ve Keşm Adası'nın vurulduğunu duyurdu. Saldırıda sivil can kaybı veya altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına yanıt verdi. Kuveyt'te Amerikan güçlerinin bulunduğu 2 askeri üs İHA'larla hedef alındı. Ürdün'e yapılan saldırılarda 2 Amerikan askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı açıklandı. CENTCOM bir askerin de kayıp olduğunu bildirdi ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca askeri yetkililer Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'den de açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyledi. Zaptın sürekli ihlal edilmesinin Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini belirtti. Hamaney'in danışmanlarından Muhsin Rezai ise Amerika Birleşik Devletleri saldırıları birkaç gün daha sürerse İran kapsamlı saldırı operasyonları aşamasına geçecek dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Tahran'ın mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirten Garib Abadi, İran'ın da kararını bu nedenle aldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaya "bu umurumda değil" sözleriyle yanıt verdi.
0: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi. Bakalım görüşmenin detaylarına şimdi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü. Fidan'ın Doha temasları kapsamında Katar Emiri ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak. Kaynaklara göre bu yıl içinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da yine ele alınacak. Evet, Orta Doğu'da yine tansiyon yüksek, yeni gelişmeler var. Biz de konuklarımızla konuşacağız. İki konuğumuz var sırayla takdim edeyim. Mardin Artuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Necmettin
2: Hocam. Hoş bulduk, Hocam. Teşekkür ediyorum.
0: Bir diğer konuğumuz da uzaktan bize eşlik ediyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Ufuk Bey.
3: Hoş bulduk Tuğba Hanım, Necmettin Hocam.

0: Hocama da selamlar.
1: Sağolunuz. En son yine hepimiz bir arada konuşmuştuk,
2: evet,
1: bu konuları.
2: NATO zirvesi öncesiydi.
1: Evet, NATO zirvesi öncesiydi. Aradan yine haftalar geçti. Tansiyon belki düşer, masa yeniden kurulur diyorduk Necmettin Hocam ama daha da gerildi sanki ipler, değil mi? Şimdi karşılıklı açıklamalar var. ABD askerlerinin hayatını kaybettiği bildirildi CENTCOM tarafından. Yine İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı sonucu. İki ABD askeri öldü, bir asker kayıp, dört asker yaralı. Ürdün'deki saldırılar sonucu bu. Yine İran dini lideri Müşteba Hamaney, Trump için dedi ki imzası değersizdir ve geçersizdir. Yine bir açıklama daha geldi Gary Babadi'den. ABD ile varılan mutabakat zaptı, askıya alındı dedi. Ne diyorsunuz? Bu karşılıklı saldırılar devam edecek mi? Masa yeniden kurulur mu?
2: Şimdi mutabakat zaptındaki 14 madde aslında tarafların hiçbir konuda anlaşmadığını gösteren temel doneler içeriyordu. Yani Hürmüz'ün statüsü, işte Lübnan'daki siyaset nasıl olacak gibi, nükleer başlıkta ne olacak gibi. Bir, bu mesele önemli. İkinci olarak da taraflar zaten mutabakatı imzalarken de çok hoşnut değillerdi. Hatırlarsanız o günlere dönersek, Müşteba Hamaney bir basın açıklaması yayınladı sosyal medya hesabından. Aslında benim tavrımı biliyorsunuz. Ben bu mutabakat zaptına çok olumlu bakmıyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı beni ikna etti. Dedi ki biz gereğini yaparız. Yani bu İran lehinedir dedi. Ve kerhem ben bunu kabul ettim dedi. Benzer şekilde Vance işte İsviçre'deyken, bu müzakere sürecindeyken Amerika'da Vance'in aleyhine bir takım dolaplar döndü ve Vance'in İran yanlısı olmakla suçlandığı bir kampanya başlatıldı. Sonrasında bakın geçtiğimiz günlerde yine Vance bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail bu savaşın devam etmesini istiyor. Amerika'nın İran'la bir mutabakata varması ve barışın olmasını engellemek istiyor.
1: Canı cehenneme dedi,
2: evet,
1: hatta
2: İsrail kamuoyunun, Amerikan kamuoyunun savaşa devam konusunda ikna edilmeye çalışıldığını, buna dair profesyonel lobiler ortaya konulduğunu vesaire anlattı. İran'da da biliyorsunuz bir ekip var benzer şekilde. İşte biz çok ağır yara aldık. Din liderimizi kaybettik. İşte ülkenin stratejik tesisleri vuruldu. Bizim bu şekilde anlaşmamız doğru değil. Amerika'ya sert bir karşılık vermeliyiz. Amerika'yı yenmeliyiz. Ondan sonra müzakere etmeliyiz. Dolayısıyla taraflar mutabakat zaptında zaten birçok konuda anlaşamamışlardı. Fakat mutabakat zaptı şu işe yaradı. Bir süre ara verdiler. İran cenazelerini defnetti. Biliyorsunuz Müşteba, affedersiniz, Ali Hamaney'in cenazesini büyük bir şovla bir hafta süren işte Kum, Necef, Meşhed, evet, Kerbela birçok yeri gezdirdi. Tahran'da cenaze merasimleri düzenledi. Ve bu süre zarfında yeniden konuşlandırdı ordusunu. Amerikalılar da benzer şeyi yaptılar. Amerika'nın 4 Temmuz biliyorsunuz 250. yılıydı kuruluşunun. Onu kutladılar. Sonra Trump'ın bir NATO zirvesi vardı. Ankara'ya geldi. Bir süre bununla meşgul oldular.
1: Hep diyorduk ki hocam bu ateşkes sürecini acaba yeniden toparlanma süreci olarak mı değerlendirecekler,
2: evet,
1: diye. Öyle de oldu.
2: Yani realite şunu gösteriyor. Yeniden toparlanmak için taraflar kullandılar. Fakat burada daha teknik detaylar var. Mesela Hürmüz Boğazı'nın statüsü aslında bu çatışmanın görünen seyrini, gerekçesi o. Evet. Çünkü şimdi Hürmüz'de her iki ülkenin karasularının bittiği, orta çizgisinin bulunduğu noktada bugüne kadar kullanılan bir su yolu vardı. Yani gemiler, orası iki şeritli bir yoldur, girerler ve çıkarlar. Bu gemi trafiğini de Uluslararası Denizcilik Örgütü yönetirdi bugüne kadar. Şimdi İran diyor ki bu savaştan sonra, Hürmüz kapandıktan sonra artık gemiler daha kuzeyde, Lark Adası'nın güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere iki şeritli bir rota ben belirledim. Buradan geçecekler diyor. Burası İran karasuları, İran donanmasının devrim muhafızlarının gözetiminde olan bir alan. Fakat Amerikalılar da alternatif bir yol arıyorlar. Diyorlar ki işte Umman'ın karasularında daha güneyde, Umman sahiline yakın bir yerde, evet, alternatif bir Hürmüz rotası. Şu an 3 tane rota var. Orta ay çizgisi, Umman karasuları ve İran karasuları. Şimdi İran haliyle Hürmüz Boğazı İran açısından nükleer silahtan daha etkili bir kaldıraç işlevi görüyor. Biliyorsunuz yani Hürmüz üzerinden Amerika'yı sıkıştırdı, Avrupalıları, Güney Asya ülkelerini, evet, sıkıştırdı ve müzakereye zorladı. Dolayısıyla bu kartı kaybetmek istemiyor. Temel gerekçe bu gibi gözüküyor. Bugün baktığımızda Amerikalılar güneyden Amerikan donanmasının kontrolünde, yani Umman'ın karasularına geçen bir rota üzerinde ısrar ediyorlar. İran kuzeyden geçen bir rota üzerinden ve bütün seyri sefer güvenliğinin İran tarafından kontrol edildiği, koordine edildiği bir sistem. Yani bir bakıma İran Hürmüz'ü bir iç su yolu olarak tanımlıyor kendi açısından ve buradaki bütün geçişlerin İran'ın kontrolünde olması gerektiğini savunuyor.
1: Evet.
2: Amerikalılar da buna itiraz ediyorlar.
1: Peki hocam, yine döneceğim tabii ki size. Ufuk hocam da bekliyor. Kendisine de dönelim. Siz ne diyorsunuz? İran bunu göze aldı.

0: mı? Yani bu mutabakat zaptının askıya alınmasını zaten göze almış mıydı? Bu riskleri göze alıp ona göre bir rota çizmiş miydi sizce kendisine Ufuk Hocam? Bir de masanın tekrar kurulması, Axios'un haberine göre önümüzdeki hafta İsviçre'de yine bir görüşme olma ihtimali var. Böyle bir iddia var Axios'taki habere göre. Sizce bu kadar kısa sürede tekrar heyetler buluşur, bir aynı masada oturur mu?
1: Şimdi Tuğba Hanım, Necmettin Hocam çok güzel izah etti her şeyi. Ben de oradan güncel açıklamalardan devam edeyim. Mesela İran tarafından gelen açıklamada biliyorsunuz İran Dışişleri Bakan Yardımcısı şunu söyledi. Askıya alındı dedi. Yani biz aslında radikal kanattan hani NATO zirvesi öncesi sizinle konuşurken bu süreç sabote edilirse özellikle siyasi ömrü savaşla eşdeğer bir radikal kanat var. Kendi statikolarını yitirmemek adına bu sürecin işlemesini istemeyebilirler demiştik. Şu anda özellikle bürokrat aklın yani Dışişleri Bakanlığı'nın araççıların bir boşluk bıraktığını görüyoruz. Diğer taraftan ise Trump'ın son açıklaması bence çok ilginç. Özellikle İran'ın dengelenmesi lazım yoksa bu iş bölgesel bir meseleye dönüşecek dedi. Kaldı ki bütün bölge ülkeleri zaten mütemadiyen süreç içerisinde vurulmuşken ilk defa süreç içerisinde bunu söyledi. Burada şöyle bir durum var. Bakın bir şerh düşerek söylüyorum. İran'a yapılan saldırıların hepsi hukuksuzdur. Fakat hukuksuzluk karşısında mücadele ederken hukuksuzluğa tevessül edemezsiniz. Bir, bu sizin uluslararası kamuoyundaki desteğinizi azaltır. Özellikle Hürmüz'ü kendi iç su yolunuza çevirme ısrarınız, özellikle doğal bir su yolunu ciddi anlamda uluslararası hukuk tarafından düzenlenen, evet Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi değil ama Cenevre düzenlemeleri kapsamında İran'ın da uyduğu kısmi bir uluslararası hukuk çerçevesi var. Dolayısıyla bunu evet bugüne kadar uluslararası hukuk özellikle onu kurucu aktörler tarafından suistimal edilmiş olabilir. Fakat şu an kriz zamanında daha pragmatist, gerçekten sahada bu kadar İsrail ve ABD ortak agresyonu karşısında kamuoyu oluşmuşken bunu kaybetmemeniz lazım. Diğer tarafta bölge ülkelerine saldırıyor. Şimdi bölge ülkeleri en azından kısa vadede bu iş çözülmezse bile orta ve uzun vadede neler yapabileceklerinin şu anda çözümlerine odaklanmaya başladılar bile. Suudi Arabistan İsrail'i bypass ederek Suriye üzerinden biliyorsunuz bir Doğu Akdeniz hattı üzerine konuşuyor. Evet. Şu an Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan'ın temasları var.
0: Diğer Fujairah bölgesiydi sanırım değil mi? Geçtiğimiz günlerde öyle bir haberde çıkmıştı. Evet. Alternatif bir rota Hürmüz'e.
2: Fujairah Güney Arap Denizi yani güneye doğru Hürmüz'ü bypass eden Umman Denizi'ne açılan bir kapı.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi Hürmüz'ü bypass eden bu hattan tutun da Yanbu Limanı'nın zaten tam kapasite çalıştığını biliyoruz. Oradaki geliştirilmesi muhtemel ve Kızıldeniz üzerinden gidilmesi muhtemel hatlar. Orada da şimdi Babül Mendeb'de mesela Husilerin tehdidinden karşı herkes bu işin özellikle bu statikonun özellikle İsrail yayılmacılığının hani Netanyahu ve soykırımcı hükümetinin diğer tarafta da İran'da masada gerçekten bizim bile hani çok garipsediğimiz İran'a gerçekten kazanmış gösterebilecek bir anlaşmada bu işi buraya götürmek rasyonelitenin dışında. Ben de isterim ki bir Müslüman ülke özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ile çatışırken üstün gelsin ve kazansın. Fakat şu anda yani nasıl savaşmak bir sanatsa barış masasında diplomaside bunu bir çıktıya dönüştürmek de bir sanat.
0: Evet.
1: O anlaşma maddeleri uygulanabilseydi İran Hürmüz'de tek taraflı bir statüko oluşturmak yerine belki de bölge ülkelerini de işin içerisine alarak bir çözüm sunup herkesi işin içerisine dahil etseydi bile daha mantıklıydı. Fakat şu an geldiğimiz aşamada özellikle işte sizinle o yayında da konuşmuştuk. Payidari cephesi, bu Nebeviyanlar, özellikle rejimin içerisindeki şu an radikal unsurlar.
0: Evet.
1: Biz bunların sahaya sürdüğü şartların diplomasi masasını imkansız hale getirdiğini görüyoruz. Diğer taraftan da Kasım seçimleri yaklaşırken Trump'ın zaten temsilciler meclisini hani kaybedebilir, kongre ne olur konuştuğumuz bir aşamada böylesi bir gerilimde nasıl ciddi adımlar atabileceğini küçümsüyorlar. O yüzden bu işin Trump'ın da dediği gibi bölgesel anlamda yayılma ihtimali var. Ben İsviçre'deki görüşmeler hani olur olmaz ama şunu söylemem lazım. Özellikle İran'ın bölgesel anlamda orta ve uzun vadeli denklemden dışında kalmamak adına ciddi anlamda tekrar sağlıklı bir iletişim kurması lazım. Başta bölge ülkeleriyle.
0: Peki. Peki Necmettin Hocam, Ufuk Hocam önemli bir şey söyledi. Eğer bu mutabakat zaptındaki maddeler uygulansaydı zaten İran belki de tırnak içinde kazanmış sayılır dedi. Ama şimdi durum tabii tam tersi. İki taraf da geri adım atacak gibi durmuyor. Aksine ABD'nin hava saldırılarını arttıracağı konuşuluyor. Kapasitesini genişletmeye yönelik hızlandırdığı iddiaları var. İlerleyen günlerde İsrail basını bunu yazdı. Daha da vitesi yükseltecek deniyor. Bir yandan sizce İran daha ne kadar dayanabilir? Bakın 8 geceyi geride bıraktık. Ardı arkası kesilmiyor saldırıların. Sadece Körfez ülkelerine saldırarak önünü alabilir mi? ABD'yi yine bir şekilde köşeye sıkıştırabilir mi sizce?
2: Şimdi bu çatışmaların seyrine dair bir Amerikan iç politikasına dair bir bakış açısı geliştirmek istiyorum ben. Hı hı. Uzun zamandır yazıp çizdiğimiz, konuştuğumuz bir mevzu. Endüstriyel kompleksler arası rekabet. Şimdi Trump'ın iktidarının ilk aylarında, haftalarında biliyorsunuz Trump'ın bir az kadrosu vardı. İşte Musk'ın da içinde olduğu bu yapay zeka, çip, endüstri 4.0'ı temsil eden isimler Trump'ın kabinesinin ve o yemin töreninde arkasında duran fotoğrafta önemli isimlerdi. Şimdi geleneksel olarak Amerika'da bir hidrokarbon sektörü var. Yani petrol endüstrisi ve onunla birlikte hareket eden bir silah savunma sanayi endüstrisi var. Amerikan dış politikasında bu bizim nadir toprak elementleri dediğimiz, yani endüstri 4.0'ın temel girdisi olan maddelere dair bir gündem ön plana çıktığında hidrokarbon ve savunma sanayi endüstriyel kompleksi biraz geri plana düşüyor. Yani etkisini kaybediyor. Hı hı. Şimdi bu çatışmaları ben şöyle okuyorum, son günlerde yaşanan çatışmaları. Petrol fiyatları 70 dolarlara kadar geriledi. Fakat bu petrol şirketlerinin karını azaltan bir şey. Amerikan petrol şirketlerinin ve savunma sanayi şirketleri muazzam siparişler alıyorlardı savaş boyunca. Hı hı. Şimdi bir barış durumunda bu insanlar ürettikleri malları satamayacaklar veya yeni siparişler alamayacaklar. Dolayısıyla Amerikan iç politikasında bir endüstriyel kompleksler arası rekabet var. Hı hı. Yani endüstri 4.0 ve hidrokarbon savunma sanayi gibi endüstriler arasında bir rekabet var. Bu rekabette iç politikada Trump'ın seçimi kazanabilmesi için kendi tabanını beslemesi lazım. Trump'ın tabanı savunma sanayi, yani cumhuriyetçiler geleneksel
0: olarak savaştan olabilir. Besleniyor.
2: Ve yani hidrokarbon, yani petrol, doğalgaz, işte bu kaya gazı gibi sektörler. Şimdi İran saldırılarına şöyle de bakmak lazım. Yani haritaya baktınız mı bilmiyorum. Amerika'nın son günlerde saldırdığı yerlere bakın. Tamamı Bender Abbas Limanı'nın sağında, solunda, kenarında. Yani Bender Abbas'la İran ana karası arasında, daha doğrusu o da bir kara parçasıdır ama İran toprakları arasındaki bağlantıyı koparmaya dönük saldırılar. Hı. Yani köprüler, tüneller ve teknolojik hatlar. Evet. Yani Amerika şunu istiyor aslında. İran'ın Hürmüz'deki kontrolünü zayıflatacak, oradaki kapasitesini zayıflatacak, yeniden konuşlanmasını, askeri sevkiyatını, silah mühimmat sevkiyatını engelleyecek bir saldırı pratiği içerisinde.
0: Böyle yani de açıklıyor
2: İran
0: zaten.
2: İran derinliklerine yönelik bir saldırı çok nadir. Daha çok Hürmüz etrafındaki bir...
0: Hürmüz'deki gemilerin müdahalesini zayıflatmaya amaçlıyoruz.
2: Oradaki kapasiteyi tüketmeye dönük. Şimdi biliyorsunuz Vance dedi ki biz İran'daki rejimin değişmesini istemiyoruz. Yani İran halkı ayaklanıp kendi rejimini devirebilir. Bu bizi ilgilendirmez. Fakat İran'daki rejimi devirmek için 150 bin Amerikan askeri oraya göndermeyeceğiz dedi. Amerika'da biliyorsunuz bayrağı sarılı tabutlar ciddi bir endişe kaynağıdır siyasetçiler açısından. Bu Ürdün saldırısı, evet, yani son işte dün gerçekleşen saldırı oldukça önemli. Yani saldırıdaki zayiatın, ölümlerin daha fazla olduğu, Amerikalıların şimdilik birkaç isim söylediği ifade ediliyor. Bu tabii Amerikan kamuoyunda bir yani sansasyona yol açacaktır, bir infiale yol açacaktır. Başkan daha ciddi bir saldırı baskısı altında kalacaktır. Özellikle zaten bir süredir İsrail lobisi ve Amerika'daki bazı çevreler, hidrokarbon ve savunma sanayi çevreleri bu savaşın derinleşmesini, sürmesini arzu ediyorlar. Onların baskısı ve bu bayrağı sarılı tabutlar...
0: Bu arada hocam ABD Temsilciler Meclisi'nde ilk defa İsrail'e destek ciddi oranda azalmış oylamada. Hem de ciddi bir düşüş.
2: Demokratların yarısı İsrail'e silah desteğinin kesilmesine dair bir oy kullandılar.
0: Evet, bu ilkmiş.
2: Yapılan kamuoyu yoklamalarında 18-24 arası genç Amerikalıların %60'ı Hamas'ı Filistin destekliyor, %40'ı İsrail destekliyor. Yani İsrail'i destek aslında ben şöyle ifade ediyorum. Kamuoyu...
0: 314'e 104 oy.
2: Evet. Kamuoyu, Amerikan kamuoyu da böyle, Batı kamuoyu, yani sivil vatandaşlar İsrail'e karşı daha yüksek bir tepki ortaya koyuyorlar. Fakat siyasal elitler bazı pragmatik gerekçelerle, işte seçim kaygıları, işte istihbarat paylaşımı, güç dengesi gibi hususlardan dolayı İsrail'e biraz daha destek veriyorlar. Fakat zamanla bir süre sonra, mesela bir seçim dönemi sonrasında Amerikan siyasal elitinde de İsrail karşıtı desteğin artacağını, İsrail karşıtlığının artacağını söyleyebiliriz. Bir cümle ifade edeyim. Hı hı. Pelosi bile, bakın Pelosi ki uzun zamandır bu bölgede bu aksi savunan bir isim, o bile İsrail karşıtı oy kullanmış bu kongredeki oylamada.
0: Peki Ufuk Hocam, size döneyim tekrar. Bu temsilciler meclisindeki durum, İsrail'e olan desteğin ciddi oranda azalması, aynı zamanda İran'la savaşa da

0: baştan yana da olmadıkları anlamına geliyor sanırım. Öyle yorumlanabilir mi? Bir de yine bu ateşkesin işte askıya alınmanın, mutabakat zaptının askıya alınmasının ardından yine sokağa çıkan İranlılar da olmuş Trump'ı protesto etmek için. Şimdi bu sürecin, az önce Necmettin Hoca'ya da aynı soruyu sordum. İran bu sürecin önünü nasıl alabilir? Ne kadar dayanabilir ABD'nin bu yoğun saldırılarına? Her ne kadar Hürmüz kıyısındaki yerler hedef alınsa da nasıl önünü alır? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Tabii ki bu konuda düşüncelerimi seve seve paylaşırım ama az önce ben bir şey söylemeyi unuttum. Necmettin Hocam'ın da sözünü kesmek istemedim. Bunu dile getireyim. Şimdi biz sizinle konuşurken de özellikle şeyi söylemiştim. Hani 79'dan beri, sözde devrimden beri İran'da dış politika doktrininin temelinde hani Kudüs'ü özgürleştirmek yatar. Biz bugüne kadar özellikle İsrail ve Amerika ile yaşanan çatışmaya kadar gerçekten ABD ve İsrail'e bir füze atıldığını görmemişken ilk defa İran'ın özellikle İsrail'in çok kritik noktalarına, yani Tel Aviv'i de geçtim, Dimona'ya biz füze isabet ettirebildiğini gördük. Şimdi son şu 8 günlük çatışma sürecinde biliyorsunuz Amerikan istihbarat raporlarında İran'ın daha gelişmiş, özellikle düşme anında ekstradan hızlanarak yön değiştirme manevra kabiliyeti olan füzeler kullandığı söyleniyor ki şu anda zaten hani Ürdün'de ve özellikle Kuveyt'teki bu vuruş başarısının temelinde bu yatıyor. Şimdi özellikle diplomatik anlamdaki kusurlu yöne dikkat çekme için söylüyorum.
0: Bu arada Ufuk Hocam küçük bir virgül koyalım çünkü yeni bir bilgi geldi. Hemen paylaşayım dilerseniz, sizin de yorumlarınıza destek olur bu bilgi. Hep konuşuyoruz ya Hürmüz'deki son durumu. İran devrim muhafızlarından geldi açıklama. Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki gemi kaza yaptı. Ve biz kendilerine uyarıda bulunduktan sonra iki gemi de geçişten vazgeçti diyor devrim muhafızları yaptığı açıklamada. Yani hala Hürmüz'ün kontrolünün kendilerinde olduğunun mesajını veriyorlar. Bir nevi ABD'nin saldırılarına rağmen devrim muhafızları diyor ki Hürmüz'ün kontrolü bizde. Daha önce de yine devamı da geldi açıklamanın. Birimlerimiz Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altında tutuyor ve tek güvenli rota bizim tarafımızdan belirlenmiş ve ilan edilen rotadır. Yine açıklamaya ek olarak şunu da belirtmişler. Daha önce de teyit etmiştik. Hürmüz Boğazı'ndan bizim iznimiz olmadan tek bir petrol, gaz veya kimyasal gübre damlası bile geçmeyecek diye kararlılıklarını belli eden bir açıklama geldi İran devrim muhafızlarından. Buyurun lütfen hocam.
1: Çünkü Boğaz'da özellikle mayınlama faaliyeti de yürüttüğü ve kendisi bildiği için bunu da tabii ki şu an ekstra bir koz olarak kullanıyor. Bu ikinci mesele. Şunu söyleyerek bitireyim. Yani özellikle İran bu ABD'nin kendisine yönelik bu gayri ahlaki saldırılarına şu anda Ben Gurion Havalimanı'na konuşlanmış. Bütün açık kaynak raporlarında bile ABD'nin oraya yığdığı uçaklarının lokasyonunun belli olduğu yerlere Dimona'ya füze isabet ettirebiliyorsa Ben Gurion'a da bir zarar verebilir. ABD filolarını hedef alabilir. Fakat bunun yerine bölge ülkelerini hedef alması işte rasyonelitenin çok uzağında geliyor. Bunu sadece bir dipnot olarak düşmekte fayda olduğunu düşünüyorum. İşin Amerika kısmına gelecek olursak Amerika Birleşik Devletleri artık İsrail yüzünden kendi dış politika önceliklerini kaybettiği bir döneme uyandı. Bunun en güçlü temsilcisi bu ekolün içerisinde J.D. Vance. Onunla başlayan bir süreç var. Ama bir süreç içerisinde Trump'ın bile yani hem damadının iltisakları hem de kendisinin ilk dönemindeki Abraham anlaşmalarında inşa etmeye çalıştığı o süreçle alakalı beraber düşündüğümüzde Trump'ın bile geldiği nokta gerçekten İsrail'le alakalı kamuoyuna artık bu kadar yansıması, Trump'ın çok değişik açıklamalar yapması, hem Cumhurbaşkanımızla alakalı hem Suriye'yle alakalı kamuoyu önünde Netanyahu'ya gerçekten bir ayar çekmeye çalışması çok görebileceğimiz manzara.
0: Son anda değil. Ziyareti de iptal oldu. Beyaz Saray'a
1: evet,
0: gidecekti Netanyahu.
1: Yani, dolayısıyla Amerika'nın içerisinde artık büyük güçler siyaseti dediğimiz dönem içerisinde bu duygusal ve hukuki bağlar yerini bir kenara bırakır. Artık bu dönemin temel parametresi siyasi anlamda en çok çıktığı üretecek işbirlikleridir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Türkiye ile işbirliğini, hatta belki de tarihte ilk kez Türkiye ile olan işbirliğini İsrail'e göre daha çok önemsediği bir tarihsel periyottan geçiyoruz. Dolayısıyla bunun ABD içerisinde bir kamuoyu önümüzdeki kısa ve orta vadeli siyasetin temel dinamiği haline

0: gelmeye başladığını görüyoruz. Özellikle İsrail'e karşı yardımın kesilmesi, İsrail'in dengelenmesi meselesi belki de gündeme getirildi ciddi anlamda Temsilciler Meclisi'nde, evet. Ama bunun bir de öncesi var Tuğba Hanım, onu da söyleyerek bitireyim. 2024 Aralık döneminde Trump'ın dış politika danışmanlarının hazırladığı bazı raporları okuduğumda bizzat 2047'ye kadar İsrail'i dengelememiz lazım diyordu. Trump Epstein dosyası falan biraz zafiyet gösterse de şu an gördüğümüz özellikle J.D. Vance ekolünün daha da güç kazandığı bir Amerika var ve İsrail özellikle bu ABD'den bağımsız, evet. Ona üstence yaklaşımcı dış politikasını, yayılmacılığını sürdürürse daha çok tolere edilmeyebilir ve dengelenme ihtiyacı duyulabilir gibi duruyor.
1: Peki, ne diyorsunuz Necmettin Hocam son açıklamayı? Bir damla petrol dahi bizden izinsiz geçemeyecek diyor devrim muhafızları. Yani ABD'nin açıklamalarına da güvenmeyin. Kaza yapar buradan geçen gemiler güvensiz rotalarda.
2: Bu aslında belki bazı gemileri durduramayacak İran. Fakat sigortacılık açısından bu kritik bir husus. Biliyorsunuz gemilerin oradan geçebilmesi için sigortalanması gerekiyor. Ve risk primleri çok ciddi anlamda artıyor. Bir geminin yüküyle beraber yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacme tekabül ettiği düşünülürse gemilerin sigorta maliyetleri artıyor. Dolayısıyla hatta bazı sigorta şirketleri rotalara bakıyor ve gemiyi sigortalamaktan vazgeçiyor. Evet. Yani dolayısıyla gemiler belki oradan geçebilir. Fakat sigorta maliyetleri ciddi oranda arttığı için bazı gemiler vazgeçecektir. Biraz önce ifade ettiler açıklamada devrim muhafızları. Hı hı. Yani kaza yaptılar ve geri döndüler. Hı hı. Bazı gemiler de gitmeyecek o rotayı ve İran'la anlaşma yolunu arayacaklar. İşte İran'la görüşecekler veya sahip olduğu ülke örneğin zaman zaman Çin, Pakistan, İran'la birebir temas kurarak kendi gemilerini daha güvenilir bir şekilde geçirmenin yolunu arıyor. İran aslında burada İran karşıdaki bloğu çatırdatıyor, bölüyor yani parçalıyor. Yani bölgedeki petrol ihraç etmek isteyen ülkeler, körfez ülkeleri ve bölge petrol kaynaklarına bağımlı, doğalgaz kaynaklarına bağımlı ülkelerin bizzat İran'la birebir muhatap olmasını, onunla görüşmesini, anlaşmasını ve İran politikalara doğru bir tavizkar bir tutum içerisinde olmasını arzuluyor.
1: Bu arada hocam yine bir son dakika bilgisi geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu diyor. Bu da önemli bir son dakika bilgisi. Aktarmış olalım, hemen tekrar edeyim. İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan geldi bu açıklama. Amerika Birleşik Devletleri inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdı. Bunu duyurdu İran Atom Enerjisi Kurumu. Karşılıklı vitesi yükseliyor.
2: İran'da şöyle bir şey var biliyorsunuz. Zaman zaman bunu açıklıyorlar. Yani birebir misilleme yapıyor. İran'daki bir nükleer tesise saldırı olduğunda İran, biraz önce hocam da ifade etti, İsrail'in Dimona tesisine saldırıyor. Hı hı. İran'daki bir su tesisine veya bir köprüye saldırı olduğunda bir benzerini yapıyor. Dünkü saldırıya bakın. Kuveyt'teki akademiye saldırdılar. Hı hı. Yani İran'ın dolayısıyla bu saldırılar tırmanacaktır. Şimdi hocam dedi ki İran İsrail'e saldırsın, Amerika'ya affedersin körfez ülkelerine niye saldırıyor? Yani işte Ürdün'e, Umman'a, işte Kuveyt'e, Katar'a. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Bunun bir rasyonelitesi var. Hani bu saldırıları doğru bulduğum için değil ama her iki taraf da saldırırken belli bir eşiği aşmamaya çalışıyor. Yani hı hı. İran mesela doğrudan İsrail'e bir saldırı düzenlese bu aşamada İsrail için meşru bir gerekçe olacaktır. İran'a evet. Daha yoğun bir saldırı için. Dolayısıyla taraflar saldırırken veya misillemede bulunurken belli bir eşiği koruyorlar. Yani karşı tarafı provoke edecek, onu daha büyük bir saldırıya, daha büyük bir konuşlanmaya sevk edecek bir saldırıdan uzak duruyorlar. Dolayısıyla İran istese elbette Ben Gurion'a da saldırır, başka bir yere de saldırır. Bunu geçmişte yaptı, yok, biliyoruz yani. Zaten yapabiliyor. Fakat bu bir tercih, sebebi de bana göre İsrail ve ABD'yi provoke etmemek.
1: Peki Ufuk Hocam, size döneyim tekrar. Bu durumun uzamasından daha çok ABD mi zararlı çıkar, İran mı? Şimdi önümüzde ara seçim var, Trump'ı bekleyen Kasım'da. İşin o kısmı var. İsrail deseniz zaten bu mutabakat zaptının devreye girmesinden rahatsızdı. Ama Netanyahu için de işler kötü gidiyor İsrail'de. Geçtiğimiz günlerde yine mecliste o da protesto edildi. Ne diyorsunuz, bu işten daha çok zararlı çıkan kim olacak ki? Trump için hep şunu diyorduk. Hürmüz Boğazı aslında savaştan önce sorun olmayan bir yerdi ama Trump sorun olmayan bir şeyi çözmüşçesine bir zafer izlenimi yaratıyor. Kendi iç kamuoyunda seçim için kendine bir malzeme çıkarıyor diye daha önce yorumlamıştık ama şu an ne diyeceksiniz?
0: Şimdi Bu yorumu tabii ki yaparız ama özellikle arka kapı diplomasi esnasında Amerika ve İran

0: arasında yani resmi mutabakat 14 madde dışında neler istişare edildi bilmediğimiz için bazı gerçekleri ıskalayabiliriz. Fakat şöyle bir tablo var. Evet, İsrail'de Eisenkot biliyorsunuz gümbür gümbür geliyor. Özellikle sermaye anketçileri ciddi anlamda sermaye piyasasındaki kişiler çok büyük bir yükseliş görüyorlar. Netanyahu dediğiniz gibi protestoya uğradığı bir senaryo mevcut. Ama özellikle bu savaşın sürmesiyle alakalı birkaç tane gerçeklik var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in onu içerisine çektiği bu stratejik çukurda beklediğinin çok ötesinde hem enerji sarf etti, hem siyaseten büyük bir itibar kaybı yaşadı, hem de yani özellikle kritik mühimmatlarının 3 ila 5 senelik stoklarını tüketti. Bunlar çeşitli raporlar. Bu Amerika için öyle bir maliyet haline geldi ki Japonya'ya yapacağı Tomahawk füzelerinin sevkiyatlarını ertelemek durumunda kaldı. Ne zaman yapılacağı belirsiz. Güney Kore'den savunma sistemlerini bölgeye çekmek zorunda kaldı. Zamanında Güney Kore ABD'nin Patriot'ları yerleştirmesini kabul ederek Çin'le bütün ilişkilerinden 100 milyarlarca dolarlık ticaretinden olmuştu. Yani müttefiği o yerleştirsin dedi diye. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika'nın itibarı bakın Avrupa'da aynı şekilde Hürmüz konusunda kendisine bir eşlikçi bulamadı. Ciddi anlamda sorun yaşadı. Dolayısıyla Amerika bölgenin çok daha sınırlarının ötesinde bir siyasi anlamda sorunla karşı karşıya. Diğer tarafta İran sosyolojik olarak bir avantajı var. Yani İran evet çok büyük bir hasar aldı. Fakat devrim muhafızları daha da marjinalleşerek şu an kontrolü ve idareyi ellerinde tutuyorlar. Sadece kısa değil orta vadede de mevcudiyetlerini garanti altına almış gibi davranıyorlar. Ve bunu kendi iktidarlarını daha da uzatıcı hamlelerle işte az önce bahsettiğimiz normalde 14 maddelik bir mutabakat var. Bunu gayet iç kamuoyuna galibiyet olarak pazarlayabilirlerdi ki çoğu insan zaten İran'ın çok avantajlı olduğunu düşünüyordu. Dediğiniz gibi Trump'ın zaten açık olan bir Hürmüz üzerinden tekrar bu maddelere dönmesi, nükleer ben o toz yığınını alacağımdan İran'la beraber bunu seyreltebiliriz demesi, J.D. Vance'in çıkıp yahu bize ne İran'ın balistik füze programından her ülke üretebilir demesi Amerika bir çizgiye gelmişti. Aslında bunlar gerçekten zafer addedebileceğimiz İran'ın ciddi anlamda hani bir bedel ödese de altyapısal anlamda siyasi olarak hem içeride hem dışarıda kullanabileceği materyallerdi. Ama şu anda İran özellikle bu gözü dönmüşlük ve daha da gerçekten siyasi kapasitesinin, askeri kapasitesinin üzerinde taleplerde bulunarak bu süreci çok zora sokuyor. Benim korkum şu ki Trump'ın açıklamaları acaba yarın öbür gün hani İran'ın dengelenmesi dedi ya yani bu bölgede Birleşik Arap Emirlikleri'nin falan da dahil olduğu bir koalisyonla İran'a karşı bir şey yapmayı düşünürler mi? Özellikle bu şartların oluşmasını mı bekliyorlar? Hani bunlar masadan kalkmışken ve anlaşma yapılmışken çok kötü bir yere geldi. Son olarak şunu söyleyeyim. Evet. IMF'nin raporlarına baktım bir de birkaç tane think tank'in raporuna baktım. İran'ın özellikle altyapısal ve iktisadi anlamda toparlanmasının 20 seneyi bulabileceğinden 20 sene, bahsediyorlar. Evet. Aşağı yukarı ve 3-4 milyon kısa vadede işsiz olmasından bahsediyorlar. Ve bir diğer taraftan da son olarak en önemli mesele yani İran petrolü üzerindeki ambargo kalkmıştı. %20-%30 daha pahalı yani piyasa şartlarına daha uygun halde satabiliyorlardı. Şu anda birçok kazanım maalesef hani maksimalist talepler yüzünden bir şekilde çıktıya dönüştürülemedi gibi geliyor. O yüzden artık bu noktadan sonra Hürmüz üzerinden genişleyen bu mesele tekrardan gerek askeri gerek diplomatik şekilde önce bir Hürmüz'e geri getirilecek. Evet. Hürmüz'deki yeni durum netleştirilecek. Ona göre de bakacağız ama bir süre daha devam edebilir gibi duruyor.
1: Evet. Peki Necmettin Hocam bu arada İran Atom Enerjisi Örgütü uluslararası hukuka karşı suç olarak nitelendirdiği o saldırıyı kınadı. Az önce bahsettiğim Darhoin'de yapım aşamasındaki nükleer santrale yönelik ABD saldırılarından.
2: Sanırım enerji santrali burası.
1: Evet. Nükleer santral olarak geçiyor. Tekrar bakayım, teyit edeyim. Evet, nükleer enerji santrali.
2: Yani elektrik üretiyoruz. Hı hı.
1: Darhovin'de inşaat halindeki. Şimdi az önce Ufuk Hocam da hatırlattı tekrar İran'daki o savaşın verdiği zararın giderilmesi, istihdam sıkıntısı, zaten ekonomik protestolar çok uzakta değil, yakın zamanda yaşandı, halk sokaktaydı İran'da. O yüzden sordum biraz da ne kadar dayanabilir büyük resme baktığımızda diye. Bir de NATO zirvesinde de gündeme geldi bu Hürmüz konusu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de demişti seyri sefer özgürlüğünün olması gerekiyor Hürmüz'de diye. Eğer devam ederse

0: Bu çekişme Avrupa'dan da destek gelir mi sizce hocam? Artık bu arada sonu yaklaştık son cümlelerinizle birlikte.
1: Şimdi İran'ın dengelenmesi bağlamında bu düşünülebilir. İran nasıl dengelenir bölgede? Türk-Amerikan ilişkilerinde bir düzelme olmadığı sürece İran'ı dengeleyemezsiniz. Yani İran'ı İsrail'i dengeleyemiyorsunuz. Bunun örneği yaşandı. Evet. 4 yıldır savaşıyor İran ve İsrail'i caydırabiliyor. İsrail'i perdeleyebiliyor, engelleyebiliyor ve İsrail'i cezalandırabiliyor. Eğer İran'ı dengelemek istiyorsa Amerikalılar, Türk-Amerikan ilişkilerinde köklü bir dönüşüm şart. Burada Amerikalıların yapması gereken şeyler var. F-35, Katsa gibi yaptırımlar. Bu önemli bir husus. Şimdi savaşlar artık endüstriyel caydırıcılık savaşları. Yani siz ordunuz olabilir fakat üretim kapasiteniz, işte ülke içerisindeki kamu hizmetlerini sunma beceriniz devam edebiliyorsa savaşa dayanabilirsiniz. Buradan baktığımızda İran gerçekten uzun zaman oldu. Yani 28 Şubat'tan bu yana kadar iyi dayandı, iyi bir performans sergiledi tırnak içerisinde. Evet. Bu kadar askeri baskıya rağmen kendi işte ulusal güvenliğini, bütünlüğünü korudu. Ama bu ila nihaya devam edemez. Yani sonuçta biraz önce hocam ifade etti, işte milyarlarca dolar zarar var. İşte petrol satamıyorsunuz, altyapılarınız vuruluyor, insanlar işsiz kalıyor, fiyatlar ciddi anlamda artıyor. Dolayısıyla İran'ın zaman uzadıkça İran'ın aleyhine olacak gibi duruyor. Fakat uluslararası siyasette başka gelişmeler oluyor. Mesela son günlerde biliyorsunuz biz hep Hürmüz'e odaklandık ama Ukrayna cephesinde işler kızıştı.
0: Evet.
1: Yani mesela yarın bir gün Çin'in bir hamlesi odağı başka bir yere kaydırır ve İran'ın nefes alacağı bir uluslararası ilişkilerde bir çatlak oluşturur. Yani veya Rusya-Ukrayna savaşında öngöremediğimiz, beklemediğimiz bir tırmanma. Geçtiğimiz günlerde bilmiyorum dikkat ettiniz mi, Putin'in önüne askerler Kiev'i işgal planı koydular. Yani Kiev'i gidelim, işgal edelim ve bu mevzuyu yerinden halledelim dediler. Mesela böyle bir gelişme olursa veya Çin'in Tayvan'a dönük bir hamlesi olursa veya başka bir alanda, kriz alanında yeni bir gelişme olursa İran buradan bir nefes alabilir. Fakat mevcut durumda benim şahsi kanaatim bu savaşın bu şekilde derinleşmesi ve ilerlemesi İran'ın aleyhine işliyor gibi gözüküyor.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da. Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle birlikteydi. Çok sağolunuz. Ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikteydi. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz.
0: Değerli yorumlarınız için. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti heyetinin bu haftada temaslarının sürdürmesi planlanıyor. Heyet Perşembe günü de İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor.
2: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da muhalefet partileriyle temasa geçebileceği ifade ediliyor.
0: Evet, CHP'deki hareketli günler de sürüyor. Mutlak mutlak kararı Yargıtay'da. Peki yeni haftada neler olacak acaba? Özgür Özel ve ekibinin bir yandan yeni parti çalışmaları var. O çalışmalar sürecek mi? İşte tüm bu soruların cevabını Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir, sözü sana bırakıyorum.
3: Evet, CHP için oldukça hareketli bir hafta olacak. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesi açısından. Bu durum böyle, dilerseniz Özgür Özel tarafıyla başlayalım. Yeni parti hazırlıklarında artık sona gelindi diyebiliriz. Bu hafta salı günü grup toplantısı oldukça kritik diyebileceğimiz bir toplantı olacak. Özgür Özel'in artık Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdığını duyurmasını bekliyoruz. Grup kürsüsünde yeni parti ilişkinde çok çok önemli mesajlar verecek ve bu toplantının artık CHP grup toplantısı anlamında yapacağını yapacağı son grup toplantısı olacağı belirtiliyor. Özgür Özel'in artık bundan sonra yeni partili yola devam edeceği kaydedildi. Bu hafta kurmaylarla da sık sık görüşmeler yapacak Özgür Özel. Yol haritasını biraz daha netleştirmek için salı günü öğle saatlerinde grup toplantısında konuştuktan sonra

0: Birkaç saat içerisinde kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek Özgür Özel. Çarşamba günü de yine daha önce parti meclisi ve MYK'da görev alan kurmaylarıyla görüşmesi olacak. Ve ayrıca aynı zamanda bu hafta kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir toplantı yapacak. Ve bundan sonrasına ilişkin kuracakları partinin yol haritasını netleştirecek. O partinin isminin de yeni parti olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Kuruluş dilekçesinde bu hafta sonuna doğru 22, 23 ya da 24 Temmuz tarihlerinde verebileceği belirtiliyor. Tabii bir yandan da genel merkez için bina bakılıyor. Şunu belirtelim. Son birkaç günde çok tartışıldı. Gelecek Partisi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki eski binası seçenekler arasında. Öyle ki Özel'in kurmayları gidip o binaya ilişkin incelemelerde de bulunan, ancak henüz kesinleşen bir durum yok. Sadece o bina değil, birkaç tane daha alternatif olduğu belirtiliyor. Kurmayların incelemesi devam ediyor diyebiliriz. Ve Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda ise çarşamba günü MYK toplantısını yapacak Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'nin. O toplantısına başkanlık edecek ve özellikle güncel siyasi başkanın yanı sıra il başkanlarına dair yeni görevden alma kararları olabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları özellikle Kılıçdaroğlu yönetimini tanımayan, hakaret içeren ifadeler kullanan ve parti disiplinine uymayan bazı il başkanlarıyla daha yolların ayrılabileceğini ifade ediyor. Yine bir not daha Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Bu hafta içerisinde hafta başında olabileceği belirtilmişti. Teröristi Türkiye sürecine dair bir açıklama yapması bekleniyor. Tek başına bir basın toplantısı şeklinde bir program hazırlandı aslında. Günü netleşmedi. Henüz kameraların karşısına geçip süreci ilişkin fikirlerini, düşüncelerini, önerilerini, varsa eleştirilerini dile getirecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yine Temmuz ayının son haftasında CHP Genel Merkezi'nde bir il başkanları toplantısı yapılacak Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda. O toplantıya katılma il başkanlarıyla da yollar ayrılacak diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç'a. Bize gelecek hafta neler bekliyor, CHP'de neler olacak hepsini aktardı. Bir yandan da adli tatil başlıyor yarın itibarıyla. Nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak süreçte. Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Yeni adli yıl 1 Eylül pazartesi Yargıtay'da düzenlenecek, törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Devam ediyoruz 13 bültenine. Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren çocuklardan ikisi kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor. Bir grup çocuk İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri kıyısına piknik yapmaya gitti. Çocuklardan bazıları serinlemek için nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kendi çabasıyla kurtuldu. Ama 11 yaşındaki Şahin ve 15 yaşındaki Eda ise gözden kayboldu. İhbar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Çocuklara dair henüz bir iz bulunamadı. Manisa'da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Ebru için cenaze töreni düzenlendi. Ebru'ya ait kemikler cenaze namazının ardından toprağa verildi.
2: Allahu Ekber. Eniştesi tarafından öldürüldü, gömüldü. Yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru'nun kemikleri dualarla toprağa verildi. Manisa'da yaşayan Münevver Koyuncu geçen Ekim ayında jandarmaya gitti. Kızı Ebru Koyuncu için kayıp başvurusu yaptı. 17 yaşındaki kızının 2009 yılı Aralık ayında evden ayrılıp bir daha dönmediğini söyledi. 16 yıl sonra gelen başvurunun nedeni de Ebru'nun ölen babasından kalan mirastı. Ebru olmayınca aile işlemleri yapamamıştı. Jandarma olayı soruşturmaya başlayınca tüm şüpheler aile üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan eski enişte Ufuk Köse cinayeti itiraf edip Ebru'nun cesedinin yerini gösterdi. Arazide yapılan kazıda Ebru'ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ebru'nun ablası Fatma K ile eski eniştesi Ufuk Köse tutuklandı. Katil zanlısı Ufuk Köse yaşadıkları ilişki

0: sonucu Ebru'nun hamile kaldığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Eşi de gömmek için yardım etmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinin ardından kemiklerin Ebru'ya ait olduğu kesinleşti. Genç kıza 17 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Ebru toprağa verildi.
1: Hatay'da üniversite hastanesinde ölen iki kişinin cenazesi karıştı. Cenazelerden biri toprağa verildi. Kendi cenazelerini almaya giden aile, morgda başka birinin cenazesi kendilerine verilmek istenince olay ortaya çıkmış oldu.
0: Morga gidip yakınlarının cenazesini almak istediler. Kendi cenazelerinin başkasına verildiğini fark edince şikayetçi oldular.
2: Cenazemiz yok. Nasıl yanlışlıkla verdiklerini de yöneticiler de bize söylemiyor. Çok üzgünüz.
0: Hatay'da yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile cenazeyi almaya gidince şoke oldu.
2: Ceset torbasına baktık. Benim abimin dişleri bembeyaz, baktık adamda diş yok. Yani bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
0: Kırlangıç ailesine yakınları diye başka birinin cenazesi verilmek istendi. Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi ise başka bir aileye teslim edilmiş, hatta cenazesi toprağa verilmişti. Aile şikayetçi oldu.
3: Ölüm raporuyla cesedi karşılaştırmadan teslim etmiş cenazeyi.
0: Aile şimdi kendi cenazelerinin teslim edilmesini bekliyor.
1: Cilo Dağı'na tırmanan dağcı Yüksel Işık'tan salı gününden bu yana haber alınamıyor. Kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemeler bulundu ama Işık'tan henüz bir iz yok.
4: Yüksel abi yanaşma oraya Yüksel abi.
0: Cilo Dağı'nın zirvesi için yola çıktı. Salı günü ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan dağcıyı arama çalışması sürüyor.
5: Ben Yüksel Işık'ın kızıyım. Kendisi emekli komando başçavuştur. Hakkari'nin Cilo Dağı'nı arkadaşı Sedat Türe ile birlikte bir tırmanış gerçekleştirdi.
0: Emekli asker ve aynı zamanda dağcı olan Yüksel Işık arkadaşıyla Cilo Dağı'na gitti. Zirveye tırmanmak için tek başına yola koyuldu.
5: Pazartesi günü saat 3'ü 5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşının onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yanına inmesi gerektiğini söyledi. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
0: İhbar sonrası bölgede uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
5: İHA'nın görüntüleri zirveye çıkarken babamın ayak izleri görülmüş ama inerkene dair herhangi bir izler rastlanılmamıştır. Babamın zirvede olduğuna inanıyoruz.
0: 3894 metre yükseklikte kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler bulundu. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.
6: Devam ediyoruz. Biraz tehlikeli ama tehlike çürük olmaktan kaynaklanıyor.
1: Avrupa'yı kavuran o sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Önümüzdeki 4 gün riskli. Sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor ve bugünlerde işte Orman Genel Müdürlüğü'nden de önemli bir uyarı var. Detayları bize Emine Derya aktaracak. Emine, yine bir ormandasınız. Piknikçileri de görüyoruz ama hava durumuyla ilgili de son gelişmeleri, uyarıları da senden dinleyelim.
7: Evet Tuğba Södekoğlu, aslında önemli bir uyarı çünkü hatırlayalım geçtiğimiz yaz özellikle Türkiye'nin dört bir yanında neredeyse bütün yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele etmiştik. Şimdi buna yönelik Orman Genel Müdürlüğü'nden de bir uyarı yapıldı. Çünkü meteoroloji uzmanlarının belirttiğine göre önümüzdeki 4 gün boyunca Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da ve Marmara'da yüksek sıcaklıklar etkili olacak ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası da işte bu saymış olduğum bölgeleri etkisini altına alması bekleniyor. Bu da ne demek? Sıcaklıklar 40 dereceleri aşabilir, 40 dereceleri görebilir ve tabii ki beraberinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarda ne yazık ki bir kıvılcımın bile bir anda parlayıp orman yangınına dönüşmesine neden olabiliyor. Şimdi Ahmet Korkmaz ekranlarınıza o güzel, tabii ki kokular size gelmiyor ama mis kokulu, bol dumanlı mangal görüntüsü.

tüylerini de getiriyor. Şimdi İstanbullular hafta sonu ne yapıyorlar? Sıcak havadan bunalanlar ailesiyle birlikte bir ağacın gölgesi altında bu şekilde oturmak isteyenler, vakit geçirmek isteyenler İstanbul'un ciğerlerinden Belgrad Ormanı'nı tercih ediyor. Mesire alanlarını tercih ediyor. Biz de bu yayını dumanların altından yapıyoruz. Ancak Orman Genel Müdürlüğü de işte tam bu noktada

0: ormanlık alanlarda ve yakın çevrelerinde ateş yakılmamalı. Sigara izmaritlerinin doğaya bırakılmaması oldukça önemli. Yine anız ve bahçe atıklarının da yakılmaması konusunda uyarılar var. Ve genelde ormanda ne yazık ki alışkın olduğumuz bir görüntü, işte cam şişelerin sürekli etrafa atıldığını görüyoruz. Önemli bir risk. Cam şişe ve benzeri atıkların da hiçbir şekilde doğaya bırakılmaması gerekiyor. Şimdi yazın başında Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile bir rapor yayınlamıştı. O raporda da dikkat çekici bir sonuç vardı. Onu da hatırlatmak istiyorum. Rapor şunu söylüyordu. Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının %88 ila %84'ü, yani neredeyse tamamına yakını, Tuğba Södekoğlu, ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. İşte bu ihmal de az önce saydığım nedenler. Ormanlık alanlarda ateşlerin yakılması, özellikle sigara izmaritlerinin doğaya bırakılması, cam şişelerin doğaya bırakılması, anız yakımının yine özellikle kasabalarda, köylerde yapılması ne yazık ki orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Geçen yaz orman yangınları açısından çok zor bir yaz geçirdik. Bu yaz yine zaman zaman Manisa'dan, İzmir'den ufak çaplı orman yangını haberleri ne yazık ki alıyoruz. Ancak bu yaz geçen yazki gibi büyük şiddetli bir orman yangını çok şükür şimdiye kadar yaşamadık. Yaşamayalım da tabii ki. Ve orman yangınlarından sadece insanlar, yerleşim yerleri etkilenmiyor. Burada karıncasından tutun ağaçta uçan kuşuna, gökyüzünde uçan kuşa kadar birçok canlı da bu orman yangınlarında can veriyor. Aslında onlardan da mesulüz. Biz ormanlarda onların evine misafiriz diyebiliriz. Ondan dolayı da ayrıca dikkatli olmakta fayda var. Tekrar edelim, meteoroloji uzmanları uyardı. Önümüzdeki 4 gün boyunca Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ülkemizde etkisini gösterecek deniyor. Bundan dolayı da orman yangın riskini artmış durumda. Bundan dolayı lütfen işte bu şekilde Belgrad Ormanı'nda piknik yapan vatandaşları da az önce gördük. Lütfen ama lütfen ateşleri söndürürken tekrar tekrar kontrol edelim. Sigara izmaritlerini yere bırakmayalım ve cam şişeleri doğada bırakmayalım diyelim ve sözü yeniden sana, stüdyoya bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dikkat etmekte fayda var önümüzdeki 4 gün özellikle. Şimdi NASA'nın paylaştığı bir görüntüye bakacağız. Bakın birazdan hemen arkamda olacak. Karadeniz'le Marmara Denizi'nin uzay görüntülerini paylaştı. İşte o görüntü, bakın o turkuaz görüntü dikkat çekiyor. Daha önce de paylaşmıştık Boğaz'ın o eşsiz rengini. Bu fotoğraflara da yansıdı. Görüntüler PACE uydusuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekildi. Karadeniz'e ve Marmara Denizi aslında yılın büyük bölümü takdir edersiniz ki koyu mavi. Hatta bazen siyaha yakın tonlarda, özellikle Karadeniz. Ama ilkbahar sonu, yaz başında da geniş alanlara yayılan işte bu turkuaz renk değişimi meydana geliyor. Bunun nedenini de aslında daha önce haber yapmıştık. Mikroskobik planktonların çoğalması, kalsiyum karbonat plakalarla kaplı o deniz canlıları güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine süt mavisi de denirmiş bu renge, turkuaz bir görünüm kazandırıyor. Bakın uydudan bile işte böyle şahane görünüyor Boğaz'ın o dönemki eşsiz rengi diyelim ve bu dilimi de bu görüntülerle noktalamış olalım. Saat başında yeniden buradayız, bekliyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van

0: güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Yeniden merhaba Habertürk ekranlarından. Saatler artık 14'e geliyor. Yine gelişmeleri aktaracağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bir bağlantı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Arzu Kaya bizi bekliyor. Hazırsa hemen dönelim. Arzu, söz sende.

0: Yaklaşık yarım saat önce yayıncı Oğuzhan Uğur'un emniyette ifadesi alınmasına yönelik işlem başlamış oldu. Yaklaşık 3 gündür gözaltında bulunuyordu. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin ve son olarak Oğuzhan Uğur'un da yarım saat önce ifadesinin alınmasına yönelik işlemler başladı. Emniyette şu dakikalar itibariyle Oğuzhan Uğur ifade veriyor ve yarın da kuvvetle muhtemel Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevki bekleniyor emniyetteki işlemlerini tamamlanmasının hemen akabinde. Peki Oğuzhan Uğur hangi suçlamayla gözaltına alındı? Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği belirtildi ve bu dövizin geldiği bankada masaya şüpheli işlem bildiriminde bulundu. Oğuzhan Uğur'a kuvvetle muhtemeldir ki ifadesinde bu paranın nereden geldiği, hangi amaçla geldiği ve hangi amaçla kullanıldığı noktasında sorular yöneltilecektir. Emniyetteki ifade işlemleri an itibariyle başlamış durumda. Tabii soruşturmada sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Onlardan da biraz bahsedelim isterseniz. Tutuklu sayısı geçtiğimiz günlerde 18'de ancak dün itibariyle 19 oldu. Peki son tutuklanan isim kimdi? Haluk Levent'in özellikle WhatsApp'ta bir para trafiği gerçekleştirdiği, Haluk Levent'le bahis oynanması noktasında WhatsApp yazışmalarının ortaya çıktığı bir isimden bahsediyoruz. Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik. Alper Çelik de noterde işlem yapmaya çalışırken gözaltına alındı ve sonrasında dün itibariyle hakkında bir tutuklama kararı verildi. Yani soruşturmada tutuklu sayısı böylelikle 19'a yükseldi. Ama yeni dalga gelişmeler de yaşanıyor. Yeni gözaltılar da oluyor. Tutuklu bulunan dosya kapsamında tutuklu bulunan avukat Ece Güner'in kardeşi de bu soruşturma kapsamında Özgür Güner hakkında bir gözaltı kararı verildi. Çünkü yurt dışına bir bilet satın aldığı yönünde emniyet ekiplerine ihbar geldi. Aynı zamanda 2 saat içerisinde 400 bin euroyu Paris'te bir bankaya havale etti ve bu da tabii ki şüpheli bulundu. Hemen hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında son gelişmeye gelecek olursak da Oğuzhan Uğur'un ifade işlemi an itibariyle emniyette başladı. 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Takip edeceğiz bakalım yayıncı Oğuzhan Uğur'a hangi sorular yöneltilecek, o ne cevap verecek, hepsini detaylıca takip edeceğiz. Şimdi İstanbul Atatürk Köprüsü'nde bir hareketlilik yaşandı, bir kaza yaşandı, ona bakalım. Köprünün altından geçiş yapan bir tur teknesi Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı ve bir personel denize düştü, aranıyor. Hala bakalım detaylara. Haliç'ten Eminönü istikametine ilerliyordu o tur teknesi. Atatürk Köprüsü'nün altından geçerken köprünün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan tekne personeli Yasin Konya dengesini kaybedip suya düştü. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 32 yaşındaki Yasin Konya aranıyor. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken Orta Doğu'daki birçok ülke saldırılara karşı alarm durumunda. Devrim muhafızlarından da Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama geldi. İran devrim muhafızları Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını açıkladı. Gemilerin güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığını belirten devrim muhafızları iki geminin de uyarının ardından bu rotayı kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Açıklamada Amerikalıların sözlerinden etkilenen ve güvenli olmayan rotalara giren gemiler kesinlikle kazalara karışacaktır denildi. İran Atom Enerjisi Kurumu ise ABD'nin inşaat halindeki Darwin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını açıkladı. Kurum saldırıyı uluslararası hukuka karşı işlenmiş bir suç olarak niteledi ve İran'ın yine bir yandan da Körfez'e yönelik misillemeleri de sürüyor. Onlarla ilgili detaylara da bakalım. Kuveyt, İran'dan atılan füzelere ve kamikaze dronlarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. ABD üslerine ev sahipliği yapan bir başka ülke Bahreyn'de de yine saldırılara karşı uyarı sirenleri duyuldu. Halktan güvenli yerlere gitmeleri istendi. Bir yandan da ABD'nin Ürdün Büyükelçiliği, Akabe'deki uluslararası hava alanının ve limanın belirli ve güvenilir bir tehdit nedeniyle boşaltıldığını duyurdu. ABD vatandaşlarından bu alanlardan uzak durmaları istendi.

0: Evet, bugünün önemli bir başka gündemi de var. Tabii ki o da Dünya Kupası'nın final maçı. Artık final zamanı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul bizlerle birlikte. Bu final maçına artık saatler kaldı.
1: Evet.
0: Ahmet Selim, finali biliyoruz. İspanya-Arjantin. Nasıl bir final bizi bekliyor? Maç New York, New Jersey stadında. 82.500 kişilik bir stat. Ve 7.000 ile 55.000 dolar arasında satıldı biletler.
1: Öncelikle Super Bowl haddini bilsin, yerini bilsin. Çünkü hemen gördüğünüz gibi Amerika'daki ilk Dünya Kupası'nda orada kırılan rekorların hepsi kırıldı.
0: Evet,
1: yani asla bütün dünyanın ilgi gösterdiği bir spor, Amerika'nın şov kültürüyle dünyanın en çok izlenen, en pahalı biletlerinin satıldığı spor olamaz. Ta ki gerçek kral o kıtaya gelene kadardır. Futbol geldiği anda bütün en pahalı bilet rekorları kırılmış, biletlere talepler çok üst düzey rakamlara çıkmış. İşte 55 bin dolar bu 115A galiba en ortalardaki kategorideki bir bilet oralara çıkmış. Normal futbol dünyanın bir numaralı sporu bu, her anlamda bilinen bir şey ve tabii ki Amerika'da da olunca onların kendi kültürlerini dahil etmesiyle birlikte çok çılgın haberler okuyoruz.
0: Evet, şimdi maç 22'de bu akşam. İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek. Bir yanda Yamal, bir yanda Messi. Tabii Messi Yamal'ın bebekliğini biliyor.
1: Bak, şimdiden bir kazanan var.
0: Evet.
1: Onu Müge'ye bir tweet atmıştım, o hazır olduysa. Bu iki oyuncu da aynı akademiden yetişti.
0: Evet.
1: Ve bugün Barcelona bir paylaşım yaptı, pardon dün akşam galiba. Hani kazanan şimdiden belli bir yandan. Baktığınızda bu fotoğrafları oluşturan şey de o. Barcelona'nın La Masia hayallerin başladığı yerdir diye bu
0: ya
1: gururu paylaşıyor. 9 oyuncusu var Dünya Kupası finalinde. Tabii İspanya'nın olması bu sayıya ciddi anlamda arttırıyor burada ama Messi de bu altyapıdan yetişti. Aslında baktığımızda İspanya'nın bu konumu ne kadar hak ettiğini, bizim ne kadar önümüzde olduğunu, yetiştirmenin ne kadar futbolda kıymetli ve önemli olduğunu anlatıyor. Aslında daha maç başlamadan bir kere İspanya, yani Barcelona'nın altyapısı, Real Madrid altyapısı da çok iyi. Yani yetiştirme, bir şey üretmenin kıymetini bize futbolda da gösteriyor.
0: Dünya futboluna kazandırdıkları.
1: Tabii canım, ya böyle bir düşünsenize, Türkiye'den Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yetiştirdiği iki oyuncu bu kadar büyük bir hikayenin ana parçası olacak. Bundan daha büyük bir değer üretilebilir mi?
0: Kesinlikle.
1: Şimdiden kazanan aslında bir yandan İspanya diyebiliriz. Şu fotoğraf
0: peki
1: bile.
0: Peki nasıl bir maç bekliyoruz?
1: Şimdi dün üçüncülük maçı vardı. Stresler alınmış bir üçüncülük maçı bize 6-4 gibi garip bir maç izletti.
0: Evet,
1: keyifliydi yani. Evet, evet. Ama baktığımızda tabii final o gerginlik olacak. Çok üst seviye bir, yani gerginlikten kastım mental gerginlik, yani futbolcuların o kazanma isteğiyle oluşan gerginlik. Ve baktığımız zaman aslında kağıt üzerinde açık ara İspanya favori. Yani İspanya kağıt üzerinde bu maçı kazanması öngörülen, beklenen takım. Fakat işte Messi tek başına bu dengeyi, bu kağıt üzerindeki ihtimalleri alt üst edebiliyor. Öyle bir oyuncu. Öyle bir oyuncu olmaya devam ediyor. Yani öyle bir oyuncuydu. 39 yaşına geldi. Hala bu özelliğini koruyabilmek büyük iş gerçekten.
0: Evet, gerçekten.
1: Ve o yüzden akşam finalde olduğu için öngörüde bulunmak çok, nasıl diyeyim, sağlıklı
0: zor
1: değil.
0: Da.
1: Ben gene İspanya kazanacak diyorum. Yarı finalde de İngiltere Arjantin eler demiştim. Aslında oyunun 55-60 dakikası o kağıt üzerinde öngördüğümüz şekilde gidiyordu.
0: Aman.
1: Hani dengeli mücadele ama 1-0'dan sonra Arjantin futbol dışı bir şeyler ortaya koymaya başladı. Futbol dışı derken bu hakem konularından bahsetmiyorum. Yani olağanüstü bir efor ortaya koyuyorlar. Olağanüstü bir, nasıl diyeyim, futbolcular tabii ki bu tip maçlarda %100'lerine ulaşırlar, hatta biraz üstlerine çıkarlar. Ülkeleri için oynarken özellikle Güney Amerikalı futbolcular biraz %100'lerin üstüne çıkabilirler. Yani ülkeler için gösterdikleri performansı hiçbir zaman kulüp takımlarında görmediğimiz olabilir. Bunun etkisiyle Arjantin nasıl İngiltere maçında garip bir şey yaptı, bu akşam da bir hikayesi olacaktır. Turnuvanın açık ara en maçı bırakmayan takımı Arjantin. Yani 80'e dair 2-0 önde girilse Arjantin o son 10 dakikada bütün gücünü ortaya koyacaktır. O futbolda aslında gerçekten çok da yeri kalmayan bir ekstra duyguyla oynuyorlar. Ve o ekstra duygu onlara bir ekstra kondisyon yaratıyor diye düşünüyorum.

0: Ve bu yüzden Arjantin maçları bırakmıyor. 85'te mi 7'de mi ne yaptılar İngiltere'ye karşı? Birçok maçı
1: yani
0: yeniden
1: uzayabilir çevirdiler. Belki maç.
0: Vallahi uzasın bu maç uzasın. Yani ben açıkçası şimdi bir saat penaltıları daha yese 1'de bitecek. Bizim saatlerimiz için de çok geç. Yani geç de çok geç olmuyor. O yüzden evet. Bu kadar keyifli, bu kadar yani
1: şöyle. İyice heyecan tavan yapar yani.
0: Ya kesinlikle maçın da ben dediğim gibi yine uzun bir süre birbirlerini tartacaklardır. Tedbirli oyun evet. olacaktır ama ben bir noktada o şeyin kopacağını düşünüyorum. Bir gol olabilir, bir an olabilir. Bakalım.
1: Bekliyor muyuz bu ikiliden birer gol?
0: Yani şöyle Messi şimdi bir yandan da gol krallığı var. Yarışı evet, var. Şimdi dünkü maçta maç İngiltere 3. oldu. 64'ten beri ilk kez 3. oldular.
1: O zaman önce ona bakalım. Ona da bir bakalım. Onunla ilgili çünkü konular iç içe. Sıralamasını evet. tam hatırlamıyorum ama bol gollü bir maç. Evet, o maçta gelen dün, iki gol evet, öne geçti.
0: Mbappe 2 gol atınca gol krallığında Messi'nin önüne geçti. Şimdi hı hı. Dünya Kupası böyle kıymetli bir şey. Evet. Bu tablo bu şekilde sıralama biterse Mbappe de dünya tarihinde iki dünya kupasında üst üste gol kralı olan ilk futbolcu olacak. Ya. Bu da çok güzel bir ünvan. Ve evet. bunun ikisini de yani Messi gibi çok önemli yıldızların önünde başarmış oluyor.
1: Eşit olursa ne olur diyelim
0: i̇kisi
1: Messi
0: de gol kralı olur i̇kisi sayılıyor. De, aynen, yani sayılır. İkisi de oluyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama Messi işte şimdi Messi çıkar akşam hat-trick falan yapmaya kalkışır. Ya yapıyor böyle şeyleri var. Böyle bu Messi ve Ronaldo bu tarz olmaz denen şeyleri yapmasıyla meşhur. Bildiğimiz isimler. Dediğim gibi dünkü maç da çok güzel oldu, çok keyifli oldu.
1: Yani en değerli takımı dedik Fransa acaba Dünya Kupası şampiyonu mu olur dedik. 4. oldu.
0: Ya öyle ama olabiliyor. Dediğim gibi hani İspanya çok acayip bir takım evet. yani. Sistemleri çok kuvvetli. Evet. Yani Fransa harbiden çok iyi takım ama Fransa'yı bile etkisiz hale getirdiler. Yani şey zayıf gösterdiler. Hı hı. O çok kıymetli bir şey.
1: İlk yarıyı 4-0 önüne kapattı.
0: Ya, çok güzel bir maç oldu. Yani evet. dün ben işte yine futbolu niye bu kadar sevdiğimizi ortaya koyan 50 tane duygu geçişi yaşandı. Yani bir yandan İngiltere acaba buradan da maçı verecek mi diyorsun? O çünkü da. İngiltere işte Arjantin karşısındaki o Arjantin'in hiddetine karşılık veremeyince çok eleştirildi. Ya gene mi aynı şey olacak diyorsun? Onlar da panik olmaya başladı. 4-2, 4-3 işte goller iptal oldu. Çok çok net. Olise mesela muhteşem oyuncu. İşte futbol böyle bir şey. 7 asist yaptı. Bakın bu konuda Dünya Kupası'nda zirvede Maradona var. 8 asisti. Daha ilk Dünya Kupası'nda Olise 7 tane asist yaptı. Yani ne kadar iyi oyuncu olduğunu düşünün. Dün öyle 2 gol kaçırdı ki efsane bir geri dönüşün
1: bir yandan da teknik direktörün de Fransa teknik direktörü da evet. son maçıydı sanırım.
0: Ya bence doydu ama biraz o yüzden. Hani başarısızlıktan ziyade yani Dünya Kupası kazandı, Avrupa Şampiyonası kazandı baktığınızda buna da başarısız diyemezsiniz. Yani İspanya'ya elendi final. Diye bir hocaya çok yüklenmek çok iyimser olmaz. O biraz doymuşlukla alakalı bırakmaydı. Ona da böyle bence kendi kariyerine gerçekten çünkü hem futbolcu olarak Dünya Kupası'nı kazandı hem de teknik direktör evet. olarak iyi bir veda olmuş oldu.
1: Peki bakalım. Dönelim yine final maçına. Dönelim. Yine ilkleri ev sahipliği yapacak bu. Devre arasında konser var. Evet. Bir yüzük olacak galiba şampiyon yüzüğü. Baksanıza
0: hep NBA
1: ismine.
0: İşleri.
1: Madonna, Shakira, tabii. Justin Bieber. Tabii. Yine galiba şey K-pop.
0: Evet evet BTS dedikleri bu evet. Kore'nin evet. ünlü gençlerin çok
1: nasıl
0: sevdiği
1: nasıl olacak
0: gruplar.
1: Peki kaç yarım saat
0: herhalde
1: bir arama.
0: Birer şarkı söyleyecekler yani.
1: Ha, yarım saatlik bir
0: gerçi,
1: ara olacak.
0: Tabii birer şarkı söyleseler 3 dakikadan 4 kere 3 12 dakika
1: 25
0: yapıyor.
1: 25 dakika ara olacak.
0: Bir iki tane daha sanatçı var zaten. Hı hı. 20 dakikalık bir konser süreci olacak diye düşünüyorum. Daha da uzayabilir diyorlar. Yani bu futbolda hiç bu arada bizim federasyonumuz da bunu takip ediyor. Bunun hı hı. biz haberini yaptık hatta sonra Sayın Mecnun Bey öyle bir şey yok dedi ama takip ediliyor. Hı hı. Eğer ki sağlıklı hem gelir yaratılabilir bulunursa bizim maçlarda 7'ye alındı uygulanır
1: bu
0: demiyorum.
1: Bu konser uygulaması mı?
0: Yok 30 dakikalık devre arası. Ha, artık oraya aktiviteler vakti, onlar
1: o,
0: ayrı
1: olursa,
0: konu.
1: Evet,
0: o olacak ama finallerde de tabii 30 dakika
1: peki,
0: daha farklı
1: oyunu soğutmaz mı bu?
0: Ya, soğutacak
1: şey mi,
0: şöyle
1: açıdan?
0: Şimdi Türkiye'de devre araları zaten yani soğutuyor tabii ki. Hı-hı, ama mesela biliyorum. Türkiye'de kurallar uygulanmadığı için devre araları 20 dakikadan uzun sürüyor genelde zaten. Hı-hı, yani o kadar edersek. Da böyle ha. hiç olmamış bir şey değil ama ya bunlar tabii ki futbolu soğutan futbol işte Amerika'nın pazarlama stratejisi doğrultusunda değiştiren uygulamalar. Bu şampiyonluk yüzüğü mesela. Tamamen NBA'ye benzetmeye çalışıyorlar. Su molası da o yüzden geldi.
1: Çimleri satıyorlar.
0: Evet ya o işte

0: şimdiden o para kazanmanın artık şeyin kapitalizmin evet, böyle artık dibini sıyırması olayı yani. Şimdiden bunları satması. Şimdi... Ama bu yüzük müzük ya kötü bir şey değil tabii ki. Şampiyonluk evet. yüzüğü verilecek de. Yani bunlar hep NBA'ye benzetme çabaları. Ya bunlar zaten biliyorsun soccer diyordu, futbol demiyordu. Evet. Yani bizim onlara benzememiz gerekiyor. Onların futbol kültürüne saygı duyarak gelmeleri gerekiyor. Ama Amerika'yı biliyorsun tüketim yani.
1: Şimdi kupayı da Trump verecek.
0: Ya inşallah İspanya kazanır.
1: Ama evet. iyice şimdi gergin umarım bir tören yani izlemeyelim. Malum yani, araları Sanchez'le.
0: Yani futbolun
1: Sanchez'le.
0: Adaleti umarım zor bu arada. Akşam ben İspanya yani... bütün mutlak güçler Arjantin'in kazanmasını istiyor.
1: Onu diyeceğim Ahmet Selim. Şimdi hani tabii futbol gölgede bırakan iddiaları böyle çok dillendirmek belki evet. boş değil ama bir sürü şey konuşuluyor. Messi ile ilgili Infantino'nun yakınlığı olsun.
0: Evet
1: Trump
0: yani şöyle, şöyle
1: yakınlığı
0: ne
1: olsun.
0: Bunları çok tam inanmak bunları her şeyi bunların üzerinden okumak gerekiyor. Ama ne de yabana atmak gerekiyor. Yani etki edebiliyorlar ama sahadaki oyuna bir yere kadar etki edebiliyorlar. Yani umarım akşam bu şekilde gölgede bırakacak işler görmeyiz. Gördük çünkü bazı maçlarda gördük. Dünya Kupası'nda gördük. Dünya Kupası futbolla siyasetin iç içe olduğunun her zaman en büyük resmi olmuştur. Çünkü direkt ülkeler ve şeyler söz konusu. Umarım İspanya kazanır. Ben İspanya'yı destekliyorum. Ciddi anlamda. Evet. Her anlamda İspanya'yı destekliyoruz. Messi'nin 2002'deki Katar Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası'nı kazandı. O hikayeyi tamamladı. Biraz evet. da böyle bir hani en iyilerinde kaybedebileceğini gördüğümüz bir hikaye bize verir diye umut ediyorum. Ama ne olursa olsun akşam Trump kupayı verirse ve İspanya kazanırsa zaman, sadece futbol değil sizin için de bir sürü evet, malzeme evet, çıkacaktır.
1: Şey, o fotoğrafı okumak gerçekten ilginç olur öyle bir enteresan sahne yaşanırsa. Olur. Peki yüzlük kuyruğuna geldik bu turnuvanın. Nasıl bir Dünya Kupası geçti sence? Akılda hafızalara kazınan birçok şey var. Ben öncelikle Yeşilburnu Adaları'nın kalecisi.
0: İlk yıldız.
1: Gerçekten evet. yani annesine vize çıkmadı diye hatırlıyorum değil mi? Çok ağlamıştı.
0: Evet, ilk maça gidemedi sonra o sorunun parası olmadığı için vizeyi alamadılar.
1: Evet.
0: Sıradan bir oyuncu bir anda İspanya'ya karşı.
1: Milyonlarca takipçisi tabii, var değil mi şu an Instagram'da?
0: Geçti 2 milyonu geçmişti evet, galiba. Evet. Hatta işte o da bunun tadını çıkarıyor şu anda. Bir haber çıkmıştı. Kadınların 2000'e yakın kadına geri dönmüş takipte diye. Yani böyle bayağı hikaye üretti.
1: Ganalı ben bu detayı büyücü,
0: evet evet öyle bir detayı vardı arkasında. Vize verilmeyen şimdi düşünüyorum gerçekten evet. bu kadar var. Arada kalmış hikayeler de
1: Ganalı
0: var.
1: Ganalı büyücü.
0: Yani maç içerisinde böyle maç özelinde de çok hikayeler oldu. Ben de zaten hep bunu hatırlarsın önceki yayında da bu Dünya Kupası hikayeleriyle ön plana
1: evet.
0: çıktı. Çok hikaye.
1: Hatırlayalım
0: etti.
1: Bir sırayla işte tabii. Ganalı büyücü taraftarın bu.
0: Bu dedi ki ben Kane'e büyü yaptım gol atamayacak. Kane evet. de harbiden Gana maçında gol atamadı. Sonra dedi ki çözdüm büyüyü. Kane de bir sonraki maçta gol attı. Ama tabii bu fasa
1: birazcık fasa. Denk geldi. Evet. Kürek çeken Norwich'liler.
0: Bu sembol oldu zaten. Bütün evet. dünya bunu seviyor, yapıyor işte. Bu kuzey ülkeleri kolektif hareket ettikleri için her böyle toplu organizasyonda bir iz bırakıyorlar. Hatırlayın İzlandalılar da işte bu balina çağırma olayını evet. bırakmıştı. Şimdi Norveçlilerin kürek çıkma olayı geldi. Norveç de turnuvanın en sempatik takımlarından bir tanesiydi.
1: Bu arada epey de iyilerdi sanırım değil mi? İngiltere
0: evet, evet.
1: elendi ama yani
0: elendi ama yani
1: performans.
0: Şöyle ifade edelim. Hem kendi tarihleri için bir tarih yazdılar hem de Haaland bir şekilde ben buradayım dedi. O yüzden onlar evet. için de unutulmaz bir dünya kupası
1: vize
0: oldu.
1: Verilmeyen Somalili hakem,
0: ya
1: genç
0: bu
1: hakem.
0: Çok oluyor. Daha şimdi bir tane İspanyalı futbolcu Capdevila bir İran'da düzenlenen bir gösterim maçına alındı gidip oynadığı için yine vize verilmemiş İspanyol evet. eski futbolcu. Yani Amerika'nın ne kadar hani bu yok uluslararası hukuk yok insan hakları yok bilmem ne
1: dese
0: bunların
1: de.
0: Tamamen göstermelik olduğunu gösteren bir durum. Tabii bu hakeme vize verilmediği anda UEFA bunu maça atadı. Süper Kupa karşılaşmasını bu hakem yönetecek. Hı. Ama tabii ki UEFA da FIFA'ya oradan vurulunca biraz gösteriş yapıyor. UEFA
1: evet.
0: da çok farklı değil.
1: Evet. Su molasını da çok konuştuk.
0: Az önceki yüzük konusundan ayırmamak gerekiyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Yani amaç burada gerçekten sıcak olan bazı bölgelerde futbolcular dinlensin değil. Tamamen 4 periyot olsun, basketbol gibi olsun. Hı. İşte arada 3 dakikalık daha reklam eklensin oraya da
1: doğru.
0: ki düşünün
1: evet.
0: bakın

0: en pahalı reklam oldu. Yani FIFA Infantino utanmadan bütün dünyayı aptal yerine koyuyor. Biz buradan para kazanmıyoruz diyor. Televizyon reklamının en kıymetlisi o. Çünkü devre arasında insanlar kalkıp gidiyor. Yani devre arası başka bir olay. Ama 3 dakikalık son odasında evet. Yani en kıymetli reklam oldu o yüzden. Evet. O yüzden bu da tamamen endüstriyel futbolu amaç eden ve Amerika'nın kültür dayatmasını içeren bir uygulama oldu. Bu
1: ABD'li oyuncunun işte, kırmızı kart iptal. Evet, böyle bir şey bu var mıydı daha önce ilk?
0: Evet, yani ilk diyebiliriz buna. Yani bizim ülkemizde de oldu çünkü böyle şeyler. İlk diyebiliriz buna ama şöyle bu bir yandan iyi oldu. Herkesin hani böyle bir toz pembe dünya anlatıyorlar ya, batı demokrasi, batıda işte liyakat vesaire. Aslında orada da işlerin çok farklı olmadığını, gücün kimin elindeyse onun kendi adaletini, yani hukukun üstünlüğü değil üstünlüğün hukuku olduğunu gösteren bir uygulama oldu. Ben bu olayı faydalı görüyorum o anlamda. Yani Belçika'da 4-1 kazandı zaten bunun üstüne. Aslında yani böyle nasıl diyeyim, bu işlerin gerçek yüzünü bize gösteren bir olay olduğu için bu biraz hayırlı oldu.
1: Bir maçta da top kameraya çarpmıştı galiba.
0: Evet, İngiltere o da Tanrı'nın teli dediler işte. Norveç maçıydı o da. Yani, Norveç'in elendiği maçta.
1: Evet,
0: yani bir çarptı gibi gözüküyor ama işte FIFA çarpmadı dedi vesaire. Tabii bu kadar işte bir yandan güzel işte gelişiyor. Ya şu var, bakın bu yenilikler illa kötü oluyor da demiyorum. Bu Dünya Kupası özellikle televizyon başından izleyenler için, yani tüketenler için, bizler için gerçekten çok hikaye üreten, çok maç olan, çok böyle güzel futbol severlerin keyif aldığı, yani almayan da olabilir de ben bayağı özellikle eleme turundan sonra bayağı keyifli bir Dünya Kupası oldu.
1: Evet.
0: Zaten amaç da tüketimi çoğaltmak olduğu için o anlamda da daha iyi yapıyorlar bazı şeyleri. Evet. Ama
1: bakalım finalde nasıl olacak. Bir de ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bizim maçta da tribündeki o küçük kardeşimizi ben unutamıyorum. Çok üzgün
0: ya, mesela
1: yansımıştı.
0: Çocukları çok çekiyorlar.
1: İnşallah bir sonraki
0: gülerken,
1: Dünya Kupası'nda en çok onun yüzü görsün.
0: Bence çocukları çekmesinler ya tribünde.
1: Öyle mi?
0: Ben öyle diyorum. Evet. Tribünde çocukları çekmesinler.
1: Evet, üzülmüştü çok bayağı.
0: Evet ya, hepimize çocuğun üzgün hani mutluyken görünce hepimizin hoşuna gidiyor.
1: Hoşuna gidiyor evet. Mutluyken çeksinler.
0: Bence çocukları çekmesinler ya.
1: Doğru.
0: Daha iyi olur.
1: Bakalım şimdi bu akşam 22'de göreceğiz kazananı.
0: Çok heyecanlıyım. Bir futbol sever olarak çok heyecanlıyım. Maç olarak da çok şey vaat ediyor. Hikayesi de çok fazla.
1: Evet.
0: Bakalım boynuz kulağa geçebilecek mi?
1: Evet, gerçekten özeti bu oldu. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim. Hem derledin, topladın, bize bilgilendirdin. Heyecanla bekliyoruz yine diyelim. O zaman biz devam edelim. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul bizlerle birlikteydi. Dünya Kupası finali öncesi konuştuk. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel kurulda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören ekonomi torba teklifi görüşülecek. Ayrıca Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları olacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına salı günü başlayacak. Önce Somali tezkeresi görüşülecek. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlerine karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesini öngörüyor. Ardından ekonomi torba teklifinin görüşmelerine başlanacak. En düşük emekli aylığı da 23.552 liraya yükseltilecek. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış tesislere prim desteği verilecek. Tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 Mayıs ile Aralık ayları dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe uygulanan istihdam destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. Bilgi İşlem Altyapısı ve Sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Her türlü araç, borç ve alacaklarla yükümlüler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devir kapsamında tutulacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
1: Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması

0: ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin basın toplantısı yapacak. Çarşamba günü de MYK toplantısına başkanlık edecek.
1: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu çarşamba günü de partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti heyetinin bu haftada temaslarını sürdürmesi planlanıyor. Heyet Perşembe günü de İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor yine.
1: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da muhalefet partileriyle temasa geçebileceği ifade ediliyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü için yazılı bir açıklama yaptı. Şimdi o açıklamanın detaylarını yine Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir bize anlatacak. Mahir, söz sende.
2: Evet, Bahçeli'nin dikkat çeken mesajları ve açıklaması da hemen bakacak olursak eğer 52 yıl geçti bu harekatın üzerinden ve Kıbrıs Barış Harekatı için istilacı zihniyete karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa'nın kalbine indirdiği çelik yumruk ifadesini kullandığı Bahçeli adada iki eşit millet ve iki egemen devletin bulunduğunu bir kez daha ifade etti. Avrupa Parlamentosu'nun geçtiğimiz günlerde verdiği karara da tepki gösterdi Devlet Bahçeli. Kıbrıs Türk'ünü azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla mağluldür ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim, AP'nin kararına tepki gösterdi ve söz konusu değerlendirmeler için siyaseten sakat ve yoklukla mağluldür ifadesi kullandı. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Kıbrıs'ın Türk yurdu olduğunu ve böyle de kalmaya devam edeceğini söyledi. 52. yılı dolayısıyla bir yazılı açıklama yaptığını belirttik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve bu açıklamasında da Kıbrıs'ın Türk toprağı olduğunu altını bir kez daha net bir şekilde çizdi. Yine harekatta şehit düşen vatandaşlarımız da rahmetle andığını belirtelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve iki devlet vurgusu oldukça önemli. Şunu ifade etti Devlet Bahçeli: Kıbrıs şehit emanetidir, mücahit mirastır, Türk milletinin namus meselesidir, Akdeniz'deki milli varlığımızın kalesidir dedi. adada iki eşit

0: millet ve iki devlet vardır ifadesini kullandı. Yaptığı o açıklamada ve AP'nin de kararına tepki gösterdi. Bizim için siyaseten sakat ve yoklukla malüldür dedi. Yaklaşık 4 sayfalık bir açıklamaydı. Son cümlesi ise Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebette Türk kalacaktır ifadesi oldu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç'a. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Son saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkesin sürdüğü Gazze şeridinde son olarak bir evi hedef aldı. En Nasr mahallesindeki ev hava saldırısıyla bombalandı. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Hamas, ABD yönetimi ve ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Sivillerin öldürülmesi kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamıdır dedi. İşgalin sürdüğü Batı Şeria'da da yine kalp krizi geçiren bir kadın, İsrail askerlerinin ambulansın geçişine izin vermemesi yüzünden yaşamını yitirdi. Nablus kentinde de Filistinlilerin yaşadığı bir ev yine ateşe verildi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 4.328'e yükseldi. Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Daha önce New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım diyen New York Belediye Başkanı Mamdani bu konuyu belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü açıkladı.
2: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım demişti. Gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yapmayı planladığı New York ziyaretine çevrildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. Netanyahu, New York'a ayak basarsa tutuklarım demişti. Bir kez daha aynı konuya değinen Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması yönünde adım atıp atmayacağını belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü söyledi.
3: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusudur. Birçok insanın da bu görüşü paylaştığını göreceksiniz. New York şehrinde yasanın bana yapmama izin verdiği her şeyi yapacağız. Bu konu hukuk departmanımızla yürüttüğümüz aktif bir değerlendirme sürecidir.
2: Mamdani, İsrail'i daha önce de apartheid rejimi olarak nitelendirmiş, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımlamıştı. Tel Aviv yönetiminden Mamdani'nin açıklamalarına sert yanıt geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Denin, Netanyahu'nun New York'a gideceğini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyledi. Eğer burada birisi tutuklanacaksa o da New York Belediye Başkanı Mamdani'dir dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
1: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana yapılan en büyük saldırı olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda bina hedef oldu. En az bir kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.
2: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılara devam ediyor. Kiev'e hedef alan balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana en ağır saldırı olduğu belirtildi. Ukrayna başkent Kiev ve çevresine 41 balistik füze atıldığını duyurdu. Bunlardan 18'inin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Ayrıca Rusya'nın fırlattığı 125 İHA'dan 108'i imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da bu saldırının savaşın başından bu yana en fazla balistik füzenin fırlatıldığı saldırı olduğunu söyledi. Saldırıda birçok binada hasar oluştu. Ölen ve yaralananlar oldu. Bunlar arasında depolar, süpermarketler, ofisler, apartmanlar ve yurtlar yer aldı.
4: Üçüncü kattaki pencereyi görüyor musunuz? Dairem orası. Tüm pencereler kırıldı. Mutfakta ve içerideki tüm kapılar kırıldı.
2: Hasarı temizlemeye çalışan ekipler sirenlerin çalmasıyla sığınaklara koştu. Kiev yakınlarındaki bir depoda çıkan...

0: Yangına helikopterlerle müdahale edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri sanayi işletmeleriyle lojistik merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Odessa bölgesindeki yakıt ve yağ depolama tanklarını da vurduklarını duyurdu. Moskova son haftalarda Ukrayna'ya balistik füze saldırılarını artırdı. Bunda Ukrayna'nın elindeki hava savunma füzesi stoklarının azalması etkili oldu. Kiev yönetimi bu sorunu ülkede Patriot füzesi üreterek aşmaya çalışacak. Zelenski bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Üretimin en erken bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.
1: Almanya'da güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı. Soyut tehdit durumu yüksek tehdit durumuna yükseltildi. İçişleri Bakanı kritik altyapı ve halka yönelik artan riskler nedeniyle ülkede her an saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
2: Noel pazarlarına yönelik saldırılar, havalimanları ve kritik altyapı çevresinde görülen insansız hava araçları, casusluk suçlamasıyla yapılan tutuklamalar. Almanya'da güvenlik durumu değişti. Saldırı riski soyut tehdit durumundan yüksek tehdit durumuna yükseltildi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, rapor ve soruşturmaların sayısındaki artışın ülkede her an saldırı beklenebileceği anlamına geldiğini söyledi. Özellikle enerji hatları, havalimanları ve topluma yönelik tehditlerin istihbarat raporlarına yansıdığını belirtti. Dobrindt, değerlendirmenin Almanya'nın iç ve dış istihbarat servisleriyle müttefik ülkelerden gelen bilgilere dayandığını vurguladı. Tehdidin henüz belirli bir hedef ya da saldırı planına dayanan somut tehdit olmadığının da altını çizdi. Alman hükümeti bu kapsamda artan risklere karşı istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye hazırlanıyor. 13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak düzenlemeyle servislere belirli tehdit durumlarında bilgi toplamanın yanı sıra doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor.
1: Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni nesil piyade tüfeği teslimatı yaptı. Milli piyade tüfeğinin daha hafif ve geliştirilmiş versiyonu olan silahın 600 metre etkili menzili ve dakikada 750 atış kabiliyeti bulunuyor.
0: Milli piyade tüfeğinden 500 gram daha hafif, 600 metre etkili menzile, dakikada 750 atış kabiliyetine sahip. Makine ve kimya endüstrisi üretimi yeni nesil piyade tüfeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi 2016 yılından itibaren milli piyade tüfeği MPT-76'nın teslimatını sürdürüyor. Şimdi ise MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli olan MPT-76MH'nin üretimi tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yüklü miktarda teslimatı yapıldı. 3 kilo 750 gram ağırlığındaki bu tüfek daha hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Piyadenin sahadaki hareket kabiliyetini artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni nesil piyade tüfeği atış testlerinden de tam not aldı. 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olan toplam 58 testi başarıyla geçen tüfek, yüksek operasyonel kabiliyetini uluslararası boyutta gözler önüne serdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı yapılan tüfeğin yüksek ihracat potansiyeli olduğu da değerlendiriliyor.
1: Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, adınıza sahte kimlik düzenlendi, hakkınızda soruşturma var yalanıyla yaşlı bir kadını tuzağa düşürmeye çalıştı. Telefonda korku ve panik oluşturdu ve parayı almaya çalıştı o şüpheli, ama bakın o planı kim bozdu?
3: Hanımefendi, sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu. Sizin ve TÜBİTAK vatandaşımızın.
0: Adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var dedi. Yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Tam o sırada yanında bulunan kızı durumu fark edip son anda engel oldu.
4: Tamam, damadım sen arasın.
3: Damadın kim ya?
4: Emniyet Genel Müdürü.
3: Başkalarına müdahil etmek mi istiyorsun?
4: Damadım Emniyet Genel Müdürü.
3: Hakkında soruşturması açıldı.
0: Dolandırıcıların bu kez hedefi Antalya'da yaşayan Hacer Özkan oldu. Telefonla yaşlı kadını arayan kişi kendisini emniyet görevlisi olarak tanıttı.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü bu operasyon düzenledi.
4: Senin adın ne?
3: Polis memuru Bedir Ataş.
4: Evdeydim, bir telefon geldi. İşte tebligat geldi mi karakoldan, polisten falan diye sordu bir telefonda arayan. Yok dedim.
0: Yok desene, telefondaki kişi üzerinize kayıtlı borç var diyerek yaşlı kadını tuzağa düşürmeye çalıştı.
4: Kimlikle alışveriş yapılmış, yüklü bir miktarda.

0: üstüne kayıtlı borç var. Kimliğinle alışveriş yapılmış. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. İfadeye geleceğin diye sordu.
1: O sırada Özkan'ın da kızı yanındaydı. Durumu fark edince müdahale etti.
2: Ben ifademi karakolda vereceğim de.
0: Ben ifademi karakolda vereceğim.
2: Beyefendi, ben...
0: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
3: Şimdi operasyon düzenleme cihazlar normal bir cihazlar.
4: Sanal alemi kullanan suçluları yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği avcı sistemi var. Son dönemde yapılan operasyonlarda emniyetin en önemli destekçisi oldu bu sistem. Yapay zeka destekli bir sistemden bahsediyoruz. Peki bu avcı sistemi nasıl çalışıyor, suçluları nasıl buluyor? İşte detayları bize Habertürk muhabiri Gizem Türemen anlatacak. Gizem hoş geldin stüdyoya. Önemli bir sistem yapay zeka artık her alanda ama emniyette özellikle kullanılması suç oranlarının önüne geçecek diye ümit ediyoruz tabii önümüzdeki dönemde. Peki daha şimdiden nasıl bir etkisi oldu? Senden dinleyelim. Hem sistemin detaylarını hem de etkilerini.
5: Tabii şimdi avcı dediğimiz aslında bir yazılım. Yapay zeka destekli, milli ve yerli olarak üretilen bir yazılımdan bahsediyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirildi. 2025 yılında bu geliştirilmeye başlandı. Önce narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünce hem de makine öğrenmesi çalışmaları temel alınarak yani tamamen dijital ortam için hazırlanan bir yapay zeka destekli sistem. Ardından da İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sistem geliştirildi. Yani kodlama, model geliştirme, yazılım gibi sistemler de yüklenerek şu anki mevcut en gelişmiş halini aldı. İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz son yıllarda özellikle sanal medyada işlenen pek çok suçu hem yakından takip ediyor hem de önlemek için pek çok adımda bulunuyor. Farklı yöntemle takip ediyor. O yöntemlerden biri de aslında siber suçları yapay zeka ile tespit etmek. Yani evet. Avcı gibi sistemler.
4: Mesela Telegram'da dönen o konuşmalar hatırlasana hep defalarca haberini yapmıştık. Çocuk yaştaki çocuk suçluların orada organize olması, çeşitli ilan veriliyordu. Kiralık katil ilanı bile verildiği konuşulduğu gruplar vardı. İşte onlar için de sanırım değil mi bu sistem çok etkili.
5: Evet çok etkili. Çünkü aslında avcı temel olarak ne yapıyor? Aslında şunu yapıyor. Sizin de daha demin dediğiniz gibi o Telegram gruplarında yani kapalı sadece özel davetle çok nadir kişilerin davetle girebileceği hücre bazlı gruplara sızıyor fark edilmeden. Sonra içerisindeki milyonlarca fotoğrafı, ses kaydını, lokasyonu, adresi, sesli notu tamamını saniyeler içinde tarıyor, suç unsurlarını tespit ediyor ve bir harita oluşturuyor, bir istihbarat raporu yazıyor. Bu şu anlamda çok önemli. Bu işte ben sildim mesajları artık ulaşamazlar diye o şüphelilerin güvendiği noktada artık avcı karşılarında. Evet. O nedenle temel
4: Avlıyor
5: çalışma
4: yani.
5: Evet yani artık kaçış yok. Temel çalışma aşamalarından da biraz bahsedelim. Grafiğimiz de var zaten. Suç amacıyla kurulan dijital grupların hedef olarak analizini çıkartıyor. Suçla ilgisi olan içerikleri tespit ediyor. Suçla ilgisi olmayanları ise ayırıyor. Bu da çok önemli çünkü binlerce mesajdan bahsediyoruz. Suç unsuru kesinleşen profillerde sadece adli makamların onayıyla kimlik tespiti yapıyor. Saniyeler içinde oluyor bunlar. Ve bir suç ağı haritası oluşturuyor. Bu suç ağı haritası şu anlamda önemli. Bazen yapıyoruz ya İstanbul merkezli 14 ilde operasyon, 35 ilde operasyon. Düşünün ki bu kadar ilde eş zamanlı yapılan o operasyonların pek çok kaynağı avcı sayesinde. Çünkü avcı öyle bir harita oluşturuyor ki saniyeler içerisinde o taramalarla belki de bir çalışanın aylarca takip etmesi, analiz yapması gereken süreçte saniyeler içinde sonuç aldığını görüyoruz biz.
4: Evet hakikaten muhteşem bir sistem. Şimdi burada bize ne anlatıyor, ne kadar analiz etti, ne çıktı ortaya onları mı görüyoruz bu veriler?
5: Bu şimdi avcının ekranı, açık kaynak istihbaratı analiz sistemi avcının adı. Avcının ekranını görüyoruz. Birkaç saniye şöyle yaklaşıp göstereyim. Şu anda bir suç örgütünün Telegram grubunda bir tespiti gösteriyor. Diyor ki bu grupta 19.448 adet mesaj atılmış. Toplam 64 üye varmış bu grupta. Ve atılan o 19.448 mesajın

0: 35'i riskli. Yani risk ne demek? Suç unsuru oluşturabilir. Altta mesajlar var. Biraz küçük çıktığı için okuyamıyoruz. Tespit ettiği yanında bakın yüksek risk yazıyor. Yani evet. Tespit etmiş mesajları. Ve avcı şöyle yapıyor. Şunu yazdı, bunu yazılanı göstermiyor. Diyor ki burada... İçerikle alakalı mesela hesap paylaşıyor, yönlendirme yapıyor, işte kupon paylaşıyor, IBAN gönderiyor gibi ne yaptığını da belirtiyor.
1: Yani bazı anahtar kelimeler var belli ki algoritmada. Ona takılıyor, o süzgeçe takılıyor, o riskli suç unsuru olabilecek kelimeler, hatta olan kelimeler ve böylelikle de risk tespiti yapılıyor.
0: Evet, onu biraz hatta açalım da isterim. Şöyle bu avcının hani nasıl yapıyor, bunları nasıl yapıyor kısmında yararlandığı bazı teknolojiler var. Doğal dil işleme, suç jargonu, emoji analizleri, bağlantı analizleri gibi bunların bütün teknolojilerini kullanıyor. Ama aslında bir yazılım takip sistemi değil avcı. Avcı adeta bir dedektif gibi. Çünkü gerçekten sahaya çıkan narkotik şube ekipleri ya da siber suçla mücadele şube müdürlüğü ekipleri gibi gerçekten sahaya çıkan ekiplerin saha deneyimlerinin aktarıldığı bir sistem. Yani o ekipler güncel suç terminolojilerini, kısaltmalar, sembol kodlar, bunların hepsini bir kümeye aktarmış, o kümeden faydalanarak tespit yapıyor. Şunu söyleyemeyiz, avcı internetteki her şeyi, bütün verileri gelişigüzel kullanıyor değil. İşte o mesela biz bilmiyoruz uyuşturucu baronların aralarındaki mesajlaşmalar, bazı
1: şifreli
0: kodlar,
1: konuşmalar var.
0: Değil mi? Evet. Emojiler var. Ne anlam ifade ettiğini onlar biliyorlar. Ama işte avcı da biliyor artık.
1: Burada birazcık daha okunuyor mesajlar Gizem. İstersen buradan da bunlardan da bahsedelim. Bu da yine avcının tespit ettiği
0: Telegram grubu.
1: Telegram grubu değil mi?
0: 46 kişilik bir grup olduğunu görüyoruz. Banka kaynaklı hata kontrol edilmelidir diye mesela sarı bir yazı var. O admin tarafından yazılmış bir yazı. Şunu anlıyoruz. Bu bir Telegram grubu ve bir yasa dışı bahis oynatılan bir Telegram grubu. Bir para alışverişi dönüyor ve gelen mesajda parasını alamayan kişiler için banka kaynaklı hata gibi cevaplar
1: çok
0: veriyor.
1: Çok da kurumsal bir dil yani tırnak içinde ama avcıdan kaçmıyor.
0: Şimdi buradaki başarı şu, yani 46 üye var ama burada binlerce mesaj var. Yani belki de yüz binlerce mesaj var ve bu mesajları bir süre sonra siliyorlar. Grupları kapatıyor bu suç örgütü, işte yöneticileri ya da şüpheliler kapatıyor ama avcı anlık kopyaladığı için verileri, bunları depoluyor ve o şüphelilerin tespitlerini hemen suç analizlerini delil olarak ekliyor. Bir şey daha ekleyelim. Şaşıracaksın. Bir nokta daha var. Ben çok şaşırdım okuduğumda.
1: Kısa bir vaktimiz kaldı.
0: Karakter ve güvenlik analizi yapıyor. Ne demek bu? Karakter ve güvenlik analizi. Mesela grupta yazışıyorsunuz. Belki siz kurbansınız. Belki siz baş yöneticisiniz ya da satıcısınız veya torbacısınız.
1: Onu ayırt edebiliyor.
0: Evet. Bunu analiz ederek sınıflandırma yapıyor, ayırt ediyor ve anlık yapıyor bunları. Çok büyük başarı. Operasyonlara mı geldik?
1: Evet, kısaca çok kısa bahsedelim, bununla da noktalayalım, süremiz daralmış.
0: Tamam.
1: Son olarak sanırım bahis operasyonlarında mı kullanılıyor?
0: Aslında ilk olarak uyuşturucu operasyonlarında kullanıldığını görüyoruz biz. 10 Şubat tarihinde 329 şüpheli tutuklandı avcı sayesinde. Çünkü o uyuşturucu işte baronların tek tek tespit etti, mesajları tespit etti, şifreledi. Ve düşünün, avcının tespitleri doğrultusunda 329 kişi, kaç ilde yapıldı bu operasyon? 14 ilde bir operasyon düzenleniyor ve silinen mesajlara ulaşarak bot paylaşımların da tespit edilmesiyle bir yani 329 şüpheli tutuklanıyor. Geçtik 17 Temmuz'a, 113 şüpheli gözaltına alıyor yine avcı sayesinde, avcının tespitleri doğrultusunda. Ki 17 Temmuz dediğimiz geçtiğimiz cuma, yani çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. 12 Mayıs'ta da 100 şüphelinin yakalandığını, tutuklandığını biliyoruz. Şu an güncel olarak kumar, yasa dışı bahis ve uyuşturucu özelinde hani o örgütlere yönelik kullanılıyor ama pek çok suça karşılık kullanılması da bekleniyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Gizem Türemen. Ayağına sağlık, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi bilgilendirdin. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de artıyor. Malum son yangın haberi de maalesef Antalya'dan geldi. Akseki ilçesine bağlı Menteş Bey ve Sarı Haliller mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölge Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, su ikmal araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürdü. Umarız en kısa zamanda kontrol altına alınır, daha da yayılmadan.

0: Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir bitki var. Kum zambağı, koruma altındaki türlerden biri bu. Endemik bitkiyi koparmanın bu yılki cezası belli oldu. Bakın ne oldu.
1: Kumlarda yetişiyor. Güzelliğiyle dikkat çekiyor.

0: Kızılırmak Deltası kuş cenneti sadece kuşlara değil, endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de kumzamba.
1: Gelen ziyaretçilerimiz kumzambaklarını üstü açık gezi otobüs turları, yürüyerek veya bisiklet turlarında görebiliyorlar.
0: Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koruma altında. Koparmanın cezası ise?
1: Endemik türler arasında olan kum zambakları bu bölgede kopartılmasının 699 bin ila 387 bin TL arasında idari ceza yaptırım uygulanmakta.
2: Ve bu dilimi de bakın bir görüntüyle bitireceğiz. Bu görüntüyle bitireceğiz. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki kalp şehriyle dikkat çeken o meşhur Kalpli Gölü burası. Yaz sıcakları ve buharlaşma yüzünden göl yeniden pembe renge kavuştu. Yani pembe bir kalp oldu, kalbi andırıyor. Uzmanlara göre göldeki o tuzluluk oranının yükselmesiyle mikroorganizmalar tekrar baskın hale geldi ve gölün rengi de işte böyle pembeleşti. Bu görüntüyle, bu görüntüyü sizlerle paylaşarak bu dilimi de noktalayalım istedik. Saat başında yeniden buradayız. Bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Ahbap soruşturmasındaki yeni detaylar. Devasa bir dolandırıcılık mı, küresel bir para aklama olayı mı? Ana muhalefet için en sıcak yaz. CHP içinden yeni bir parti mi doğuyor? Siyasi gelişmeler, gündeme dair ayrıntılar. Kerem Kırçıval soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, siyaset bilimci Dr. Alihan Limoncuoğlu, Dr. Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler artık 15'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade verme işlemi başladı demiştik. Arzu Kaya anlatmıştı. Şimdi tekrar Arzu'ya dönelim. O ifade verme işlemi hala devam mı ediyor yoksa sonlandı mı Arzu? Tüm son bilgileri senden isteyelim.
1: Tuba Sedekoğlu yaklaşık 1,5 saat önce ifadesinin alınmasına başlanmıştı Oğuzhan Uğur'un ve şu dakikalarda hala ifade alınma işleminin emniyette devam ettiğini söyleyelim. Cuma günü Oğuzhan Uğur, yayıncı Oğuzhan Uğur'la bir

0: birlikte toplamda 9 kişi gözaltına alınmıştı ve ikametlerinde yapılan aramaların ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüşlerdi ve yarın itibariyle de ahbap soruşturmasının yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevki bekleniyor. Peki Oğuzhan Uğur hangi gerekçelerle gözaltına alınmıştı, onlardan bahsedelim ve bir de ortaya çıkan Oğuzhan Uğur, Uğur ailesi ve aynı zamanda yapım şirketlerine yönelik bir MASAK raporu var, ondan bahsedeceğim sizlere. Oğuzhan Uğur'un hesabına yurt dışından yüklü miktarlı bir döviz geldi ve bankanın da bu durumu MASAK'a şüpheli olarak bildirdiği belirtildi ve soruşturma bu kapsamda derinleştirilerek Oğuzhan Uğur da bu dosya kapsamında gözaltına alınmış oldu. Ancak bir MASAK raporu da hakkında hazırlandı. Milyonluk finansal hareketler ortaya çıkarıldı. MASAK raporundaki tespitlerden bahsediyorum sizlere. MASAK, Oğuzhan Uğur'un hesap hareketleriyle ilgili riskli izlemeye değer şeklinde bir değerlendirme gerçekleştirdi. Bu riski de nereden buldu? Onları açıklayalım, aktaralım sizlere. Raporda Oğuzhan Uğur ve ailesinin ilişkili şirketlerinin medya şirketleri faaliyetleri üzerinden güçlü bir nakit akışı gerçekleştirdiği ve bu nakit akışında yönetimde kullanılan yöntemlerin dikkat çektiği belirtildi. Yoğun iş avansı trafiği, aynı gün içerisinde yatırılan yüksek miktarlı meblağlarda yine MASAK tarafından şaibeli bulundu ve aynı zamanda milyonluk transferlerin gerçekleşmesinin de gri alan oluşturduğu şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Tabii söz konusu hesap hareketleri finansal bakımdan riskli bulundu. Tabii bunların hepsi MASAK raporundaki tespitler, hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz işlemleri, hesabına gelen para miktarları emniyette ifadesinde sorulacaktır Oğuzhan Uğur'a. Bu konuda ne tür açıklamalar yapacak, biz de süreci takip ediyor olacağız. Dediğimiz gibi gözaltına alınan isim sayısı 9 oldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 19'a yükseldi. Ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri şu an itibariyle devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saattir ifade alınması işlemi sürüyor. Ardından yarın da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcı karşısında bir ifade işlemi gerçekleşecek. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Arzu Kaya ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim. Devam edelim. Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. Bakalım detayları. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Moğolistan uyruklu DT'nin mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yabancı uyruklu şüpheli uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapıyordu. Kağıthanede saklandığı adreste yakalanan uyuşturucu kaçakçısının Moğolistan tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Zanlı işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Bir yandan da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında terörist Türkiye sürecine ilişkin basın toplantısı yapacak ve çarşamba günü de MYK toplantısına başkanlık edecek.
2: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu, çarşamba günü de partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda

0: Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti heyetinin bu haftada temaslarını sürdürmesi planlanıyor. Heyet Perşembe günde İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor.
0: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da muhalefet partileriyle temasa geçebileceği ifade ediliyor.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır ifadelerini kullandı. Bahçeli açıklamasında Kıbrıs'ın Türk toprağı olduğunu ve şehit emaneti olduğunu vurguladı. Adadan iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır dedi. Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararını da eleştiren Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla maluldür ifadelerini kullandı. MHP lideri harekat kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de teşekkür etti. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor. Orta Doğu'daki birçok ülke saldırılara karşı alarm durumunda. Devrim muhafızlarından da Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama var. Bakalım detayları. İran devrim muhafızları Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını açıkladı. Gemilerin güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığını belirten devrim muhafızları iki geminin de uyarının ardından bu rotayı kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Açıklamada Amerikalıların sözlerinden etkilenen ve güvenli olmayan rotalara giren gemiler kesinlikle kazalarla karşılaşacaktır denildi. İran Atom Enerjisi Kurumu'ysa ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını açıkladı. Kurum saldırıyı uluslararası hukuka karşı işlenmiş bir suç olarak niteledi. İran'ın körfeze yönelik misillemeleri de sürüyor bir yandan. Kuveyt, İran'dan atılan füzelere ve kamikaze dronlarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. ABD üstlerine ev sahipliği yapan bir başka ülke Bahreyn'den de yine saldırılara karşı uyarı sirenleri duyuldu. Halktan güvenli yerlere gitmeleri istendi. Ve ABD'nin Ürdün Büyükelçiliği, Akabe'deki uluslararası havaalanının ve limanın belirli ve güvenilir bir tehdit nedeniyle boşaltıldığını duyurdu. ABD vatandaşlarından bu alanlardan uzak durmaları istendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ile görüştü. Fidan'ın Doha temasları kapsamında Katar emiriyle de bir araya geldiği belirtildi. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündemde olacak. Kaynaklara göre bu yıl içinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Son saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkesin sürdüğü Gazze şeridinde son olarak bir evi hedef aldı. En Nasr mahallesindeki ev hava saldırısıyla bombalandı. Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Hamas, ABD yönetimi ve ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Sivillerin öldürülmesi kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamıdır dedi. İşgalin sürdüğü Batı Şeria'da kalp krizi geçiren bir kadın, İsrail askerlerinin ambulansın geçişini engellemesi yüzünden yaşamını yitirdi. Nablus kentinde de Filistinlilerin yaşadığı bir ev ateşe verildi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 4.328'e yükseldi. Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Daha önce New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım diyen New York Belediye Başkanı Mamdani bu konuyu belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü açıkladı.
0: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım demişti. Gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yapmayı planladığı New York ziyaretine çevrildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. Netanyahu, New York'a ayak basarsa tutuklarım demişti. Bir kez daha aynı konuya değinen Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması yönünde adım atıp atmayacağını belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü söyledi.
2: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusudur. Birçok insanın da bu görüşü paylaştığını göreceksiniz. New York şehrinde yasanın bana yapmama izin verdiği her şeyi yapacağız. Bu konu hukuk departmanımızla yürüttüğümüz aktif bir değerlendirme sürecidir.
0: Mamdani, İsrail'i daha önce de apartheid rejimi olarak nitelendirmiş, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımlamıştı. Tel Aviv yönetiminden Mamdani'nin açıklamalarına sert yanıt geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dan'in Netanyahu'nun New York'a gideceğini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyledi. Eğer burada birisi tutuklanacaksa o da New York Belediye Başkanı Mamdani'dir dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
1: Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren çocuklardan ikisi kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor. Bir grup çocuk Encirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri kıyısına piknik yapmaya gitti. Çocuklardan bazıları serinlemek için nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kendi çabasıyla kurtuldu ama 11 yaşındaki Şahin ve 15 yaşındaki Eda ise gözden kayboldu. İhbar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Çocuklara dair henüz bir iz bulunamadı. Ciro Dağı'na tırmanan dağcı Yüksel Işık'tan günler sonra acı haber geldi. Önce kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemeler bulundu. Ardından da cansız beden.
3: Yüksel abi yanlaşma oraya Yüksel abi.
0: Ciro Dağı'nın zirvesi için yola çıktı. Salı günü ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan dağcıdan acı haber geldi. Emekli asker ve aynı zamanda dağcı olan Yüksel Işık arkadaşıyla birlikte Ciro Dağı'na gitti. Zirveye doğru tırmanırken arkadaşı geri dönme kararı aldı. Işık tek başına zirveye çıktı.
4: Pazartesi günü saat 3-5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşımın onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşımın yana inmesi gerektiğini söyledi. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
0: İhbar sonrası bölgede uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4: İHA'nın görüntüleri zirveye çıkarken babamın ayak izleri görülmüş ama inerken dair herhangi bir izler rastlanılmamıştır. Babamın zirvede olduğuna inanıyoruz.
0: 3894 metre yükseklikte kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler bulundu. ekipler bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 5. gününde Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında bulundu.
5: Devam ediyoruz. Biraz

0: tehlikeli ama tehlike çürük olmaktan kaynaklanıyor.
1: Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak.
2: Bültenimizi noktalıyoruz. Sırada Gizem Özsu'nun sunduğu Dünyada Nasıl programı var. Saat başında görüşmek dileğiyle.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün çalışma saatlerinden hibrit modeline, Z kuşağının iş bulamayışından emeklilik bekleyişine kadar geniş bir yelpazede çalışma hayatını konuşacağız. Stüdyoda benimle beraber bugün iş dünyası danışmanı Murat Yerde Kalmazer var. Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi yayını açarken de söyledim, çok geniş bir konudan bahsediyorum elbet ama çalışma hayatı bizim gündemimizden düşmüyor. Malum çalışma arkadaşlarımızı pek çok kişiden daha çok görüyoruz. En çok yaptığımız şey çalışmak. Dolayısıyla da sürekli gündemimizde de bu konular var. Mesai saatleri azalması ve tüm dünyanın da gündeminde yine benzer tartışmalar var. Ben şöyle başlamak istiyorum. Dünya çalışma hayatıyla ilgili yeni bir döneme giriyor diyebilir miyiz? Yeni dönemde bizi neler bekliyor dersiniz?
1: Kesinlikle giriliyor. Yani dünyadaki her şey bu dönemde değiştiği gibi aslında iş hayatı da bundan etkileniyor ve değişiyor. Birçok burada etken var. Yani mesela işte teknolojinin ilerlemesi bununla ilgili bir etken ya da üretim kaynaklarının değişmesi, coğrafi olarak değişmesi burada bir etken. Yaş önemli bir etken. Yani bazı ülkeler oldukça yaşlanırken bir taraftan da çok yeni genç neslin olduğu ülkeler ortaya çıkıyor. Coğrafi bazı farklılıklar var. O yüzden de iş dünyası da bundan çok hızlı bir şekilde, yani herhalde tarihte olmadığı kadar hızlı bir şekilde etkileniyor. Yani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bazı taraflardan zorlayıcı ama bazı taraflardan da aslında fırsat da yaratan ama hızlıca adapte olmamızı gerektiren bir dönem.
0: Şimdi aslında çalışma hayatından çok en çok da bizim konuştuğumuz konulardan bir tanesi de emeklilik mevzusu. Yani Türkiye'de hemen hemen her gün gündemde. Bir dönem EYT'yi çokça konuşmuştuk. Evet. Şimdi kademeli emeklilik beklentisi var yine milyonlarca insanın. Avrupa'da gitgide emeklilik yaşı yükseliyor.
1: Evet.
0: Pek çok örneği var. Birazdan bağlantılarımız da olacak bununla ilgili. Fakat bizde tam tersi bir eğilim mi var? Emeklilik neden hiç gündemden düşmüyor? Ne dersiniz?
1: Ya tabii şimdi EYT'yi çıkartıldıktan sonra orada alamayan ve köşesinden dönen insanlarda da böyle bir beklenti oluştu diye tahmin ediyorum. Hani bir onlar aldıysa biz niye alamadık diye. Ama emeklilik işi aslına bakarsanız bir beklenti ya da işte bir insanların istediğine göre yapılacak bir şeydense aslında bir matematik hesabı. Yani bunun çok basit bir hesabı var. Kaç tane çalışanınız var? Bunlar kaç, ne kadar prim ödüyorlar ve ne kadar emekliniz var? Kaç tane emeklinin primini kaç tane çalışan ödeyecek diye bir matematik hesabı var. Çok doğal olarak da yani o hesaba tutmazsanız bu bir yerde sistemin çalışmayacağı anlamına geliyor. Ben emeklilik konusunda bir uzman değilim. O hesapları çok iyi bildiğimi söyleyemeyeceğim size. Ama belli ki Avrupa'da bu değişmeye başladığına göre dalga dalga, çünkü Avrupa esasında biliyorsunuz en yaşlı kıta şu anda, o yüzden de orada başladığına göre bu dalga dalga dünyanın diğer taraflarına doğru da zaman içinde gitmek zorunda. Şu an Türkiye genç bir nüfus, o yüzden hani şu an hala bizde böyle bir kriz var mı yok mu, dediğim gibi uzmanı olmadığım için doğru bir şey söyleyemem, mümkün değil. Ama en doğrusu sanırım bunun doğru bir şekilde, şeffaf bir şekilde hesabının herkesle paylaşılması olur. Bir de ben de EYT'liyim bu arada. Yani, evet. Yani bana sorarsanız yaşımdan çok erken, yani üretme yaşımdan çok erken bir şekilde bu hakka sahip oldum.
0: Yani siz bu... bekliyor muydunuz emekli olmayı peki? O çok EYT çağrıları vardı çünkü o çıkana kadar.
1: Ya yok, öyle bir kişisel olarak bir beklentim yoktu. Ayrıca şöyle bir durum da söz konusu. Ben çalışmaya hala da devam ediyorum. Yani o bana verilen emeklilik maaşı, ki ben hep işte çok uzun süre bir beyaz

0: beyaz yakalı ve o iyi şirketlerde çalıştığım için yüksek seviyeden primleri dedim. O yüzden aslında çoğu orta kişinin aldığı maaşın ortalamasının üstünde bir maaş alıyor ama onunla yaşamam mümkün değil. Şimdi o yüzden de aslına bakarsanız orada da bir hata var. Yani emekliliği aslında olması gereken nedir? Benim yeterince prim ödedikten sonra emekli olduğumda o parayla bir daha çalışma kaygısı yaşamadan hayatımı devam ettirebiliyor olmam ama hani bu da çok çalışmıyor Türkiye'de ne yazık ki. Belli ki matematikte bir hata var. Yani ve bu hatanın nereden kaynaklandığı da az çok belli. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Beni çok etkileyen bir bilgi var. Onu paylaşayım. Ne demek istediğim daha anlamlı olur. İsviçre'de emekli olduğunuzda aldığınız maaş son maaşınızın %80'i.
1: Aynı yüksek o zaman.
0: Yüksek prim ödüyorlar. Hı hı. Ama bir taraftan da emekli olduklarında da çok rahat geçinebilecekleri, yani çalışırken kazandıkları paradan çok az bir kesintiyle aslında hayatlarına devam edebiliyorlar.
1: Şimdi bir yandan çalışmaya devam ediyormuş gibi bir gelir.
0: Bir durum oluyor. Yani esasına bakarsanız emekli olduğumda ben yarın ne yapacağım kaygısı yaşamadan çalışırken aslında verimli bir şekilde çalışabiliyorlar. Belki çok uç bir örnek, İsviçre'deki örnek ama bence iyi bir örnek. Yani bir emeklilik sisteminin nasıl olması gerektiği ile ilgili güzel bir veri veriyor bize. Ama ben biliyorum ki çok yüksek primler ödüyorlar çalışırlarken. Fakat biz de Türkiye'de az prim ödemiyoruz bir taraftan. Yani eğer bordrolarını açıp bakarsa bordrolu çalışanlar hiç de fena primler ödemediklerini görürler. Ben tekrar oraya döneceğim. Bir matematik hesabımızı bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor sanki.
1: O zaman bir Avrupa'ya gidelim sizinle beraber. Şimdi hiç yine gündemden düşmediği emekliliğin bir ülke daha var, Almanya. Hmm. Çünkü Almanya'da bugünlerde emeklilik yaşını arttırmayı tartışıyorlar. Gazeteci Perihan Sürmen bizimle beraber. Hoş geldiniz Perihan Hanım. Emekliliğin 70 yaşına kadar yükseltilebileceği gündemde yeni bir öneri paketi var aslında hükümete. Detayları sizden alalım mı?
2: Tabii aktarayım ben size. Şimdi geçen yayında da söylemiştim. Aslında bu son 2 senedir tartışılan bir şeydi. Ancak insanları korkuttuğu kadar da kötü bir reform paketi değil. 33 maddelik bir paket ama bu önümüzde bayağı uzun bir zaman var. Neredeyse 2090 yılına kadar aslında olabilecek bir şeyden bahsediliyor. Bir tasarı halinde. Bu tasarı nedir onu söyleyeyim. Normalde Almanya'daki emeklilik yaşına neredeyse 65'ten 67,5'a, bayanlar ve erkekler için farklı zaten. Sonrasında da 70 yaşa çıkarmayı düşünüyorlar. Ama bu tasarının ilk başlangıcı önümüzdeki 5 sene içerisinde olacak. Yani ilk olarak 2031, sonrasında da 2041 yılına kadar kademeli olarak sistemdeki değişiklikleri uygulayacaklar. Tabii bu bir tasarı. Yani meclisten geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Şu anda aslında bir neredeyse yoklama yapılıyor diyebiliriz. Yani protestoları da neden oldu bu zamanında. Çünkü insanların yorumları vardı. Mezardan mı alacağız? Neredeyse 70 yaş çok çok yüksek bir yaş. Zaten hepimiz 65-66'ya kadar çalışırsak bunda bile riskler vardı. 70 yaşında nasıl bu paketi uygulayabileceksiniz? Nasıl biz emekli maaşı alacağız diye bir tartışma da yaratıldı. Yani bir protesto da oldu. Ama halk baktığınız zaman diyor ki 2090'da olacaksa bu, 2090'a kadar kademeli olarak olacaksa aslında bizim nesilleri değil yeni nesilleri ilgilendiriyor diye. Tabii bu da biraz bir egoist yaklaşım oluyor. Çünkü insanların zaman içerisinde teknolojiyle birlikte yaşam şartları da çok değişti. Yani kimsenin ne zaman vefat edeceği, kimsenin ne zaman huzurlu bir şekilde emeklilik hayatına atılabileceğini bilemiyoruz. Ama İsveç tipi bir fon yaratmayı düşünüyorlar. Bu fon karşılığında da 30 milyar euro gibi bir beklentisi var hükümetin. Bunlara neden ihtiyaç duyuyor hükümet onu söyleyelim. Özellikle mesela askerlik konusu da gündemde. Tekrardan acaba insanları, gençleri askere yönlendirsek mi diye. Yani Avrupa'da şartlar değişiyor. Evet, Almanya lokomotif bir devlet ama fon yaratma ihtimalini sürekli olarak ön planda tutmaya çalışıyor. Çünkü Brüksel'den eskisi kadar çok fazla destekleyici fon alamıyor. Çünkü projeleri çok fazla değil. Buna sebep olanlardan biri de maalesef yapay zeka diyebiliriz. O konuya da değineceğim. Baktığınız zaman İsveç tipi fon nedir? Bireysel olarak elinizde olan fonlar, emeklilik fonları bir şekilde nasıl bankalarda sizin paranız mevduat hesabı bir hafta sonu yatırdığınızda banka onu kullanabiliyor. Aynı şekilde serbest piyasalarda, yani tam böyle bunu basit indirgeyerek anlatmak istiyorum. Serbest piyasalarda da fonlarınız kullanılabilecek. Yani paraya para katmak için yapılıyor bu İsveç tipi fon. Almanya bunu daha önce uygulamamıştı ama bu uygulamayla dediğim gibi 30 milyar euro ellerine geçebileceğini düşünüyorlar gene kademeli olarak. Yani şu anda aslında belirgin hiçbir şey yok. Yani Temmuz ayında herkesin emeklilik yaşı 70'e çıkacak. Alman vatandaşları 70 yaşında emeklilik

0: olacak diye bir şey yok.
1: Ama tepkiler var şimdiden.
0: Tepkiler var ama şimdi baktığınız zaman bu tepkiler yaklaşık olarak sadece 72 saat sürebiliyor veya en kötü ihtimal bir cumartesi pazar protesto yapabiliyorlar. Bunun dışında bir alışılmışlık, bir normalleşme var. Çünkü artık eskiden Almanya insanların gastarbeiter yani misafir işçi olarak geldiği bir yerken şimdi insanlar expat olarak veya expat olmayıp lokal kontratla çalışmak üzere başka ülkelere göç ediyor. Bu olabilecek bir şey pek değildi. Sadece gençlerden bahsetmiyorum. Yani 45 yaş üstü insanlar da çünkü emeklilik yaşı zaten 65-67 olduğu için tamam ben o zaman son 20 senemi daha huzurlu bir ülkede de geçirebilirim. Politik olarak kaygılarımın olmadığı bir ülkede de geçirebilirim. Daha fazla da para kazanabilirim diye düşünerek bu yola adım atıyorlar. Bu ülkenin istikrarı için evet çok iyi bir şey değil aslında baktığınızda. Çünkü 69-70'li yıllarda hatırlarsınız Türkiye'den gelen misafir işçiler vardı ve uzun yıllar burada istihdam sağlandı onlara. Onlar da aynı şekilde çok güzel bir şekilde çalıştılar. Portekiz'den ve İtalya'dan gelenler de aynı şekilde. Ama Avrupa'nın geneline baktığınızda hem enerji krizi hem de savaşların etkisiyle artık çok güvenli bir ülke imajı çizmiyor. Sadece Almanya değil Avrupa'nın kendisi de bu bölgede öyle bir imaj çizmediği için maalesef hem emeklilikten dolayı protestolar hem de ekonomik koşullardan dolayı.
1: Peki çalışma hayatını sormak istiyorum size. Şimdi şöyle bir model var gündemde. En fazla 8 saat çalışma kuralını değiştirelim. Haftalık 48 saat üst sınır esas alınsın. Bu nasıl bir model olacak ve ne zaman uygulamaya girecek?
0: Evet, ilk olarak 2023'te yaptığım bir yayında anlatmıştım ben bunu. Şöyle ki bu 3 senedir aslında pilot bölgelerde uygulanıyor. Tabii Bavyera eyaletinde de bazı şirketler buna katıldı. Bir test yöntemiydi bu. Bu da tasarı halinde. İlk olarak bunu Avrupa'da Belçika uyguladı. Belçika pilot uygulamadan sonra da hemen hemen %80 çoğu şirkette uygulamaya başladı. Pandemi döneminde zaten evden çalışma gibi bir şey vardı biliyorsunuz ki. Çünkü iş yerine gidemiyordu insanlar maske takacak bile olsa. Fakat 2013 senesinde taşındığım bir ülke benim Almanya ve 2013'te bile mobil arbeit denen yani evden çalışma sistemi vardı. Şimdi bu evden çalışma sistemi muhtemelen yine de devam edecek. Ama azami olarak baktığınızda Almanya'da günlük çalışma saatiniz 8 saatti. Ama şimdi diyorlar ki biz günlükten ziyade haftalığa bakalım. Yani 48 saat, 45 yerine 48 saat çalışabilir insanlar. Bazı günler onların 10 ya da 11 saat çalışması sorun olmayacaktır. Çünkü normalde 8 saati geçerseniz müdürünüze bile haber vermek zorunda olabiliyorsunuz. Veya 9-9,5 saate çıkarsanız. Çünkü bu işverenle aslında çalışan arasındaki bir şey değil. Devletin de şart koştuğu bir şey. Çünkü insanlar 11 saatten ya da 10 saatten fazla çalışırsa beyin hücrelerinde bile değişiklikler olabilir. Yorgunluk hissedebilirler ve bir insan ayağa takılıp düşerse bu müdürünün ya da işvereninin sorunudur diye düşünüyor. Yani aslında baktığınızda çalışana destek olmak amacındalar.
1: Perihan Hanım'ın da dediği gibi uzaktan çalışma girdi hayatımıza pandemiyle beraber.
2: Evet, evet.
1: Şimdi de ondan sanki yavaş yavaş uzaklaşılıyor. Ya yarı ofis yarı home office modelleri tercih ediliyor. Bu tamamen bir kopuşa döner mi? Evden çalışma modeli tarihe karışır mı yoksa acaba yine ona dönülür mü ne dersiniz?
2: Ya bu ilginç bir durum aslına bakarsanız. Pandemi bize bunu zorladı. O sırada teknoloji altyapısı buna hazırdı. Yani öncesinde de aslında biz yapabilirdik bunu. Yani hiç herhangi bir eksiğimiz yoktu bununla ilgili dünyada. Fakat biz zihinsel olarak buna hazır değildik. Yani işte toplantılar öyle olur mu vesaire filan gibi böyle kafamızda bir sürü sorular vardı. Fakat pandemi bize bunun olabileceğini gösterdi ve zorunlu olarak da oldu zaten aslında. O da yeni bir çalışma modeli ortaya çıkardı ama benim jenerasyonum olan üst düzey yöneticiler ve patronlar bundan çok hoşlanmadılar. Hı hı. Yani burada benim gördüğüm şey daha çok o. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Ofisten çalışmakla hibrit çalışma, yani belli günler ofise gitmek, belli günler evden çalışmanın efektifliğini ölçüyorlar. O hibrit çalışma daha efektif olduğu ortaya çıkıyor. Tamamen uzaktan çalışma, bu bazı sektörlerde rahatlıkla yapılabiliyor ama bazı işlerde mümkün değil. Mesela sizin işinizde sizin buraya gelmeniz gerekiyor. Tabii. Bu uzaktan çalışmayla yapılabilecek bir şey değil.
1: Pandemi süresince de biz bırakamamıştık. Bırakan meslekler oldu ama.
2: Uzaktan çalışılabilecek işler olsa dahi o zaman da şöyle bir sorun ortaya çıkıyormuş. İnsanlar sosyalleşemiyor ve böylece aslında ekip içindeki iletişim azaldığı için orada bir verimsizlik olmaya başlıyormuş. Şu anda yapılan araştırmaların gösterdiği şey aslında en verimlisi.

0: Senin hibrit olması. Yani belli bir süre ofiste geçirmek, mesela 5 günün 3 günü ya da 2 günü ofiste geçirmek, diğer geri kalanlarda da home office çalışıyor olmak şu an görünen en verimli kısmı şeyi o. Ama bu şu an şirketler nedense anlamadığım bir şekilde geri çağırıyorlar çalışanlarını. Hibrit, yani zaten uzaktan çalışma neredeyse kalmadı gibi. Hibrite dönmüştü çoğu şirket. Bunu Türkiye için söylüyorum, yurt dışında farklı örnekleri olabilir. Hibrite dönmüştü. Onları da istemiyor artık birçok şirket. Ve herkes ofise gelsin diyor. Hatta insan kaynaklarında işte benim çok sık temas ettiğim ekipler genelde insan kaynakları oluyor. Ya nasıl çağıracağız insanları? İşte istifa ederim, gelmem filan diyen genç arkadaşlar var. Ya da işte ona göre düzen kurduğu için işte gelmem diyen kişiler vesaire oluyormuş. Kara kara bunu düşünüyorlar. Ben de hep şey söylüyorum, yani bu kararı niye aldığınızı bence sorgulayın.
1: Bir mantığı yok gibi duruyor değil mi? İşte mesela normalde şirketler daha tasarruf ediyor
0: Doğru.
1: deniyordu bu iş ilk çıktığında.
0: Evet.
1: Yani şirketin faturaları düşecek,
0: Tabii.
1: çalışan uzaktan olacak.
0: Ya işte herhalde orada sanıyorum ki ekonomi daralıyor ve patronların ve üst düzey yöneticilerin bekledikleri rakamlar gelmiyor. Ve ofise girip baktıklarında da yeterince kalabalık görmedikleri için gelsinler
1: Göz
0: adına,
1: doldursunlar
0: evet
1: ofiste.
0: gelsinler gibi böyle rasyonel olmayan bir karar olduğunu tahmin ediyorum bunun arkasında. Çünkü veri var elimizde. Yani hibrit çalışmak birçok sektörde aslında daha verimli oluyor. Yani bunun verisi var ama bu veriye rağmen hala neden böyle bir şeye diretiyorlar ben anlamış değilim. Dilimin döndüğünce de anlatmaya çalışıyorum.
1: Hazır yaşa getirmişken biraz Z kuşağını konuşalım mı?
0: Tabii
1: Orada
0: ki.
1: büyük bir çatışma var sanki şu an
0: Var.
1: işverenle
0: Ne
1: iş
0: yazık ki.
1: çalışan Z kuşağı arasında. Yani ne çalışma beklentileri büyük oranda karşılanıyor, ne maaş beklentileri istediği gibi gitmiyor. Bilmiyorum hani kuşak farkından tabii başka istekler, başka talepler mi var? Aslında bunlar anlaşılabilir talepler mi? Neden bir iş bulma güçlüğü yaşanıyor? Yani buradaki sorunu nasıl okumak lazım?
0: Şimdi birkaç tane ayrı ayrı sorun söyledikleriz. Bir, genç insanlar iş bulmakta zorlanıyorlar. Bu bir konu, ciddi de bir konu. Bunun arkasında yatan esasında birkaç sebep var. Hani gençler iş beğenmiyor vesaire deniyor. Beğenmediği işe bir bakalım. Hani şimdi bir üniversite okudu ve siz onu eğer bir markette kasiyer olarak işe almak istiyorsanız çok doğal olarak diyor ki ya ben üniversite okudum, bu iş bana göre değil. Ben niye okudum o zaman diyor. Şimdi bu genç arkadaşı iş beğenmiyor diye kızmamız çok haklı bir davranış
1: Olmaz.
0: olmayacaktır. Bir taraftan maaşlar konusunda anlaşamıyorlar. Çünkü hayat çok pahalı, çok doğal olarak. Yani sadece bir de yeni hayata girdiği için okuldan mezun olup ya yurttan ayrılıyor, ya öğrenci evinden ayrılıyor ya da ailesinin yanından ayrılıyor. Bir hayat kuracak, bir ev kuracak, bayağı ciddi masraflı bir şey bu. Hadi masrafında ailesi destek oldu diyeyim ilk kuruluşunda ama sonra kira ödeyecek, fatura
1: Tabii bir
0: ödeyecek.
1: devamlık lazım.
0: Devamlılık lazım ve ciddi bir esasında masrafı olacak, giderleri olacak. Ne yazık ki şirketler giriş seviyesinde bu paraları vermiyor. Şirket tarafından baktığınızda şirketleri de çok kızamıyorsunuz. Çünkü böyle enflasyonist bir ortamda maliyetler bu kadar artmışken ve çoğu şirketin de en büyük maliyeti çalışanları olduğunda onlar da maliyetlerini kontrollü bir şekilde gitmeye çalışıyorlar. Bu daha makro bir sorun aslında. Yani bu burada böyle bir ekonominin daralması ile ilgili bir sorun var. Şimdi ne yapılabilir derseniz benim gördüğüm kadarıyla şeffaf davranmak gerekiyor. Şimdi hiç yani söyleyeceğim şey biraz tabu gibi algılanıyor ya da öyle şey olur mu deniyor ama oluyor, yapılanlar var. Maaşların şeffaf olduğu şirketler hatta iş ilanının altına bile yazıyorlar. Yani bu iş ilanına başvurursanız, işe alınırsanız şu kadar para alacaksınız diye. Şirketin içinde de kimin ne para aldığı, ne maaş aldığı şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Aslında burada alt tarafta yatan güvensizlik duygusu. Yani o anlaşamamanın sebebi eğer bilse ki genç kişi o şirkete giren herkes aynı maaşı alıyor. Ya kazıklanmadım duygusu yaşayacaktır ve kabul etme olasılığı belki daha çok artacaktır. Şirket de maaşını açık açık söylediğinde aslına bakarsanız pazarla rekabet edip edemediğini görür kendi açısından da. En mantıklısı bu ama tabii maaş konusu o kadar büyük bir tabu ki. Yani
1: Doğru.
0: böyle açık açık herkesin konuşması falan dediğinizde olmaz öyle şey deniyor. Ben de olmaz öyle şey diyorsanız demek ki saklamak istediğiniz bir şey var diye düşünüyorum. Enteresan başka bir konu var. İş dünyası buna adapte olmayı öğrenmek yerine benim jenerasyonuma geri döndüler. Yani yeni jenerasyon, genç insanları işe alalım demek yerine o zaten o sistemin içinde olan ama sistemden dışarı çıkmış, zorunlu olarak emekli edilmiş belki de insanları yeniden şirketlere çağırıyorlar, iş vermeye başladılar. Daha yeni gördüm hatta bir Almanya'daki ya da Avrupa'daki bir otomobil fabrikası bayağı böyle emekli ettiği insanları yeniden yapay zekaları denetlemesi için. Çünkü yüksek tabii bir de tecrübeleri var. Çıktığının kalitesini onlar çok iyi görebiliyorlar aslına bakarsanız. Mesela onlar için yeniden istihdam sağlamışlar.
1: Yapay zekaya da o zaman hazır değinmişken oradan devam edelim. Şimdi o da en çok korkulan şeylerden biri haline geldi resmen. Hani acaba bir iş gücü yani istihdam krizine mi yol açacak binlerce insanın? Çünkü artık şunu görüyoruz. İşte yapay zeka nedeniyle işte binlerce insan işsiz mi kalacak, işten mi çıkarılacak, işte elimden mi alacak mesleğimi? Çok fazla böyle eleştiri var. Evet. Bir yandan da aslında bunun karşılığında hayır bakın size yeni iş gücü de sağlayacak gibi tezler de görüyoruz ama bunun gerçeği ne? Yani aslında bu kadar endişelenmemek mi lazım ya da korkmak mı lazım? Ne dersiniz?
0: Ya gerçeğiniz belki 20-30 sene sonra ne olduğunu göreceğiz. Şu an içindeyiz çünkü yaşıyoruz ve tam olarak bazı olan biteni anlamlandırmamız belki çok kolay olmayabilir. Orada da ciddi bir değişim olduğu yani daha önceki teknolojilerden çok farklı bir teknoloji bu. O yüzden de iş yapma şeklini, iş dünyasını çok kökten değiştiriyor aslına bakarsanız. Ve burada herkesin aslında yeniden bir kendisini tanımlaması gerekiyor. Bunu hem çalışan beyaz yakalılar için söylüyorum hem de şirketlerin kendileri iş yapma kültürleri açısından söylüyorum. Bunu da çok sık anlattığım, işte konuşmalar verdiğim, bununla ilgili atölyeler tasarladığım, düzenlediğim bir alan burası da. Yeniden kendinizi nasıl buna adapte etmelisiniz ve tasarlamalısınız diye. Yani korkulması gerekiyor mu? Eğer kendinizi buna adapte etmekle ilgili bir direnciniz varsa korkun. Yani bu kadar basit. Yani bir süre sonra yani bugün nasıl biz bilgisayar kullanmayı bilmeyen de telefon kullanmayı bilmeyen birini işe almıyorsak yapay zeka kullanmayı bilmeyen birisi de bir süre sonra iş bulamayacak çok doğal olarak. O yüzden bir an önce buna adapte olup işinize nasıl adapte edebilirsiniz kişisel olarak buna bakmanız lazım. Şirketlerin de çalışma kültürlerinin içine bunu nasıl yerleştireceklerine bakmaları gerekiyor. Burada da genelde ben üst düzey yöneticileri anlatmaya çalışıyorum. Hani yapılsın, siz kullanın arkadaşlar filan gibi böyle uzaktan daha başka işleri delege ettikleri gibi delege edebilecekleri bir şey olmadığını düşünüyorum. Onların da kolları sıvayıp bayağı böyle uzmanlık seviyesine geri dönüp o zamanlar öğrendikleri yeni şeyler gibi burada da yapay zeka yeni bir şey olarak sıfırdan öğrenmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü demin konuştuğumuz konuya yeniden bağlanırsa çok yakın zamanda emekli olamayabilirler. O yüzden de kendilerini güncellemeleri gerekecek ve yapay zeka bilmeden belli bir yaşın üstünde olduklarında sistemin dışına atılmaları çok daha kolay hale gelecek.
1: Şimdi devam edelim yapay zekaya ama bu konuyu da bir Perihan Hanım'a da sormak istiyorum. Çünkü az önce tam yapay zekaya değineceğim demişti. Almanya'daki çalışma hayatına olan etkisini bir soralım, alalım sizden Perihan Hanım.
2: Evet, şöyle açıklayayım size. Şimdi yapay zeka son bir senedir oldukça Almanya'da kullanılan bir şey. Yani ama öğrencilere bile, öğretmenlere yapay zekadan aynı Wikipedia gibi faydalanabilirsiniz. Ama çok doğru olabileceğini düşünmüyoruz diyorlar. Yani bir şekilde bir karşıtlık da var ama karşıtlığın dışında işleri kolaylaştırdığı için de yani öğrenciler dediğim 13-14 yaşındaki öğrencilere bile bu şekilde bir öneride bulunuluyor. Fakat her şey tabii ki de dozunda güzel. Yani baktığınızda her şeyin tamamen yapay zekaya bağlı olması veya bağımlı olması bir ülke için, bir ulus için aslında çok da iyi bir şey değil. Neden diyecek olursanız insanlar karşılarında sürekli olarak bir muhatap arar. Yani ben kendimden örnek vereyim. Lufthansa gibi bir hava yolunun hizmetinde sadece yapay zeka olduğu zaman ben tedirgin oluyorum. Çünkü karşımda bir muhatap istiyorum. Ya da bir şirketi aradığım zaman beni sürekli olarak sesli yanıt sistemine aktardığımda kendimi rahatsız hissediyorum. Tedirgin oluyorum çünkü bana hiçbir şekilde yardımcı olunamayacakmış gibi geliyor. Neredeyse sistemi dinlemeyip kapatıp tekrar aramaya çalışıyorum. Tekrar müşteri hizmetlerine bağlı. kullanmaya çalışıyorum. Bu sadece bizler gibi Akdeniz insanları için geçerli.

0: değil ama Almanlar da aynı şekilde düşünüyor olmalı ki çünkü test sistemini uyguladılar, bir yapay zeka oluşturdular havalimanında. Yaklaşık 1,5 ay, 2 ay sonra bu tamamen kalktı. Tekrar personellerini devreye soktular. Yani bir şeylerin %30'a %70 olması daha iyi. Yarı yarıya bile olması riskli olabilir. Şimdi gençler, üniversiteden mezun olan çoğu genç teknolojik programlara yöneliyorlar. Yani eskiden Almanya'da tabii ki halen daha üniversitelerde mühendislik ve tıp çok ön planda olmasına rağmen yapay zeka ile alakalı fakülteler ve yaklaşık olarak 3 ya da 4 sertifika programı gördüm. Sertifika programını uygulayacak okullar açılıyor. Ama ne söyleyebiliriz? Tabii ki sadece gençlerden bahsetmiyoruz. Yani baktığınız zaman orta yaşı geçmiş bir insan bile elindeki cep telefonunda ChatGPT ya da başka hizmetlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ama bu öğrenmek iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir. Çünkü baktığınızda bazı bilgiler tamamen yanlış. Buna dayanarak hiç kimsenin tamamen işsiz kalabileceğine inanmıyorum. Yani bir bankacılık sektörünün Almanya'da öleceğine veya bir doktorun yapabileceği işi yapay zeka ile bir uzmanı, yapay zeka uzmanı bir bilgisayarın bunu yapabileceğine inanmıyorum. Yani bazı meslekler tabii ki de daim olarak kalacaktır. Mesleklerin yükü nasıl azalabilir? Yani iş yükü şöyle azalabilir. Bir şey danışmak istediği zaman belki koskoca bir ansiklopediye açmak yerine ya da bir kitaptan bir şey aramak yerine teknolojik olarak bakabilir. Yani bir fikir alabilir. Fikir almanın hiçbir sakıncası yoktur ama tamamen ona kanalize olmak, tamamen onu uygulamak bence her ülke için bir sorun olabilir. İşsizlik olacak mı? Buna işte en son Dijitalleşme ve Modernleştirme Bakanı Wilsberger bir açıklama yaptı. Ben istihdam kaybı olabileceğini düşünüyorum dedi. Kendisinin fikirleri tabii ki çok değerli. Çünkü uzun yıllar daha önceki açıklamalarında da tamamen nokta atışı yapmış biri. Ama bakarsanız ben istihdam kaybının %80'lere varabileceğini düşünmüyorum. Tam tersi %80 anlamda çalışma gücü devam edecektir. %20 belki de bazı şeylerden yararlanılacaktır. Ama bunu engelleyemeyiz. Elimizde çünkü çok önemli bir buluş var. Cep telefonuna girdiğiniz zaman ya da internete girdiğiniz zaman her şey gözünüzün önüne zaten seriliyor. Bu kolaylığı herkes ister tabii ki de. Ama bir iş yerimde tamamen biz yapay zeka ile çalışan bir iş yeriyiz gibi bir söylemi duyabileceğimize ben açıkçası inanmıyorum.
1: Çok teşekkürler Perihan Hanım. Sağ olun.
0: Rica ederim.
1: Almanya'dan katkı sağladınız. Size kolaylıklar diliyoruz aşırı sıcaklıklarla beraber.
0: Aynı şekilde ben de size aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Sağ olun. Murat Bey, şimdi bakan da uyardı diyor Perihan Hanım, Almanya'da bir istihdam kaybı olabilir diye. Ama az önce sizin de dediğiniz gibi yani her mesleğe de uygulanamayabilir gibi tabii de bir şey var. Ama bir yandan da işte biz Avrupa'da yapay zeka bakan gördük, yapay zeka spiker gördük.
2: Tabii.
1: Yani hakikaten bir istihdam mı elimizden alır mı bu yapay zeka konusunda yine bir düşündürüyor açıkçası. Bakanın da uyarısını dikkate alırsak.
2: Şöyle bakın, orta çağda kitapları yazabilen rahipler vardı, keşişler vardı. Matbaa çıktığında onlar işsiz kaldılar. Ama matbaadan dolayı birçok kişi de iş bulmaya başladı. Neden derseniz, o kadar çok kağıt üretilmesi, o kadar çok mürekkep üretilmesi, üretilen o kitapların satılması, dağıtılması filan gibi aslında yeni bir sürü iş çıktı.
1: Çok güzel bir örnek oldu aslında.
2: Yani bu dünyada hep tarihte böyle oluyor. Hı hı. Yeni bir teknoloji çıktığında bazı işler ölüyor. Onun yerine başka yeni işler çıkmaya başlıyor. Demin anlatmaya çalıştığım da oydu. O yeni işlere bizim bir an önce adapte olmayı öğrenmemiz lazım. Ben hala elimle kitap yazacağım diyen rahipseniz kusura bakmayın, işsiz kalacaksınız.
1: Bir Yunanistan'a uzanalım. Taki Berberakis Habertürk Gazetesi muhabiri bizimle beraber olacak. Taki merhabalar.
3: Merhabalar Atina'dan.
1: Biz çalışma hayatını konuşarak açtık programı. OECD verilerine göre Yunanistan Avrupa Birliği içerisinde en uzun saatler çalışan ülkelerden birisi. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir reform var mı, gündemde mi, tartışılıyor mu, onu da sormak isterim sana.
3: Var reform ve tartışılıyor. Hatta bugün birinci sayfa manşet Yunanistan'ın en büyük tıraşlı gazetesi Tanea'da. Bu manşetin nedeni ne? Haftada 4 gün çalışma şeklinde. Hı hı. Ama ondan önce şundan bahsedelim. En çok çalışan Avrupa Birliği'nde diyoruz Yunanlar. Ancak bu istatistiğin, rakamların bazen doğruyu yansıtmadığı noktadayız. Niye? Çünkü gerçekten rakamsal olarak belki daha fazla çalışıyor biraz Yunanlar. Ancak verimliliği çok düşük. Yani kişisel olarak Yunan çalışanın verimliliği, performansı, randımanı düşük, çok düşük çalışma saatlerine kıyasla. Diğer yandan bu sadece çalışanın

0: mesuliyeti veya nedeni değil, müesseselerin de tam olarak organize olamama, yani bazı teknolojide geri kalma, bazı böyle konular var. Yunan ekonomisinin yıllarca başına bela olan ve bir türlü çözemediği bazı sorunlar var. Ondan nedeniyle gerçekten rakamsal olarak daha fazla çalışıyor gibi gözüküyor yanlar. Ancak randıman verimlilik aynı oranda değil, hatta çok daha düşük diyebiliriz. Şimdi bu haftada 4 gün çalışma konusu gündeme geliyor. Bu çünkü Avrupa ülkelerinde denendi ve deniyor ki randımı daha da artırabiliyor. Burada haftada 4 gün çalışma biraz daha fazla günde. Bu nasıl oluyor tabii biz bilmiyoruz, bilim adamı değiliz ama gerçekten böyle veriler var. Bu doğrultuda Yunanistan'da da uygulanmaya başlayacak. Söz konusu yasa tasarısı geçti. Gönüllü olarak şirketler buna katılacak. İlk şirket, bugünkü gazetenin manşeti nedeni bu. İlk şirket Yunan telekomünikasyon şirketi, Yunan Telefon PTT'si diyebiliriz. Devlet şirketi. O bunu uygulamaya başlayacak. Gönüllü olarak bu aydan itibaren ve iki departmanında bu büyük şirketin, birisi insan kaynakları, diğerisi de bilişim departmanlarında uygulanmaya başlayacak. Pilot uygulama diyor gazete ve bir deneme olacak. Eğer bu gerçekten olumlu sonuçlar verirse şirket yıl sonunda tüm şirkette bunu uygulamaya geçecek şeklinde bilgiler de var. Bakalım nasıl gidecek. Eğer bu uygulama bu şirkette olumlu sonuçlar verirse diğer büyük şirketlerin de yavaş yavaş uygulamaya başlaması gündemde olacak. Hatta Yunan hükümetinin de bu konuda bir açıklamaları var. Böyle bu şirketleri de teşvik primi verecek, teşvik edecek uygulamalar da yapacağı söyleniyor. Yunanistan'da gelecek ilkbahara kadar ne zaman olacağı tam belli değil. Seçimler de var. Seçim öncesi Yunan hükümeti de bazı vaatlerde bulunuyor şirketlere ve çalışanlara da. O bu çerçevede de görmek gerekiyor bu bu vaatleri.
1: Biraz da seçime yönelik. Şu veya,
0: evet ama şu veya bu şekilde startı veriliyor. Yani başlama vuruşu Yunan Telekomünikasyon devi OTE'den başlıyor. Ve haftada 4 gün çalışma. Gönüllü olarak ama. Evet, çalışan için değil.
1: Peki emekliliği Gizem. Sorayım. Burada hiç gündemden düşmeyen bir konu.
0: Kötü bir şaka yapayım Gizem. Emeklilik yasaklanacak galiba.
1: Eyvah
0: İleriki yıllar. Şimdi gerçekten burada 67 yaşına yükseldi. 64-65'lerden. Ve yeniden yükseleceği şeklinde bazı haberler çıkar çıkmaz çok büyük tepkiler geldi buradan. Yani lafı bile olmaz hiç düşünmeyin şeklinde. Çok sivri ifadeler kullanıldı emekliler veya çalışanlar tarafından. Gerçekten Yunanistan'ın 2010'da iflas etme nedenlerinden birisi gelirlerinin yani kamunun gelirlerinin %100'ünden fazlasının memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ödenmesi. Yani negatif burada bilanço. Ve böyle olmaya devam ediyor. Halbuki emekli maaşları bazı sektörlerde yarı yarıya kesildi 2010-2015 yılları arasında. Buna rağmen burada bilanço çarp dönmüyor. Yani bilanço yine olumsuz. Dolayısıyla bazı kısıtlamalar yine gelecek. Ya maaşlar azalacak ya emeklilik yaşı uzayacak. Ama o devamlı iteleniyor şimdi yine bu son yıllarda. Hiçbir hükümet buna değinmek istemiyor, elini değdirmek istemiyor ama şu veya bu şekilde yani rakamlar acımasızdır biliyoruz. Sonunda önüne gelecek. Şöyle bir durum var. Yunanistan'da şu an 2 milyon 600 bin emekli var. Yani nüfusta 10 milyonun altına düştü. Bu böyle giderse 4-5 milyonun emekliliğinin olacağı 2050 yılına, 2060 yılına doğru gidiyoruz. Ve orada çalışanlar sayısı 7,5 milyon olması lazım ama toplam nüfus 8 milyon olacak. 8,5 milyon olacak. Yani rakamlar gerçekten dehşet verici. Niye? Çünkü Yunanistan'ın büyük demografik sorunu var. Çok yaşlı bir nüfus ve gittikçe daha da yaşlanıyor. Ve başka bir konuya da değinmek istiyorum. Diğer ülkelerden de Yunanistan'a yaşamaya geliyor emekliler. Yani Yunanistan'ın yaşlılığı yetmiyormuş gibi İtalya yaşlılar da var Yunanistan'da. Öyle bir ortamdayız burada Gizemciğim.
1: Yaş ortalaması

0: giderek yükseliyor diyorsun o zaman Taki Berberakis.
1: Gerçekten öyle. Ve yabancı emekliler de geliyor. Çünkü burada yaşamak yabancı emeklilere çok müsait geliyor. Yunan emeklileri değil tabii. Avrupa Birliği'nin en cazip ülkesi emeklilerin yaşaması için Yunanistan. Ama hangi emeklilerin? İngiliz emeklilerin, Alman emeklilerin ve Skandinav ülkesi emeklilerin. Bunların yani ortalaması, maaş ortalaması 1700-1800 euro arasında.

0: Yunanistan'da ortalama emekli maaşı 800 euronun altında ve yaşam mücadelesi veriyor emekliler. Çünkü çok daha aşağıda daha ufak emekli maaşları da var. Dolayısıyla gerçekten emeklilerin yaşaması için güzel bir yer. Çünkü sadece düşük yaşam maliyeti değil, başka konular da göz önüne alıyor. 3 tane madde var. Yani düşük yaşam maliyeti. Yunanistan'da ortalama emekli maaşı 800 euronun altında ve yaşam mücadelesi veriyor emekliler. Çünkü çok daha aşağıda daha ufak emekli maaşları da var. Dolayısıyla gerçekten emeklilerin yaşaması için güzel bir yer. Çünkü sadece düşük yaşam maliyeti değil, başka konular da göz önüne alıyor. 3 tane madde var. Yani düşük yaşam maliyeti, uygun iklim, bu da önemli emekliler için, bir de yaşam kalitesi. Bunları birleştirdiğinde bakıyoruz ki bazı yörelerde Yunanistan'da örneğin Girit Adası'nda çok büyük bir ada bu, çünkü yani ada denmez. Girit Adası'nda çok yabancı var, çok yabancı emekli yaşıyor. Halkidiki tarafında, yani Selanik kuzeyindeki çok büyük tatil beldesinde ve Mora Yarımadası'nda, Atina'nın güneyinde, orada çok emekli. Yani on binlerce, sayısı şu an belli değil çünkü Avrupa Birliği vatandaşı, bunlar girip geliyor. On binlerce emekli var. Nerede yok fazla emekli? Ege Adaları'nda Avrupalı emekli yok, çok az. Çünkü orada kışın tecrit oluyor bu adalar, hava durumları, hava koşulları, bir de yaşam koşulları. Diğer yandan sağlık hizmetleri konusu adalarda daha zayıf. Kıta Yunanistan'ı ve Girit gibi büyük adalara kıyasla orada daha az. Ancak evet, gerçekten toparlamak gerekirse Avrupa, Kuzey Avrupa emeklileri için ideal bir yer Yunanistan'da yaşamaları, ama Yunan emeklileri için değil Gizemci.
1: Pekala, o zaman emekliler de seni duydu zannediyorum. Yurt dışında yaşayan emeklilere de buradan seslenmiş olalım. Çok teşekkürler Taki Berberakis. Aktardı Yunanistan'dan bilgileri, sağ ol katıldığın için.
0: İyi günler, iyi günler.
1: Biz devam edelim artık. Yavaş yavaş kapatmam gerekiyor ama sorularım da vardı. Mesela Taki'nin de söylediği gibi bu 4 gün mesai mevzusu da bizde de çokça konuşulmuştu. Bu bir hayal midir, ne dersiniz?
2: Şimdi bunu konuşan ülkelerin ne ürettiklerine, ne kadar katma değerli iş yaptıklarına bakmamız gerekiyor aslında. Ya dünyada şu anda saatten daha çok aslında verimlilik ve ürettiğiniz katma değerin büyüklüğü konuşuluyor. Yani kaç saatte ne yaptığınızın, yani o aslında saat önemli mi? Evet, bir şey üretiyorsanız kaç saatte ürettiğinizi ölçmek, biçmek anlamlı olabilir ama en sonunda ürettiğiniz şeyin değeri ne? Yanlış hatırlamıyorsam biz yaklaşık 2 gün içinde bir tişört üretebiliyoruz. İşte bu sırada Çin'de mesela yaklaşık 2 ya da 3 saatte bir cep telefonu üretilebiliyor. Şimdi hani saatin, sürenin burada çok bir anlamı kalmıyor ki. Ürettiği cep telefonu bizim ürettiğimiz şeyin kat be kat daha fazlası aslına bakarsanız değer olarak. O zaman daha az çalışma hakkınız olabiliyor. Avrupa'da tabii farklı bir durum da var. Avrupa işçi hakları, çalışan hakları konusunda oldukça farkındalığı yüksek ve haklarını teslim eden bir yerde duruyor. Ama bir taraftan da dünyanın Çin tarafından yükselen rekabetiyle de rekabet edemiyorlar. Fabrika kapatmaları gerekiyor. Onlar da bir yöntem bulmaya çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Nasıl olabilir bu? Bunu nasıl hayata geçirebiliriz diye. Dediğim gibi bunların esas cevabını herhalde biz 20-30 sene sonra yaşıyor olursak görürüz. Şu an içinden geçerken herkes cevabını bulmaya çalışıyor. Türkiye için geçerli mi derseniz, ya ben çalışma süremizdense katma değerli, daha çok katma değerli ürünü nasıl üretebiliriz ülke olarak? Mesela yapay zekayı daha iyi nasıl kullanabiliriz ülke olarak? Onu tartışmayı daha sağlıklı buluyorum. Yani saat tartışmak bana çok anlamlı gelmiyor.
1: Biraz verimlilik, biraz aslında eldeki teknolojiyi kullanmak. Evet. Daha önemli şeylere bakalım diyorsunuz.
2: Katma değerli bir şeyler üretmek üstüne konuşalım diyorum aslına bakarsanız. Onu yaptığımız zaman saat vesaire gibi konular daha ikincilik planda kalacaklar. Bir taraftan da çok kısa şunu söyleyeyim. Çok yüksek katma değerli ürünler üretmeye başlayan Çin'de şu an çok yüksek sayılar konuşuluyor, çalışma saatleri. Yani hem yüksek katma değerli iş yapıyorlar, hem de dünyanın en çok çalışan milli

0: şu anda. O yüzden bir daha rakamlara bir herkesin bakmasında fayda var.
1: Bazı şeylere çok takılmamak
0: Evet,
1: lazım gibi
0: evet,
1: anlıyorum
0: evet,
1: söylediklerinizden.
0: evet.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Ben teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: için.
0: Çok
1: Sağ
0: sağ
1: olun.
0: olun.
1: Bu yere geldiniz. Murat Yerdekalmazer bizimle birlikteydi. Efendim çalışma saatlerini, çalışma günlerini, pek çok şeyi konuştuk çalışma hayatına dair. Belli ki bu konu çok uzun süre bir daha konuşulmaya devam edecek ama biz haftaya başka bir konuyla burada buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz yeniden. 16 bültenine başlıyoruz. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemi aldı. İşte o yangın yerinden görüntüler, yangın Dağkaya Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yer alan bir fabrikada çıktı. Bar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangının çevredeki diğer fabrikaları sıçramaması için de geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabası sürüyor ve yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. İşte o yangından görüntüler, bakın siyah duman yükseliyor, alevleri de görüyoruz. Fabrikanın üst bölümünde yoğun alev ve dumanın olduğunu görüyoruz. Burası Dağkaya Mahallesi, Ankara Kahraman Kazan'da sanayi bölgesinde yer alan bir fabrika. İhbar üzerine ekipler devreye girdi. Sağlık ekipleri, polis ekibi ve tabii ki itfaiye ekipleri orada. Yoğun bir söndürme çabası var ama henüz gelen bilgilere göre kontrol altına alınamadı. Diğer fabrikalara sıçramasın diye önlem de alındı ve yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Şimdi o açıklamaya dair detayları Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel aktaracak. Sözü ona bırakıyorum.
1: Hemen Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Yazıcıoğlu soruşturmasına dair verdiği mesajları paylaşalım. Özellikle FETÖ terör örgütü izine dikkat çekiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, baylo çalışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinde araştırıldığı bir dosyadır ifadeleri de yine dikkat çekici. Açıklamasında soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir mesajı da var Adalet Bakanı Akın Gürlek'in. Aynı zamanda soruşturmaya ilişkinde bazı rakamları da paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda da 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 19'u tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise cezaevinde tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın titiz bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Aykut Türel'e. Devam edelim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor bir yandan. Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un ifade işlemleri başladı. Bakalım detaylara. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli Cuma günü gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerden Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Oğuzhan Uğur'un kurduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği, özel bir bankanın Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenilmişti. Ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 19 kişi tutuklandı. Ve gelelim CHP'ye. CHP'deki hareket

0: Hareketli günler sürüyor. Yeni haftada neler bekleniyor peki? Özgür Özel ve ekibi yeni parti çalışmalarını sürdürüyor mu? İşte detayların hepsini Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Söz sende Mahir.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinde oldukça hareketli, hızlı bir hafta olacak diyebiliriz. Dilerseniz Özgür Özel cephesiyle başlayalım. Artık yeni parti hazırlıklarında sona gelindi diyebiliriz ve gözler kulaklar Salı günü grup toplantısına çevrildi. Özgür Özel'in o grup toplantısında yeni partiye ilişkin önemli kritik açıklamalar yapmasını artık Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdığını duyurmasını bekliyoruz. Kritik bir eşik olacak. Salı günü saatler 13.30'u gösterdiğinde bir kez daha belirtelim. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi ile artık yolların ayrıldığını tüm Türkiye'ye duyuracak diyebiliriz. Aynı gün öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Yine çarşamba günü de önemli toplantıları, görüşmeleri olacak. Özgür Özel'in eski MYK ve parti meclis üyeleriyle buluşacak. Yine bu hafta kendisine destek veren milletvekilleriyle de bir kapalı toplantı gerçekleştireceğini ifade edelim. Tüm bu görüşmelerin, toplantıların esas amacı bundan sonraki yol haritasını netleştirmek ve detaylı bir şekilde kurmaylarıyla, kendisini destekleyen isimlerle bunları konuşmak. Artık kurulacak partinin isminin de yeni parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dilekçeli, kuruluş dilekçesinin ise önümüzdeki hafta Perşembe ya da Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesini bekliyoruz. Bir yandan da genel merkez için bina bakmaya devam ediyor Özgür Özel'in kurmayları. Binalar arasında Gelecek Partisi'nin daha önce genel merkez olarak kullandığı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki binada bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Özel'e yakın isimler gidip binada incelemelerde de bulundu. Ancak henüz kesinlik kazanmadı genel merkez binası. Sadece orası değil, sadece Gelecek Partisi'nin eski kullandığı bina değil. Başka alternatiflerinde olduğunu ve onların da incelendiğini belirtebilir. Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda ise bu hafta çarşamba günü MYK toplantısına başkanlık yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. O toplantı önemli. Hem bu yeni parti tartışması, partiden ayrılmalar, gitmeler, kalmalar, güncel siyaset, aynı zamanda da il başkanlarının durumu bir kez daha görüşülecek. Bugüne kadar yapılan MYK toplantılarında 53 il başkanı için görevden alma kararı verilmişti. Bazıları kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. Yine bu hafta çarşamba günü yapılacak MYK toplantısında da bazı il başkanlarına dönük görevden alma kararları beklediğimizi belirtelim. Özellikle parti disiplinine uymayan, Kılıçdaroğlu'nu tanımadığını belirten, hatta hakaret eden bazı il başkanlarının yine görevden alınmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu hafta içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörist Türkiye sürecine dair de bir açıklama yapmasını beklediğimizi ifade edelim. Hafta başında olabilir, Salı günü olabileceği kaydediliyor. Sürece ilişkin görüşlerini, önerilerini, varsa eleştirilerini bizzat dile getirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Yine Temmuz ayının sonunda, son haftasında başkent Ankara'da Kılıçdaroğlu başkanlığında bir il başkanları toplantısı planlanıyor. Bütün il başkanlarına davet gidecek, çağrı yapılacak ve bu toplantıya katılmayı, mazeretsiz bir şekilde katılmayı reddeden il başkanlarıyla da yine yolların ayrılacağını ifade edebiliriz. Toparlayacak olursak eğer, Cumhuriyet Halk Partisi için bu hafta oldukça hareketli geçecek. Özellikle Özgür Özel cephesinde hareketli olacak. Salı günü grup toplantısında Özgür Özel'in yeni partiye ilişkin net mesajlar vermesini ve artık Cumhuriyet Halk Partisi ile yolların ayrıldığını duyurmasını bekliyoruz. Yine hafta boyunca kurmaylarla da bir araya gelecek ve yol haritasını netleştirecek Özgür Özel.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıçan. Bu hafta bir yandan da gözler çerçeve yasada olacak. Peki neler bekleniyor? Onu da Serkan Şimşek'e soracağız. Şimdi Habertürk muhabiri arkadaşımızı bekliyor. Söz sende Serkan.
2: Evet Tuğba, aslında teröristlik Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği biraz temas trafiği olarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hatırlanacaktır, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar AK Parti heyetiyle görüşmüştü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le mecliste bir araya gelmişti ve o görüşmenin ana gündem maddesi bu çerçeve yasa hazırlığıydı. Bir gün sonra ise heyet MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Aynı başlık çerçeve içerisinde bir görüşme yapıldı. Yaklaşık 45 dakika süren o görüşmede Bahçeli'ye aynı zamanda Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etmişti. Şimdi bu hafta da yine temas trafiği boyutunda çerçeve yasa görüşmelerinin devam etmesini bekliyoruz. DEM Parti heyetinin hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya gelebileceği belirtiliyor. Zira temaslar tamamlandıktan sonra da hafta içinde heyetin Perşembe günü İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Çerçeve yasaya dair biraz ayrıntıları da paylaşmak istiyorum. Yasanın 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrımın yapılmamasını istiyor. Ama hükümetse suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta

0: Bu yasa hazırlığında biraz kararlı. Bu kapsamda da teklifin bu ay meclise gelmesini, meclise sunulmasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi çerçeve yasa hazırlığı, çerçeve yasa trafiği önce görüşmelerle, Perşembe günü İmralı ziyaretiyle ve ardından meclise sunulmasıyla, bu ay içinde meclise sunulmasıyla devam edecek. Çerçeve yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da muhalefet partileriyle temasa geçmesini bekliyoruz. Halihazırda bazı görüşmeler geride bırakıldı. Ama yeni haftada da yine çeşitli siyasi isimlerle, bürokratlarla görüşmeler yapılacak ve Perşembe günü de heyet İmralı'ya bu konuyu görüşmek üzere gidecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki yoğun mesaisine bakalım, gündemine bakalım. Genel kurulda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören ekonomi torba teklifi görüşülecek. Ayrıca Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları olacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına Salı günü başlayacak. Önce Somali tezkeresi görüşülecek. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlerine karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesini öngörüyor. Ardından ekonomi torba teklifinin görüşmelerine başlanacak. En düşük emekli aylığı da 23.552 liraya yükseltilecek. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış tesislere prim desteği verilecek. Tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 Mayıs ile Aralık ayları dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe uygulanan istihdam destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. Bilgi İşlem Altyapısı ve Sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Her türlü araç, borç ve alacaklarla yükümlüler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devir kapsamında tutulacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
1: Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. İsrail basında dikkat çeken bir iddia var. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı öne sürülüyor haberde. Ve ABD yakıt ikmal uçakları ve F-16 filosunu Orta Doğu'ya konuşlandırıyor deniliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken İsrail'in Kanal 13 televizyonunda dikkat çeken bir iddia yer aldı. İsrailli üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğu belirtildi. Gelecek haftanın kritik olarak nitelendirildiği haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığı öne sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde de ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerine yeni savaş jetleri konuşlandırılabileceği belirtildi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığı öne sürülen haberde daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneyindeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran bir haber var. New York Times'ın haberiydi. Hatta İsrail gazetesi Haaretz de yazdı. Habere göre iddia şu: İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ahmedi Nejat, Mossad'la, yani İsrail'in istihbaratıyla yeniden iktidara gelmek için işbirliği içinde. Daha doğrusu Mossad bunu istiyor. Ahmedi Nejat'ı yeniden iddiaya göre iktidara getirmek istiyor ve böylelikle rejimi değiştirmek istiyor. Bunun için de bir operasyon yürütmüş ama plan başarısız olmuş. Dediğim gibi bunu İsrail gazetesi Haaretz de yazdı, bu iddiayı. Ama Ahmedi Nejat

0: Rab yalanladı. Şimdi hem bu olayı konuşacağız hem de tarihte ki benzer durumları konuşacağız. Bakın milattan önceye kadar dayanıyor ve tabii ki bir konuğumuz var. Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erman bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Tuğba Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok sağolunuz. Şimdi dilerseniz önce bir bu haberden başlayalım. Ahmedi Nejat konusu. Ne diyorsunuz? Böyle bir iddia olabilir, yani doğru olabilir mi? Ahmedi Nejat yalanladı ve Ahmedi Nejat zamanında İran'da kurulan Mossad'la mücadele biriminin başkanının bir İsrail ajanı çıktığını söyleyen bir cumhurbaşkanı. Sert söylemleri var. İsrail haritadan silinmeli. Aynı zamanda nükleer programın hızlanmasını sağlamıştı yine cumhurbaşkanı olduğu dönemde. Tabii son dönemde biraz yumuşadı sanırım açıklamaları ama sizin yorumlarınız çok önemli.
1: Evet, şimdi İran Savaşı bize tabii ki her konuyu araştırmayı gerekli kılıyor. Ve dünya tarihinde böyle şeyler var. Yani hırslı iseniz ve rejim çok sıkı ise ve siz belli hedeflerde kendi düşüncelerinizi ilerletemediyseniz böyle bir şeye sevk olabilirsiniz. Yani kendiniz böyle bir şey isteyebilirsiniz. 2005-2013 yılları arasında biliyorsunuz, evet, görevde olan bir lider İran'da. Hı hı. Hatta Türkiye'ye geldiğinde de bunu alkışlamışlardı Sultanahmet'te. Ben de o zaman doktora yapıyorum Almanya'da. Dedim yani bizim Erdoğan İran'a gitse böyle bir sahneyi görebilir miyiz? Yani orada böyle bir dipnot geçmişti aklımdan. Hı hı. Şimdi bir kere Ahmedi Nejat yaptığınız açıklamalar çerçevesinde örneğin Yeşilleri bile, hani o reformist hareketi bile idamlarla yola getirmiş bir adam denir. Hatta ciddi anlamda İsrail'e ve diğerlerine çok tırnak içerisinde İslamcı talepleri olan bir liderdi. Şunu diyorlar, 2011 yılında dini lider Hamaney'in işte o istihbarat bakanını alma isteğini reddetmesi üzerine 11 gün telefonlarını kapatıyor. 11 gün dini lidere karşı bir direniş sergiliyor ama akabinde tabii ki sisteme uymak zorunda kalıyor. Ve şöyle bir anlatı daha var. Şimdi son ABD'de bir gazete bunu söyledi ve Ahmedi Nejat'ın İsrail Mossad'la bir işbirliği içerisinde olabileceği dile getirildi. Ve bu çerçevede de hani bir gün anlaşılmasın diye de Mossad Ahmedi Nejat'ın evini değil zırhlı arabasını vuruyor mesela bir saldırıda.
0: Evi vurulduğunda 28 Şubat'ta alıp götürmüşler diye de bir iddia.
1: Ve onun akabinde orada bir hedef yanıltması yapılıp güvenli bir eve taşındığı.
0: Evet, bunlar gizli.
1: Bunlar hep iddia.
0: Bunlar hep iddia tabii ki. Aynen.
1: Ama o evde ortalıkta İran'da çok direnişin hafif olmadığını gören Ahmedi Nejat orada karar değiştirdiği söylenebiliyor. Öyle bir iddialar. Sonra da gelip rejime bunları anlatmış. Bakın ben sizin arkanızdan çeşitli görüşmeler yaptım. 2024-2025 2 veya 3 kere bir iddia. Evet. Budapeşte ziyareti var.
0: Evet.
1: Viktor Orban ile, yani Netanyahu'nun kankası ile görüşme. Bir kere kesin Mossad'da görüşmesi var.
0: Hatta Mossad'da CIA'yı da bilgilendirmiş deniyor.
1: Şimdi bütün bunlar İran'ın detaycı diplomasisinin belki kendi işleticisi olabilir. Yani o oraya sokmuş olabilir. Bu da bir yetenek aynı zamanda. Ama tabii ki 2024'te çok içine kapandığı söyleniyor Ahmedi Nejat'ın. Çok hırslı birisi olduğu söyleniyor.
0: En son cenazede görüntülendi Hamaney.
1: Yönetim buna izin verdiği söyleniyor. Yani gelip rejime bunları anlattığından dolayı, yönetim anlattığından dolayı.
0: Onlar aslında, seni ajan bilsin ama sen bize bil.
1: Aslında şu an bir muamma ama bazen de biri de diyor ki ateş olmayan yerden duman
0: çıkmaz. Evet. Ya bu kadar iddia konuşulmuşken, bu işte biraz bu kadar köpürmüşken sanırım zora girer bu
1: dünya
0: durum.
1: Tarihinde sistemlerde, ülkelerde bunlar olabiliyor.
0: Evet, tam da onu demişken İsmail Hocam bakalım şimdi tarihte neler var. Örneğin milattan önce 450-404 yılları arasında Alkibiades, Atinalı devlet adamı ve komutan. Atina'nın en parlak siyasetçi generallerinden biriymiş ve hakkında açılan davalar nedeniyle ülkesinden kaçmış ve Atina'nın ezeli rakibi Sparta'ya sığındı. Sparta'ya Atina'nın zayıf noktaları konusunda tavsiyeler verdi. Daha sonra ise Pers İmparatoru'yla işbirliği yaptı. Öyle değil mi İsmail Hocam? Yani milattan önceye dayanan bir şey yani bu ajanlık.
1: Evet, devlet
0: kanıtlanmış olanlar bunlar. Buyurun devam edin hocam.
1: Devlet işi hırs işidir, ego işidir. O liderlik, karizma. Yani.

0: buradaki örnekler hep bize şunu gösteriyor. Yani milattan önceki en iki en büyük rakipler, yani olabilecek şeyler.
1: Bilinen ilk ajan diyebiliriz o zaman Alkibiades için belki de.
0: Öyle diyorlar. Öyle hani bazı yerlerde özellikle evet. ismi geçirilir.
1: Devam edeyim o zaman. Mir Cafer yine 1691-1765 Bengal ordusunun başkomutanı o da ve Bengal hükümdarı Siracüddevle'nin en önemli komutanlarından biriymiş ve İngiliz Doğu Hindistan şirketiyle gizlice anlaşıp 1757'deki Plassey Muharebesi sırasında ordusunu savaşa sokmamış, İngilizlerin zafer kazanmasını sağlayarak Hindistan'daki İngiliz egemenliğinin önünü açmış. Bu da büyük ihanetlerden biri denilebilir herhalde.
0: Yani Hindistan'daki İngiliz yönetiminin önünün açılması çok büyük bir olay. Yani günümüze kadar bir milletin veya o içerideki bir sürü halkın kaderini etkilemiş.
1: Nasıl ikna oluyorlar? Yani sırf para için mi o zaman?
0: Para bunlar? Değil, ya güç Tuğba'nın. Güç, o mevki. Güce ben elde edeyim. Bunu anlaşılabilir. O yüzden mesela Osmanlı bir yere bir yönetici atadığında hemen onun kontrolcüsünü de atarmış. Yani kontrol sistemi çok önemli.
1: Evet. Devam ediyorum yine. Benedict Arnold, İngiliz tarafına geçen bir Amerikan generali. Bu da günümüze kadar konuşulan bir isim.
0: Benedict Arnold, Abraham Lincoln'un yerine geçebilirdi. Mesela ya. Çok karizmatik ve önde giden bir liderdi. Saf değiştirdi ve ABD'nin kurucusu olmayı...
1: İngilizlerle olamaz. Gizlice anlaşıp bütün Amerika savunma planlarını sızdırıyor ve ABD tarihinde hala ihanetin sembollerinden biri.
0: Evet.
1: Yani adını, tarihi adını yazdırmak var, bir de yazdırmak
0: bir
1: var.
0: Bir de ABD'nin kurucu babası olabilirdi.
1: Düşünün değil mi hocam? Devam ediyorum o zaman. Wang Jingwei, Japon destekli Çin hükümetinin lideri. O da yine Japonya ile işbirliği kuruyor. En güçlü siyasi figürlerden biri. Japon işgali sırasında Japonlarla anlaşıp onların desteklediği hükümetin lideri oluyor. Yine lider, yine güç dediğiniz gibi değil mi İsmail Hocam? Uzak motivasyon hep aynı.
0: Hep aynı. Yani orada da 2. Dünya Savaşı'nda Japonya çok güçlü. Japon İmparatorluğu ve orada Çin'i yeniyor. Orada iki rakip olan kişi Japonya'yı anlaşarak yönetimin başına geçiyor. Yani bu tarihler bize şunu söylüyor. Aslında böyle şeyler var ve biz bunlara karşı da uyanık olmalıyız. Yani devletler. Evet. Bunlar var yani.
1: Günümüzde daha da basit bir kere. Yapay zeka var, casus yazılımlar var. Yani sadece insan eliyle ajanlıklar değil, değil mi? Teknolojik ajanlık da artık.
0: Hani arkadaşım, dostum falan, hani güç işin içine girince, şimdi çok aktüel örneklerden örnek vermek istemiyorum. Herkes lider olmak istiyor.
1: Değil mi hocam? Evet, son olarak o zaman son isimden de bahsedelim. Nazi destekli Norveç hükümetinin lideri Vidkun Kivisling, Norveçli siyasetçi, eski savunma bakanı ve 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile işbirliği yaptı ve Alman işgalinden sonra kurulan işbirlikçi Norveç hükümetinin başına geçti. Soyadı hala birçok dilde işbirlikçi hain anlamında kullanılıyormuş.
0: Tuğba Hanım, şunu söylemek istiyorum. Şimdi Donald Trump'ın böyle çekerken çimende yürür, yalnız yürür. Yani liderlik katına bir atıf var bir devleti yönetirken, onu yalnız çeker.
1: Evet.
0: Bir liderin nasıl yapıda olması, rakipleri ve kendi sistematiği bir ülkenin kaderini belirler. Yani siz lider deyip geçmeyin. O liderin ileri görüşlülüğü, o liderin kendi hırsı veya o liderin mesela bir Messi olması veya işte isim ve yani çok önemlidir. Bir halkın aslında asıl kılavuzu liderlerdir denilebilir.
1: Kesinlikle. Bir de o ekibi kurmak çok zor değil mi bir lider için? Yani az önce bahsettiniz ya, birine güvenmek, işin içine güç girince, menfaat girince, para girince belki o ekip kurmak...
0: Sizin iş yerinizde bile, sizin arkadaşlarınızda bu mobbing denilen bir olay bile var değil mi? Yani siz başarıya ulaşmayın diye ya da o gruba giriyorlar, o grubun üzerinden sizi sürekli düşmenizi istiyorlar. Lider bunun hepsini sezer. Sezer ve ona göre rakiplerin de yeri gelinceye kadar onu taşır. Ondan sonra elimine eder. Yani siz eğer son tahlilde yapacağınız bir olayı ilk baştan yaparsanız belki onun başarısı üzerinden bir yere gidemeyebilirsiniz. Yani Ahmet-i Necat'ın karşılıklı görüşmeleri ve gelip bunu durumu sezinleyip suların bulanıklaştığını görüp yönetimi...

0: anlatabilmesi de bir başarıdır.
1: O da bir kriz yönetmektir.
0: O da bir kriz yönetimidir. Yani
1: evet. Baktı ki ortaya çıkacak. Anlaşıldı.
0: Bir hırslıdır. Dini lidere karşı öfkelidir. Bir taraftan da şunu düşünür. Gerçekten İran halkı için benim düşüncem daha doğrudur diyebilir. Bütün bunlar içerisinde işte bize düşen bir kader.
1: Evet. Peki böyle günümüzde şimdi bu bahsettiğimiz örnekler tarihte kanıtlanmış olanlar. Evet. Tabii Ahmedinejad özelinde konuştuklarımız iddia. Günümüzde pek çok iddia var böyle ama bir yandan da ispatlanmış birimlerin başında çıkan ajanlar, içeri sızan ajanlar. İran bu konuda galiba en çok etkilenen değil mi? Ajanlar konusunda etkilenen diyebilir miyiz?
0: İran'ın bir kere şunu söylemek lazım. Gerçekten derin bir diplomasi tecrübesi var. Hı-hı. Bunu ifade edelim. Hı-hı. Fakat diğer taraftan son yıllarda, son 30 sene İran'a üzerine çok fazla çalışıldı.
1: Evet. Yani suikastlar, öldürülen müeyyide, önemli isimler değil mi?
0: Sadece müeyyideler değil, yani cezalar değil. İçeri çok sızıldı. Yani ve liderlerine ulaşıldı. Trafik lambaları hacklendi. Ve
1: o cihazlar birden patlamıştı değil mi hocam?
0: Tabii ki siber saldırılarla liderlerin evleri bile teşhis edildi. Bütün bu teknolojik verilerle İran'ın aslında bir kurtuluş savaşını görüyoruz biz yani. Ama diğer taraftan da yönetimin içerisinde farklı sesler var. Devrim muhafızları var. Mesela payidari cephesi var. Vuralım, kıralım, öldürelim. Mesela ben bazen düşünüyorum. Ben bu kadar cesur olmalı mıyım? Çünkü yani karşınızda kovboy geleneğinden gelen bir ABD var. Ve bu adamlar yani son dönemlerde de görüyorsunuz. İnşallah yani suları, elektrikleri, daha sivil altyapıları vurup bir noktalara kadar gitmezler. Nükleer silah için başlayan savaş, Hürmüz'ün açılıp kapanması. Ben orada yönetim kuracağım. Şimdi İran'ın yönetimi ben alacağım, o ben alacağım. Ya orada 90 milyonluk bir halk var. Bu kadar ciddiyetsizlik olabilir mi diye düşünüyorum. Evet. Diğer taraftan da şunu söylüyorum. Yani İran ve bir taraftan Orta Doğu'da kendi müttefikleri vardı değil mi? Yani Gazze'ye kadar uzanan müttefikleri, işte Yemen'de, orada burada. Hı hı. Ama öyle bir savaş, öyle bir noktaya geldi ki İran neredeyse vekalet müttefik gibi bir görüntü sunuyor şu anda. Devrim muhafızları, Rusya oraya çok ciddi bir internette hani desteği veriyor. Ürdün'e hedefini vurdu. O füzelerin yapımında madde Çin'den geliyor. Yani büyük bir mücadele var.
1: Mücadele var. Bakalım ilerleyen günler ne olacak? Özellikle bu ajan meselesi, Mossad'la işbirliği yaptı mı yapmadı mı? Bu haberlerin devamı gelecek mi?
0: Şu, o kesin zaten birileri onu araştıracak. İsrail buna yatırım yapacak. ABD son dönemde Venezuela'da biliyorsunuz bunları zaten üzerinden yapıyor. Yeni savaş buna evrildi. Yani topyekun saldırmaksa o liderlik katından birini bulmak. Evet. Ben şunu hep kendime soruyorum Tuğba Hanım. Çok Türkiye'ci bir isim olarak ülkemizde böyle bir nifak çıksa gerçekten iktidarı, muhalefeti, çeperi, kenarı, merkezi birbirine sahip çıkar mı? Hangileri aynı Eskişehir-Kütahya savaşlarında olduğu gibi cepheyi terk eder? Yani bunu kafa tasçı olarak sormuyorum. Hepimizin ortak geleceği için
1: bir
0: soruyorum.
1: Bir turnusol kağıdı olabilir ama önemli
0: yani
1: olan tabii
0: bizde de
1: var.
0: Trafik lambası eklenmiş olabilir. Bizde de bir yere şeyler döşenmiş olabilir. Biz yeni teknolojik verilerle çok ciddi anlamda ödevimizi çalışmamız lazım. Evet. Bir de kamuoyuna, halkımıza şunu söylemek istiyorum. Bu savaş bu şekilde devam ederse, hı hı, İran mesela, liderlerimiz öldürüldü, biz de onun liderini öldüreceğiz. Ya bazen esnek politikalar olabilir. Çünkü karşınızdaki sizden üstün. Yani şimdi üstün olan bir tarafta bazen alttan almanız gerekebilir. Ama kurt kuzuyu yemeye çalışıyorsa o zaman her tuşa basarsınız. Ve siz o kediyi sürekli sıkıştırırsanız, ABD ve İsrail için söylüyorum, işte Orta Doğu'yu kaosa götürür. Evet. Orta Doğu kaosa giderse Hürmüz'den sonra Babülmendep bu ABD'nin düzenini de bozar. Yani evet, onların da bunu görmesi lazım. İşte Kasım seçimlerinden önce Trump'a bir zafer verelim. Ya zafer verelim, koca evet, koskoca bir halkı öldürmek mi? Dün bir İran 10 bin kişi susuz kaldı. Ya bu kadar gaddarlığa ne gerek var diye sormak istiyorum yani.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Erman bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum.

0: Yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, tarihte kanıtlanmış olan, ajanlık yaptığı kanıtlanmış olan devlet adamlarından bahsettik. Ahmet Necat iddialarını konuştuk. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Cilo Dağı'na tırmanan dağcı Yüksel Işık'tan günler sonra acı haber geldi. Ne yazık ki önce kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemeler bulundu. Ardından da cansız bedeni.
2: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
3: Cilo Dağı'nın zirvesi için yola çıktı. Salı günü ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan dağcıdan acı haber geldi. Emekli asker ve aynı zamanda dağcı olan Yüksel Işık, arkadaşıyla birlikte Cilo Dağı'na gitti. Zirveye doğru tırmanırken arkadaşı geri dönme kararı aldı. Işık tek başına zirveye çıktı.
4: Pazartesi günü saat 3-5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşının onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yanına inmesi gerektiğini söyledi. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
3: İhbar sonrası bölgede uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4: İHA'nın görüntüleri zirveye çıkarken babamın ayak izleri görülmüş ama inerkene dair herhangi bir izler rastlanılmamıştır. Babamın zirvede olduğuna inanıyoruz.
3: 3894 metre yükseklikte kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler bulundu. Ekipler bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 5. gününde Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında bulundu.
2: Devam ediyoruz. Biraz tehlikeli ama tehlike çürük olmaktan kaynaklanıyor.
3: Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Mahsur kalanlar zor anlar yaşadı.
3: Odalarında uyurken seslere uyandılar. Duman nedeniyle mahsur kaldılar. Oteldeki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Otelin -2. katındaki çamaşırhanede başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Yangını fark eden çalışanlar hemen harekete geçti.
5: Otel boşalıyor arkadaşlar.
3: Bazı müşteriler duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Dumandan etkilenen müşterilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: 2 yıl önce evine dönerken iki grup arasında çıkan çatışmada arada kalan Mert Mutluay'ın hayatı tek kurşunla değişti. Engelli kalan Mutluay'ın en büyük destekçisi eşi oldu.
6: Vuruldum, o anda bir sıcaklık geldi, omuzumdan girdi mermi. O anda felç oldum, hissettim, bir sıcaklık geldi zaten.
3: Omuzdan giren tek mermi tüm hayatını değiştirdi. Evlilik hazırlığı yaparken engelli kaldı. Sevgilisi tüm zorluklara rağmen yoldaşı olmayı kabul etti.
6: Tek suçum oradan geçmekmiş zaten.
3: Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Mert Mutluay, 2024 yılının Ağustos ayında motosikletiyle evine dönerken kavga eden iki grubun arasında kaldı. Silahla ateş açılması sonucu vurulan Mutluay, 8 ameliyatla hayata tutundu. Ancak omuriliğindeki hasar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
6: Benim üstümde silah yok. Ben kimseyi vurmadım, kimseyle işim yok.
3: Mert Mutluay'ın en büyük destekçisi o dönem kız arkadaşı olan Aynur Gökbük oldu.
6: Belki dedim ayaklarım hiç tutmayacak, iyileşemeyeceğim yani ben. Yani değildi de ayakların ellerinde tutması. Ben bir ömür çalışır sana bakarım dedi. Ben git hayatını yaşa diyorum. O bana böyle cevap veriyordu abi.
7: Eşimi hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Bırakmak kolayı ama devam etmek, zoru başarmak en zor olan.
3: Hastane günlerinde dahi hiç ayrılmayan Mert Mutluay ve Aynur Gökbük Haziran ayında evlendi. Genç adam şimdi hem bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyor hem de yeniden ayağa kalkıp yürümeyi.
7: Ben eşimin sonuna kadar yanındayım, destekçisiyim. Umarım gerçekten failleri bulunur, cezasını çeker.
1: Hatay'da üniversite

0: Hastanesinde ölen iki kişinin cenazesi karıştı. Cenazelerden biri toprağa verildi. Kendi cenazelerini almaya giden aile morgda başka birinin cenazesinin kendilerine verilmek istendiğini görünce olay ortaya çıktı.
1: Morga gidip yakınlarının cenazesini almak istediler. Kendi cenazelerinin başkasına verildiğini fark edince şikayetçi oldular.
2: Cenazemiz yok. Nasıl yanlışlıkla verdiklerini de yöneticiler de bize söylemiyor. Çok üzgünüz.
1: Hatay'da yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile cenazeyi almaya gidince şoke oldu.
2: Ceset torbasına baktık. Benim abimin dişleri bembeyaz. Baktık adamda diş yok. Yani bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
1: Kırlangıç ailesine yakınları diye başka birinin cenazesi verilmek istendi. Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi ise başka bir aileye teslim edilmiş, hatta cenazesi toprağa verilmişti. Aile şikayetçi oldu.
3: Ölüm raporuyla cesedi karşılaştırmadan teslim etmiş cenazeyi.
1: Aile şimdi kendi cenazelerinin teslim edilmesini bekliyor.
0: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı yeni eylem planı hazırladı. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek, vakaya özel çalışma grupları da oluşturulacak.
1: Çember daha da daraltılacak. İhtiyaca göre vaka alt çalışma kurulabilecek. Eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için yeni eylem planı hazırladı. 2024-2030 yıllarını kapsayan strateji belgesiyle el koyma ve müsaade uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçtan soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Alınan adli taleplerinde öncelikli yanıtlanması sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti ilgili kurumlar tarafından sistematik şekilde takip edilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. Kamuya ait değer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Strateji belgesinin uygulanması kapsamında kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin mevcut çalışma gruplarına bağlı ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek. İhtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı mevzuat alt çalışma grubu ve operasyonel düzeyde devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak vaka alt çalışma grubu kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az 3 ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalarla stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
0: Türkiye'de 2026 yılının ilk yarısında 320 istasyonda 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1.621.777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Kusursuz bulunan araç sayısı ise 393.335 oldu.
1: Yılın ilk 6 ayında 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 5.804.046'sı hafif kusurlu, 1.621.777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Türkiye'de 219'u sabit, toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. 2026 yılında Haziran ayına kadar 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1.621.777'sinin ağır kusurlu, 393.335'inin kusursuz olduğu belirlendi. Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleriyle yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının

0: en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi. Araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz dedi.
1: İstirahat raporlarında yeni dönem başladı. E-rapor sistemiyle vatandaşların sağlık kuruluşlarından aldıkları istirahat raporları belirli istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenecek.
0: İstirahat raporları dijital ortama taşındı. Sağlık Bakanlığı'nın e-rapor sistemiyle istirahat raporları bazı istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı. E-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar istirahat raporlarına e-devlet üzerinden erişebilecek. Yeni düzenlemeyle amaç işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesi. Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek istirahat raporları elektronik ortamda güvenli kayıt altına alınacak. Raporlar e-rapor doğrulama servisi üzerinden doğrulanabilecek. Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-rapor sistemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu hatırlatıldı. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalıların istirahat raporları yine Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek.
1: İstanbul'un bazı yerlerinde son günlerde sıklıkla görülen çekirgeler tedirgin ediyor. Evlerin balkon, pencere ve bahçelerine giren çekirgeler bazı vatandaşlar arasında da şimdiden paniğe neden oldu.
2: Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
0: Kimi eve, kimi iş yerine, kimi de arabaya girdi. İstanbullular son günlerde çekirgeler nedeniyle endişeli. Görüntüler İstanbul'un çeşitli ilçelerinden. Kentin birçok yerinde görünen çekirgeler dikkat çekiyor.
3: Hadi dışarı çık da biz de rahatlayalım, olur mu?
0: Bir hayli büyük olan çekirgeler ev ve iş yerlerine giriyorlar. Davetsiz misafirler korku ve paniğe neden oluyor.
2: Aşkım tutulma ne olur.
0: Cep telefonu kameralarına yansıyan çekirgelerin İstanbul'daki artış nedeni merak konusu.
4: Yani bu çekirge nasıl girdi buraya anlamış değiliz.
1: Avrupa'yı kavuran aşırı sıcak hava Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Önümüzdeki 4 gün riskli. Sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Ve Orman Genel Müdürlüğü'nden de önemli bir uyarı var. Detayları Habertürk muhabiri Emine Derya'dan dinleyelim.
5: İlk uyarı aslında meteoroloji uzmanlarından geldi. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'da önümüzdeki 4 gün boyunca Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Tabii ki sıcaklıkların 40 derecelere varması ne demek? Artan sıcaklıkla birlikte orman yangını riski de artabilir. İşte bu noktada Orman Genel Müdürlüğü'nün bazı uyarıları oldu ama önce şunu hatırlatarak başlamış olalım. Geçtiğimiz yaz ne yazık ki orman yangınları açısından ülkemiz için çok zor bir yıldı. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ettik. İşte benzer bir durum yaşamamak için aynı acıların tekrarlanmaması adına da Orman Genel Müdürlüğü dikkatli olunması konusunda, orman yangını riskinin artabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte İstanbul'un ciğerlerinden en güzel yeşillik ormanlık alanlarından bir tanesindeyiz. Belgrad Ormanı'ndayız. Tabii ki İstanbullular sıcaktan bunalanlar, özellikle hafta sonu ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyenler yine Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Ateşler yakıldı, mangallar yapılıyor. Herkes keyifli, güzel vakit geçiriyor. Ancak dikkat edilmesi gereken de bazı noktalar var. İşte özellikle yakılan mangal ateşlerinin, kamp ateşlerinin ormanlık alanlarda kimi zaman insanlar çay demlemek için özellikle semaverler yakılıyor. Yakılan semaverlerde kullanılan ateşlerin de iyice söndürülmesi şart. Orman Genel Müdürlüğü tabii ki yayının başında da söyledim, bu noktada uyarılarını tekrarladı ve dedi ki sigara izmaritlerini kesinlikle doğaya atmayın. Anız ve bahçe atıkları yakmayın.

0: yakın cam şişe ve benzeri atıkların da özellikle şu anda bizim de bulunduğumuz Belgrad Ormanı gibi mesire alanlarında, ormanlık alanlarında doğaya bırakılmaması çok önemli. Yangın riski oluşturan faaliyetlerden de kaçınmak şart ve vatandaşları biz de bir kere daha uyaralım. Ormanlık alanda ya da çevresinde en ufak bir kıvılcım, bir duman gördüğünüzde dahi lütfen 112 acil çağrı merkezine de uyarıda bulunun. Bu yazın başında aslında Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte bir rapor hazırlamıştı. O raporda dikkat çekici bir veri var. Şunu söylüyordu bakanlık. Özellikle geçtiğimiz yaz Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının %84 ile %88'i ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. İşte bundan dolayı az önce saydığım etmenlere dikkat etmekte fayda var. Neler bunlar? Mangal ateşlerinin iyice söndürülmesi, sigara izmaritlerinin doğaya bırakılmaması, cam şişelerin doğaya bırakılmaması. Çünkü aşırı ısınan bir cam şişede ne yazık ki orman yangınına sebebiyet verebiliyor. Tabii ki önümüzdeki 4 gün kritik çünkü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarla birlikte en küçük bir kıvılcım bile büyük bir orman yangınına sebebiyet verebilir. Ve son olarak hatırlatalım, ormanlar yalnızca biz insanların değil, yerdeki karıncanın, gökte uçan kuşun, kısacası koskocaman bir ekosistemin yaşam alanı. Diğer canlılara da tabii ki aynı önemi vermek, ormanlarımıza bu önemi vermek çok kıymetli. Ondan dolayı lütfen işte bu gölgesinde oturduğumuz ağaçların uzun yıllar kullanabilmek için, gelecek nesillere bırakabilmek için de aman piknik yaparken dikkatli olalım. İyice mangal ateşlerimizi söndürelim ve yerlere lütfen sigara izmariti ya da cam şişe atmayalım.
1: Avrupa yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Fransa'nın güneyinde sıcaklık 40 dereceye ulaştı. İspanya ve Yunanistan'da ise daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İtalya ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor yine bir yandan. Uzmanlar da yangın dumanlarının yarattığı risklere karşı uyardı.
2: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. İspanya ve İtalya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneyindeki Nice kenti aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Birçok Fransız serinlemek için şemsiye kullandı. Fıskiyeleri akın etti. Serinlemek isteyenlerin bir diğer adresi de sahiller oldu. Yunanistan için de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların 42 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Aşırı sıcaklıklar orman yangınlarına da sebep oldu. İtalya'nın Sicilya adasının farklı noktalarında başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınlarında başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle dağ yamaçlarına yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde de yangınlar etkili oluyor. Yangın yılın en büyük yangını olarak nitelendi. Şimdiye kadar 12 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. En az 1000 kişi yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildi. Ayrıca İspanya Meteoroloji Enstitüsü ülkenin yeni bir sıcaklık dalgası altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının 45 dereceye yükselmesi bekleniyor. Uzmanlarsa orman yangınlarının oluşturduğu sağlık risklerine karşı uyardı. Orman yangınlarında çıkan dumanı solumanın uzun süren ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
3: Biliyoruz ki hava kirliliği her biçimde ince partikül maddeye neden olur ve bu partiküller daha sonra hayati organlarımızdaki en derin çatlaklara, en küçük atar damarlara, kalbimize, akciğerlerimize, beynimize ve böbreklerimize yerleşir. Ve bu da organlarda iltihaplanmaya neden olarak organ fonksiyon bozukluğuna yol açar.
2: Uzmanlar yangın sezonunda koruyucu maske takılmasının önemli olduğunu da ifade etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan İstanbul'un turkuaz halini görüntüledi. Boğaz'ın büyüleyici görüntüsü uydu görüntülerine bakın nasıl yansıdı.
2: İstanbul Boğazı'nın güzelliği uzaydan da görüntülendi. NASA Karadeniz'de Marmara Denizi'ndeki turkuaz renk değişimini gözler önüne serdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan İstanbul'un turkuaz halini görüntüledi. Space uydusuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve

0: İstanbul Boğazı boyunca oluşan turkuaz renkli fitoplankton yoğunluğu dikkat çekti. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin büyük bölümünde koyu mavi ve siyaha yakın tonlarda görünürken, yaz aylarının başında geniş alanlara yayılan turkuaz renk değişimi meydana geliyor. Uzmanlar deniz yüzeyindeki bu doğal renk değişiminin mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalmasından kaynaklandığını belirtiyor. Görüntüler bölgedeki mevsimsel ekolojik değişimi de ortaya koyuyor. Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine turkuaz bir görünüm kazandırıyor. Uzmanlar fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
1: TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi Türkiye'nin dijital kalesi olacak. Merkezin fiziksel kapasitesinin artırılması için ilk kazma 22 Temmuz'da vurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

0: de artacak dedi.
1: Kurulacak veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.
0: TürkSat'ın yeni veri merkezi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 35.300 metrekarelik alanda inşa edilecek. Merkezde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6.300 metrekare beyaz alan yer alacak. Ayrıca tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak.
2: Bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

ahbap soruşturmasındaki yeni detaylar. Devasa bir dolandırıcılık mı, küresel bir para aklama olayı mı? Ana muhalefet için en sıcak yaz. CHP içinden yeni bir parti mi doğuyor? Siyasi gelişmeler, gündeme dair ayrıntılar. Kerem Kırçıval soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, siyaset bilimci Doktor Alihan Limoncuoğlu, Doktor Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, hoş geldiniz. Saatler 17'ye geliyor. Gelişmeleri aktaracağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahbap soruşturması genişliyor. Bu kapsamda gözaltına alınan yayıncı, sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ifadesi alındı. Masak'ın analizleri de ortaya çıkmaya başladı. Detayların hepsi Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da. Arzu, söz sende.
1: Tuba Sadıkoğlu, son gelişmeyle başlayalım isterseniz. Çarpıcı bir Masak raporu ortaya çıktı. Kime ilişkin? Yayıncı Oğuzhan Uğur, Uğur ailesi, aynı zamanda medya şirketlerine yönelik bir Masak raporu çıktı. Oldukça dikkat çekici bir rapordan bahsediyoruz. Raporun detaylarını aktaralım isterseniz. Raporda yüksek riskli ve izlemeye değer vurgusu yapıldı hesap hareketleri noktasında. Aynı zamanda hakkında yasa dışı bahis ve kara para soruşturması bulunan Yayın Medya'nın Babala TV'ye, yani Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye 45 milyonu aşkın bir fon girişi yaptı. Aynı zamanda tek seferde 13 milyonluk bir para transferi gerçekleştirmesi de dikkat çekici veriler arasında yer aldı. Aynı zamanda araç alımı açıklamasıyla yapılan 30 milyon liralık bir yapay işlemin bulunduğu, Babala TV üzerinden 25 milyonluk bir villa alımı yapıldığı Çekmeköy'de ki bu villanın 100 milyon liradan satışa çıktı. Arada kalan paranın ne olduğu, elden mi verildiği, bir vergi mi kaçırıldığı noktasında da Masak'ın dikkat çekici şeklinde bir vurgusu vardı. 2000'den fazla iş avansı, avans işlemi yapılması bu hesaplardan da gri alan olarak ifade edildi Masak raporunda. Aynı zamanda Babala TV'nin 8.593.000 gibi milyonlarca liralık işlem hacmi ve geliri olmasına rağmen kar beyanını sıfır olarak belirtmesi de Masak raporunun bir diğer dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur gözaltına alındığı zaman soruşturma kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre kendisine yüklü miktarda bir

0: döviz transfer edildiği ve bankanın da bunun şüpheli bularak masaya bildirimde bulunduğu noktasında da bir tespit söz konusuydu. Yani birçok şaibeli işlem, birçok şüpheli işlem MASAK raporunda dile getirildi. Gri alan olarak ifade edildi ve araştırılması, derinleştirilmesi gerekiyor noktasında bir vurgu yapıldı. Tabii soruşturma kapsamında şu anda emniyette işlemleri devam ediyor. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin kuvvetle muhtemeldir ki bu MASAK raporundaki şüpheli ve şaibeli işlemler Uğur'a sorulacak. Aynı zamanda savcılıkça da bir beyanı alınacak. Tabii ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gözaltı sürelerinin dolmasının akabinde İstanbul'daki Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Biz de süreci kameraman arkadaşım Selban Bektaş'la birlikte takip ediyor ve gelişmeleri aktarıyor olacağız.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Arzu Kaya. Özellikle MASAK raporunun dikkat çeken ayrıntılarını paylaştı. Takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına da tepki gösterdi.
2: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri andı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır dedi.
3: Tarihi harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. Bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı da vardı.
3: Adada iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk'üne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'yla İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malüldür. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
2: MHP lideri mesajını Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır sözleriyle bitirdi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya gitti. Milli Savunma Bakanı Güler, Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına başladı. Bakan Güler, başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la bir araya geldi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve bakan yardımcısı Salih Ayhan da katıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Bir yandan da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hafta başında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin basın toplantısı yapacak. Çarşamba günü de MYK toplantısına başkanlık edecek.
2: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi, Kılıçdaroğlu'nun hafta başında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu, çarşamba günü de partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.

0: Evet, devam ediyoruz 17 bültenine. Geçtiğimiz saat aktarmıştık, Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki bir fabrikada yangın vardı. Bir atık yağ fabrikasında yangın çıkmıştı. Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından o yangın neyse ki kontrol altına alındı. Yangın Dağkaya Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yer alan bir atık yağ fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için de geniş güvenlik önlemleri alındı. 3 katlı atık yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise şimdilik bilinmiyor. Maalesef havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de artıyor. Malum son yangın haberi de Antalya'dan geldi ne yazık ki. Akseki ilçesine bağlı Menteş Bey ve Sarı Haliller mahalleleri arasındaki ormanda çıktı yangın. Öğle saatleriydi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, su ikmal araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor. Yangın riski nedeniyle birçok kentte de ormanlık alanlara giriş yasak. Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava araçları 7/24 takipte. O takip sayesinde Adana'da olası bir yangın büyümeden söndürüldü.
1: Devriye görevindeki İHA operatörü yangını fark etti. Hızlı müdahaleyle yangın ormana yayılmadan söndürüldü.
2: Vatandaşı sabitle, vatandaşı takipine devam edelim.
1: Orman Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava araçları 7 gün 24 saat görevde. Riskli bölgelerde uçuş yapan İHA'lar yangınları anlık olarak tespit edip hızlı müdahaleyi sağlıyor. Tıpkı Adana'da olduğu gibi.
2: Bir ateş tespit ettik. Yanında vatandaş da var. Koordinatlar iletiyoruz size. Yaklaş.
1: Ormanlık alanın hemen yakınında yakılan ateş İHA ile tespit edildi. Ekipler o bölgeye yönlendirildi ve yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına sebebiyet veren kişi de olay yerinde yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
0: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür dedi. Yunanistan'a uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Barış Anlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 8. gecede de sürdü. İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kentlerinde patlamalar meydana geldi. İran'da Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı yine. Ürdün'de 2 ABD askeri hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump İran'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası umurumda değil dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları 8. günde de devam etti. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne yaptığı saldırıda 2 asker öldü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların Trump'ın emriyle yapıldığını açıkladı. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi. CENTCOM saldırıların İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleriyle füze ve insansız hava aracı depolama alanlarına odaklandığını da belirtti. İran basını saldırılarda Sirik, Hacı Abad, Bender Abbas ve Keşm Adası'nın vurulduğunu duyurdu. Saldırıda sivil can kaybı veya altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına yanıt verdi. Kuveyt'te Amerikan güçlerinin bulunduğu 2 askeri üs İHA'larla hedef

0: alındı. Ürdün'e yapılan saldırılarda 2 Amerikan askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı açıklandı. CENTCOM, bir askerin de kayıp olduğunu bildirdi ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca askeri yetkililer, Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'den de açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyledi. Zaptın sürekli ihlal edilmesinin Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini belirtti. Hamaney'in danışmanlarından Muhsin Rezai ise Amerika Birleşik Devletleri saldırıları birkaç gün daha sürerse İran kapsamlı saldırı operasyonları aşamasına geçecek dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Tahran'ın mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirten Garib Abadi, İran'ın da kararını bu nedenle aldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaya "bu umurumda değil" sözleriyle yanıt verdi.
1: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken Orta Doğu'daki birçok ülkede saldırılara karşı alarm durumunda. Devrim muhafızlarından da yine Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama var. Bakalım detaylara. İran devrim muhafızları Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını açıkladı. Gemilerin güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığını belirtti. İki geminin de uyarının ardından bu rotayı kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Açıklamada Amerikalıların sözlerinden etkilenen ve güvenli olmayan rotalara giren gemiler kesinlikle kazalara karışacaktır denildi. ABD'nin Ürdün Büyükelçiliği, Akabe'deki uluslararası havaalanının ve limanın belirli ve güvenilir bir tehdit nedeniyle boşaltıldığını duyurdu. ABD vatandaşlarından bu alanlardan uzak durmaları istendi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan atılan 3 füzeyi düşürdüklerini duyurdu. Füzelerin can kaybına ya da hasara yol açmadığı belirtildi. Diğer yandan da İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını açıkladı. Kurum saldırıyı uluslararası hukuka karşı işlenmiş bir suç olarak niteledi. İsrail ordusu çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Ansa, ABD Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede Ansa'nın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunması bekleniyor.
0: İsrail Lübnan'da yıkım faaliyetlerini sürdürürken Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Masada İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması olacak. İsrail ordusu Lübnan'a varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki iki beldede patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdü. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşarken Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a gideceği açıklandı. Aoun'un Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunacağı belirtildi. Görüşmenin salı günü olabileceği öne sürülürken Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail'e doğrudan görüşmesini ve devletin örgütü silahsızlandırma çabalarını kesin bir dille reddediyor. Aoun, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da varılan anlaşmanın uygulanması için Trump'tan İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasını isteyeceğini belirtmişti. Anlaşma Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail askerlerinin kademeli olarak geri çekilmesini ve iki ülke arasında barışçıl ilişkilerin kurulmasını hedefliyor. Aoun, yaklaşık 20 yıldır Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olacak ve Trump'la ilk kez yüz yüze görüşecek.
1: Evet, devam ediyoruz 17 bültenine kaldığımız yerden. Pek çok kişiyi ilgilendiren bir meseleyi konuşacağız. Hem kiracıları hem ev sahiplerini, gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren bir kararı konuşacağız. Ve konuğumuz var. Avukat ve katlı mülkiyeti uzmanı Şeref Kısacık bizimle birlikte stüdyomuzda. Şeref Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olunuz. Şimdi Yargıtay'dan emsal bir karar çıkıyor.

0: çıktı tahliye taahhüdüyle ilgili. Eğer yenilenmezse geçersiz sayılıyor değil mi? Sizden dinleyelim kararın detaylarını.
1: Şimdi şöyle, esasen yeni bir karar değil. Ancak kamuoyu çok detayı bilmediği için her seferinde yeni bir kararmış gibi söylüyor. Şöyle, önce tahliye taahhüdü nedir diyelim.
0: Evet.
1: Bir kiraya verdiğiniz yeri şu tarihte tahliye edeceğim diye
0: evet.
1: Kiracı kira sözleşmesi imzalandıktan sonra, bakın burası önemli. Kira sözleşmesi imzalandıktan, hatta orası kendisine teslim edildikten sonra kendi özgür iradesiyle ben şu tarihte çıkacağım diye taahhüt veriyorsa ve kayıtsız koşulsuz veriyorsa bu geçerli. Ama daha girmeden bu taahhüdü verirsen sözleşme imzalarım seninle diyorsa kiraya veren veya aynı gün yapıyorsa, sözleşmeye yazıyorsa örneğin, geçersiz. Demek ki öncelikle biz
0: kiracının rızası önemli.
1: Özgür irademizle ve içinde otururken vereceğiz.
0: Hmm.
1: Bu bir.
0: Taşındıktan sonra.
1: Taşındıktan sonra, evet. İki, diyelim ki 2 yıl sonra 31 Ocak günü tahliye edeceğiz dedik. Kiraya veren 31 Ocak'tan sonra 1 ay içinde icraya vererek veya dava açarak, ben eğer kendiliğinden çıkmıyorsam
0: evet,
1: benim tahliye sürecimi başlatması lazım. Diyelim ki başlatmadı, Mart'ın 15'i, 20'si oldu, Nisan oldu. Artık o tahliye taahhüdüne dayalı olarak benden bir şey isteyemez.
0: Zaman yani, aşımına mı uğruyor?
1: Yani o tahliye taahhüdü geçerliliğini yitiriyor.
0: Geçerliliğini
1: bu yitiriyor. İlgili Yargıtay kararı da benzer bir karar.
0: Kira kontratı yenilenince,
1: yani diyelim ki yine şöyle diyelim, 10 Nisan 2027 tarihinde tahliye edeceğim dedim. Siz bu taahhüdü aldınız. Her şeyiyle geçerli bir taahhüt.
0: Tamam.
1: O tarih gelmeden önce o tarihten çok sonraki dönemi de kapsayan benimle yeni bir sözleşme imzaladıysanız
0: zaten
1: o taahhütü demek ki yok saydınız diyor. Gene de Yargıtay kararını detaylı görmek gerekir. Yani sizin iradenize bakıyor orada. Ama şuna da dikkat edelim.
0: Ama zaten gönlü olmayan ev sahibi de yeniden sözleşme
1: niye yapsın?
0: Niye yapsın?
1: Onu kullanacaksa. Bu bir. Yani. İki, yani o arada siz taahhüt süresi gelmeden önce kiranın artmış olması, sizin bu kirayı almış olmanız o bir aylık süre geçmediği sürece taahhütten vazgeçtiğiniz anlamına gelmez. Yani tahliye taahhüdü özgür iradeyle verilmeli, içinde otururken verilmeli, boş verilmemeli.
0: Onu soracaktım Şeref Bey. Bazı ev sahipleri, bu bir uyanıklık mı yani, boş bırakıyorlar tarihi?
1: İşte boş verdiğiniz zaman da Yargıtay diyor ki
0: kabul ediyorsun demek ki oraya.
1: Sen diyor içinde otururken vermediğini, daha baştan senden alındığını yazılı bir belgeyle sen ispatlamazsan
0: nasıl ispatlayacak? Çok zor.
1: İşte evet. Bunu diyor özgür iradenle vermiş sayarım. Hatta bazı Yargıtay kararları üzerini doldurma hakkını da ona bıraktığını varsayarım diyor.
0: Tabii kabul etmiş oluyoruz
1: gibi,
0: yani.
1: Gibi. Yani o nedenle bu çok önemli bir husus. Boş vermemek lazım. Kiraya verenler açısından da bir ay geçtiği zaman işleme konulması gerekir.
0: Koyulmazsa örnek veriyorum 1,5 ay oldu yine.
1: O hakkımızdan vazgeçtik. Yani yeni bir sözleşme yapmasak bile.
0: Peki. Şimdi artık Şeref Bey, kira kontratları her sene yenilenmiyor. Diyelim ki ben bir ev tuttum, belli bir kiraya anlaştım. Bir sene doldu. Yeni bir kontrat yapmamıza lüzum yok değil mi normalde?
1: Lüzum yok. Otomatikman zaten
0: uzuyor.
1: Tam aksine malikin ya da kiraya verenin ben uzatmayacağım diyecek doneler olması lazım. Neydi? Bunlardan biri tahliye taahhüdü. Neydi? Kızım evlenecek, kızım oturacaktı
0: evet.
1: Gibi. Uzatmayalım. Konu o değil. Yani böyle bir kira sözleşmesini sona erdirecek bir nedeni yoksa yıkıp yeniden yapacağız, tamirat, tadilat yapacağız, içinde oturulamaz vesaire gibi veya kirayı geç ödüyorsun her yıl, sık sık geç ödüyorsun, bir takvim yılında 2 kere 3 kere geç ödedin veya icraya verdiğim halde 30 gün içinde ödemedin gibi, temelde düştün gibi nedenler yoksa otomatikman uzar.
0: Evet.

0: bu birazcık iki tarafı da koruyor aslında değil mi Şevket evet. Bey? Yani hani kiracıyı daha çok koruyor, ev sahibini daha çok koruyor diye bir durum yok. Yani eğer taraflar art niyetli değilse zaten iki tarafı da korumaya yönelik sanırım.
1: Ama yine de tahliye taahhüdünüz de olsa eğer noterden değilse.
0: Bir de o var.
1: İmzaya itiraz edebiliyorsunuz. Noterden bile olsa mahkemeler bunu icra takibine itiraz edildiğinde normal bir dava gibi görüp bazen 6 ay 7 ay sonrasına duruşma günü veriyor. Bunun yerel mahkemedeki süreç, BAM'daki süreci de üst mahkemedeki dikkate alırsak yani iyi niyet olmadığı zaman iki tarafında işi zor.
0: Değil mi? Yani taahhüdü kabul etse de kiracı sonradan cayabiliyor o zaman.
1: Cayabiliyor demeyelim de İtiraz süreci edebiliyor. Uzatıyor.
0: Süreci uzatmak
1: ya
0: için
1: bu
0: isterse
1: imza benim
0: ettiriyor.
1: Değil diyor örneğin.
0: Mesela.
1: Veya takibe ben bunu baskı altında verdim diyor.
0: Noter huzurunda olsa bile
1: olsa
0: bunları...
1: bile diyebilir. Çünkü ha geçerli mi derseniz o geçerli olmaz ama sonuçta bir yargılama
0: zaman
1: olacağı
0: kaybı.
1: İçin zaman kaybı olur.
0: Zaman kaybı. O sürede de kirasını ödemek zorunda mı?
1: Ödemek zorunda tabii
0: zorunda.
1: Ki. Hem kiracısını hem kirasını ödemek zorunda.
0: Bir de şu da vardı yakın zamanda yine haber oldu. Diyelim tahliye oldu kiracılar. O süreçte ödemedik aylarca kira olan kiracılar varmış. Ev sahipleri onları almakta dahi zorlanıyormuş sanırım.
1: Onu ben de bir sizin bir yayında söyledim. Evet, evet. Ben kendim dahi 22 senedir tahsil edemediğim kiralacağım var.
0: Hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Ya işte gönül ister ki herkes ekonomik olarak rahat rahat kirasını ödeyebilsin bir yandan. Bir yandan ev sahipleri de ihtiyaç duyabiliyor oradan gelecek kira gelirine. Hakikaten zor
1: sosyal
0: bir
1: sosyal devletin barınma ihtiyacını bu tür tartışmalar çıkmayacak şekilde gidermesi gerekir. Yoksa
0: kesinlikle.
1: Kiracı cephesinden bakarsanız ev sahipleri mağdur ediyor.
0: Evet.
1: Ev sahibi cephesinden de bakarsanız yaşlı bir Ayşe teyze tek bir o kira geliriyle ya, geçiniyorsa
0: ne yapacak?
1: Onu da düzenli alamazsa
0: o da mağdur.
1: O da mağdur. Evet.
0: Aynen, emekli maaşları da ortada. Bir de diğer konumuza geçelim mi artık yoksa eklemek isteyeceğiniz bir şey?
1: Bence tamam.
0: Yani hepsinden bahsettik evet, buradaki evet. Maddelerin 3 aşağı 5 yukarı. Tarih kısmının boş olması da dahil olmak üzere. Bir de hisseli tapu meselesi var. 12. yargı paketi kapsamında hisseli tapusu olan bir arsa örneğin miras kaldı 3 kardeşe. Satışa çıkarıldığında önce malikler o açık arttırmaya katılıyor. Öncelik onların ama o önceliği değerlendirmezlerse, başvuru yapmazlarsa ne oluyor? Hakları yanıyor. Bu da gündeme geldi. Ne dersiniz bununla
1: Şimdi
0: ilgili?
1: Şimdi şöyle, bu özellikle kırsal kesimde çok fazla. Hele hele çocuksuz ölen birisinin mirası bazen yüzlerce kişiye kalabilir.
0: Evet.
1: Bunların anlaşarak birine satması içlerinden veya dışarıdan zor. Ama biz bu kadar detaya girmeyelim. Diyelim ki 3 kardeşe miras kaldı. 3 kardeş anlaşarak şu daire senin olsun, bu dükkan benim olsun, şu boş arsa senin olsun diye anlaşırlarsa sorun yok. Anlaşamadıklarında
0: açık artırma usulü mü devreye?
1: Önce ortaklığın giderilmesi davası açacaklar. Taşınmazın bulunduğu yerde. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davası açacaklar. Burası diyelim ki 3 katlı bir binaysa siz satış suretiyle giderilmesi davası açtınız. Karşı kardeşlerinizden biri de efendim ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesini isteyebilir. Bu ne demek?
0: Paylaşım.
1: Yani giriş daire birinin oğlu kardeşin, iki bunun, üç bunun denkleştirerek bu olabilir. Ama diyelim ki burası bir tarla.
0: Evet.
1: Miras kaldı. İlk satışta mahkeme kararı verdi. İstanbul'da diyelim ki Sulh Hukuk Mahkemesi kararı verdi. Karar kesinleştikten sonra bu işlerle ilgili bir satış dairesi var. O daireye dilekçe veriyorsunuz. Diyorsunuz ki Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Bürosu şeklinde veya başka bir isimle, buna yakın bir isimle. Diyorsunuz ki bu taşınmazı biz anlaşamadık. Mahkemede ortaklığın giderilmesi kararı verdi. Bu karar da kesinleşti. Hadi bunu satalım.
0: Evet.
1: Şimdi satışı yapacak birim. İlk satışta, yalnız şunu söyleyelim, bu yasal düzenleme daha resmi gazetede yayınlanmadı. Ben az önce de baktım, yayınlanmadı.
0: Ama yayınlanacak
1: bize sanırım. Evet, basından yansıdığı kadar.
0: Evet.
1: Bu gerekçede yazdığı kadar komisyon

0: Buna verilen ilk dilekçedekiler kadar, kanun teklifi kadar söylüyoruz. Hı hı. Diyor ki %50'sine satılabiliyordu birinci satışta ve ikinci satışta. Artı diğer bazı ipotek vesaire varsa, hı hı, alacaklının onu da karşılaması, bir de satış masraflarını ve paylaşım masraflarını karşılaması gerekiyordu. Bu detayı bir kenara bırakalım, %50 diyelim. %50'nin üstünde en az satılması gerekiyordu, en az %50. Şimdi burada diyor ki bu satışa herkes girebiliyordu. Elektronik ortamda yapılıyor, Türkiye'nin her yerinden insanlar satışa girebiliyor. Şimdi diyor ki ya bu aile yadigarı bir ev olabilir. Aile, evet, yadigarı bir arsa, tarla olabilir. Önce size veriyorum bu hakkı diyor.
1: Size teklif ediyorum.
0: Yani. Evet, %100 fiyata ancak. Burada ne gündeme geliyor? Daha önce biz avukatlar, hı hı, ortaklığın giderilmesi davasında satışı yapacak daire kıymet takdiri yaptığı zaman buna pek itiraz etmezdik. Hı. Niye? İhaleye Türkiye'nin her yerinden insanlar gireceği için
1: o zaten değerini bulur muydu?
0: Değerini bulurdu.
1: Evet.
0: Buradaki en büyük risk şu. Eğer satışı yapacak yer, bölüm, adliyedeki
1: doğru tespit
0: o
1: etmez.
0: Kıymet takdirini, satış sırasındaki kıymet takdirini gerçek değerin altında belirlediyse, siz de yasal sürede icra mahkemesine itiraz etmediyseniz, diyelim ki orası 10 milyondan ihaleye, hı hı, çıkıyor o zaman, hı hı, gerçek değer 15 milyonsa 10 milyonu veren ve diğer giderleri veren alır.
1: Yani uyanık kardeşlerden biri orada.
0: Uyanık ve ekonomik gücü güçlü olanlardan.
1: Gücü olan, evet, parası olan ve hızlı davranan.
0: Yani bunun eleştirilecek yönü de şu, ekonomik gücü yeterli olmayan mirasçıların katılımını engelliyor.
1: Evet.
0: Bir şey daha söyleyeyim. Diyelim ki ortaklığın giderilmesi davası bitti. Üst mahkemeye de itiraz etmedik, satış dairesine gitti. Hı hı. Ben bu arada hissemi satarsam ne olur?
1: O da mümkün.
0: Ben düşündüm.
1: Hızlı davranıp.
0: İyi, öbür kardeş, hı hı, güçlü, ben ihaleye giremeyeceğim.
1: Ekonomik gücüm yetmeyecek.
0: Değerinden de düşük gidecek. O zaman ben hissemi güvendiğim birine satarsam artık bu ne yapılmaz? Uygulanmaz.
1: Evet.
0: Çünkü bu düzenlemenin temel maddesi şu, hepsi mirasçı ise.
1: Evet, hakikaten en güzeli herhalde Şerif Bey, kardeşlerle iyi geçinmek, oturup anlaşmak, değil mi, konunun buralara varmaması. Ama tabii böyle de bir açık var dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Dikkat etmekte fayda var diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Şeyin de adını
1: için
0: tam söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: İstanbul için mesela, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu. Ama neye göre yapıyor? İcra İflas Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yapıyor.
1: Evet.
0: Yani önemli bir maddeydi. Eleştirilecek, evet, yönleri de var.
1: Evet.
0: Çünkü öbür türlü olsaydı son cümle, ilk satışta belki satılacaktı, gerçek değerine çıkacaktı.
1: Ama böyle teklif edilince kardeşleri parayı veren düdüğü çalacak.
0: Aynen öyle. Benim teşekkür ederim.
1: Tamam.
0: İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun Şerif Bey. Ayağınıza sağlık, sağ ağzınıza sağlık tekrar. Avukat ve kat mülkiyeti uzmanı Şeref Kısacık konuğumuzdu. Hem hisseli tapu satışlarıyla ilgili hem de tahliye taahhüdüyle ilgili bize gerekli bilgileri, dikkat edilmesi gereken hususları aktardı. Devam ediyoruz 17 bültenine.

0: Manisa'da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Ebru için cenaze töreni düzenlendi. Ebru'ya ait kemikler cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: Eniştesi tarafından öldürüldü, gömüldü. Yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru'nun kemikleri dualarla toprağa verildi. Manisa'da yaşayan Münevver Koyuncu, geçen Ekim ayında jandarmaya gitti. Kızı Ebru Koyuncu için kayıp başvurusu yaptı. 17 yaşındaki kızının 2009 yılı Aralık ayında evden ayrılıp bir daha dönmediğini söyledi. 16 yıl sonra gelen başvurunun nedeni de Ebru'nun ölen babasından kalan mirastı. Ebru olmayınca aile işlemleri yapamamıştı. Jandarma olayı soruşturmaya başlayınca tüm şüpheler aile üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan

0: eski enişte Ufuk Köse cinayeti itiraf edip Ebru'nun cesedinin yerini gösterdi. Arazide yapılan kazıda Ebru'ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ebru'nun ablası Fatma K ile eski eniştesi Ufuk Köse tutuklandı. Katil zanlısı Ufuk Köse yaşadıkları ilişki sonucu Ebru'nun hamile kaldığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Eşi de gömmek için yardım etmişti. Adli tıp kurumunda yapılan DNA incelemesinin ardından kemiklerin Ebru'ya ait olduğu kesinleşti. Genç kıza 17 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Ebru toprağa verildi.
1: Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Moğolistan uyruklu DT'nin mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yabancı uyruklu şüpheli uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapıyordu. Kağıthanede saklandığı adreste yakalanan uyuşturucu kaçakçısının Moğolistan tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Zanlı işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni nesil piyade tüfeği teslimatı yaptı. Milli piyade tüfeğinin daha hafif ve geliştirilmiş versiyonu olan silahın 600 metre etkili menzili ve dakikada 750 atış kabiliyeti bulunuyor.
0: Milli piyade tüfeğinden 500 gram daha hafif, 600 metre etkili menzile, dakikada 750 atış kabiliyetine sahip. Makine ve kimya endüstrisi üretimi yeni nesil piyade tüfeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi 2016 yılından itibaren milli piyade tüfeği MPT-76'nın teslimatını sürdürüyor. Şimdi ise MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli olan MPT-76MH'nin üretimi tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yüklü miktarda teslimatı yapıldı. 3 kilo 750 gram ağırlığındaki bu tüfek daha hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Piyadenin sahadaki hareket kabiliyetini artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni nesil piyade tüfeği atış testlerinden de tam not aldı. 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olan toplam 58 testi başarıyla geçen tüfek, yüksek operasyonel kabiliyetini uluslararası boyutta gözler önüne serdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı yapılan tüfeğin yüksek ihracat potansiyeli olduğu da değerlendiriliyor.
1: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana yapılan en büyük saldırı olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda bina hedef oldu ve en az bir kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.
0: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılara devam ediyor. Kiev'i hedef alan balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana en ağır saldırı olduğu belirtildi. Ukrayna başkent Kiev ve çevresine 41 balistik füze atıldığını duyurdu. Bunlardan 18'inin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Ayrıca Rusya'nın fırlattığı 125 İHA'dan 108'i imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da bu saldırının savaşın başından bu yana en fazla balistik füzenin fırlatıldığı saldırı olduğunu söyledi. Saldırıda birçok binada hasar oluştu. Ölen ve yaralananlar oldu. Bunlar arasında depolar, süpermarketler, ofisler, apartmanlar ve yurtlar yer aldı.
2: 3. kattaki pencereyi görüyor musunuz? Dairem orası. Tüm pencereler kırıldı. Mutfakta ve içerideki tüm kapılar kırıldı.
0: Hasarı temizlemeye çalışan ekipler sirenlerin çalmasıyla sığınaklara koştu. Kiev yakınlarındaki bir depoda çıkan yangına helikopterlerle müdahale edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri sanayi işletmeleriyle lojistik merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Odessa bölgesindeki yakıt ve yağ depolama tanklarını da vurduklarını duyurdu. Moskova son haftalarda Ukrayna'ya balistik füze saldırılarını artırdı. Bunda Ukrayna'nın elindeki hava savunma füzesi stoklarının azalması etkili oldu. Kiev yönetimi bu sorunu ülkede Patriot füzesi üreterek aşmaya çalışacak. Zelenski bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varıldığını

0: açıklamıştı. Üretimin en erken bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.
1: Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Daha önce New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım diyen New York Belediye Başkanı Mamdani bu konuyu belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü açıkladı.
0: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım demişti. Gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yapmayı planladığı New York ziyaretine çevrildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. Netanyahu, New York'a ayak basarsa tutuklarım demişti. Bir kez daha aynı konuya değinen Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması yönünde adım atıp atmayacağını belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü söyledi.
2: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusudur. Birçok insanın da bu görüşü paylaştığını göreceksiniz. New York şehrinde yasanın bana yapmama izin verdiği her şeyi yapacağız. Bu konu hukuk departmanımızla yürüttüğümüz aktif bir değerlendirme sürecidir.
0: Mamdani İsrail'i daha önce de apartheid rejimi olarak nitelendirmiş, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımlamıştı. Tel Aviv yönetiminden Mamdani'nin açıklamalarına sert yanıt geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Denin, Netanyahu'nun New York'a gideceğini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyledi. Eğer burada birisi tutuklanacaksa o da New York Belediye Başkanı Mamdani'dir dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
1: Almanya'da güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı. Soyut tehdit durumu yüksek tehdit durumuna yükseltildi. İçişleri Bakanı kritik altyapı ve halka yönelik artan riskler nedeniyle ülkede her an saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken İsrail'in Kanal 13 televizyonunda dikkat çeken bir iddia yer aldı. İsrailli üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğu belirtildi. Gelecek haftanın kritik olarak nitelendirildiği haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığı öne sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kanal haberinde de ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerine yeni savaş jetleri konuşlandırılabileceği belirtildi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığı öne sürülen haberde daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneyindeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.
1: Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok görev süresini sona erdiren yasayı imzalayarak görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Sulyok, meclisten gelen anayasa değişiklikleri paketini imzaladığını açıkladı. Böylece 2024'te Cumhurbaşkanı seçilen Sulyok'un görev süresi sona erdi ve Sulyok yaptığı açıklamada anayasa değişikliklerinin hukukun üstünlüğü ilkesine zarar verdiğini söyledi. Macaristan Başbakanı Peter Macar, Sulyok'u eski başbakan Orban'ın kuklası olarak nitelemiş ve istifasını istemişti. Sulyok'un bunu kabul etmemesi üzerine Macaristan Meclisi anayasa değişikliği yaparak Sulyok'un görevine son verdi. Vagy pedig aláírja ezt az alaptörvény módosítását. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, adınıza sahte kimlik düzenlendi, hakkınızda soruşturma var yalanıyla yaşlı bir kadını tuzağa düşürmeye çalıştı. Telefonda korku ve panik oluşturarak para almaya çalışan şüphelinin planını bakın kim bozdu.
3: Hanımefendi, sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu. Sizinle TikTok vatandaşımızın.
0: Adınıza sahte kimlik düzenlen.

0: Hakkınızda soruşturma var dedi. Yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Tam o sırada yanında bulunan kızı durumu fark edip son anda engel oldu.
1: Tamam damadım sen arasın.
2: Damadın kim ya?
1: Emniyet Genel Müdürü.
2: Sen kararına müdahil etmek mi istiyorsun?
1: Damadım Emniyet Genel Müdürü.
2: Hakkında FETÖ soruşturması açıldı.
0: Dolandırıcıların bu kez hedefi Antalya'da yaşayan Hacer Özkan oldu. Telefonla yaşlı kadını arayan kişi kendisini emniyet görevlisi olarak tanıttı.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bu operasyon düzenledi.
1: Senin adın ne?
2: Polis memuru Bedir Ataş.
1: Evdeydim, bir telefon geldi. İşte tebligat geldi mi karakoldan, polisten falan diye sordu bir telefonda arayan. Yok dedim.
0: Yok dese de telefondaki kişi üzerinize kayıtlı borç var diyerek yaşlı kadını tuzağa düşürmeye çalıştı.
1: Kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda üstüne kayıtlı borç var. Kimliğinle alışveriş yapılmış. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. İfadeye geleceğim diye sordu.
0: O sırada Özkan'ın da kızı yanındaydı. Durumu fark edince müdahale etti.
3: Ben ifademi karakolda vereceğim de.
1: Ben ifademi karakolda vereceğim.
3: Beyefendi, ben...
1: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
2: Şimdi operasyon düzenleme cihazlar normal bir cihazlar.
4: Ticaret Bakanlığı engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanılabilecek.
0: Engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemleri kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni uygulama Eylül ayından itibaren başlayacak. Ortopedik engeli bulunan vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithalatında sürecin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda E-Devlet üzerinden engelli araç ithal sistemiyle randevu sistemi uygulamaya alındı. Yeni uygulamayla komisyon değerlendirmeleri E-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas olarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi bulunacak. Başvuru sahipleri kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek. Randevu sistemiyle komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi ve engelli vatandaşların bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor. Sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanıma sunulacak.
4: Yaz aylarında serinlemek için havuza ya da denize girerken yapılan tek bir hatalı atlama hayatınızı tamamen değiştirebilir. İşte Gökhan Şenlete'nin hikayesi de bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Detayları Aslı Ömer Aktaş'ın haberinden izleyelim şimdi.

0: Bir anlık heyecan yaklaşık 29 yıldır süren bir mücadeleye dönüştü.
1: Gençliğin verdiği şeyle şunu yaparsın, yapamazsın, atlarsın, atlayamazsın konusundan dolayı orada bir anlık hevesimiz, yani 5 dakikalık kendi eğlencemiz bizim hayatımıza değişimine sebep oldu.
2: Arkadaşlarıyla gittiği tatilde sığ suya balıklama atladı. O gün yaptığı hata hayatını değiştirdi. Gökhan Şenleten yaklaşık 29 yıldır omurilik felciyle mücadele ediyor.
1: Sığ suya atlama sonucu bir kaza geçirdim.
0: Omurilik yaralanmasına bir de yanlış müdahale eklendi. Gökhan Şenleten'e göre olay yerinde yapılan taşıma hatası hasarın daha da ağırlaşmasına neden oldu.
1: Belki de felç kalmayacaktım, belki daha iyi bir durumda olacaktım. Ama o müdahale esnasında yapılan küçük bir hatadan dolayı maalesef omurilik felçlisi kaldım.
0: Her yaz benzer olaylar yaşanıyor. Birkaç saniyelik eğlence ömür boyu sürecek sonuçlar doğurabiliyor.
3: Özellikle 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz sığ sulara balıklama atlama nedeniyle omurilik yaralanması geçiriyor ve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Lütfen derinliğini bilmediğiniz sulara balıklama atlamayın.
0: Uzmanlar da özellikle müdahale konusunda uyarıyor.
4: Omurga kırılmışsa, hastayı kaldırmaya çalışırken, döndürmeye çalışırken az da olsa kurtulmuş sinirlikleri varsa onları kaybedebilir. Böylece hasta öncesinde mesela kollarını kullanabilir.

0: yokken bir iki manevrayla kollarını da kaybeder hale gelebilir. O yüzden bilinçsiz kişilerin bir sağlık personeli olmadan müdahale etmemesi, şartlar çok zorunluysa bir şey yapmak için, mesela suya atladı ve suyun içindeyse, mümkün olduğunca omurgayı hareket ettirmeden kıyıya kadar aynı pozisyonda yerleştirmeleri doğru olur.
1: Yani lütfen o 5 dakikalık eğlence için düşünmeden veya görmeden bir yere atlamayın. Bir heyecan insanın ömrü hayatını yani sonuna kadar yatalak kalmasına veya ailesine veya mahkum kalmasına neden olabiliyor.
2: Türkiye'nin kadavradan 3. rahim nakli operasyonu Akdeniz Üniversitesi'nde başarıyla yapıldı. 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı 11 yıl önce rahim nakli ameliyatı olmak için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kentte beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan organları arasında rahim de yer alınca Mekkiye Bostancı hemen hastaneye çağrıldı. Türkiye'nin ilk 100 çift kol ve dünyanın ilk kadavradan rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan'la Profesör Doktor Özdenen Özkan genç kadını ameliyata aldı. Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı ameliyat yaklaşık yine 14 saat sürdü. Rahim nakli başarıyla gerçekleşti. Daha önce rahim nakli yapılan Derya Sert ve Havva Erdem bu sayede çocuklarını kucaklarına almıştı. İstanbul Kartal sahilinde aylardır aynı noktada duran karavanlar kamusal alan tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Çevre sakinleri karavanlar nedeniyle sahil hattını ve araç otoparklarını kullanamamaktan şikayetçi. Peki karavancılar işgalci mi, misafir mi, vatandaş ne istiyor, karavancı ne diyor? İşte Habertürk muhabiri Gizem Türemen ve kameraman Özgür Balaban tartışmanın yaşandığı alanlara gitti, taraflara mikrofon uzattı.
3: Çok rahatsızım. Karavanlardan dolayı park edecek hiçbir yer yok.
4: Buraya karavan park edemez diye bir tabela yok. Karavancının da bir hakkı var.
5: Araç park yeri burası. Karavan park yeri değil.
6: Senin değil ki burası. Sen niye çekiyorsun buraya?
5: Ya başka çekeceğimiz yer yok. Ne yapalım yani?
7: Karavancılarla çevre sakinleri yine karşı karşıya. Bu kez konu park yeri tartışması.
8: Buradan kovuyorlar. Evimizin önüne koyamıyoruz. Yan caddeye koyamıyoruz. Yani ne yapacağız biz bunu?
7: Pandemiden bu yana sayıları giderek artan karavanlar özellikle sahil kenarlarına park ediyor. Ancak uzun süreli ve düzensiz parklanmalar çevre sakinlerinin tepkisine yol açıyor.
9: Burası Kartal sahilinde bir cep otoparkı, İspark'ın ücretsiz park alanı. Ancak parkın başından sonuna kadar üstelik de günün 24 saati karavanlarla dolu olduğunu görüyorsunuz. İşte çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu konu da tam olarak bu. Biz geldiğimiz zaman aracımızı park edecek yer bulamıyoruz diyorlar. Sahil hattının gelişi güzel park edilmiş karavanlarla işgal edildiğini söylüyorlar.
8: Biz öyle işgalci falan değiliz.
10: 7 gün 24 saat buradalar. Karavanlardan yer bulamıyoruz.
11: Ya kaldırıma çıkarmak zorunda kalıyoruz arabayı. Ya dışarıya park etmek zorunda kalıyoruz. Kazalar yapıyoruz. Ceza yiyoruz. Kadıköy'den buraya kadar her yer karavanla dolu.
12: Arabamı koymuyorum. Karavanımı koyuyorum. Karavanda kalıyorum.
13: Şikayetlerde de bulunduk biz. Geldiler büyükşehirden. Hatta yazı yapıştırdılar üzerlerine. Hepsini hani işgal ediyorsunuz. İşte 15 gün süre içerisinde burayı terk edin diye. Gibi hala hepsi duruyor.
14: 2 senedir ben karavanlarda yaşıyorum. Daha önce biraz ilerideydik. Orada belediye bildirim yaptı işte kaldırın diye. Kaldırdım ben buraya geldim. Oradan mesela alıyorum buraya götürüyorum. Şimdi buradan mesela yarın olduğu zaman oraya götüreceğim. Oradan buraya, buradan oraya gidip geliyoruz yani.
9: Kartal sahilinde deniz manzarasından çok karavan manzarası var. Sahil hattındaki tüm cep otoparkları karavanlarla dolu. Üstelik buraya sadece birkaç kilometre uzaklıkta Maltepe'de karavan park alanları var. Ancak karavancılar o alanlara park etmiyor. Daha doğrusu park edemediklerini söylüyor.
8: Maltepe'deki karavan parkı aradım. Orada 2 çeşit işletme varmış. Belediyenin yeri 3 yıldır full. Yanındaki hemen özel yer aylık 45 bin lira kira istiyorlar.
14: 500-600 bin lira hatta 1 milyona kadar çıkıyor fiyat.
9: Yıllık.
14: Yıllık. Bir de senelik istiyorlar bunu. Yani peşin para istiyorlar.
7: Karavancılar kalıcı çözüm için yer tahsisi bekliyor.
8: Alan tahsis edin kardeşim. Yani bunu ürettiriyorsunuz, vergilerini alıyorsunuz, satışını yaptırıyorsunuz. Her şey oldu bitti. Şimdi günümüze geldik. Ondan sonra orası ceza. Buradan gidin, oraya getirmeyin. Nasıl yapalım?
14: Yer gösterirse, uygun fiyat olursa herkes gider. Ama öyle 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon. Yani bir karavancı adam veremez.

0: Şimdi sizleri Çanakkale'de bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ne götüreceğiz. Antik Kent'in 2000 yıllık iç limanı zamanla denizle bağlantısı kesilince kalp şeklini aldı. İçindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya bakın nasıl bir manzara çıktı.
1: ...2000 yıllık iç

0: Akari'nin Ezine ilçesinden, ilçedeki Alexandria Troas antik kentinin 2000 yıllık iç limanının zamanla denizle bağlantısı kesildi. Doğa harikası göl, yıllar içinde suyun çekilmesiyle kalp şeklini aldı. Kalpli gölün içerisindeki tuzlu su, yılın belli dönemlerinde mikroorganizmalar nedeniyle pembe renge bürünüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu bugünlerde yine pembeye döndü. 2000 yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden biri olma özelliği taşıyor.
1: Dünya Kupası'nda artık sona geldik. Bu akşam final maçı var ama tabii öncesinde, final maçı öncesinde üçüncülük yarışı vardı. Fransa'yı 6-4 yenen İngiltere 2026 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamladı.
2: İngiltere Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Ezri Konsa, 37 ve 45+1. Dakikalarda Bukayo Saka'nın golleriyle İngiltere ilk yarıyı 4-0 üstün kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Fransızlar oldu. 48. dakikada Mbappe ve 54. dakikada Barcola'nın golleri farkı 2'ye indirdi. 66. dakikada yeniden sahneye çıkan Mbappe kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydetti. 87. dakikada Saka penaltıdan İngiltere'yi rahatlattı ve hat-trick yaptı. Saka ayrıca İngiltere adına Dünya Kupası'nda hat-trick yapan 4. oyuncu oldu. Daha önce Geoff Hurst, Gary Lineker ve Harry Kane İngiltere formasıyla hat-trick yapan isimlerdi. 90+6. Dakikada Dembele fileleri havalandırdı. 90+8'de Bellingham'ın kaydettiği gol maçın skorunu tayin etti. İngiltere 6-4'lük skorla Dünya Kupası'nı 3. tamamladı. Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe yarı finaldeki suskunluğunun ardından 3.lük maçında fileleri 2 kez havalandırdı. Lionel Messi ile altın ayakkabı yarışının içinde olan Mbappe turnuvayı da 10 golle tamamlamış oldu. 27 yaşındaki Fransız süper yıldız aynı zamanda 22 golle Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Mbappe'yi 21 golle Lionel Messi takip ediyor. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, milli takımın başındaki son maçında İngiltere karşısında 6-4'lük yenilgi yaşadı. 2012 yılında Fransa milli takımının teknik direktörü olan Fransız çalıştırıcı, 14 yıl çalıştırdığı milli takımda bir Dünya Kupası ve bir UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransa, Deschamps döneminde 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda final oynarken 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. olarak tamamladı. Karşılaşma öncesinde esame listeleri okunurken İngiliz taraftarlar futbolcuların isimlerinin sayıldığı esnada tezahüratlarla oyunculara destek verdi. Kadronun sayılmasının ardından İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in ismi anons edilince İngiliz futbolseverler Alman teknik adamı yuhaladı. Arjantin'e yarı finalde elenen İngiltere'de teknik direktör Tuchel istifa etmesi yönündeki eleştirileri yanıtsız bırakmıştı. Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kanté Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamladı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps Kanté'ye grup maçlarının yanı sıra eleme turlarında da şans vermedi. Fransa'nın kadrosundaki en tecrübeli isim olan N'Golo Kanté oynanan 8 karşılaşmayı da yedek kulübesinden takip etti. 1966'da kazandığı Dünya Kupası'nın ardından istediği başarılardan uzak kalan İngiltere ilk kez bronz madalyayı boynuna taktı. Daha önce 2 kez üçüncülük maçına çıkan İngiltere 1990'da İtalya'ya 2-1, 2018'de ise Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.
1: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Birazdan Semiha Şahin sizlerle birlikte olacak ana haber bülteniyle 2 saat boyunca. Güzel bir pazar günü olsun. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Ahbap soruşturmasındaki yeni detaylar. Devasa bir dolandırıcılık mı, küresel bir para aklama olayı mı? Ana muhalefet için en sıcak yaz. CHP içinden yeni bir parti mi doğuyor? Siyasi gelişmeler, gündeme dair ayrıntılar. Kerem Kırçıval soruyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, siyaset bilimci Doktor Alihan Limoncuoğlu, Doktor Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. 19 Temmuz günlerden pazar. Habertürk'tesiniz. Haber bülteninde başlayacağız. Saatlerimiz de 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin. Siyasetten spora, dünyada ve Türkiye'nin gündeminde neler oldu bugün hepsini aktaracağız. Şimdi ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken Orta Doğu'daki birçok ülke bu saldırılara karşı aslında alarm durumunda. İsrail basını da ABD İran'la büyük savaşa hazırlanıyor diye yazdı. Türkiye gündemine döndüğümüzde ise terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Teklifin bu ay mecliste sunulması bekleniyor. Kritik soruşturmalara ilişkinde önemli bilgiler var. Detayların hepsini aktaracağız ve Dünya Kupası'nda beklenen gün geldi çattı. Kupanın sahibi bu akşam saat 22'de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak. O dev finalle belli olacak. İspanya ikinci, Arjantin dördüncü kez kupanın peşinde. Konuşacağız hepsini. Daha fazlası için de ana haber başlasın. Efendim, Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da sürüyor. O soruşturmayla başlayalım. Sivil kaza Kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı belirlendi. Olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok yazışmaları, FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyaya eklendi. Adalet Bakanı Gürlek de dosyaya ilişkin bakın neler söyledi.
1: Şüpheli ifadeleri mercek altına alındı. Geçmiş tarihle tutanaklar incelendi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sivil Kaza Kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin geçmiş tarihli tutanak düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin büyük bölümü ise suçlamaları reddetti. Dosyada askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin de hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi yer aldı. Ayrıca kaza yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki anlatımlar dosyaya eklendi.
2: Daha fazla gitmeyin o tarafa.
1: Kazanın yaşandığı döneme ait istihbarat bilgi notları da soruşturmada dikkat çeken başlıklar arasında. Şüpheli Dursun Özmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, yaşıyor, hastaneye götürülüyor içerikli bilgi notunun televizyon yayınları, 155 ihbarları ve açık kaynaklardan derlediğini, teyit amaçlı ve tedbiren çevre illere sistem üzerinden gönderildiğini savundu. Ayrıca olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok üzerinden yazıştığı belirlendi. Bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair bir açıklama geldi. FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosya olduğuna dikkat çekti.
3: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecek.
0: Ahbap soruşturması da genişliyor. Şimdi bu kapsamda gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ifadesi alındı. Masa'nın analizleri de ortaya çıkmaya başladı. Peki neler var, ne konuşuluyor? Muhabir arkadaşımız Arzu Kaya'ya gidelim şimdi. Arzu bize ayrıntıları anlatacak. Sendeyiz Arzu.
4: Semih Şahin, son gelişmeyle başlayalım isterseniz. MASAK tarafından Oğuzhan Uğur'un hesap hareketlerine ilişkin bir rapor hazırlandı. Sadece Oğuzhan Uğur'un değil, Uğur ailesinin ve bağlı bulunduğu şirketlere yönelik de bir detaylı analiz çalışması yapıldı. Ve sonucunda da şaibeli ve yüksek riskli olarak bir değerlendirme gerçekleştirildi MASAK tarafından. MASAK raporunun detaylarından bahsedelim isterseniz. Hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması yürütülen Game Media vardı biliyorsunuz. Game Media'dan Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye yüksek miktarda bir fon girişi sağlandığı belirtildi. 45 milyona aşkın bir fon girişinden bahsediyoruz. Aynı zamanda Game Media'dan yine Babala TV'ye tek seferde 13 milyonluk bir para transferi de dikkat çekici olarak raporda yer alan detaylar arasında bulunuyordu. Aynı zamanda araç alımı açıklamasıyla 30 milyon lirayı aşkın bir işlem hacmi yapıldı. Babala TV üzerinden de 25 milyonun üzerinde bir villa alımı gerçekleştirildi ve bu villaların aslında Çekmeköy'de bulunduğu, satışının ise 100 milyon liradan yapıldığı belirtildi. Yani 25 milyonluk bir ödeme var ama villanın satışı 100 milyondan başlıyor. Aradaki kalan rakam nerede şeklinde bir soru da sorulması mümkündür. Çünkü masanın bu yönde bir tespiti var. Aynı zamanda Babala TV'nin 8 milyon 593 bin gibi milyonlarca liralık yüksek ciroları yakalamışı olmasına rağmen kar beyanını sıfır olarak belirtmesi de dikkat çekti. Ortada bir vergi kaçakçılığı mı var sorusunda akıllara getirdi. Tabii MASAK raporu oldukça detaylı bir şekilde hazırlandı. Oğuzhan Uğur'un hesap hareketlerinde gri alanlar var denildi. Bunun da ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Tabii soruşturmada başladığı zaman Oğuzhan Uğur hakkında yine bir kısa bir MASAK raporu

0: raporu ortaya çıkmıştı. Ön rapor gibi düşünebiliriz bunu. Kendisinin hesabına yurt dışından yüksek miktarlı bir döviz girişi yapıldı ve bunu da banka tarafından şaibeli bulunması üzerine masaya bildirim yapıldığı aktarılmıştı. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 isim, toplamda 9 isim Ahbap soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında ve yaklaşık 3 gündür gözaltı işlemleri emniyette sürüyor. Oğuzhan Uğur'un bugün saat 13.30 civarında ifadesinin alınması işlemi başlamıştı. Artık emniyetteki işlemleri tamamlanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanacak ve yarın itibariyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekliyor. Biz de süreci takip edeceğiz. Orada bir savcılık ifadesi olacak. Ardından da bir belki muhtemeldir ki suç ceza hakimliği süreci olabilir. Biz de bu detayları takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
1: Peki. Çok teşekkürler Arzu Kaya. Artık kolaylıklar dileyelim, gelelim terörsüz Türkiye sürecine. Şimdi burada gözler çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ile ve MHP ile görüştü DEM Parti. Bu haftada yine temaslarını sürdürmesi planlanıyor. Heyet Perşembe günü de İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor.
2: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da muhalefet partileriyle temasa geçebileceği ifade ediliyor.
1: Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına da tepkisini gösterdi.
2: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri andı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır dedi.
3: Tarihi harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. Bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı da vardı.
3: Adada iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk'üne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'yla İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malüldür. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
2: MHP lideri mesajını Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır sözleriyle bitirdi.
1: Şimdi gelelim Özgür Özel cephesine. Yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması, dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapacak. Çarşamba günü ise MK toplantısına başkanlık edecek.
2: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in

0: Kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu çarşamba günü de partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
1: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Doha'da. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Asani ile bir araya geldi. Bakalım ayrıntılara. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Asani ile görüştü. Fidan'ın Doha temasları kapsamında Katar Emiri ile de bir araya geldiği belirtildi. Fidan'ın temaslarında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündemde olacak. Kaynaklara göre bu yıl içinde yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Şimdi ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar 8. gecede sürdü. İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kentlerinde patlamalar vardı. İran'da Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı. Ürdün'de 2 ABD askeri hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, İran'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası umurumda değil açıklamasını yaptı. Son 2 gündür de hem ABD hem de İsrail basınında konuşulan, yazılıp çizilen bu savaşın ABD tarafından daha da genişletileceği.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları 8. günde de devam etti. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne yaptığı saldırıda 2 asker öldü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların Trump'ın emriyle yapıldığını açıkladı. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi. CENTCOM, saldırıların İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleriyle füze ve insansız hava aracı depolama alanlarına odaklandığını da belirtti. İran basını saldırılarda Sirik, Hacıabat, Bender Abbas ve Keşm Adası'nın vurulduğunu duyurdu. Saldırıda sivil can kaybı veya altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına yanıt verdi. Kuveyt'te Amerikan güçlerinin bulunduğu 2 askeri üs İHA'larla hedef alındı. Ürdün'e yapılan saldırılarda 2 Amerikan askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı açıklandı. CENTCOM, bir askerin de kayıp olduğunu bildirdi ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca askeri yetkililer, Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'den de açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyledi. Zaptın sürekli ihlal edilmesinin Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini belirtti. Hamaney'in danışmanlarından Muhsin Rezai ise Amerika Birleşik Devletleri saldırıları birkaç gün daha sürerse İran kapsamlı saldırı operasyonları aşamasına geçecek dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Tahran'ın mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirten Garib Abadi, İran'ın da kararını bu nedenle aldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaya "bu umurumda değil" sözleriyle yanıt verdi.
1: Şimdi ABD ve İran'ın bu karşılıklı saldırıları sürerken Orta Doğu'daki birçok ülke saldırılara karşı aslında diken üzerinde. Devrim muhafızlarından da Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama var. Bir bakalım son duruma. İran devrim muhafızları Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını açıkladı. Gemilerin güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığını söylüyor. İki geminin de uyarının ardından bu rotayı kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Açıklamada Amerikalıların sözlerinden etkilenmişti.

0: Ve güvenli olmayan rotalara giren gemiler kesinlikle kazalarla karşılaşacaktır deniyor. ABD'nin Ürdün Büyükelçiliği Akabe'deki uluslararası havaalanının ve limanın belirli ve güvenilir bir tehdit nedeniyle boşaltıldığını da duyurdu. ABD vatandaşlarından bu alanlardan uzak durmaları isteniyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan atılan 3 füzeyi düşürdüklerini duyurdu. Füzelerin can kaybına ya da bir hasara yol açmadığı belirtildi. İran Atom Enerjisi Kurumu ise ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını açıkladı. Kurum saldırıyı uluslararası hukuka karşı işlenmiş bir suç olarak niteledi. Şimdi son durum böyle. Bir taraftan da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, işte birçok açıdan dikkat çeken bir isim biliyorsunuz. Açıklamaları da aynı şekilde. Netanyahu New York'a gelirse tutuklanır demişti. Eylül ayında da Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları var New York'ta. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da tabii katılması bekleniyor. Peki gelmesi durumunda acaba ne olur biter? Mamdani bu sefer hangi açıklamalarda bulunur? Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yanımda. Hoş geldin.
1: Hoş
0: Çetiner.
1: Bulduk Semih. Yayınlar
0: çok sıcak. Diliyorum. Peş peşe açıklamalar, Orta Doğu'da olup biten hepsini konuşuruz ama önce bu Mamdani tarafıyla başlayalım. Böyle bir şey mümkün mü? Yani Netanyahu geldi diyelim ki önce gider mi diye sorayım. Giderse de bu başına gelir mi? Çünkü şehir yasalarına göre o çerçevede hareket edeceklerini söylüyor Mamdani. Hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına vurgu yaparak.
1: Şimdi tabii şöyle başlayayım ben. Hı. Bir, Netanyahu gider mi? Belki de en önemli cevaplanması gereken soru bu. Benim tahminim ya da benim yorumum gitmeyeceği yönde. Çünkü gidecek olursa konuşma yaptığı zaman çok sert bir tepkiyle karşı karşıya kalacaktır. Yani Netanyahu Amerika'ya gittiği zaman oradaki Yahudi diasporası onu havalimanına çok iyi karşılayacaktır. Gittiği ortamlarda ciddi bir destek verecektir. Sonuçta devlet başkanları Amerika'ya özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan toplantılara katıldıkları zaman bazı önemli toplantılara da katılırlar ki genelde İsrailli başbakanlar gittiği zaman da Yahudi diasporasının oradaki grupları çeşitli toplantılar düzenlerler. Yani normal şartlarda devlet başkanları 6 gün süreyle kalırlar bu toplantı süresince. Ama İsrailli başbakanlar bunu 7-8 gün süreyle uzatırlar. Çünkü farklı eyaletlerdeki toplantılara da bu vesileyle katılırlar.
0: Peki ya, özetle aslında bana kalırsa gitmeyecektir diyorsun. Karşılaşacağı
1: şöyle,
0: o tepkiden çekindiği için.
1: Bu dediğim şatafatı görecektir orada. Yani Yahudi diasporası, kurumları, Yahudi diasporasının desteklediği senatörler destekleyeceklerdir ve alkışlayacaklardır ama sonuç itibariyle Eylül ayında ya da Ekim ayında gideceği bir toplantı doğrudan Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda olacak bir toplantı ve devlet başkanları burada genel kurulda görüşme olacak. Yapıyorlar. Orada hangi tepkilerle karşılaşır? Şişe fırlatan mı olur, bardak fırlatan mı olur, alkışlayan mı olur?
0: Dakikalarca onu alkışlandığını da biliyoruz ama aynı noktada.
1: Şimdi günün sonunda bugün gelinen noktada bence birçok ülke onu yapmayacaktır. Sıralara vuranlar olacaktır. Belki de konuşmasına izin vermeyenler olacaktır. Şimdi genel kurulda genel itibariyle devlet başkanlarla verilen süre içerisinde konuşma yapılır. Ama bu süre içerisinde konuşmasına izin vermeyenler çıkar, tartışma çıkaranlar olur. Artı sıralamaya göre İsrail'den sonra diğer ülkeler, ki bu ülkelerde işte İspanya, Afrika ülkeleri, Türkiye gibi ülkelerde Netanyahu'nun söylediklerine çok sert tepkiler verecektir. Bence Netanyahu bu sene de katılmamayı tercih edecektir.
0: Peki, şimdi asıl soru gider mi gitmez mi? Gitmeyecektir dedi.
1: Giderse
0: ama giderse hakikaten giderse tutuklanması mümkün mü? Hani böyle Mamdani bunu belki hani yapmak isteyecektir ama ABD, İsrail, Trump, hani zaten o da Mamdani'den hoşlanmıyor.
1: Mamdani böyle bir şeye kalkışırsa New York'ta halktan büyük destek alır.
0: Alır.
1: Yani çünkü sonuç itibariyle halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı ve Amerika'daki yasal düzenlemelere göre böyle bir hakkı var. Ancak altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var. Birleşmiş Milletler nedeniyle gelen misafirler genel itibariyle biraz daha bu tip uygulamaların dışında kalırlar. Mesela Ahmedinejad uluslararası anlamda yargılanan bir isim.

0: gelindi. Ahmedinejad aynı şekilde İran'ın temsilcisi olarak genel kurula gitti, konuşma yaptı. Hatta New York'ta kaldı. Şimdi örnek veriyorum, Amerika'ya gidişlerde normalde büyükelçilik dahi olmamasına rağmen mesele Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap olunca işin içerisine Birleşmiş Milletler giriyor. İşte burada önemli olan Mamdani'nin ortaya alacağı ya da ortaya koyacağı inisiyatifin dışında Birleşmiş Milletler nasıl tepki gösterecek? Çünkü oraya gelen tüm misafirler Birleşmiş Milletler'in davetlisi olarak geliyorlar ve Birleşmiş Milletler bunun içerisinde Libya'da var, Rusya'da var. Yani şimdi mesela birçok ülke davetlidir. Sonuçta Rusya Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin de 5 üyesi, daimi üyesinden biridir ama bu ülkelerin tamamı Birleşmiş Milletler'deki genel kurula davet ediliyorlar. O halde o zaman buraya gelen birçok ülkeyle ilgili aynı cezai uygulamalar ya da uluslararası yasaklar var, ambargolar var, farklı farklı uygulamalar var. Ama bunlar içerisinde uluslararası ceza mahkemelerinin yargıladığı ve hakkında tutuklama kararı çıkardığı tek isim Netanyahu.
1: Evet.
0: Diğer isimler için ambargolar var, diğer isimler için yasaklar var, giriş çıkış yasakları var. Ama Birleşmiş Milletler'le ilgili yapılan toplantılarda genel itibariyle bu ceza mahkemesi ilk defa bir türün örneği olacak. Daha öncekiler hep yasaklı isimlerdi. Örneğin Ahmedinejad'ı örnek veriyorum ya da İran'ın liderleri örnek veriyorum. Gidenler oldu. Bir herhangi bir uygulama olmadı. Fakat bu sefer uluslararası bir mahkemenin hakkında karar aldığı bir isim. İşte burada Birleşmiş Milletler geçmişte diğer liderler için gösterdiği bir tepkiyi mi ortaya koyar?
1: Yoksa?
0: Mamdani ben tutukluyorum dediği zaman yasal hakkını ya da yapması gerekeni, uluslararası hukukun kendisine verdiği yetkiyi kullanıp mahkemeye teslim etme garantisiyle tutuklayabilir mi?
1: Onun İsrail işte tarafına baktığında da tutuklanacak biri varsa o da Mamdani diyor. Şimdi Mamdani'ye sorulan sorularda hani bu tutuklanmadığımın atılıp atılmayacağına hukukçularla görüşüyorum demiş Mamdani. New York yasalarına uygunsa bunun gerçekten yapılacağını söylüyor. Ama işte hani bir İsrail Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanır mı? Bir de şu sözü Netanyahu'nun yeri Lahey'dir diyor. Bu, Mamdani. Bence, bunu diplomatik açıdan nereye oturtursun?
0: Bu bence çok kıymetli bir ifadedir. Yani dünyanın en büyük başkentlerinden ya da dünyanın en büyük metropollerinden birinin seçilmiş belediye başkanının siyasi olarak bir ifade kullanması ya da böyle sert bir ifade kullanması önemlidir. Demin de ifade ettim. Netanyahu'nun New York'a gitmesi ve dünyanın bütün önemli kuruluşlarının bulunduğu bir başkente gidiyor olması. Yani evet Washington Amerika'nın başkenti ama Birleşmiş Milletler'den tutun ona bağlı birçok kuruluş, uluslararası teşkilatın merkezi konumdaki bir New York'tan bahsediyoruz. Ve uluslararası finansta bir numaradan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir kentin kendi içindeki hukuki işlemler açısından baktığın zaman Mamdani bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ama Birleşmiş Milletler bu konuda bir müdahale olur mu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama daha da önemlisi Mamdani'nin böyle bir sert ifadeyi kullanıyor olması en azından New York halkının genel ekseriyetinin oyunu almış, çoğunluğunun oyunu almış, finans merkezinin ya da siyasi merkezinin dünyaya yön veren, dünyayı şekillendiren bir kentin belediye başkanının bu ifadeyi kullanmış olması bence değerlidir.
1: Belki
0: ve siyasidir. Bunu da altını çizelim.
1: O sebeple diplomatik açıdan da nereye oturtursun dedim. Şimdi belediye yönetimiyle ABD federal yönetimi arasında bir yetki tartışması da yaşanır mı acaba önümüzdeki günlerde? Çünkü toplantı Eylül'de, daha vakitte var.
0: Bu mümkün.
1: Yani, hukukçularla görüşüyorum diyor
0: bu
1: da.
0: Bu mümkün ama Amerikan yasalarına göre belediye başkanı tutuklayıp federal mahkeme aracılığıyla uluslararası mahkemeye teslim etmekle yükümlü. Yani Mamdani şunu bile yapması bakın çok önemlidir. Yani kendi sorumlu olduğu New York eyaletine gelen Netanyahu'yu daha havalimanındayken işlem yapması bu onun yetkisinde olan bir şeydir. Ama alıp
1: onu görür müyüz ya?
0: Alıp bunu federal mahkeme aracılığıyla biliyorsunuz uluslararası arananlar genel itibariyle gittikleri ülkenin mahkemesinin vereceği bir kararla ya da Adalet Bakanlığı'nın vereceği bir kararla mahkemeye teslim edilir ya da iade edilmesi gereken ülkeye teslim edilir. Mesela bizim de Amerika'dan istediğimiz birçok isim var. Ama Amerika'daki mahkemeler bu işi uzattıkları için bize teslim etmiyorlar. Ama Mamdani'nin yetkisi nerede başlıyor? Havalimanında tutuklamak da yapabilir. Tutukladığı zaman bunu federal mahkemeye devrettiği zaman federal mahkeme bu konuda buna gerek yoktur. Biz böyle bir yasayı tanımıyoruz ya da böyle bir mahkeme bizim taraf olduğumuz bir mahkeme değildir deyip bırakabilir. Ama tekrar ediyorum, lahaya teslim edilmelidir ifadesi ne kadar kıymetli, siyasi ise, ne kadar kıymetli ise Mamdani'nin ben tutuklayacağım sözü de bence o kadar değerlidir.
1: Peki burayla ilgili eklemek istediğim bir şey varsa alayım. Çünkü İran'dan da hala patlama sesleri
0: önemli
1: duyuluyor.
0: Önemli olan Mamdani'nin ortaya koyduğu tavır Semih, ama en başından beri zaten seçilmeden önce de
1: doğru,
0: bunu söyledi.
1: Doğru, aynen, birçok söyleme.
0: Şurada ben önemsiyorum. Seçilmeden önce, yani New York halkının önüne çıkıp o istediği zaman da bunu söyledi. Bunu söylediği için halk onu destekledi. Bunu söylediği için hatırlarsan o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde Bush, Biden yönetimi yardımcıları üniversitelerde eylem yapan öğrencileri tutuklarken, eylem yapan öğrencileri sınır dışı yaparken ve daha sonrasında da Trump aynı uygulamaları devam ettirdi. Benzer durumlar olurken, Amerika'nın bazı eyaletlerinde sivil toplum örgütleri tepki gösterirken, Müslüman halk tepkilerini ortaya koyarken Amerikan yönetimini çok sert uygulamalar başlattı ki ICE uygulaması da bunun aslında bir devamıdır. Bütün bunların olduğu bir dönemde New York Belediye Başkanı çıkıp ben
1: tam da bu yüzden
0: gelirse tutuklarım dedi. Bu aslında Amerikan yönetiminin ya da içerideki bir grubun İsrail lobisinin baskısıyla aldığı tutuma rağmen Amerika'daki sivil inisiyatif sandık başında bir tercih kullandı. Yani şunu görüyoruz, New York'ta öyle Amerikan derin devletinin ya da işte Yahudi lobisinin baskısına rağmen bazı uygulamalar çok da karşılık bulmuyor. Çünkü halk sandık başında daha seçim kampanyasında bu adam cezaevine gitmelidir ya da ben bu ülkeye, bu kente gelirse onu tutarım diyen adama oy verdi.
1: Peki Çetin Erçetin, yani bir uluslararası ceza mahkemesi tarafından da savaş suçlusu ilan edilen Netanyahu için gerçekten bir son var mı?
0: Yani ben her zaman ilahi adalete de güvenen bir insanım. Bu işler sadece yargının önüne çıkıp yiyeceğiniz 10 yıllık, 15 yıllık cezalarla değil. Yani şu anda Netanyahu hükümeti, İsrail lobisi, Yahudi lobisi bu mahkemeyi bile etkisiz hale getirmek için mahkemede iddianameye hazırlayan savcı hakkında bile bir sürü yalan yanlış haberler yayınlatarak, bu konuda baskı uygulayarak adeta bu süreci saptırmaya çalışıyorlar. Bu dünyanın gözünün önünde olan bir şey. Yani bütün dünya bu ahlaksızlığı seyrediyor ve kendi elinde tuttuğu Amerika'daki, Avrupa'daki bazı maalesef köşe yazarları, gazeteciler de buna alet oluyorlar. Bunu da görüyoruz. Ama şunu insanların sorgulaması gerekiyor. Bütün dünyanın gözünün önünde 80 bin insanın hayatını kaybettiği, soykırıma uğradığı bir coğrafyada, bir kentte uluslararası mahkemeler bir karar alsa bile İsrail bütün bunlara rağmen baskın çıkmaya ya da ben uygulamıyorum, ben yapmıyorum ya da ben istediğimi yapıyorum dese bile emin olun bir gün hesaplar farklı evrilebilir, dönebilir. Ama daha da önemlisi, mesela bugün bir rota var. Siz İsrail'den uçağınıza binip Amerika'ya gittiğiniz zaman, nasıl ki İstanbul'dan Van'a gittiğiniz zaman bir otoban rotası varsa, hava yollarında da benzer bir şekilde hava koridorları vardır. İşte o hava koridorlarının olduğu bir ortamda Netanyahu normalde 11 saatte, 12 saatte gideceği New York'a 18 saatte gidebiliyor. Yani bazı ülkeler hava sahasını kullandırtmıyor. Dolayısıyla bu bile Netanyahu için bence düşündürücü.
1: Ama her şeye rağmen hala saldırmaya, hala Gazze'de insan öldürmeye devam ediyorlar. Ne zamandı diye baktım. Ekim 2020, lafını unutma lütfen. 2025'te 35 ülke bir araya geliyor. Bir barış getireceği söylenen işte Gazze'ye anlaşmaya imza atıyor. Hiç böyle bir şey olmamış gibi. Bugün Gazze'ye karakollar kuruyor. Batı Şeria'da işgalini genişletiyor. Güvenlik ortağı ilan ediyor. Silahlı yerleşimcileri. O hiç katliamları da bitmiyor. Ve dünya da unuttu. Ne oldu? ABD-İran savaşı başladı. Petrol fiyatları uçtu. İşte ekonomik kriz başladı. Kim hatırlasın Gazze'yi?
0: Şimdi tabii maalesef savaşların en kötü tarafı, ben yıllarca savaş muhabirliğinden gelen bir gazeteci olarak söylüyorum. Belli bir yerden sonra iş matematiğe dönüyor. Yani siz ilk bir yılında ona bir çözüm getirdiyseniz ne mutlu, çözebilmişsiniz demek.

0: demektir. Ama ilk bir yılda çözemediğiniz bir mevzu artık her gün haber merkezlerinde belki de 7. 8. sırada verdiğiniz, işte bugün Gazze'de 20 kişi hayatını kaybetti. Bugün işte Gazze'de 100 kişi hayatını kaybetti. Artık o kadar kulağa normalleşiyor ki
1: maalesef,
0: insanlar maalesef diplomasi, siyaset, her şey burada unutuluyor. Şunu unutmayalım, bu krizin çıktığı günden beri neredeyse aralıksız gittiği her ortamda, her toplantıda Gazze'yi unutturmayan tek ülke Türkiye.
1: Evet.
0: Ve Gazze ile ilgili uluslararası bütün toplantılarda gündem olarak, başlık olarak mevzuyu bir daha dünyanın gözlerinin önüne getiren lider de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu NATO'da da böyle, Birleşmiş Milletler'de de böyle, Avrupa'daki herhangi bir toplantıda da böyle. Yoksa normal şartlarda senin de demin ifade ettiğin gibi işte İran Savaşı başladı. Şimdi hiç kimsenin aklında Gazze'de ne oluyor tartışması yok. Ya da Amerikan Başkanı'nın huzurunda 35 ülkenin imzaladığı bir metine rağmen halen içeride işgal devam ediyor. Halen adım adım küçülte küçülte Gazze'yi bitirmeye çalışan bir İsrail var.
1: Aynen öyle. Peki şunu da konuşalım. Vaktim de azalıyor. Hem İsrail basını hem de ABD basını işte savaşın daha da genişleyeceğini anlatıyor. Ki saldırılar da yoğunlaştı. Daha büyük bir savaşa mı gidiyor mesele? Yani böyle Orta Doğu'da yıllar sürecek. Ne oldu? Yani bu nasıl bir düğüm şu anda?
0: Bu savaş başladığı zaman yine Habertürk ekranında şu ifadeyi kullanmıştım. Bu savaş en az 5 yıl devam edecek. Yani biz bu savaşı bugünden yarına oturup karakterize edip, yani işte tamam anlaşma imzalandı ve bu iş bitti dediğimiz andan itibaren yeni bir gündemle savaş yeniden önümüze çıkacak. Çünkü bu Amerika içinde, İran içinde, İsrail içinde hem birbirini besleyen, bakın altını özellikle çiziyorum, hem birbirini besleyen ama aynı zamanda da birbirine nötrleştirilen bir savaşa dönüşmüş durumda. Şimdi ekonomik olarak baktığınız zaman bu savaştan para kazanan ülkeler Amerika kazanıyor. Niye? Çünkü hem Venezuela petrolünü alıyor hem kendi petrolünü satıyor. Dolayısıyla kendi gazını da dünya pazarlarına pazarlayan bir Amerika var. Diğer taraftan İran bugüne kadar 47 yıldır kendi petrolünü Brent petrol fiyatlarının en az 10-15 dolar altında pazarlayabiliyordu. Çünkü menşeyi değiştirilmeyen herhangi bir İran petrolünü hiçbir ülke satın almıyordu. Ve o paraların yeniden transferi konusu sıkıntılıydı. Ama İran bu savaşta sadece Hürmüz'den kendi gemilerini çıkartıyor. Çin, Hindistan gibi devletler de şu anda harır harır İran'ın petrolünü hem de Brent petrol fiyatlarının çok üstünde de satın alıyor. Çünkü şu anda dünyada evet Brent petrol fiyatları bizim ekranlarımızda gözükse bile dünyada şu anda kontratlı satış diye bir kavram yok. Yani 5 aydır bütün dünya genelde spot pazardan mal alıyor. Dolayısıyla İran'da spot pazardan mal sattığı için Brent petrol fiyatının üzerinde mal satıyor. İsrail'e bakarsanız İsrail'de de Netanyahu bir seçim var ve kendini bu seçime hazırlıyor. Dolayısıyla bu savaşı ta Kasım Aralık ayına kadar devam ettirecek. Öyle gözüküyor. Ama bu
1: yani Netanyahu'ya yararken ve buna ihtiyacı varken aslında Trump'ın koltuğunu biraz da oynatan bir durum değil mi? Çünkü bir taraftan da Trump'ın gerçekçi bir çıkış stratejisi aradığı mesela hep konuşuluyor. Hatta kendi iç kamuoyunda da kendisine verilen desteğin azaldığı yazılıp çiziliyor.
0: Aslında oransal olarak baktığın zaman tabii ki Amerika'da şu anda Trump'a destek düşmüş vaziyette. Evet. Yani hatta bazen
1: orada da seçim markasında
0: 7 tane eyalette, pilot eyalette ki Cumhuriyetçilerin çok güçlü olduğu eyaletlerde 1-2 puan çok ciddi bir gerileme var ama 4 eyalette de Demokratların gerisine düşmüş vaziyette. Hatta bu durum Demokratları yeni seçim döneminde yeniden heyecanlandıran bir duruma da dönüşmüş vaziyette. Fakat tabii Trump açısından baktığın zaman Trump bir sonraki seçimlerde aday olamayacak. Yani eğer Amerikan yasaları çok fazla zorlamazsa, ikinci, üçüncü dönem konusunda ısrarcı olmazsa bu onun zaten son dönemi. Ama bir taraftan da Cumhuriyetçiler de kendi içinde işte şimdi bir ara seçim var. Bu seçimlere girerken Senato'daki çoğunluğu kaybetmek istemiyorlar. Ama tablo şu anda Amerika'da da enflasyonun yüksek bir oranı var ve dolarizasyon sistemi Trump'ın istediği gibi yürümüyor. Yani dolar dünyada dolaşımdayken çok gıdım gıdım küçük küçük büyümeler kaydederken Amerika kendi parasının daha değerli hale gelmesiyle uğraşırken bu olmuyor. Çin ekonomisi giderek daha büyüyor. Çin kendi içindeki malların, ürünlerin süspansiyonunu sürdürüyor. Bir taraftan üretim arzını karşılama noktasında daha büyük yatırımlar yapıyor.

0: Amerika ise kendi büyük markalarını halen kendi ülkesine getirip markalaştırma sürecini tamamlamış ama bunların hiçbiri üretim aşamasına geçebilmiş değiller. Dolayısıyla Trump'ın evet büyük hayaller ortaya koyduğu, büyük hayalleri pazarladığı, tıpkı bir emlakçının işte buradan ev alabilirsiniz, harikulade, metroya yakın, şuraya yakın deyip pazarlama stratejisiyle bunu yapabilir ama Amerikan ekonomisi de durağan bir tablo izliyor. Evet. Şimdi bir düşüş yok ama Amerikalılar Peki. için durağan bir tabloda tehlikeli bir durumdur.
1: Yönetmenim Gökhan süre bitti, bitir diyor ama ben küçücük şunu duymak istiyorum. Hürmüz üzerindeki kontrolü kırmak için kara operasyonu gündeme gelir mi?
0: Kara operasyonu bence gerçekleştirilemez. Çok gerçekçi bir durumda Peki. değil. Çünkü bir kara operasyonu yapmanın şartları ve koşulları İran'da çok farklı. En az 150 bin askerle gitmeniz gerekiyor.
1: Ki ondan Amerika'da, aslında önce bir gündeme gelmiş vazgeçti. Trump bunu göze alamadı demişlerdi.
0: 5 bin askerle Semiha, 10 bin askerle İran gibi geleneksel bir devlete siz mesela Irak'ta 100 bin askerle büyük bir operasyon gerçekleştirdi ve işgal etti Amerika. Niye? Çünkü Irak geleneksel bir devlet değildi. Irak daha sonra Osmanlı'nın parçalanmasıyla, bölünmesiyle, bak 9 yıllık Irak tecrübemle söylüyorum, haritaların çizildiği bir devlet ama İran 3000 yıllık geleneği olan bir devlet. Öyle 5000 askerle
1: ne
0: gidip
1: kadar, ne kadar daha dayanabilecek bakalım, bu da çok ciddi bir İran, soru. Bitirmem lazım çok kısa.
0: Hemen son bir cümleyle söyleyeyim. İran bu savaşta psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş durumda.
1: Evet.
0: Ve o psikolojik üstünlükle öyle. İşte 3000 yıllık siyasi geleneğini oyuna dökebilen İran geleneği, işte damla, dama, santranç, tavla, bu oyunlar, farz oyunlar ve şu anda sen İran'ın derinliklerinde bir savaş duyuyor musun? Yani işte Şiraz'da, Tahran'da, Tebriz'de, şu an savaş Körfez'de. Yani savaşı istediği yere çekti. Kendi sınırlarının dışında Körfez'de 25 bin euroluk dronlarla, işte az önce arkadaşlarımız gruptan verdiler, Ürdün'de, 2 saat önce Kuveyt'te, Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde saldırılar var ve çok düşük maliyetlerle çok Peki. büyük bir coğrafyada savaş yönetiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum ben Çetin Erçetin. Geldin, aktardın, değerlendirdin. Sağ ol. Cilo Dağı'na tırmanan dağcı Yüksel Işık'tan günler sonra acı haber geldi. Önce kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemeler bulundu. Ardından da cansız bedeni.
2: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
3: Cilo Dağı'nın zirvesi için yola çıktı. Salı günü ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan dağcıdan acı haber geldi. Emekli asker ve aynı zamanda dağcı olan Yüksel Işık, arkadaşıyla birlikte Cilo Dağı'na gitti. Zirveye doğru tırmanırken arkadaşı geri dönme kararı aldı. Işık tek başına zirveye çıktı.
4: Pazartesi günü saat 3-5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşının onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yanına inmesi gerektiğini söyledi. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
3: İhbar sonrası bölgede uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4: İHA'nın görüntüleri zirveye çıkarken babamın ayak izleri görülmüş ama inerken dair herhangi bir izler rastlanılmamıştır. Babamın zirvede olduğuna inanıyoruz.
3: 3894 metre yükseklikte kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler bulundu. Ekipler bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 5. gününde Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında bulundu.
5: Devam ediyoruz. Biraz tehlikeli ama tehlike çürük olmaktan kaynaklanıyor.
3: Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak.
1: Efendim, 2 yıl önce evine dönerken iki grup arasında çıkan çatışmada arada kalan Mert Mutluay'ın hayatı tek kurşunla değişti. Engelli kaldı Mutluay ve en büyük destekçisi eşi oldu.
6: Vuruldum, o anda bir sıcaklık geldi, omuzumdan girdi mermi. O anda felç oldum, hissettim, bir sıcaklık geldi zaten.
3: Omuzdan giren tek mermi tüm hayatını değiştirdi. Evlilik hazırlığı yaparken engelli kaldı. Sevgilisi tüm zorluklara rağmen yoldaşı olmayı kabul etti.
6: Tek suçum oradan geçmekmiş zaten.
3: Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Mert Mutluay, 2024 yılının Ağustos ayında motosikletiyle evine dönerken kavga eden iki grubun arasında kaldı. Silahla ateş açılması sonucu vurulan Mutluay, 8 ameliyatla hayata tutundu. Ancak omuriliğindeki hasar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
6: Benim üstümde silah yok. Ben kimseyi vurmadım, kimseyle işim yok.
3: Mert Mutluay'ın en büyük destekçisi o dönem kız arkadaşı olan Aynur Gökbük oldu.
6: Belki dedim ayaklarım hiç tutmayacak, iyileşemeyeceğim yani ben. Yani değildi de ayakların ellerinde tutması. Ben bir ömür çalışır sana bakarım dedi. Ben git hayatını yaşa diyorum. O bana böyle cevap veriyordu abi.
7: Eşimi hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Bırakmak kolayı ama devam etmek, zoru başarmak en zor olan.
3: Hastane günlerinde dahi hiç ayrılmayan Mert Mutluay ve Aynur Gökbük Haziran ayında evlendi. Genç adam şimdi hem bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyor hem de yeniden ayağa kalkıp yürümeyi.
7: Ben eşimin sonuna kadar yanındayım, destekçisiyim. Umarım gerçekten failleri bulunur, cezasını çeker.
1: Hatay'da üniversite hastanesinde ölen iki kişinin cenazesi karıştı. Cenazelerden biri toprağa verildi. Kendi cenazelerini almaya giden aile, morgda başka birinin cenazesi kendilerine verilmek istenince ortaya çıktı olay.
3: Morga gidip yakınlarının cenazesini almak istediler. Kendi cenazelerinin başkasına verildiğini fark edince şikayetçi oldular.
8: Cenazemiz yok. Nasıl yanlışlıkla verdiklerini de yöneticiler de bize söylemiyor. Çok üzgünüz.
3: Hatay'da yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile cenazeyi almaya gidince şoke oldu.
8: Ceset torbasına baktık. Benim abimin dişleri bembeyaz, baktık adamda diş yok. Yani bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
3: Kırlangıç ailesine yakınları diye başka birinin cenazesi verilmek istendi. Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi ise başka bir aileye teslim edilmiş, hatta cenazesi toprağa verilmişti. Aile şikayetçi oldu.
9: Ölüm raporuyla cesedi karşılaştırmadan teslim etmiş cenazeyi.
3: Aile şimdi kendi cenazelerinin teslim edilmesini bekliyor.
1: Dünya Kupası'nda artık sona geldik. İspanya ve Arjantin karşılaşması için hakikaten heyecan büyük. Artık bu gece şampiyon belli olacak. Peki Dünya Kupası'nda hani bu zamana kadar neler oldu? Bu akşam acaba ne bekleniyor? HT Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turu gelsin şimdi.
10: ...2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük madalyası İngiltere'nin oldu. İngilizler üçüncülük karşılaşmasında Fransa'yı 90 dakika sonucunda 6-4 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İngiltere 1966'daki şampiyonluğunun ardından... ...Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısını 2026'da üçüncülükle elde etti. Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps takımın başında son maçına çıktı. 57 yaşındaki teknik adamın 2012 yılında başlayan Fransa milli takımı serüveni sona erdi. Kylian Mbappe Dünya Kupası tarihine geçti. Fransız yıldız 22 gole ulaşarak Lionel Messi'yi geride bıraktı ve Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Fransa milli takımı forması giyen Michel Olise de Dünya Kupası tarihinde tek bir turnuvada en fazla asist yapan oyuncu oldu. 24 yaşındaki oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda 7 asistlik performans sergileyerek rekor kırdı. Nefesler tutuldu, Dünya Kupası'nda kupa sahibini bekliyor. İspanya-Arjantin finali bu akşam Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Dev finalde Slavko Vinčić düdük çalacak. Slavko Vinčić 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti. İspanya milli takımında dev finalin hazırlıkları tamamlandı. İspanyollar tam 37 maçtır normal sürede mağlubiyet yüzü görmüyor. Dele Fuente'nin öğrencileri bu turnuvada kalesinde yalnızca bir gol görmesiyle de dikkat çekiyor. Teknik direktör Luis de la Fuente takımına güveniyor ve İspanya'nın 2010 Dünya Kupası'nda elde ettiği şampiyonluğu tekrarlamak istiyor. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam final karşılaşmasında Lionel Messi'ye özel bir önlem almayacaklarını ve Arjantin milli takımının kendi oyuncularına özel önlemler alması gerektiğini savundu. Arjantin milli takımı da Dünya Kupası finali öncesi hazırlıklarını noktaladı. Teknik direktör Lionel Scaloni maç öncesi yaptığı açıklamalarda bu finalin kendileri için çok anlamlı olduğuna vurgu yaptı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan Arjantin, üst üste ikinci kez kupaya uzanan taraf olmak istiyor. Dünya Kupası finali tüm sinema senaryolarını geride bırakan bir hikayeye sahne olacak. 2007 yılında UNICEF etkinliği kapsamında aynı karede yer alan 20 yaşındaki Lionel Messi ve 5 aylık Lamine Yamal futbolun en büyük finalinde karşı karşıya gelecek. Üst üste ikinci kez Dünya Kupası sevinci yaşamak isteyen Lionel Messi'nin finaldeki rakibi 19 yıl önce kucağında tuttuğu bebek Lamine Yamal olacak. Arjantinli yıldız oyuncu maç öncesi yaptığı açıklamada, "Yamal'ı Barcelona'da oynadığı için yakından takip ediyorum. Finalde onu durdurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. Dünya Kupası finali öncesi en çok merak edilen konulardan biri de organizasyon. FIFA tarihinde ilk kez final maçında geleneksel 15 dakikalık devre arası süresini uzatıyor. Devre arasında Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber gibi isimlerin sahne alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası'nda tartışma yaratan gündemlerden biri de bu oldu. Peki finali kazanan ülkeye Dünya Kupası'nı kim verecek? Final maçı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleşecek. Trump'ın kupa seremonisinde FIFA Başkanı Infantino ile birlikte kazanan takıma kupayı takdim etmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı Mark Carney ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum da protokolde olacak.
1: Devam edelim. Türkiye'de 2026 yılının ilk yarısında 320 istasyonda 7.9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Kusursuz bulunan araç sayısı 393 bin 335 oldu.
3: Yılın ilk 6 ayında 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 5 milyon 804 bin 46'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Türkiye'de 219'u sabit, toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. 2026 yılında Haziran ayına kadar 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621 bin 777'sinin ağır kusurlu, 393 bin 335'inin kusursuz olduğu belirlendi. Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleriyle yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi. Araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz, dedi.
1: Efendim, istirahat raporlarında da yeni dönem başladı. E-rapor sistemiyle vatandaşların sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları belirli istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenecek.
3: İstirahat raporları dijital ortama taşındı. Sağlık Bakanlığı'nın e-rapor sistemiyle istirahat raporları bazı istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı. E-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar istirahat raporlarına e-devlet üzerinden erişebilecek. Yeni düzenlemeyle amaç, işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesi. Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek istirahat raporları, elektronik ortamda güvenli kayıt altına alınacak. Raporlar e-rapor doğrulama servisi üzerinden doğrulanabilecek. Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-rapor sistemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu hatırlatıldı. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına

0: sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalıların istirahat raporları yine Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka, yüz
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

ahbap soruşturmasındaki yeni detaylar. Devasa bir dolandırıcılık mı, küresel bir para aklama olayı mı? Ana muhalefet için en sıcak yaz. CHP içinden yeni bir parti mi doğuyor? Siyasi gelişmeler, gündeme dair ayrıntılar. Kerem Kırçıval soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, siyaset bilimci Doktor Alihan Limoncuoğlu, Doktor Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz. 19 Temmuz Pazar saatlerimizde 19'a geliyor. Ana haberin ikinci diliminde gelişmelere devam edeceğiz anlatmaya, aktarmaya. Şimdi dünyanın gözü kulağı bu akşam saat 22'de başlayacak. Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin kozlarını paylaşacak. İspanya bu anı aslında ikinci kez, Arjantin ise dördüncü kez yaşayacak. Kıyasıya bir mücadele bekleniyor. Deniz Biricik yanımda, HT Spor Program Müdürü, onunla konuşacağız. Deniz, büyük bir mücadele olacaktır. Evet. Hatta deniyor ki, en azından tahminler o yönde, sen ne diyeceksin? Çok çekişmeli bir maç olacak ve hani uzayacak, penaltılara gidecek, heyecan iyice tavan yapacak.
1: Gönül onu istiyor tabii ki.
0: Yani futbol izlemek istiyor çünkü.
1: Uzatmaları, hatta penaltılara gitsin de ne kadar uzarsa uzasın biz de o kadar çok izleyelim istiyoruz. Aha. Ama aslında öyle mi olacak? Yoksa tabii, iki takım da kontrollü bir futbolla, iki teknik adam da oyunu kitleyecek mi? Bunu konuşacağız tabii, değerlendireceğiz ama iki taraftan da var. Bu kadar çıtayı da yükseltmememiz gerektiğine inanıyorum.
0: Sakin
1: Dün akşamki gibi gollü bir maç olmayacaktır. Final maçı, iki takım daha kontrollü çıkacaktır. Tabi burada İspanya'nın oynayacağı oyun, Arjantin'in oynayacağı oyun, bunlar çok önemli. Ama gönül tabi sizin söylediğiniz gibi uzadıkça uzasın, biz de izledikçe izleyelim, bu keyfe varalım. Ama tam tersi de olabilir.
0: Peki. Saat 22'de Türkiye saatiyle New York'ta, New York New Jersey stadında 7.000 ile 55.000 dolar arasında. Şimdi bu grafikle yayına geçmeden önce hani Deniz'le böyle bakıyorduk, konuşuyoruz. Bana bir fiyat söyledi bilet fiyatı için.
1: Şöyle, ben de yayına gelmeden önce bir son bir tarama yaptım. Taramalarda yine resmi veriler bu arada. Yani
0: tabii.
1: Kara borsa olarak değil, resmi veriler olarak bilet fiyatlarından 2 milyon dolar ücretli bir bilet var. Ve bunun için resmi olarak satın almak isterseniz de işlem ücreti var. 300 bin doları da FIFA'ya ödüyorsunuz. Oh. Rakamlar tabii 7 bin ile 55 bin dolar arasında ama resmi olarak daha da yüksek. Bu arada yayına inerken şöyle bir baktım, daha satılacak biletler de vardı. Hmm. Tabii dolu olacaktı.
0: Stat 82.500 kişilik,
1: evet,
0: bu arada değil mi?
1: Bu arada stadyumla ilgili şunu söyleyelim.
0: Lütfen.
1: Şu ana kadar Amerika'da, Kanada ve Meksika'da oynanan statlar arasında bir de stat NFL stadı, yani Amerikan futbol stadyumu daha doğrusu, ondan çevrildi. Stadyum aslında çok da böyle Amerika'nın o şaşasını aktaran bir stat değil. Bazı eksileri var. Yani
0: niye burası seçilmiş o zaman?
1: Oylamalar konusunda da, yapılan oylamalarda en kötü statlardan biri seçildi. Ama neden seçilmiştir? Tahmin yürütüyorum. Aha. Saat olarak. Hmm. Yani çünkü Amerika'daki o saat sıkıntılarından dolayı, bir de merkezi bir bölge. Bu nedenle seçildi. Kanada'da yangınlar vardı, orman, evet, yangınları vardı. Oradan bir olumsuz hava koşulları yansır mı diye korkular vardı ama bugün onunla ilgili bir olumsuzluğun olmayacağı da iletildi. Güzel bir havada oynanacak karşılaşma.

0: onu da altını çizelim.
1: Şimdi konuşuruz. Dünya Kupası için ne ifade ediyor? Nasıl bir maç bekleniyor? İki takımı karşılaştırırız. Diğer grafiğimizi de bir taraftan ekrana getirelim. Şimdi Messi ile Yamal'ın karşı karşıya gelecek olması çok konuşuldu. O hikaye gerçekten acayip.
0: İnanılmaz yani, bir hikaye.
1: 39 yaşındaki Messi tecrübesi, 19 yaşındaki Yamal'ın enerjisi. Evet. Hani onlar bu akşam nasıl bir performans sergileyecek? Belki de en çok merak edilenlerden biri o.
0: Hatta bir fotoğraf karesi de var. Muhakkak
1: bebekken
0: görmüşsünüzdür siz de. İzleyenler de onu görmüşlerdir. 2007 yılında UNICEF'in bir yardım organizasyonu için yaptığı bir takvim çekimi var. Ve o bölgedeki Messi'nin çocuklar arasında kura çekimi yapılıyor. Messi'ye karşılıkta Yamal geliyor ve o zaman o fotoğrafı çeken fotoğraf sanatçısı şunu söylüyor. Messi çok heyecanlıydı, fotoğraf karelerini verirken çok utangaçtı ve teller döktü diye bir mesajı da var. Tarihi bir fotoğraf. Hala baktıkça insan inanamıyor.
1: Yani milyonda bir olabilecek
0: tabii ki
1: diyeceğim.
0: 20 yaşında da 21 yaşında Messi, Yamal daha bebek ve Barcelona öyle bir kulüp ki işte. Bugün bir paylaşım da yaptılar. Öyle bir kulüp ki Messi'nin ayarında demeyelim de ona yakın bir yeteneği ortaya çıkarttı.
1: Peki.
0: Ama tarihi biri. Yani milyonda değil. Yani belki
1: milyonda bir bile değildir
0: değil,
1: Deniz.
0: Yani
1: çok enteresan.
0: Belki.
1: Çok acayip gerçekten.
0: İnanılmaz bir fotoğraf karesi. Hala da sorulduğunda herkes böyle şaşkınlıkla bu kareyi, hatta gerçek mi diyenler var. Komplo teorisi
1: bunu bana
0: olabilir
1: soranlar
0: mi diyenler
1: da oldu,
0: var ama gerçek
1: doğru
0: bir
1: mu
0: fotoğraf
1: diye.
0: Onu söyleyelim.
1: Peki Dünya Kupası'nın gol kralı kim olacak? Şöyle bir
0: Şimdi,
1: bakalım birlikte.
0: Şöyle bir baktığımızda 10 golü var Mbappe'nin. Messi'nin 8 golü var. Mbappe dün 2 gol attı ve 10 gole çıktı. Ve şu an için Dünya Kupası'nda toplamında attığı gol sayısıyla Klose'yi de geçti ve birinci sırada. Ama bu akşam dün Mbappe de söyledi, Messi muhakkak gol atacaktır dedi. Belki de totem yaptı, onu bilmiyorum. Ama Messi bugün gol atması muhakkak beklenen o. Ama gol krallığında şu anda Mbappe önde. Ama Messi'nin de noktayı gol kralı olarak koyması halinde farklı bir hikayede yazılmaya başlayacaktır Messi için.
1: Bir taraftan da İspanya'nın buraya sadece bir gol yiyerek gelmiş olması. O da önemli noktalardan biri değil
0: İspanya'yı öne çıkartan noktalardan biri. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Bir gol yediler sadece şimdiye kadar.
1: Evet.
0: Savunma anlamında çok dikkat çeken bir takım. Artılar eksileri konuştuğumuz zaman ben onları aslında aktarmak da isterim. Ama şöyle baktığımızda sadece bir gol var. İspanya'yı konuşurken genellikle savunma takım ve savunma yanı çok güçlü olduğu vurgulanıyor. Ama şunu da dikkatini çekelim. Futbolda başlayan atağı sonlandırmak çok önemlidir. Teknik direktörler sıklıkla buna vurgu yaparlar. İspanya ataklarının üçte birini yarı sahada, yarı ceza sahasında yani karşıda tamamlıyor. Yani hücum gücü de çok yüksek. Sadece savunma gücünü burada İspanya'nın, evet bu istatistik onu gösteriyor bize. Ama bunu sadece bir savunma takımıymış gibi İspanya'yı lanse etmek çok doğru olmaz. Burada İspanya'nın hücum gücünün de ne kadar kuvvetli olduğunu vurgulamamız lazım. Ataklarının üçte birini sonlandırma başarısı var. Bu da çok önemli. Özellikle İspanya'nın iki beki burada ön plana çıkıyor. Hatta iki kanadı da ön plana çıkıyor. Cucurella sıfır çalım yedi. Yani istatistiklerde karşısında sıfır yazıyor. Sıfır çalımla bitirecek belki de. Bugün karşısında kim oynayacak o merak konusu. Arjantin'de teknik direktör, biraz maç maç bakan bir teknik direktör. Ve son maçta Simeone'yi oynattı. Bugün bir sürpriz görür müyüz? Belki farklı bir teknik düşünce olabilir mi? O da önemli. Şunu da ekleyeyim son olarak.
1: Tabii tabii.
0: Bunu en son 2022 Dünya Kupası'nda yine Arjantin'de gördük. Yine aynı teknik direktördü. Ve Di Maria'yı sol açıkta başlattı. Di Maria o maçta gol attı. Bugün Arjantin'de kadroda 11'de farklılıklar bekliyoruz. Onu söyleyeyim. Bir sürpriz yapacaktır muhakkak. Ama işte o İspanya'nın hızlı kanat değiştiren kanatları bir anda mevkilerini değiştirebiliyorlar. Yani oyun içerisindeki varyasyonları çok yüksek. Bu Arjantin'i zorlayacaktır.
1: Bir de İspanya için topa sahip olma oyunu kurduğu sürekli söyleniyor. Arjantin geçiş hücumları.
0: Şöyle ben özetleyeyim hemen. Arjantin için, Arjantin'e baktığınızda Arjantin yürekten top oynayan bir takım.
1: Her şeyden
0: bir milli
1: önce.
0: Takım. Bir Messi var, liderleri ve ardında savaşçıları var. İngiltere maçını hatırlarsa izleyenler, Messi yerde kaldığında hemen etrafına etten duvar örer.

0: adeta liderliğini koruyan bir takım var ve bunu hissettiriyorlar. Yani Messi önderliğinde yoluna devam eden ve arkasında
1: başka örneği var mı dünyada Arjantin dışında?
0: Tabii ki yani liderleri olan takımlar var. Ama Messi gibi sahiplenen ve o saygıyı duyulan oyuncu sayısı çok az. Mesela Ronaldo konusunu konuşacak olursak, bu Dünya Kupası'nda Ronaldo 11'de başlasın mı başlamasın mı? Bunlar tartışıldı hep. Ama Messi'de hiçbir zaman böyle bir tartışma olmuyor. Kötü de oynasa, verimsiz de olsa, ki bazı istatistikler çok iç açıcı değil. Ama yine de takım ve ülke onu sahipleniyor. Bunu sahada da görebiliyorsunuz. Bu saygıyı yarattı. Messi etrafında oluşan bir takım var, savaşan bir takım var. İngiltere maçının ilk anları böyle bir düşünürsek dövüşen bir takım var. Bugün de dövüşecekler. Kavga olacak sahada, ama İspanya açısına bakarsak İspanya tam bir takım. Bir makine düşünün, dişlileri var ve hepsi birbiriyle uyumlu halde çalışıyor. Burada tabii yıldızlar var ama spesifik bir yıldız yok. Yani şunu diyemiyorum, bir Messi'si var diyemem ama önemli oyuncuları var. Evet. Ve o dişlinin her bir parçası çok kıymetli. Şimdi bu maçta benim merak ettiğim, belki de izleyenler de bunu merak ediyordur. Arjantin, İngiltere maçındaki sert oyununu oynarsa, kavga ederse, dövüşürse, İspanya takım oyunundan, karakteristik oyunundan vazgeçecek mi? Burada nasıl zorlanacak, nasıl karşılık verecek? Çünkü İngiltere, İngilizlere yaptığınız faalde hemen kalkıp mücadele ettiler. Koştular, ayağına basıyordunuz, adam ayağa kalkıyor, devam ediyor ama İspanya'da bu böyle olmayacak. Peki. Yani İspanyol oyuncular belki de 3 takla atacaklar yerde. Olay farklı yerlere gidebilir. Ama Arjantin'in sert
1: daha
0: oyunu,
1: da merak ettim şimdi
0: İspanya
1: maçı.
0: Nasıl yanıt verecek? Bu açıdan da izleyeceğimiz bir
1: peki.
0: 90 dakika olacak.
1: Gökhan, lütfen diğer LED'i de getirelim grafiği. O gelirken İngiltere peki 3. olmayı hak etti mi?
0: Şimdi ben bu Dünya Kupası'nda Fransa'yı destekleyen taraftaydım.
1: Tamam.
0: Benim takımım, yani desteklediğim takım. Türkiye elendikten sonra kendimize tabii bir futbol sever olarak, herkes öyle
1: takım
0: dedi.
1: Baktık.
0: Bir takım baktık, bir takım seçtik, aldık onu. Fransa devam edemedi. Yani istediği yere gelemedi. Ama İngiltere açısından şöyle bir bakarsak, İngiltere top oynuyor. Tuchel geleceğe dair mesajlar verebiliyor. Dün büyük ihtimalle Fransa tüm kontaklarını kapatıp sahaya çıktı. Öyle düşünüyoruz. Hiçbir varlık gösteremediler. İngiltere farkı açtı ama devre arasında büyük ihtimalle yine Deschamps bir konuşma yaptı ve takımı canlandırdı. İngiltere bana göre hak ettiği seviyede bitirdi. Daha da iyi bitirebilir miydi ama Arjantin ve İspanya'yı görüyoruz. İspanya'nın oynadığı oyunu görüyoruz. Arjantin'in futbolunu görüyoruz. Hani bu aşamada da çok onlar için de üzülecek durumda değilim.
1: Peki.
0: Oldu diye seviniyorum sadece.
1: Dünya Kupası'na damga vuranlar var. Bunlardan evet. Da kısa kısa bahsetmeni isteyeceğim. Mesela Yeşil Burun Adaları kalecisi. Bilmeyen izleyicilerimiz için neydi bu?
0: Şimdi şöyle bir bakınca biz neler yaşamışız diye Dünya Kupası'nda düşünüyorum. Buna ilave olan olaylarımız da oldu. Onları da konuşuruz. Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha İspanya maçında 7 kurtarışı imza attı. 7 net kurtarış. Hani bu sergilediği futbolun performansın aslında istatistik karşılığıydı ama bunu gözle de görebiliyorsunuz. Çok iyi bir oyunu sergiledi ve o maçta annesine vize alamadığı için, annesine vize alacak paraları olmadığı için, bunu altını çizeyim, yani verilmeyen bir vize yok. Vize başvurusu yapacak paraları olmadığı için annesi maçını seyretmeye gelemedi. Sonraki turlarda Amerika davet etti ve geldi. O ayrı. Bu arada neden bu kadar ünlü oldu? Performansının bir yana 50 bin takipçisi vardı Instagram'da. Yine yayına gelmeden önce baktım. Çünkü her dakika artıyor. Şu an itibariyle 30 milyon takipçisi var. 30 milyon takipçisi var. Hayallerine kavuştuğunu söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Ganalı büyücü. Yani inananlar olursa şunu bahsedelim. Ganalı büyücü kendisi ifade etti. Kane'e büyü yaptım dedi. O maçta gerçekten Kane inanılmaz. 6 pasın içerisinden goller kaçırdı.
1: Etki etmedi.
0: Onu izleyenlerin takdirine bırakayım.
1: Peki.
0: Ama öne çıkan renkli karakterlerden biriydi. Kürek çeken Norveçliler. Norveç Haaland önderliğinde iyi bir Dünya Kupası çıkarttı. Gidebilecekleri yere kadar gittiler. Ama Dünya Kupası'nın sadece bir futbol olmadığını bu bize çok iyi gösteriyor. Aslında Dünya Kupası ülkenizi tanıtabileceğiniz, duyurabileceğiniz en önemli platformlardan biri.
1: Aynen.
0: Spor bu açıdan en önemli platformlardan biri. Dünya Kupası da bu işin Everest'te, zirvesi. Norveç Bu sevinci ve gösterisiyle

0: dikkatleri çekti ve artık herkes Norveç'in bu sevincini biliyor, bu performansını biliyor. Somali hakem çok konuşuldu. Turnuvanın ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri çok katı vize uygulamaları gerçekleştirdi. Evet. Hatta dünyaca ünlü futbolcuları tek tek havalimanlarında üstlerini aradılar. Teknik direktörlerin çantalarını, K9 köpeklerini arattılar ki bunları da servis edildi. Çok eleştirildi o dönemde. Somalili hakem de Omar Artam'dı, yanlış hatırlamıyorsam ismi de. Vize aldı, gitti, Miami Havalimanı'ndan geri gönderildi. Yani böyle enteresan bir durum vardı. Bunu aslında şöyle de konuşabiliriz. O zamanlar da konuştuk. Amerika buradaki varlığını gösterdiğine inanıyorum ben. Yani Amerika, ben bunları yapabilecek bir ülkeyim. Çünkü bu listeler, FIFA'nın hakem listeleri aylar önce Amerika'ya giriyor.
1: Ve Amerika'nın güvenlik tabii ki
0: aşamalarını bildiğimiz
1: için de kaç aşamadan geçiyor bir de.
0: O zaman görmeme şansları olmaz. Hakem Miami'den geri gönderildi ama bu olay aslında FIFA ile UEFA arasını açan ilk olay oldu. UEFA çok sert bir yanıt verdi ve ardından UEFA Süper Kupa finalini, Paris Saint Germain'le Aston Villa finalini bu hakeme verdi. Böyle bir gönlünü aldılar diyebiliriz.
1: Su molası.
0: Su molası çok konuşuldu yine. Hidrasyon molası diye geçti. Burada aslında biraz da o 3 dakika reklam arasıydı. Yani mali açıdan da oraya baktılar. Her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin spora bakış açısı da bu zaten. Biraz sonra onu da değinelim.
1: Liderini de düşünecek olursak.
0: Evet, bu yönde her şeyi paraya çevirmeye çalışıyorlar. Ve 3'er dakikalık su molası. Bu bazen olumlu oldu, bazen olumsuz oldu. Teknik direktörler bunun üzerine çok yorumlar aldık biz. Bazı teknik direktörler o momentumu takımların kaybettiğine inanıyorlar. Bazı teknik direktörler de dezavantajlı olan takımların o momentumu tekrar kazanmaları için bir fırsat.
1: Peki o zaman buradan şuraya geleyim hemen. Bu 30 dakika ara da mesela çok eleştiriliyor. Yani tamam, orada bir eğlence vesaire olacak. Hani bir görsel şov, işin magazin tarafı vesaire, ama futbolcu için hani uzun bir ara o etkileyebilir futbolunu diye de konuşuluyor. Ne dersin mesela?
0: Kesinlikle sorulan sorulardan biri bu aslında. Yöneltilen sorulardan biri. Kesinlikle etkileyecektir. Şimdi 15 dakikalık bir ara var. Resmi bir ara. Burada tabii ki tamamen 15 dakika futbolcular dinleniyor olarak da görmeyin. Bunun işte soyunma odasına girişi var. Yani bitiş, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından 15 dakikalık bir süreç var. Burada oyuncular soyunma odasına gidiyorlar. Orada dinleniyorlar. Tekrar yaklaşık bir 2 dakika önce çağrılıyorlar. Körükte bir araya geliyorlar. Yani orada süreleri çok dar. Burada 30 dakikalık bir aradan bahsediliyor. Daha önce yapılan Dünya Kulüpler Kupası'nda 24 dakika sürmüş. Denemişler bunu. 24 dakika sürmüş. Bugün de 25 dakika civarında, 25-30 dakika civarında bir şey sürmesi bekleniyor. Büyük ihtimalle benim düşüncem, oyuncuların tekrar ısınmaları için bu şovlar sahnelenirken tamamen tahmin, arkalarda hazırlanan başka sahalarda o ısınma çalışmalarını futbolcular yapmak zorunda. Çünkü tekrardan adapte olmaları için, vücutlarının o ısıyı kaybetmemesi için. Ama futbolculara sorduğumuzda da bize 30 dakika da yeter diyorlar.
1: Taraftar da buna çok sıcak bakmadı galiba. Yani aslında herkes bu akşam maçı izlemek istiyor.
0: Bence bu Dünya Kupası taraftarları ikiye ayırdı. Şöyle ikiye ayırdı. Bir gelenekselciler,
1: bu arada,
0: bir de yenilikçiler.
1: Çok özür dilerim. Bir grafik daha var. Tabii o 30 dakikada kimler gelecek sahneye, ne çok olacak? Bir onları da gösterelim. Evet, sen bir ilk taraftarın
0: ikiye
1: aslında
0: ayrıldı.
1: İkiye,
0: yani izlendiğimizde şöyle bir düşünürlerse ya da arkadaşlarıyla dost meclisinde yapılan sohbetlerde fark etmişlerdir. Bir gelenekselciler var benim gibi. 15 dakika olsun, su molası olmasın, oyun devam etsin. Bir de yenilikçiler var. Oyunun yenilenmesine inanıyorlar. İşte şovlar olsun, maç önü, maç sonu, devre arasında su molaları olsun, yenilensin, yeni kurallar gelsin. Bunlar çok farklı. Örneğin şu da konuşuluyor dünya futbolunda. 90 dakika çok uzun. Artık gençlerin bir şeye odaklanma süresi 45 saniyemiş araştırmalarla. Yani bir şeyde 45 saniye içinde ya da baktıklarına bu bir fayda sağlar ya da sağlamaz deyip geçiyorlar. Özellikle sosyal medyada o Reels'ları izlemek gibi. Futbolda 90 dakikanın düşmesi planlanıyor.
1: Mesela ne deniyor?
0: 60 dakika insin futbol. 30'ar dakikadan iki yarı olsun, gençler de katılabilsin diye bir düşünce vardı. Bu gerçekleşir mi? Mesela bunu destekleyenler
1: olmalı
0: var.
1: Olmalı mı sence?
0: Bence olmamalı. Yani futbolu bu kadar evirip çevirmemize gerek yok. Futbol belli kuralları içerisinde.

0: İzlerim ya, doya doya.
1: Oynaması gerekiyor. İzlemek istemeyenler varsa onlar da başka spor dallarını ya da başka mecraları tercih edebilirler. İzleyenler kızmasın ama ben böyle düşünüyorum en azından. Bence bu Dünya Kupası'nda biraz bunu denediler. Su molaları hatırlarsınız. Yaklaşık 22 dakikalık aralar, yani 22 dakika, 22 dakika, 22-22 şeklinde oynandı. Aslında aha, orada biraz o süreler kısaltıldı ve gençlerin de yeni neslinde ilgisinin çekilmesi düşünüldü. Onu da belirtmiş
0: evet, bu
1: olalım.
0: Bu arada ekranda bölünmüş Deniz, görebiliyor musun sen de?
1: Evet.
0: New Jersey stadını mesela canlı görüyoruz şu anda. Ve evet, yani artık gelmeye başlamış insanlar.
1: New York Times meydanında da toplanıyor bu arada taraftarlar. Onu da altını çizelim. Bugün baktığımda Arjantinli ve İspanya'dan gelen taraftarlar.
0: Tam ekran görebiliyorum.
1: Evet. Times Meydanı'nda da toplanacaklardı. Büyük bir heyecan var. Yani
0: evet, evet.
1: Arjantin'de geçen gün bir video vardı. Sokaklarda hayat duruyor. Gol olduğunda insanlar pencerelere, balkonlara koşuyor. Keşke biz de buraları görebilseydik. Biz daha da heyecanlı olurduk elbette.
0: Yaklaşık 2,5 saat var bu arada maça.
1: Evet, 22'de başlayacak karşılaşma. Evet. Ve o hareketlilik de tabii ki var stadyum ve çevresinde. Ama sadece stadyum ve çevresi değil, çeşitli yerlerde barkovizyonlar kuruldu. Aha. Orada da binlerce kişi bu karşılaşmayı meydanlarda
0: peki
1: izleyecekler.
0: Şimdi Dünya Kupası sahibini bu akşam bulacak dedik. ABD Başkanı Trump da seremoniye katılacak, orada olacak. Kazanan takıma bir şampiyonluk yüzüğü verilecek. Bundan da biraz bahseder misin?
1: Aslında futbolda çok da örneğini görmediğimiz bir olay. Amerikan sporlarına
0: İlklere
1: özgü bir olay.
0: İlklere sahne oldu zaten bu kupa.
1: NFL'de, turnuva. Amerikan futbolunda şampiyon olan takımlara böyle şampiyonluk yüzüğü yapılırdı. Yine bir oyunu ve kutlamaları değiştirme, kendi imzalarını atma çabası olarak görüyorum. Çok şık, hatıra tabii ki. Bunlardan 1996 adet de ekstra üretilecek ve onlar da satışa sunulacak. Tabii ki yine bir kazanç sağlanacak. Şampiyonluk
0: ne kadar olacağını biliyor musun?
1: Rakamını bilmiyorum. Hmm. Sadece ben sayısını gördüm.
0: O da
1: gördüm.
0: Milyonlar falan mı acaba?
1: Tabii ki sadece bu yüzükten 1996 tane üretilirse o da yani milyon olmasa da 1.000 dolar olur. O civarlarda, ama daha sonra açık arttırmalarda ya da müzayedelerde
0: tabii
1: o,
0: bir de o
1: rakam
0: o tarafı var,
1: artar,
0: değil mi?
1: Koleksiyonerler alır. Trump şu ana kadar hiçbir maçı izlemedi.
0: Hmm.
1: Hiçbir maçta yoktu. Bunun altını çizelim. Bu notu aktaralım ama kupa seremonisi.
0: Ben bilmiyorum. Olacak. Futbol seven, futbol hani sever biri değil mi acaba?
1: Kurallara da çok hakim olan biri değil. Kırmızı kartın iptalinde bunu belli etti.
0: Evet,
1: yani kırmızı kartın iptalinde bunu belli etti. Çok kuralları bilen bir dünya lideri değil kendisi. Ama tabii ki Amerika'da da futbol böyle çok geniş kitlelerin
0: evet,
1: olduğu
0: Amerikalılar
1: bir
0: çok
1: spor dalı değil. Onlar soccer olarak bakıyorlar. Hatta Belçika'nın bir göndermesi vardı kırmızı kartın ardından. Belçika Amerika Birleşik Devletleri'ni elediğinde soccer değil futbol diye okunur diye Amerika'ya bir göndermesi vardı. Ama hiçbir maça gelmedi. Bugün kupayı verecek.
0: Bugün aynen. Şimdi dün akşama gidiyorum hızlıca.
1: Evet.
0: 10 gol izlendi. Doydunuz mu gole izlemeye?
1: 10 gol de olsa, bir başka maçta 10 gol de olsa gerçekten doyamıyoruz. Yani futbol severler Dünya Kupası'nı şimdi yıllarca tekrardan beklemeye başlayacaklar. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani Fransa sahaya öyle bir oyunla çıktı ki sanki her şey bitmiş. Sadece kafasında final vardı, o finale ulaşamayınca Fransa için Dünya Kupası sona ermiş havası vardı. İngiltere bunu çok iyi değerlendirdi. Ama devre arasında Deschamps, fotoğrafta da gördüğümüz teknik direktör, onun da kariyerinin sonuna gelindiğini söyleyebiliriz. Konuşma yaptı, bir şeyleri değiştirdi ve ardından çok farklı bir Fransa sahadaydı. Mbappe 2 gol attı, liderliğe yükseldi ama İngiltere sürprize izin vermedi.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin var mı?
1: Her şeyi konuştuğumuza inanıyorum.
0: Evet.
1: Keyifli bir 90 dakika olacak.
0: Evet, takipteyiz bakalım.
1: Keyifli seyirler dileyelim. Tabii Dünya Kupası'nda çok fazla konuşulacak hikaye var. Asıl bundan sonrasını konuşmaya başlayacağız. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin damgasını vurduğu, güzel oyunun da olduğu bir Dünya Kupası'nı geride bırakıyoruz.
0: Peki. Heyecanla bekliyoruz saatlerin 22 olmasını. Deniz Biricik konuğumuzdu. HT Spor Program Müdürü. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu hafta.

0: haftada yoğun olacak. Genel kurulda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören ekonomi torba teklifi görüşülecek. Ayrıca Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları var.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına Salı günü başlayacak. Önce Somali tezkeresi görüşülecek. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlerine karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesini öngörüyor. Ardından ekonomi torba teklifinin görüşmelerine başlanacak. En düşük emekli aylığı da 23.552 liraya yükseltilecek. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış tesislere prim desteği verilecek. Tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 Mayıs ile Aralık ayları dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe uygulanan istihdam destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. Bilgi İşlem Altyapısı ve Sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Her türlü araç, borç ve alacaklarla yükümlüler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devir kapsamında tutulacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
0: Efendim, adli tatil de yarın başlıyor. Nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Şimdi Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Yeni adli yıl 1 Eylül pazartesi Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma da sürüyor. Gözaltındaki Oğuzhan Uğur emniyette ifade verdi. Ayrıca Uğur ve ailesine yönelik MASAK analiz raporu da soruşturma dosyasına girdi.
2: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 2025 284 284.
1: Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ve ailesinin para trafiği mercek altına alındı. Milyonluk para trafiğine dikkat çekildi. Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporunun detayları ortaya çıktı.
3: Oğuzhan Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: İfademizi verdik. Çalışmaya devam ediyoruz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne başlattığı soruşturma sürüyor. Üçüncü dalga operasyonda Oğuzhan Uğur ve 8 kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medya yayıncısı Uğur'un ifadesi gözaltındaki üçüncü günde alındı.
5: Ellerimizi sunduk, açıklamamızı yaptık.
1: Oğuzhan Uğur ve ailesinin şirketlerine yönelik MASAK raporu da ortaya çıktı. Raporda Babala TV merkezli para trafiği mercek altına alındı. Ailenin medya faaliyetlerinin yanı sıra savunma ve güvenlik şirketinin olduğu öğrenildi. Raporda Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin medya faaliyetleri üzerinden güçlü bir nakit akışı ve servet birikimi elde ettiği belirtildi. Bu finansal hacmin yönetiminde kullanılan yöntemlerin dikkat çektiği ifade edildi. MASAK'ın tespitlerine göre şirketlerde yoğun iş avansı trafiği vardı. Aynı gün yatırılan yüksek tutarlı nakitler, şirket hesaplarına hızla aktarılan avans iadeleri ve aynı açıklamayla tekrarlanan milyonluk transferlerin finansal açıdan gri alan oluşturduğu ifade edildi. MASAK raporunda Oğuzhan Uğur ve ailesinin hesap hareketlerinin finansal bakımdan riskli ve izlemeye değer nitelikte olduğu değerlendirildi. Dosyadaki tespitlerin şirket gelirlerinin yönetiminde kullanılan yöntemler bakımından ayrıntılı mali inceleme gerektirdiği kaydedildi. Ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 19 kişi tutuklandı.
0: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı yeni eylem planı hazırladı. Şimdi şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Vakaya özel çalışma grupları oluşturulacak.

0: Çember daha da daraltılacak. İhtiyaca göre vaka alt çalışma kurulabilecek. Eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için yeni eylem planı hazırladı. 2024-2030 yıllarını kapsayan strateji belgesiyle el koyma ve müsaade uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçtan soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Alınan adli taleplerinde öncelikli yanıtlanması sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti ilgili kurumlar tarafından sistematik şekilde takip edilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. Kamuya ait değer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Strateji belgesinin uygulanması kapsamında kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin mevcut çalışma gruplarına bağlı ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları mali suçlarla mücadele koordinasyon kurulu toplantılarında görüşülecek. İhtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı mevzuat alt çalışma grubu ve operasyonel düzeyde devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak vaka alt çalışma grubu kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az 3 ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalarla stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
1: Şimdi Orta Doğu'da bir taraftan tansiyon yükselirken İsrail basınında dikkat çeken bir iddia var. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı öne sürülüyor. ABD yakıt ikmal uçakları ve F-16 filosunu Orta Doğu'ya konuşlandırıyor denildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken İsrail'in Kanal 13 televizyonunda dikkat çeken bir iddia yer aldı. İsrail'i üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğu belirtildi. Gelecek haftanın kritik olarak nitelendirildiği haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığı öne sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde de ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerine yeni savaş jetleri konuşlandırılabileceği belirtildi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığı öne sürülen haberde daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneyindeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.
1: Şimdi İsrail ordusu da çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı ABD Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak bu görüşmede Hizbullah'ın silahsızlandırılması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir planı sunması bekleniyor.
0: İsrail Lübnan'da yıkım faaliyetlerini sürdürürken Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Masada İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması olacak. İsrail ordusu Lübnan'a varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki iki beldede patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdü. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşarken Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a gideceği açıklandı. Aoun'un Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunacağı belirtildi.

0: Görüşmenin salı günü olabileceği öne sürülürken Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail'e doğrudan görüşmesini ve devletin örgütü silahsızlandırma çabalarını kesin bir dille reddediyor. Aoun, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da varılan anlaşmanın uygulanması için Trump'tan İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasını isteyeceğini belirtmişti. Anlaşma Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail askerlerinin kademeli olarak geri çekilmesini ve iki ülke arasında barışçıl ilişkilerin kurulmasını hedefliyor. Aoun, yaklaşık 20 yıldır Beyaz Sarayı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olacak ve Trump'la ilk kez yüz yüze görüşecek.
1: Manisa'da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Ebru için cenaze töreni düzenlendi. Ona ait kemikler cenaze namazının ardından toprağa verildi.
0: Eniştesi tarafından öldürüldü, gömüldü. Yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru'nun kemikleri dualarla toprağa verildi. Manisa'da yaşayan Münevver Koyuncu geçen Ekim ayında jandarmaya gitti. Kızı Ebru Koyuncu için kayıp başvurusu yaptı. 17 yaşındaki kızının 2009 yılı Aralık ayında evden ayrılıp bir daha dönmediğini söyledi. 16 yıl sonra gelen başvurunun nedeni de Ebru'nun ölen babasından kalan mirastı. Ebru olmayınca aile işlemleri yapamamıştı. Jandarma olayı soruşturmaya başlayınca tüm şüpheler aile üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan eski enişte Ufuk Köse cinayeti itiraf edip Ebru'nun cesedinin yerini gösterdi. Arazide yapılan kazıda Ebru'ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ebru'nun ablası Fatma K ile eski eniştesi Ufuk Köse tutuklandı. Katil zanlısı Ufuk Köse yaşadıkları ilişki sonucu Ebru'nun hamile kaldığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Eşi de gömmek için yardım etmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinin ardından kemiklerin Ebru'ya ait olduğu kesinleşti. Genç kıza 17 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Ebru toprağa verildi.
1: Ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı. Adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var yalanıyla. Yaşlı bir kadının tuzağa düşürmeye çalıştı. Telefonda korku ve panik oluşturarak para almaya çalışan şüphelinin planını bakın kim bozdu.
2: Hanımefendi, sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu. Sizin ve TÜBİTAK vatandaşımızın.
0: Adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var dedi. Yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Tam o sırada yanında bulunan kızı durumu fark edip son anda engel oldu.
3: Tamam, damadım sen arasın.
2: Damadın kim ya?
3: Emniyet Genel Müdürü.
2: Başkalarına müdahil etmek mi istiyorsun?
3: Damadım Emniyet Genel Müdürü.
2: Hakkında soruşturması açıldı.
0: Dolandırıcıların bu kez hedefi Antalya'da yaşayan Hacer Özkan oldu. Telefonla yaşlı kadını arayan kişi kendisini emniyet görevlisi olarak tanıttı.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bu operasyon düzenledi.
3: Senin adın ne?
2: Polis memuru Bedir Ataş.
3: Evdeydim, bir telefon geldi. İşte tebligat geldi mi karakoldan, polisten falan diye sordu bir telefonda arayan. Yok dedim.
0: Yok dese de telefondaki kişi üzerinize kayıtlı borç var diyerek yaşlı kadını tuzağa düşürmeye çalıştı.
3: Kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda üstüne kayıtlı borç var. Kimliğinle alışveriş yapılmış. Hı-hı. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. İfadeye geleceğim diye sordu.
0: O sırada Özkan'ın da kızı yanındaydı. Durumu fark edince müdahale etti.
4: Ben ifademi karakolda vereceğim de.
3: Ben ifademi karakolda vereceğim.
4: Beyefendi, ben...
3: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
2: Şimdi operasyon düzenlemesi aslında normal bir gazeteye.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Mahsur kalanlar zor anlar yaşadı.
0: Odalarında uyurken seslere uyandılar. Duman nedeniyle mahsur kaldılar. Oteldeki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Otelin -2. katındaki çamaşırhanede başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

0: Yangını fark eden çalışanlar hemen harekete geçti.
1: Otel boşalıyor arkadaşlar.
0: Bazı müşteriler duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Dumandan etkilenen müşterilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Efendim, Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İstasyona giren otomobil yakıt alırken bir anda alev aldı. Bir sürücü otomobiline yakıt almak için istasyona geldi. Dolum sırasında araç bir anda alev aldı. Şu anda ekranda. O sırada otomobilde olan sürücü yanındaki kişi can havliyle kendisini dışarı attı. Yanmaktan son anda kurtulan kişiler tabii büyük panik yaşadı. Yangını fark eden istasyon çalışanları alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler neyse ki büyümeden söndürüldü. Alevlerin yakıt pompalarına sıçramamış olması bir faciayı önledi. Çıkış sebebi şimdi araştırılıyor yangının. Efendim, meteoroloji uzmanları Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının önümüzdeki 4 gün boyunca etkili olacağını ve birçok bölgede sıcağın 40 derecenin üzerine çıkacağını söylüyor. Artan sıcaklık tabii orman yangını riskini de yükseltiyor. Yetkililerin bu riskleri önlemek adına bazı uyarıları var. Getirelim ekrana.
3: Hava ısınacak, sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Ormanlar için kritik günler başlıyor. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası 4 gün boyunca etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sıcaklardan nasibini alacak. Bu da orman yangını riskinin artması demek.
4: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle en küçük bir kıvılcım dahi kısa sürede çok büyük bir orman yangınına dönüşebilir.
3: Yangın riskinin önüne geçmek için uyarı Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bu dönemde daha dikkatli ve duyarlı olmak şart. Sigara izmaritlerinin, cam şişe ve benzeri atıkların doğada bırakılmaması oldukça önemli.
4: Orman yangını riskini düşürmek için yapılması gerekenlerden bir tanesi de özellikle ormanlık alanlarda yakılan mangal ateşlerinin iyice söndüğünden emin olmak.
5: Mangal olmaz.
4: Mangalı yaptınız, bitti. Giderken neye dikkat edeceksiniz?
5: İşimiz bittikten sonra ateşimizi söndürmeden buradan çıkamayız.
4: Emin oluyorsunuz değil mi?
5: Tabii. Neden? Emin olmadan gitmeyiz buradan.
4: Mangalsız olur mu?
6: Olmaz. Ama söndürmeye de dikkat etmemiz lazım sonra işimiz bittiği zaman. Bol bol su döküyoruz.
2: Umarım bu felaketlerle hiç karşı karşıya kalmayız. Zira geçen yaz gerçekten hepimiz çok üzüldük. Peş peşe çok büyük orman yangınları gördük. Şimdi Avrupa yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Fransa'nın güneyinde sıcaklık 40 dereceye ulaştı. İspanya ve Yunanistan'da ise daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İtalya ve İspanya orman yangınlarıyla bir taraftan mücadele ediyor ve uzmanlar da yangın dumanlarının yarattığı risklere karşı uyardı.
0: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. İspanya ve İtalya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneyindeki Nice kenti aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Birçok Fransız serinlemek için şemsiye kullandı. Fıskiyeleri akın etti. Serinlemek isteyenlerin bir diğer adresi de sahiller oldu. Yunanistan için de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların 42 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Aşırı sıcaklıklar orman yangınlarına da sebep oldu. İtalya'nın Sicilya adasının farklı noktalarında başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınlarında başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle dağ yamaçlarına yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde de yangınlar etkili oluyor. Yangın yılın en büyük yangını olarak nitelendi. Şimdiye kadar 12 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. En az 1000 kişi yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildi. Ayrıca İspanya Meteoroloji Enstitüsü ülkenin yeni bir sıcaklık dalgası altına gireceğini

0: Yönetimi açıkladı. Hava sıcaklığının 45 dereceye yükselmesi bekleniyor. Uzmanlarsa orman yangınlarının oluşturduğu sağlık risklerine karşı uyardı. Orman yangınlarında çıkan dumanı solumanın uzun süren ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
1: Biliyoruz ki hava kirliliği her biçimde ince partikül maddeye neden olur ve bu partiküller daha sonra hayati organlarımızdaki en derin çatlaklara, en küçük atar damarlara, kalbimize, akciğerlerimize, beynimize ve böbreklerimize yerleşir. Ve bu da organlarda iltihaplanmaya neden olarak organ fonksiyon bozukluğuna yol açar.
0: Uzmanlar yangın sezonunda koruyucu maske takılmasının önemli olduğunu da ifade etti.
2: Hem Güney Amerika ülkesi Şili şiddetli bir fırtınanın etkisinde aşırı rüzgar ve yağmur sebebiyle sel baskınları yaşandı. Binlerce kişi elektriksiz kaldı ve bu felaket sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
0: Şili Perşembe gününden bu yana şiddetli fırtınayla mücadele ediyor. Ülkede etkili şiddetli rüzgarlar dev dalgalar oluşturdu, vinçleri devirdi. Fırtına Şili'nin 16 bölgesinin 10'unu etkisi altına aldı. Hükümet bu bölgelerde acil durumu ilan etti. Aşırı yağışlar nedeniyle başkent Santiago'da dahil olmak üzere birçok kentte su baskınları yaşandı. Ekipler sel sularını tahliye etmek için büyük çaba harcıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle devasa dalgalar oluştu. Tekneler karaya oturdu. Ayrıca birçok ağaç devrildi. Binalara ve araçlara hasar verdi. Şiddetli rüzgar Coquimbo kentinde dev bir vinci binaların üzerine devirdi. Fırtına nedeniyle enerji hatları da hasar gördü. En az 500 bin müşteriye enerji verilemediği bildirildi. Fırtınadan etkilenenlere Şili ordusu da yardım etti. Binlerce kişinin barınaklara tahliye edildiği açıklandı. Fırtınanın etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor.
2: Hem TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi Türkiye'nin dijital kalesi olacak. Şimdi merkezin fiziksel kapasitesinin arttırılması için ilk kazma 22 Temmuz'da vurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu olağanüstü durumlarda. Merkezde daha kesintisiz veri akışı sağlanacak dedi.
0: Kritik bilgiler, veri ve bulut hizmeti ihtiyaçları yerli yazılımla karşılanacak. Mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi artırılacak. Türkiye'nin dijital kalesi TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz'da atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu merkezin önemine dikkati çekti. Fiziksel kapasite ilk fazda 3, ikinci fazda 8 katın üzerinde artacak dedi.
3: Kurulacak veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.
0: TürkSat'ın yeni veri merkezi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 35.300 metrekarelik alanda inşa edilecek. Merkezde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6.300 metrekare beyaz alan yer alacak. Ayrıca tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak.
2: Ve Ticaret Bakanlığı engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu yeni sistem bu yılın Eylül ayından itibaren de kullanılabilecek.
0: Engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemleri kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni uygulama Eylül ayından itibaren başlayacak. Ortopedik engeli bulunan vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithalatında sürecin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda E-Devlet üzerinden engelli araç ithal sistemiyle randevu sistemi uygulamaya alındı. Yeni uygulamayla komisyon değerlendirmeleri E-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas olarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi bulunacak. Başvuru sahipleri

0: kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek. Randevu sistemiyle komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi ve engelli vatandaşların bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor. Sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanıma sunulacak.
1: Efendim şimdi sizleri Çanakkale'de bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ne götürelim. Antik Kent'in 2000 yıllık iç limanı zamanla denizle bağlantısı kesilince kalp şeklini aldı. İçindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce bakın ortaya nasıl bir manzara çıktı.
0: ...2000 yıllık iç liman zamanla denizden koptu. Kalp şeklindeki gölün suyu yine pembe rengi büründü. Görenleri hayran bırakan bu görüntü Çanakkale'nin Ezine ilçesinden. İlçedeki Alexandria Troas antik kentinin 2000 yıllık iç limanının zamanla denizle bağlantısı kesildi. Doğa harikası göl yıllar içinde suyun çekilmesiyle kalp şeklini aldı. Kalpli gölün içerisindeki tuzlu su yılın belli dönemlerinde mikroorganizmalar nedeniyle pembe renge bürünüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu bugünlerde yine pembeye döndü. 2000 yıllık antik liman dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden biri olma özelliği taşıyor.
1: Ve Türk bilim insanları tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu.
0: Kapsamlı araştırmalar tamamlandı. Türk bilim insanları kuzey kutbundaki deniz buzu hattına ulaştı. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan Türk araştırmacılar, dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti. Vanuatu bayraklı 44 metre uzunluğundaki Sola isimli gemide bilimsel çalışmalarını yürüten ekip, 1200 deniz mili uzaklıktaki deniz buzu hattındaki örnekleme noktalarında çalışmalarını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır haberi, ekibimiz geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor sözleriyle duyurdu. Yaklaşık 3000 deniz mili yol kat eden ekibimiz elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendiriyor ifadesini kullanan Kacır, insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz dedi.
2: Uluslararası alanda atacağımız adımlar var. Nasıl?
0: Ekibin lideri Işıl Erde, 12 farklı bilimsel projenin hayata geçirildiğini söyledi.
3: Her sene üzerine daha fazla ekleyerek bir önceki sene gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ışığında bir sonraki senenin çalışmalarını planlayarak hem örnekleme noktalarımızı hem de hayata geçirdiğimiz bilimsel çalışmaların sayısını arttırıyoruz.
0: Bilim heyetinin seferi güncellenen çevre protokolleri doğrultusunda doğada minimum iz bırakılması prensibiyle gerçekleştiriliyor.
1: Efendim şimdi kısa bir ara. Reklamlar.

Efendim tamamlıyoruz. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Birazdan Kerem Kırçuval karşınızda olacak konuklarıyla birlikte. Yarın saat 10'da Para Gündem'de görüşmek umuduyla. Güzel bir akşam olsun. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz, iyi pazarlar. Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalışacağız. CHP çok kritik bir haftaya giriyor. Belki de Özgür Özel Salı günü son grup toplantısı yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı sıfatıyla. Meclisle hali hazırda tatile girmeye hazırlanıyor. Meclis tatile girdikten sonra 7 parti için stat veriliyor. Çok önemli, ilginç kulisler var. Diğer taraftan memleketin gündemini işgal eden bir başka konu. Çok önemli bir konu. Haluk Levent meselesi, Ahbap olayı. Babala TV'den Oğuzhan Uğur'un ifadesi az önce emniyette tamamlandı. İfadede çok çarpıcı detaylar var. Ben izin verirseniz konuklarıma bir hoş geldin diyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Necdet Saraç. Necdet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu. Alihan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İlyas Aktaş, Genel Araştırma Şirketi. Hep bu generali unutacağım diye şaşırıyorum. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş hoş geldiniz.
3: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Sizin adım, doğum gününüzü geçen hafta kutladık. Nasıl geçti bir hafta?
4: O bana bir yıl yeter yani. O bana bir kutladınız ya gerçekten. Gerçek bir kutlama yaptılar çünkü bunu
0: peki, doktor sizin de reis siyasetinizi hoş geldiniz.
4: Çok sağ olun.
2: Benimkine de bir ay kaldı.
4: Tabii bu arada tavsiye ederim. Güzel moral veriyorlar.
0: Peki. Orhan Bursalı. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş siz bulduk. De dinlendiniz bir süre.
5: Ya evet.
0: Ekranlar sizi aradı.
5: Bir hafta süren bir İran olayı yaşadık. Ondan sonra da ben Büyükada'da bulunuyorum. Orada epey de yan gelip yattım sayılabilir yani.
4: Ama İran, gerçek İran. Yani İran gündemi değil.
5: Ya İran. Evet, İran. Peki. Tahran'da 6 gün kaldık yani. Evet, ben Türkiye'den 25 kadar gazeteci, 25-30 kadar gazeteci, medya ağırlıklı olarak onlar hep beraber oradaydık. Davetli olarak gittik orada. Orada izlenimlerimizi yazdık. Tahran aslında yani pek de savaş görmüş bir kente benzemiyordu. O bakımda rahattı da. Henüz daha bugünkü çatışmalar da başlamamıştı, bugün yaşadığımız çatışmalar. Ama eli kulağındaydı. Yani
0: Necdet Bey de cenazeye katıldı. Tahran'da öyle büyük bir yıkım olmadığını söylüyordu.
5: Doğru. Büyük bir yıkım yok. Tek tük var. Onları gördük zaten. Üniversitenin bir kısmı vurulmuştu. Adalet Bakanlığı, Gülistan Sarayı'nın hemen yanı başında duran, orada ne işi var çok da merak ediyorum. Yani sarayı, etrafını boşaltmanız lazım her şeyi. Ama kocaman bir Adalet Bakanlığı biraz dikmişler. Onu da vurmuşlar. Yani en azından yukarıdan aşağı 5 katı, 5-6 katı gitmiş. Evet.

0: Onu gördük. Ufak tefek şeyler de gördük aslında ama yani savaş Tahran'da yok sayılabilir. Şimdi de mesela 6 gündür de, daha doğrusu 3 gündür böyle savaş yeniden başladı gibi ama Tahran'la ilgili hiçbir olay görmüyoruz. Daha çok Hürmüz Boğazı'nda Güney
1: Ben
0: İran'ın
1: devrim muhafızlarının bir
0: Güney
1: videosunu izledim. Kafalarındaki yeni enerji koridoruna dönük bir operasyon gibi kendi tahlilleri. İran devrim muhafızları harita üzerinde nereler vuruluyor diye gösterirken aslında kastettikleri Amerika'nın kafasından geçen yeni enerji koridorunu hayata geçirmek.
0: Şimdi hem o tarafı var hem de İran'ın aslında Hürmüz'le giden enerji noktalarına bağlantısını kesmek için bombalamalar yapıyor. Köprüler vesaire falan. Yani bu sadece enerji alanlarına İran'ın ulaşması değil, asker sevkiyatı vesaire falan
1: Evet.
0: bütün onları da mümkün olduğu kadar zorla sokmak amacıyla yani hedef olarak İran'ın güneyini seçtiler. Zaten oraları bombalıyor. Oradan haberleri alıyoruz.
1: Evet. CHP dediğim gibi çok kritik bir haftaya giriyor CHP. Çünkü Salı günü grup toplantısında Özgür Özel belki de mini bir veda konuşması yapacak. Tam bir veda konuşması beklenmiyor. Çünkü ardından il başkanları ve kendi döneminde seçilmiş parti meclis üyeleriyle bir araya gelecek. Bu son kulisler. Meclis tatile girdiği andan itibaren de kurulacak partinin dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Son kulis Özgür Özel istifa edecek. Kurulacak partinin genel başkanı olacak. Özgür Özel katılacak mı, katılmayacak mı tartışmaları devam ederken alınan karar bu. Kalmasını hani bir grup milletvekili CHP'de kalsın. Kurultayı kollasın. Bundan da vazgeçilmiş. Düşün peşime dediği milletvekilleri de Özgür Özel'le beraber hareket edecek. Bakalım kaç milletvekili CHP'den kopacak. Hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Necdet Sarac var. Necdet Bey sizde de vardır kulisler. Çabalarınızı da biliyoruz. Hani siz bir sulh olsun, İki taraf bir araya gelsin, anlaşılsın diyordunuz. Hatta kurultay tarihini de Kemal Bey de dillendirdi. Ama görünen o ki dönüş yok. Parti kuruluyor. Ne hissediyorsunuz?
2: Yani tabii duygusal düzeyde baktığınızda bölünme her zaman el ele bir muhalefet partisi, hele Cumhuriyet Halk Partisi bir partide bölünme, yarılma, ayrılma nasıl tarif ederseniz dedin. Bu sonuç itibariyle yani insanı mutlu edebilecek bir iş değil. Cumhuriyet Halk Partisi gibi cumhuriyetle özdeş bir partiyi konuşuyoruz. Türkiye siyasal tarihinin belki de Cumhuriyet döneminin canlı tanığı Cumhuriyet Halk Partisi. Tarihi bir biçimde oradan da okumak mümkün. Ben buna rağmen halen sağduyunun geçerli olabileceğini düşünüyorum. Dün bir maç vardı. Dünya Kupası'nda
1: Evet.
2: üçüncülük, dördüncülük maçı vardı. Maçın birinci yarısı Fransa ve İngiltere oynuyordu. Birçok izleyici zaten takip etmiştir. Maçın birinci yarısında İngiltere Fransa'ya tam 4 gol attı. Maç 4-0'dı. Ve ikinci yarı başlamadan birinci yarı bittiğinde spikerin anlattığı ki tribünlerde de onu gördük. Fransa seyircisinin çok önemli bir bölümü sahayı terk etti. 4-0'dan sonra. İkinci yarıda başka bir Fransa izledik. Maç berabere bitebilir miydi? Bitebilirdi. Muhtemelen o çıkan seyirciler pişman olmuşlardır. Belki Fransız seyirciler statta kalsaydı Fransa-İngiltere maçı berabere bitebilirdi. Ya da Fransa kazanabilirdi. Maç 5-4'e kadar geldi.
1: Necdet Bey, siz sözünü sakınmadan söyleyen birisisiniz. Futbola getirerek bizi şey yapmayın.
2: Yok,
1: yani benim de en hassas
3: burada
1: olduğum
3: daha
1: damara
3: ziyade
1: geldiniz.
3: takım gidiyor.
1: Ben de
3: yani
1: şimdi canlanacağım bu futbol meselesine. Gidiyorlar artık.
2: Evet.
1: Artık
4: Belki
1: yani
4: bölünmeseydi iktidar olacaktık.
2: Hayır, daha yeni yaşadığımız için örnek veriyorum
1: Evet.
2: ben tabii. Yani CHP'nin bölünmesi oransal olarak da tartışmıyorum. Yani yoksa şeyi biliyorum. Yani açıklamaları biliyorum. Yani karpuz gibi ikiye bölünmüyor. İşte şu kadar oran burada, bu kadar oran burada dense de şu anda muhalefet partilerindeki her bölünme, CHP gibi bir parti her bölünme iktidarın işine gelir. Bakın bugün

0: Ankara'da önemli bir toplantı vardı. Aslında meslek odalarının çeşitli sendikaların düzenlediği birleşik bir muhalefet hareketi yaratalım toplantısıydı. Ortak evet. özelliği ne? Bütün konuşmacılarda izledim, takip ettim. Bütün konuşmacıların ortak özelliği iktidar blokuna karşı en geniş ittifakı kuralım. Şimdi en geniş bu arada işte içlerinde mesela Gökhan Günaydın gibi önemli isimler de vardı konuşmacılar arasında. Evet.
1: Grup başkan vekili.
0: Evet, grup başkan vekili. CHP grup başkan vekili. En önemli özelliği ne? O konuşmaların ortak özelliği ne? İktidar blokuna karşı en geniş ittifakı kuralım. Şimdi bir yandan iktidar blokuna karşı en geniş ittifakı kurmayı tartışırken CHP gibi bir partiyi bölmeye çalışmak, CHP'den ayrı bir parti çıkarmaya çalışmak yanlış. Ama gözüken o ki sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki hafta bu iş biraz daha şekillenecek. Benim bildiğim şey şu. Salı günü Özgür Özel, Özgür Bey bu noktada bu açıklamayı tam yapmayacak.
1: Evet.
0: Çünkü arkasından parti meclisi ve MHK'yı toplayacak. Milletvekilleri toplayacak ki milletvekilleriyle zaten üçlü beşli görüşmeler devam ediyor. Yani olası durumda nasıl tavır alırsınız diye. Ben kendisi de ifade etti zaten. Önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta bu işle ilgili daha somut adım atılacağını görüyorum. Ama ben halen şunu anlayabilmiş değilim. Yani şu ana kadar ben resmi hiçbir ideolojik, politik ve sosyolojik bir açıklama duymadım. Özgür Bey'den de, Özgür Bey ekibinden de. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyoruz. Çünkü ideolojik, politik olarak şöyle farklı düşünüyoruz. CHP'den ayrılıyoruz çünkü CHP'nin politik hattı şöyle bir noktada. CHP'den ayrılıyoruz çünkü CHP'nin sosyolojik tabanı değişti gibi hiçbir açıklama duymadım. Bu noktada farklı görüşler, farklı rivayetler, farklı gelişmeler var mı? Var ama bunların hiçbirisi resmi değil. Daha merkezde yer alabilecek. İşte Türkiye İttifakı gibi. O yüzden Ankara'daki toplantıya evet. atıfta bulundum. Türkiye İttifakıysa Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye İttifakı'nı ya da işte İstanbul İttifakı ile şekillendi Türkiye İttifakı'nı dün de savunuyordu, bugün de savunuyor. Kılıçdaroğlu çizgisi bu ittifakın mimarı aslında. Baktığınızda yani Türkiye'de eğer...
1: Hatta bizzat Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kemal Kılıçdaroğlu 2017 adalet yürüyüşünden bu yana Türkiye'de ittifak politikası dediğimizde akla gelen önemli isimdir. Adalet yürüyüşünde biz kimleri gördük? Farklı sosyolojik grupları gördük. Evet. Kimleri gördük? Farklı siyasi partileri gördük. Merkez sağdan Dem'den Sosyalist Harekete kadar birçok insan...
1: Saadet Partisi'nde.
0: Saadet Partisi hatırlatmanız önemli. Biz daha sonra bunu 2017 anayasa referandumunda gördük. Politika doğru muydu? Bence doğruydu. Hayır kampanyasının dinamiklerine baktığınızda, hayır kampanyasının dinamiklerinde aslında bütün o resim vardı. Sonra bu Millet İttifakı'na dönüştü. Ve Türkiye aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte başka bir ittifakı gördü. Bu ittifakın sahibi, bu ittifakı şekillendiren isim Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
1: Peki.
0: Sene 2026, şunu bitireyim.
1: Lütfen.
0: Sene 2026 bu ittifak politikasında değişen bir şey yok mu? Var mı? Bence yok. Bugün Ankara'da yapılan toplantıdaki konuşmalara ben Necdet Saraç olarak imza atarım. Çünkü ben bugün de öyle düşünüyorum. Ben CHP'de yer alan yöneticilerin şu anda da farklı düşündüğü kanaatinde değilim. CHP gerçekten bütün bu güçleri kucaklayabilecek ya da bu güçleri bir biçimde domine edebilecek bir parti olma şansına halen sahip. Bölünme Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bölünmeyi teşvik edenler ya da destekleyenlere de yaramaz.
1: Peki. Bir hatırlayalım. Birinci şeyimiz gelsin. Videomuz. Bir hatırlayalım. Yani bu sürece de öyle bugünden yarına gelinmedi. Kim ne söylemiş? Gelsin bir bakalım ona. Bir numara. Bir dinleyelim.
2: Gerek yok efendim. Niye partiden ayrılıyor? Hangi reçeyle partiden ayrılıyor?
3: Yeni parti kurulur mu? Efendim kurulmasın. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi böyle soruyor böyle.
2: Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Hiç kimsenin. Türkiye'nin bugünkü koşullarında partiden ayrılma lüksü yoktur. Niçin ayrılıyorsunuz siz? Ne diyeceksiniz? Ayrıldınız ne diyeceksiniz? Ben mesela merak ediyorum. Ayrıldınız ne diyeceksiniz? Benim söylediklerimi diyecekseniz niye ayrılıyorsunuz? Niye ayrılıyorsunuz?
3: Sayın Kılıç.

0: Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım, 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
1: O güvenli limana getireceğim, kurultayı yapacağım. Kurultayda aday olaylar kimse özgürce aday olacaklar. O döneme bakarız. Şimdi ben bugün aday olacağım ya da aday olmayacağım diye bir şey söylemeyeyim izin verirseniz.
2: İsim ve logo çalışıyoruz. Şimdilik yeni parti diyelim.
3: Evet Orhan Bey, siz başından beri Özel ve arkadaşların ayrılmasından yana yorumlar yapıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz. Bu da gerçekleşiyor. Başka şans kalmadığı için mi?
4: Öyle gözükmüyor mu zaten? Yani bütününe baktığım zaman, gelişmelerin bütününe baktığım zaman CHP'nin yani bu noktaya gelmesinde %35'leri bulmasında en büyük katkıda bulunan bir yönetimden bahsediyoruz. Ve bu yönetim sonra tasfiye ediliyor. İki taraflı tasfiye ediliyor. Bir, bu yönetimin Cumhurbaşkanı adayı tasfiye ediliyor. Yani 31 yıl sonra diploması iptal ediliyor. Kendisi içeride ve çıkıp çıkmayacağı da belli değil. Ne kadar kalacağı konusunda da hiçbir
3: aday olmayacağı belli.
4: Yok.
3: Olamayacağı.
4: Şu aşamada evet, şu aşamada aday olamayacağı üzerinde yani mutabakat var. O olması için olağanüstü bir şeyin olması lazım. Diploma iptalinin geri çevrilmesi evet. lazım ki bu onun hukuki bir yani bakanlığın kontrolündeki adalet mekanizmasında bir karşılığı sıfır hemen hemen. Bu noktaya geldik. Şimdi birincisi o, ikincisi özgür yani genç bir ekip var iktidarın karşısında. Orada İmamoğlu var. Bu tarafta birdenbire tabii ki İmamoğlu'ndan sonra Türkiye o güne kadar belki de tanımadığı bir yeni lider. Bildiği ama bu kadar özelliğini görmediği, tanımadığı bir başka bir lider ortaya çıktı. Özgür Özel. Şimdi bu sürükleyici bir tarafı var Özgür Özel'in. Yani kütleler bir baktığınız zaman bir de iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'de operasyonun temel nedeni aslında bu dağınıklığı yaratmaktı. Ki onu başardı. Onu yapması bekleniyordu zaten. Ve liderleri kendisine rakip olabilecek liderleri tasfiye etti. Bir tanesini yaptı. Şimdi Özgür Özel'in kafasında da yine bir demokrasi kılıcı sallanmıyor değil.
3: Evet.
4: 61 tane fezlekesi var. Ondan sonra 5-6 tanesi meclise sevk edildi vesaire falan. Yani bir bu durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani bir mutlak butlanla çok tartışmalı bir şey. Benim için hiç tartışmalı bir olay değil. Doğrudan doğruya iktidarın siyasal operasyonu olarak ben bunu görüyorum. Bunu başardı iktidar. Fakat kitle, ana kitle tabii ki Özgür Özel dayanı. Kimsenin milletin de içine sindirdiği bir karar olmadı bu. Bunu net
3: Orhan
4: bir şekilde...
3: itiraz etmek için söylemiyorum ama hatırlatmak adına söylüyorum. Mahkeme bir karar verdi ve dedi ki mutlak butlan. Bu mahkemenin hani adaleti kestiği parmak acımaz. Verdi bu kararı. Ne dedi Özgür Özel? Olağanüstü kurultay. Ben hatta delegelerin tamamının oyunu alarak 3 tane daha kurultay yaptım. Hemen kurultaya gidelim dedi.
4: 3 tane kurultay.
3: Evet. Yaptım dedi. Peş hemen peşe. Kurultaya gidelim dedi. Kurultay tarihini açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Buna rağmen parti kurmak doğru mu? Üstelik bir de işin Yargıtay'daki dava süreci var.
4: Şimdi duruma bakarsan demin Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledik. Nereye gidiyorsunuz? Kimse gitmesin. Parti burada vesaire falan evet. diyor. Ama kendisi tasfiye ediyor partiyi. İl yönetimlerini...
3: 51 il başkanı.
4: 51 il başkanını tasfiye ediyor. Milletvekillerini şey yapıyor, tasfiye ediyor, partiden çıkartıyor vesaire falan. Şimdi yani bunu nereye gidiyorsunuz diyen bir parti lideri, Cumhuriyet Halk Partisi başkanı bu tasfiyeyi yapması gerekir mi? Yapmaması gerekir. Ama öyle bir durum yok ortada. 51 il başkanı... 17

0: İl başkanı disipline sevk edildi. Onlar da atılacak.
1: Bir il başkanı mahkeme kararıyla
0: oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de gene şeyle, yani meclis kararıyla kendi başkan yardımcılığına yeniden getirildi. Şimdi şuraya baksanıza, şimdi şu yani tabloyu gördüğümüz zaman biz Kılıçdaroğlu'nun çok samimi olduğunu...
1: Şöyle alabilir miyim? Böyle buyurursanız, yani şöyle, sanki aslında esas kadro...
2: Saati Marif takviminin önünde bir poz verin bence.
1: Esas yani teşkilat burada da alınanlar orada gibi. Hani disiplin suçu işleyenler daha az olur ya.
2: Grafik çok güzel olmuş. Saati Marif şurada, takvimini hatırlattı.
0: Şimdi şurada kıpkırmızı bir tablo var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye eden bir Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı bir taraftan da diyor ki, nereye gidiyorsunuz? Yani şunu mu demek istiyor diye ben düşünüyorum. Ya gitmeyin kardeşim, ben sizi zaten tasfiye edeceğim. Kendi başınıza niye hareket ediyorsunuz? Şey dedi ki, bir çağrıya denk gelen nasıl bir tablo var burada yani. Bu bakımdan ya 51 tane bunlar da gidecek tabii. Ondan sonra.
1: Onlar
0: yani
1: sıralarını
0: parti,
1: bekliyor.
0: Partiyi saflaştırma, arındırma. Onu hep söylüyor zaten. Arındıracağız partiyi diyor. Evet. Partiyi arındırmadan kastı bütün işte gördüğünüz gibi 51 il başkanını, il yönetimini oradan atmak. Bunları da disipline sevk etmek vesaire falan. Yani partiyi sadece saf Kılıçdaroğlu, saflaştırılmış bir Kılıçdaroğlu partisine dönüştürme amacını çok net bir şekilde görüyorum. Bunu tartışacak bir tarafı
1: yani
0: yok.
1: Yani o zaman şu yani, anlam mı çıkıyor? Özgür Özel kurultay tarihi belli olsa da olağanüstü kurultaya yarın gidiyorum dese de bu tabloyla zaten sonuç alamayacağını mı düşünüyor?
0: Hayır, bu tabloyla zaten şöyle şimdi Eylül'de biz kurultayı başlatacağız diyor. Yani mahallelerden başlayacak vesaire. En erken 7-8 ay. Yani 2000...
1: Mart'ta biter deniyor.
0: Mart'ta sarkar. Bu siyasi bir olaydır. Mart'ta mı biter, Mayıs'ta mı, Haziran'da mı bitirilir? Bu tamamen evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki yönetiminin belirleyeceği bir şey olacak. Fakat hemen hemen bir yıla yakın bir süre geçiyor ortada. Yani bir yıl boyunca bütün şeyler tasfiye edilmiş bir parti içinde Özgür Özel ve arkadaşların kalması için bir herhangi bir neden görüyor musunuz siz? Yani orada tasfiye edildiği zamanı mı bekleyecekler? Bu bakımdan ana kitle zaten Özgür Özel'in arkasında olduğunu biliyoruz. Yani bütün anketler vesaire baktığımız zaman Özgür Özel'in sağdaki karşılığına bakıyoruz aynı zamanda. Her yerde. Bu önemli bir şey. Yani aşağı yukarı bütün tabii anketler bir sorunlu. Şimdi sorunlu olabilir her zaman için ama burada 4-5 tane anketin hemen hemen %34-35 oy potansiyeli kurulacak partinin sahip olduğunu gösteriyoruz. Bu ortalama bir şey söylüyor aslında. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ya Kılıçdaroğlu'nun partisine de %4-5 arası bir oy görüyoruz orada. Yani o zaman Özgür Özel'in partisine yönelik çok daha farklı, fazla bir teveccüh var orada. Yani partili olmayan diğer kesimlerden de hemen hemen %4 gibi böyle bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu süreç içinde %5'e yakın oyunun 4 ile 6 arası diyelim. Oyunun zaman içinde ana partiye yani dışarıya taşınan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını varsayıyorum ben. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında ismi orada ama binaları da orada. Kendisi dışarıda olduğunu görüyoruz seçmeniyle birlikte. Yani evet. Bu realite bu.
1: Peki. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Oral abi sizi de yorduk. Yani daha çok tartışılacak gibi görünüyor ama Ali Han sana sorayım. Hani yakından takip ettiğin için özellikle de bu örneği veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mesela MHP'den kopan İYİ Parti. Süreç benzer mi yoksa CHP'de çok farklı bir tablo mu var?
3: Çok farklı. Bir kere zaten en baştan bunu konuşarak başlamamız gerekmiyor.

0: Buraya nasıl geldik meselesini konuşarak başlamamız gerekmiyor mu bence? Şöyle bir şey oldu. 82 Anayasası çıktı ve 82 Anayasası'yla beraber ortaya konulan siyasi partiler kanunu, hepimiz biliyoruz ki parti genel başkanlarına olması gerekenin çok çok çok çok üzerinde yetkiler, antidemokratik diktatöryel yetkiler veriyor değil mi hepsine? Yani Özgür Bey genel başkanken Özgür Bey'e de veriyordu, hepsine veriyor. Tamam. Ve bunun sayesinde de biz biliyoruz ki 82 Anayasası'ndan sonra kurulan partilerin hiçbirinde hali hazırda görevine devam etmek isteyen genel başkan devrilmedi tırnak içinde, yani demokratik olarak. İlk örneği bunun, bu biz Kemal Bey'in devrilmesi sürecinde yaşadık. Ve bununla ilgili de
1: Kemal Bey'in Deniz Baykal'dan yani. Deniz Baykal aday olmadı zaten.
0: Çekildi. Evet evet, yani Kemal Bey'in yerine Özgür Bey'in seçildiği seçimde evet, biz bunu yaşadık ilk evet, defa. Başka hiçbir siyasi partide 82 Anayasası'ndan beri böyle bir şey gözükmedi. Yani küçük, evet, belki çok küçüklerde olmuştur bilmiyorum ama hani çok majör partilerin hiçbirinde olmadı bu. Şimdi şöyle bir şey var. Buna biraz Aristo mantığı gibi de gelebilir ama bir yandan da şöyle de bir şey var. Şimdi ben 40 yaşındayım ve hiç yeşil kedi görmedim. Bugün şimdi sokağa çıksak, şuradan kapıdan çıksam ve yeşil kediyi görsem derim ki, şöyle düşünürüm, bunu birisi boyamış. Birçok kişi de, ben hakim olduğum, iyi bildiğim bir camia değil asla CHP veya işte sosyal demokratlar diyeyim. Bilmiyoruz ne olduğunu ama inanılmaz fazla da bir dedikodu ve tezvirat yayını yapıldı. Şu anda da bununla ilgili dava süreci işliyor zaten. Değil mi? Bunlar zaten şu ana kadar anlattığım her şey düz ve yaşananları anlatıyorum. Şimdi bu kısmı niye konuşmadan buraya geliyoruz onu bilmiyorum. Bir. İkincisi de şu. Şimdi mesela demin dendi ki %35 potansiyel, işte %5 de Kemal Bey'in, öyle bir oy yok. Ben size garanti veriyorum. O iki partinin toplam oyunu %40 ettiği bir Türkiye yok. Yani ne Türk sosyolojisine uygun, ne genel seçimler geleceği zaman, bakın belki yerel seçim olur, o ayrı bir hikaye. Genel seçimler geldiği zaman halkın genel olarak tırnak içinde sol parti ve sol siyasi kimliklerin uluslararası siyasette başarısız olacağına dair yaygın genel algısından ötürü yok. Yok yok yok yani. Öyle bir bu iki partinin toplamının %40 ettiği bir senaryo yok. Ben size söyleyeyim. Yani Türkiye'nin çok çok acayip bir sürece evrilmesi lazım böyle bir şey olması. Şimdi normal şartlarda bunun olacağı yok.
2: Evriliyor zaten.
3: Daha ne kadar kadarıyla acayip olabilir?
0: Yani burası Orta Doğu. Burası Orta Doğu. Bence çok acayip bir şey.
3: Yani siz oraya sokarsanız
2: olduğu yerde durmuyor.
3: Orta Doğu.
2: Orada değişen bir
0: tamam, bir var. Şey söyleyeceğim. Ortada. Ben üniversite hocasıyım.
2: Sosyoloji de değişiyor.
0: Doğru. Ben üniversite hocasıyım. Ve değişen sosyolojinin de en yakını, en canlını tanıyor. Çünkü o yeni seçmenler sürekli bana geliyor. Her Eylül'de yeni seçmen olmuş gençler bana geliyor. Erkek, yani 25 yaş altı erkeklerin, hatta 30 yaş altı erkeklerin hiçbirinde neredeyse, ben size söyleyeyim bunu, %90'ında falan solun herhangi bir renginin, hani komünizmden sosyal demokrasiye kadar hiçbir karşılığı yok bir kere.
3: Sizin dersiniz komple seçmeli mi, zorunlu mu?
0: Zorunlu da var, seçmeli de var doğal olarak.
3: Acaba seçmiyor olabilirler
0: yok,
3: mi diye.
0: Yok, ben ilk birinci sınıfları yeni şeyde veriyorum. İnanın bana hiçbir şekilde dünyadaki bir trend bu arada. Sadece Türkiye özgü bir şey de değil. Sol çünkü şeyi bıraktığı için artık, yani aslında iktisadi politikalarını bıraktığı için çok uzun süreler evvel, şu anda da sadece kimlik politikalarına geldiği için doğal olarak da bütün dünyada kaybediyor. Hiç kazandığı hiçbir yer yok. İngiltere'de geçici bir şey kazandı ama İspanya, o da geçici. Ama İspanya'da da bir zahmet ya. Portekiz'de kazandı, onu da mı salayım? Şimdi İspanya Portekiz'de sürekli ama alan daralıyor. Bakın Portekiz'de
1: İspanya'ya
0: ilk defa, bir dakika Portekiz'de ilk defa sağ bir parti ikinci oldu son seçimde. Daha yeni oldu biliyorsunuz, 2 ay evvel Portekiz'de seçimler. Bunları filan takip ediyor musunuz bilmiyorum ama sol sürekli bütün dünyada geriliyor. Türkiye'de bunun aksine bir şey yok. İngiltere'de işte bir tane seçimi kazandı. O da zaten şu anda zor duruyorlar iktidarda.
2: Ama burada sol mesele zaten yani bu sizi yanlış bir yerden giriyorsunuz. Sol ve sağ açısından giriyorsunuz. Bu yanlış bir bakış şimdi.
0: Niye?
2: Sol, yani sol mu kazanacak, sağ mı kazanacak? Burada özgürlük hikayesi var aynı zamanda. Gençler, bahsettiğiniz gençlerin daha çok
0: sağ muhalefete yönelebilirler.
2: Özgür.
0: Bakın.
2: Özgürlük sağ mücadelesi burada. Hukuk, eşitlik, özgürlük mücadelesi var. Eşitlik mücadelesi var. Varoğlu var. Yani genç ekonomik sorunlar var. Bunların halledilmesi lazım. Bunları bu iktidarın halledemediği de belli.
0: Belli ki çok yapacak. Genç erkeklerle konuşmuyorsunuz. Ben işimden dolayı konuşuyorum. İnanın bana hepsi tırnak içinde değişik, sağın değişik renklerindeler ama hemen hemen hepsi sağ görüşlü. Hani bu Ben bunu hani sağ solu ayırt edebilmek için söylüyorum.
2: Ben de
0: görebilmek için söylüyorum.
3: Sosyal bilimlerde bu tür anekdotlar üzerinden gitmek benim çevrem, benim konuşuyorum. Bir taksi şoförüyle
0: bütün dünyada hanımefendi.
3: Pek geçerli
0: bütün dünyada
3: değildir.
0: Bu bir trend. Bunun üzerine makaleler
2: dünyadan
0: yazılıyor.
2: Dünyadan bahsetmiyoruz. Türkiye'den
0: bahsediyoruz. Var, şeyler var.
3: Yerine göre değişiyor. Her yeri genelleyemezsiniz.
0: Hemen hemen her yerde böyle bir şey var.
3: Hayır yok.
0: Türkiye'de de var. Amerika'da da var. Avrupa'da da var. Bunlar devam eden bir trend dünyada. Çok net bir trend var. Kadınlar daha sola kayıyor, erkekler sağa kayıyor. Bu çok net bir trend.
3: Hayır, bu belli yerlerde böyle.
0: Nerede mesela?
3: Mesela Almanya'da böyle ve evet. Şeyde böyle ya, Almanya'daki durumla Türkiye'yi şu an karşılaştıramazsınız.
0: Türkiye'de de böyle.
3: Çok başka yerler.
0: Türkiye'de de böyle.
3: Yok böyle bir şey ya. Siz Z kuşağıyla falan şey, herhangi bir araştırma yaptınız mı? Veyahut da bakıyor
0: ben yapmadım araştırma da yapılmış araştırmaları okuyorum yani. İlla benim yapmama gerek yok ki, ben anketçi
2: tamam,
0: değilim.
2: Tamam, araştırmacı
0: ki.
2: Burada soralım. Farklı şeyler o zaman okuyoruz.
0: Yani siz çok tatlı şeyler okuyorsunuz
3: demek. Siz gençlerdeki parti tercihlerine falan hiç baktınız mı?
0: Evet. Erkek kadın olarak baktınız mı siz? Bence bakmamışsınız.
3: Evet, baktık. Yani bakıyoruz.
0: Bakmamışsınız.
2: Peki, birbirinden çok farklı diyorsunuz. Ne diyorsunuz bu meseleye?
4: Şimdi biz Cumhuriyet
2: Halk
4: Partisi...
2: Yani Ali Han'ın sözlerinden şunu anlıyoruz. İkisi de kaybedecek. Öyle mi?
4: Şöyle, bitti mi hocam? Şimdi şöyle, biz Cumhuriyet Halk Partisi özelinde yani araştırmamız bitmedi ama... Çünkü bugün seçim olsa soru olmadığı için hani... Evet. Burada açıklamamda beis yoktur. Bazı sorular sorduk. Bir, yani bu parti bölünür mü? Yani Türk halkının %70'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölüneceğine dair bir kanaate sahip. İki, ya bu sürece gelmesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kim daha çok hani zarar verdi ya da? Yani toplumun yaklaşık %40'ı Kılıçdaroğlu, %20'si de Özgür Özel. %20 de başka sebepler diye şeyler var. Yani bu sürece gelmesine etki etti. Biz mesela hangi parti oy verirsin sorusunu sorduğumuzda, Cumhuriyet Halk Partisi çıkkının altında %13'te Özgür Özel geldi. Yani kendiliğinden gelen bir şey var. Şimdi biz bir ay önceki yaptığımız araştırmada, yani Haziran araştırmasında Cumhuriyet Halk Partisi oyları %28'di. Şimdi mesela 30-32 gibi bir oran gözüküyor ama mesela yeni parti kurulursa oy verir misiniz? Ve Cumhuriyet Halk Partisi ikisini topladığımızda orada şu var. Mesela İYİ Partilerin %50'si evet demiş. İşte DEM Parti'den %30 oranında. Şimdi bunlar oy verecek kitle değil. Yani nihayetinde muhalif partiler ve muhalif partiler tercihte bulunurken, yani Cumhuriyet Halk Partisi lehine.
2: İhsan Bey, tam anlayacağımız şekilde. Yani ahali şey mi diyor, Özgür Özel haklı.
4: Yani %40 oranında haksız Kemal Bey, %20 Özgür Özel. Yani bu problemi kim oluşturur dediği zaman iki taraf açısından.
2: Evet.
4: Yani %50 farkla şeyi, yani Kılıçdaroğlu tarafın ahali haksız buluyor.
2: Haksız buluyor.
4: Parti bölünür mü diye bir sorduğunuz zaman da %70 oranında bölünür diyor. Oy verir misiniz konusunda da, yani Cumhuriyet Halk Partilerinin dışında muhalefetten biraz bana abartılı bir destek geldi. Bu şu anlamda, ya DEM Partilerin %10 oyu 9'a düşmüyor. Yeni bir parti kuruldu diye DEM Parti'nin %30'u gidip oy vermeyecek. İYİ Parti'nin %50'si gitse zaten oyu 2,5'a düşer. O da olmayacak. %5-6 oyları var. Dolayısıyla şu an belki bu piyasada dolaşan 32-33'lü rakamlarda şeyin payı var. Muhalefetten gelen manevi desteğin, öyle diyelim, payı var. Diğer taraftan bu gençler acaba sola mı meylediyor, sağa mı? Bizim son 5-6 aydır yaptığımız araştırmalarda AK Parti'de gençlerde bir yükseliş var. Altılı Masa'nın başarılı bir şekilde uyguladığı bir şey vardı. Gençler bu ülkede yaşamıyor, bu ülkede iş imkanı yoktur. İşte Avrupa'ya gitmek istiyorlar, şu bu falan filan. Şimdi şeyin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında tutumu böyle. Bir konuyu tez olarak öne atıyorlar. Dönemsel olarak gençler üzerinde bir tesir bırakabiliyorlar. Hani gençler muhalif, gençler aslında muhalif olduğu için işte iktidar oy vermiyor falan. Aslında şöyle düşünün, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Cumhurbaşkanı'na gençler kazandırdı. Nasıl kazandırdı? Bu formülü basitçe söyleyeyim. Kılıçdaroğlu aday olunca gençlerden yaklaşık %5'te %7'si bu durumu kabullenmedi. Doğrudan Muharrem İnce'ye yöneldiler. Muharrem İnce'nin genel seçim oyları %5'lere, Cumhurbaşkanı oyları 7-8'lere çıktı kısa dönemliğine. O bu yükü taşıyamayınca Sinan Ogan ve Sinan Ogan'ın tarafına yöneldiler. Seçimde ikiye bölününce Zafer Partisi ile Sinan Ogan'ın pozisyonu %2,5'u yine muhalefette kaldı. %2,5'u gelip tekrar Cumhur İttifakı'na oy verdi.
2: Zaten farkta 2,5.
4: Farkta 2,5 ya, 2 nokta küsür. Dolayısıyla hani gençler devrim yapacak denildi ya, gençler devrimi yaptılar ama Sayın Cumhurbaşkanı lehine devrim yapmış oldular. Yani iktidar tarafına devrim yapmış oldular. Ben şey de şimdi bir soru daha var, o kritik. Yani parti nasıl bir parti olmalı?
1: Ona birazdan geleceğim.

0: Tamam. Yani
1: Birazdan
0: nasıl
1: gideceğim.
0: parti olmalı sorusuna da vatandaşın vermiş olduğu bir cevap var. Ama ben şeyin ya bu...
1: Ama sizin mesela şu cümleniz çok önemliydi. Onu da son zamanlarda yeni parti ilişkin makalelerin hepsinde görüyorum. Artık Türkiye'de 4 Eylül dönemi falan bitti.
0: Yok, kesinlikle yoktur. Ben iki konuda, hatta eğer şeyler ya bu yeni kurulacak parti iki konuda umut besliyorlarsa, ikisinde de tarihin ters tarafına düşmüş orada. Bir, küresel güçlerden destek aldı. Evet. Öyle bir küresel güç denklemi yoktur artık. Hatta Kılıçdaroğlu da biz vatan dedikçe onlar bir yerlere sığınıyorlar ifadesi evet. kullandı. İki, 4 Eylül diye bir şey yoktur. Aslında Cumhur İttifakı var, Milliyetçi Muhafızkar. Orada da çok enteresan bir dönüşüm oldu. Ben üniversitelerde, Alihan Bey'in üniversitesine denk gelmedim ama bir seri konferanslar vermiştim. Üç tarzı siyasetin yüzyıllık evrimi diye. Özellikle bu Cumhur İttifakı'nın kurulmasından sonra Türkiye'de son 20 yılda milliyetçiler daha çok muhafızkarlaştı. Daha çok böyle küreselci İslamcılık da millileşti. Yani daha çok yerlileşti. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na oy veren milliyetçi muhafızkar bir kitle var. Ve şeyi de bence belki bunun farkındadırlar. Yani sol sosyalizm ya da sol ekonomi falan değil. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştirici güç Atatürkçülük. Atatürkçülüğün de bir ekonomik önerge, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Atatürkçülüğün bir ekonomik önergesi yoktur sosyal anlamda. O bir sembol ve vatandaşlar o sembolü benimsiyorlar ve ana çatı nedir diyecek olursanız Atatürkçülük şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Belki o dip dalgada çok küçük gruplarda sol eğilimler yüksek olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi artık bir sol parti olarak da tanımlamak bundan sonra zor olacak. Yeni parti de muhtemelen bu kimliği benimsemeyecek. O da şöyle, yeni partinin alacağı tutum, tavır geriye bir sürü yeni kırılmalar da oluşturacak.
2: Ve yeni soru işaretleri.
1: Siz ne dersiniz? Orhan Bey'e sorduğum soruyu size de sorayım. Zorunda mı kaldılar, tercih mi ettiler?
3: Zorunda kaldılar tabii ki. Bu tartışmasız bir şey. Çünkü orada seçilmiş bir genel başkanlık varken mahkeme kararıyla yerinden oldu. Bu hangi partinin başına gelse, hangi genel başkanın başına gelse ya kendini siyasetten geri çekecek, artık siyasetle uğraşmayacak ve sönüp gidecek daha doğrusu. Veyahut da mücadele edecek. Bu böyledir yani. Bu AK Parti'ye yapılsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ya buyurun sizin olsun, kurultaya gidelim, bunlar bu noktaya kadar bile uğraşmazdı. O yüzden zaten bu kadardır Türkiye siyasetinde egemen. Onun için haksızlığa karşı mücadele, o taban her zaman şunu sorgular. Haksızlığa karşı mücadele edebiliyor mu? Benim hakkımı koruyabiliyor mu? Kendi hakkını koruyamayan biri o zaman benimle içinde mücadele edemez. Bu kadar net çizgi. Bir de Türkiye ile ilgili konuşulmayan bir şey var tabii. Yani 25 yılda bir yaklaşık bu ülke yeni bir parti arayışına, döngüsüne giriyor. Yeni siyaset arayışına. Bunun sağı solu yok. Bu işte Demokrat Parti ile başladı. Ecevit, Karaoğlan vesaire öyle bir yenilik arayışından bahsediyorum. Öyle bir şekillendi. Ondan sonra tabii ki 12 Eylül oldu ama orada bir ANAP da o arayışı yapmaya çalıştı kendince.
1: O da yeni bir şeydi.
3: Evet, tabii
1: CHP
3: ki.
1: CHP ve Adalet Partisi'nden sonra.
3: İster istemez. Yani bu ben şu iyiydi, bu kötüydü demiyorum. Normatif
1: tabii, tabii.
3: konuşmuyorum.
1: De
3: bu
1: demiyorum.
3: Yeni arayışı, yeni döngüsü. Türkiye siyasi tarihinde tekerrür eden bir döngü bu. Maalesef darbelerle, hep darbe döngülerine de girmiştir bu ülke.
1: Evet.
3: Periyodik aralıklarla. Ama ya yani bunu geride bıraktık artık. Öyle bir net biçimde öyle düşünüyorum, öyle düşünmek istiyorum.
4: Yani askeri devre dışı bıraktık demek istiyorsun.
3: Ya darbe döngüsünden ve darbe döngüsünden bahsediyorum. Asker aslında savunma
1: askeri
3: sanayide
1: falan son
3: derece devrede belki.
4: Askeri vesayet
2: de darbe olmaz diyorlardı. Olabilir bence yani.
3: 2016
2: bu ülke bu coğrafyada darbe olmaz demek bence çok iddialı.
3: Tamam, iddialı da şimdi benim söylemeye çalıştığım sonuçta yeni siyaset arayışı da hani darbe döngülerine bir negatif durum.
1: Umarım derslerini almışlardır yani.
3: Bir azınlığı negatif
1: bir şeyini
3: evet,
1: gösterdi.
3: Bir azınlığın negatif biçimde siyasete müdahil olması olarak algılarsak, bir de halkın da pozitif biçimde kendi kaderini tayin etmek için, kendi iradesi için pozitif şekilde müdahale etme çabası var. O arayış da AK Parti'yi ortaya çıkaran arayış o döngülerle.
1: Evet.
3: Şimdi de o döngüyü aslında biz AK Parti iktidarının çok uzun çeyrek asırlık sürecinden sonra girdik zaten. Onun için

0: Bu yeni parti bir şekilde olacak. Bu Özgür Özel ve arkadaşları mı kurar? Mutlak mutlan bunun doğumu hızlandıran bir şey mi olur? Yoksa bundan 2-3 yıl sonra, 5 yıl sonra, ya bunlar tarihte su damlası gibi zamanlar. Bizim için çok uzun, insan hayatında çok belirleyici, çok fazla zamanlar. Ama bir 5 yıllar, 10 yıllar artık insan hayatında, ki bence 10 yıllık bir şeyden asla bahsetmiyoruz. Olacak bu önümüzdeki dönemlerde. Evet. Ne kadar hızlı olursa, aslında bana kalırsa Türkiye siyasetinin de o döngüde rahatlayabilmesi için, tarihsel açıdan doğal akışında gidebilmesi için bu olur. Yani yarışır, belki tutar parti, belki tutmaz, şu olur, bu olur. Ama bu olması gereken bir şey zaten, o doğum. Onun için dediğim gibi onlar yaparlar, başkaları yapar. Nasıl olur bilemeyeceğim. Ya burada tabii ki, bu arada Türkiye'de bu sağ sol konusu, o kadar çok kriz yaşadık ki biz, dünyadaki durumlarla karşılaştırmak doğru değil. Dünyada işte Trump sağının, tabii ki o tarz sağın, maço kültürün erkekleri, genç erkekleri özellikle etkilediği ve Trump tarzı liderleri çektiği doğru. Veya daha reaksiyoner partilere, reaksiyoner hareketlere çektiği doğru. Fakat Türkiye'deki trendlere baktığımızda bir kere %57 kendini ya merkez sol ya da merkez olarak tanımlıyor. %57 gençler. Bu GoFor'un araştırmasında var. Gençlik
1: Çünkü milliyetçiliği merkez olarak görüyor insanlar.
0: İşte onu söylüyorum. Yani onu klasik yani sağ yani alamazsınız.
1: Size
0: zaman.
1: Göre sağcı kalır
0: seküler,
1: onlar ama.
0: Orada,
1: sizin durduğunuz yerde sağ kalırlar işte.
0: Bakın ulusalcılık da girebilir bunun içine. Veyahut da reaksiyoner daha milliyetçi sol da girebilir. Sol milliyetçi olmayacak diye bir kaydı yok. Siz
1: elbette
0: öyle
1: yok.
0: Bir sol tasavvuru kurmuşsunuz ki batıdaki zaten çok farklı şartlardaki bir takım örnekleri alıyorsunuz.
1: Ama Özgür
0: yani,
1: Bey de onlara özeniyor.
0: Hayır, yok öyle bir şey. LGBT haklarını savunan parti mi var Türkiye'de? Yani burada böyle bir şey mi var? Veyahut da yeşil, ekolojik ya da göçmen haklarını
1: savunan
0: parti mi var?
1: Ya kendisi demedi mi 6 oktan bir tanesini yeşile bir tanesini mora boyayacağım diye ya?
0: Ya yok.
1: Ben mi dedim?
0: Ya tamam ama ana konu bu mu? Burada
1: onlara özeniyor işte belli ki yani. Onlara özeniyor yani. Özgür Bey dedi
0: ya
1: bunu.
0: Bir kere daha yeni parti ne çıkacak? Neyi nereye boyayacaklar belli değil. Bir çıksın değil mi?
1: Bence yeşil mora boyasın bakalım ne oluyor. Seviyor yeşil mora.
0: Bu bir siyasi analiz değil ama.
1: Kendisini söylediğiniz üzerine söylüyorum.
0: Ya o zaman öyle çıkmış. Ayrıca da savunsa bu toplumun parçası bu insanlarda. Yani veyahut da yeşil ekolojik konular Çin'in en büyük sahiplendiği konulardan.
1: Hanımefendi demin dediğinizin tam günümüzün tersini kanıtlayan bir cümle söyledim. Siz dediniz ki Türkiye'deki sol ya da Özgür Özel ve ekibinin baktığı yerle Avrupa'daki ekolojikçi, LGBT'ci solun arasında çok büyük fark var dediniz. Ben de size cevaben dedim ki ama onlara öykünüyor. Bilakis kendisi söyledi. 6 oktan bir tanesini yeşile bir tanesini mora boyayacağım dedi.
0: Bakın yeşil ekolojik konular dediğim gibi siz herhalde takip etmiyorsunuz. Çin'de yeşil dönüşümle, tamam mı? Öyle ekolojik veyahut da sizin tarzınızda herhalde öyle kimlik, woke'lukla alakası yok Çin'in. Bu hamleyi yapmaya çalışıyor. Türkiye'de
1: Çinci
0: zaten
1: oldu.
0: Birleşmiş Milletler iklim krizi zirvesi olacak Kasım'da biliyorsanız, bilmiyorum. Yani Türkiye'de AK Parti de yeşil oku sahipleniyor.
1: Biliyorum.
0: Mor konusuna evet. Gelince o da kadın haklarını temsil ediyor. Mor konusu da kadın haklarını sahiplenmeyen parti herhalde bir Hüdapar var. Bir de bilmiyorum Necdet Beyler'in partisi şimdi ne yapacak? Çünkü onlar
2: Necdet
0: da bu
2: Beylerin
0: kayta taktılar.
2: Derken...
0: Ardahan
1: ben ekolojik politikaların partisine... ben ekolojik politikaların devletlere zarar verdiğini düşünüyorum.
0: Ya
1: büyük
0: nasıl
1: devletler
0: şey?
1: Yapmadan
0: ya
1: hemen...
0: bakın bugün İran Savaşı'ndan kendini Çin bu şekilde korumuş oluyor, yalıtmış oluyor. Çünkü o Orta Doğu petrolüne olan bağımlılığını azaltıyor. Bunda bu petrol bitecek. Ne yapacaksınız o zaman?
3: Trump da diyor ki bu Çin'in dönen o rüzgar türbinlerine aldanmayın diyor. Onlardan bir şey çıkmayacak diye. Yeni bir tartışma var şimdi.
1: Bu ekolojik şeyleri geçtiği için Almanya'da şu an elektrik fiyatlarından falan haberiniz var mı Almanya'daki?
2: Bunu mu konuşalım?
0: Türkiye'deki elektrik fiyatlarından var ne?
1: Almanya'daki 1/3, 1/4
3: şöyle, bu gençlerin eğilim meselesi gerçekten şöyle. Mesela muhalefet gençliği diye baktığınız zaman o altılı masa dönemindeki kenetlenmişlik yoktur. Bir defa gençlerde apolitiklik çok yüksek. Yani evet. Böyle çok siyasete doğrudan meyilli değiller. Ben Mansur Yavaş üzerine bir, daha doğrusu gençlik üzerine bir araştırma yapmıştık. Yani soruyorsun bir parti üye misiniz, ilgilenir misiniz? Siyaset tartışıldığı zaman ortamda bulunur musunuz?
2: Ben çok gençlerden Zafer Partisi'ni işitiyorum.
3: Yani mümkün.
1: Teşekkür ederim.
3: Evet. İşte o da o %10, 2,5 yani. Hani %1, 1,5'da genç
1: çünkü sandığa
3: olsun.
1: Gittikten sonra oy vermiyorlar ama sempati evet. Besliyorlar. Evet.
3: Şöyle. Yani
4: pardon, şu sağ solla ilgili birkaç cümle
3: var. Şu cümlemi tamamlayayım. Mesela pardon, Mansur Yavaş'ı gençler niye çok seviyor diye bir soru sorulduğunda ben...

0: Bir de gençlerde yine Mansur Yavaş'ta.
1: Evet, apolitikliğin özdeşleşmesi olarak ben şey yaptım. Mansur Yavaş da apolitik bir kişilik. Gençler de siyasette çok ilgili değiller. Dolayısıyla bizim o hani 70'li yıllarda, 90'larda, ne mesela 90 sonrası İslamcılık, ne 70'lerdeki solculuk. Yani Türkiye artık bu kalıplar üzerinden bizim yorumlama şansımız yoktur. Yeni sosyoloji mümkün mertebe. Bir de şöyle, gençler ani bir şekilde karar verip ani bir şekilde refleks gösterebilen de bir yapıları var. Böyle çok kalıplı bir düşünceye 10 yıl arkasından giden bir gençlik de yoktur.
2: Ya şimdi
0: Alihan yanınızda oturuyor. Bu sonla ilgili herhalde Avrupa'yı da katarak bir cevap verirsiniz.
2: Ya genel tabii tartışmaya da bir şey söylemek isterim. Şimdi dünyada esen rüzgarlar doğal olarak solu dezavantajlı bir pozisyona soktu. Evet, yani tabii ki bugünden baktığımızda 19. ya da 20. yüzyılın başındaki koşullarla durum değerlendirmesi yapamayız ama sistem Türkiye'de de dünyada da ideolojileri önemsiz hale getirdi. İdeolojileri önemsiz hale getirmesi aslında sağı güçlendirdi fiil olarak. Güvenlikçi politikaları sağı, merkezi güçlendirdi ve Türkiye açısından da bu tablo çok farklı değil. Türkiye'ye de baktığımızda normal olarak sol dinamiklerin giderek eskiye oranla daha düşük performans gösterdiklerini görüyoruz. Kaldı ki Türkiye'ye baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi açısından da Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den bile aldığımızda iki dönem hariç Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmadığına tanıklık ediyoruz. Yani birisi klasik Ecevit dönemidir, 73-77'dir. Diğeri de 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'nin aldığı, yerel seçimlerdeki aldığı %38'dir. İttifak politikasının belirleyici olmasına rağmen. Onun dışında koca tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1-2 koalisyon denemesi hariç iktidar olamadığına tanıklık ediyoruz. Şimdi bir kere bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Bu bir sonuç mu? Evet, bu bir sonuç. Yani buradan hareketle kesin ve katil hükümler geliştirmek mümkün değil ama dünyadaki bütün rüzgarlar böyle. Latin Amerika mesela son 15 yılda sola doğru esti. Şimdi Brezilya hariç, Lula hariç neredeyse yeniden sağcılaşıyor. Hızlı bir biçimde sağcılaşıyor.
3: Çünkü soldu geri gidiyor sürekli.
2: Şimdi
3: geri,
2: bu solun günahı mı? Bence solun günahı değil.
4: Bir kere Latin Amerika dünyada, özel bir örnek. Orada çok ciddi Trump
2: Avrupa açısından da söylediğiniz gibi Avrupa açısından.
3: Ama orası özü örnek, orası özü örnek, orası özü örnek. Hepsi zaten bütün dünyayı kapsadık şimdi, neredeyse yani.
2: Keşke şöyle düşünen birisiyim. Keşke mesela Latin Amerika rüzgarı büyüseydi. Keşke İspanya rüzgarı büyüseydi. Yani sonuçta ABD'nin politikasına tek tavır alan İspanya'ydı. Yani Türkiye dahil olmak üzere Sosyalist Enternatif Partilerinin neredeyse tamamı Sanchez gibi tavır gösteremedi. Böyle bir net tablo var. Şimdi burada yani bu solun haksız olduğu anlamına gelmez bana göre. Güçsüzlük ve kaybetme durumu haksız olduğu anlamına gelmez ama şunu görmemiz gerekiyor. Doğru, dönemsel olarak partiler çıkar ama bu ülkedeki partilerin tamamı, iktidar olan partilerin tamamı esas itibariyle Demokrat Parti kökenlerinden beslenen partiler. Yani AKP'yi de bu sürece dahil etmek lazım. ANAP ve AKP kuşkusuz farklı kurguları vardı ama esas itibariyle yani soldan beslenen yapılar değildi. Soldan beslenen yapılar büyüyemedi. Türkiye tabii darbelerin en çok bir biçimde hem fiziken hem psikolojik olarak ezdiği şey soldu. Bunu kabul etmek
3: yapmayın,
2: lazım.
3: 80 darbe yani, sadece sola mı yapıldı? Ya,
2: tabii önemli ölçüde. Yani o anlamıyla tabii ki MHP, tabii ki milli görüşler içeri alındı ama esas itibariyle hem 70 darbesi hem de 80 darbesi solu hem fiziki hem de psikolojik olarak bitirmek üzerine kurgulanmıştı.
3: Ben 80 darbesinin ülkücü hareketin iktidar olmasını engellenmek için yapıldığını düşünüyorum.
2: Yani bu da bir yorum ama esas itibariyle döneme baktığımızda ya düşünsenize 73 ve 77'de CHP solculaşmış. Türkiye çok ciddi bir biçimde, Türkiye devrimci hareketi çok güçlü bir pozisyonda. MHP'nin iktidar olabilme ihtimali ya da ülkücü hareketin iktidar olabilme ihtimali CHP ile solu yan yana getirdiğimizde kıyaslanamaz bir de. Şimdi evet. Bu tabii üzerinde...
3: Bunlar yorum.
2: Ya, tabii sizinki de yorum ama...
3: Benimki de yorum.
2: Esas itibariyle ben mesela şöyle bakıyorum. 12 Eylül 1980 darbesi olmasaydı başka bir Türkiye olabilirdi.
3: Kesinlikle.
2: Böyle bakan birisiyim. Mesela siyasal İslam bu kadar büyümezdi. Milliyetçilik ve dini eğilimler bu kadar öne çıkmazdı. Ya da o anlamıyla tırnak içinde deminki söyleneni unutmadığım için sağ tırnak içinde de kullansak sağ ve siyasal İslam bu kadar güçlenmez. Şimdi burada yeni bir çıkışa ihtiyaç var mı? Doğru mesela. Şimdi yeni bir çıkış her zaman ihtiyaçtır ve temel soru şudur. Nasıl bir Türkiye istiyoruz sorusuna vereceğiniz cevap sizin aslında bir Türkiye tahayyülünüzle beraberinde getirir. Bugünkü koşullarda ben Demin Orhan Bey bir çerçeve çizdi ama ben bugünkü koşullarda da...
0: O çerçeve normal bir çerçeve.
2: Daha normal değil bakın. Şimdi CHP, yani CHP geleneğinde birbirine küfür yoktur. CHP geleneğinde hain kavramı yoktur.

0: CHP geleneğinde tam küfrederek siyaset kadar, yapma
1: doğru.
0: yoktur.
1: Doğru. Şimdi, gelsin o video. Şimdi, gelsin o video hakikaten.
0: Yani iş o kadar kolaylaştı ki. Yani şimdi video. AKP'den şimdi arkadaşlarımız biliyorum AKP'yi eleştiriyor. Ben de AKP. Yok, AKP'yi yok. Eleştirme. Düşman hukukunu şu anda CHP içinde uygulamaya kalkıyorlar. İşte, tamam, şimdi bu kadar düşman hukukuna biz evet mi diyeceğiz?
1: O Nazilli ve Konya. Buyurun. Yani şu partide bunlar normal mi? İzleyelim.
2: Masaya getirsiniz de oğlum.
1: Bu görüntüleri biliyorsunuz.
0: Biliyorum.
1: Bir tanesi Nazilli. Peşinden de ya barikatlar, görev devir teslimi. Arkasında da o duvarlar gelsin. Şimdi bu yeni atananlar. Bu da gidenlerin bıraktıkları. Duvarlarda hani montajlamak da o kadar zor çektik ki. Ağza alınmayacak şeyler yazılmış. Duvarlar.
0: Şimdi bakın bu tablo doğru. Yani bu tablo doğru bir tablo değil. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Yani geçen haftaki programda da söyledim, daha önce de söyledim, başka programlarda da söyledim. Mutlak butlan siyasi bir karardır ve mutlak butlanın sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu değildir. Mutlak butlan siyasi bir karardır. Siyasi karara karşı ortak tavır alabilme becerisi gerekir. Can Atalay halen cezaevinde. Can Atalay Hatay'dan seçilmiş bir milletvekildir ve biz bu kararı, ben de tanımıyorum bu kararı ama fiil olarak uygulanıyor. Mutlak butlan kararı siyasi bir karardır. Tanımamak gerekiyor. Tavır alamadığınız sürece, ortak tavır alamadığınız sürece, oyunu bozamadığınız sürece sürecin parçası oluyorsunuz bir biçimde. Burada...
3: Bunu Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Müsaade edin. Ben mesela kendimi seçilmiş ve atanmış kavramla. Ben seçilmiş birisiyim. Ben atanmış birisi değilim. Parti meclisinde seçilmiş birisiyim. Tıpkı Gökhan Günaydın gibi. Tıpkı Umut Akdoğan gibi. Tıpkı Bela Baba gibi. Bu isimleri uzatabilirim. 27 arkadaşımız istifa etti. Hepsi gittiler bakın. Meşru olmayan karar siyasi olarak meşru bir karar değildir. Hukuki olarak sizin buna tavır almanız lazım. Meşru görmediğiniz kararı için gidip icra dairesinden parti meclisi üyeliğinizin belgesini alamazsınız. Mesela şöyle bir şey olsaydı tartışırdık gerçekten. Bu karar çıktığında bu 27 arkadaşımız içlerinde işte Bela Baba'nın, Umut Akdoğan'ın, demin saydığım birçok isim var. Bunlar mesela gidip almasaydı ve istifa etselerdi bu konuşulabilirdi. Arkadaşlarımız da tıpkı benim gibi gittiler vergi dairesinden, icra dairesinden düzeltiyorum, icra dairesinden belgelerini aldılar. Sonra siyasi süreçle ilgili çünkü parti kurma bugüne özgü bir şey değil. Aslında yani bugün dönüp bakıyorum ki Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapılmasında rol oynayan bu arkadaşlar belirleyici rol oynamış durumdalar. Yani Sayın Özgür Özel de, Sayın Bela Baba da, Sayın Ali Mahir Başarır da Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için hem parti meclisinde hem Merkez Yürütme Kurulu'nda sonuna kadar direnmişler. Şimdi bu arkadaşlar görünüyor ki Kılıçdaroğlu'nu kaybetmesiyle birlikte yeni bir partiyi kurgulamışlar. Ve bu partinin nasıl bir parti olacağı belli değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir parti olduğu belli. Bu partinin temel şeyi şu. Mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2025 seçim programını halen benimsiyorum. 2025 seçim programı yani 2007'den sonra değiştirilen ilk seçimdir. Vallahi seçim programı o kadar net ki diyor ki bu sistemi restore etmek mümkün değil. Bu sistemi değiştirmek gerekir diyor. Ben mesela bir CHP'li olarak bunun arkasındayım. Evet. Yani keşke mesela birileri çıksa da ya bu böyle değildir böyle dese. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018, 2023, 2024 seçim bildirgelerinin arkasındayım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu anda temsil edenlerin bunların karşısında bir tavır aldığına tanıklık etmedim. Bir açıklama yaptıklarına da tanıklık etmedim. O nedenle şu doğru bir iş değil. Yani sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi, sanki bir kurgu yokmuş gibi, sanki bu sürece tavır alınıyormuş gibi yapıp faturayı birilerine keserek buradan temize çıkmak mümkün değil. Buradaki doğru tavır şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahiplenmektir. Cumhuriyet Halk Partisi dünkü Cumhuriyet Halk Partisi mi? Kuşkusuz değil. Değişiyor ve dönüşüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortanın solu kavramını ilk ortaya atan Bülent Ecevit değildir baktığınızda. İsmet İnönü'nün kendisidir. Ama bazen politik hatlar sizi başka bir yere doğru taşır ve sonra Bülent Ecevit'le o kimlik bütünleşir. Siyaset biraz böyledir. Şunu tartışabiliriz CHP içinde de ki CHP çok homojen bir parti de değildir. CHP bileşenleri itibariyle de öyle bir parti ki yani çok konuşuldu, buralara da çok konuşuldu. Merkez sağdan ya da sağdan gelenlerin bir biçimde solcu ilan edildiği bizim gibi insanların da neredeyse sağcı ve hain edildiği bir partiye dönüştü. Bu olmaz. Bakın bu olmaz. Kimde olmaz? En azından muhalefette olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaz. Düzgün bir siyasal tartışma olsa, bir siyasal eleştirilere kimse bir şey diyemez. CHP belki de siyasal eleştirilerin ve itiraz kültürünün en güçlü olduğu partilerden bir tanesi. Bugün bile dönüp baktığımızda Murat Karayalçın'la Aydın Güven Gürkan arasındaki siyasi tartışmalara tanıklık ederiz. Bunlar önemlidir, öğreticidir, yeni ufuk açıcıdır. CHP

0: üzerine çarpı işareti atamaz. Siz bunun önünü açarsanız birilerinin üzerine çarpı işareti attırmaya devam edersiniz. Bu son derece tehlikelidir, kutuplaştırıcıdır ve başka şeylere neden olabilir. Bir CHP'linin, yani bu ülkenin yarını düşünen, bugününü ve yarını düşünen bir CHP'linin değil, bu ülkenin yarını ve bugününü ve yarını düşünen her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının vicdanı olarak bu tür işlere evet dememesi gerekiyor. Ben bu işlerin doğru olmadığını dün de söylüyordum, bugün de söylüyorum. Bu tür kararlara karşı, yani iktidara karşı bir alternatif geliştirilecekse, ki her türlü yarılma, her türlü bölünme, oranlı da değerlendirmiyorum, oranlı da bakmıyorum. Sonuçta mevcut iktidarın siyasal ömrünü uzatır. Peki. Siyasal iktidar bu işleri yapar zaten. Siyasal iktidar sonuçta muhalefetin bölünmesi için hamle yapar. Dün de yaptı.
1: Peki.
0: 2023'te de yaptı, 2024'te de yaptı, bugün de yapıyor. İyi Parti'ye yaptı, hatta geçmişte MHP'ye yaptı 2017'de. MHP'ye yönelik yapıldı. 2018 süreciyle birlikte, 2023 süreciyle birlikte İyi Parti'ye yapıldı, Yeniden Refah Partisi'ne yapıldı. Kısmen deme yapıldı. Hatta yazımda belirttim, TKP'ye yönelik yapıldı ya.
1: Evet. Peki. Bir araya gitmem gerekiyor. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra hızla devam edeceğiz. Yeni kulisler, yeni bilgiler var. Onları aktaracağız. Çünkü ortada en önemli soru var. Özel ve arkadaşları gittiler. Mahkeme hayır, mutlak kararı yanlış dedi. Ne olacak? Bu sorunun cevabını arayacağız.

0: CHP'nin başında. Bir de yeni partinin başında her an kararın bozulabilecek olması ve bir tetik hali. CHP'ye dönebilirler. CHP bırakılmalı mıydı? Acaba şimdi böyle hep ikilem.
1: Şöyle sorsam sizin öne. CHP'de bir milletvekilisiniz. Özgür Özel'i haklı görüyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki ben Özgür Özel'le beraber yeni partiye giderim. Şunu okuduktan sonra kafanız bulanmaz mı yani?
0: Öncelikle ben milletvekili olmaz. Benden milletvekili çıkmaz. O yüzden öyle düşünebilmem çok zor gerçekten. Çok zor bir hypothetical denir bunlara. Bu tür sorulara. Öyle ya, orada bambaşka konular devreye giriyor, arka planlar. Ya bana sorsanız benim bir konuda karar verdiysem sonuna kadar o kişi kimse onun arkasında durur.
1: Ya şu kafa karıştırmaz mı?
0: Karıştırır ama ben kararımı verdim. Özgür Özel'in arkasındayım. Tamam giderim o zaman. Veyahut da ikisinin arkasındayım. Ya hayatta ben böyleyim ama siyaset böyle değil. O yüzden.
1: Ben onu soruyorum.
2: Burada siyasi hukuktan bahsetmemek lazım. Yani bahsetmek lazım. Ya buradaki siz söylediniz ya, yani hukuk ya öyledir ya böyle karar verecek. Mantık olarak ve ruh olarak o şekildedir ama siyaset, hukuk farklı bir şeydir. O çok denklemli bir sonuç üretiyor ve karşımıza bunları çıkartıyor.
1: Yani mesela bir gecede 30 Doğru Yol Partisi milletvekilinin DTP'ye geçtiği de tanıklık etmiş birisiyim. Başka şeyler vardı tabii orada.
3: Ama o çok
1: şimdi
3: farklı.
1: Burada da bir yargı var. Düşünüyorum siyasetçiyi. Siyasetçi yani bir önünü görmek ister. Bir daha seçilmenin derdindedir büyük ölçüde.
2: Tabii.
0: Bana ne bir olacak macera, sorar önce.
1: Sizin milletvekili olmayacağınız belli oldu. Belli oldu ya, siz zaten söylüyorsunuz. Bir daha seçilmek için bakar. Yani yeni parti bir macera öyle, mı değil
4: yani
1: mi?
4: Yani yeni parti kurulmuşsa, yeni parti kurulduktan sonra şartlar ne olursa olsun artık kimse geriye dönmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tapusunu getirip verseler artık o yeni bir durumdur.
1: Zaten aslında doğru olan dediğiniz tabii. Fakat şöyle bir şey var. Bir grup arkadaşımız CHP'de kalsa, kurultayı kollasa falan. Ya şöyle, yani kafa karışıklığı ya
4: burada
1: var.
4: Yani. Biz Türkiye bir örnek yaşadı. Bu örnek de şöyle. Yani Recep Tayyip Erdoğan yola çıktı, liderlik yaptı. Toplumun beklentilerini okudu. Bizim çok enteresan şeyden, parti kurulmadan önce bir araştırmamız vardı. Potansiyelini sormuştuk yani. Partilerin potansiyeli. Potansiyeli nedir? Mesela bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50 çıkar potansiyeli. AK Parti'nin 60 çıkar. Hani oy verebilirim, vermem veya 50 çıkar. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 35 çıkar. O %10'larda. Şimdi potansiyel şudur. Bir lider ya da hareket. AK Parti'nin %34,5 çıkmıştı potansiyeli. Seçim bittiğinde %34,5 oy aldı. Bu şu anlama gelir. Yeni kurulan hareket toplumun bütün beklentilerini karşılamış. O oy potansiyelinin virgülüne ulaşmış. Bu aynı zamanda rakip partilerin de bu kadar hata yapması lazım ki ilgili parti potansiyelini alsın. Ya bugün mesela yeni kurulacak partiyle alakalı. Mesela İyi Partilerin beklentisi vardır, DEM'in beklentisi vardır, gençlerin beklentisi vardır. Şu an herkes hayalini oyluyor. Fakat tablo ortaya çıktıktan sonra bu hayalle gerçekliğin örtüşmesine bakacaklar. Ya yani liderlik kadrosundan, o temsilden, söylemden. Bir defa şöyle düşünün ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar konforu alışmış bir siyasetçi modeli var. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şey üretmenize gerek yoktur. Mikrofonu elinize alın, ben buradayım deyin %22. Biraz çabalayın %30. Ve sizden toplum bir politika seti de beklemiyor. Fakat yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi gibi olmayacak. Ben kalktım atadan dededen Cumhuriyet Halk Partiliyim. Gider kalıbımı basarım devri buraya kadardı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar bunu yapabilirler. Şimdi o yeni kurulacak partinin her şeyine bakacaklar. Söylemine bakacaklar. Bir de Türkiye'de mesela siyaset nasıl ortaya çıkar? Ben bir an önce bu işin de aşılması lazım geldiğini düşünüyorum. AK Parti hükümetleri, icraatçı ve yatırımcı hükümetler ve dikkat edin bütün vakitleri açılıştır, şeydir yani uluslararası ilişkiler ve yatırımlarla geçiyor. Şimdi toplumun taleplerini muhalefet görecek, gündeme getirecek ve aynı zamanda iktidarın da gündemine sokacak. Diyecek ki şurada problem var. İktidar buna cevap verdiği zaman siyaset burada başlıyor. Şu an hükümet kendi işlerine odaklı, ortada muhalefet yok. Tabii ki bu toplum okumasını acaba önceki gibi mi yapacaklar? Kimlikler üzerinden mi yapacaklar? Toplumun iş güç beklentisi üzerinden mi yapacaklar? Bir de Türkiye'nin meseleleri artık böyle 90'lı yılların meseleleri gibi de değil. Ya uluslararası alana baktığınız zaman 50 ayrı kalem diplomasi var. İçeriye baktığınız zaman yani işte 25 yıldır iktidarda kalabilmiş bir Cumhur İttifakı var. Son 10 yılı sayarsak birlikte. Şimdi ve şu an oy potansiyelleri %45'e yakın iki partinin.
1: Evet.
4: Siz bunlara karşı mücadele edip daha iyi olduğunuzu göstereceksiniz. Dolayısıyla bu şeyden görünen tablodan geriye dönüş çıkmaz. Ama şeyin yani bu...
1: Geriye dönüş çıkmaz, gidişe engel olur mu?
4: Bugün ama şöyle biliyorsunuz bu üst mahkeme kararları bugünden yarına karara dönüşmüyor yani. Onu da bilir.
1: Herkes... Ya, oradan... Siz de dersiniz.
3: Ya şimdi tabii ben hukuki bir tartışma üzerinden gitmem çünkü Türkiye'de...
1: ama böyle bir olasılık
3: ya,
1: var.
3: Bu olasılık tabii. Deminkiler de olasılık, bu da olasılık. Yani yarın çok rahat Yargıtay olağanüstü toplanabilir. Mutlak butlanla ilgili tedbir kararını kaldırabilir.
1: Evet.
3: Bu mümkün. Yani Türkiye'de bunun örneklerini gördük, biz gördük. Ya demin Can Atalay'ı dedim. Can Atalay'la ilgili... Normal olarak meclise gelip okunması gerekiyordu, okunmadı. Bütün yasal statü, işte prosedür ona uygundu. Anayasaya da aykırı bir durum var orta yerde. Yani o yüzden...
2: Ama okundu. Cumhuriyet Halk Partisi...
3: Hayır okundu, sonra biliyorsunuz evet. Ona da sahip çıkılmadı.
1: Evet.
3: Bu arada yani...
1: Ya tutanaklarda var.
3: Evet tutanaklarda var ama buna rağmen biliyorsunuz geriye çektirildi. Doğru.

0: böyle bir şey gelişme oldu. Bundan dolayı ben mesela işin doğrusu bu mevcut hukuk üzerinden bir tartışmanın geliştirici olacağı kanaatinde değilim. Ama insanlarda soru işareti oluyor. Olmaz olur mu? Ya şimdi Özgür Bey ve ekibiyle ilgili bir sürü şey var. Dokunulmazlıklar var. Bunun, Kemal Bey'i destekleyen vekillere yönelik de dokunulmazlıkların kaldırılması yönelik talepler var. Yarın dokunulmazlıklar kaldırılabilir mi? Bu da bir olasılık. Ya yani birçok senaryo Bey...
1: Bunu sizin gündeme getirmeniz çok da hoş değil. Çünkü o taraftan çok gündeme geliyor bu ara.
0: Bakın daha yeni ben söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok destekleyen...
1: Beni düşündürüyor bu. Hoş değil yani.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok destekleyen Hüseyin Yıldız. Yani bir de desteğini çok net söylediği için Aydın milletvekili pezzeke vermişler. O da yeni gördüm açıklamasını.
1: Şampiyon olarak o da aradı. Şimdi asıl kimlerle ilgili olduğunu biliyoruz yani.
0: Ben kurguyu asla şuradan yapmam. O yüzden hukuku söyledim. Yani Türkiye öyle bir noktaya evrilmiş durumda ki yargıya güvensizliğinin tavan yaptığı bir ortamda yargı şöyle karar alır diyemem. Bu olasılıkların hepsi var. Bu olasılıkların hepsi geçerli. Olabilir. Olmayabilir de. Buradaki temel şey şu. Ya siyasi duruşunuz önemli.
1: Kararlılık i̇şte o siyasi önemli. Duruşta şimdi, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşıyım. Bu ki olmamalı demek gerekmiyor mu? Zaten bu konuda Kemal Bey'in bir orada... Sicilinde çok
0: vallahi
1: olmayan durumlar
0: o sicilde,
1: var.
0: O sicili Özgür Özel'den, Veli Ağbaba'dan ve diğerlerinden ayrı düşünürseniz doğru olmaz. O sicil hepsinin sicili. Ben
1: tamam
0: mesela
1: ama
0: kendi adıma
1: siz
0: çok...
1: Siz böyle söyleyince Hanım, buna taraftarmışsınız. O giyotinin böyle başlarına doğru yaklaşması hoş bir şeymiş
0: Sezin
1: gibi
0: Hanım,
1: oluyor.
0: Faturayı bakın bu bir siyasal süreci değerlendirirken faturayı tek tarafa keserseniz olmaz. Yani biz bunu çok konuştuk. Hepsi oradaydı. Arkadaş hepsi oradaydı. Hocam müsaade edin. Hepsi oradaydı. Şimdi işin rengi değişince başka türlü oluyor. Siyasette Özgür Özel ve ekibinde şöyle bir sıkıntı var. Bir kararsızlık süreci yaşıyorlar.
2: Özgür Özel de diyor dokunulmazlık olsa hatalı bir karar verdi.
0: Ya arkadaş.
1: Tabii hayır benim kastettiğim şimdi dokunulmazlık
0: Sezin Hanım,
1: konusunu.
0: Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum.
1: Tezlekeler biliyorsunuz gündeme geldi konusunu. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi çevresinden olanlar bugünlerde çok dile getirmeye başladı. Ve bana kalırsa bu siyasi olarak sizin açınızdan da doğru bir tavır değil. Siz bundan yanasınız ve bunu topluma adeta bununla tehdit ediyor gibi oluyorsunuz.
0: Ben burada mesela bu tartışmada da gereksiz bir kutuplaşmayı istemem ama mutlak butlan kararını çıkacağını vallahi Sağır Sultan bile ya bunun tartışıldığını Sağır Sultan bile biliyordu. Ne kadar süredir biliyordu? 2,5 yıldır biliyordu.
1: Bir de Kemal Bey bir gün önce video çekti.
0: Şimdi bakın. Ya niyet başka bir şey, yorum başka bir şey, objektif gerçeklik başka bir şey. Objektif durum
1: niye
0: şu,
1: tam o sırada video çekmek aklına geldi?
0: Müsaade edin Sezin Hanım. Ya Sezin Hanım çok fazla peki müdahale etmeyin lütfen. Peki. Şimdi bunun çıkacağını yalnızca CHP'liler bilmiyordu. Ya da bu tartışmanın olduğunu, çıkacağın kavramını geriye çekeyim. Bu tartışmanın olduğunu, bu olasılığın olduğunu herkes biliyordu. Hangi önlem alınmış? Normal olarak şöyle bir şey olsaydı.
2: Nasıl bakın, bir önlem alınabilirdi?
0: Ya bugün de iddia ediyorum. Sayın Özgür Özel alanı genişletseydi, Kemal Bey ve ekibiyle de yan yana gelseydi ona yönelik önlemler olabilirdi. Ortak tavır olabilirdi. Bugün de ben buna inanan birisiyim. O yüzden demin o örneği verdim. Şimdi şunlar gerçekçi değil. Mesela partiyle ilgili. Yani tekrara düşmek istemem. Mesela temel tezlerden bir tanesine vallahi tam iktidar oluyorduk ki mutlak butlan kararı çıktı. Bunlar AKP'nin istediği biçimde iktidara geldi. Demin söyledim. Bakın ben seçilmiş birisiyim. Tıpkı istifa eden diğer parti meclis üyeleri gibi. Bu tür manipülasyonların bir şeyi yok. Sorun şurada. Mutlak butlan kararında adı geçenlere bakın. Mesela ben değilim. Mutlak butlan kararında benim adım yok. İddianamelerde yok. İddianamede olanlar kendileri düşünsünler. Para aldı, verdi. İlişkiye girdi. Yani birçok kişinin ben burada niye adı yok? Tesadüf olabilir mi? Yani bugün... tedbirli olarak disiplin kuruluna veren isimlere baktığınızda tabloyu çok net biçimde görürsünüz. Temel sorun şu. Parti kurulabilir. Şöyle 3 alternatif olmaz. Bu alternatif 2'ye düşürülmüş durumda. Yani ayrı bir parti kuracağız. Yedek bir parti tutacağız. Ve işte milletvekillerinin bir kısmı kalacak. Belediye başkanları kalacak. Böyle bir şey olmaz. Bu tartışma nerede yapılıyor? CHP'nin içinde yapılıyor. Ya hem CHP'de kalıp hem de CHP'nin olanaklarıyla yeni bir parti kurma tartışması bir kere doğru bir iş değil. Peki. Diğeri şu, bir kez daha altını çizerek söylemek isterim. Öfkeler üzerinden partiyi kuramazsınız. Şu anda bakın öyle bir şey geldi ki iş, öfkeler iktidara ve Erdoğan'a yöneltilmesi gereken öfkeler Kılıçdaroğlu'na yönetilerek parti kurulmaya çalışılıyor. Ya hangi siyasal söylem var? AKP örneği çok konuşuluyor. AKP örneğinin temel şeylerinden bir tanesi, yani 2002'de AKP'nin iktidar olmasında, bir yıl sonra iktidar olmasında siyasal konjonktür ona uygundu. Ama sonuçta söylemlerin bugün gerçekçi olmadığına tanıklık ediyoruz. Başka bir şey ama yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar meselesi de Türkiye gündemine oturmak önemli. Şimdi mevcut yeni parti tartışmaları vallahi yeni bir siyasal söylem üzerinden gitmiyor. Kılıçdaroğlu öfkelerin tümü Erdoğan'a yönelik 24 yıllık öfkelerin tümünü Kılıçdaroğlu'na boca ederek, Kılıçdaroğlu'na yönelterek buradan bir parti çıkmaz. Buradan yeni bir düşünsel açılım çıkmaz. Temel kriter şudur. Bu tartışılabilir. Mesela Türkiye sağı, Türkiye'nin aydınları.
3: Türk sağı diyoruz.
0: Türk sağı. Tamam, Türk sağı. O da tabii bir şey. Bir literatür.
1: Türkiye sağı,
0: Türk
1: evet,
0: sağı çok uzun bir süre. Hatta Türkiye liberalleri, hatta yetmez ama evetçiler çok uzun süre.
3: Onlar Türkiye olan.
0: CHP'nin ya CHP bu klasik kodlarını bırakmalı tartışması yaptı. Yaptı evet. mı? Yaptı. Yani cumhuriyetçilik, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları bırakması gerektiği tartışması. Bu bir siyasal eleştiridir. Kabul edip etmemek ayrı bir şey. Reddedebilirsiniz ki önemli ölçüde reddedildi. Partinin kendi dokusunda ve söylemlerinde yeni şeyler söyleyebilirsiniz. Bunlar yok.
1: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ama.
0: Açısından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yapısı açısından da söyleyeyim. Mesela bir yeni bir, ya bu koşullara uygun. Dünya yeniden şekilleniyor. Biz 2 yıl önce Abdullah Öcalan'ı biz söylemiş olsaydık, Abdullah Öcalan DEM grubuna gelecek, gelsin konuşsun deseydik, İmralı'da Abdullah Öcalan ziyaret edilecek deseydik, bizi vururlardı herhalde. Türkiye böyle bir şeye evrildi. Türkiye 2 yıldır bölgede İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hamleleriyle yeni bir şeye evrildi. Değişen bölgede biz mesela CHP açısından da, mevcut CHP açısından da yeni bir tahlil yapamazsa, yeni bir söylemde geliştiremezse alternatif olamaz. Bölge değişiyor, dünya değişiyor. Demin tartıştığımız hiç tesadüf bir iş değil ki. Oligarklar dünyayı yönetmeye başladı. Otoriter eğilimler ve güvenlikçi eğilimler çok net bir şekilde dünyayı yönetiyor. Trump Türkiye'deyken İran'ı vuruyor ya.
3: Halklar da bunu istiyor.
0: Yani şimdi Türkiye'de NATO toplantısı yaparken İran'ı vuruyor. Yani bu bir mesajdır. Bu nedenle tartışmanın şurada olması lazım. Siyasetteki kararlılık o. Biz mesela tartışacaksak CHP'yi, Türkiye solunu tartışacaksak, Türkiye sosyal demokrasisini tartışacaksak buradan tartışmamız lazım. Yoksa Kılıçdaroğlu dövmek işin en kolay yanlarından bir tanesi. Düşman hukukunu büyütmek çok kolay. Bunların şimdi kimseye bir getirisi sadece, olmaz.
2: Şimdi burada sadece...
4: Ben Orhan Bey'e bir soru sorayım. Yeni kurulan ekip bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesini açıp kamuoyuna mesaj verebilecek mi? Çünkü o kadar gerilim yüksek ki iki taraf arasında ve... İki tarafta duracak gibi durmuyor. Yani bir frene basacak gibi durmuyorlar. Bu tartışma daha çok iki parti arasında mı geçecek yoksa topluma dönük bir yüzleri olabilecek?
2: Bence topluma yönelik. Bunlar geçici bir süre içinde yaşıyoruz. Yani buradaki...
3: Peki çok küçük bir şey söyleyeceğim. Aynı Cumhurbaşkanı adayını desteklemek için masaya oturabilecekler mi mesela?
0: Çok güzel soru.
3: Bence yani çünkü güzel hep soru. Bu partiyi konuşuyoruz ama hani güzel asıl soru. Seçim artık Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu için iki aday arasında geçiyor ya, o yüzden merak ettiğim için soruyorum.
2: Şimdi buradaki şu aşamada yani şu kısa dönem içinde bir partiyi, parti kimin partisi, hangi, kim başkan, kim başkanı bu partinin, bu tartışma sürüyor. Bu bakımdan bu çözülüyor, bu tartışma. Şimdi bütün bunların yapılan eleştirilerin aslında biraz eksik ve zamansız olduğunu düşünüyorum ben. Yani Özgür Özel ve arkadaşları ne savunacaklar, ne programı var, bizden farklı bir tarafı var mı vesaire falan, böyle bir sürü suçlama var. Çünkü çok erken bir şey, daha parti bile kurmadılar. Henüz adı da belli değil. Birileri yeni parti diyor.
5: Bu arada adı belli değil derken o led de var galiba. Bir anda sosyal medya hareketlendi, bazı yani meslektaşlarım parti... düştü. Bir şey adı telaffuz edilince anında bu işten nebal almak isteyenler internet sitesi adını satın alıyorlar.
2: Kuruldu.
5: Sahte açıklamalar yapıyorlar.
2: Yapıldı. Yapılmaya başlandı. Özgür Özel bir yeni parti.
5: Özgür Özel de duyurdu. Hemen
2: bir ilişkimiz
5: işte,
2: yok bunlarla dedi falan. Yeni bunun parti adı patentlendi falan filan. Evet, bütün işte. Bunların bence Özgür Özel ve arkadaşların hiçbir ilgisi olmayan evet, şeyler.
5: Evet. Özgür Özel de dedi evet. ki yeni parti adıyla açılan sosyal medya hesabının genel başkan Özgür Özel'de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımı itibar etmesini önemli rica ederiz. Saygılarımızla. Güya tescil edilmiş. Güya kamuoyuna şöyle bir açıklama yapmış.
2: Evet. Bir sürü böyle ya onların kimin kim olduğunu da ortaya çıkar yakında. Onları da öğrenmiş
1: olacağız. Bunların hepsini önlemini alacaklar ama yani.
2: Burada
1: Madem spekülasyon
6: şimdi,
1: var.
6: Buradaki mesele, yani Necdet Sarraç tabii ki kendi açısından bir sürü şey söyledi burada.
5: Ali Ağa'nın sorusu
6: mesele,
5: önemli.
6: Mesele sadece Özgür Özel'in yani sanki Salt Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyormuş gibi. Şimdi öyle değil. Her zaman için mutlak mutluluğunu kimler çıkardıysa bugüne kadar hep onlar vardı. İktidar vardı işin içinde ve hedefi orada vardı. Buradaki Kılıçdaroğlu meselesi bunu kabul ettiği için. Mesela Kılıçdaroğlu şunu yapabilirdi. 2,5 yıldır bu konuşuluyor. Mutlak mutluluğun çıkar vesaire falan. Son bir yılda hele hele mutlak mutluluğunun kesinleşeceği konusunda bir sürü yorumlardı. Biz yaşadık, yazdık. Çıkmaz dendi vesaire falan. Burada böyle bir şeyde kargaşada Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapabilirdi. Ya kardeşim ben bunu mutlak mutlulu ben istemem. Böyle bir şey istemiyorum. Bu böler partiyi deyip Özgür Özel'le bir anlaşma kapısı aralayabilirdi. Ama hiçbir şey söylemedi. Kemal Bey mutlak mutlana bence yattı. Orada yani parti bana gelecek. Bütün arkadaşları zaten partiyi bırakamazsınız diye daha 38. kurultayın sonuçları itibariyle orada ortaya çıkan tabloları falan düşünelim bu. Düşünelim. Dolayısıyla yani bir partide bir bölünme varsa bunun bence esas müsebbibi Kemal Bey'dir. Yani mutlak mutlulukları ben kabul etmem. Burada birlikte hareket etmeliyiz ve Cumhuriyet, hepimiz Cumhuriyet Halk Partili'yiz deyip Özgür Özel'le böyle bir İlişki içinde girmeliydi, girebilirdi.
0: Bir tane adım atsaydı, Özgür Özel Bey, Özgür Bey'i de atabilirdi.
6: Onu bilmiyorum, girebilirdi.
0: Yani diğerini biliyorsunuz da bunu niye bilmiyorsunuz ona?
6: Ama yani...
0: Hayır, niye atmadı şimdi, mesela? Çünkü, ne engeldi?
6: Çünkü onlar...
0: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir çağrı yaptığından eminim ama...
6: Seçilmiş insanlar, mutlak mutluluğunu ben reddediyorum, reddediyorum diye bir açıklama olmadı. Soruldu da Kemal Bey'e bu aynı zamanda. Bakın,
0: Kemal Kılıçdaroğlu... Yani mutlak mutlanla ilgili şunu çok net ifade etti. Lütfen yanlışsa söyleyin. Mutlak mutlanla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu dönemin genel başkanı olduğu için parti meclisi ve MYK ile birlikte göreve iade edildi. Ve kendisi bu noktada emin olun. Bakın bugün dahil görüşmeye hazır olduğunu işte en son televizyon programında tekrar söyledi. Yani şimdi burada...
6: Yani parti tasfiye ediyor partiyi. Yani
0: eder, bana küfür
6: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün politikalarını ama çok da benimsemiyorum diyebilirsin orada.
0: Bakın diyor. Orada. Orhan Bey mesela siz yılların deneyimli gazetecisiniz. Mesela şöyle bir şey olsaydı. Mesela siz ve sizin gibiler. Ya arkadaşlar bir durun ya. Bu süreci gelin. Yani yeniden düşünelim deseydiniz. Bakın kişiselleştirerek söylüyorum. Yani kusura bakmayın. Ben sürecin olumlu etkileneceğini düşünüyorum.
6: Yani
0: yarılma öyle bir noktaya evrildi ki. Bakın yarılma öyle bir noktaya evrildi ki. Sen sizden misin, bizden miyiz diye. Butlancı mısın, değil misin? Mesela ben butlancı değilim. Şiddetle reddediyorum. Ben CHP'de butlancılığı kabul eden, yani o anlamıyla da suçlanacaksa... Ama mesela sizin gibi isimler bir adım öne çıksaydı başka bir şey olabilir mi? Bizim çünkü şöyle...
6: Ben partili değilim biliyorsun. Ya ben partili ve yorumcuyum, analiz
0: ama yani hayır, burada ama mesela partili değilsiniz ama ben sonuçta evet. Siz sonuçta kamuoyunda bilinen bir gazetecisiniz. Evet. Köşe yazılarınız biliniyor. Sizin diğer özelinizi de biliyoruz. Yani bilim dünyasındaki özelinizi de biliyoruz ama şuna ihtiyaç olur bazen. Mesela Türkiye'de buraya müdahale edebilecek akli adamlar çıkması gerekiyordu. İnsanlar, adam demeyeyim. Kadın da olabilir.
5: Kemal
0: diye.
5: Bey şimdi, adam atmadıysa Özgür Özel de atmadı diyor.
6: Peki Özgür Özel'in o zaman o adım atması belki de gerekir. Burada tartışılabilir. Ben bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Ama burada Kemal Bey'e sanki ben bir öncelik veriyorum tabii. Oradan.
5: Çünkü görevi kabul ettiği için.
6: Kabul ettiği için ve bunu... Ya ben böyle bir şeyi kabul etmem diyebilirdi. Evet. Ve çağrı yapabilirdi Özgür Özel ve arkadaşlarına. Ya bu işi bana yıkacaklar, yıkıyorlar. Benim üzerimde kalacak bu iş ve ben kötü adam olacağım. Dolayısıyla bu önemli olan ne sen ne ben partidir. Gel birlikte bu işi halledelim, çözelim. Buna göğüs gerelim diyebilirdi.
0: Böyle samimi bir yaklaşıma asla itiraz etmem. Asla. Yani bazen adımların illa bir taraftan gelmesi gerekmez. İtiraz etmem mesela böyle bir yaklaşıma.
4: Evet, biraz çünkü geçmişi tartışmıyorum.
0: Asıl mesele CHP'nin bütünlüğü ise ben itiraz etmem.
4: Fiilen
5: Ali Han'ın sorusu ne diyorsunuz? Yani aynı isimde uzlaşırlar mı?
3: Uzlaşabilirler mi?
6: Yani önümüzdeki süreç

0: uzlaşabilirler. Uzlaşabilirler. Niye uzlaşmasınlar? Bence uzlaşabilirler. Orada şeyi göreceğiz. Orada en sonunda bir yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimi yani düzgün ve yani kurallara uygun, hukuka uygun yapıldığı varsayarak söylüyorum. En sonunda bir ikinci tur orada çıkacaktır ve ikinci turda bir parti, iki tane lider olacaktır orada. Evet. Başkan onun üzerinde. O zaman herkes için AKP iktidarını istiyor musun, istemiyor musun? Ak ve karısı ortaya çıkacak. Yani
1: bir şey söyleyebilir miyim? Bakın en yanlış okuma bu işte. Bu son okuma o kadar yanlış ki bakın. AK Parti iktidarını istiyor musun, istemiyor musun diye millet oy vermiyor. AK Parti iktidarını istememe rağmen karşında ne bedel ödemeye razısın veya değilsin. Şimdi Kemal Bey'i istemeyip mesela başka aday olsa son seçimde ikinci turda Kemal Bey olmasa başka aday. Örneğin Ekrem Bey olsaydı, Mansur Başkan olsaydı, başka söyleyin kim o potansiyel adaydı. Özgür Bey aday olsaydı belki oy verecek insanlar Kemal Bey'i beğenmediği için oy vermedi. O gün de sandığa gittiği zaman Tayyip Erdoğan'ın alternatifi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alternatifi olarak kim var? Ona göre oy verecek.
0: Katılıyorum. Buradaki
1: bunu atlamayalım bakın. Bunu atladığınız için kazanamıyorsunuz hiç.
2: O süreci, ya da şöyle yani süreci, iktidardan yani daha iyi bir yani kişi de değil. İktidardan daha iyi bir politika seti, daha iyi bir aday. Var olan iktidardan daha iyi işler yapacak birisi var mı yok mu? Bence altılı masa bence kitleleri organize etmek açısından başarılıydı. Ve 3 yıl resmen hükümeti baskıladı. Yani Cumhur İttifakı'nı baskıladı. Fakat geldi bir yerde durdu. Şurada durdu. Topluma bir şey önermedi. Karşıtlık önerdi. Yani şöyle yapın. Yani bu şey gitsin. AK Parti iktidarı gitsin. Sonra şimdi, bakarız'a döndü.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence seçilebilecek en kötü adayı seçtiler.
3: Kesinlikle
1: bir tane komedyen var ya komedyen kesinlikle diyor. 80 milyon biz Türkler, 20 milyon da Arap sığınmacı var. 100 milyon kişiyle seçilemeyecek bir kişi var gittiler onu da gösterdiler diyor komedyen. Aşağı yukarı böyle bir şey.
3: Ya geçtiğimiz yani gün burada bir şey ekleyebilir miyim?
4: Aynı değilim tabii.
3: Bir saniye bir şey ekleyeyim tabii burada. Geçenlerde 2020 siyasetçi popülarite oranları bir çalışma vardı. O eski arşivlerden önüme düştü benim kendi arşivlerimden. Baktım ya orada o kadar net ki tablo. %55 Mansur Yavaş, %52 Ekrem İmamoğlu popülarite oranı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem işte 2020'de de %45 civarı ve Kemal Kılıçdaroğlu %22. Ya yani o tablo diyor ki 2027 demiş
0: kısa,
3: yani.
0: Çok kısa. Kaçan en büyük fırsat var mı? Yani en büyük iktidarı değişme olasılığı vardı.
2: Şu an biraz 2020 geçmişi vardı.
4: Ben bir geçmişi yok yani belki. Ama şuna bir
1: bak. CHP komple
2: karar verildi aslında. Geleceğe dönük konuşmak.
4: Bir karar verildi.
0: Fakat CHP'de şöyle bir şey var.
1: Ama biliyorsunuz en çok alkışlayan, en çok destekleyen de Özgür Özel'di mesela. Kemal Bey'in adaylığını. Bunu da unutmayalım yani. Hani Özgür Özel böyle en başta alkışlayan şeydi yani.
0: Tam da onu söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde başkana tabi olmak gibi böyle bir hastalık var. Yani burada açıkça özgürce...
5: Hastalık mı bu?
0: Bence öyle olması.
1: Yani siz daha öncesinde hatırlıyorsunuzdur da.
0: Yanlış.
1: Bile bu siyasi partiler yasasından dolayı
0: bakın,
1: böyle.
0: Ben,
4: bir tek siyasi partiler yasası değil.
0: Ben Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Daha doğrusu...
1: Kimi?
0: Bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir şey yazmadım ben. Çünkü
1: o... Siz de kabartmışsınız uzun.
0: Ama bu başka bir dakika. bu öyle değil bu. Orada bir cephe kurulmuş durumda. Ondan sonra o cepheye oyun bozanlık yapmak istemem ben. Ben partili de değilim ayrıca da. Onun için ben susarım bu konuda. Konuşanlar konuştu. Ben Kılıçdaroğlu'yla Amerika işte bilim şeylerine falan da katıldım vesaire falan. Ama bir şey kaybedildikten sonra işler değişiyor. Siyaset öyle gitmiyor. Evet. Kılıçdaroğlu'nun ayrılması yani gereken bir zamanda ayrılmaması her şeyi değiştiriyor o zaman. Yani bir yere kadar geldi Kılıçdaroğlu bir yer, en son tepe noktasına vardı. Başarılamadı o. O zaman geri çekilmesi ve ayrılması
1: niye
0: lazım.
1: Niye müdahale edilmez?
4: Ben şöyle tabii...
5: Çok kısa... Süreci,
4: ben tabii birinci cümle... Yani, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını 2 yıl boyunca savunan birisiyim. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede Cumhurbaşkanı olsaydı... 1.350.000 oy yer değiştirseydi Cumhurbaşkanıydı. Bu ülke başka bir noktaya doğru evrilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu dün Cumhurbaşkanı adayını savunduğum için... bugün farklı bir noktada... farklı bir noktada değilim. Hoca
1: itiraz... Halamın bıyığı olsaydı da hoca itiraz amca edecek derdim.

0: Ağlamadan selamlar buradan.
1: Siyaset, siyaset sonuçlar içindir. Kazanmadığı takdirde tartışma olur. Kazanmadığı takdirde, ama en azından kendi açımdan ben hata yaptığımı düşünenlerden değilim. Ama şöyle çok net hocanın kızacağını bilerek söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği olmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanıydı.
0: Bir küçük bu. İhtimalle evet.
1: Yani bir bu. İki.
2: Ama parti içinde mi çok hocam, kullanıldı yani?
1: Ya buradaki diğer isimleri tabii. Ben bütün tartışmaları biliyorum ve isimleri de biliyorum. Kılıçdaroğlu'nu asıl kimin adaylaştırdığını da biliyorum. Kimlerin evet. Nasıl adaylaşması için çaba gösterdiğini evet, biliyorum. Şimdi onlar kahraman Türklük türküleri söylemeye çalışıyorlar. Peki. Sanki bunlar onlar bunları söylememiş gibi. İkinci boyut şu. Orhan Bey cevap verdi. Katılıyorum ona. Bakın Türkiye'de sistem 50+1 üzerine kurulu. O yüzden CHP'liler birbirine düşman olmamalı. Yarın olası bir Cumhurbaşkanı adayında, işte diyelim ki Mansur Yavaş aday değil şu anda ama Mansur Yavaş, Kemal Bey de Mansur Yavaş'la ilgili şey cümleler kuruyor, pozitif cümleler. Özgür Özel de pozitif cümleler kuruyor. Yarın Mansur Yavaş aday olduğunda ikinci tur falan filan da olmaz. Birinci turda Mansur Yavaş dersin. Çünkü bir ittifak politikası bu 50+1 sistemi seni kaçırılmaz bir biçimde böyle bir yere götürüyor. Bu zaten nedenle yani burada biraz sağduyulu davranmak gerekiyor.
0: Peki. Bir şey söyleyeceğim. Yeni partinin nerede kurgulanacağı? Ne söyleyeceği, adının ne olacağı, ideolojik demeyelim, ideoloji beklemem Özgür Bey'den çünkü çok iddialı olur. Siyasi pozisyonları vesairesi, şusu busu nerede olacağı çok bence önemli. Kötü kurgulandığı zaman bir siyasi parti, mesela İyi Parti'ye bakın, isim olarak, logo olarak, şey olarak çok kötü kurgulandı İyi Parti. Ve bence çok çok iyi oy aldı bu kadar kötü kurgulanmaya rağmen. Çok dişi kurgulandı ve bizim toplumda biraz daha böyle şey istiyor, alışık olduğu... Gerçek bu maalesef. Yani ben bu hoşuma gittiğini söylemiyorum. Bu bir, düz bir gözlem. Bütün siyasi partilerimize bakın. Üç ilerler, altı oklar, ampuller. Böyle bir ilerleme şey ve daha maskülen. Renk olarak vesaire şu bu. Şimdi, nasıl kurgulanacağı çok önemli. Eğer Özgür Bey'in o geçen reklamdan önceki fantazyalarında anlattığım gibi işte yeşilli morlu bir şey olursa gidişat kötü. Yani onlara o taraf açısından. Ama merkeze doğru gelmeye çalışıyor. Fakat şu da var. Olmadığı bir şey gibi de kendini göstermeye çalışırsa Özgür Bey bu da bir problem. Kendini merkeze ve hatta merkez sağa konumlamaya çalışırsa bu yeni parti bu da çok bence sakil durur yani.
3: Yanlış, yanlış olur.
0: Yanlış yapar değil mi? Ben tabii, de aynı fikirdeyim.
3: Tabii ki yanlış.
0: Şimdi merkez sola konumlaması lazım.
3: Kendisi
0: ama o zaman,
3: olması lazım.
0: O zaman mesela CHP'den ne farkı olacak? O da ayrı bir hikaye. Yani ama şimdi arkada o CHP şeyi de olmayacak. Bana enteresan gelen şu. Mesela hep şu alternatifleri konuştuk işte MHP'de bir kurultay süreci yaşandı ve sonunda İyi Parti kuruldu diye. Evet. Şimdi Meral Hanım İyi Parti'nin genel başkanı olmasaydı da bir şekilde o MHP'deki kongre sürecinden galip çıksaydı MHP'nin kendi yapısı, MHP'nin işte dokuz ışık doktrinine rahmetlinin yazdığı ve işte üç ilal vesaire gibi MHP'nin sembolleri ve ocaklar vesaire Meral Hanım'ı bu kadar fazla hareket etmesine engel olacaktı. İyiye veya kötüye. Yani bence iyi ama şimdi çok daha fazla hareket alanı açtı yeni parti olması. Şimdi aynı şey Özgür Bey'in de başına gelecek ve Özgür Bey ve etrafındakiler işte ne diyelim kadro, yönetici kadro, tepe kadro çok özgür hareket alanı bulacak ve bu özgür hareket alanı bulduğu zaman da bana neyse çok topluma hitap edemeyecek gibi geliyor. Bilmiyorum bu benim öngörüm. Ama doğru tavsiyeler alırlarsa doğru işler yaparlarsa tabii ki önleri de açık. Sadece son bir şey daha söyleyeceğim bir de. Bence mühim olan en önemli ve en mühim olan kısmı da şu. Bütün bu işin toplamında gideceği yer neresi olacak? Özgür Bey çünkü kendisi Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Çok aşikar, çok belli. Bunu görmemek adayımız için kör İmamoğlu olmak diyor. Lazım yani. Efendim?
2: Adayımız İmamoğlu diyor.
0: Yani Ekrem Bey'in aday olamayacağını biliyoruz. Üniversite diploması zaten bir kere iptal. O yüzden olamıyor yani. Özgür Bey'in ilk günden beri yani CHP Genel Başkanı olduğu günden beri bu da var. Bu da bunlar da çok da daha ben Özgür Bey'i de suçlamıyorum. 40 yaşını bitirmiş, üniversite 40 yaşını geçmiş. Ben yeni geçtim. Ben de isterim. Üniversite mezunu herkes. İşte Ekrem Bey'den farkım var. Üniversite mezunuyum. Bir şekilde bunu ister tabii ki sonuçta bu ayıp bir şey de değil, günah bir şey de değil.
3: O konuya şöyle yaklaşmak lazım. Hayat, siyasi olaylar, Kılıçdaroğlu diyorum, yani Özgür Özel'in aday olmasını gerektiriyorsa o zaman aday olur. Kendisi zorlamayacaktır bunu. Asla zorlamayacaktır bunu.
0: Bizim, ama Kemal Bey için de aynısını söylüyoruz. Kemal Bey zorladı, oldu, kaybetti. Özgür Bey de zorlarsa olur ve kaybeder. Ben size söyleyeyim hani peşine. Bunu da not alın. Işte. 3 sene sonra oynatırız.
3: İşte ben de
0: benim tahminlerim %95 falan tutar
3: ki Kemal Bey bilir. Özgür Özel hayat kaçılmaz bir şekilde Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini önüne koyarsa, milletin de seçmenin de önüne koyarsa bak.
0: Koymaz. Onu. Kemal Bey'in de koymadı ama koyduğunu iddia etti. Bakın şey gibi oldu bu. Hani Kıbrıs'ta bir adam çıkıyor, bunlar eğitilmezdir diyor. Gerçekten niye böyle bilmiyorum yani.
3: Şimdi
0: sağ bir aday koyamazsa muhalefet ortaya, tırnak içinde, imkanı yok yenmesinin. Ben size söyleyeyim açık açık.
3: Peki. İhsan Bey şunu soracağım. İki taraf da, yani yeni parti kuracaklar da mevcut genel merkez yönetimi de son gelinen noktada şunu söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olanlar hükümete hizmet ediyorsun. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki partiden ayrılmak Tayyip Erdoğan'a hizmet etmektir. İki taraf da iktidara destek olmakla suçlanıyor. Kim haklı?
2: Şu an baktığınız zaman aslında yani iktidar üzerinden yorumlamanın bir haklılığı yoktur. Çünkü görünen o ki aslında Butan kararından bugüne kadar ya da şöyle kurultaydan bugüne kadar mesele bir iç mesele olarak gündeme geldi. Yani hükümet tarafları gidip mahkemeye vermedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani işte illerde, kasabalarda, büyük şehirlerde bir hizipçilik vardı ama bu artık şey oldu, biraz ülke gündemine ulusallaşmış bir hizipçiliğe dönüştü. Dolayısıyla aslında her iki taraf da şunu biliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi iktidara muhalif bir kitle. Yani Özgür Özel diyecek ki biz aslında iktidara yürüyorduk. Çok da ramak kalmıştı. İşte Kılıçdaroğlu önümüzü kesti. Dolayısıyla onun bütün hamleleri iktidara yarayacak ya da iktidarın ekmeğine yağ sürecek. Öbür tarafta diyor ki aslında siz İşte kötü kurultay yaparak, şaibe bulaştırarak bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçaladınız. Daha çok yani Kılıçdaroğlu'nun serzenişleri ya da partinin bölünmesi ve parçalanması üzerinden. Benim de işte asıl merak ettiğim soru şu. Bir ara ben işte öğrenciydim.
3: Yani şurada sizin dışınızda belki Ayhan da katılmaz ama üç isim şuna inanıyor. Butan kararı siyasi bir karar. Buradan hareketle de biraz suçlamalar karşılıklı.
2: Ben yani şöyle
0: siyasi olduğunu düşünmüyorum.
2: Yani şöyle olsaydı acaba kurultay namusuyla yapılmış olsaydı bir sürü hukuki terim kullanmak istemiyorum. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz işte sayısız kurultaylar yapıldı ve başladı bitti. Her iş usulüne uygun yapılmış olsaydı, hatta bırakın kurultay meselesini. Yani İstanbul seçimleri ya da İstanbul kurultayı. Yani bunlar para pul müdahalesi olmadan yapılmış olsaydı, siyasetin finansmanını böyle zehir gibi kullanmak gibi bir alışkanlık olmasaydı, bence burada şeydir, yani altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir işe kalkıştılar. Şimdi İstanbul'da büyük bir sermaye var. Yani bu bir ilçe üzerine çalışma yapan bir siyasetçi enteresan bir şey söylemişti. Ya işte Esenyurt üzerine kafa yormuştu. Esenyurt ve İstanbul ölçekli yerlerde resmi finansmanla gayri resmi finansman neredeyse birbirine eşittir. Ya gayri resmi finansman nasıl ortaya çıkıyor? İşte şöyle düşünün. İstanbul'da yani bir pencerenin dahi değiştirilemeyeceği bir mekanda siz kocaman bir villalar serisini, yani Boğaz'ın böyle tam öngörüm kısmında oraya ruhsat verirseniz bunun arkasından işte 10 milyonlarca dolar gelir. Bunun gibi yani bir tek bir örnek üzerinden gideceğim.
3: 100
2: yani,
3: milyonlarca demek istediğiniz değil mi?
2: Şöyle Kandilli'de Boğaz'ın böyle tam göbeğinde bir yere bir pencere değiştirmek istediğinde onun bir tarifesi vardır. Ama siz oraya kocaman bir çiftlik evleri kadar seri 7-8 tane bina yaptırırsanız tek bir örnek olarak verdim. Bunun bir şeyi vardır, bedeli vardır. Şöyle düşünün. Şimdi siz seçimlerde, ya ben İstanbul'da Fatih Belediye Başkanı şu ifadeyi kullandı. Ben bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Rakibim devlet memuruydu. Masraf etmekte ben devlet memuruyla baş edemedim. Yani dolayısıyla eğer şöyle, hatta İmamoğlu için de aynı şeyi söyleyeyim. İmamoğlu normalde belediye başkanlığını yapsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olsaydı, başkan seçilseydi, yarışa girseydi, bence hayal ettiği her şey olabilirdi. Ama şöyledir, yani bu kadar büyük imkan, bu kadar büyük finans, bu kadar akıllı reklamcı, çok önemli onlar, bu kadar akıllı reklamcı greve başladığınız ilk günse Cumhurbaşkanı demeye başlarsa, sizin de rotanız artık belediye ya da meşru işler değil, kestirmeden yol almak gibi bir yola gider. Ben şunu söyleyeyim, yani
3: kurulmak kime yarar? İktidara mı yarar? muhalefetimle.

0: Ya muhalefet şöyle, yani mesela diyelim ki Fazilet Partisi bölündü. Recep Tayyip Erdoğan lider olarak çıktı. Toplumu idare etti ve 25 yılda iktidar yapıyor. Ve mesela dünya lideri dendiğinde de dünyada şu an Trump gibi, Çin Devlet Başkanı gibi, Putin gibi, yani 4-5 lider arasında zikrediliyor. Hatta şeyin, Sevan Nişanlıyan'ın oğlu, yine ismi aklıma gelmedi.
1: Arsen mi?
2: Arsen.
0: Arsen bir ifade kullanmıştı. Recep Tayyip Erdoğan sadece Trump'ı karşıladı. Bu işte Osmanlı padişahı, Osmanlı Veziri Azamı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na denktir. Dün de bir karşılığı oldu. Böyle bir ifade kullandı. Hı. Şimdi bu bölünmeyi eğer bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan gibi yönetecekseniz, zaten şeylerinde, hep hayallerinde o örnek var. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan hapse girdi. Ama şöyledir, ben hani liderlik kumaşı açısından bakıyorum. Partiyi kurarken aktörlerle, sivil toplumla, ben bir mahalledeki üyeyle de ilgilenmiştir. Memleketin kenarda köşesi kalan solcusuyla da, milliyetçisiyle de, muhafazakarıyla da öyle bir denklem kurmuştur ki. Ve bugüne kadar da o denklemi yönetti. Mesela bir dönem bu şeyin...
3: İnsan Bey, o zaman bu sözlerinizden şunu mu anlayayım? İktidara mı yarıyor?
0: Şöyle... oyunu nasıl kuracaklarına, nasıl oynayacaklarına bağlı. Yani şu an Türkiye'de bir muhalefet boşluğu var. Bunu güçlü bir şekilde doldurabilirler de.
3: Diğer muhalefet... İlk başta da bu şeye dikkat çeken de Devlet Bahçeli oldu.
0: Diğer şeyleri, yani diğer muhalif partileri arkalarına da takabilirler. Ya da şöyle kayıkçı kavgasına devam da edebilirler. Ama şöyledir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak bir başka partiden ayrılmaya benzemez. Ben bu kayıkçı kavgasının kolay kolay biteceğini düşünmüyorum.
3: Peki.
0: Yani isterse şöyle ilk birkaç ay toplumun, yani desinler ki biz sahaya çıktık ve %30 oyumuz var. Buna rağmen ben bu çatışmaların bitmeyeceğini düşünüyorum. Bir de eldeki malzemeden, eldeki aktörlerden Türkiye'ye çağ atlatacak bir kadro çıkacağını da düşünmüyorum. Yani şöyle, dışarıdan takviye yapsan Cumhuriyet Halk Partileri ne yapacak? Çünkü geniş bir kadroyla yola çıkıyor. Hep içeriden kurduğunuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne farkı var diyecekler. Yani ben doğrusu o genel başkan ve takım ortaya çıktığı zaman asıl o gün mesajı almış olacağız. Bir de şöyledir, ilk 2-3 ayda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ne kadar insan kaldı, öbür tarafa işte sokaktakiler de aktörler açısından onların da belirleyici olacağına inanıyorum.
3: Peki Ali Asi, kime yarar bölümde?
1: İktidara yarar, Cumhur İttifakı'na yarar. Böyle büyüme, çok büyük
3: bu sözlerin yok. Dava siyasal görüşüne destek mi?
1: Buttan... Siyasal demedim ben. Siyasal olduğunu yok. Düşünmüyorum dedim.
3: Hayır. İktidara yarar diyorsun ya.
1: Evet.
3: O anlama gelir mi?
1: Bence gelmez. Sonuçta yağmur yağdısa da yarayabilir. O da siyasi, yani yağmurda siyasete göre yağmıyor sonuçta. Çok soğuk.
4: Seçmen öyle düşünmüyor ama.
3: Klimayı kapatalım arkadaşlar.
1: Seçmen?
4: Seçmen bu müdahalenin...
1: Seçmenin büyük bir kısmı siyasi olduğunu düşünüyorlar. Doğru.
4: Siyasi tamam. Olduğunu düşünüyor.
1: Çoğunluğun düşündüğü her şey doğruysa o zaman siz kapatın gidin.
4: Hayır. Yani. Ama en sonunda karar verici, sandığa giden ve oyunu kullanacak olan doğru. Onlardır.
1: Ama yani sadece bunun, sadece bu gündemde oy kullanmayacaklar ya. İnanan, bir sürü gündemleri var ya.
4: Ki buna inanan tek sizsiniz ve... Gerçekten de doğru söylüyorsunuz diyelim tek başımıza orada. Tamam. Kim kazanır orada? Tabii ki buna inanmayalım.
1: Tamam da yani şimdi sandığa gidip oy verirken bir tane sayıklı oy vermiyorsunuz ya genelde. Evet. Bir sürü sebebiniz var, oluyor tabii. Oy verirken. İşte milli güvenlik mesela atıyorum. İşte ekonomi. Bir sürü şeyden dolayı oy veriyorsunuz ya. Sadece bundan dolayı insanların böyle hurra oy vereceğini ben soyutlayarak
4: bunu soyutlayarak söyledim zaten ben. Yani en sonunda insanların, seçmenin bir inandıkları doğrultuda sonuçlar, sandık sonuçları çıkıyor.
1: Şimdi doğru.
4: Buna dayanarak ben dedim ki işte mutlak bu siyasidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak, bölmek için yapılmıştır şeklinde... Seçmenin büyük bir çoğunluğunda %70'e varan bir çoğunluk
1: evet, ordusunuz konusu. Evet, 160'ın bir üzerinde, evet.
4: İnanıyorsa yani bizim bağırıp çağırmamız hayır öyle değildir, gerçek o değildir dememizin seçmen nezdinde pek de anlamı kalmıyor ama gerçekleri söylüyor.
1: O zaman bütün muhalefet sakları kapatsın gitsin ama bu dediğiniz şeyin hiçbir ne manası var ben onu anlamıyorum ki.
4: Bir bilimci olarak gerçekleri söylemiş olabilirsiniz.
1: %35 bir şeye inanıyor diyorsunuz. Sizin destek attığınız parti daha 135 alamadı. Son yani 50 söyle, senede putlak, falan. Putlak, yani bu dediğiniz şeyin ne manası var ben anlamadım.
0: Vatandaş ortadan ikiye bölünmüş. Yani %60'lık 75'lik veri yok yani.
4: Ya 60'lık 60'ın üzerinde şeyler sonuçlar çıktı.
0: Ben son araştırmamızda vardı. %50.
1: Hayır diyelim 60 olsun. Bunun ne manası var anlamadım ki yani.
0: Hatalı bu %50'si destek.
4: Bunun şunu söylüyorum. Siz inanmıyorum dediniz ya.
1: Evet,
4: ben
1: inanmıyor.
4: Dedim ki ya toplum öyle düşünmüyor dedim. En tamam. Sonra toplumun bir şeyin farkında
1: olması... Ama ben toplumun genelini düşünmediği birçok şeyi düşünüyorum. Yani.
4: Tamam ya yani toplumda bunu... sizin düşünmediğiniz bir sürü şeyi düşünüyor. Yani.
1: Evet doğru.
4: Bir sürü şeyi görüyor.
1: Doğru. Bazen bence Ankara Türkiye'nin en güzel şehridir.
4: Bazen
1: sorsanız daha çok İstanbul derler mesela. Yani hani bu
4: bazen çıplak gerçeği onlar bizden daha net görebiliyorlar.
1: Ben onlar biz diye bir şey ayrım görmüyorum. Ben onlardan bir tanesiyim. Onlardan bir tanesiyim çünkü sadece.
4: İşte onlardan bir tanesi olarak belki de büyük bir çoğunluk daha...
0: Şimdi şöyle, aslında nihayette bu tartışmalar niye yapılıyor? Aslında hiç. Toplumun ne dediği önemli de biraz da toplumu yönlendirmek için yapılıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki mutlan kararın halkın %75'i karşı, toplamda ben bizim ölçümlerde %50'si karşı. Şimdi biz şunu göreceğiz. Bence yani önceden ön kabulle... Biz önümüze bir tablo çıkacak. Bir siyasi parti tablosu çıkacak. Onun aktörleri çıkacak. Onun söylemi çıkacak. Buna karşılık Kılıçdaroğlu cephesi de politika geliştirecek. Biz bunu gördükten sonra hem toplum bir şey söyleyecek hem biz bir şey söyleyecek.
4: Tabii.
0: Çok önceden öngörü koymak. Mesela şeyde ben geçen hafta böyle çok şaşırtıcı veriler gördüm. Neredeyse Kemal Bey'e %1 diyen yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne %1 diyen de gördüm. Özgür Özel'e %4 diyen de gördüm. Ben diyorum ki ya şöyle... yavaş gidip serin kanlı bir şekilde verilere bakmak lazım. Biz ölçümlerde gördük yani %70-30 bandı şu an korunuyor. Yani Cumhuriyet Halk Parti'den %70'i şeyden yana. Fakat çok enteresan bir kitle var. %50 de diyor ki parti bölünmesin. Ben asıl bu parti bölünmesin diyen insanların önümüzdeki dönemde nasıl refleks göstereceğini merak ediyorum. Evet. Yani toplumda da yani şu belki biraz şeyi yanıltabilir parti kuracakları. Muhalefet partileri daha çok şeylerin tercihlerini Özgür Özel'den yana kullanıyorlar.
4: Peki.
0: Bu kendi işlerinden oy kaymasına sebep olur mu? Yoksa yarın herkes kendine mi oy verir? Onu görmüş olacak.
1: Bir de bir cümle söyleyeceğim. Ya bence fazla da takılıyoruz bu parti işine. Çünkü genel seçim aslında Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. Bu kadar.
0: Ama şöyle Cumhurbaşkanlığına da partiler topla. Ben asıl bir şey daha büyük sorun aslında. Yani altılı masa 3 yıl... Bir araya gelip Türkiye'nin 6-7 partisi, HDP'ye de katalım. 3 yıl taban basarak politika üretti. Yani işte doğru ya da yanlış. Şimdi bugünden yarına parti kurulacak. İttifaklar konuşulacak ve iki partinin ittifak etme imkanı çok zayıf. HDP'yi yanına alabilecek mi? Ya da diyelim Mansur Yavaş gibi bir aday olduğunda solun refleksi ne olacak? Ya da işte Özgür Özel aday olduğu zaman tek başına Cumhuriyet Halk Partisi mi olacak? Yoksa çatının altına birilerini alabilecekler mi? Bence galiba Alihan Bey'in sorduğu soru aslında doğru. Önümüzdeki dönemde bu meselenin biraz daha merkeze oturacağını düşünüyorum.
3: Peki. Hızlı hızlı gidelim. Sürem de çok hızlı akıyor. Olcay Baykal'ın cenazesine gidelim mi? Deniz Baykal'ın eşi. Rahmet dileyelim kendisine.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Onun cenaze töreninde belki de son görüşmeydi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki... O görüşme, o cenaze. Önce görüntüler gelsin.
0: Yine çift genel başkan mı vardı?
3: Bir cenaze, iki genel başkan var. Ona geleceğim de önce görüntüyü istedim.
2: Cenazeden cenazeye bir araya geliyorlar zaten.
3: Evet, tam onu söyleyecektim.
2: Peki, evet. Bir de CHP'nin cenazesinde herhalde.
5: CHP'nin için her kişiler niyetine...
3: Üstü körü bir tokalaşma görüyoruz. Burada da bu kalsın. Bir süredir çelenk alındı, alınmadı.
2: Artık bir program
3: aslında
2: klasiğimiz
3: yani oldu. En başında da söylüyorum bu. Yani cenazeye de çok büyük bir saygısızlık. Onun çelengi alınmadı, bununki konuldu. Burada da iki çelenkle yan yana. Ortada Mansur Yavaş var. Dikkat.
2: Onu da özellikle mi koymuşlar
3: bilmiyorum.
2: Acaba?
3: Bir
2: siyasi
3: de hani
2: bir yorum olarak.
3: Bir madalya, madalya
1: yok, o işlere
3: olsa,
1: belediye baktığı için, cenaze işlerine belediye işte, baktığı için doğal hani olarak belediye başkanının üstüne koyuyorlar.
3: Altın, gümüş, bronz.
2: Hayır yok, ikisini arasına koymaları.
3: Şimdi bu tasarım
1: mı? Orta yerde durur, ana yerde durur belediye başkanı.
3: Bu bir tasarım mı yoksa gerçek
4: bir gerçek cenazeden fotoğraf. Alınmış bir şey bu.
3: Cenazeden fotoğraf bu.
4: Hangi cenazeden?
3: Olcay Baykal.
1: Olcay Hanım.
4: Oradan.
2: Derin siyasi okuma yapmıyor.
0: Belediyenin ki daha
3: bir de şey var.
0: Götürer yere koy.
3: Hani bir madalya sıralaması olsa altın, gümüş, bronz.

0: Bir de ilginç bir şey, Necdet Bey, dikkatinize sunacağım. Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen. Aslında kırılmanın grupta da başladığını gösteriyor. Serzenişte de bulunuyor. O video bir gelsin, Gaziantep Milletvekili'nin açıklamaları. Beşinci video. Dinleyelim.
1: Genel kurulun kapsamında karşılaştığım Sayın Özgür Özel'e destek

0: Merhaba demeden yüzlerini çevirip geçtiler.
1: Gaziantep milletvekili Hasan Özben diyor ki AK Partililerle selamlaşıyoruz. Onlar selamımızı alıyor. Özgürüz ve destekliler artık selamımızı almıyorlar.
2: Onlar da AK Partililere versinler o zaman selam. Ne yapalım? Bu yani bunları niye konuşuyoruz gerçekten?
1: Bunlar hayır,
2: program
1: kadar
2: açısından
1: aynı partide
2: söylemiyorum.
1: Beraber siyaset yani, yapıyorlardı.
2: Evet.
1: Yani sen çözümün çok kolay. Ama aynı parti siyaset yapıp
2: toplumsal
1: da
2: olarak yani toplum şimdi bunlara bakıp da diyor ki elbette yani.
1: Ya selam sabah kesilmiş CHP'de.
3: Evet. Yanlış yani. Yani bu çok net, öyle
2: kolay bunu geçmiyor. İyi yumruklaşmamışlar mesela. Şimdi, iyi tarafından bakarsak.
3: Ben eminim şu anda
2: sert bir durum da ortaya çıkabilir. Savaş sanatları.
4: CHP'de pek olmuyor galiba ya. Sövüp geçiyorlar gibi. Yok,
5: yani birbirini boğazlarını sarılmamışlar.
3: Çevreler yumruklaşmayı da isteyebilir.
1: Yani nasıl?
3: Bazı çevreler ya da bazı kişiler yumruklaşmayı da isteyebilir. Ya bu sağlıklı bir şey değil. Gerçekten sağlıklı değil. Ayrılıklarda evet en yakındakine tavır alırsın ama Türkiye'de şöyle bir gelenek var yani. Kabadayılığı en yakındakine yapmaya başlarsın. Meydan evet. okumayı en yakındakine yapmaya başlarsın. Hele bir de zayıf görüyorsan o meydan okumayı inanılmaz abartırsın.
2: Ha, ben derece, bunları hiç bilmiyorum. Türkiye ile ilgili böyle bir kültür
3: ben
2: mü var?
3: Sizin gibi, ben sizin gibi espriyle geçirilecek bir durum
2: hayır,
3: değil.
2: Hayır espriyle yani değil yani gerçekten.
3: Çünkü
2: ha,
3: ben bu işin bakın bu işin nerelere vardığını görüyorum. Bu düşmanlığı körükleme kimseye bir şey getirmez. Alihan Bey'in söylediği demin önemli bir şey var.
1: Evet.
3: Kardeşim sisteme yönelik ortak bir tavrın varsa şimdi sen diyelim ki X partisiyle çok rahat yan yana geliyorsun. Yıllardır birlikte mücadele ettiğin hak, hukuk, adalet sloganı attığın adamı düşman ilan ediyorsun. Ben daha önce de ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde hak, hukuk, adalet sloganı atanla Güven Park'ta hak, hukuk, adalet sloganı atan adamın duyguları aynı.
1: Evet.
3: Şimdi sen bu duyguları karşı karşıya getirip çatıştırmadan beslenmeye çalışıyorsun. Bu son derece tehlikeli ve bence Türkiye toplumu, Türkiye'nin aydınları, akademisyenleri, yazarları buna çok net tavır koyabilmeli. Yani mobbing, terörize etme ve iş fiili sözlü saldırılara kadar uzamış durumda. Cenaze meseleleri de öyle. Ya Türkiye'de şöyle bir gelenek var yani bu gelenek bize özgü bir gelenek değil ki. Yıllara, o yüzyıllara yayılan cenazede insanlar yan yana gelirler ve cenazeye saygı gösteririz.
1: Evet.
3: Çelenk işleriyle ilgili iddialı bir şey söylüyorum. Yani demin hoca söylediği için çelenk işleri tümüyle belediyelerin manipülasyonuyla ortaya çıkıyor.
4: Doğru.
3: Bir takım isimler devreye giriyor, çelenkten isimler sökülüyor.
1: Evet.
3: Şunu tartışabiliriz. İki genel başkan olmaz.
4: Olur.
3: İki genel başkan çelengi olmaz. Yani mevcut statü neyse o olur. Ama kardeşim iş öyle bir noktaya geliyor ki.
1: Necid.
3: Çok net şunu söyleyeyim bakın ama gerçekten tamam. söylemek isterim. Ahmet Telli ya, Ahmet Telli Türkiye'nin en önemli şairlerinden birisiydi. Ahmet Telli cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu çelengini sokmayan Ahmet Telli ve ailesi değildi. Cenazenin sahibi ailedir ya.
2: Ailesi görüşmek
3: bu
2: istemedi
3: olmaz.
2: Yani.
3: Bunu kim
2: diyor.
3: Yapıyor?
2: Allah
3: bu olmaz.
2: Niye onu gündeme getiriyorsunuz?
3: Çok
2: aile
3: net,
2: görüşmek
3: ben
2: istememiş.
3: Ben oğlunun ne söylediğini biliyorum. Ne söylediğini biliyorum.
2: Açıklama
3: şimdi,
2: yaptılar.
3: Bakın ya Sezin Hanım'da da onu
1: gündeme bak.
3: Yani kişiselleştirmeyeyim. Yani bu düşmanlık Türkiye'ye kazandırmaz. Tabii. Demokrasi diyen, hak diyen, hukuk diyen hiç kimseye kazandırmaz.
6: Aslında şöyle
1: bir araya gideceğim, aradan sonra devam edeceğiz.
6: Kimlik siyasetinin içerideki tartışmalara da bence yansıdığını gösteriyor.
1: Evet. Bu bir araya gitmem lazım.
6: Siyaseti.
1: Sözünüz kaynamasın. Evet. Bir araya gideyim, aradan sonra devam edelim.

0: Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da Orhan Bey önemli bir bölümünün bu noktada CHP'de kalacağı kanaatindeyim. Milletvekilleri düzeyinde de demin söyledim, o anlamıyla not almakta bir sakınca yok. Ben de not düşmüş olayım. Ben 134 milletvekiliyle ilgili, yani bana bir matematik yap deseniz ben yapamam. Ama benim sonuçta önemsediğim arkadaşlar...
1: Ana muhalefet değişir mi?
0: Değişmez.
1: Esas not bu. Yani sayısal olarak ana muhalefet değişmez, CHP'de kalır. Peki, yine samimi cevap vereceğinizi umuyorum. CHP'de kalanlar yine bir kurultay tartışmasıyla mı kalırlar? Bu birinci sorum. İkincisi, parti kurulduktan sonra arınma sona ermiştir der mi Kemal Kılıçdaroğlu?
0: Denmez. Bakın yani şöyle, bu ülkede siyasetin finansmanına müdahale edilmediği sürece, bu sorun çözülmediği sürece bu tartışma devam eder.
1: Arınma.
0: Ya CHP, bakın CHP bu ülkede parlamentoda grubu olan partileri de dahil ederek söyleyeyim ama özel olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP'de siyaset yapmak çok konforlu bir iş. Hele AKP'de herhalde siyaset daha olağanüstü ama CHP'de de ben 4 haftadır görev yapıyorum. Vallahi CHP merkezi çok konforlu bir alanmış.
2: Orası hele konforlu kriz dönemi, da kriz diğer dönemi, Özgür Özel CHP'sinde siyaset yapmak pek konforlu değil. Sezi
0: Hanım bak ben bakın biraz. Şu anda 4 haftadır yaşayarak görüyorum. Konforlu alan terk edilmek istenmiyor.
2: Tamam Necdet Bey, çok haklısınız. Genel merkez çok konforlu da.
0: CHP konforlu bir siyaset olduğu için sıkıntı nerede biliyor musunuz? Sıkıntı şurada. O yüzden siyasi söylem gelişemiyor. Konforlu alan terk edilmek istemiyor. Siyasete finansmanı. Saklanacak, gizlenecek bir şey değil. Benim gelip söylediğimde bir şey yok. Ben mesela para tartışmalarının hiçbirinde para tartışmasının arkasında durmam dedim. Şimdi arkadaş, siyaset belediyeler üzerinden finanse edildiği sürece ister CHP bu siyaset haline devam sadece, etsin. Kamu kaynakları.
3: Sadece orada değil. Kamu kaynaklarından ihalelerden her şeyden finanse edildi.
0: Ya, belediyelerden kastım söylediğiniz doğru. Sizin söylediğinize katılıyorum. Yani bu işin de öğrenildiği yer de belli yani iktidar bloku. Ama CHP'de yani bu Türkiye buradan çıkmadığı sürece iki şey olmuyor. Bir, lider kültü bitmiyor. Bu çok belirleyici bir şey. İki, yeni aktörler çıkmıyor. Bakın CHP'ye bakın. Siyaseten söylediğim bir şeyi tekrar etmek durumundayım. CHP'yi yönetenlerle oy verenler arasında ters orantı var. Oy verenler daha donanımlı. Türkiye meselelerine daha vakıf, daha politik. Şimdi bu tesadüf olamaz.
1: Peki,
0: ki. Bu AKP için de geçerli. Bakın AKP mesela AKP'nin en önemli özelliği neydi? AKP'nin 2002 kadrolarını siyasi tartışmadan bağımsız söylüyorum. Çok dinamik kadrolardı, önemli kadrolardı. O kadrolar zamanla aşındı başka bir yere.
4: Yok şimdi kadrolar
0: siyasi eleştiriler bak ayrı bir şey ama benim gözlemimi söylüyorum. Siz katılmayabilirsiniz. Bu bütün partiler için derece derece geçerli bir şey. Belki kısmen DEM kadrolarını dahil edebiliriz ama DEM de aynı pozisyona geldi. Demin 2010'lardaki 2014'teki kadrolarıyla bugün kadrolar arasında bir fark var. Siyaset böyle bir ciddi erozyona uğruyor. Yani bu tek CHP'yi ilgilendiren bir şey değil. Bu anlamıyla da sizin sorunuza vereceğim cevap net. Biter, parti ayrıştı artık, bu iş bitti demek mümkün değil.
1: Peki. Operasyonlar biter mi? CHP'li belediye.
0: Ya ayrışma zaten yok, bitmez. Yani bitmez çünkü bu bir siyasi tercih bir boyutuyla. Diğer boyutuyla da şimdi bakın yani daha yeni yaşadık. Yani 39
1: CHP... Ya şöyle bir algı var. Hiç karnımızdan konuşmaya gerek yok. CHP'de kalırsanız operasyon yemezsiniz. Özgür Özel'le beraber hareket ederseniz operasyon yersiniz algısı var.
0: Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bakın öyle olsa mesela Silivri Belediye Başkanı CHP'de kalacağım diye açıklama yaptı. Tutuklanmazdı. Bu doğru bir iş değil. Böyle bir algı var. Böyle, ya da algı demeyeyim. Bilir biçimde bazı isimler ya da bazı kişiler, bazı çevreler bunu öne çıkarıyorlar ama ben şu ana kadar yaşadıklarımda ve gördüklerimde böyle bir tabloya tanıklık etmedim.
2: Daha öyle bir şey olmadı.

0: şöyle,
1: o kırılma yaşanmadı. Yani bundan sonrasında ancak olabilir.
0: Başından beri bu hukuk siyasallaştı ve siyasetin işini görüyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıldı. Tam Cumhuriyet Halk Partisi bütünken bu algıyı savunmak daha kolaydı. Biz iktidara yürüyen bir partiyiz ve bizim gidişatımıza müdahil olunuyor. Fakat şöyle, ya soruşturmaların yani hepsine bakmayın. Yani İstanbul'daki söylenenlere, konuşulanlara baktığınız zaman o kadar çok hikaye, o kadar çok delil, o kadar çok yargılanan kişi var ki. Şimdi eğer bunların hiçbirisi olmasaydı, sadece işte dava açılamayacak kadar da delilsiz bir süreç olsaydı belki söylem haklı olabilirdi. Hatta ben şunu merak ediyorum. Mesela işte 28 Şubat sürecinde AK Parti ya da işte Refah Partisi şey yapmıştır. Bu asker korkusu döneminde siyaset yapmıştır. Ve işlerinde olağanüstü derecede bir titizlik
2: çok önemli
0: vardı.
2: Bir işte açıklama geldi Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı'ndan. Hı-hı. Hemen paylaşayım. Hakikaten de dakik bir paylaşım. Bakan Gürlek az önce paylaştı, o da gelsin. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal, kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu marifetiyle Dünya Kupası final maçı öncesinde bugün kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş. Final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş. 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır. Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz. Oynanan maç öncesi yapılan son operasyon.
0: Ya şöyle, bu bahis konusu, yani uyuşturucu tabirini kullanalım. Yani diyorlar ki artık bahisten kazanılan para uyuşturucudan kazanılan para 5'i 10'a katladı.
2: Evet.
0: Ve artık bütün büyük yolsuzluklar, büyük hikayeler bahis üzerinden dönüyor. Bir de öyle belalı bir şey ki ya, gençlerin çok hızlı adapte olduğu bir alan, yurt dışı ayakları var. Yani burada sadece tek bir devletin tek başına mücadele edeceği bir alan değil. Özellikle büyük devletlerin burada dayanışma içerisinde olması lazım. Mesela kişi diyelim hesabını açıyor yurt dışında, para aktarma imkanları. Ya muhtemelen bundan sonra Türkiye'de bu bankacılık meselesi ve kişisel hesap kullanımı alabildiğine sıkılaşacak. Çünkü
2: ahbap olayını yaşıyoruz. Mesela işte Haluk Levent'in oynadığı bahisler, 500 binlik kuponlar, 50 binlik kuponlar. Yani her geçen gün iş bambaşka bir boyuta evriliyor ve insanlarda şu duygu var. Esas durumu büyüğü daha heybede.
0: Daha şey olanı, bence problemli olan alanı, ya küçük küçük rakamlarla oynanıyor ama ülke kaybı böyle hani 50 milyar dolar, 100 evet. milyar dolar gibi rakamlara falan ulaşıyor. Diğer taraftan da bizim bahis üzerine yaptığımız araştırmalar var. Ailelere olan etkisi resmen uyuşturucu kadar. Yani çöküntü aileleri var, intiharlar var, boşanmalar var. Ve mesela iş kaybı yaşayan insanlar var bu bahis meselesinden dolayı. Dolayısıyla ya tedbirler çok önemli. Aynı zamanda toplumsal hassasiyetin de bu konuda yüksek olması lazım. Tabii şöyle bir durum var artık. Yani bir genç düşünün, yani odasına kapanıp bilgisayarın başında oturuyor. Ailesi açısından da çok denetlenebilir durum değil. Yani işte oyun mu oynuyor, ders mi çalışıyor yoksa bahisle mi
3: ama
0: ilgili?
3: Ama etsin, aile de bir zahmet. Evet. Bu genci kontrol etsin çocuğu yani. Yap sokağa sal, yap evin odanı da kapansın. Ben de buna karşıyım. Ailelerinde bir görevi var ya. Bir çocuk yapıyorsan kardeşim azıcık arkasından peşinden git ya.
4: Ama şöyle düşünün. Değil, belli bir yaştan
0: şöyle
4: sonra
0: düşünün, çağ ya çok değişti.
3: Hayır, kapıyı kapatmayacaksın diyecekler. Tabii, bakın ben büyüdüğüm evde ben hayatta bir kere kapıyı kapatamadım.
0: Arkadaşlar şöyle diyelim ki biz işte üniversite mezunu kişiyiz, sanımız aynı. Biz şöyle bir şey yaptık mesela ama biz dedik ki çocuklar gelin salona oturalım. İnternetimizin ömrü de sınırı da salon kadar olsun. İster oyun oynayın, ister ders çalışın.

0: Şimdi ne yaparsınız yapın ama mesela sohbet ortamımız kesilmesin. Mesela ben bunu çok erken yaşta başlatmıştım. Evet, çocuklar büyüdüğünde bunu yapmaya çalışan arkadaşlar başaramadılar. Evet. Yani dolayısıyla mesela ama şimdi çocuğun artık şöyle çağ değişti diyorlar ya. Çağ bence ilk kez değişti. Bugüne kadar bilgi hiyerarşisi babadan oğula, dededen toruna akan bir şeydi. Bilgi hiyerarşisi terse döndü. Artık çocuğun bildiğini anne baba birçok yerde bilmiyor ki. Dolayısıyla tabii ki yani
1: arkadaş
0: anne baba sorumlu olacak.
1: Arkadaş çevresi etkili oluyor. İlişkili içinde olduğu evet. Arkadaş çevresi.
0: Arkadaş çevresi, okul çevresi. Diğer evet. Taraftan da şöyle yani ya şey yani bu işi yapanlar devletten daha hızlı koşmamalı. Ya devlet herkesten daha hızlı koşmalı diyor.
2: Peki Aya size sorayım. Ahbap meselesi. Şimdi az önce elimize ulaştı o da. Oğuzhan Uğur'un ifadesi. Varlık beyanı, deprem yardımları, Babala TV meşhur. Ne dersiniz? Yani bu iş deprem için insanların iyi niyetle yaptıkları bağışların çok ötesine geçmedi mi?
3: Değil mi? İyi niyet biraz hafif değil mi? Şimdi şey için söylüyorum. Haluk Levent için söylüyorum. Haluk evet. Levent zaten bu akçeli işlerden dolayı hapse girmiş birisi. Evet. Şimdi bağış yani... İlla ben Kızılay'a yapsınlar, oraya yapsınlar demiyorum ama sanki bağış yapılması doğru birisi gibi değil yani. Hani bu akçeli işlerden dolayı hapse
2: ya onu da tartıştık. Yani işte o sırada Kızılay'ın bu çadır satmasıyla evet. Başlayan bir
3: hikaye. Orada Kızılay da zafiyet gösterdi.
1: Hatta Cumhurbaşkanı geçen bunalımı yarattı.
3: Doğru. Şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani güven ya bakın gene bakın şey gibi davranıyoruz biz vatandaşa. Çocuk
2: bu Haluk Levent'i aklamak değil. Bu Haluk Levent'i aklamak değil.
3: Yok öyle bir şey demedim ya. Ha. Ben demeye çalıştım şu. Vatandaşa niye çocuk gibi davranıyorsun? 18 yaşın üstündeki birisinin şunu akletmesi lazım. Bence. Ya bu adam tamam evet Kızılay hata yaptı. Bazı zafiyet gösterdi Kızılay falan tamam. Doğru onu gördük. Ama yani ben de gidip paramı zaten daha evvel bayağı ciddi kaç sene yattı? Uzun da bir yattı ben yanlış bilmiyorsam. 3-4 sene falan yattı herhalde. Evet. 3-4 sene akçeli işten dolayı hapis yapmış bir adama sanki para vermesem daha iyi olur gibi
1: hapis, hapis yattığını düşünmüyorum.
3: Yo, yattı.
2: Girdi.
3: Yattı. Sahte en aşağı 200 sene yattı. Yani tam şey söylemiyorum aşağı yukarı bu evet. Ama akçeli iş yani sonuçta. Tabii. Akçeli işten yattı. Ya,
2: şeyin de var. Sabıka kaydında dolandırıcılık vesaire var.
3: Dolandırıcılık falan var sabıka kaydı. Ya şimdi bu adama para verilir mi? Onu geçtim. Bu adamdan kullanılmış bir araba alır mısınız?
2: Kimlere vermedi
3: mesela?
2: Bu millet Tosuncu'ya verdi.
3: Ben vermedim mesela.
2: Daha bankerlere
3: yani.
2: Verdi.
3: Buradaki en komik şey şu. İşte bir grup kendini daha elit gören böyle bir kesim var. O kesimin de aslında nasıl bir tırnak içinde daha başka bir kesimler başkaları tarafından dolandırılıyorsa öbür kesimlerin de başkaları tarafından dolandırıldığını görürüz. Yani bizim milleti herkes dolandırmaya çalışıyor. Herkes uyanık olsun azıcık. Refleksif hareket etmememiz lazım. İnsanız. Bizi hayvandan en önemli şeyden bir tanesi bizim kompleks düşünebilmeye yeteneğimiz. Hep bizim bunu zaman zaman kullanması gerekiyor ki böyle tuzaklara düşmeyelim. Yani çok basit bir şey var burada. Evet, evet anlıyorum. Deprem zamanı çok zor bir zamanda. Ben de bölgeye gittim filan biliyorum. Doğru. Ama gene de sakin kalıp sakin kararlar vermemiz daha doğru olur burada.
2: Peki. Ne dersiniz bu ahbap meselesine?
1: Şimdi ahbap meselesine baktığımız zaman aslında ortada bir insan var orada ve aynı zamanda sadece toplumdaki bir güven aşımının bir sonucu olarak bu yönelme değil. Aynı zamanda devletle iç içe bir ilişki içinde olan bir adamdan bahsediyoruz. Yani toplum burada söylediğin adını deprem bölgesinde o var. Bakanlarla da görüşüyor. Orman yangını oluyor Çanakkale'de. Yine bakanlarla görüşüyor ve o orman yangınının yeniden ağaçlandırılması için devreye giriyor vesaire falan. Ve bir sürü paralarda şimdi böyle bir toplumsal bir öne çıkış var. Bir güven veriyor. Böyle bir politika izliyor aynı zamanda.
2: Ama aynı adamın işte şeyleri de tek tek ortaya
1: çıkıyor. O şimdi konuşulan bir mesele haline geldi. Yani o zaman... Mesela bütün bunlar olurken ya bu adam hapis yapmış bir adam buna para verilir mi? Neye güveniyorsun da veriyorsun şeklinde.
3: Benim dediğim arkadaşlarım bana kızdı mesela.
1: Herhangi bir yazı var mı? Herhangi bir
2: uyarı var mı?
1: Uyarı var mı? Yok. Ben öyle.

0: babama söyledim, etrafındakiler bana kızdı mesela. Orada abi yok. Vere vere niye buna veriyorsunuz dedim. Bana kızdılar.
1: Şimdi buradaki
0: yani.
1: Aslında bilgi güven aşı, güven bunalımı, güven
2: şimdi bir,
1: yitimi.
2: Orhan Bey, Orhan Bey, o video gelsin. O video gelsin. Katıldığı iki televizyon programında bu attığı tweet. Ben size bana güvenmeyin, hepinizi satarım demiştim diye bir tweet atmış. Bir de katıldığı iki televizyon programı var. Gelsin, dinleyelim.
3: Türkiye'nin güvendiği tipler genelde güvenilmez tiplerdir hepsi.
4: Böyle bir şey düşünmüyorum.
3: Ya da borç verebilir miyiz?
4: Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani. Onu her zaman söyledim.
2: Bir tane daha var.
4: Bu olay güvenilme olayı bence abartılıyor.
3: Türkiye'nin güvendiği tipler genelde güvenilmez
2: bana
3: tiplerdir.
2: Bana güvenmeyin, ben adamı satarım diyor.
5: Güven olayı çok abartılıyor. Bana güvenmeyin, satarım hepinizi diye.
6: Her an satarım. Bir adamı 50 milyon dolara satarım da o 100 milyon dolara satar.
5: Diyorsun ki bu güven olayı çok abartılıyor. Bana güvenmeyin.
0: Yani buna bile bile lades diyoruz Türkçe'de.
1: Yani buradaki bir baktığımız zaman adam zaten kendisiyle ilgili bir itirafta bulunuyor orada. Şimdi bu ne zaman yayınlandı onu da bilmiyorum.
7: 40
1: yani.
7: Soruydu galiba.
0: Evet, 40 soru.
1: Ne zaman yayınlandı
2: bu? O kadınki depremden sonra.
1: Depremden sonra mı evet. Yayınlandı bu? Şimdi buradaki yani devlet bir baktığımız zaman Haluk Levent bir milyarlar ya 4,5 milyardan bahsediliyor. Giren çıkan yani oraya verilen paralar, bağış paraları. Bizim millet bağışı sever aslında bir sürü. Bu hatta bir kampanya açıldı televizyonda.
0: O zaman alttan da benim IBAN'ı geçirdim bana da bağış yapsınlar.
1: O para şimdi bağış meselesi ve aldatma üzerine kurulan bir şey. Bu adam bir kumar oynadığı, bahis oynadığı vesaire bütün bunlar borsada böyle gözü kara bir şekilde borsada oynadığı ki yakın çevresi hepsi bu bilinen şeylerdi bunlar. Biz bilmiyorduk çünkü yakın çevresiyle bir ilişki içinde olmadığımız için bize uzaktı, topluma uzaktı ve karanlık bir tarafıydı o. Hiç kimse de Haluk Levent toplumda bu şekilde bir güven abidesi gibi yükselirken hiç kimse arka planını araştırmadı. Evet. Hiçbir gazetecilik olarak bizim zayıflığımızdan ileri gelen bir durum var. Veyahut da bazıları biliyorsa bile ya şimdi
2: o tweet'i de koyalım.
1: Ben küfürü ben şimdi üzerime saldırılar vesaire falan deyip geri çekilenler de olmuştur. Onu hiç bilmiyoruz buradan. Ama bu toplum, bu aldatanlar bu şekilde bir sürü şey var. Ya parasını, saadet zincirleri bunları durmadan Titanlar. Yaşadık ya.
0: İyi
1: ben biri 10 veriyorum diye saadet zinciri kuruyor ve 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi alıyor fakat... O para akmadığı sürece bir bakıyorsunuz hiçbir paralar...
0: Bu ülkede en ünlü futbolcular, teknik direktörler dolandırıldı bankacılar tarafından yüksek evet, faiz banka, vereceğim
2: sen
0: diye.
2: Sen daha dünyada ya, yoktun. Türkiye banker skandalları mı?
0: Ben yoktum
2: banker,
0: o zaman.
2: Sen, banker kastelli.
1: Biz vardık banker kastelli hikayesinden bahsediyorsun. Oradaki yani Türkiye toplumu sürekli olarak bu aslında hemen hemen...
2: Ama burada yardım yani sorun bu. Mesela banker skandalı şöyle... Ziraat Bankası diyor ki 100 liranızı bence bana verirsen ben sana 125 lira vereceğim. Banker diyor ki 175 lira vereceğim.
1: Evet.
2: Ben diyorum ki gidip oraya. 175 lira gidip bankere veriyorum.
1: Orada bu, devlet devreye girmiyor. Bak girmiyor. Oradaki tabii.
2: Burada
1: tabii,
2: ama nasıl burada ama diyor bir şey. Ki vatandaş.
1: Sen nasıl veriyorsun kardeşim?
2: Siz yapamıyorsunuz lira. Bu çocuk çıkmış ortaya bu yapsın diye yardım ediyor. Ama bir bakıyorsunuz adam kumarhaneden çıkıyor.
7: Bence şöyle ya da kara paralar. Sorunun yanlışı o. Depremde şöyle bir tartışma oldu. Şimdi yine muhalefet iktidar meselesi üzerinden okumaya çalışacağım.
2: Mesela Cumhurbaşkanı da sözleri çok sert Kızılay'la ilgili o dönem.
7: Şöyle depremde kamu kuruluşları depremde faliyet gösteriyor. Diyelim ki Kızılay çadır sattı. Ama arkasından bir sürü de faaliyeti vardır Kızılay.
2: Tabii tabii.
7: Şimdi şöyle bir algı vardı. Diyelim ki halkın %48'i Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Ve çok akıllı, çok eğitimli. Devlet dışı aktörleri, devlet dışı aktörleri kahramanlaştırıp onun üzerinden devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak gibi bir dönem yaşandı. Bence evet. Şey, bence iş burada koptu.
1: Bunun mesela devlet şöyle, kendi kurumlarını itibarsızlaştırmış
7: itibarsızlaştırmış
1: mesela olabilir yani. Kızılay, o açıdan çadır, bakmak
7: Kızılay,
1: lazım.
7: Şöyle, Kızılay ahbaba çadır sattı. Bu bir karine diyelim. Bu sorunun bir alan mıdır? Evet. Sorunun bir alan. Çünkü niye? Can havliyle millet battaniyesini alan, tırına yükleyen, ben bir iş adamı arkadaşının listesini vermiştim. Neredeyse dünyayı taşımış tek başına. Şimdi bu şartlarda o günkü muhalif şeyi hatırlayın.

0: Hatırlayın o günkü söyleme tarzı, üslubu. Devlet kurumlarına karşı bir mesafe, alternatiflerine karşı bir öykünme ve yönelme gibi durum vardı. Muhtemelen bence kullanılan zaaf bu zaaftır. Çünkü şöyle, ya o gün Kızılay sanki şöyle düşünün. Şu kusurla eşleştirelim Kızılay'ın kusurunu. Efendim işte şey var, baraj patladı. Dolayısıyla şeyi bırakın, oradaki Oğuzhan Uğur'un.
1: O ifade de
0: şimdi
1: verelim arkaya.
0: onunla mesela Kızılay'ın kusuruyla onu şey yapalım, mukayese edelim. Kızılay ne yapmış? Çadır satmış. Yani para kime gidiyor? Yine Kızılay'a gidecek, yine yardıma gidecek. Başka bir yere gitmeyecek. Peki bu baraj patladı yalanıyla mukayese edelim. O günkü medyayı tarayalım. Baraj patladı yalanını bir kesim aldı. Yani daha çok
2: ama biraz
0: işte
2: burada sapla
0: karakter.
2: Saman karışıyor.
0: Yok,
2: Oğuzhan
0: karıştırmam,
2: Uğur
0: yok.
2: Şey,
0: ben
2: medya kişiliği.
0: Ben ne konuştuğunu
2: Medya
0: bilen birisiyim.
2: kişiliği.
0: Bir sosyal analiz yapmaya çalışıyorum. Şöyle, burada hükümet kurumlarına mesafe koyup bir kahraman oluşturuldu ve belli kesim yardımlarını doğrudan buraya yönlendi.
2: Hayır, burada
0: şöyle
2: ben şeyi
0: düşünün.
2: söylemeye çalışıyorum.
0: Şöyle,
2: Sapla
0: şöyle
2: samanı
0: düşünün.
2: karıştırıyoruz ama yani.
0: AFAD'ın kapasitesini düşünün, Kızılay'ın kapasitesini düşünün. Dün daha işe girmiştik. Hatta ben şöyle bir kanaatteyim. Geçtiğimiz hafta o kadar dikkatli cümleler kurduk ki. Yani ilk daha yeni başlamıştı, ne olduğunu bilmiyorduk. Yani neredeyse cümle kurmadık aslında geçen hafta. Hatta şunu söyledik yani.
1: Tabii,
0: kamu
1: tabii.
0: kurumları
1: verin.
0: Bu tür şeyler başladığında, bu tür kurumlar faaliyete başladığında ilk günden denetleyip milletin bir kuruşunun dışarı gitmesine müsaade etmemeli. Fakat bence burada bir kesimin hassasiyeti kullanıldı ve bu kesim de kendisini en akıllı, en üstenci, en işte
2: ya,
0: memleketçi
2: Hüsam Bey, yapmayın
0: gören
2: böyle ya.
0: Bu yok,
2: Bu
0: gerçekten
2: toplumu
0: bu şöyle yapalım,
2: ama
0: şeye bakalım.
2: En üstenci, en bilmem
0: yok,
2: elit
0: şöyle bakalım,
2: dediğinizde en
0: o günlere bakalım.
2: Da var
0: Bu
2: ya.
0: Kızılay çadır sattı haftasını, ahbabın tırmanışına bakalım. Tam da buraya oturuyor. Bence burada bu toplumsal zaaftan kurtulmamız lazım. Bak, eskiden de mafkarlar şeye daha erken girdi. Bu yardım meselesine.
2: Ya halkın bir
0: Deniz
2: tarafı
0: Feneri'yle
2: sürekli böyle bir aşağılama, üstenci bakışta, bilmiyorum. Asıl üstenci bakış bu ama yani.
0: Deniz Feneri'nde Almanya eksenli bir program çıkmış, problem çıkmıştı. Vatandaş Deniz Feneri'nden bir geri çekildi. Sonradan o kadar dikkatli, o kadar titiz davrandı, kurumsallaştılar ki. Şu an muhtemelen gidin, yani bir İçişleri Bakanlığı nasıl çalışıyorsa İHA ve Deniz Feneri öyle çalışıyor. Elbette ki ya bütün kurumların başına hatalar geliyor. Bence burada peşin sahiplenme ve peşin reddetmesinden vazgeçmemiz lazım. Yalnız şuna da güvenmemiz lazım. Diyeceğiz ki bir yardım kuruluşu yardım topluyorsa kanallar o kadar şeffaf olmalı, o kadar denetlenmeli ki vatandaş 1 lira verdiği zaman verdiği 1 liradan emin olma. Bunun adı ne olursa olsun. Ve özellikle de büyük kaynak kullanan...
1: Zaten esas mesele o. Dayanışma duygusunun
0: yok edilmemesi lazım. Yani şöyle düşünün. Şimdi mesela diyelim Ahbap'ta bir problem çıktı. Millet belki diğer kurumlara da mesela Deniz Feneri meselesi çıktığı zaman çok sarsılmıştı yardım kültürü. Ki o zaman toplumun bizim verilerimizde %40'ına hitap ediyordu bu toplumun Deniz Feneri. 10-15 yılda anca toparladı kendini. O Almanya'da, Almanya kaynaklı bir soruşturmadan dolayı. Burada şöyle olacak. Bir, kamu kurumları alabildiğini titiz takip edecekler. Bu şey vatandaşın yardım duygusu örselenmeyecek. Ve vatandaş 1 lira verdiği zaman bilecek ki bu 1 lira ister SMS'ten göreyim, ister başka bir şey de keyfi olarak kullanılmayacak. Tabii devletin de şöyle bir şey var. Ben belediyelerle ilgili de aynı şeyi söyledim. Yani bir belediye çalışırken gidip her gün başında beklemiyorlar. Kötülük yaptım mı yapmadım mı diye. Yolsuzluk var mı yok mu diye. Bir şikayet, bir suç ortaya çıkınca denetim devreye giriyor. Fakat ben yardım kuruluşlarıyla ilgili şöyle söylüyorum. Ya devletin bir elinin, bir mekanizmanın özellikle para akışının üzerinde her gün olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Şimdi öyle zaten ama yani.
1: Bir eksik,
0: ama bu kadar şey olmazdı.
1: Bir eksiklik var. Şimdi devlet kendi güvenini kendisi sarsıcı eylemler hep yaptı. 1999 deprem paraları milyonlarca lira orada toplandı. Sonra 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca deprem paraları ne oldu diye bir hesap soruldu ve kimse en sonunda
0: maaşlara verdi.
1: En sonunda işte maaşlara verdik, asfalt yaptık vesaire falan diye şimdiki ekonomi bakanı, sorumlu bakan Mehmet Bey böyle bir açıklama ile geçiştirdi.
0: Yalnız şimdi dönemde harcanan para, dönemde para yoktu ki. Deprem zamanı hükümetin parası yok.
1: 1999 depremi paralarından bahsediyoruz o zaman. O zaman.
0: Şöyle,
1: sonra buradaki hesap ve devleti kendisi hesap vermedi. 99 depremin paraların ne yapıldığı, nereye harcandığı konusunda bunlar şeffaflık önce devlette başlamalı.
3: Hem tabii ki devlet hem de denetleme devlette başlamalı. Şimdi yani kutuplaşma
0: şöyle yapalım şimdi İhsan Bey.
3: Ama size bakın çok temel bir itirazım var. Bak şöyle bir şey. Yani kutuplaşma doğal olarak karşı tarafı daha kötüleme duygusunu güçlendiriyor.
4: Necdet Bey, oraya... şu son dakikayı da bir paylaşayım.
0: Fotoğrafı...
4: Son dakikayı bir paylaşayım izin verirseniz.
3: Ha, önemli ha, şey süreci başlıyor.
4: Meclis Başkanı Liderler Turu'na çıkıyor. Ekranınızda alt tarafında görüyorsunuz. Salı günü saat 12.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. 14'te DEM Parti Meclis Grubu'na gidecek. Eş başkanlar ve grup başkan vekilleriyle görüşecekler. Çarşamba günü AK Parti ziyareti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un. Ancak henüz CHP'den bir randevu.
2: Hangi CHP?
0: Korsan CHP
4: duruyor.
2: Hayır, şimdi Kılıçdaroğlu'na muhakkak gidecek herhalde de.
0: Genel merkez korsan tabirini hiç kullanmadı, biliyor musunuz?
4: Kullanmadı.
0: Şu an iki tane CHP var. Bir tabelası asılı olan CHP var, bir korsan CHP var. Korsan
4: CHP ile henüz randevu meselesi
0: bence genel merkez zayıf.
1: Yani biz hata yapıyoruz, yanlış yapıyorsunuz oradan. Cumhuriyet Halk Partisi resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunu Kılıçdaroğlu temsil etmiyor. Oradaki ama parti temsil ediyor. Resmi bir şey, siz korsan derseniz
0: ama şöyle,
1: yanlış yaparsınız. Yani
0: bir partinin iki temsili olmaz ki.
2: Bir de mecliste bir oylama yani için gideceksin. Numan Bey'in bu arada.
1: Böyle bir süreç yaşanıyor.
2: Hayır, ya hep sözümü kesiyorsunuz. Bir saniye bir konuşayım. Yani.
5: Siz de benimkini kesiyorsunuz canım. Ondan
2: hiç kesmedim ben size. En son hak bile verdim.
3: Bitirin bir şey olmaz.
4: Buyurun.
2: Ha şimdi Numan Kurtulmuş açısından şöyle bir açmaz var bana kalırsa. Çünkü Kılıçdaroğlu CHP'sine gidip görüşmek zorunda kalacak ister istemez. Fakat milletvekilliği konusunda da eğer bir destek bekleniyorsa bir yasayla ilgili asıl adres Özgür Özel tarafı olacak. Orada bir şimdi, sıkıntılı durum var.
0: O tabii, zaman Numan Bey şöyle yapar. İkisini aynı partinin genel merkezine gider. Bir de grup başkan vekiline gider. Dolayısıyla bir partiyi ziyaret
2: etmiş.
4: Eş başkanlık var DEM'de de.
0: Tabii.
3: Ya burada tabii olması gereken doğal olarak bir tek CHP var bir kere. Kılıçdaroğlu CHP'si diye bir CHP yok. Tek CHP var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi gerekiyor. Parlamento başkanlığı. Bu diğer milletvekilleri ve işte diyeyim grup başkanında görüşmemesi anlamına gelmiyor.
4: Şöyle bir şey var ama.
3: Bu daha da önemli, bakın şimdi bu süreç açısından.
4: Numan Kurtulmuş'u Kemal Bey çok sert eleştiriyor son zamanlarda. Şöyle bir şey de var. Aralarında bir dokunulmazlıklardan ötürü bir sıkıntı mı var?
3: Yani Kemal Bey'in Numan Kurtulmuş'u eleştirmesi son programda da eleştirdi zaten.
4: Evet.
3: Çok net ve sert bir biçimde eleştirdi. Ya orada tabii Numan Kurtulmuş'un yani meclis başkanı nedir? Aslında hakemdir. Taraf değildir baktığında.
0: Grup değil.
3: Yani hakem rolünü üstlenmediği için de eleştiriyor. Ama bu sürecin başlaması şu anda konuştuğumuzda aşan bir gerçekliği ifade ediyor. Yani önemli bir şey. Biliyorsunuz Erdoğan şey açıklaması yaptı. Yani çerçeve yasa parlamento tatile girmeden gelecek gibi bir açıklama yaptı. Bu tur o anlama geliyor. Çerçeve yasa meclise gelecek demektir. Bu meclisin uzaması anlamına da gelebilir ya da diğer varsayım gibi Ağustos'ta meclisin birkaç gün olağanüstü toplanması anlamına da gelir. Son derece önemli bir gelişme bu. Bunun anlamı bu konuda adım atılacak. Esas itibariyle bence Türkiye'nin siyasi partilerinde onu konuşuyor olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani buradaki mesele CHP'nin son MYK toplantısında da bu mesele konuşuldu. Bu mesele Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Nasıl bakacağınız, nasıl bir çözüm önereceğiniz, sürece nasıl müdahil olacağınız önemli. Mesela CHP'de
4: gelen bütün bilgi olarak notu,
3: tek CHP'yi Necdet düşünerek Bey söylüyorum.
4: Necdet Bey, gelen bilgi notu CHP grubundan randevu alınacak.
3: Anladım. Yani CHP grubunu böyle bir tercih yapabilir. Çünkü daha önce böyle tercihleri yaptı.
4: Diğer partilerle de öyle.
3: Ben diğer partilerle de mi, gruptan mı aldım?
4: Hep, ya, mesela Devlet Bahçeli'den başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubunda ziyaret edecek. DEM Parti meclis grubunda ziyaret edecek. Diğer partiler...
5: Meclis başkanı yani, olduğu için meclis grubunda ziyaret ediyor.
3: Bence daha önemli bir şey. Burada CHP'nin çok daha net bir tavır alması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü CHP mesela komisyona katıldı. Doğruydu. Terörist Türkiye süreci farklı

0: ifade etti. Daha çok işin demokrasine vurgu yaparak ifade etti. O da doğruydu. Bu süreçte CHP daha aktif bir rol almalı. Bu tartışmalardan bağımsız olarak. Çünkü bu Türkiye'nin en önemli tartışma noktalarından ya da işte çözümse çözüm üretecek önerilerinden bir tanesi. Ben öyle bakıyorum. Öyle de bakmak gerekiyor.
1: Peki. Şu Babala gelsin, onu da kaçırmayalım. Oğuzhan Uğur'un bu emniyetteki ifadesi, üzerime kayıtlı hiçbir gayrimenkul veya araç yoktur. 30 milyon TL iddiası var. Yapay hacim değil, banka hatası tekrar araç ödemesidir. Banka bir ismi yanlış girdiği için 3 kez 9 milyon liranın üzerinde bir hesap hareketi görülmüş. Ona ilişkin emniyette verdiği ifade. Gain Media sözleşmesi ve banka kredisi alındı. 25 milyonluk bir villasını koymuşlar. Nasıl aldınız? Böyle. Deprem yardımları, çağrıları ortadaydı. Hesabımıza para yatmadı. Sadece kurumsal İBAN bilgileri paylaşıldı. Burada da diyor ki ifadesinde, biz sadece Ahbap'ın değil, AFAD'ın ve diğer yardım kuruluşlarını paylaştık. Evet. Burada topluyoruz diyerek Babala'yı kastetmedim. İlgili yerleri kastettim. Nakit girişleri, ev tadilatı ve vergi borçları alınan resmi borçlardır. Şirket trafiği tamamı muhasebeleştirilmiş şeffaf ticari hareketlerdir. Şirket de annesinin üzerine kurulmuş bir şirketmiş. Emniyetteki ifadesi bu Oğuzhan Uğur'un Babala meselesi. Diğer taraftan da sizin örneğin iş adamları var. Kimi iş adamları? Mesela bu da çok hayatın normal akışına uygun değil. İşte 60 milyonluk bir gayrimenkul devri, vergi indirimi, kara para, bu tür sorular var. Sanki evet Haluk Levent bir takım işlere girişmiş ama bazıları da sanki onun üzerinden başka alengirli işler çevirmiş gibi de bir hikaye doğuyor. Katılır mısınız?
2: Kesinlikle. Ya bir şeyin paravanı belli ki Ahbap ve Haluk Levent ama neyin? Arkada gerçekten ne var, onu öğrenebilecek miyiz? Çok da emin değilim. Çünkü bu işte Seçil Erzan vakası da bir muamma olarak
3: kaldı. Onu konuşmak
2: kaldı.
3: Lazım, o önemli.
2: Yani bu neyin paravanı nedir? Ben İslam Bey'e o yüzden karşı çıktım. Yani şimdi mesela Oğuzhan Uygur vakası ayrı bir vaka. Bu medyatik bir kişilik. Ve işte onun kar amacı güden bir kişilik. Onun durumu farklı. Haluk Levent kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütünden. Ya bu iki kişilik de benim en uzak olduğum ve iki tane çok antipatik bulduğum ünlü tırnak içinde.
1: Evet. Mesela bugün bir belge...
3: Güvenlik krizi doğurmuyor mu
2: sizde? Yok, ben her zaman yani uzak buldum ve her zaman negatif buldum.
3: Bu arkadaş mesela ülkücü... Gençken ben ülkücüdüm bilmem ne diye hikayeler anlatarak ünlü oldu. Asıl ünlü olması böyle oluyor sosyal medyada. Ondan sonra böyle komple şeyi değiştirip böyle ne denir ona? Kullar. Trende makas değiştirip trende işte bir anda DEM Partililerle HDP'lilerle takılıp şey yapan bir adama dönüştü. Yani zaten
2: siz bakın, şu hareket bile... parti konusundan okuyorsunuz ama...
3: Partiden değil.
2: İhsan yani, Bey de öyle.
3: Bu ama bir şey söyleyeceğim. Bir insan ama yani bir anda buradan buraya gelemez yani
2: onlar
3: sonuçta.
2: Onlar ve bunlar değil. Şimdi bu...
3: Belli gibi sıkıntı
2: burada
3: var.
2: Gene
4: YouTube'dan
2: aslında
4: büyük para akışı oldu.
3: Evet.
4: Yani çünkü izinliliği çok yüksek yani, oldu.
2: Olsun ama gene de
1: biz
2: tuhaf
1: ona da baktık,
2: şeyler de.
1: Biz ona da baktık. YouTube geliri son derece düşük.
4: Hayır, 2023 yılında.
1: 2023 yılında bir hareketlenme var evet. Ama mevcut piyasa koşulları arasında hazırsa onu da verebiliriz YouTube gelirlerini.
3: Kaç para olduğu biliyor muyuz yani?
1: Biliyoruz. Gelsin o da. Yani... Oğuzhan Uğur'un öyle büyük paralar değil.
3: 30 milyon diyor. Yani size büyük değilse bilemem de bana büyük.
1: Hayır, bu değil. YouTube gelirleri.
2: Ya bütün bu paralar büyük. O YouTube gelirleri...
1: Bu değil.
2: Farklı bir şey.
1: Şu. Dediğiniz gibi 2023'te 6 milyon. Bir yıl.
3: O da iyi bence.
1: Bir yılda 6 milyon.
3: İyi. Ayda 500 bin lira der yani. Hem de ya 2023'ün 500 bin lirası.
1: Evet.
2: İyi de burada bahsedilen diğer paralar çok uçuk şeylerden bahsediyoruz. Evet. O yüzden mesele
1: bu rakamlar yine. Yani
2: hani bunu
3: iki tane üniversite hocasının kazancını kazanıyor en kötü.
2: Kaynağını belgeleyebiliyorsunuz hiç olmazsa. Öbürleri daha tuhaf bir durum. Kaynağını belgeleyebileceğiniz şeyler değil.
4: Ama anlaşmalar yaptığınız falan. Burada
1: sponsorluklar
4: önemli olan,
1: var
4: burada
1: vesaire.
4: Önemli olan.

0: buradan bağımsız olarak anladığım kadarıyla Babala'nın acaba Haluk Levent ahbaplarla ilişkisi nedir?
1: Evet.
0: Bir araştırması konu oldu.
1: Evet.
0: Bunun için Babala gündeme geldi ama
1: Paralar Babala'ya mı aktarıldı?
0: evet, o konuda henüz daha somut bir şey ben görmüyorum.
1: Evet.
0: Yani bütün açıklamalara baktığımız zaman bu kadar para mesela bir gazetede okudum. Ya işte birdenbire nasıl YouTube kanalından 1 milyon 800 bin lira yahut da 264 bin liradan 6 milyona nasıl ulaştır falan diye sorular soruyordu orada ve şüphe uyandırıyordu. Bu YouTube'la ilgili bir şey. Yani orada
2: Yine YouTube değil mesele. Daha başka
0: buradaki bunlar resmi
2: konular var.
0: şeyler. YouTube akan paralar belli zaten. Bak hepsi buraya çıkartılmış zaten. Muhasebeleştirilmiş bir şey bunlar. Buradaki önemli olan şimdi bu ayrı bir tartışma konusu bence. Bunun ahbaplarla ilişkisi var mı yok mu? O para trafiği içinde rol aldı mı olmadı, almadı mı? Bunun bu MASAK'ın veyahut da bütün araştırmaları bunu ortaya çıkarması lazım aslında. Ben henüz daha o konuda bir illiyet bağı kurulduğunu görmedim.
1: Evet, biz emniyet ifadesini getirdik sonuç
2: son deminden beri söylemeye çalıştığım şey onu söyleyeyim. Ya bana kalırsa gene burada devlete bir güven var ne olursa olsun. Yani hep Kızılay'da devlet özdeşleştirerek işte Kızılay dolayı böyle oldu falan. Ama ne olursa olsun bu tip kişiliklere veyahut da kurumlara bağış yapılırken ya nasıl olsa denetleniyordur. Özellikle de işte belki muhalif tarafı da varsa daha da denetleniyordur diye bir özgüven vardı. Kaldı ki zamanın kabine üyeleriyle boy boy fotoğraflar var vesaire. Burada denetleme ile ilgili gerçekten ben o konuda hala ikna olamadım. Bazı raporlar da çıktı ama gerçekten bu derneklerde mevzuatta falan da bir eksiklik yok. Çok ciddi bir mevzuat var ve dernekler masası istediği zaman o masanın şunun da hep o örneği veriyorum. Bunun ne olduğuna dair o dernekte sizin peşinize düşer. Ya siz bunu almışsınız, şu kaynaktan göstermişsiniz. Bu nerede? Eve mi gitti? Yoksa bu Türkiye'de hiçbir derneği siz yapamazsınız. Ben şu bakımdan bu konuda çok politik bir şeyden dolayı değil. Çok büyük fedakarlıklarla engellilere, yaşlılara, kadınlara, dezavantajlı gruplara, kedilere, köpeklere bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Kendilerini paralıyorlar ve hayatlarından
3: çalıyorlar. Ama bunları yaptığını iddia ederek insanları dolandıran da çok var ha. Onu da ayırmayalım.
2: Ya orada onlara da yönelik bir taassup oluşmaması lazım. Çünkü onlar herhangi bir minicik bir şey olduğunda inanılmaz cezalar ödüyorlar.
1: Vallahi.
2: Şikayet geliyor.
3: Ama mama
2: birisi
3: lobisi
2: bir şey
3: de var
2: diyor.
3: Mesela yani.
2: Ha?
3: Mama lobisi de var mesela.
0: Bir kalkıyor 25
3: yani.
0: Yaşında birisi çiftlik bank diye bir şey kuruyor.
2: Alzheimer'a
0: bir inekler, minekler vesaire falan sonra bütün paraları topluyor. Ya bunun bir
1: Uruguay'a gidiyor.
0: Yok mu kardeşim sonra basıp gidiyor. Paranın işlediği her yerde, her yerin artık bankalar arası kurulma neyse BDDK'nın
1: ya işte az önceki açıklama Dünya Kupası
0: şeyi olması lazım.
1: Final maçı öncesi istenince Dünya Kupası final maçı öncesi 6124 hesaba tak diye bloke kodabiliyor.
3: Evet. Bence sanal bahis, sanal kumar da yasaklansın.
0: Yani paranın hele hele böyle ucuz bir şekilde, hızlı bir şekilde para toplayan kuruluşlara dönüştü Türkiye.
1: Evet.
0: Ben dijital bankalar vesaire falan da inanılmaz bir şekilde arttı hepsi. Bunların umarım yarın başımıza yine böyle bir başka sorunlar çıkmaz. Bunların hepsinin devlet tarafından iyice denetlenmesi ve anında müdahale edilmesi lazım.
3: Ama işte öyle diyorsunuz, ondan sonra da devlet çok vergi alıyor diyorsunuz mesela.
0: Şimdi bunun devlette ne ilgisi var şimdi bunun anlamadım. Nasıl?
3: Bunların hepsi masraf. Burada şimdi insan tutması
0: yani
3: gerekiyor.
0: Buradan,
3: para
0: ya buradan memur nüfusunuz
2: maşallah altı başını gidiyor yani. Göz o konuda memur nüfusunuz
0: lazım. Ben
3: yani. Memurum mesela. Aramızda bile var ben.
1: Peki. Yani. Ben de bıraktığı izlenim şu. Haluk Levent'in karıştığı işler çok tartışılacak ve hesap vermesi gereken işler bu bir tarafta. Bununla ilgili hiç diyecek bir şeyim yok. Ortaya çıkan her yeni belge Haluk Levent'le ilgili soru işaretlerini çok daha büyük bir hale getiriyor. Ama Haluk Levent'le beraber hareket eden, örneğin mesela bir kadın dedi ki beni evlenme vaadiyle kandırdı, şu kadar paramı aldı. Bugün Haluk Levent'in avukatları koymuş, iki katı parayı da geri almış. Yani hayatı bir tefecilik...
3: Bizde de problem o. Yani yıllardır sürekli borç içinde çıkıyor, batıyor, çıkıyor, batıyor. Hep böyle bildiğimiz biriydi. Deprem sürecine kadar.
1: Sevda Kurt verdiği 90 milyon TL ve bir kısım bu

0: borcuna karşı kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükmü bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş. Kısa bir süre içerisinde 4,5 milyon dolar iade almıştır. Ya böyle bir alışveriş var mı?
1: Güzel Sevda Hanım. Evlenme 90 milyon lira vermiş.
0: Evet.
2: Yani demek ki ben ona 100 bin lira para verseydim 500 bin lira geri Selam almış olurdum.
1: Yani ben de evli değilim hani.
0: Yani inanılmaz rakamlar. Dediğim gibi ama.
1: Evet.
2: Yani... Ağanın eli tutulmaz kardeşim.
1: Yalnız hoca ısrarcı. Hoca maaşla imam vermeden ısrarcı.
0: Valla.
3: Bu kadar sıkıntı içinde insan var. Bunlar yaşanıyor.
0: Bu iş nereye varacak?
1: Ya, gülüyoruz nasıl? Ama gülünecek gibi de değil. Güldük biz espri yapıyoruz ama bu olacak iş değil bu arada ya.
0: Şöyle bir tefecilik yani... var mı yani?
4: Ya, o yüzden gerçekten, geçen hafta ben... konu açıklandığında hiçbir bilgimiz yoktu. Çok temkinli ifadeler kullandık.
0: Evet.
4: Dedik ki mesela sanatçı kişiliktir, organize edememiştir.
2: Doğru tutum ama o zaman
4: güç yetirememiştir. Çünkü bir işletme gibi düşünün. Yani şimdi bu kadar para harcayan holdingler 15-20 yılda bu kıvama geliyorlar. Evet. Bu tür paraları yönetmeye başlıyorlar. Dün bu işe hatta şu bile ihmal edilebilir. Ya deprem zamanı 3-4 ay hata varsa almada, aktarmada, dağıtımda o bile ihmal edilebilir. Ama kurumsallaşma niyeti olan... Depremden sonra oturur hani işte uygun hukukçu uygun tabii. Şey ama şöyle de yani
1: ufak tefek şeyleri hoş görmek lazım.
4: Eskiden bir ifade vardır sahipsiz mal olmaz malın sahibi vardır ya devlettir ya işte çok hatta Osmanlı'da bu vakıf tüzükleri yazılırken son cümle zaten son cümle söyleyecektim bir de lanet bölümü var biliyor musunuz tabii, şeylerde. Tabii. Hukuk şey evet. Metinlerinde, vakıf metinlerinde.
0: Evet. Ya bu paranın el uzatan.
4: El uzatanın şöyle olsun böyle olsun diye hani Lanet. Bütün...
0: Çok teşekkür ederim. Bunu da tekrar hatırlattığınız için İhsan Aktaş. Alihan Limoncuoğlu çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Necdet Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Orhan abi çok teşekkür ederiz. Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Sezi Döney.
3: Teşekkürler.
0: Bir yaşlar gençleşmiş olarak yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok kısa bir yere gideceğiz.

Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Daha soramadığımız çok soru vardı ama zamanımız tükendi. Birazdan haber bülteninde Ahmet Arı karşınızda olacak. Sakın kaçırmayın. Son bilgiler. Numa Kurtulmuş'un liderler turu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in son açıklaması ki çok önemli. Ve diğer ayrıntılar. İran'da son durum. Ahmet Arı'dan öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi sormadığımız çok soru var. Ama Perşembe günü Habertürk gündem yine var. Perşembe günü akşam 8'de Habertürk gündemde buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, liderler turuna çıkıyor. Salı günü itibarıyla başlayacak görüşmelerde gündem çerçeve yasa olacak. O detaylara Habertürk editörü Mahir Kılıç ulaştı. Mahir.
1: Evet Ahmet Arı, son bir haftadır belki de terörist Türkiye süreci yeniden temas trafiğinden oldukça hız kazandı diyebiliriz. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da peş peşe önemli görüşmeler gerçekleştirecek bu hafta. İlk randevu Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile olacak.

0: olacak. Salı günü saat 12.30'da MHP lideri Bahçeli meclisteki makamında ziyaret edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Yaklaşık 1,5 saat sonra ise bu kez DEM Parti grubuna gidecek Kurtulmuş ve DEM Parti eş genel başkanları ile grup başkan vekilleriyle görüşme gerçekleştirecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla da önümüzdeki belki saatlerde ya da yarın randevulaşma olacak. CHP grubunu da ziyaret edeceğini belirtelim. Tüm görüşmelerin ana gündem maddesi şüphesiz terör Türkiye süreci kapsamında çıkarılması planlanan çerçeve yasa olacak. PKK'ların dönüşünü düzenleyen bu yasa oldukça kritik. Geçtiğimiz hafta aslında DEM Parti İmralı heyeti temaslarına başlamıştı. Önce AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Alev ve Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüşme gerçekleştirmişti. Bir gün sonrasında ise MHP lideri Bahçeli ziyaret etti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti bu defa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu kapsamda tura çıkıyor. Liderlerle dediğim gibi görüşme yapacak. Salı günü MHP lideri Bahçeli ve DEM Parti eş başkanlarıyla görüşecek. Çarşamba günü AK Parti grubunu ziyaret edecek. Yine bu hafta içerisinde CHP ve Yeni Yol grubunu da ziyaret etmesini bekliyoruz. Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra artık görüşler ve öneriler alınacak ve ortaya bir taslak çıkacak. Ardından o taslak üzerinden süreç gidecek. Şunu da belirtelim. Bu hafta önemli bir görüşme, bir ziyaret daha olacak. DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek Öcalan'la bir görüşme, bir temas gerçekleştirecek ve artık önümüzdeki hafta yani bu haftanın sonrasındaki hafta bu çerçeve yasa teklifinin artık somutlaşması, taslağa dönüşmesini bekliyoruz. Kısa süre içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Edindiğimiz bilgi meclis çalışmalarını ara vermeden bu çerçeve yasanın çıkarılacağı yönünde. Ancak dediğim gibi önemli bir süreç, kritik bir süreç, temaslar sık sık gerçekleşiyor. Bu süreç çerçevesinde temaslar trafiği çerçevesinde edindiğimiz son bilgi Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Salı günü DEM Parti ve MHP grubunu ziyaret edeceği, Çarşamba günü ise Kurtulmuş'un durağı AK Parti Meclis Grubu olacak Ahmet.
1: Yeni gelişmenin detaylarını Habertürk editörü Mahir Kılıç paylaştı. Mahir Kılıç'a teşekkür edip diğer sıcak gelişmeye bakalım. Adalet Bakanı Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yapılan yasa dışı bahis operasyonunun detaylarını paylaştı. Gürlek açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, anlık bloka konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldı. Ayrıca 19 dış finans evi deşifre edilerek 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatıldı dedi. ...2026 FIFA Dünya Kupası final maçı saat 22'de başladı. Kısa süre önce ilk yarı sona erdi. Taraftarlarsa birçok noktadan maçı takip ediyor. Final sonrası şampiyonluk sevincini yaşayan takımı da yine bu ekranlardan paylaşıyor olacağız ve ET Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'la bu dev final karşılaşmasının sonucunu ve Dünya Kupası'nın detaylarını konuşacağız. Merakla beklenen devre arası şovu da başlamak üzere. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sürüyor. O soruşturmada sivil kaza Kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı belirlendi. Olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin baylok yazışmaları ve FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyaya da eklendi. Adalet Bakanı Gürlek de dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Şüpheli ifadeleri mercek altına alındı. Geçmiş tarihle tutanaklar incelendi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sivil kaza Kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin geçmiş tarihli tutanak düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin büyük bölümü ise suçlamaları reddetti. Dosyada askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi bir şüphelinin de hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi yer aldı. Ayrıca kaza yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki anlatımlar dosyaya eklendi.
3: Daha fazla gitmeyin o tarafa.
2: Kazanın yaşandığı döneme ait istihbarat bilgi notları da soruşturmada dikkat çeken başlıklar arasında. Şüpheli Dursun Özmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, yaşıyor, hastaneye götürülüyor içerikli bilgi notunun televizyon yayınları, 155 ihbarları ve açık kaynaklardan derlediğini, teyit amaçlı ve tedbiren çevre illere sistem üzerinden gönderildiğini savundu. Ayrıca olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuya ilişkin Baylok üzerinden yazıştığı belirlendi. Bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair bir açıklama geldi. FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosya olduğuna dikkat çekti.
4: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecek.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Oğuzhan Uğur emniyette ifade verdi. Ayrıca Uğur ve ailesine yönelik MASAK analiz raporu da soruşturma dosyasına girdi.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025-284-884.
2: Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ve ailesinin para trafiği mercek altına alındı. Milyonluk para trafiğine dikkat çekildi. Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporunun detayları ortaya çıktı.
6: Oğuzhan Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
7: İfademizi verdik. Çalışmaya devam ediyoruz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne başlattığı soruşturma sürüyor. Üçüncü dalga operasyonda Oğuzhan Uğur ve 8 kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medya yayıncısı Uğur'un ifadesi gözaltındaki üçüncü günde alındı.
8: Delillerimizi sunduk, açıklamamızı yaptık.
2: Oğuzhan Uğur ve ailesinin şirketlerine yönelik MASAK raporu da ortaya çıktı. Raporda Babala TV merkezli para trafiği mercek altına alındı. Ailenin medya faaliyetlerinin yanı sıra savunma ve güvenlik şirketinin olduğu öğrenildi. Raporda Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin medya faaliyetleri üzerinden güçlü bir nakit akışı ve servet birikimi elde ettiği belirtildi. Bu finansal hacmin yönetiminde kullanılan yöntemlerin dikkat çektiği ifade edildi. MASAK'ın tespitlerine göre şirketlerde yoğun iş avansı trafiği vardı. Aynı gün yatırılan yüksek tutarlı nakitler, şirket hesaplarına hızla aktarılan avans iadeleri ve aynı açıklamayla tekrarlanan milyonluk transferlerin finansal açıdan gri alan oluşturduğu ifade edildi. MASAK raporunda Oğuzhan Uğur ve ailesinin hesap hareketlerinin finansal bakımdan riskli ve izlemeye değer nitelikte olduğu değerlendirildi. Dosyadaki tespitlerin şirket gelirlerinin yönetiminde kullanılan yöntemler bakımından ayrıntılı mali inceleme gerektirdiği kaydedildi. Ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 19 kişi tutuklandı.
1: Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin basın toplantısı yapacak. Çarşamba günü de MYK toplantısına başkanlık edecek.
2: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi, Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu, çarşamba günü de partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti heyetinin bu haftada temaslarını sürdürmesi planlanıyor. Heyet Perşembe günü de İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor.
2: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümetse suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da muhalefet partileriyle temasa geçebileceği ifade ediliyor.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına da tepki gösterdi.
2: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri andı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır dedi.
4: Tarihi harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyor. Bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı da vardı.
4: Adada iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk'üne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'yla İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malüldür. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
2: MHP lideri mesajını Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır sözleriyle bitirdi.
1: ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar 8. gecede de sürdü. İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kentlerde patlamalar yaşandı. İran'da Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine hedef aldı. Ürdün'de iki ABD askeri hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, İran'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası umurumda değil dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları 8. günde de devam etti. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne yaptığı saldırıda 2 asker öldü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların Trump'ın emriyle yapıldığını açıkladı. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi. CENTCOM saldırıların İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleriyle füze ve insansız hava aracı depolama alanlarına odaklandığını da belirtti. Ya! İran basını saldırılarda Sirik, Hacıabat, Bender Abbas ve Keşm Adası'nın vurulduğunu duyurdu. Saldırıda sivil can kaybı veya altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına yanıt verdi. Kuveyt'te Amerikan güçlerinin bulunduğu iki askeri üs İHA'larla hedef alındı. Ürdün'e yapılan saldırılarda iki Amerikan askerinin öldüğü, dört askerin de yaralandığı açıklandı. CENTCOM bir askerin de kayıp olduğunu bildirdi ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca askeri yetkililer Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan konsolosluğu yakınlarında İran'a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'den de açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyledi. Zaptın sürekli ihlal edilmesinin Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini belirtti. Hamaney'in danışmanlarından Muhsin Rezai ise Amerika Birleşik Devletleri saldırıları birkaç gün daha sürerse İran kapsamlı saldırı operasyonları aşamasına geçecek dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Tahran'ın mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirten Garib Abadi, İran'ın da kararını bu nedenle aldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaya "bu umurumda değil" sözleriyle yanıt verdi.
1: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken Orta Doğu'daki birçok ülke saldırılara karşı alarm durumunda. Devrim muhafızlarından da Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama geldi. İran devrim muhafızları Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını açıkladı. Gemilerin güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığını belirtti. İki geminin de uyarının ardından bu rotayı kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Açıklamada Amerikalıların sözlerinden etkilenen ve güvenli olmayan rotalara giren gemiler kesinlikle kazalarla karşılaşacaktır denildi. ABD'nin Ürdün Büyükelçiliği, Akabe'deki uluslararası havaalanının ve limanın belirli ve güvenilir bir tehdit nedeniyle boşaltıldığını duyurdu. ABD vatandaşlarından bu alanlardan uzak durmaları istendi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri İran'dan atılan 3 füzeyi düşürdüklerini duyurdu. Füzelerin can kaybına ya da hasara yol açmadığı belirtildi. İran Atom Enerjisi Kurumu ise ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını açıkladı. Kurum saldırıyı uluslararası hukuka karşı işlenmiş bir suç olarak niteledi. İsrail ordusu çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Alm'sa ABD Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede Avn'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunması bekleniyor.
2: İsrail Lübnan'da yıkım faaliyetlerini sürdürürken Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilk kez Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Masada İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması olacak. İsrail ordusu Lübnan'da varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki iki beldede patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdü. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşarken Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a gideceği açıklandı. Avn'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören bir plan sunacağı belirtildi. Görüşmenin salı günü olabileceği öne sürülürken Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail'e doğrudan görüşmesini ve devletin örgütü silahsızlandırma çabalarını kesin bir dille reddediyor. Avn geçen hafta yaptığı değerlendirmede Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da varılan anlaşmanın uygulanması için Trump'tan İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasını isteyeceğini belirtmişti. Anlaşma Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail askerlerinin kademeli olarak geri çekilmesini ve iki ülke arasında barışçıl ilişkilerin kurulmasını hedefliyor. Avn yaklaşık 20 yıldır Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olacak ve Trump'la ilk kez yüz yüze görüşecek.
1: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararını kınadı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür dedi. Yunanistan'a uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etme çağrısında bulundu. Dışişleri Sözcüsü bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir ifadelerini kullandı. Yunanistan devlet kanalında Yunan güçlerinin milli mücadele sırasında Anadolu'da işlediği suçların itirafı geldi. Canlı yayına katılan Yunan siyaset bilimci Yunan devletinin Anadolu'da işlediği suçları ne zaman kabul edeceğini sordu. Yunan ordusunun resmen kabul etmesinin zamanı geldi dedi.
9: İşgalcilerin akıl almaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak sorusunu yöneltti. Bu itiraf Yunanistan Devlet Televizyonu ERT yayınında siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan geldi. Yunan siyaset bilimci, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa Milli Günü kutlamaları nedeniyle yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı. Sözü Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçlara getirdi. İşgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akıl almaz yöntemlerle işkenceler yaptıklarını söyledi.
10: Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusu Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?
9: Yunan siyaset bilimci Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde gerçeklere yer verildiğini kaydetti. Yunan devletine resmi olarak yüzleşme çağrısı yaptı.
1: Cilo Dağı'na tırmanan dağcı Yüksel Işık'tan günler sonra acı haber geldi. Önce kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemeler bulundu. Ardından da cansız beden.
11: Yüksel abi yanlaşma oraya Yüksel abi.
2: Cilo Dağı'nın zirvesi için yola çıktı. Salı günü ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan dağcıdan acı haber geldi. Emekli asker ve aynı zamanda dağcı olan Yüksel Işık, arkadaşıyla birlikte Cilo Dağı'na gitti. Zirveye doğru tırmanırken arkadaşı geri dönme kararı aldı. Işık tek başına zirveye çıktı.
12: Pazartesi günü saat 3'ü 5 geçe bizi görüntülü olarak aradı. Zirveye çıktığını, arkadaşının onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yanına inmesi gerektiğini söyledi. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
2: İhbar sonrası bölgede uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
12: İHA'nın görüntüleri zirveye çıkarken babamın ayak izleri görülmüş ama inerkene dair herhangi bir izler rastlanılmamıştır. Babamın zirvede olduğuna inanıyoruz.
2: 3894 metre yükseklikte kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler bulundu. Ekipler bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 5. gününde Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında bulundu.
13: Devam ediyoruz. Biraz tehlikeli ama tehlike çürük olmaktan kaynaklanıyor.
2: Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak.
1: Manisa'da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Ebru için cenaze töreni düzenlendi. Ebru'ya ait kemikler cenaze namazının ardından toprağa verildi.
2: Eniştesi tarafından öldürüldü, gömüldü. Yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru'nun kemikleri dualarla toprağa verildi. Manisa'da yaşayan Münevver Koyuncu geçen Ekim ayında jandarmaya gitti. Kızı Ebru Koyuncu için kayıp başvurusu yaptı. 17 yaşındaki kızının 2009 yılı Aralık ayında evden ayrılıp bir daha dönmediğini söyledi. 16 yıl sonra gelen başvurunun nedeni de Ebru'nun ölen babasından kalan mirastı. Ebru olmayınca aile işlemleri yapamamıştı. Jandarma olayı soruşturmaya başlayınca tüm şüpheler aile üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan eski enişte Ufuk Köse cinayeti itiraf edip Ebru'nun cesedinin yerini gösterdi. Arazide yapılan kazıda Ebru'ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ebru'nun ablası Fatma K. ile eski eniştesi Ufuk Köse tutuklandı. Katil zanlısı Ufuk Köse yaşadıkları ilişki sonucu Ebru'nun hamile kaldığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Eşi de gömmek için yardım etmişti. Adli tıp kurumunda yapılan DNA incelemesinin ardından kemiklerin Ebru'ya ait olduğu kesinleşti. Genç kıza 17 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Ebru toprağa verildi.
1: Hatay'da üniversite hastanesinde ölen iki kişinin cenazesi karıştı. Cenazelerden biri toprağa verildi. Kendi cenazelerini almaya giden aile morgda başka birinin cenazesini kendilerine verilmek istenince olay ortaya çıktı.
2: Morga gidip yakınlarının cenazesini almak istediler. Kendi cenazelerinin başkasına verildiğini fark edince şikayetçi oldular.
14: Cenazemiz yok. Nasıl yanlışlıkla verdiklerini de yöneticiler de bize söylemiyor. Çok üzgünüz.
2: Hatay'da yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile cenazeyi almaya gidince şoke oldu.
14: Ceset torbasına baktık. Benim abimin dişleri bembeyaz, baktık adamda diş yok. Yani bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
2: Kırlangıç ailesine yakınları diye başka birinin cenazesi verilmek istendi. Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi ise başka bir aileye teslim edilmiş, hatta cenazesi toprağa verilmişti. Aile şikayetçi oldu.
15: Ölüm raporuyla cesedi karşılaştırmadan teslim etmiş cenazeyi.
2: Aile şimdi kendi cenazelerinin teslim edilmesini bekliyor.
1: İstanbul'un bazı yerlerinde son günlerde sıklıkla görülen çekirgeler tedirgin ediyor. Evlerin balkon, pencere ve bahçelerine giren çekirgeler vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
16: Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
2: Kimi eve, kimi iş yerine, kimi de arabaya girdi. İstanbullular son günlerde çekirgeler nedeniyle endişeli. Görüntüler İstanbul'un çeşitli ilçelerinden. Kentin birçok yerinde görülen çekirgeler dikkat çekiyor.
17: Hadi dışarı çık da biz de rahatlayalım, olur mu?
2: Bir hayli büyük olan çekirgeler ev ve iş yerlerine giriyorlar. Davetsiz misafirler korku ve paniğe neden oluyor.
16: Aşkım tutulma ne olur.
2: Cep telefonu kameralarına yansıyan çekirgelerin İstanbul'daki artış nedeni merak konusu.
18: Yani bu çekirge nasıl girdi buraya anlamış değiliz.
1: Antalya'da saat 14 sularında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Akseki ilçesine bağlı Menteşbey ve Sarı Haliller mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 9 helikopter, 3 uçak, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor. Bölgede rüzgar etkili. Meteoroloji uzmanları Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının önümüzdeki 4 gün boyunca etkili olacağını ve birçok bölgede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağını belirtiyor. Artan sıcaklık orman yangını riskini de yükseltiyor. Yetkililerin riskleri önlemek adına bazı uyarıları var. Bakalım.
9: Hava ısınacak, sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Ormanlar için kritik günler başlıyor. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası 4 gün boyunca etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sıcaklardan nasibini alacak. Bu da orman yangını riskinin artması demek.
19: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle en küçük bir kıvılcım dahi kısa sürede çok büyük bir orman yangınına dönüşebilir.
9: Yangın riskinin önüne geçmek için uyarı Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bu dönemde daha dikkatli ve duyarlı olmak şart. Sigara izmaritlerinin, cam şişe ve benzeri atıkların doğada bırakılmaması oldukça önemli.
19: Orman yangını riskini düşürmek için yapılması gerekenlerden bir tanesi de özellikle ormanlık alanlarda yakılan mangal ateşlerinin iyice söndüğünden emin olmak.
20: Mangal olmaz.
19: Mangalı yaptınız, bitti. Giderken neye dikkat edeceksiniz?
20: İşimiz bittikten sonra ateşimizi söndürmeden buradan çıkamayız.
19: Emin ol-

0: Oluyorsunuz değil mi?
1: Tabii tabii. Neden? Emin olmadan gitmeyiz burada.
0: Mangalsız olur mu?
2: Olmaz. Ama söndürmeye de dikkat etmemiz lazım sonra işimiz bittiği zaman. Bol bol su döküyoruz.
3: Avrupa'da yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Fransa'nın güneyinde sıcaklık 40 dereceye ulaştı. İspanya ve Yunanistan'da ise daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İtalya ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ederken uzmanlar da yangın dumanlarının yarattığı risklere karşı uyardı.
4: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. İspanya ve İtalya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneyindeki Nice kenti aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Birçok Fransız serinlemek için şemsiye kullandı. Fıskiyeleri akın etti. Serinlemek isteyenlerin bir diğer adresi de sahiller oldu. Yunanistan için de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların 42 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Aşırı sıcaklıklar orman yangınlarına da sebep oldu. İtalya'nın Sicilya adasının farklı noktalarında başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınlarında başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle dağ yamaçlarına yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde de yangınlar etkili oluyor. Yangın yılın en büyük yangını olarak nitelendi. Şimdiye kadar 12 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. En az 1000 kişi yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildi. Ayrıca İspanya Meteoroloji Enstitüsü ülkenin yeni bir sıcaklık dalgası altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının 45 dereceye yükselmesi bekleniyor. Uzmanlarsa orman yangınlarının oluşturduğu sağlık risklerine karşı uyardı. Orman yangınlarında çıkan dumanı solumanın uzun süren ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
5: Biliyoruz ki hava kirliliği her biçimde ince partikül maddeye neden olur ve bu partiküller daha sonra hayati organlarımızdaki en derin çatlaklara, en küçük atar damarlara, kalbimize, akciğerlerimize, beynimize ve böbreklerimize yerleşir. Ve bu da organlarda iltihaplanmaya neden olarak organ fonksiyon bozukluğuna yol açar.
4: Uzmanlar yangın sezonunda koruyucu maske takılmasının önemli olduğunu da ifade etti.
3: Güney Amerika ülkesi Şili şiddetli bir fırtınanın etkisinde aşırı rüzgar ve yağmur nedeniyle sel baskınları yaşandı. Binlerce kişi elektriksiz kaldı. Felaket nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
4: Şili Perşembe gününden bu yana şiddetli fırtınayla mücadele ediyor. Ülkede etkili şiddetli rüzgarlar dev dalgalar oluşturdu, vinçleri devirdi. Fırtına Şili'nin 16 bölgesinin 10'unu etkisi altına aldı. Hükümet bu bölgelerde acil durumu ilan etti. Aşırı yağışlar nedeniyle başkent Santiago'da dahil olmak üzere birçok kentte su baskınları yaşandı. Ekipler sel sularını tahliye etmek için büyük çaba harcıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle devasa dalgalar oluştu. Tekneler karaya oturdu. Ayrıca birçok ağaç devrildi. Binalara ve araçlara hasar verdi. Şiddetli rüzgar Coquimbo kentinde dev bir vinci binaların üzerine devirdi. Fırtına nedeniyle enerji hatları da hasar gördü. En az 500 bin müşteriye enerji verilemediği bildirildi. Fırtınadan etkilenenlere Şili ordusu da yardım etti. Binlerce kişinin barınaklara tahliye edildiği açıklandı. Fırtınanın etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor.
3: Venezuela'daki çifte depremde 38 kişiyi kurtaran Türkiye onur nişanı verildi. Venezuela 24 Haziran'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde peş peşe iki depremle sarsılmıştı. O depremlerde enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Diğer yandan depremin bilançosu da ağırlaşıyor. Çifte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5119'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 16.000'i aştığı açıklandı. Bölgedeki hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Diğer yandan depremlerin ardından bölgeye giden AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı yurda döndü. İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Mahsur kalanlar zor anlar yaşadı.
4: Odalarında uyurken seslere uyandılar. Duman nedeniyle mahsur kaldılar. Oteldeki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı. Otelin -2. katındaki çamaşırhanede başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Yangını fark eden çalışanlar hemen harekete geçti.
6: Otel boşalıyor arkadaşlar.
4: Bazı müşteriler duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Dumandan etkilenen müşterilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: Yangın riski nedeniyle birçok ilde ormanlık alanlara giriş yasak. Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava araçları da 7/24 takipte. O takip sayesinde Adana'da olası bir yangın büyümeden söndürüldü.
4: Devriye görevindeki İHA operatörü yangını fark etti. Hızlı müdahaleyle yangın ormana yayılmadan söndürüldü.
7: Vatandaşı sabitle, vatandaşı takipine devam edelim.
4: Orman Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava araçları 7 gün 24 saat görevde. Riskli bölgelerde uçuş yapan İHA'lar yangınları anlık olarak tespit edip hızlı müdahaleyi sağlıyor. Tıpkı Adana'da olduğu gibi.
7: Bir ateş tespit ettik. Yanında vatandaş da var. Koordinatlar iletiyoruz size. Yaklaş.
4: Ormanlık alanın hemen yakınında yakılan ateş İHA ile tespit edildi. Ekipler o bölgeye yönlendirildi ve yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına sebebiyet veren kişi de olay yerinde yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
3: Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni nesil piyade tüfeği teslimatı yaptı. Milli piyade tüfeğinin daha hafif ve geliştirilmiş versiyonu olan silahın 600 metre etkili menzili ve dakikada 750 atış kabiliyeti bulunuyor.
4: Milli piyade tüfeğinden 500 gram daha hafif. 600 metre etkili menzile, dakikada 750 atış kabiliyetine sahip. Makine ve kimya endüstrisi üretimi yeni nesil piyade tüfeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, 2016 yılından itibaren milli piyade tüfeği MPT-76'nın teslimatını sürdürüyor. Şimdi ise MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli olan MPT-76MH'nin üretimi tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yüklü miktarda teslimatı yapıldı. 3 kilo 750 gram ağırlığındaki bu tüfek daha hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Piyadenin sahadaki hareket kabiliyetini artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni nesil piyade tüfeği atış testlerinden de tam not aldı. 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olan toplam 58 testi başarıyla geçen tüfek, yüksek operasyonel kabiliyetini uluslararası boyutta gözler önüne serdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı yapılan tüfeğin yüksek ihracat potansiyeli olduğu da değerlendiriliyor.
3: Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Moğolistan uyruklu DT'nin mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yabancı uyruklu şüpheli uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapıyordu. Kağıthanede saklandığı adreste yakalanan uyuşturucu kaçakçısının Moğolistan tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Zanlı işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Ticaret Bakanlığı engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanılabilecek.
4: Engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemleri kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni uygulama Eylül ayından itibaren başlayacak. Ortopedik engeli bulunan vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithalatında sürecin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda E-Devlet üzerinden engelli araç ithal sistemiyle randevu sistemi uygulamaya alındı. Yeni uygulamayla komisyon değerlendirmeleri E-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas olarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi bulunacak. Başvuru sahipleri kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek. Randevu sistemiyle komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi ve engelli vatandaşların bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor. Sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanıma sunulacak.
3: İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yapan bir tur teknesi köprünün ayağına çarptı. Denize düşüp kaybolan personel aranıyor. Haliç'ten Eminönü istikametine ilerleyen bir tur teknesi Atatürk Köprüsü'nün altından geçerken köprünün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan tekne personeli Yasin Konya dengesini kaybedip suya düştü. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 32 yaşındaki Yasin Konya aranıyor. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var. Yalanıyla yaşlı bir kadını tuzağa düşürmeye çalıştı. Telefonda korku ve panik oluşturarak para almaya çalışan şüphelinin planını bakın kim bozdu.
8: Hanımefendi, sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu. Sizin ve TÜBİTAK vatandaşımızın.
4: Adınıza sahte kimlik düzenlendi. Hakkınızda soruşturma var dedi. Yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Tam o sırada yanında bulunan kızı durumu fark edip son anda engel oldu.
9: Tamam damadım sen arasın.
8: Damadın kim ya?
9: Emniyet Genel Müdürü. Sen
8: başkalarına müdahil etmek mi istiyorsun?
9: Damadım Emniyet Genel Müdürü.
8: Hakkında soruşturması açıldı.
4: Dolandırıcıların bu kez hedefi Antalya'da yaşayan Hacer Özkan oldu. Telefonla yaşlı kadını arayan kişi kendisini emniyet görevlisi olarak tanıttı.
8: Emniyet Genel Müdürlüğü bu operasyon düzenledi.
9: Senin adın ne?
8: Polis memuru Bedir Ataş.
9: Evdeydim, bir telefon geldi. İşte tebligat geldi mi karakoldan, polisten falan diye sordu bir telefonda arayan. Yok dedim.
4: Yok dese de telefondaki kişi üzerinize kayıtlı borç var diyerek yaşlı kadını tuzağa düşürmeye çalıştı.
9: Kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda üstüne kayıtlı borç var. Kimliğinle alışveriş yapılmış. Hı-hı. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. İfadeye geleceğim diye sordu.
4: O sırada Özkan'ın da kızı yanındaydı. Durumu fark edince müdahale etti.
10: Ben ifademi karakolda vereceğim de.
9: Ben ifademi karakolda vereceğim.
10: Beyefendi, ben...
9: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
8: Şimdi operasyon düzenleme cihazlar normal bir cihazlar.
3: Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İstasyona giren otomobil yakıt alırken bir anda alev aldı. Bir sürücü otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Dolum sırasında araç bir anda alev aldı. O sırada otomobilde olan sürücü yanındaki kişi canlı havliyle kendini dışarı attı. Yanmaktan son anda kurtulan kişiler büyük panik yaşadı. Yangını fark eden istasyon çalışanları alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Alevlerin yakıt pompalarına sıçramaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Estetikte artık sadece ameliyatta yaşanan komplikasyon ya da hatalar değil, verilen sözler de yargılanıyor. Peki hangi vaat doktoru tazminatla karşı karşıya bırakıyor? Komplikasyon yaşanmasa bile dava açılabilir mi? Arzu Kaya ve Özcan Öztürk, Yargıtay'ın dikkat çeken kararlarını uzmanlarıyla inceledi.

0: Daha ince bir burun, daha dolgun dudaklar. Bazıları için değişen yalnızca görünüşü değil, hayatlarının yönü de oluyor. Ancak estetik operasyonda vaat gerçekleşmeyince konu ameliyathaneden mahkemeye taşınıyor.
1: Tıbben sonuç garantisi vermek mümkün değil.
2: Yargıtay'ın estetik müdahalelere yaklaşımında aslında belirleyici olan nokta işlemin kendisi değil, verilen vaat.
3: Tam da bu noktada Yargıtay kararları dikkat çekiyor. Yüksek Mahkeme estetik müdahaleyi eser sözleşmesinden sayıyor. Yani ameliyatın başarılı geçip geçmemesinden ziyade hastaya vaat edilen sonuç gerçekleşti mi ona bakıyor.
2: Hasta-hekim ilişkisi tedavi amaçlı olduğunda gerekli özeni gösteriyor.

0: gösteriyorsa hukuki sorumluluğu burada bitiyor aslında. Ancak estetik müdahalelerde durum farklı.
1: O farklı örneklerden biri meme estetiği davası. Davacı kadın istediği görünüme kavuşmak için ameliyat oldu. Ancak sonuç beklediği gibi değildi. Yargıtay eser sözleşmesinde sonuç taahhüdü var diyerek doktoru kusurlu buldu.
2: Konuda Türkiye'deki Yargıtay kararlarının da birçoğu böyle. Kesinlikle tıbbi uygulamalarda sonuç garantisi verilmez. Bu imkansız zaten. Yani sonuçta yara iyileşmesinden bahsediyoruz. Hekimlerin dışında da çok farklı faktörlere bağlı. Mesela sigara içip içmemek, yaşınız.
0: Tazminat davası açabilir mi? Bir komplikasyon gelişmediyse bile saç ekimi yaptırdınız ve istediğiniz sıklıkta olmadı. Burnunuzu yaptırdınız ve çökme meydana geldi. Meme operasyonu geçirdiniz ve istediğiniz şekilde olmadı.
1: Peki bu durumda hangi vaatler doktoru davalı yapıyor?
0: Sosyal medya reklamları aynı zamanda öncesi sonrası paylaşım. %100 sonuç vaadi gibi kelimeler kullanılıyorsa.
3: Yani mahkemeler artık sadece ameliyatları incelemiyor. Hastaya vaat edilenleri, neden sonuç ilişkilerini WhatsApp yazışmalarında delil olarak kabul ediyor.
2: Eğer bilgilendirme yetersizse biz de Yargıtay'ın birçok üyesi gibi eser sözleşmesine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani siz hiçbir riskten bahsetmeden hastaya siz sonuç garantisi vermişseniz kabul edilemeyecek beklentileri sokuyorlar. O zaman da hastaların böyle davalar açmaları haklarıdır.
1: Uzmanlara göre hastanın yapılacak işlemle ilgili yeterince bilgilendirilmesi halinde ise hekimlere kusur verilmemeli.
2: Şu enfeksiyon olabilir, şu şekilde isk alabilir diye hasta bilgilendiriliyorsa buradan eser sözleşmesi çıkmaz diyoruz biz.
1: Yargıtay'ın son kararlarıyla birlikte estetik hukukunda artık yeni soru gündemde. Ameliyat doğru yapıldı mı değil, hastaya verilen vaat yerine getirildi mi?
4: Türkiye'nin kadavradan 3. rahim nakli operasyonu Akdeniz Üniversitesi'nde başarıyla yapıldı. 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı 11 yıl önce rahim nakli ameliyatı olmak için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kentte beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan organlar arasında rahim de yer alınca Mekkiye Bostancı hemen hastaneye çağrıldı. Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk kadavradan rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan'la Profesör Doktor Özlenen Özkan genç kadını ameliyata aldı. Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı ameliyat yaklaşık 14 saat sürdü. Rahim nakli başarıyla gerçekleşti. Daha önce rahim nakli yapılan Derya Sert de Havva Erdem bu sayede çocuklarını kucaklarına almıştı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi, Türkiye'nin dijital kalesi olacak. Merkezin fiziksel kapasitesinin artırılması için ilk kazma 22 Temmuz'da vurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, olağanüstü durumlarda merkezde daha kesintisiz veri akışı sağlanacak dedi.
1: Kritik bilgiler, veri ve bulut hizmeti ihtiyaçları yerli yazılımla karşılanacak. Mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi artırılacak. Türkiye'nin dijital kalesi TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz'da atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu merkezin önemine dikkati çekti. Fiziksel kapasite ilk fazda 3, ikinci fazda 8 katın üzerinde artacak dedi.
5: Kurulacak veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.
1: TürkSat'ın yeni veri merkezi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 35.300 metrekarelik alanda inşa edilecek. Merkezde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6.300 metrekare beyaz alan yer alacak. Ayrıca tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak.
4: Türk bilim insanları tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır duyurdu.
1: Kapsamlı araştırmalar tamamlandı. Türk bilim insanları kuzey kutbundaki deniz buzu hattına ulaştı. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan Türk araştırmacılar, dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti. Vanuatu bayraklı 44 metre uzunluğundaki Sola isimli gemide bilimsel çalışmalarını yürüten

0: 1200 deniz mili uzaklıktaki deniz buzu hattındaki örnekleme noktalarında çalışmalarını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır haberi, ekibimiz geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor sözleriyle duyurdu. Yaklaşık 3000 deniz mili yol kat eden ekibimiz elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendiriyor ifadesini kullanan Kacır, insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz dedi.
1: Uluslararası alanda atacağımız adımlar var. Nasıl?
0: Ekibin lideri Işıl Erde, 12 farklı bilimsel projenin hayata geçirildiğini söyledi.
2: Her sene üzerine daha fazla ekleyerek bir önceki sene gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ışığında bir sonraki senenin çalışmalarını planlayarak hem örnekleme noktalarımızı hem de hayata geçirdiğimiz bilimsel çalışmaların sayısını arttırıyoruz.
0: Bilim heyetinin seferi güncellenen çevre protokolleri doğrultusunda doğada minimum iz bırakılması prensibiyle gerçekleştiriliyor.
3: ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan İstanbul'un turkuaz halini görüntüledi. Boğaz'ın büyüleyici görüntüsü uydu görüntülerine yansıdı.
0: İstanbul Boğazı'nın güzelliği uzaydan da görüntülendi. NASA Karadeniz'de Marmara Denizi'ndeki turkuaz renk değişimini gözler önüne serdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan İstanbul'un turkuaz halini görüntüledi. Space uydusuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca oluşan turkuaz renkli fitoplankton yoğunluğu dikkat çekti. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin büyük bölümünde koyu mavi ve siyaha yakın tonlarda görünürken yaz aylarının başında geniş alanlara yayılan turkuaz renk değişimi meydana geliyor. Uzmanlar deniz yüzeyindeki bu doğal renk değişiminin mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalmasından kaynaklandığını belirtiyor. Görüntüler bölgedeki mevsimsel ekolojik değişimi de ortaya koyuyor. Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine turkuaz bir görünüm kazandırıyor. Uzmanlar fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
3: Şimdi sizleri Çanakkale'de bulunan Aleksandria Troas Antik Kenti'ne götüreceğiz. Antik Kent'in 2000 yıllık iç limanı zamanla denizle bağlantısı kesilince kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya bakın nasıl bir manzara çıktı.
0: Kalp şeklindeki gölün suyu yine pembe rengi büründü. Görenleri hayran bırakan bu görüntü Çanakkale'nin Ezine ilçesinden. İlçedeki Aleksandria Troas antik kentinin 2000 yıllık iç limanının zamanla denizle bağlantısı kesildi. Doğa harikası göl yıllar içinde suyun çekilmesiyle kalp şeklini aldı. Kalpli gölün içerisindeki tuzlu su yılın belli dönemlerinde mikroorganizmalar nedeniyle pembe renge bürünüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu bugünlerde yine pembeye döndü. 2000 yıllık antik liman dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden biri olma özelliği taşıyor.
3: Gezgin arıcılar balda verimi artırmak için Türkiye'nin dört bir yanını geziyor. Trakya bölgesi de arıcıların en çok rağbet ettiği yerlerden biri. Edirne'nin sınır köylerinde Karaçalı'dan bal hasadını yapan arıcılar şimdi ayçiçek balı için kovanlarını tarlaların yanına yerleştirdi. Alican Zeray o tarlalarda arıcılarla konuştu. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: İzmir, Menderes'ten geliyorum. Buraya Günebakan'a geldik. Ayçiçek balına yani. Muğla'dan, Milas'dan geliyoruz. Yaklaşık 14 senedir arıcılık yapıyorum. 12 senedir buradayım.
0: İyi bal uğruna yollara düştüler. Karaçalı ve ayçiçek balığı için Trakya'ya geldiler.
4: Burada biraz daha Karaçalı ormanları var. Daha güzel bal verimi oluyor İzmir'e göre. Onun için burası garanti arıcının sigortası olduğu için buraya geliyoruz. İlk önce Karaçalı balı asıl hedefimiz oydu. Ondan sonra buraya iniyoruz Günebakan'a, ayçiçek balına.
0: Edirne'nin sınır bölgesine doğal olarak yetişen Karaçalı bitkisinden bal hasadını tamamlayan arıcılar ayçiçek tarlalarının yanına konuşlandı.
4: Dört tarafı ayçiçek olması avantajlı. Ayçiçeğe fazla kilometre yapmıyor. Çok yakın olduğumu daha

0: çalışır. Uzaktan yani 1 kilometre boşa uçmuyor hala. Mesafe yakın oldu muydu daha çabuk.
1: Daha çok verim veriyor.
0: Daha çok verim veriyor.
2: Gerçek bal burada üretiliyor. Biz buralara geliyoruz işte, buralara alıştık artık. Başka yere de gidemiyoruz.
3: Edirne'nin Bulgaristan'ı sınır köylerinde hemen her yerde bu petekleri görüyoruz. Kimi Muğla'dan geldi, kimi Samsun'dan, kimi İzmir'den. İşte arıcıların

0: Burası biter, ondan sonra başka bir bahara gideriz yani.
1: Arıcılar bu yıl yağışın etkisiyle verimin yüksek olmasını bekliyor.
0: Bu sene iyi verimler geçen yıla göre bir tık daha güzel. Yağışlar güzel oldu. Evet. Onun için biraz daha memnunuz yani. Ortalama 10-15 ton yaparız herhalde. O hedefimiz orada. 10 ton garanti de belki de 15 ton.
1: Doğal olarak yetişen karaçalı bitkisinden bal hasadını tamamlayan arıcılar ayçiçek tarlalarının yerine konuşlandı.
0: Dört tarafı ayçiçek olması avantajlı. Ayçiçeğe fazla kilometre yapmıyor. Çok yakın oldu mu daha iyi çalışıyor. Uzaktan yani bir kilometre boşa uçmuyor ara. Mesafe yakın oldu muydu daha çabuk.
2: Daha çok verim veriyor.
0: Daha çok verim veriyor.
3: Gerçek bal burada üretiliyor. Biz buralara geliyoruz işte, buralara alıştık artık. Başka yere de gidemiyoruz.
4: Edirne'nin Bulgaristan'ın sınır köylerinde hemen her yerde bu petekleri görüyoruz. Kimi Muğla'dan geldi, kimi Samsun'dan, kimi İzmir'den. İşte arıcıların zorlu mesaisi başladı.
0: Şu anda 550 mevcut var arılı kovanımız. Buraya geleli 20 gün falan anca oldu daha. Bir hafta daha durur, bir hafta 10 gün sonra burası biter. Ondan sonra başka bir bahara gideriz yani.
1: Arıcılar bu yıl yağışın etkisiyle verimin yüksek olmasını bekliyor.
0: Bu sene iyi verimler geçen yıla göre bir tık daha güzel. Yağışlar güzel oldu. Evet. Onun için biraz daha memnunuz yani. Ortalama 10-15 ton yaparız herhalde. O hedefimiz orada. 10 ton garanti de belki de 15 ton.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkıyor. Salı günü itibariyle başlayacak görüşmelerde gündem çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş ilk ziyaretini salı günü saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yapacak. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makam odasında olacak. Ardından saat 14'te ise DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. Görüşmede eş genel başkanlar ve grup başkan vekillerinin yer alması bekleniyor. Gündemde ise çerçeve yasa olması planlanıyor. Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Ancak CHP grubuyla görüşmeye dair henüz bir randevu söz konusu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu haftada yoğun olacak. Genel kurulda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören ekonomi torba teklifi görüşülecek. Ayrıca Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına salı günü başlayacak. Önce Somali tezkeresi görüşülecek. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlerine karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesini öngörüyor. Ardından ekonomi torba teklifinin görüşmelerine başlanacak. En düşük emekli aylığı da 23.552 liraya yükseltilecek. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış tesislere prim desteği verilecek. Tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 Mayıs ile Aralık ayları dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe uygulanan istihdam destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. Bilgi İşlem Altyapısı ve Sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Her türlü araç, borç ve alacaklarla yükümlüler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devir kapsamında tutulacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
0: Adli tatil bugün başlıyor. Nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Yeni adli yıl 1 Eylül pazartesi Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni nesil piyade tüfeği teslimatı yaptı. Milli piyade tüfeğinin daha hafif ve geliştirilmiş versiyonu olan silahın 600 metre etkili menzili ve dakikada 750 atış kabiliyeti bulunuyor.
1: Milli piyade tüfeğinden 500 gram daha hafif, 600 metre etkili menzile, dakikada 750 atış kabiliyetine sahip. Makine ve kimya endüstrisi üretimi yeni nesil piyade tüfeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi 2016 yılından itibaren milli piyade tüfeği MPT-76'nın teslimatını sürdürüyor. Şimdi ise MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli olan MPT-76MH'nin üretimi tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yüklü miktarda teslimatı yapıldı. 3 kilo 750 gram ağırlığındaki bu tüfek daha hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Piyadenin sahadaki hareket kabiliyetini artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni nesil piyade tüfeği atış testlerinden de tam not aldı. 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olan toplam 58 testi başarıyla geçen tüfek, yüksek operasyonel kabiliyetini uluslararası boyutta gözler önüne serdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı yapılan tüfeğin yüksek ihracat potansiyeli olduğu da değerlendiriliyor.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya gitti. Milli Savunma Bakanı Güler, Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına başladı. Bakan Güler başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la bir araya geldi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve bakan yardımcısı Salih Ayhan da katıldı. Orta Doğu'da tansiyon yükselirken İsrail basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı öne sürülen haberde ABD yakıt ikmal uçakları ve F-16 filosunu Orta Doğu'ya konuşlandırılıyor denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken İsrail'in Kanal 13 televizyonunda dikkat çeken bir iddia yer aldı. İsrail'i üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğu belirtildi. Gelecek haftanın kritik olarak nitelendirildiği haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığı öne sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde de ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerine yeni savaş jetleri konuşlandırılabileceği belirtildi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığı öne sürülen haberde daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneyindeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuyor.
0: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken Orta Doğu'daki birçok ülke saldırılara karşı alarm durumunda. Irak'ta ise bir ABD askerinin öldüğü açıklandı. ABD ordusu Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü duyurdu. İran devrim muhafızları ise Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını açıkladı. Gemilerin güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığını belirtti. İki geminin de uyarının ardından bu rotayı kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Açıklamada Amerikalıların sözlerinden etkilenen ve güvenli olmayan rotalara giren gemiler kesinlikle kazalarla karşılaşacaktır denildi. ABD'nin Ürdün Büyükelçiliği, Akabe'deki uluslararası havaalanının ve limanın belirli ve güvenilir bir tehdit nedeniyle boşaltıldığını duyurdu. ABD vatandaşlarından bu alanlardan uzak durmaları istendi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan atılan 3 füzeyi düşürdüklerini duyurdu. Füzelerin can kaybına ya da hasara yol açmadığı belirtildi. İran Atom Enerjisi Kurumu ise ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldıracağını açıkladı. Kurum saldırıyı uluslararası hukuka karşı işlenmiş bir suç olarak niteledi. Hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Daha önce New York'a ayak bastığı an Netanyahu'yu tutuklarım diyen New York Belediye Başkanı Mamdani bu konuyu belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü açıkladı.
1: New York Belediye Başkanı ayak bastığı an tutuklarım demişti. Gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yapmayı planladığı New York ziyaretine çevrildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. Netanyahu, New York'a ayak basarsa tutuklarım demişti. Bir kez daha aynı konuya değinen Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması yönünde adım atıp atmayacağını belediyenin hukuk birimiyle görüştüğünü söyledi.
2: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusudur. Birçok insanın da bu görüşü paylaştığını göreceksiniz. New York şehrinde yasanın bana yapmama izin verdiği her şeyi yapacağız. Bu konu hukuk departmanımızla yürüttüğümüz aktif bir değerlendirme sürecidir.
1: Mamdani İsrail'i daha önce de apartheid rejimi olarak nitelendirmiş, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımlamıştı. Tel Aviv yönetiminden Mamdani'nin açıklamalarına sert yanıt geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Denin, Netanyahu'nun New York'a gideceğini ve Birleşmiş

0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyledi. Eğer burada birisi tutuklanacaksa o da New York Belediye Başkanı Mamdani'dir dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023'te Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin 2024'te Gazze'de işlenen suçlar dolayısıyla Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
1: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana yapılan en büyük saldırı olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda bina hedef oldu. En az bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
0: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılara devam ediyor. Kiev'i hedef alan balistik füze saldırısının savaşın başından bu yana en ağır saldırı olduğu belirtildi. Ukrayna başkent Kiev ve çevresine 41 balistik füze atıldığını duyurdu. Bunlardan 18'inin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Ayrıca Rusya'nın fırlattığı 125 İHA'dan 108'i imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da bu saldırının savaşın başından bu yana en fazla balistik füzenin fırlatıldığı saldırı olduğunu söyledi. Saldırıda birçok binada hasar oluştu. Ölen ve yaralananlar oldu. Bunlar arasında depolar, süpermarketler, ofisler, apartmanlar ve yurtlar yer aldı.
2: Üçüncü kattaki pencereyi görüyor musunuz? Dairem orası. Tüm pencereler kırıldı. Mutfakta ve içerideki tüm kapılar kırıldı.
0: Hasarı temizlemeye çalışan ekipler sirenlerin çalmasıyla sığınaklara koştu. Kiev yakınlarındaki bir depoda çıkan yangına helikopterlerle müdahale edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri sanayi işletmeleriyle lojistik merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Odessa bölgesindeki yakıt ve yağ depolama tanklarını da vurduklarını duyurdu. Moskova son haftalarda Ukrayna'ya balistik füze saldırılarını artırdı. Bunda Ukrayna'nın elindeki hava savunma füzesi stoklarının azalması etkili oldu. Kiev yönetimi bu sorunu ülkede Patriot füzesi üreterek aşmaya çalışacak. Zelenski bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Üretimin en erken bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yapılan yasa dışı bahis operasyonunun detaylarını paylaştı. Gürlek açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldı. Ayrıca 19 dış finans evi deşifre edilerek 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler de başlatıldı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Uğur, ahbapla bağım yok, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil dedi. 2023 yılından beri Haluk Levent'le fiziksel olarak görüşmediklerini savundu.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur emniyette ifade verdi. Babala TV hesabındaki para trafiğinin ahbapla ilgili olmadığını savundu.
4: Ahbap ile bağım yok. Para değil, bilgi aktardık. Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil.
3: Ahbap Derneği faaliyetlerinde görev almadığını, sadece diğer yardım kuruluşları gibi Ahbap'ın da IBAN bilgilerini paylaştığını söyledi. Deprem zamanı toplanan bağışların usulsüz şekilde kullanıldığına şahit olmadığını savundu.
4: Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımam. Derneğin mali yapısı, toplanan bağış miktarı ve bu bağışların nasıl kullanıldığına dair bilgim yok.
3: Emniyet sorgusunda Oğuzhan Uğur'a Babala TV hesabından gönderilen 25 milyon lira ve Çekmeköy'den alınan taşınmazla soruldu.
4: Gain Medya grubuyla 30 milyon TL tutarında bir program anlaşması yaptık. Ödemelerimizi 10 milyon TL olarak taksitle alacaktık. İlk ödemedeki miktarın daha fazla olmasını talep ettik. Bu şekilde bir ev ve araba alma niyetindeydik. Bu anlaşma sonrasında elimize geçen para ile kredi çekip bu evi satın almak istedik.
3: İfade sonunda suçlamaları kabul etmeyen Oğuzhan Uğur, özel olarak Ahbap'a bağış yapmasını istemediğini, AFAD ve Kızılay için de destek paylaşıp

0: bunları yaptığını belirtti. Haluk Levent de 2023 yılından beri fiziksel olarak görüşmediğini savunan Uğur, sonraki yıllarda Levent'in kendisini 3 kez aradığını ve genel konularla ilgili konuştuklarını aktardı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma tüm hızıyla devam ederken şüpheli sıfatıyla ifade veren isimlerin çarpıcı açıklamaları ortaya çıktı. Detaylara bakalım. Ahbap Derneği eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Küçük'ün telefonunda son silinenler arasında çek görüntüleri bulundu. Çeklerin dağıtıldığını duyunca çok sinirlendim dedi.
1: Çekler ben dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldı. Ticari alacak verecek meselelerinde kullanıldığını duydum. Haluk Levent ve çeklerde cirosu bulunan Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadım.
0: 2024'ün Mayıs ayında Ahbap'tan ayrılan Küçük, dernek yönetiminden deneyimli kişilerin uzaklaştırıldığını söyledi.
1: Kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan yönetim kurdu. Bu değişimden sonra dernek, kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştü. Çek, senet ve gayrimenkul işlerine girildi ve birçok kişi mağdur edildi.
0: Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli iş insanı Fatih Eke'nin beyanları, dosyadaki kripto para, çek ve para transferi trafiğine ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı.
2: Bana ait Nigella Chain isimli kripto ekosistemini Haluk Levent'e sattım. Levent bu projeyi HLK ismiyle devam ettirdi. 7 milyon dolara anlaştık, çeklerin tamamını tahsil edemedim. Suçsuzum ve mağdur oldum.
0: Eke'nin telefon incelemesinde çekler ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yeliz Kaya üzerinden milyonluk para trafiği de tespit edildi. Levent'e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen "Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer ve Yeliz'le kim alışveriş yapıyorsa herkes sıkıntıda" mesajları dikkat çekti.
3: Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı yeni eylem planı hazırladı. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Vakaya özel çalışma grupları oluşturulacak.
4: Çember daha da daraltılacak. İhtiyaca göre vaka alt çalışma kurulabilecek. Eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için yeni eylem planı hazırladı. 2024-2030 yıllarını kapsayan strateji belgesiyle el koyma ve müsaade uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçtan soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak. Şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek. Alınan adli taleplerinde öncelikli yanıtlanması sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti ilgili kurumlar tarafından sistematik şekilde takip edilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. Kamuya ait değer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Strateji belgesinin uygulanması kapsamında kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin mevcut çalışma gruplarına bağlı ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek. İhtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı mevzuat alt çalışma grubu ve operasyonel düzeyde devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak vaka alt çalışma grubu kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az 3 ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalarla stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
3: Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren çocuklardan biri boğuldu, diğeri aranıyor. Bir grup çocuk İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri kıyısına piknik yapmaya gitti. Çocuklardan bazıları serinlemek için nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapılan çocuklardan ikisi kendi çabasıyla kurtuldu. 11 yaşındaki Şahin ve 15 yaşındaki Eda ise gözden kayboldu. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve jandarma nehirde arama çalışması başlattı. Çalışmaların ikinci gününde 15 yaşındaki Eda'dan acı haber geldi. Çocuğun cansız bedeni suya girdiği noktanın 1 kilometre ilerisinde.

0: bölgesinde bulundu. Kayıp 11 yaşındaki Şahin'i arama çalışması sürüyor. 2 yıl önce evine dönerken iki grup arasında çıkan çatışmada arada kalan Mert Mutluay'ın hayatı tek kurşunla değişti. Engelli kalan Mutluay'ın en büyük destekçisi eşi oldu.
1: Vuruldum, o anda bir sıcaklık geldi, omuzumdan girdi mermi. O anda felç olduğumu hissettim, bir sıcaklık geldi zaten.
2: Omuzdan giren tek mermi tüm hayatını değiştirdi. Evlilik hazırlığı yaparken engelli kaldı. Sevgilisi tüm zorluklara rağmen yoldaşı olmayı kabul etti.
1: Tek suçum oradan geçmekmiş zaten.
2: Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Mert Mutluay, 2024 yılının Ağustos ayında motosikletiyle evine dönerken kavga eden iki grubun arasında kaldı. Silahla ateş açılması sonucu vurulan Mutluay, 8 ameliyatla hayata tutundu. Ancak omuriliğindeki hasar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
1: Benim üstümde silah yok. Ben kimseyi vurmadım, kimseyle işim yok.
2: Mert Mutluay'ın en büyük destekçisi o dönem kız arkadaşı olan Aynur Gökbük oldu.
1: Belki dedim ayaklarım hiç tutmayacak, iyileşemeyeceğim yani ben. Yani değildi de ayakların ellerinde tutması. Ben bir ömür çalışır sana bakarım dedi. Ben git hayatını yaşa diyorum. O bana böyle cevap veriyordu abi.
3: Eşim hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Bırakmak kolayı ama devam etmek, zoru başarmak en zor olan.
2: Hastane günlerinde dahi hiç ayrılmayan Mert Mutluay ve Aynur Gökbük, Haziran ayında evlendi. Genç adam şimdi hem bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyor hem de yeniden ayağa kalkıp yürümeyi.
3: Ben eşimin sonuna kadar yanındayım, destekçisiyim. Umarım gerçekten failleri bulunur, cezasını çeker.
0: Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir atık yağ fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrolü altına alındı. Yangın Dağyaka mahallesindeki sanayi bölgesinde yer alan bir atık yağ fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için de geniş güvenlik önlemleri alındı. 3 katlı atık yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Bir aracın tırın veya kamyonun arkadan altına girmesi trafikteki en ölümcül kazalardan biri. Dorseli o araçların koruyucu tampon takması kazalardaki ölümleri engellese de bazı tır şoförleri o bariyeri çıkarıyor. Bariyerler neden önemli? Tırların karıştığı kazalar nasıl önlenir? Alihan Tok'un haberinden izleyelim.

0: arkadan çarpma kazalarını önleyecek bir tamponu çıkarılmış araç bir katil gibi yolda hareket ediyordur.
1: O koruma tamponu çıkarılmış tırlardan biri geçen hafta Kocaeli'de babayla oğlunu hayattan kopardı. Tır arkadan çarpan aracın tavan kısmı preslendi. Bu, arkasında koruyucu tampon olmayan tırların tuzla buz ettiği araçlardan sadece biri.
0: Aynı tırlardan otobanın kenarında duruyor. Başka bir araç hareket halindeyken gelip onun altına girebiliyor.
2: Şu demir var ya, bu demir tampondur.
1: Park ya da seyir halinde. Tırlarda bu tampon yoksa kazalar ölümcül oluyor. Buna rağmen birçok tır şoförü bu tamponu takmıyor.
0: Eğer imalatında bir sorun yoksa bu tırın, siz buradaki gerçekten bu tamponun yerle açısını 60 santime kadar ayarlamışsanız, tüm muayenesinden de geçmişse bu bir başka bir konudur. Sonrasında eğer harfiyat kamyonu bunu buradan çıkarmışsa o zaman bu bir sürücü hatası, şirket hatası, iş güvenliği hatası. %100 suçlusunuz, kasten ölüme sebebiyet veriyorsunuz.
3: 24 yıldır bu işi yapıyorum. Her aracın arkasında tamponlarının bulunmasını özellikle istiyoruz.
2: Yani şu demir belki 5 liradır. Ama bir insan hayatı kurtarıyor.
1: Araç sürücüleri istisna olmadan her tır için bu tamponun zorunlu olmasını istiyor.
4: Faydası olabilir alta girmemesi anlamında.
5: Kamyoncular zaten biçip gidiyor bizi. Tırcılar da aynı. Batıp gidiyorlar. Değse de bir şey olmuyor ki onlara.
1: Tırların karıştığı kazalar bunlarla da sınırlı değil.
6: Emniyet şeridindeki araca sağdan vurdum. Ölümlü bir kaza değildi. Kör nokta görünmüyor çünkü sağda.
0: Ağır vasıtacıya soruyoruz. Ben görmedim diyor. Otomobilciye soruyoruz. Yüksekte oturuyor, beni görmesi lazım diyor. Şimdi otomobil bu kör noktaya geliyor. Tırın direksiyon koltuğuna binmenizi istirham ediyorum.
7: Bir bakalım.
0: Tırımız orada, buyurun.
7: Tırın hemen yanında duran araç şu anda şoför koltuğundan bakıldığında aynalardan görünmüyor. İşte kör nokta buna diyoruz. Kör noktada duran ya da oradan

0: geçmeye çalışan araçlar kazaların bir diğer sebebi.
1: Yani araç sürücülerinin kurallara uyarak tırın sağ tarafında daha dikkatli olması gerekiyor.
2: Sağ taraf bizim kör noktamız. Oradan çok makas atmaya çalışıyor. O da tehlikeli yani.
3: Yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü de güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahale için Gökmen adlı yapay zeka destekli drone sistemini hayata geçirdi.
1: Olay yerinden anlık görüntü aktaracak, gerekli yerlerde polisin uyarısını iletecek. Gökmen drone sistemi emniyetin havadaki gözü olacak.
4: Şakar sistemini devreye almış, sesli ikaz ver. Çekse. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık.
1: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete alındı. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronelar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayacak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek. Gerektiğinde ikaz sistemiyle uyarı yapacak. Gece görüş özelliği de bulunan dronlar trafik uygulamalarında da polise destek olacak.
4: Trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle ceza işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz.
3: İstirahat raporlarında yeni dönem başladı. E-rapor sistemiyle vatandaşların sağlık kuruluşlarından aldıkları istirahat raporları belirli istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenecek.
5: İstirahat raporları dijital ortama taşındı. Sağlık Bakanlığı'nın e-rapor sistemiyle istirahat raporları bazı istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı. E-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar istirahat raporlarına e-devlet üzerinden erişebilecek. Yeni düzenlemeyle amaç işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesi. Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek istirahat raporları elektronik ortamda güvenli kayıt altına alınacak. Raporlar e-rapor doğrulama servisi üzerinden doğrulanabilecek. Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-rapor sistemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu hatırlatıldı. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalıların istirahat raporları yine Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek.
3: Türkiye'de 2026 yılının ilk yarısında 320 istasyonda 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Kusursuz bulunan araç sayısı ise 393 bin 335 oldu.
5: Yılın ilk 6 ayında 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 5 milyon 804 bin 46'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu olarak tespit edildi. Türkiye'de 219'u sabit, toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. 2026 yılında Haziran ayına kadar 7,9 milyon aracın muayenesi yapıldı. 1 milyon 621 bin 777'sinin ağır kusurlu, 393 bin 335'inin kusursuz olduğu belirlendi. Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleriyle yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi. araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz dedi.

0: Yunanistan devlet kanalında Yunan güçlerinin milli mücadele sırasında Anadolu'da işlediği suçların itirafı geldi. Canlı yayına katılan Yunan siyaset bilimci Yunan devletinin Anadolu'da işlediği suçları ne zaman kabul edeceğini sordu. Yunan ordusunun resmen kabul etmesinin zamanı geldi dedi.
1: İşgalcilerin akıl almaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak sorusunu yöneltti. Bu itiraf, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT yayınında siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan geldi. Yunan siyaset bilimci, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa Milli Günü kutlamaları nedeniyle yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı. Sözü Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçlara getirdi. İşgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akıl almaz yöntemlerle işkenceler yaptıklarını söyledi.
2: Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusu Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?
1: Yunan siyaset bilimci, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde gerçeklere yer verildiğini kaydetti. Yunan devletine resmi olarak yüzleşme çağrısı yaptı.
0: Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Szulyok, görev süresini sona erdiren yasayı imzalayarak görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Szulyok, meclisten geçen anayasa değişiklikleri paketini imzaladığını açıkladı. Böylece 2024'te Cumhurbaşkanı seçilen Szulyok'un görev süresi sona erdi. Szulyok yaptığı açıklamada anayasa değişikliklerinin hukukun üstünlüğü ilkesine zarar verdiğini söyledi. Macaristan Başbakanı Peter Macar, Szulyok'u eski Başbakan Orban'ın kuklası olarak nitelemiş ve istifasını istemişti. Szulyok'un bunu kabul etmemesi üzerine Macaristan Meclisi, anayasa değişikliği yaparak Szulyok'un görevine son verdi. Venezuela'daki çifte depremde 38 kişiyi kurtaran Türkiye onur nişanı verildi. Venezuela 24 Haziran'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki peş peşe iki depremle sarsılmıştı. O depremlerde enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Diğer yandan depremin bilançosu da ağırlaşıyor. Çifte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5.119'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 16.000'i aştığı açıklandı. Bölgedeki hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Diğer yandan depremlerin ardından bölgeye giden AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı yurda döndü. Yangın riski nedeniyle birçok ilde ormanlık alanlara giriş yasak. Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava araçları da 7/24 takipte. O takip sayesinde Adana'da olası bir yangın büyümeden söndürüldü.
3: Devriye görevindeki İHA operatörü yangını fark etti. Hızlı müdahaleyle yangın ormana yayılmadan söndürüldü.
4: Vatandaşı sabitle, vatandaşı takipine devam edelim.
3: Orman Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava araçları 7 gün 24 saat görevde. Riskli bölgelerde uçuş yapan İHA'lar yangınları anlık olarak tespit edip hızlı müdahaleyi sağlıyor. Tıpkı Adana'da olduğu gibi.
4: Bir ateş tespit ettik. Yanında vatandaş da var. Koordinatlar iletiyoruz size. Yaklaş.
3: Ormanlık alanın hemen yakınında yakılan ateş İHA ile tespit edildi. Ekipler o bölgeye yönlendirildi ve yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına sebebiyet veren kişi de olay yerinde yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
0: Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambağı koruma altındaki türlerden biri. Endemik bitkiyi koparmanın bu yılki cezası belli oldu.
5: Kumlarda yetişiyor, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarına dokunan yanıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde 56 bin hektarlık

0: Alana sahip Kızılırmak Deltası kuş cenneti sadece kuşlara değil endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de kumzamba.
1: Gelen ziyaretçilerimiz kumzambaklarını üstü açık gezi otobüs turları, yürüyerek veya bisiklet turlarında görebiliyorlar.
0: Nesli tükenme tehlikesi altında olan kumzambakları koruma altında. Koparmanın cezası ise?
1: Endemik türler arasında olan kumzambakları bu bölgede kopartılmasının 699 bin ila 387 bin TL arasında idari ceza yaptırım uygulanmakta.
2: Yaz sıcakları bastırınca serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez tatlılarından biri olan dondurmaya rağbet arttı. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da dondurmaların korunma koşulları. Eğer doğru korunmazsa kristalleşen dondurmanın tatlı değil acı sonuçları olabilir.
3: Sağlıklı mıdır yediğin dondurma biliyor musun?
4: Bilmiyorum.
5: Yaz geldi, dondurma tüketimi arttı.
6: Dondurma özellikle bizim yaz aylarında tükettiğimiz A, D, E ve K vitaminlerinin bolca bulunduğu, içinde süt başta olmak üzere, bununla birlikte çeşitli meyveler ya da aroma vericileri, çeşnilerin, bunlarla birlikte salebin bulunduğu, bizim severek tükettiğimiz bir ürün.
5: Serinletici tatlıların başında gelen dondurmanın tüketicinin elindeki külaha erimeden ulaşması gerekiyor.
3: Yaz aylarında dondurma damaklarda tatlı bir serinlik bırakıyor. Ancak soğuk zincir korunmadığında bu tatlılık sağlık açısından birçok riski de barındırabiliyor.
6: Elektrikler kesildi, uzun süre elektrikler gelmedi. Bu dondurma çözündü ve tekrardan donduğu zaman üzerindeki kristallenmeleri görebiliriz. Gördüğümüz zaman da bu ürünü tüketmememiz gerekiyor. Aynı şekilde eğer kapalı bir ürün alacaksak da bunda da formunu, o ambalajı bozulmuş, delinmiş, erimiş, çözülmüş, tekrardan donmuş, bunları şekillerden de anlayabiliriz. O yüzden bu ürünleri de kesinlikle tüketmemek gerekiyor.
5: Saklama koşullarında yapılan hatalar, dondurmada mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabiliyor.
7: Üretimden çıktıktan sonra ürünler zaten soğuk havada muhafaza ediliyor. Ondan sonra üretimden taşınırken de yine soğuk zincire sahip araçlarla naklediliyor. Satış yerine geliyor. Satış yerinde yine aynı soğuk zincirde muhafaza edilip satışa da yine soğuk zincire sahip -18'deki makinalarda satışa sunuyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Zaten soğuk zincir bozulmaya başladığı andan itibaren ürün mikrop üretmeye başlar.
5: Bir tehlike de çocukların severek tükettiği rengarenk dondurmalarda.
6: Çok fazla tüketmemek gerekiyor. Dondurmayı mümkün olduğunca bu şekilde orijinal dondurma olarak tüketmek gerekiyor. Ve tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor.
2: İstanbul Kartal sahilinde aylardır aynı noktada duran karavanlar kamusal alan tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Çevre sakinleri karavanlar nedeniyle sahil hattını ve araç otoparklarını kullanamamaktan şikayet. Peki karavancılar işgalci mi, misafir mi? Vatandaş ne istiyor, karavancı ne diyor? Habertürk muhabiri Gizem Türemen ve kameraman Özgür Balaban tartışmanın yaşandığı alanlara gitti, taraflara mikrofon uzattı.
8: Çok rahatsızım. Karavanlardan dolayı park edecek hiçbir yer yok.
9: Buraya karavan park edemez diye bir tabela yok. Karavancının da bir hakkı var.
10: Araç park yeri burası. Karavan park yeri diyor.
11: Senin değil ki burası. Sen niye çekiyorsun buraya?
10: Ya başka çekeceğimiz yer yok. Ne yapalım yani?
12: Karavancılarla çevre sakinleri yine karşı karşıya. Bu kez konu park yeri tartışması.
9: Buradan kovuyorlar. Evimizin önüne koyamıyoruz. Yani caddeye koyamıyoruz. Yani ne yapacağız biz bunu?
12: Pandemiden bu yana sayıları giderek artan karavanlar özellikle sahil kenarlarına park ediyor. Ancak uzun süreli ve düzensiz parklanmalar çevre sakinlerinin tepkisine yol açıyor.
13: Burası Kartal sahilinde bir cep otoparkı, İspark'ın ücretsiz park alanı. Ancak parkın başından sonuna kadar, üstelik de günün 24 saati karavanlarla dolu olduğunu görüyorsunuz. İşte çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu konu da tam olarak bu. Biz geldiğimiz zaman aracımızı park edecek yer bulamıyoruz diyorlar. Sahil hattının gelişigüzel park edilmiş karavanlarla işgal edildiğini söylüyorlar.
9: Biz öyle işgalci falan değiliz.
4: 7 gün 24 saat buradalar. Karavanlardan yer bulamıyoruz.
14: Ya kaldırıma çıkarmak zorunda kalıyoruz arabayı. Ya dışarıya park etmek zorunda kalıyoruz. Kazalar yapıyoruz. Ceza yiyoruz. Kadıköy'den buraya kadar her yer karavanla dolu. Araba

0: arabamı koymuyorum, karavanımı koyuyorum, karavanda kalıyorum.
1: Şikayetlerde de bulunduk biz. Geldiler büyük şehirden, hatta yazı yapıştırdılar üzerlerine. Hepsini hani işgal ediyorsunuz, işte 15 gün süre içerisinde burayı terk edin diye. Gibi hala hepsi duruyor.
2: 2 senedir ben karavanlarda yaşıyorum. Daha önce biraz ilerideydik, orada belediye bildirim yaptı işte kaldırın diye. Kaldırdım, ben buraya geldim. Oradan mesela alıyorum, buraya götürüyorum. Şimdi buradan mesela yarın olduğu zaman oraya götüreceğim. Oradan buraya, buradan oraya gidip geliyoruz yani.
3: Kartal sahilinde deniz manzarasından çok karavan manzarası var. Sahil hattındaki tüm cep otoparkları karavanlarla dolu. Üstelik buraya sadece birkaç kilometre uzaklıkta Maltepe'de karavan park alanları var. Ancak karavancılar o alanlara park etmiyor. Daha doğrusu park edemediklerini söylüyor.
4: Maltepe'deki karavan parkı aradım. Orada 2 çeşit işletme varmış. Belediyenin yeri 3 yıldır full. Yanındaki hemen özel yer aylık 45 bin lira kira istiyorlar.
2: 500-600 bin lira, hatta 1 milyona kadar çıkıyor fiyat.
3: Yıllık.
2: Yıllık. Bir de senelik istiyorlar bunu. Yani peşin para istiyorlar.
3: Karavancılar kalıcı çözüm için yer tahsisi bekliyor.
4: Alan tahsis edin kardeşim. Yani bunu ürettiriyorsunuz, vergilerini alıyorsunuz, satışını yaptırıyorsunuz. Her şey oldu bitti. Şimdi günümüze geldik. Ondan sonra orası ceza. Buradan gidin, oraya getirmeyin. Nasıl yapalım?
2: Yer gösterirse, uygun fiyat olursa herkes gider. Ama öyle 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon. Yani bir karavancı adam veremez.
5: Ticaret Bakanlığı engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanılabilecek.
6: Engelli bireyler için yapılan özel araçların ithalat işlemleri kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı E-Devlet üzerinden randevu sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni uygulama Eylül ayından itibaren başlayacak. Ortopedik engeli bulunan vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithalatında sürecin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda E-Devlet üzerinden engelli araç ithal sistemiyle randevu sistemi uygulamaya alındı. Yeni uygulamayla komisyon değerlendirmeleri E-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas olarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi bulunacak. Başvuru sahipleri kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek. Randevu sistemiyle komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi ve engelli vatandaşların bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor. Sistem bu yılın Eylül ayından itibaren kullanıma sunulacak.
5: ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan İstanbul'un turkuaz halini görüntüledi. Boğaz'ın büyüleyici görüntüsü uydu görüntülerine yansıdı.
6: İstanbul Boğazı'nın güzelliği uzaydan da görüntülendi. NASA Karadeniz'de Marmara Denizi'ndeki turkuaz renk değişimini gözler önüne serdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan İstanbul'un turkuaz halini görüntüledi. PACE uydusuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca oluşan turkuaz renkli fitoplankton yoğunluğu dikkat çekti. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin büyük bölümünde koyu mavi ve siyaha yakın tonlarda görünürken yaz aylarının başında geniş alanlara yayılan turkuaz renk değişimi meydana geliyor. Uzmanlar deniz yüzeyindeki bu doğal renk değişiminin mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalmasından kaynaklandığını belirtiyor. Görüntüler bölgedeki mevsimsel ekolojik değişimi de ortaya koyuyor. Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine turkuaz bir görünüm kazandırıyor. Uzmanlar fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
5: Yaz aylarında serinlemek için yapılan tek bir hatalı atlama hayatınızı tamamen değiştirebilir. Gökhan Şenlete'nin hikayesi de bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Detayları Aslı Nömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.

0: Bir anlık heyecan yaklaşık 29 yıldır süren bir mücadeleye dönüştü.
1: Gençliğin verdiği şeyle şunu yaparsın, yapamazsın, atlarsın, atlayamazsın konusundan dolayı orada bir anlık hevesimiz, yani 5 dakikalık kendi eğlencemiz bizim hayatımıza değişimine sebep oldu.

0: Arkadaşlarıyla gittiği tatilde sığ suya balıklama atladı. O gün yaptığı hata hayatını değiştirdi. Gökhan Şenleten yaklaşık 29 yıldır omurilik felciyle mücadele ediyor.
1: Sığ suya atlama sonucu bir kaza geçirdim.
2: Omurilik yaralanmasına bir de yanlış müdahale eklendi. Gökhan Şenleten'e göre olay yerinde yapılan taşıma hatası hasarın daha da ağırlaşmasına neden oldu.
1: Belki de felç kalmayacaktım, belki daha iyi bir durumda olacaktım. Ama o müdahale esnasında yapılan küçük bir hatadan dolayı maalesef omurilik felçlisi kaldım.
2: Her yaz benzer olaylar yaşanıyor. Birkaç saniyelik eğlence ömür boyu sürecek sonuçlar doğurabiliyor.
3: Özellikle 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz sığ sulara balıklama atlama nedeniyle omurilik yaralanması geçiriyor ve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Lütfen derinliğini bilmediğiniz sulara balıklama atlamayın.
2: Uzmanlar da özellikle müdahale konusunda uyarıyor.
4: Omurga kırılmışsa, hastayı kaldırmaya çalışırken, döndürmeye çalışırken az da olsa kurtulmuş sinirifleri varsa onları kaybedebilir. Böylece hasta öncesinde mesela kollarını kullanabiliyorken bir iki manevrayla kollarını da kaybeder hale gelebilir. O yüzden bilinçsiz kişilerin bir sağlık personeli olmadan müdahale etmemesi, şartlar çok zorunluysa bir şey yapmak için, mesela suya atladı ve suyun içindeyse, mümkün olduğunca omurgayı hareket ettirmeden kıyıya kadar aynı pozisyonda yerleştirmeleri doğru olur.
1: Yani lütfen o 5 dakikalık eğlence için düşünmeden veya görmeden bir yere atlamayın. Bir heyecan insanın ömrü hayatını yani sonuna kadar yatalak kalmasına veya ailesine veya mahkum kalmasına neden olabiliyor.
5: Türk bilim insanları tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu.
6: Kapsamlı araştırmalar tamamlandı. Türk bilim insanları kuzey kutbundaki deniz buzu hattına ulaştı. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan Türk araştırmacılar, dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti. Vanuatu bayraklı 44 metre uzunluğundaki Sola isimli gemide bilimsel çalışmalarını yürüten ekip, 1200 deniz mili uzaklıktaki deniz buzu hattındaki örnekleme noktalarında çalışmalarını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır haberi, ekibimiz geleceğin araştırmalarında da yön verecek önemli çıktılar üretiyor sözleriyle duyurdu. Yaklaşık 3000 deniz mili yol kat eden ekibimiz elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendiriyor ifadesini kullanan Kacır, insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz dedi.
7: Uluslararası alanda atacağımız adımlar var.
6: Ekibin lideri Işıl Erde, 12 farklı bilimsel projenin hayata geçirildiğini söyledi.
8: Her sene üzerine daha fazla ekleyerek bir önceki sene gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ışığında bir sonraki senenin çalışmalarını planlayarak hem örnekleme noktalarımızı hem de hayata geçirdiğimiz bilimsel çalışmaların sayısını arttırıyoruz.
6: Bilim heyetinin seferi güncellenen çevre protokolleri doğrultusunda doğada minimum iz bırakılması prensibiyle gerçekleştiriliyor.
5: Avrupa yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Fransa'nın güneyinde sıcaklık 40 dereceye ulaştı. İspanya ve Yunanistan'da ise daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İtalya ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ederken uzmanlar da yangın dumanlarının yarattığı risklere karşı uyardı.
6: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. İspanya ve İtalya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneyindeki Nice kenti aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Birçok Fransız serinlemek için şemsiye kullandı. Fıskiyeleri akın etti. Serinlemek isteyenlerin bir diğer adresi de sahiller oldu. Yunanistan için de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların 42 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Aşırı sıcaklıklar orman yangınlarına da sebep oldu. İtalya'nın Sicilya adasının farklı noktalarında başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınlarında başlayan yangınsa rüzgarın etkisiyle dağ yamaçlarına yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde de yangınlar etkili oluyor. Yangın yılın en büyük yangını olarak

0: trendi. Şimdiye kadar 12 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. En az 1000 kişi yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildi. Ayrıca İspanya Meteoroloji Enstitüsü ülkenin yeni bir sıcaklık dalgası altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının 45 dereceye yükselmesi bekleniyor. Uzmanlarsa orman yangınlarının oluşturduğu sağlık risklerine karşı uyardı. Orman yangınlarında çıkan dumanı solumanın uzun süren ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
1: Biliyoruz ki hava kirliliği her biçimde ince partikül maddeye neden olur ve bu partiküller daha sonra hayati organlarımızdaki en derin çatlaklara, en küçük atar damarlara, kalbimize, akciğerlerimize, beynimize ve böbreklerimize yerleşir. Ve bu da organlarda iltihaplanmaya neden olarak organ fonksiyon bozukluğuna yol açar.
0: Uzmanlar yangın sezonunda koruyucu maske takılmasının önemli olduğunu da ifade etti.
2: Güney Amerika ülkesi Şili şiddetli bir fırtınanın etkisinde aşırı rüzgar ve yağmur nedeniyle sel baskınları yaşandı. Binlerce kişi elektriksiz kaldı. Felaket nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
0: Şili Perşembe gününden bu yana şiddetli fırtınayla mücadele ediyor. Ülkede etkili şiddetli rüzgarlar dev dalgalar oluşturdu, vinçleri devirdi. Fırtına Şili'nin 16 bölgesinin 10'unu etkisi altına aldı. Hükümet bu bölgelerde acil durumu ilan etti. Aşırı yağışlar nedeniyle başkent Santiago'da dahil olmak üzere birçok kentte su baskınları yaşandı. Ekipler sel sularını tahliye etmek için büyük çaba harcıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle devasa dalgalar oluştu. Tekneler karaya oturdu. Ayrıca birçok ağaç devrildi. Binalara ve araçlara hasar verdi. Şiddetli rüzgar Coquimbo kentinde dev bir vinci binaların üzerine devirdi. Fırtına nedeniyle enerji hatları da hasar gördü. En az 500 bin müşteriye enerji verilemediği bildirildi. Fırtınadan etkilenenlere Şili ordusu da yardım etti. Binlerce kişinin barınaklara tahliye edildiği açıklandı. Fırtınanın etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor.
2: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
3: Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Bülent Ortaçgil, Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adlı konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, Cihan Barbur, Kalben, Sena Şener ve Zuhal Olcay'la birlikte 19 Temmuz'da sahneye çıkıyor.

altın plak sahibi Pink Martini Türkiye'ye geliyor. Kendilerini müzik arkeologları olarak tarif eden topluluğun repertuar listesinde Üsküdar'a giderken ve Aşkın Bahar'dı şarkıları da bulunuyor. Konser 22 Temmuz.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, Ata Demirer gazinosuyla yaz turnesine çıkıyor. Komedyen Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske, geniş repertuarıyla ve kahkaha dolu hikayeleriyle 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
1: İçin çünkü benim fikrim. Böyle bir gün Instagram'ı karıştırıyordum. Hep aynı laf. Aa, bir tek ne desin, hayat sana güzel, hayat sana güzel falan.
2: Bir de köşkünde geçemez. Ben şikayet edenler de o.

0: Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 21 Temmuz'da Maximum Unique Açık Hava'da izleyiciyle buluşuyor. Jordi Galsera'nın eseri Metot, Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 23. yılında yenilenen oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasanisogi ve Yavuz Pekman bulunuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyun, 20 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri Profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 22 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.
1: Mektuplarım gelsin geri dönüyor. Onları sanki kendime
2: yapmışım gibi. Haber bültenini noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, liderler turuna çıkıyor. Salı günü itibariyle başlayacak görüşmelerde gündem çerçeve yasa olacak. Kurtulmuş ilk ziyaretini salı günü saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yapacak. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makam odasında olacak. Ardından saat 14'te ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Görüşmede eş genel başkanlar ve grup başkan vekillerinin yer alması bekleniyor. Gündemde ise çerçeve yasa olması planlanıyor. Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Ancak CHP grubuyla görüşmeye dair henüz bir randevu söz konusu değil. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti heyetinin bu haftada temaslarını sürdürmesi planlanıyor. Heyet Perşembe günü de İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa teklifinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor.
1: DEM Parti heyeti temaslarını tamamlayacak. Ardından İmralı'ya gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçtiğimiz hafta önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Gündem çerçeve yasa oldu. Bir gün sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan da eşlik etti. DEM Parti heyetinin bu haftada hem siyaset hem de bürokrasiden bazı isimlerle bir araya geleceği belirtiliyor. Temaslar tamamlandıktan sonra heyet Perşembe günü İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşacağı belirtiliyor. DEM Parti terör örgütü mensuplarına yönelik bir kategorik ayrım yapılmamasını istiyor. Hükümet ise suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapmakta kararlı. Teklifin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da muhalefet partileriyle temasa geçebileceği ifade ediliyor. Özgür Özel

0: Cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması ve dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin basın toplantısı yapacak. Çarşamba günü de MYK toplantısına başkanlık edecek.
1: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel, salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek. Özel'in kuracağı partinin isminin yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için genel merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek. Ve genel merkez cephesi Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu çarşamba günü de partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınma kararının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Temmuz sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da yapılacak. Toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı da ifade ediliyor.
0: Ve Dünya Kupası sahibini buldu. Şampiyon İspanya oldu. Heyecanla beklenen maçtaysa kritik anlar yaşandı. Dünya Kupası'nda daha önce yaşanmayan birçok yeniliği gördük ve devam da edecek. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizlerle birlikte. Ata, iyi geceler, yayınımıza hoş geldin.
2: Ahmet, iyi geceler, hoş bulduk.
0: Evet, yani çok sıkıcı geçen bir ilk yarı izledik. Messi beklenen performansı göstermedi. Arjantin ise sahada neredeyse istatistiği sıfırda kalmış durumda. Tartışmalı hakem kararları var. Nasıl bir dev final izledik? Değerlendirmen nasıl olur?
2: Ahmet, şu an acayip bir hikaye anlatıyoruz demek isterdim ama pek hikaye öyle olmadı. Evet, geriye dönük baktığımızda belki bu Dünya Kupası'nın farklı bir yeri olacak. Özellikle senin de bahsettiğin kısımlarda Arjantin'in hiç beklenmedik aslında oyunu 90 dakika, hatta 120 dakika oranı uzatmalarında da 2-3 tane yine fırsata girdiler ama oraya kadar hiç fırsat yakalayamayan bir Arjantin. Ve bıraktım fırsat yakalamayı, rakip ceza sahasına yanlış hatırlamıyorsam zaten ikinci uzatma dilimi, yani uzatmanın uzatmasında, ikinci uzatma devresinde bile sadece iki kere girebilmişti oraya gelene kadar. O anlamda gerçekten çok zayıf bir Arjantin vardı ama bunun ana sebebi tabii ki İspanya. Bunun ana sebebi tabii ki İspanya'nın oynadığı futbol. Başardıkları, yaptıkları. Çünkü bu turnuvanın alameti farikası İspanya açısından savunma. Şimdi İspanya normalde biz hücumla, işte pas oyunuyla vesaire tanımlarız. Buna dair çokça kez de konuşuruz ama İspanya bu turnuvada sadece bir gol yedi. O da Belçika'dan, De Ketelare'den yediği gol. Onun dışında oynadığı grup maçlarında, 3 grup maçında yemedi. Son 32'de yemedi, son 16'da tek golünü yedi. Ardından daha doğrusu son 16'da yemedi, çeyrek finalde yedi, yarı finalde yemedi ve sonrasında finalde de yemedi. Yani böyle bir istatistik bir kere çok aşina olduğumuz bir durum değil. İspanya olağanüstü bir savunma yaptı, olağanüstü bir hikaye yazdı. Bu turnuvada şu anda bu zamana kadar oynanan futbollara baktığımızda bu turnuvayı kim hak etti desen İspanya derim. Fransa'yı elemeyi başardılar, Belçika'yı elemeyi başardılar, Portekiz'i elemeyi başardılar ki Portekiz'de de Cristiano Ronaldo'nun biliyorsun son Dünya Kupası turnuvasıydı. O yüzden onlardan da beklenti her ne kadar oyun olarak karşılığını bulmasa da yüksekti. Çok zorlu bir yoldan geldiler. Son 32 turunda Avusturya'yı geçmeyi başardılar ki Avusturya da belki ülke tarihinin en verimli futbol dönemlerinden birisini geçiriyor. Tamamen Avrupa takımlarıyla oynayarak finale kadar geldiler ki Arjantin öyle az buz bir takım değil. Arjantin her defasında kendisini yukarı çıkartan, her defasında son nefeste dönen, o mental gücü sahaya yansıtan, hiçbir zaman pes etmeyen bir takım profilinde. Tüm bunları düşündüğümüzde İspanya'nın yaptığı bu yüzden özeldi. Ve ne olursa olsun rakibinizde Messi var. Ki Messi bugün belki hiç yoktu sahada ama yine son 5 dakika takımının artık yüklenmeye başladığı, gole mecbur kaldığı kısımlarda aldı, sağa çekti, sola çekti, içeri kesti, kendi vurdu, yine bir şeyler yarattı. Çünkü normal bir oyuncu değil. Lionel Messi 39 yaşında da olsa her zaman bu turnuvalara damga vurabilecek potansiyelde bir isim. O yüzden tüm bunları düşündüğümüzde İspanya'nın ne kadar özel bir şey başardığının bence farkına varmamız gerekiyor ve çok özel bir başarı. Evet, belki final işte biz izleyiciler için çok seyir zevki yüksek geçmedi vesaire, ama bunun suçlusu İspanya değil. İspanya rakip kaleye sürekli şut çekti, isabetli şut sayısı çok fazla, pas sayısı çok fazla, topa sahip olma oranı %65'in üzerinde. Bir dominasyon, yani hani domine etmek lafını burada kullanabiliriz. Gerçekten neredeyse tüm maçı domine etti. Benim yakın tarihte Dünya Kupası finallerinde hatırladığım daha büyük bir dominasyon yok herhalde. Oyun olarak bunu hissettirdiler ve Arjantin bir an bile herhalde bunu sevgili Evren Aydın'la Fransa maçının ardından konuşurken de söylemiştim. Hiç şüphesiz ki Fransa'da demiştik ki kenara bakıp artık bu maç bitsin diyen bir Mbappe vardı 70. dakikada. Mental olarak biz yeneceğizi hissetmiyordu Fransa, çünkü hissettirilemedi onlara ve aynısını da galiba Arjantin için söyleyebiliriz.
0: Evet, İspanya Arjantin duvarını yıktı elbette. Çok tartışmalı pozisyonlar da oldu. İptal edilen bir gol var. Tartışmalı hakem kararları var. Bunu sormak istiyorum. Tabii çok yapılan eleştirilerden bir tanesi de tabiri yerindeyse Arjantin'in kabadayılık yaparak çok agresif bir oyun sergilemesi oldu. Ne dersin, tartışmalı hakem kararlarına yorumun ne olur?
2: Ya tabii ki desteklediğimiz bir şey değil sahada bu şekilde oynanması, ama buradaki esas mesele o değil. Güney Amerika futbolu böyle. Bu da bir realite. Güney Amerika futbolunda geçmişte de Uruguay Dünya Kupası'nı kazanırken de, Arjantin Dünya Kupası'nı kazanırken de bu sertlik her zaman vardı. Evet, yeni nesil futbolda, modern futbolda belki oyuncular biraz daha bu konuda estetik diyebileceğimiz tırnak içinde bir performans sergilese de, sahada bunlarla çok fazla uğraşmak istemese de, bir diğer taraftan da bu da futbolun bir gerçeği. Futbol kuralları içerisinde bunu yapabilirsiniz. Bu sizin gücünüzü gösterir. Bu sizin fiziksel kalitenizi gösterir. Ve belki de mental olarak rakibinize karşı üstünlük kurmanızın önündeki en önemli donelerden birisidir. O yüzden ben bu konuda çok eleştirmiyorum. Arjantin'in oyun mantığı bu. Çünkü orta sahada hani böyle çok işte Rodri'si var da, Fabian Ruiz'i var da, onlar mı bu şekilde bir oyun tercih ediyor? Hayır. Buradaki mesele bu değil. Burada Paredes'iniz varsa, orta sahanızda Depol'unuz varsa, bu isimler zaten fiziğiyle oynayan, sertliğiyle oynayan, motivasyonuyla oynayan, mentaliyle oynayan oyuncular. Bu oyuncular doğal olarak bu şekilde bir oynayış tarzı benimsiyor. Buradaki mesele bu. Ama diğer taraftan da tabii ki benim tercihim de İspanya'nın tercih ettiği, ki İspanya bugün hiç fırsat vermedi açıkçası Ahmet. Yani hiç şunu hissettirmedi bize. Ya işte burada acaba sinirlenecekler mi? Burada acaba mental olarak Arjantin'e kaybedecekler mi? Hiç hissetmedik bunu. Onlar geldiler, onlar sırtını dönüp gittiler. Yani hiçbir zaman Arjantin'in o tırnak içindeki oyunlarına gelmeyen bir İspanya vardı. Bunun altını çizmem lazım. Ve tüm bunları düşündüğümüz zaman da doğal olarak o eleştirileri ben çok doğru bulmuyorum. Hakem konusuna gelirsek bir eleştiri var, evet, özellikle golün iptal edildiği pozisyon. Bence orada hakem iptal etmese VAR müdahale etmezdi, ama hani hakem de neden orada o düdüğü çaldı da diyemem. Bir basma var, bir müdahale var, hiçbir şey yoktu da hakem iptal etti diyemem. Ama İspanyollar da yani bence bu iptal edilecek bir pozisyon değildi derse bence onlar da haklıdır.
0: Evet, hiç şüphesiz Messi ve Yamal'dan büyük beklenti vardı. Messi biraz değerlendirdin. Yamal'ı da sormak istiyorum. Yıldız oyuncuların bu kritik maça katkıları nasıl oldu?
2: Lionel Messi zaten söylediğim gibi yani 115'lere kadar belki topla bile doğru düzgün buluşmadı. Ama Lamine Yamal için de böyle tam zıttı, olağanüstü oynadı demek doğru olmaz. Ha, şunu söylemem lazım. Yani Lamine Yamal'ın reytinglerine bakarsanız istatistik firmalarında hiç de kötü bir performans gözükmüyor. Ama Yamal'dan ne beklersiniz asist yapsın, Yamal'dan ne beklersiniz gol atsın, Yamal'dan ne beklersiniz çalım atsın. Bunları çok fazla yapabildi mi? Hiç şüphesiz ki yapamadı, hepimiz izledik. Lamine Yamal'dan daha yüksek bir beklenti vardı, ama Lionel Messi'nin, Arjantin'in Lionel Messi'ye bağımlı olduğu kadar İspanya Lamine Yamal'a bağlı değil. Yani İspanya Lamine Yamal olmadan da bir şeyleri yapabiliyor, hatta Lamine Yamal'ı biraz bunun bir parçası olarak kullanabiliyor, ama Arjantin tamamen Lionel Messi'ye odaklı bir takım. O yüzden Messi olmadığında Arjantin olmayabiliyor, ama Yamal olmadığında İspanya yine var oluyor. Hatta Lamine Yamal'ın Barcelona'daki profiliyle İspanya'daki profili de çok aynı değil. Barcelona'da biraz daha bireysel olarak oynamaya, biraz daha olanı açmaya yönelik bir futbol benimsedi.

0: yönetiyor aslında Hansi Flick yönetimi, ama burada İspanya'da Luis de la Fuente teknik direktör daha takım. Yani ben hep bunu vurguluyorum. İspanya bir milli takım gibi oynamıyor. İspanya bir kulüp takımı gibi oynuyor. Sanki sezona birlikte hazırlanmış, sezon öncesi kampı yapmış, transferler yapılmış ve birbiriyle 3-4 yıldır oynayan bir oyuncu grubu varmış gibi düşünün. Bu anlamda İspanya bence en büyük farkı yaratıyor. O yüzden Lamine Yamal'ın öyle standart üstü oynamaması da İspanya'yı çok etkilemedi diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii yeniden Messi'ye dönecek olursak, 2016'da da yine aynı statta Copa America finali oynanmış ve favori Arjantin Şili'ye yenilmişti o maçta ve Messi ağlayarak milli takım bırakmıştı. Şimdi yine 39 yaşında ve ikinci kez Dünya Kupası'na çıktı. Bundan sonra Messi'nin yolculuğu ne yönde seyredecek?
0: Lionel Messi hiçbir zaman şunu söylemedi: ben bu Dünya Kupası ile birlikte bırakacağımı söylemedi. O yüzden biz bu konuda bir şey söylersek yalan söylemiş oluruz. Ama Lionel Messi'nin tabii ki muhtemelen şöyle bir hayali vardı: ben 2026 Dünya Kupası'nı da kazanayım ve işin sonucunda da bu şekilde veda edeyim mutlaka vardır. Çünkü 39 yaşında ve bu turnuvada bile çok fazla koşmayan, çok fazla aslında topla sadece kendisine geldiğinde hareket eden, topsuz oyunda çok fazla olmayan bir Lionel Messi vardı. Bundan 4 yıl sonraki Dünya Kupası'nda şu şekilde bence olur. Tabii ki bu takımın ana parçası olmaz. Bu turnuvada izlediğimiz gibi olmaz. Ama bu kadronun bir parçası olur. Arada oyuna girer, destek olur. Bunu bilemem. Ama Lionel Messi de tabii ki bunu kabul eder mi? Onu da bilemem. Çünkü burada Lionel Messi birinci adam olmaya, lider olmaya alışmış bir figür. Ve bu yüzden de Lionel Messi'li Arjantin'le, Messi'nin yedekten girdiği bir Arjantin arasında çok fark var. Lionel Messi bence bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayacak. Benim tahminim o. Ama kesin olmayacak da diyemem. Çünkü bu da Lionel Messi.
1: Evet, yıldızların performansını konuştuk. Teknik direktörlerin maç içindeki hamlelerini nasıl yorumlarsın?
0: Luis de la Fuente kesinlikle çok daha ağır bastı, ama ben burada Lionel Scaloni'ye de bir şey söyleyemem, Arjantin'in teknik direktörüne. Gerçekten o da elinden geleni yaptı. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. O ismi aldı, oyunu çıkarttı, öbürünü ekledi, öbürünü çıkarttı vesaire. Bunları denedi. Yani çok fazla denedi. Devre arasında denedi, maçın içerisinde denedi, uzatmalarda denedi. Bazen denersiniz olmaz. İspanya bugün Arjantin'e hiçbir alan bırakmamaya geldi. İspanya bugün Arjantin'i domine etmeye geldi ve sahaya bunu yansıttı. O yüzden Luis de la Fuente ne istediyse o oldu. Yani İspanya ne istediyse o oldu sahada. Lionel Scaloni'ye ben şunu diyemem: çok hatalı kararlar verdi, bu isimde nasıl olmaz vesaire. Mesela Lautaro Martinez de oyunu almadı. Bu da tabii ki bir eleştiri konusu olur mu bilmiyorum. Bence olmaz, ama 10 kişi kalan bir takımı o takviye yapmak kolay değil. Ama tüm bunları düşündüğümüz zaman Lionel Scaloni'nin oradaki performansı, oradaki hikayesi üzerinden Arjantin'in aslında kaybedişini anlatamayız. Bu hikayeyi doğuramayız. Ama Luis de la Fuente üzerinden okuyabiliriz. Olağanüstü bir teknik direktör. Altyapılardan biri İspanya'yı çalıştırıyor. Geldi 2024'te Avrupa şampiyonu yaptı. Arada Uluslar Ligi şampiyonu yaptı. Şimdi Dünya Kupası'nı kazandı. Herhalde İspanya tarihine daha şimdiden adını altın harflerle yazdırdı Ahmet.
1: Evet, biraz da şampiyonu konuşalım. Yani bu şampiyonluk İspanya'nın ikinci şampiyonluğu oldu. İspanya futbol tarihinde bu şampiyonluğu nereye koyarsın?
0: İspanya'nın ikinci dünya şampiyonluğu. İlki 2010'daydı ki orada da Andres Iniesta ile birlikte Hollanda karşısında çok kritik bir galibiyete imza atmışlardı. Uzatmalarda kazanmışlardı. Yine aynı şekilde nasip oldu İspanya'ya. İspanya daha önce yarı finale de çıkmamıştı. 2010'da çıkmıştı. Bu anlamda çıktığını kazanıyor diyebiliriz. Yarı finale çıkıyor, kazanıyor. Finale çıkıyor, kazanıyor. Şu anda iki finalde iki galibiyet oldu İspanya. Buraları artık oynamayı çok iyi biliyorlar. Evet, belki bunu oyuncular üzerinden okuyamayız. Oyuncular belki ilk kez bu genç kadro bir Dünya Kupası finali deneyimi yaşadı. Ama İspanya futbol kültürü olarak artık bence bize o zirveyi hissettirdiler. O hissiyatı hissettirdiler. Ve İspanya dünya futbolunun bugün bir numarası olmayı kesinlikle hak etti. Her şeyi hak etti. Luis de la Fuente hak etti. Lamine Yamal hak etti. Kalesinden hücum hattına kadar herkes hak etti. Ve İspanya bence, İspanya futbolu bundan sonrasında da domine etmeye devam edecek. Çünkü çok genç bir kadro. Alttan gelen çok fazla genç yetenek var. Ve tüm bu detayları düşündüğümüzde de İspanya önümüzdeki yıllarda da tekrar 2030'da Fas, İspanya, Portekiz, tabii kendi ev sahipliğinde oynanacak. Orada bir şampiyonluk olur mu bilmiyorum. Üst üste iki biliyorsun çok zor. Arjantin bunu başarmayı denedi, olmadı. Arjantin Fransa 2022'de denedi olmadı. Arjantin burada denedi olmadı. Ama belki de İspanya nasip olur 2030. Çünkü ev sahibi olarak oynayacaklar. FAS İspanya ve Portekiz'de düzenlenecek 2030. O da onlar için büyük bir avantaj. Ama 2026 Avrupa Şampiyonası'nda bir numaralı adayı bence şu an itibarıyla ve daha doğrusu 2028 Avrupa Şampiyonası'nın ve 2030 Dünya Kupası'nın da şu andan itibaren, şu anki perspektifte yine tabii ki büyük adaylarından birisi olacak Ahmet, onu söyleyebilirim.
1: Evet, İspanya turnuvayı sadece bir gol yiyerek tamamladı. Yani İspanya'nın turnuva boyunca sence en istikrarlı yönü neydi? Öne çıkan?
0: Az önce de söylediğim gibi savunması. Yani savunma anlamında çok ciddi fark yarattı. Hücumda belki evet çok fazla sayıda gol attılar, çok fazla sayıda pozisyona geldiler ama İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu hatırlanırken alameti farikası savunma olarak hatırlanacak. Bir Dünya Kupası'nı ki bu Dünya Kupası önceki Dünya Kupalarına göre çok daha fazla takımda oynandı. 48 takımda oynandı. Bu yüzden de bu çizgiyi düşündüğümüzde de çok daha fazla maç var. Ve bu maçlarda da sadece bir gol yemiş bir İspanya var. Böyle bir hikaye varken bunu savunma üzerinden okumamak yanlış olur. Bunun altını çizmem lazım. Alameti farikası savunma. Bu savunma belki şampiyonluğa taşıdı. Her zaman söylenir hani hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar diye bir şey vardır ya. Savunma maç da kazandırdı onlara. Belki en büyük yaptıkları görsel şölen savunmadaki o duruşlarıydı. Unai Simon gol yemeden neredeyse dakikalar, saatler geçirdi. Sadece en başta da söylediğim gibi Belçika karşısında çeyrek finalde deketelerden yediler golü. Onun dışında hiçbir gol yemediler ve çok zorlu rakiplere karşı oynadılar. Karşınızda son şampiyon Fransa var. Karşınızda Ronaldo'nun son turnuvası olan Dünya Kupası'nda Portekiz var. Karşınızda ABD'yi gerçekten sükseli bir şekilde yenmiş Belçika var. Karşınızda belki kendi döneminin en iyi futbolunu oynayan Avusturya var. Bunları düşündüğümüz zaman savunma gerçekten çok büyük fark yaratıyor Ahmet. Son sözlerim olarak da şunu ekleyeyim. Bir taraftan da gerçekten İspanya'nın burada bu savunmasını sürdürebilmesinin en önemli parçalarından birisi tabii ki Rodri orta sahada, savunmada Kubarsi. Bence gerçekten Rodri yaşı ve tecrübesiyle, Kubarsi gençliğiyle o farkı çok net bir şekilde yaşattılar ve bize hissettirdiler. Bence İspanya'nın da bundan sonraki turnuvada da en büyük alameti farkısı bu olacak diyeyim ve son sözümü de bu şekilde söylemiş oldum.
1: Evet, tabii şunu da sormak istiyorum. Yani dev final maçı için sonucuna dair çeşitli tahminler yapıldı. Genelde yorumlar şu yönde yapılıyordu. Maçın sonucunun 2-1 biteceği yönünde bir beklenti vardı. Penaltılara gideceği de gelen tahminler arasındaydı. En azından konuşulan konular arasındaydı. Bunu da sormak istiyorum. Yani eğer dev final penaltılara gitseydi avantaj kimde olurdu sence?
0: Ya bunu tabii ki bilemeyiz. Yani penaltılar hatta %50-50. Yani %50-50 üzerinden bir şey okumak çok mantıklı değil. Futbolda bu çok yapılabilecek bir şey de değil. Ama hani şimdi Arjantin doğru düzgün şut çekemedi. 118'lere, 120'lere kadar, 120 uzatmalarında geldi şutlar. Şimdi hani şut mekaniği diye bir şey var. Bütün gün hiç şut çekmediniz, penaltılarda geldiniz, 5'te 5 yaptınız. Çok ihtimal dahilinde değil. Ama bir taraftan da Arjantin'in bugün en iyisi de Emiliano Martinez'di. Yani kalecisiydi. Penaltılarda da kaleci çok büyük önem teşkil ediyor ve tecrübe çok büyük önem teşkil ediyor. Lionel Messi'niz var. Evet belki çok fazla penaltı kaçırmasıyla da gündemde, geçmişte de çok önemli turnuvalarda çokça penaltı da kaçırdı, bunu da biliyoruz. Ama ne olursa olsun Messi'niz var. İspanya'da bu kadar net bir penaltıcı var mı? Bu kadar net ve özgüvenliler mi? Bu kadar tecrübe sahibi mi? Onu bilmiyorum ama az daha da gidiyorduk penaltılara. Yani hiç de uzak değildi. İkinci uzatma devresinin başında geldi gol ve 14 dakika 15 dakika daha o gol olmasaydı ve bu şekilde gitseydi penaltılara gidiyorduk. Bence İspanya'nın hakkı olmayacaktı. Yani İspanya için bir haksızlık olacaktı, öyle söyleyeyim. Çünkü bu kadar domine ettiği bir maçta penaltılarla şansın %50-50'ye gelmesi, hele ki Arjantin'in 10 kişi kaldığını düşünürsek, Arjantin artık zaten Enzo Fernandez'in atılmasıyla tamamen ona döndü. O yüzden tüm bunları düşündüğümüzde Ahmet, bence penaltılar üzerinden çok fazla okumaya gerek yok. İspanya'nın gerçekten dominant bir oyunu vardı ve kişi de penaltılara kalmadan çektiler. Penaltılarda ne olurdu onu da bilmiyorum. Belki yarın öbür gün böyle bir şeye denk gelme şansımız olur.
1: Evet, seni biraz soluklandıralım. İspanya'nın şampiyonluğunun ardından tebrik mesajları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ve paylaşımında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına ülke

0: ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum diyor sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir kez daha tekrar edelim. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İspanya'nın şampiyonluğu sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında. Evet, tabii turnuvayı değerlendirmeye devam ediyoruz. D final maçını değerlendirmeye devam ediyoruz. Ata, turnuvanın en güzel golünü de sormak isterim. En güzel golü sence hangisiydi turnuvada?
1: Ahmet, yani şimdi tabii turnuva daha yeni bitti. Hani bunun üzerinden de direkt de aklıma gelmiyor açıkçası. Tabii ki çok özel goller var, çok güzel goller var. Hani bunlarla ilgili şu anda, hani önceden söyleseydiniz bu konuda hazırlanırdım ama şu anda bu konuda bir bilgim yok. Aklıma da gelmiyor. Çok özel goller var, çok güzel goller var. Hepsini tabii ki değerlendirmek lazım ama özellikle uzaktan çok fazla şık gollerin yaşandığı oldu. Julian Alvarez'in golü mesela aklıma geliyor. En son kendilerini belki de İsviçre maçında yarı finale taşıyan gol çok özeldi. Atılış tarzı olarak da çok özeldi. Yine böyle hani düşündüğümde farklı tarzda goller vardı. Ama bunları biraz daha hani ileriki süreçte konuşmak daha mantıklı olabilir. Biraz finale dair, çünkü final sonrasında da o günlere dair çok fazla böyle anımsayamadım. Hani belki daha sonrasında bir sohbette seninle konuşuruz.
0: Evet, Dünya Kupası'na alınan yeni kararlar vardı. Bu da çokça tartışıldı. Bunu sorayım. Tabii dev final maçını konuştuk, performansları konuştuk. Bunu da konuşmadan geçmek istemiyorum. Öncelikle FIFA'nın 48 takımlı formatını nasıl değerlendirirsin? Birçok yenilik de getirildi ve bu artarak devam edeceğe de benziyor. Ne dersin?
1: Hatta daha da artacak deniyor. 64 takım deniyor. Bilmiyorum yani artık o nereye gidecek. Yani bununla ilgili şu an yorum yapmak kolay değil ama Gianni Infantino da biraz bu hikayeyi sevdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu su molaları biliyorsun çok konuşuldu. 3 dakikalık molalar bugün devre arası 27 dakika 28 dakika sürdü. Daha da sürebilirdi. Maç çok geç başladı. Maç neredeyse 10 geçeye kadar gidecekti yani biraz daha devam etseydi. Bu anlamda da özellikle fark yaratan bir turnuva oldu. Bence negatif anlamda söylüyorum ama bir taraftan da 64 takıma çıkması iyi mi? Ya bilmiyorum. Yani 48 takıma çıkması da eleştirdiğim bir konuydu ama o kadar da kötü bir fikir olmadığını açıkçası gördüm. Çünkü farklı ülkelerin bu heyecanı yaşaması, belki kariyerlerinde, ülke tarihlerinde hiç yaşamadıkları heyecanı yaşayabilmeleri bence güzel. Bir taraftan turnuvada çok sayıda maç sayısı olması turnuvanın boş günlerini de çok azaltıyor. Bunun da altını çizmem lazım. Bu anlamda da güzeldi. Ama tüm bunları düşündüğümüz zaman hani bu turnuvadan alınacak çok kural var mı? Evet var. Ama bence bir tarafta bırakılması gereken de çok fazla kural var. Özellikle bu su molası, işte 3 dakikalık su molası. Su molası bir kural sıkıntısı değil ama su molasının bir reklam molasına dönüştürülmesi bence bu turnuvanın ruhunu öldüren, bu turnuvanın özellikle futbola ne kadar negatif etki edebileceğini gösteren bir kural oldu diye düşünüyorum. Ama mesela yere yatan oyuncunun 1 dakika kenara alınması gibi çok verimli kurallar da var. Bunların da pozitif olarak yansıması gerekiyor Ahmet. Ama diğer taraftan tabii ki negatif kurallar da var, bunlardan da bahsedelim.
0: Evet, yeniden şampiyonu konuşacak olursak İspanya elbette bir ekol sistem takımı, U19 takımı da şampiyon olmuştu. Önümüzdeki sezonlar için yorumun ne olur? Domine eder mi sence?
1: Önümüzdeki sezonları domine edeceğini düşünüyorum. Özellikle 2028 Avrupa Şampiyonası'nın bence bir numaralı adayı. Tabii burada bir taraftan Fransa'da Zinedine Zidane'la birlikte artık yola çıkacak ve Zinedine Zidane'la birlikte Didier Deschamps sonrası yeni bir yolculuğa başlıyor. Kadro kalitesi çok yüksek ama işte kadro kalitesinin oyun kalitesine göre daha geride olduğunu da aslında hissettik, gördük. Oyun kalitesi her zaman çok daha ağır basan bir şey ve İspanya bunu gerçekten net bir şekilde sağlayabildi, bunu hissettirdi. O oyun gücüyle de aslında baktığınızda ileri süreçte de o farkı yaratabilecek bir takım hüviyetinde. 2030'u konuşmak için çok erken, 4 yıl çok uzun bir süre. Jenerasyonlar değişiyor, takımlar değişiyor, hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor. Ama yakın tarihe baktığımızda 2028'in bence en büyük adaylarından birisi. Keza yine işte önümüzdeki Uluslar Ligi'nde de yine en büyük favorilerden birisi olacaktır. Bunu da gösterdiler zaten. Avrupa'nın neredeyse tüm elit takımlarını yendiler, elediler. Çok daha zor olan taraftan geldiler. Finalde en

0: son şampiyonu yenmeyi başardılar ki Arjantin İngiltere karşısında olağanüstü bir geri dönüşe imza atmıştı. Tüm bunları düşündüğümüzde de İspanya tabii ki favori olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum. İki takımın teknik direktörünün kulüpler bazında büyük başarıları yok. Milli takım ve kulüp takımı ayrımında yorumun ne olur?
0: Yani bu konuyla ilgili tabii yorum yapmak kolay değil ama milli takım ve kulüp takım ayrımı hani burada biraz daha takımların içerisindeki kadronun işte daha doğrusu takımlara oyuncu gönderen kulüplerin ne kadar bu oyuncuları bir arada tuttuğuna bağlı. Şimdi Ferran Torres'i görüyoruz. Bugün çıktı, gol attı, fark yarattı ve aslında İspanya'nın modeli 2010'da da aynı şekildeydi. Böyle bir yükselen oyun oluyor. Özellikle İspanya futbolunun içinde bence bu son dönemde Barcelona'nın futbolu. 2010'da da aynı şekilde Barcelona'nın futbolu yükselişteydi. O futbol kadrosundan, o jenerasyondan, o kadronun oyun yapısından ve keza yine aynı şekilde oyuncularından faydalanarak milli takıma bir etki yaratma durumu oluyor. İspanya 2010'da bunu başardı. Orada da takım gibi takımdı. Yani gerçekten bir kulüp takımı gibi oynayan bir İspanya vardı. Ama diğer tarafta da bu turnuvada da bence aynısını görüyoruz. Çok özel futbolcular var. Ama bunların başında tabii ki kim geliyor? Lamine Yamal geliyor mesela. Barcelona La Masia'nın yeni bir ürünü. Bir taraftan da en eski ürünlerinden birisi bugün karşısındaydı. 39 yaşındaki Lionel Messi. Yani bunları düşündüğümüzde işte yine bu futbola adapte olan zaten uzun yıllardır ki Ballon d'Or kazanmasıyla da çok gündem olmuştu Rodri. Çok ciddi sakatlıklar geçirdi ama pozitif bir dönüş yaptı. Yani kulübün özellikle milli takıma etkisi her zaman fark yaratıp bence bu dönemde de biraz İspanya'nın rol modeli Barcelona olduğu gibi geliyor bana. 2010'da olduğu gibi. Ama bu sefer o kadar Barcelona kadrosu mu ondan emin değilim. Yani bu sefer o kadar Barcelona odaklı bir kadro değil bence. Yine Barcelona'dan çok sayıda oyuncu olsa da bir öncekinde çok daha orası odaklıydı. Yıldızlar vesaire. Bu turnuvada da farkı o yarattı. Bence bundan sonraki turnuvalarda da farkı o yaratacak Ahmet. Bu şekilde söyleyebilir.
1: Evet, seni biraz yorduk. Son soru dedim ama son sorumu milli takım üzerinden sorarak bitirmek istiyorum müsaadenle. Tabii milli takımın yani Türkiye'nin aslında Dünya Kupası'nda çıkardığı dersler neler? Yani diğer turnuvalarda hazırlıkta neleri önceleyeceğiz? Tabii milli takımda da görmek istediğimiz elbette yerler vardı. En azından bir çeyrek final beklentisi de vardı. Milli takım üzerinden değerlendirmen ne olur? Son olarak bununla bitirelim.
0: Ahmet, milli takımla ilgili de bence bugün bize şunu gösterdi ki hani bugün kalede, bugün işte dışarıda maçı izliyorduk arkadaşımla konuşurken ona da söyledim. Kalede Unai Simon oldu. Unai Simon'dan daha iyi kaleci var mı elinde? Evet var. Raya var mesela. Arsenal'la Premier Lig şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Sezonun en iyi kalecisi seçildi vesaire. Ama buradaki mesele takım olabilmek. İspanya bunu sağladı. İspanya'da yedekte bekleyen çok daha iyi performans göstermiş, bu sezonu daha iyi geçirmiş oyuncular var. Ama önemli olan kadroya uygunluk. O oyun yapısına uygunluk. Biz bunu Vincenzo Montella ile sağladık. Evet, bu Dünya Kupası kötü geçti. Evet, belki ben bunları söylediğim için beni eleştirenler de olacak ama bizim şu anki durumumuz, hemen bir değişikliğe gidelim, bizim kadromuz çok kaliteli, biz zaten başka teknik direktör olsa uçarız kaçarız değil. Bizim şu anki durumumuz, tam olarak modelimiz İspanya olmalı. İspanya gibi olalım, o kadro kalitesine sahip olalım tabii ki demiyorum ama onlar kadar kadro kalitemiz kaliteli değil. Onların bence yarısı kadar bile kaliteli değil. İyi oyuncularımız var ama gelişmesi gerekiyor. İyi oyuncularımız var ama birlikte oynamayı öğrenmeleri gerekiyor. Bence Türkiye son yıllarda bunu çok iyi yaptı. Biz bu yüzden Dünya Kupası'ndayız. Biz bu yüzden Avrupa Şampiyonası'nda son 8'e kaldık. Biz bu yüzden Uluslararası Ligi'ndeyiz. Bunu doğru yaptık. Evet, kötü iki maç geçirdik. İki maç kötü geçirince Dünya Kupası'ndan elen. Büyük bir ayak kırıklığı mı? Büyük bir ayak kırıklığı. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama evet, bunları bir kenara bırakıp bizim şuna odaklanmamız gerekiyor Ahmet. Biz takım olarak oynamak zorundayız. Buna odaklanmamız gerekiyor. Buna göre uygun oynamamız gerekiyor. Ve öyle çat hocaya gönderdim, çat şunu getirdim, çat bunu getirdim yapmamamız gerekiyor. Bir şey inşa etmeye başladık, bu yarıda kalmasın. Evet, kötü bir Dünya Kupası ama rotayı gelin 2028'de çevirelim. Avrupa Şampiyonası'na çevirelim. Herkes iyi turnuva geçirmiyor. Bugün Almanlar son 32'de elendiler. Bir önceki turnuvada grupta elendiler. İtalyanlar 3 Dünya Kupası'na gelemiyor. Bunlar bizden çok daha büyük futbol ülkeleri. Futbol olarak bize çok daha fazla, bizden fazla fazla başarı kazanmış ülkeler. Onlar bile bir yapılanmanın içerisinde ve belki bizi model olarak gösteriyorlar. O yüzden bunların ışığında bizim bir şekilde bu kadroyu korumamız, üzerine eklememiz ve bu şekilde bir takım olmamız gerekiyor. Ben de bunları söyleyerek

0: sözlerimi noktalayayım. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, biz teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Tabii 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu ve tarihinde ikinci kez şampiyonluğu göğüslüyor İspanya milli takımı. Tabii sokaklar coşkulu, kalabalıklar sokaklara inmiş durumda. Büyük kutlamalar yapılmaya başlandı. İspanyollar sokakta. Tabii İspanya milli takımı 106. dakikada buldu. Golle Arjantin duvarını yıktı. ET Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'la birlikte dev final maçını değerlendirdik. Bu yayınla birlikte haber bültenini de noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz, iyi pazarlar. Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalışacağız. CHP çok kritik bir haftaya giriyor. Belki de Özgür Özel Salı günü son grup toplantısı yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı sıfatıyla. Meclisle hali hazırda tatile girmeye hazırlanıyor. Meclis tatile girdikten sonra 7 parti için stat veriliyor. Çok önemli, ilginç kulisler var. Diğer taraftan memleketin gündemini işgal eden bir başka konu. Çok önemli bir konu. Haluk Levent meselesi, ahbap olayı. Babala TV'den Oğuzhan Uğur'un ifadesi az önce emniyette tamamlandı. İfadede çok çarpıcı detaylar var. Ben izin verirseniz konuklarıma bir hoş geldin diyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Necdet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu. Alihan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İlyas Aktaş, genel araştırma şirketi. Hep bu generali unutacağım diye şaşırıyorum. Genel araştırma şirketi başkanı İhsan Aktaş hoş geldiniz.
3: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Sizin adım, doğum gününüzü geçen hafta kutladık. Nasıl geçti bir hafta?
4: O bana bir yıl yeter yani. O bana bir kutladınız ya gerçekten. Gerçek bir kutlama yaptılar çünkü bunu
0: unutamayacağım. Peki doktor sizin de siyaset bilimci hoş geldiniz.
4: Çok sağ olun.
1: Benimkine de bir ay kaldı.
4: Tabii, bu arada tavsiye ederim. Güzel moral veriyorlar.
0: Peki. Orhan Bursalı. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş siz bulduk. De dinlendiniz bir süre.
5: Ya evet.
0: Ekranlar sizi aradı.
5: Bir hafta süren bir İran olayı yaşadık. Ondan sonra da ben Büyükada'da bulunuyorum. Orada epey de yan gelip yattım sayılabilir ya. Yani.
4: Ama İran, gerçek İran. Yani İran gündemi değil.
5: Ya İran, evet İran. Peki. Tahran'da 6 gün kaldık yani. Evet, ben Türkiye'den 25 kadar gazete, 25-30 kadar gazeteci, medya ağırlıklı olarak. Onlar hep beraber oradaydık. Davetli olarak gittik orada. Orada izlenimlerimizi yazdık. Tahran aslında yani pek de savaş görmüş bir kente benzemiyordu. O bakımdan rahattı da. Henüz daha bugün çatışmalar da başlamamıştı, bugün yaşadığımız çatışmalar. Ama eli kulağındaydı. Yani
0: Necdet Bey de cenazeye katıldı. Tahran'da öyle büyük bir yıkım olmadığını söylüyordu.
5: Doğru. Büyük bir yıkım yok. Tek tük var. Onları gördük zaten. Üniversitenin bir kısmı vurulmuştu. Adalet Bakanlığı Gülistan Sarayı'nın hemen yanı başında duran, orada ne işi var çok da merak ediyorum. Yani sarayı, etrafını boşaltmanız lazım her şeyi. Ama kocaman bir Adalet Bakanlığı binası dikmişler. Onu da vurmuşlar. Yani en azından yukarıdan aşağı 5-6 katı gitmiş. Evet. Onu gördük. Ufak tefek şeyler de gördük aslında ama yani savaş Tahran'da yok sayılabilir. Şimdi de mesela 6 gündür de, daha doğrusu 3 gündür böyle savaş yeniden başladı gibi ama Tahran'la ilgili hiçbir olay görmüyoruz. Daha çok Hürmüz Boğazı'da, Güney Tarih...
0: Ben İran'da, devrim muhafızlarının bir videosunu izledim. Kafalarındaki yeni enerji koridoruna dönük bir operasyon gibi kendi tahlilleri.

0: İran devrim muhafızları harita üzerinde nereler vuruluyor diye gösterirken aslında kastettikleri Amerika'nın kafasından geçen yeni enerji koridorunu hayata geçirmek.
1: Şimdi hem o tarafı var hem de İran'ın aslında Hürmüz'e giden enerji noktalarına bağlantısını kesmek için bombalamalar yapıyor. Köprüler vesaire falan. Yani bu sadece enerji alanlarına İran'ın ulaşması değil, asker sevkiyatı vesaire falan. Evet. Bütün onları da mümkün olduğu kadar zorla sokmak amacıyla yani hedefi hedef olarak İran'ın güneyini seçtiler. Zaten oraları bombalıyor. Oradan haberleri alıyoruz.
0: Evet. CHP dediğim gibi çok kritik bir haftaya giriyor CHP. Çünkü salı günü grup toplantısında Özgür Özel belki de mini bir veda konuşması yapacak. Tam bir veda konuşması beklenmiyor. Çünkü ardından İl başkanları ve kendi döneminde seçilmiş parti meclis üyeleriyle bir araya gelecek. Bu son kulisler. Meclis tatile girdiği andan itibaren de kurulacak partinin dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Son kulis Özgür Özel istifa edecek. Kurulacak partinin genel başkanı olacak. Özgür Özel katılacak mı, katılmayacak mı tartışmaları devam ederken alınan karar bu. Kalmasını hani bir grup milletvekili CHP'de kalsın, kurultayı kollasın, bundan da vazgeçilmiş. Düşün peşime dediği milletvekilleri de Özgür Özel'le beraber hareket edecek. Bakalım kaç milletvekili CHP'den kopacak. Hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Necdet Saraç var. Necdet Bey, sizde de vardır kulisler. Çabalarınızı da biliyoruz. Hani siz bir sulh olsun, İki taraf bir araya gelsin, anlaşılsın diyordunuz. Hatta kurultay tarihini de Kemal Bey de dillendirdi. Ama görünen o ki dönüş yok. Parti kuruluyor. Ne hissediyorsunuz?
2: Tabii duygusal düzeyde baktığınızda bölünme her zaman el ele bir muhalefet partisi, hele Cumhuriyet Halk Partisi bir partide bölünme, yarılma, ayrılma nasıl tarif ederseniz dedin. Bu sonuç itibariyle yani insanı mutlu edebilecek bir iş değil. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'le özdeş bir partiyi konuşuyoruz. Türkiye siyasal tarihinin belki de Cumhuriyet döneminin canlı tanığı Cumhuriyet Halk Partisi. Tarihi bir biçimde oradan da okumak mümkün. Ben buna rağmen halen sağduyunun geçerli olabileceğini düşünüyorum. Dün bir maç vardı. Dünya Kupası'nda 3. 4. maçı vardı. Maçın birinci yarısı Fransa ve İngiltere oynuyordu. Birçok izleyici zaten takip etmiştir. Maçın birinci yarısında İngiltere Fransa'ya tam 4 gol attı. Maç 4-0'dı. Ve ikinci yarı başlamadan birinci yarı bittiğinde spikerin anlattığı ki tribünlerde de onu gördük. Fransa seyircisinin çok önemli bir bölümü sahayı terk etti. 4-0'dan sonra. İkinci yarıda başka bir Fransa izledik. Maç berabere bitebilir miydi? Bitebilirdi. Muhtemelen o çıkan seyirciler pişman olmuşlardır. Belki Fransız seyirciler statta kalsaydı Fransa-İngiltere maçı berabere bitebilirdi. Ya da Fransa kazanabilirdi. Maç 5-4'e kadar geldi.
0: Necdet Bey, siz sözünü sakınmadan söyleyen birisisiniz. Futbola getirerek bizi şey yapmayın. Benim de en hassas olduğum zamana geldiniz. Ben de şimdi gidileceğim bu futbol meselesine. Gidiyorlar artık.
2: Evet.
3: Artık bölünmeseydik iktidar olacaktık.
2: Hayır, daha yeni yaşadığımız için örnek veriyorum ben tabii. Yani CHP'nin bölünmesi oransal olarak da tartışmıyorum. Yani yoksa şeyi biliyorum. Yani açıklamaları biliyorum. Yani karpuz gibi ikiye bölünmüyor. İşte şu kadar oran burada, bu kadar oran burada dense de şu anda muhalefet partilerindeki her bölünme, CHP gibi bir parti her bölünme iktidarın işine gelir. Bakın bugün Ankara'da önemli bir toplantı vardı. Aslında meslek odalarının, çeşitli sendikaların düzenlediği birleşik bir muhalefet hareketi yaratalım toplantısıydı. Ortak özelliği ne? Bütün konuşmacılarda izledim, takip ettim. Bütün konuşmacıların ortak özelliği iktidar blokuna karşı en geniş ittifakı kuralım. Şimdi en geniş, bu arada işte içlerinde mesela Gökhan Günaydın gibi önemli isimler de vardı konuşmacılar arasında. Evet.
0: Grup başkan vekili.
2: Evet, grup başkan vekili. CHP grup başkan vekili. En önemli özelliği ne? O konuşmaların ortak özelliği ne? İktidar blokuna karşı.

0: en geniş ittifak kuralım. Şimdi bir yandan iktidar blokuna karşı en geniş ittifakı kurmayı tartışırken CHP gibi bir partiyi bölmeye çalışmak, CHP'den ayrı bir parti çıkarmaya çalışmak yanlış. Ama gözüken o ki sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki hafta bu iş biraz daha şekillenecek. Benim bildiğim şey şu, Salı günü Özgür Özel, Özgür Bey bu noktada bu açıklamayı tam yapmayacak.
1: Evet.
0: Çünkü arkasından parti meclisi ve MHK'yı toplayacak. Milletvekillerini toplayacak ki milletvekilleriyle zaten üçlü beşli görüşmeler devam ediyor. Yani olası durumda nasıl tavır alırsınız diye. Ben kendisi de ifade etti zaten. Önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta bu işle ilgili daha somut adım atılacağını görüyorum. Ama ben halen şunu anlayabilmiş değilim. Yani şu ana kadar ben resmi hiçbir ideolojik, politik ve sosyolojik bir açıklama duymadım. Özgür Bey'den de, Özgür Bey ekibinden de. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyoruz. Çünkü ideolojik, politik olarak şöyle farklı düşünüyoruz. CHP'den ayrılıyoruz çünkü CHP'nin politik hattı şöyle bir noktada. CHP'den ayrılıyoruz çünkü CHP'nin sosyolojik tabanı değişti gibi hiçbir açıklama duymadım. Bu noktada farklı görüşler, farklı rivayetler, farklı görüş gelişmeler var mı? Var ama bunların hiçbirisi resmi değil. Daha merkezde yer alabilecek. İşte Türkiye İttifakı gibi. O yüzden Ankara'daki toplantıya evet. atıfta bulundum. Türkiye İttifakıysa Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye İttifakı'nı ya da işte İstanbul İttifakı ile şekillendi Türkiye İttifakı'nı dün de savunuyordu, bugün de savunuyor. Kılıçdaroğlu çizgisi bu ittifakın mimarı aslında. Baktığınızda yani Türkiye'de eğer...
1: Hatta bizzat Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kemal Kılıçdaroğlu 2017 adalet yürüyüşünden bu yana Türkiye'de ittifak politikası dediğimizde akla gelen önemli isimdir. Adalet yürüyüşünde biz kimleri gördük? Farklı sosyolojik grupları gördük. Evet. Kimleri gördük? Farklı siyasi partileri gördük. Merkez sağdan Dem'den Sosyalist Harekete kadar birçok insan...
1: Saadet Partisi.
0: Saadet Partisi hatırlatmanız önemli. Biz daha sonra bunu 2017 anayasa referandumunda gördük. Politika doğru muydu? Bence doğruydu. Hayır kampanyasının dinamiklerine baktığınızda hayır kampanyasının dinamiklerinde aslında bütün o resim vardı. Sonra bu Millet İttifakı'na dönüştü. Ve Türkiye aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte başka bir ittifakı gördü. Bu ittifakın sahibi, bu ittifakı şekillendiren isim Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
1: Peki.
0: Sene 2026, şunu bitireyim.
1: Lütfen.
0: Sene 2026 bu ittifak politikasında değişen bir şey yok mu? Var mı? Bence yok. Bugün Ankara'da yapılan toplantıdaki konuşmalara ben Necdet Saraç olarak imza atarım. Çünkü ben bugün de öyle düşünüyorum. Ben CHP'de yer alan yöneticilerin şu anda da farklı düşündüğü kanaatinde değilim. CHP gerçekten bütün bu güçleri kucaklayabilecek ya da bu güçleri bir biçimde domine edebilecek bir parti olma şansına halen sahip. Bölünme, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bölünmeyi teşvik edenler ya da destekleyenlere de yaramaz.
1: Peki. Bir hatırlayalım. Birinci şeyimiz gelsin, videomuz. Bir hatırlayalım. Yani bu sürece de öyle bugünden yarına gelinmedi. Kim ne söylemiş? Gelsin bir bakalım ona. Bir numara. Bir dinleyelim.
2: Gerek yok efendim. Niye partiden ayrılıyor? Hangi reçeyle partiden ayrılıyor?
3: Yeni parti kurulur mu? Efendim kurulmasın. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi böyle soruyor böyle.
2: Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Hiç kimsenin. Türkiye'nin bugünkü koşullarında partiden ayrılma lüksü yoktur. Niçin ayrılıyorsunuz siz? Ne diyeceksiniz? Ayrıldınız ne diyeceksiniz? Ben mesela merak ediyorum. Ayrıldınız ne diyeceksiniz? Benim söylediklerimi diyecekseniz niye ayrılıyorsunuz? Ha niye ayrılıyorsunuz?
3: Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya. Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
2: O güvenli limana getireceğim. Kurultayı yapacağım. Kurultayda aday olaylar kimse özgürce aday olacaklar. O döneme bakarız. Şimdi ben bugün aday olacağım ya da aday olmayacağım diye bir şey söylemeyeyim izin verirseniz.
4: İsim ve logo çalışıyoruz. Şimdilik yeni parti değil.
1: Evet. Orhan Bey, siz başından beri Özel ve arkadaşlarının ayrılmasından yana yorumlar yapıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz. Bu da gerçekleşiyor. Başka şans kalmadığı için mi?
4: Öyle gözükmüyor mu zaten? Yani bütününe baktığım zaman, gelişmelerin bütününe baktığım zaman CHP'nin yani bu noktaya gelmesinde %35'leri bulmasında en büyük katkıda bulunan bir yönetimden bahsediyoruz. Ve bu yönetim sonra tasfiye ediliyor. Çift, iki taraflı tasfiye ediliyor. Bir, bu yönetimin Cumhurbaşkanı adayı tasfiye ediliyor. Yani 31 yıl sonra diploması iptal ediliyor. Kendisi içeride ve çıkıp çıkmayacağı da belli değil. Ne kadar kalacağı konusunda da hiçbir
1: aday olmayacağı belli.
4: Yok.
1: Olamayacağı.
4: Şu aşamada evet. Şu aşamada aday olamayacağı üzerinde yani mutabakat var. Olması için olağanüstü bir şeyin olması lazım. Diploma iptalinin geri çevrilmesi evet. lazım ki bu onun hukuki bir yani bakanlığın kontrolündeki adalet mekanizmasında bir karşılığı sıfır hemen hemen. Bu noktaya geldik. Şimdi birincisi o, ikincisi özgür yani genç bir ekip var iktidarın karşısında. Orada İmamoğlu var. Bu tarafta birdenbire tabii ki İmamoğlu'ndan sonra Türkiye o güne kadar belki de tanımadığı bir yeni lider, bildiği ama bu kadar özelliğini görmediği, tanımadığı bir başka bir lider ortaya çıktı. Özgür Özel. Şimdi bu sürükleyici bir tarafı var Özgür Özel'in. Yani kütleler bir baktığınız zaman bir de iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'de operasyonun temel nedeni aslında bu dağınıklığı yaratmaktı. Ki onu başardı. Onu yapması bekleniyordu zaten. Ve liderleri kendisine rakip olabilecek liderleri tasfiye etti. Bir tanesini yaptı. Şimdi Özgür Özel'in kafasında da yine bir demokrasi kılıcı sallanmıyor değil.
1: Evet.
4: 61 tane fezlekesi var. Ondan sonra 5-6 tanesi meclise sevk edildi vesaire falan. Yani bir bu durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani bir mutlak butlanla çok tartışmalı bir şey. Benim için hiç tartışmalı bir olay değil. Doğrudan doğruya iktidarın siyasal operasyonu olarak ben bunu görüyorum. Bunu başardı iktidar. Fakat kitle, ana kitle tabii ki Özgür Özel dayanı. Kimsenin milletin de içine sindirdiği bir karar olmadı bu. Bunu net
1: Orhan
4: bir şekilde...
1: itiraz etmek için söylemiyorum ama hatırlatmak adına söylüyorum. Mahkeme bir karar verdi ve dedi ki mutlak butlan. Bu mahkemenin hani adaleti kestiği parmak acımaz. Verdi bu kararı. Ne dedi Özgür Özel? Olağanüstü kurultay. Ben hatta delegelerin tamamının oyunu alarak 3 tane daha kurultay yaptım. Hemen kurultaya gidelim dedi.
4: 3 tane kurultay.
1: Evet. Yaptım dedi. Peş hemen peşe. Kurultaya gidelim dedi. Kurultay tarihini açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Buna rağmen parti kurmak doğru mu? Üstelik bir de işin Yargıtay'daki dava süreci var.
4: Şimdi duruma bakarsan demin Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledik. Nereye gidiyorsunuz? Kimse gitmesin. Parti burada vesaire falan evet. diyor. Ama kendisi tasfiye ediyor partiyi. İl yönetimlerini...
1: 51 il başkanı.
4: 51 il başkanını tasfiye ediyor. Milletvekillerini şey yapıyor, tasfiye ediyor, partiden çıkartıyor vesaire falan. Şimdi yani bunu nereye gidiyorsunuz diyen bir parti lideri, Cumhuriyet Halk Partisi başkanı bu tasfiyeyi yapması gerekir mi? Yapmaması gerekir. Ama öyle bir durum yok ortada. 51 il başkanı, 17 il başkanı disipline sevk edildi. Onlar da atılacak.
1: Bir il başkanı mahkeme
4: kararıyla oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de gene mahşeyle yani meclis kararıyla kendi başkan yardımcılığına yeniden getirildi. Şimdi şuraya baksanıza şimdi şu yani, tabloyu gördüğümüz zaman biz Kılıçdaroğlu'nun çok samimi olduğunu...
1: Şöyle alabilir miyim? Böyle buyurursanız Yani şöyle, sanki
5: saatli,
1: aslında...
5: Saatli

0: Esas kadro...
1: takviminin önünde bir poz verin bence.
0: Esas yani teşkilat burada da alınanlar orada gibi. Hani disiplin suçu iş yerler daha az
1: fakat,
0: olur ya.
1: Grafik çok güzel olmuş. Saat marif şurada, takvimini hatırlattı.
2: Şimdi şurada kıpkırmızı bir tablo var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye eden bir Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı bir taraftan da diyor ki nereye gidiyorsunuz? Yani şunu mu demek istiyor diye ben düşünüyorum. Ya gitmeyin kardeşim, ben sizi zaten tasfiye edeceğim. Kendi başınıza niye hareket ediyorsunuz? Şey dedi ki, bir çağrıya denk gelen bir tablo var burada yani. Bu bakımdan ya 51 tane bunlar da gidecek tabii ondan sonra.
0: Onlar
2: yani
0: sıralarını
2: parti,
0: bekliyor.
2: Partiyi saflaştırma, arındırma. Onu hep söylüyor zaten. Arındıracağız partiyi diyor. Evet. Partiyi arındırmadan kastı bütün işte gördüğünüz gibi 51 il başkanlığı, il yönetimini oradan atmak, bunları da disipline sevk etmek vesaire falan. Yani partiyi sadece sap Kılıçdaroğlu, saplaştırılmış bir Kılıçdaroğlu partisine dönüştürme amacını çok net bir şekilde görüyorum. Bunu tartışacak bir tarafı
0: yani
2: yok.
0: Yani o zaman şu yani, anlam mı çıkıyor? Özgür Özel kurultay tarihi belli olsa da olağanüstü kurultaya yarın gidiyorum dese de bu tabloyla zaten sonuç alamayacağını mı düşünüyor?
2: Hayır, bu tabloyla zaten şöyle şimdi Eylül'de biz kurultayı başlatacağız diyor. Yani mahallelerden başlayacak vesaire. En erken 7-8 ay. Yani 2000...
0: Mart'ta biter deniyor.
2: Mart'ta sarkar. Bu siyasi bir olaydır. Mart'ta mı biter? Mayıs'ta mı? Haziran'da mı bitirilir? Bu tamamen evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki yönetiminin belirleyeceği bir şey olacak. Fakat hemen hemen bir yıla yakın bir süre geçiyor ortadan. Yani bir yıl boyunca bütün şeyler tasfiye edilmiş bir parti içinde Özgür Özel ve arkadaşların kalması için bir herhangi bir neden görüyor musunuz siz? Yani orada tasfiye edildiği zamanı mı bekleyecekler? Bu bakımdan ana kitle zaten Özgür Özel'in arkasında olduğunu biliyoruz. Yani bütün anketler vesaire baktığımız zaman Özgür Özel'in sağdaki karşılığına bakıyoruz aynı zamanda. Her yerde. Bu önemli bir şey. Yani aşağı yukarı bütün... Tabii anketler bir sorunlu olabilir her zaman için. Ama burada 4-5 tane anketin hemen hemen %34-35... oy potansiyeli kurulacak partinin sahip olduğunu gösteriyoruz. Bu ortalama bir şey söylüyor aslında. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ya Kılıçdaroğlu'nun partisine de %4-5 arası bir oy görüyoruz orada. Yani o zaman Özgür Özel'in partisine yönelik çok daha farklı, fazla bir teveccüh var orada. Yani partili olmayan diğer kesimlerden de hemen hemen %4 gibi böyle bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu süreç içinde %5'e yakın oyunun 4 ile 6 arası diyelim. Oyunun zaman içinde ana partiye yani dışarıya taşınan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını varsayıyorum ben. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında ismi orada ama binaları da orada. Kendisi dışarıda olduğunu görüyoruz seçmeniyle birlikte. Yani evet. Bu realite bu.
0: Peki. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Orhan abi, sizi de yorduk. Yani daha çok tartışılacak gibi görünüyor ama Ali Han, sana sorayım. Hani yakından takip ettiğin için özellikle de bu örneği veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mesela MHP'den kopan İYİ Parti. Süreç benzer mi yoksa CHP'de çok farklı bir tablo mu var?
3: Çok çok çok çok farklı. Bir kere zaten en baştan bunu konuşarak başlamamız gerekmiyor mu? Yani buraya nasıl geldik meselesini konuşarak başlamamız gerekmiyor mu bence? Şöyle bir şey oldu. 82 Anayasası çıktı ve 82 Anayasası'yla beraber ortaya konulan siyasi partiler kanunu hepimiz biliyoruz ki parti genel başkanlarına olması gerekenin çok çok çok çok üzerinde yetkiler. Antidemokratik diktatöryal yetkiler veriyor değil mi hepsine? Yani Özgür Bey genel başkanken Özgür Bey'e de veriyordu, hepsine veriyor. Tamam. Ve bunun sayesinde de biz biliyoruz ki 82 Anayasası'ndan sonra kurulan partilerin hiçbirinde hali hazırda görevine devam etmek isteyen genel başkan devrilmedi tırnak içinde yani demokratik olarak.

0: ilk örneği bunun. Bu biz Kemal Bey'in devrilmesi sürecinde yaşadık. Ve bununla ilgili de...
1: Kemal Bey'in Deniz Baykal'dan al, Deniz Baykal aday olmadı zaten.
0: Çekildi. Evet evet yani. Kemal Bey'in yerine Özgür Bey'in seçildiği seçimde evet. biz bunu yaşadık. İlk evet. defa. Başka hiçbir siyasi partide 82 arasından beri böyle bir şey gözükmedi. Yani küçük, evet. belki çok küçüklerde olmuştur bilmiyorum ama hani majör partilerin hiçbirinde olmadı bu. Şimdi şöyle bir şey var. Buna biraz Aristo mantığı gibi de gelebilir ama bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi ben 40 yaşındayım ve hiç yeşil kedi görmedim. Bugün şimdi sokağa çıksam

0: ve yeşil kediyi görsem derim ki, şöyle düşünürüm, bunu birisi boyamış. Birçok kişi de, ben hakim olduğum, iyi bildiğim bir camia değil asla CHP veya işte sosyal demokratlar diyeyim. Bilmiyorum ne olduğunu ama inanılmaz fazla da bir dedikodu ve tezvirat yığını yapıldı. Şu anda da bununla ilgili dava süreci işliyor zaten. Değil mi? Bunlar zaten şu ana kadar anlattığım her şey düzlüğe yaşananları anlatıyorum. Şimdi bu kısmı niye konuşmadan buraya geliyoruz onu bilmiyorum. Bir. İkincisi de şu. Şimdi mesela demin dendi ki %35 potansiyel, işte %5 de Kemal Bey'in, öyle bir oy yok. Ben size garanti veriyorum. O iki partinin toplam oyunu %40 ettiği bir Türkiye yok. Yani ne Türk sosyolojisine uygun, ne genel seçimler geleceği zaman, bakın belki yerel seçim olur, o ayrı bir hikaye. Genel seçimler geldiği zaman halkın genel olarak tırnak içinde sol parti ve sol siyasi kimliklerin uluslararası siyasette başarısız olacağına dair yaygın genel algısından ötürü yok. Yok yok yok yani. Öyle bir bu iki partinin toplamının %40 ettiği bir senaryo yok. Ben size söyleyeyim. Yani Türkiye'nin çok çok acayip bir sürece evrilmesi lazım böyle bir şey olması. Şimdi normal şartlarda bunun olacağı yok.
1: Evriliyor zaten.
2: Daha ne kadar
0: kadarıyla
2: acayip olabilir?
0: Oo, yani burası Ortadoğu. Burası Ortadoğu. Bence çok acayip bir şey.
2: İyi de yani siz oraya sokarsanız
1: olduğu yerde durmuyor.
2: Ortadoğu. Orada
1: değişen bir
0: tamam, bir var. Bir şey söyleyeceğim. Ortada. Ben üniversite hocasıyım.
1: Sosyoloji de değişiyor.
0: Doğru. Ben üniversite hocasıyım. Ve değişen sosyolojinin de en yakını, en canlını tanıyor. Çünkü o yeni seçmenler sürekli bana geliyor. Her Eylül'de yeni seçmen olmuş gençler bana geliyor. Erkek yani 25 yaş altı erkeklerin, hatta 30 yaş altı erkeklerin hiçbirinde neredeyse, ben size söyleyeyim bunu, %90'ında falan solun herhangi bir renginin, hani komünizmden sosyal demokrasiye kadar hiçbir karşılığı yok bir kere.
2: Sizin dersiniz komple seçmeli mi, zorunlu mu?
0: Zorunlu da var, seçmeli de var doğal olarak.
2: Acaba seçmiyor olabilirler
0: yok,
2: mi diye.
0: Yok, ben ilk birinci sınıfları yeni şeyde veriyorum. İnanın bana hiçbir şekilde dünyadaki bir trend bu arada. Sadece Türkiye özgü bir şey de değil. Sol çünkü şeyi bıraktığı için artık, yani aslında iktisadi politikalarını bıraktığı için çok uzun süreler evvel, şu anda da sadece kimlik politikalarına geldiği için doğal olarak da bütün dünyada kaybediyor. Hiç kazandığı hiçbir yer yok. İngiltere'de geçici bir şey kazandı ama İspanya, o da geçici. Ama İspanya'da da bir zahmet ya. Portekiz'de kazandı, onu da mı salayım? Şimdi İspanya, Portekiz'de sürekli ama alan daralıyor. Bakın Portekiz'de
3: İspanya'ya laf ettirmeyiz.
0: Bir dakika. Portekiz'de ilk defa sağ bir parti ikinci oldu son seçimde. Daha yeni oldu biliyorsunuz, 2 ay evvel Portekiz'de seçimler. Bunları filan takip ediyor musunuz bilmiyorum ama sol sürekli bütün dünyada geriliyor. Türkiye'de bunun aksine bir şey yok. İngiltere'de işte bir tane seçimi kazandı. O da zaten şu anda zor duruyorlar iktidarda.
1: Ama burada sol mesele zaten yani bu %40, yanlış bu bir yerden giriyorsunuz. Sol ve sağ açısından giriyorsunuz. Bu yanlış bir bakış şimdi.
0: Niye?
1: Sol, yani sol mu kazanacak, sağ mı kazanacak? Burada özgürlük hikayesi var aynı zamanda. Gençler, bahsettiğiniz gençlerin daha çok
0: sağ muhalefete yönelebilirler.
1: Özgür.
0: Bakın.
1: Özgürlük sağ mücadelesi burada. Hukuk, eşitlik, özgürlük mücadelesi var. Eşitlik mücadelesi var. Varoğlu var. Yani bakın, ekonomik sorunlar var. Bunların halledilmesi lazım. Bunları bu iktidarın halledemediği de belli.
0: Belli ki çok yapacak. Genç erkeklerle konuşmuyorsunuz. Ben işimden dolayı konuşuyorum. İnanın bana hepsi tırnak içinde değişik, sağın değişik renklerindeler ama hemen hemen hepsi sağ görüşlü. Hani bu, ben bunu hani ya sağ solu ayırt edebilmek için söylüyorum.
1: Hayır, ben de
0: ayırt edebilmek için
2: sosyal
0: söylüyorum.
2: Sosyal bilimlerde bu tür anekdotlar üzerinden gitmek benim çevrem, benim konuşuyorum. Bir taksi şoförüyle
0: bütün dünyada hanımefendi,
2: pek geçerli
0: bütün dünyada
2: değildir.
0: Bu bir trend. Bunun üzerine makaleler
1: dünyadan
0: yazılıyor.
1: Dünyadan bahsetmiyoruz. Türkiye'den
0: bahsediyoruz. Şeyler var.
2: Yerine göre değişiyor. Her yeri genelleyemezsiniz.
0: Hemen hemen her yerde böyle bir şey var.
2: Hayır, yok.
0: Türkiye'de de var. Amerika'da da var. Avrupa'da da var. Bunlar devam eden bir trend dünyada. Çok net bir trend var. Kadınlar daha sola kayıyor, erkekler sağa kayıyor. Bu çok net bir trend.
2: Hayır, bu belli yerlerde böyle.
0: Nerede mesela?
2: Mesela
0: nerede?
2: Almanya'da böyle ve evet, şeyde böyle ya, Almanya'daki durumla Türkiye'yi şu an karşılaştıramazsınız.
0: Türkiye'de de böyle.
2: Çok başka yerler.
0: Türkiye'de de böyle.
2: Yok böyle bir şey ya. Siz Z kuşağıyla falan şey, herhangi bir araştırma yaptınız mı? Veyahut da bakıyorsunuz.
0: Ben yapmadım araştırma da, yapılmış araştırmaları okuyorum yani. İlla benim yapmama gerek yok ki, ben anketçi
3: tamam,
0: değilim.
3: Tamam, araştırmacı
0: ki
3: burada. Soralım.
1: Farklı şeyler o zaman okuyoruz.
0: Yani siz çok tatlı şeyler okuyorsunuz
2: demek. Siz gençlerdeki parti tercihlerine falan hiç baktınız mı?
0: Evet. Erkek kadın olarak baktınız mı siz? Bence bakmamışsınız.
2: Evet, baktık. Yani bakıyoruz.
0: Bakmamışsınız.
3: Peki, birbirinden çok farklı diyorsunuz. Ne diyorsunuz bu meseleye?
4: Şimdi biz Cumhuriyet Halk
3: yani,
4: Partisi...
3: Yani Aliha'nın sözlerinden şunu anlıyoruz. İkisi de kaybedecek.

0: Öyle mi?
1: Şöyle, bitti mi hocam? Şimdi şöyle, biz Cumhuriyet Halk Partisi özelinde, yani araştırmamız bitmedi ama çünkü bugün seçim olsa soru olmadığı için, hani evet, burada açıklamamda beis yoktur, bazı sorular sorduk. Bir, yani bu parti bölünür mü? Yani Türk halkının %70'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölüneceğine dair bir kanaate sahip. İki, ya bu sürece gelmesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kim daha çok hani zarar verdi ya da? Yani toplumun yaklaşık %40'ı Kılıçdaroğlu, %20'si de Özgür Özel, %20 de başka sebepler diye şeyler var. Yani bu sürece gelmesine ne etki etti? Biz mesela hangi parti oy verirsin sorusunu sorduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi çıkkının altında %13'te Özgür Özel geldi. Yani kendiliğinden gelen bir şey var. Şimdi biz bir ay önceki yaptığımız araştırmada, yani Haziran araştırmasında Cumhuriyet Halk Partisi oyları %28'di. Şimdi mesela 30-32 gibi bir oran gözüküyor ama mesela yeni parti kurulursa oy verir misiniz? Ve Cumhuriyet Halk Partisi ikisini topladığımızda orada şu var. Mesela İYİ Partilerin %50'si evet demiş. İşte DEM Parti'den %30 oranında. Şimdi bunlar oy verecek kitle değil. Yani nihayetinde muhalif partiler ve muhalif partiler tercihte bulunurken, yani Cumhuriyet Halk Partisi lehine.
0: İhsan Bey, tam anlayacağımız şekilde. Yani ahali şey mi diyor? Özgür Özel haklı.
1: Yani %40 oranında haksız Kemal Bey, %20 Özgür Özel. Yani bu problemi kim oluşturur dediği zaman iki taraf açısından.
0: Evet.
1: Yani %50 farkla şeyi, yani Kılıçdaroğlu tarafın ahali haksız buluyor.
0: Haksız buluyor.
1: Parti bölünür mü diye bir sorduğunuz zaman da %70 oranında bölünür diyor. Oy verir misiniz konusunda da, yani Cumhuriyet Halk Partilerin dışında muhalefetten biraz bana abartılı bir destek geldi. Bu şu anlamda, ya DEM Partilerin %10 oyu 9'a düşmüyor. Yeni bir parti kuruldu diye DEM Parti'nin %30'u gidip oy vermeyecek. İYİ Parti'nin %50'si gitse zaten oyu 2,5'a düşer. O da olmayacak. %5-6 oyları var. Dolayısıyla şu an belki bu piyasada dolaşan 32-33'lü rakamlarda şeyin payı var. Muhalefetten gelen manevi desteğin, öyle diyelim, payı var. Diğer taraftan bu gençler acaba sola mı meylediyor, sağa mı? Bizim son 5-6 aydır yaptığımız araştırmalarda AK Parti'de gençlerde bir yükseliş var. Altılı Masa'nın başarılı bir şekilde uyguladığı bir şey vardı. Gençler bu ülkede yaşamıyor, bu ülkede iş imkanı yoktur. İşte Avrupa'ya gitmek istiyorlar, şu bu falan filan. Şimdi şeyin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında tutumu böyle. Bir konuyu tez olarak öne atıyorlar. Dönemsel olarak gençler üzerinde bir tesir bırakabiliyorlar. Hani gençler muhalif, gençler aslında muhalif olduğu için işte iktidar oy vermiyor falan. Aslında şöyle düşünün, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Cumhurbaşkanı'na gençler kazandırdı. Nasıl kazandırdı? Bu formülü basitçe söyleyeyim. Kılıçdaroğlu aday olunca gençlerden yaklaşık %5'te %7'si bu durumu kabullenmedi. Doğrudan Muharrem İnce'ye yöneldiler. Muharrem İnce'nin genel seçim oyları %5'lere, Cumhurbaşkanı oyları 7-8'lere çıktı. Kısa dönemliğine. O bu yükü taşıyamayınca Sinan Ogan ve Sinan Ogan'ın tarafına yöneldiler. Seçimde ikiye bölününce Zafer Partisi ile Sinan Ogan'ın pozisyonu %2,5'u yine muhalefette kaldı. %2,5'u gelip tekrar Cumhur İttifakı'na oy verdi.
0: Zaten farkta 2,5.
1: Farkta 2,5 ya, 2 nokta küsür. Dolayısıyla hani gençler devrim yapacak denildi ya, gençler devrimi yaptılar ama Sayın Cumhurbaşkanı lehine devrim yapmış oldular. Yani iktidar tarafına devrim yapmış oldular. Ben şey de şimdi bir soru daha var, o kritik. Yani parti nasıl bir parti olmalı?
0: Ona ben birazdan geleceğim.
1: Tamam. Birazdan yani nasıl parti olmalı sorusuna da vatandaşın vermiş olduğu bir cevap var. Ama ben şeyin, ya bu
0: ama sizin mesela şu cümleniz çok önemliydi. Onu da son zamanlarda yeni parti ilişki makalelerinin hepsinde görüyorum. Artık Türkiye'de 4 Eylül dönemi falan bitti.
1: Yok, kesinlikle yoktur. Ben iki konuda, hatta eğer şeyler ya bu yeni kurulacak parti iki konuda umut besliyorlarsa ikisinde de tarihin ters tarafına düşmüş olurlar. Bir, küresel güçlerden destek aldı. Evet. Öyle bir küresel güç denklemi yoktur artık. Hatta Kılıçdaroğlu da biz vatan dedikçe onlar bir yerlere sığınıyorlar ifadesi kullandı. İki, 4 Eylül diye bir şey yoktur. Aslında Cumhur İttifakı var, Milliyetçi Muhafızkar, orada da çok enteresan bir dönüşüm oldu. Ben üniversitelerde, Alihan Bey'in üniversitesine denk gelmedim ama bir seri konferanslar vermiştim. Üç tarzı siyasetin yüzyıllık evrimi diye. Özellikle bu Cumhur İttifakı'nın kurulmasından sonra Türkiye'de son 20 yılda milliyetçiler daha çok muhafızkarlaştı. Daha çok böyle küreselci İslamcılık da millileşti. Yani daha çok yerlileşti. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na oy veren milliyetçi muhafızkar bir kitle var. Ve şeyi de bence belki bunu

0: farkındadırlar. Yani sol sosyalizm ya da sol ekonomi falan değil. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştirici güç Atatürkçülük. Atatürkçülüğün de bir ekonomik önerge, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Atatürkçülüğün bir ekonomik önergesi yoktur sosyal anlamda. O bir sembol ve vatandaşlar o sembolü benimsiyorlar ve ana çatı nedir diyecek olursanız Atatürkçülük şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Belki o dip dalgada çok küçük gruplarda sol eğilimler yüksek olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi artık bir sol parti olarak da tanımlamak bundan sonra zor olacak. Yeni
1: Peki.
0: parti de muhtemelen bu kimliği benimsemeyecek. O da şöyle, yeni partinin alacağı tutum, tavır geriye bir sürü yeni kırılmalar da oluşturacak.
2: Ve yeni soru
1: Hiç
2: işaretleri.
1: kuşkusuz. Siz ne dersiniz? Orhan Bey'e sorduğum soruyu size de sorayım. Zorunda mı kaldılar, tercih mi ettiler?
3: Zorunda kaldılar tabii ki. Bu tartışmasız bir şey. Çünkü orada seçilmiş bir genel başkanlık varken mahkeme kararıyla yerinden oldu. Bu hangi partinin başına gelse, hangi genel başkanın başına gelse ya kendini siyasetten geri çekecek, artık siyasetle uğraşmayacak ve sönüp gidecek daha doğrusu. Veyahut da mücadele edecek. Bu böyledir yani. Bu AK Parti'ye yapılsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan ya buyurun sizin olsun kurultaya gidelim böyle, bunlar bu noktaya kadar bile uğraşmazdı. O yüzden zaten bu kadardır Türkiye siyasetinde egemen. Onun için haksızlığa karşı mücadele, o taban her zaman şunu sorgular. Haksızlığa karşı mücadele edebiliyor mu? Benim hakkımı koruyabiliyor mu? Kendi hakkını koruyamayan biri o zaman benimle içinde mücadele edemez. Bu kadar net çizgi. Bir de Türkiye ile ilgili konuşulmayan bir şey var tabii. Yani 25 yılda bir yaklaşık bu ülke yeni bir parti arayışına, döngüsüne giriyor. Yeni siyaset arayışına. Bunun sağı solu yok. Bu işte Demokrat Parti ile başladı. Ecevit Karaoğlan vesaire öyle bir yenilik arayışından bahsediyorum. Öyle bir şekillendi. Ondan sonra tabii ki 12 Eylül oldu ama orada bir ANAP da o arayışı yapmaya çalıştı kendince.
1: O da yeni bir şeydi.
3: Evet.
1: CHP ve Adalet Partisi'nden sonra.
3: İster istemez. Şu iyiydi, bu kötüydü demiyorum. Normatif konuşmuyorum. Bu yeni arayışı, yeni döngüsü. Türkiye siyasi tarihinde tekerrür eden bir döngü bu. Maalesef darbelerle hep darbe döngülerine de girmiştir bu ülke.
1: Evet.
3: Periyodik aralıklarla. Ama ya bunu geride bıraktık artık. Öyle bir net biçimde. Öyle düşünüyorum, öyle düşünmek istiyorum.
2: Yani askeri devre dışı bıraktık demek istiyorsun.
3: Ya darbe döngüsünden ve darbe döngüsünden bahsediyorum. Asker aslında savunma
1: askeri vesayet falan
3: son devrede belki.
2: Askeri vesayet
4: de darbe olmaz diyorlardı. Olabilir bence yani.
3: 2016
4: bu ülke bu coğrafyada darbe olmaz demek bence çok iddialı.
3: Tamam, iddialı da şimdi benim söylemeye çalıştığım sonuçta yeni siyaset arayışı da hani darbe döngülerini bir negatif durum.
1: Umarım derslerini almışlardır yani.
3: Bir azınlığın negatif
1: bir şeyini gösterdi.
3: Bir azınlığın negatif biçimde siyasete müdahil olması olarak algılarsak, bir de halkın da pozitif biçimde kendi kaderini tayin etmek için, kendi iradesi için pozitif şekilde müdahale etme çabası var. O arayış da AK Parti'yi ortaya çıkaran arayış. O döngülerle.
1: Evet.
3: Şimdi de o döngüyü aslında biz AK Parti iktidarının çok uzun, çeyrek asırlık sürecinden sonra girdik zaten. Onun için bu yeni parti bir şekilde olacak. Bu Özgür Özel ve arkadaşlarımı kurar. Mutlak butlan bunun doğumu hızlandıran bir şey mi olur? Yoksa bundan 2-3 yıl sonra, 5 yıl sonra, ya bunlar tarihte su damlası gibi zamanlar. Bizim için çok uzun, insan hayatında çok belirleyici, çok fazla zamanlar. Ama bir 5 yıllar, 10 yıllar artık insan hayatında, ki bence 10 yıllık bir şeyden asla bahsetmiyoruz. Olacak bu önümüzdeki dönemlerde. Evet. Ne kadar hızlı olursa aslında bana kalırsa Türkiye siyasetinin de o döngüde rahatlayabilmesi için tarihsel açıdan doğal akışında gidebilmesi için bu olur. Yani yarışı belki tutar parti, belki tutmaz, şu olur, bu olur ama bu olması gereken bir şey zaten o doğum. Onun için dediğim gibi onlar yaparlar, başkaları yapar. Nasıl olur bilemeyeceğim. Ya burada tabii ki bu arada Türkiye'de bu sağ sol konusu o kadar çok kriz yaşadık ki biz dünyadaki durumlarla karşılaştırmak doğru değil. Dünyada işte Trump sağının tabii ki o tarz sağının, maço kültürün, erkekleri, genç erkekleri

0: özellikle etkilediği ve Trump tarzı liderleri çektiği doğru. Veya daha reaksiyoner partilere, reaksiyoner hareketlere çektiği doğru. Fakat Türkiye'deki trendlere baktığımızda bir kere %57 kendini ya merkez sol ya da merkez olarak tanımlıyor. %57 gençler. Bu GoFor'un araştırmasında var. Gençlik
1: Çünkü
0: örgütleri araştırması.
1: Milliyetçiliği merkez olarak görüyor insanlar.
0: İşte onu söylüyorum. Yani onu klasik yani sağ şey, alamazsınız.
1: Size göre sağcı kalır
0: seküler,
1: onlar ama.
0: Orada,
1: sizin durduğunuz yerde sağ kalırlar işte.
0: Bakın ulusalcılık da girebilir bunun içine. Veyahut da reaksiyoner daha milliyetçi sol da girebilir. Sol milliyetçi olmayacak diye bir kaide yok. Siz öyle bir sol tasavvuru kurmuşsunuz ki Batı'daki zaten çok farklı şartlardaki bir takım örnekleri alıyorsunuz.
1: Ama Özgür yani, Bey de onlara özeniyor.
0: Hayır yok öyle bir şey. LGBT haklarını savunan parti mi var Türkiye'de? Yani burada böyle bir şey mi var? Veyahut da yeşil, ekolojik ya da göçmen haklarını savunan parti mi var?
1: Ya kendisi demedi mi altı oktan bir tanesini yeşile bir tanesini mora boyayacağım diye ya?
0: Ya yok.
1: Ben mi dedim?
0: Ya tamam ama ana konu bu mu? Burada
1: onlara özeniyor işte belli ki yani onlara özeniyor yani. Özgür Bey dedi
0: ya
1: bunu.
0: Ya bir kere daha yeni parti ne çıkacak? Neyi nereye boyayacaklar belli değil. Bir çıksın değil mi?
1: Bence yeşile mora boyasın bakalım ne oluyor. Seviyor yeşil mora.
0: Bu bir siyasi analiz değil ama.
1: Kendisini söylediğin üzerine söylüyorum.
0: Ya o zaman öyle çıkmış. Ayrıca da savunsalar bu toplumun parçası bu insanlarda. Yani veyahut da yeşil ekolojik konular Çin'in en büyük sahiplendiği konulardan.
1: Hanımefendi demin dediğinizin tam tersini kanıtlayan bir cümle söyledim. Siz dediniz ki Türkiye'deki sol ya da Özgür Özel ve ekibinin baktığı yerle Avrupa'daki ekolojikçi, LGBT'ci solun arasında çok büyük fark var dediniz. Ben de size cevaben dedim ki ama onlara öykünüyor. Bilakis kendisi söyledi. Altı oktan bir tanesini yeşile bir tanesini mora boyayacağım
0: dedi. Bakın yeşil ekolojik konular dediğim gibi yapsın. Siz herhalde takip etmiyorsunuz. Çin'de yeşil dönüşümle tamam mı? Öyle ekolojik veyahut da sizin tarzınızda herhalde öyle kimlik, woke'lukla alakası yok Çin'in. Bu hamleyi yapmaya çalışıyor. Türkiye'de Çinci zaten Birleşmiş Milletler iklim krizi zirvesi olacak Kasım'da biliyorsanız bilmiyorum. Yani Türkiye'de AK Parti de yeşil oku sahipleniyor.
1: Biliyorum.
0: Mor konusuna gelince o da kadın haklarını temsil ediyor. Mor konusu da kadın haklarını sahiplenmeyen parti herhalde bir hüdapar var. Bir de bilmiyorum Necdet Beylerin partisi şimdi ne yapacak? Çünkü onlar da bu kayta taktılar. Ardahan
1: ben ekolojik politikaların partına. Ben ekolojik politikaların devletlere zarar verdiğini düşünüyorum.
0: Ya büyük nasıl bir şey? Ya bakın bugün İran Savaşı'ndan kendini Çin bu şekilde korumuş oluyor, yalıtmış oluyor. Çünkü o Orta Doğu petrolüne olan bağımlılığını azaltıyor. Bunda bu petrol bitecek. Ne yapacaksınız o zaman?
2: Trump da diyor ki bu Çin'in dönen o rüzgar türbinlerine aldanmayın diyor. Onlar da bir şey çıkmayacak diye. Yeni bir tartışma var şimdi.
1: Bu ekolojik şeyleri geçtiği için Almanya'da şu an elektrik fiyatlarından falan haberiniz var mı Almanya'daki?
3: Bunu mu konuşalım?
0: Türkiye'deki elektrik fiyatlarından var ne?
1: Almanya'daki 1/3, 1/4
2: şöyle, bu gençlerin eğilim meselesi gerçekten şöyle. Mesela muhalefet gençliği diye baktığınız zaman o altılı masa dönemindeki kenetlenmişlik yoktur. Bir defa gençlerde apolitiklik çok yüksek. Yani evet. Böyle çok siyasete doğrudan meyilli değiller. Ben Mansur Yavaş üzerine gençlik üzerine bir araştırma yapmıştık. Yani soruyorsun bir parti üye misiniz, ilgilenir misiniz? Siyaset tartışıldığı zaman ortamda bulunur
3: musunuz? Ben çok gençlerden Zafer Partisi'ni işitiyorum.
2: Yani mümkün.
1: Teşekkür ederim.
2: İşte o da o %2,5 yani. Hani yüzde, hadi 1,5'da genç
1: çünkü sandığa gittikleri zaman oy vermiyorlar ama sempati besliyorlar.
2: Şöyle.
4: Bu konuda şu sağ solla ilgili birkaç cümle
2: var. Şu cümlemi tamamlayayım. Mesela Mansur Yavaş'ı gençler niye çok seviyor diye bir soru sorulduğunda ben...
3: Bir de gençlerde yine Mansur Yavaş'ta
2: evet, apolitikliğin özdeşleşmesi olarak ben şey yaptım. Mansur Yavaş da apolitik bir kişilik. Gençler de siyasette çok ilgili değiller. Dolayısıyla bizim o hani 70'li yıllarda, 90'larda... Ne mesela 90 sonrası İslamcılık, ne 70'lerdeki solculuk. Yani Türkiye artık bu kalıplar üzerinden bizim yorumlama şansımız yoktur. Yeni sosyoloji mümkün mertebe. Bir de şöyle gençler ani bir şekilde karar verip ani bir şekilde refleks gösterebilen de bir yapıları var. Böyle çok kalıplı bir düşünceye 10 yıl arkasına giden bir gençlik de yoktur.
4: Ya şimdi
3: Alihan yanınızda oturuyor. Bu solla ilgili herhalde Avrupa'yı da katarak bir cevap verirsiniz.
4: Ya genel tabii tartışmaya da bir şey söylemek isterim. Şimdi dünyada esen rüzgarlar doğal olarak solu dezavantajlı bir pozisyona soktu. Evet yani tabii ki bugünden baktığımızda 19. ya da 20. yüzyılın başındaki koşullarla durum değerlendirmesi yapamayız ama sistem Türkiye'de de dünyada da ideolojileri önemsiz hale getirdi. İdeolojileri önemsiz hale getirmesi aslında sağı güçlendirdi fiil olarak. Güvenlikçi politikaları sağı merkezi güçlendirmek.

0: ve Türkiye açısından da bu tablo çok farklı değil. Türkiye'ye de baktığımızda normal olarak sol dinamiklerin giderek eskiye oranla daha düşük performans gösterdiklerini görüyoruz. Kaldı ki Türkiye'ye baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi açısından da Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den bile aldığımızda iki dönem hariç Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmadığına tanıklık ediyoruz. Yani birisi klasik Ecevit dönemidir 73-77'dir. Diğeri de 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'nin aldığı, yerel seçimlerdeki aldığı %38'dir. İttifak politikasının belirleyici olmasına rağmen. Onun dışında koca tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iki koalisyon denemesi hariç iktidar olamadığına tanıklık ediyoruz. Şimdi bir kere bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Bu bir sonuç mu? Evet, bu bir sonuç. Yani buradan hareketle kesin ve kati hükümler geliştirmek mümkün değil ama dünyadaki bütün rüzgarlar böyle. Latin Amerika mesela son 15 yılda sola doğru esti. Şimdi Brezilya hariç, Lula hariç neredeyse yeniden sağcılaşıyor. Hızlı bir biçimde sağcılaşıyor.
1: Çünkü solu ama bu geri gidiyor sürekli.
0: Şimdi
1: geri,
0: bu solun geri, günahı geri. Mı? Bence solun günahı değil.
2: Bir kere Latin Amerika dünyada, özel bir örnek. Orada çok ciddi Trump
0: Avrupa açısından
2: var.
0: Da söylediğiniz gibi Avrupa
1: ama,
0: açısından.
1: Ama orası özü örnek. Hepsi zaten bütün dünyayı kapsadık şimdi, neredeyse yani.
0: Keşke şöyle düşünen birisiyim. Keşke mesela Latin Amerika rüzgarı büyüseydi. Keşke İspanya rüzgarı büyüseydi. Yani sonuçta ABD'nin politikasına tek tavır alan İspanya'ydı. Ya Türkiye dahil olmak üzere Sosyalist Enternatif Partilerinin neredeyse tamamı Sanchez gibi tavır gösteremedi. Böyle bir net tablo var. Şimdi burada ya bu solun haksız olduğu anlamına gelmez bana göre. Güçsüzlük ve kaybetme durumu haksız olduğu anlamına gelmez ama şunu görmemiz gerekiyor. Doğru, dönemsel olarak partiler çıkar ama bu ülkedeki partilerin tamamı, iktidar olan partilerin tamamı esas itibariyle Demokrat Parti kökenlerinden beslenen partilerdir. Yani AKP'yi de bu sürece dahil etmek lazım. ANAP ve AKP kuşkusuz farklı kurguları vardı ama esas itibariyle yani soldan beslenen yapılar değildi. Soldan beslenen yapılar büyüyemedi. Türkiye tabii darbelerin en çok bir biçimde hem fiziken hem psikolojik olarak ezdiği şey soldu. Bunu kabul etmek lazım.
1: 80 darbe yani, sadece sola mı yapıldı?
0: Tabii önemli ölçüde. Yani o anlamıyla tabii ki MHP, tabii ki milli görüşler içeri alındı ama esas itibariyle hem 70 darbesi hem de 80 darbesi solu hem fiziki hem de psikolojik olarak bitirmek üzerine kurgulanmıştı.
1: Ben 80 darbesinin ülkücü hareketin iktidar olmasını engellemek için yapıldığını düşünüyorum.
0: Yani bu da bir yorum ama esas itibariyle döneme baktığımızda ya düşünsenize 73 ve 77'de CHP solculaşmış. Türkiye çok ciddi bir biçimde, Türkiye'de devrimci hareketi çok güçlü bir pozisyonda. MHP'nin iktidar olabilme ihtimali ya da ülkücü hareketin iktidar olabilme ihtimali CHP ile solu yan yana getirdiğimizde kıyaslanamaz bile. Şimdi evet. bu tabii üzerinde...
1: Bunlar yorum.
0: Ya, tabii sizinki de yorum ama
1: benimki de yorum.
0: Esas itibariyle ben mesela şöyle bakıyorum. 12 Eylül 1980 darbesi olmasaydı başka bir Türkiye olabilirdi.
1: Evet.
0: Böyle bakan birisiyim. Mesela siyasal İslam bu kadar büyümezdi. Milliyetçilik ve dini ilimler bu kadar öne çıkmazdı. Ya da o anlamıyla tırnak içinde deminki söyleneni unutmadığım için tırnak içinde de kullansak sağ ve siyasal İslam bu kadar güçlenmez. Şimdi burada yeni bir çıkışa ihtiyaç var mı? Doğru mesela. Şimdi yeni bir çıkış her zaman ihtiyaçtır ve temel soru şudur. Nasıl bir Türkiye istiyoruz sorusuna vereceğiniz cevap sizin aslında bir Türkiye tahayyülünüzle beraberinde getirir. Bugünkü koşullarda ben Demin Orhan Bey bir çerçeve çizdi ama ben bugünkü koşullarda da...
3: O çerçeve normal bir çerçeve.
0: Daha normal değil bakın. Şimdi CHP, yani CHP geleneğinde birbirine küfür yoktur. CHP geleneğinde hain kavramı yoktur. CHP geleneğinde tam küfrederek siyaset kadar, yapma
3: doğru.
0: yoktur.
3: Doğru. Şimdi, gelsin o video.
0: Şimdi,
3: gelsin o video hakikaten.
0: Yani iş o kadar kolaylaştı ki.
3: Kapının yumruklandığı
0: yani şimdi
3: video.
0: AKP'den şimdi arkadaşlarımız biliyorum AKP'yi eleştiriyor. Ben de AKP.
3: Yok,
0: AKP'yi
3: yok.
0: Eleştirme. Düşman hukukunu şu anda CHP içinde uygulamaya kalkıyorlar.
3: İşte tamam.
0: Şimdi bu kadar düşman hukukuna biz evet mi diyeceğiz?
3: O Nazilli ve Konya. Buyurun. Yani şu parti bunlar normal mi? İzleyelim.
4: Masayı getirsiniz de oğlum.
3: Bu görüntüleri biliyorsunuz.
0: Biliyorum.
3: Bir tanesi Nazilli. Peşinden de... Ya barikatlar, görev devir teslimi. Arkasında da o duvarlar gelsin. Şimdi bu yeni atananlar. Bu da gidenlerin bıraktıkları. Duvarlarda hani montajlamak da o kadar zorluk çektik ki. Ağza alınmayacak şeyler yazılmış duvarlara.
0: Şimdi bakın bu tablo doğru.
3: Yani bu
0: tablo doğru bir tablo değil.

0: şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Yani geçen haftaki programda da söyledim, daha önce de söyledim, başka programlarda da söyledim. Mutlak butlan siyasi bir karardır ve mutlak butlanın sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu değildir. Mutlak butlan siyasi bir karardır. Siyasi kararın, siyasi karara karşı ortak tavır alabilme becerisi gerekir. Can Atalay halen cezaevinde. Can Atalay Hatay'dan seçilmiş bir milletvekildir. Ve biz bu kararı, ben de tanımıyorum bu kararı ama fiil olarak uygulanıyor. Mutlak butlan kararı siyasi bir karardır. Tanımamak gerekiyor. Tavır alamadığınız sürece, ortak tavır alamadığınız sürece, oyunu bozamadığınız sürece sürecin parçası oluyorsunuz bir biçimde. Burada...
1: Bunu Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Müsaade edin, bak müsaade edin. Ben mesela kendimi seçilmiş ve atanmış kavramla, ben seçilmiş birisiyim. Ben atanmış birisi değilim. Parti meclisinde seçilmiş birisiyim. Tıpkı Gökhan Günaydın gibi, tıpkı Umut Akdoğan gibi, tıpkı Veli Ağbaba gibi. Bu isimleri uzatabilirim. 27 arkadaşımız istifa etti. Hepsi gittiler bakın. Meşru olmayan karar siyasi olarak meşru bir karar değildir. Hukuki olarak sizin buna tavır almanız lazım. Meşru görmediğiniz kararı için gidip icra dairesinden parti meclisi üyeliğinizin belgesini alamazsınız. Mesela şöyle bir şey olsaydı tartışırdık gerçekten. Bu karar çıktığında bu 27 arkadaşımız, içlerinde işte Veli Ağbaba'nın, Umut Akdoğan'ın, demin saydığım birçok isim var. Bunlar mesela gidip almasaydı ve istifa etselerdi bu konuşulabilirdi. Arkadaşlarımız da tıpkı benim gibi gittiler vergi dairesinden, icra dairesinden, düzeltiyorum, icra dairesinden belgelerini aldılar. Sonra siyasi süreçle ilgili, çünkü parti kurma bugüne özgü bir şey değil. Aslında yani bugün dönüp bakıyorum ki Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapılmasında rol oynayan bu arkadaşlar belirleyici rol oynamış durumdalar. Yani Sayın Özgür Özel de, Sayın Veli Ağbaba da, Sayın Ali Mahir Başarır da Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için hem parti meclisinde hem Merkez Yürütme Kurulu'nda sonuna kadar direnmişler. Şimdi bu arkadaşlar görünüyor ki Kılıçdaroğlu'nu kaybetmesiyle birlikte yeni bir partiyi kurgulamışlar. Ve bu partinin nasıl bir parti olacağı belli değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir parti olduğu belli. Bu partinin temel şeyi şu. Mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2025 seçim programını halen benimsiyorum. 2025 seçim programı, yani 2007'den sonra değiştirilen ilk seçimdir. Vallahi seçim programı o kadar net ki diyor ki bu sistemi restore etmek mümkün değil. Bu sistemi değiştirmek gerekir diyor. Ben mesela bir CHP'li olarak bunun arkasındayım. Evet. Ya keşke mesela birileri çıksa da ya bu böyle değildir böyle dese. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018, 2023, 2024 seçim bildirgelerinin arkasındayım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu anda temsil edenlerin bunların karşısında bir tavır aldığına tanıklık etmedim. Bir açıklama yaptıklarına da tanıklık etmedim. O nedenle şu doğru bir iş değil. Yani sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi, sanki bir kurgu yokmuş gibi, sanki bu sürece tavır alınıyormuş gibi yapıp faturayı birilerine keserek buradan temize çıkmak mümkün değil. Buradaki doğru tavır şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahiplenmektir. Cumhuriyet Halk Partisi dünkü Cumhuriyet Halk Partisi mi? Kuşkusuz değil. Değişiyor ve dönüşüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortanın solu kavramını ilk ortaya atan Bülent Ecevit değildir baktığınızda. İsmet İnönü'nün kendisidir. Ama bazen politik hatlar sizi başka bir yere doğru taşır ve sonra Bülent Ecevit'le o kimlik bütünleşir. Siyaset biraz böyledir. Şunu tartışabiliriz CHP içinde de ki CHP çok homojen bir parti de değildir. CHP bileşenleri itibariyle de öyle bir parti ki, yani çok konuşuldu, buralarda da çok konuşuldu. Merkez sağdan ya da sağdan gelenlerin bir biçimde solcu ilan edildiği, bizim gibi insanların da neredeyse sağcı ve hain ilan edildiği bir partiye dönüştü. Bu olmaz. Bakın bu olmaz. Kimde olmaz? En azından muhalefette olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaz. Düzgün bir siyasal tartışma olsa bir siyasal eleştirilere kimse bir şey diyemez. CHP belki de siyasal eleştirilerin ve itiraz kültürünün en güçlü olduğu partilerden bir tanesi. Bugün bile dönüp baktığımızda Murat Karayalçın'la Aydın Güven Gürkan arasındaki siyasi tartışmalara tanıklık ederiz. Bunlar önemlidir, öğreticidir, yeni ufuk açıcıdır. CHP keşke bunu tartışıyor olsa. Burada bu nedenle de bu alınmalarda da ya kimse bu ülkede yaşanmış bir takım olaylardaki net gibi hiç kimsenin üzerine çarpı işareti atamaz. Siz bunun önünü açarsanız birilerinin üzerine çarpı işareti attırmaya devam edersiniz. Bu son derece tehlikelidir, kutuplaştırıcıdır ve başka şeylere neden olabilir. Bir CHP'linin, yani bu ülkenin yarını düşünen, bugününü ve yarını düşünen bir CHP'linin değil. Bu ülkenin yarını ve bugününü ve yarını düşünen her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının vicdanı olarak bu tür işlere evet dememesi gerekiyor. Ben bu işlerin doğru olmadığını dün de söylüyordum, bugün de söylüyorum. Bu tür kararlar...

0: karşı, yani iktidara karşı bir alternatif geliştirilecekse, ki her türlü yarılma, her türlü bölünme oranlı da değerlendirmiyorum, oranlı da bakmıyorum. Sonuçta mevcut iktidarın siyasal ömrünü uzatır. Peki. Siyasal iktidar bu işleri yapar zaten. Siyasal iktidar sonuçta muhalefetin bölünmesi için hamle yapar. Dün de yaptı.
1: Peki.
0: 2023'te de yaptı, 2024'te de yaptı, bugün de yapıyor. İyi Parti'ye yaptı, hatta geçmişte MHP'ye yaptı 2017'de. MHP'ye yönelik yapıldı. 2018 süreciyle birlikte, 2023 süreciyle birlikte İyi Parti'ye yapıldı. Yeniden Refah Partisi'ne yapıldı. Kısmen deme yapıldı. Hatta yazımda belirttim. TKP'ye yönelik yapıldı ya.
1: Evet. Peki. Bir araya gitmem gerekiyor. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra hızla devam edeceğiz. Yeni kulisler, yeni bilgiler var. Onları aktaracağız. Çünkü ortada en önemli soru var. Özel ve arkadaşları gittiler. Mahkeme... Hayır, mutlak kararı yanlış dedi. Ne olacak? Bu sorunun cevabını arayacağız.

0: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
1: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
0: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Az önce söyledim. Yeni soru işaretleri var. Farklı senaryolar var. O senaryoları sizinle konuşalım. Gelsin ekrana senaryolar. Çünkü şöyle bir soru var. Evet, adli tatil başlıyor. Ama Yargıtay'a ulaştı. Sonuçta. Dava dosyası.
1: Daha ulaşmadı. Pazar günü ulaşma olasılığı var.
0: Evet. Yani gönderildiğini biliyoruz en azından. Ama ihtimal verilmiyor. İsterseniz böyle gelin.
2: Yargıtay'ı da bir günde kapatacağız ki.
0: Şimdi davayı bekleyeceğiz, beklemeyeceğiz derken edindiğimiz bilgi net. Hı hı. Meclis tatile girer girmez parti kurulacak. Peki dava ne olacak? Seçenekler farklı.
3: Ya şimdi bu bozma kararının bir de tarihi. Şimdi hep biz pazartesi gününe bakıyoruz ama yeni parti kuruldu, adli tatil bitti. Ondan sonra da olabilir bu. Yani her an olabilir. Evet. Veyahut da ondan sonra birkaç ay geçti, yeni parti biraz istimini aldı. Ondan sonra da olabilir. Onun için o her zaman beklenen karar, yani pozitif olarak beklenen karar, negatif bir giyotin gibi de partiyi, yeni parti yolunda giderken, belki de tam yükselirken, eğer yükselecekse tersi bir şey de yaratabilir orada. Çünkü o zaman CHP'ye mi dönülecek, ne yapılacak vesaire. O yüzden yani burada hep bir karışıklık var. Yani bu mutlak mutlak kararı, işte yargı kararıyla olduğu için hikaye hep orada kalacak. Şimdi bu onama kararı tabii ki o zaman en azından bir netlik sahibi oluruz. O zaman deriz ki tamam, işte artık Kemal Kılıçdaroğlu net biçimde gelecek seçimlere kadar, belki de sonrasında da CHP'nin başında.
0: Evet.
3: Tartışma kapanır. Ya yani açılırsa da CHP içinde açılır.
0: Evet.
3: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si içinde alınır, açılır. Ve orada da ne olursa olsun tabii ki siyasi partiler kanunu dolayısıyla ve genel olarak uygulamalar, pratikler nedeniyle Kılıçdaroğlu istediği kişiyi seçtirebilir veya istediği kadar da partinin başında kalabilir bundan sonra.
0: Evet.
3: Yani delege yapısında öyle sürprizler olur vesaire.
0: Yani
3: ben
0: Yargıtay demiş olacak ki
3: tabii,
0: bu hileli bir şekilde ele geçirildi bu parti, ben size teslim ediyorum.
3: Ya tabii bir de şu var, yani ne olursa olsun bir mutlak mutlak kararı artık çıkabilir herhangi bir kurultayla ilgili. Evet. Diyelim ki Kılıçdaroğlu'nu X kişisi karşısına çıktı ve kurultayda aldı. Genel başkan oldu. O noktada gene bu mutlak mutlak kararı başvurusu yapabilir birisi. Ya bundan evet, sonra zaten bizim bu kararla ilgili
0: ya bir yol açıldı.
3: En büyük hikayelerden bir tanesi buydu. Yani her an her partiyle ilgili böyle bir durum karşımıza çıkabilir.
0: Evet.
3: Evet, dosya yeniden incelenmek üzere. Bu olası bir durum. Burada bana kalırsa Yargıtay'da
0: kendini... O da bayağı bir uzatır herhalde.
3: Evet. Gene şu iki konu arasında gidip geliriz yani. Orada durur bir yerde. Bir süreliğine unuturuz ama en azından. Seçimlere katılmama riski bu hala var bana kalırsa. Her ne kadar işte bu programlarda da konuştuk. Çeşit hukukçular, bazıları diyor ki böyle bir tehdit yoktur. Çünkü mutlak mutlak dolayısıyla... Artık o özel mücbir sebep olduğu için, özel bir sebep olduğu için seçimlere katılmama riskini oluşturacak o durum, kurultay yapmama durumu
0: evet,
3: ortadan kalkmıştır 6 yıl boyunca yapmamış olma. Şimdi bu çağrı heyetine ben en az ihtimal veriyorum. Bu
0: yani Özgür Özel'lerin başvurusuydu o.
3: Evet, onu pek görmüyorum. Yani o zaten bozma kararıyla aynı kapıya çıkacak bir durum olabilir. Tabii çağrı heyetinin kimlerden oluşacağı önemli ama yani o Kılıçdaroğlu düzeni de şu aşamada bozulmaz gibi geliyor bana, çağrı heyeti getirilerek.
0: Tamam. Ben araya gitmeden önce şimdi eski Yargıtay 1. Başkan Vekili'nin sözleri gelsin. Temel soru şuydu. Özel ve arkadaşları partiyi kurdu, Yargıtay bir karar verdi. Ne olur? Özel ve arkadaşlar açıkta mı kalır? Çünkü dedi ki mutlak mutlak karara aykırıdır. Gelsin o net. Şimdi Erdal Sanlı, emekli Yargıtay 1. Başkan Vekili diyor ki, davada adli tatil meselesini hatırlattınız. Davada taraflardan birisi ya da ikisi davanın adli tatilde öncelikli olarak görüşülmesine ilişkin talepte bulunursa, Yargıtay nöbetçi dairesince bu talep kabul edildiğinde davanın esasına bakılabilir. Yani iki taraf da bu bizim için çok acil bir mesele derse böyle bir ihtimal var. Mahkeme tedbirin kaldırılmasına karar verirse, dava daha sonuçlanmadığından bu dava daha yokmuş gibi eski yönetim yani Özgür Özel yönetimi devam edecek. Yargıtay ben tedbiri kaldırdım derse hemen Özgür Özel eski görevine devam eder. Şimdi yepyeni bir aritmetik.
3: Ya dizi olsa tamam izlerdik bu hukuk dizisi vesaire ama gerçek hayatta yaşamak hiç hoş olmuyor. Çok kafa karıştırıcı ve Türkiye'nin geleceği açısından. Bu ne? Ya bu ne gerçekten?
0: Yani bu da bir karar yani sonuçta mahkeme kararı.
2: Ya Özgür Özel oynamıyorum dedi.
3: Bir değil bin karar ya bin bir gece masallarında.
0: O zaman ne yapacaklar? Yani. Partiyi kapatıp geri dönecekler.
3: Evet.
0: Bu Kemal Bey almayacak.
3: Özgür Bey'i klonlayacaklar iki tane parti. Olacak dublörü bir tarafa. Ya artık şakaya vurduk tabii ama yani ciddiye ya, gerçekten alınabilecek durumlar.
4: Parti kapatmak zorunda değil. Yani parti kurulan parti devam parti. Eder.
0: Ama CHP üyesi değil nasıl dönecek?
4: Yani şimdi şunlar bunlar şimdi afaki şeyler. Yani
0: afaki değil.
4: Reel hayat, tamam hukuki olarak böyle sonuçlar çıkabilir. Varsayım olarak bunu evet. Konuşuyoruz. Ama bütün bunların arka planında siyasal bir tavır olduğu için bana sorarsanız bunların hiçbir tanesi gerçekleşmez. Ben bu kararın askıda kalacağını, daha uzun süre askıda kalacağını düşünüyorum. Yargıtay'ın zaten o kadar çok dosyası var ki ya kardeşim bununla mı uğraşacağım? Önümüzde 50 bin tane dosya var der. Yani haklı olarak da kendi açısından yani bunu da geliş sırasında da geliş sırasına koyabilir. Öncelik de alabilir mi? Fakat en iyi yapması gereken şu Yargıtay mutlaka yok eden bir karar alacağını ben düşünmüyorum. Oradan
0: alırsa yani diyor
4: ikincisini alabilir. İkincisi yani Kılıçdaroğlu'nun kararı onaylar, Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesini sağlar. Bu bana en büyük olasılık olarak geliyor.
0: Özgür Özel ve arkadaşlarının istediği artık herhalde onarlı yeni zaten. Parti kuracakları için bu olsa gerek.
4: Yani evet öyle gözüküyor.
0: Ama şu da ciddi bir soru.
3: Ya işte mesele bu. Hukukta bu kadar çok bilinmezlik olmaması lazım. Bir veya iki seçenek. Ya yani bu budur hukuki olarak. Şu şöyle sonuç verir diye öngörebilmeniz lazım. Hukukun bütün hikayesi bu. O bütün sosyal bilimler arasında en öngörülebilen bilen ve o pozitif bilimlere yakın olanı olması lazım. Siyasette çok bilinmezlik olabilir. 24 saat içinde her şey değişebilir. Biz böyle bambaşka senaryolar oluşturabiliriz ama siyaseten buradaki meselemiz işte siyaseten bir veya iki senaryo oluşturabiliriz.

0: Yeni parti tutar tutmaz. Ama burada bakın ne kadar çok senaryo var. Üst üste biniyor. Dolayısıyla bana kalırsa Orhan Bey'den bu açıdan farklı düşünüyorum. O kılıç orada duracak. Bir Kılıçdaroğlu CHP'nin başında. Bir de yeni partinin başında her an kararın bozulabilecek olması ve bir tetikte hali. CHP'ye dönebilirler. CHP bırakılmalı mıydı? Acaba şimdi böyle. Hep ikilem.
1: Şöyle sorsam sizin önüne. CHP'de bir milletvekilisiniz. Özgür Özel'i haklı görüyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki ben Özgür Özel'le beraber yeni partiye giderim. Şunu okuduktan sonra kafanız bulanmaz mı yani?
0: Öncelikle ben milletvekili olmaz. Benden milletvekili çıkmaz. O yüzden öyle düşünebilmem çok zor gerçekten. Çok zor bir hypothetical denir bunlara. Bu tür sorulara. Öyle ya, orada bambaşka konular devreye giriyor, arka planlar. Ya bana sorsanız benim bir konuda karar verdiysem sonuna kadar o kişi kimse onun arkasında durur.
1: Ya şu kafa karıştırmaz mı?
0: Karıştırır ama ben kararımı verdim. Özgür Özel'in arkasındayım. Tamam giderim o zaman. Veyahut da ikisinin arkasındayım. Ya hayatta ben böyleyim ama siyaset böyle değil. O yüzden.
1: Ben onu soruyorum.
2: Burada siyasi hukuktan bahsetmemek lazım. Yani bahsetmek lazım. Ya buradaki siz söylediniz ya, yani hukuk ya öyledir ya böyle karar evet. verecek. Mantık olarak ve ruh olarak o şekildedir ama siyaset, hukuk farklı bir şeydir. O çok denklemli bir sonuç üretiyor ve karşımıza bunları çıkartıyor.
1: Ya mesela bir gecede 30 Doğru Yol Partisi milletvekilinin DTP'ye geçtiği de tanıklık etmiş birisiyim. Başka şeyler vardı tabii orada.
3: Ama o çok
1: şimdi
3: farklı.
1: Burada da bir yargı var. Düşünüyorum siyasetçiyi. Siyasetçi yani bir önünü görmek ister. Bir daha seçilmenin derdindedir büyük ölçüde.
2: Tabii.
0: Bana ne bir olacak macera, diye sorar önce.
1: Sizin milletvekili olmayacağız belli oldu. Belli oldu ya siz zaten söylüyorsunuz. Bir daha seçilmek için bakar. Yani... Yeni parti fakat bir macera öyle, mı değil
4: yani
1: mi?
4: Yeni parti kurulmuşsa, yeni parti kurulduktan sonra şartlar ne olursa olsun artık kimse geriye dönmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tapusunu getirip verseler artık o yeni bir durumdur.
1: Zaten aslında doğru olan dediğiniz tabii, fakat tabii. Şöyle bir şey var. Bir grup arkadaşımız CHP'de kalsa, kurultayı kollasa falan yani yani kafa karışıklığı
4: ya
1: var. Yani.
4: Biz Türkiye bir örnek yaşadı. Bu örnek de şöyle yani Recep Tayyip Erdoğan yola çıktı, liderlik yaptı. Toplumun beklentilerini okudu. Bizim çok enteresan şeyden parti kurulmadan önce bir araştırmamız vardı. Potansiyelini sormuştuk yani. Partilerin potansiyeli. Potansiyeli nedir? Mesela bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50 çıkar potansiyeli. AK Parti'nin 60 çıkar. Hani oy verebilirim vermem veya 50 çıkar. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 35 çıkar. O %10'larda. Şimdi potansiyel şudur. Bir lider ya da hareket. AK Parti'nin %34,5 çıkmıştı potansiyeli. Seçim bittiğinde %34,5 oy aldı. Bu şu anlama gelir. Yeni kurulan hareket toplumun bütün beklentilerini karşılamış. O oy potansiyelinin virgülüne ulaşmış. Bu aynı zamanda rakip partilerin de bu kadar hata yapması lazım ki ilgili parti potansiyelini alsın. Ya bugün mesela yeni kurulacak partiyle alakalı mesela İyi Partilerin beklentisi vardır. DEM'in beklentisi vardır. Gençlerin beklentisi vardır. Şu an herkes hayalini oyluyor. Fakat tablo ortaya çıktıktan sonra bu hayalle gerçekliğin örtüşmesine bakacaklar. Yani liderlik kadrosundan, o temsilden, söylemden. Bir defa şöyle düşünün ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar konforu alışmış bir siyasetçi modeli var. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şey üretmenize gerek yoktur. Mikrofonu elinize alın, ben buradayım deyin %22. Biraz çabalayın %30. Ve sizden toplum bir politika seti de beklemiyor. Fakat yeni parti... Cumhuriyet Halk Partisi gibi olmayacak. Ben kalktım atadan dededen Cumhuriyet Halk Partiliyim. Gider kalıbımı basarım devri buraya kadardı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar bunu yapabilirler. Şimdi o yeni kurulacak partinin her şeyine bakacaklar. Söylemine bakacaklar. Bir de Türkiye'de mesela siyaset nasıl ortaya çıkar? Ben bir an önce bu işin de aşılması lazım geldiğini düşünüyorum. AK Parti hükümetleri icraatçı ve yatırımcı hükümetler. Ve dikkat edin bütün vakitleri açılıştır, şeydir yani uluslararası ilişkiler ve yatırımlarla geçiyor. Şimdi toplumun taleplerini muhalefet görecek, gündeme getirecek ve aynı zamanda iktidarın da gündemine sokacak. Diyecek ki şurada problem var. İktidar buna cevap verdiği zaman siyaset burada başlıyor. Şu an hükümet kendi işlerine odaklı, ortada muhalefet yok. Tabii ki bu toplum okumasını acaba önceki gibi mi yapacaklar kimlikler?

0: üzerinde mi yapacaklar? Toplumun iş güç beklentisi üzerinde mi yapacaklar? Bir de Türkiye'nin meseleleri artık böyle 90'lı yılların meseleleri gibi de değil. Ya uluslararası alana baktığınız zaman 50 ayrı kalem diplomasi var. İçeriye baktığınız zaman yani işte 25 yıldır iktidarda kalabilmiş bir Cumhur İttifakı var. Son 10 yılı sayarsak birlikte. Şimdi ve şu an oy potansiyelleri %45'e yakın iki partinin.
1: Evet.
0: Siz bunlara karşı mücadele edip daha iyi olduğunuzu göstereceksiniz. Dolayısıyla bu şeyden görünen tablodan geriye dönüş çıkmaz. Ama şeyin yani bu...
1: Geriye dönüş çıkmaz, gidişe engel olur mu?
0: Bugün ama şöyle biliyorsunuz bu üst mahkeme kararları bugünden yarına karara dönüşmüyor yani. Onu da
1: Siz de dersiniz.
2: Ya şimdi tabii ben hukuki bir tartışma üzerinden gitmem çünkü Türkiye'de...
1: ama böyle bir olasılık
2: ya
1: var.
2: Bu olasılık tabii. Deminkiler de olasılık, bu da olasılık. Yani yarın çok rahat Yargıtay olağanüstü toplanabilir. Mutlak butlanla ilgili tedbir kararını kaldırabilir.
1: Evet.
2: Bu mümkün. Yani Türkiye'de bunun örneklerini gördük biz gördük. Ya demin Can Atalay'ı dedim. Can Atalay'la ilgili... Normal olarak meclise gelip okunması gerekiyordu, okunmadı. Bütün yasal statü, işte prosedür ona uygundu. Anayasaya da aykırı bir durum var orta yerde. Yani o yüzden...
1: Ama okundu. Cumhuriyet Halk Partisi...
2: Hayır okundu, sonra biliyorsunuz ona da sahip çıkılmadı.
1: Evet.
2: Bu arada yani...
1: Ya tutanaklarda var.
2: Evet tutanaklarda var ama buna rağmen biliyorsunuz geriye çektirildi. Doğru. Böyle bir şey gelişme oldu. Bundan dolayı ben mesela işin doğrusu bu mevcut hukuk üzerinden bir tartışmanın geliştirici olacağı kanaatinde değilim. Ama insanlarda soru işareti oluyor. Olmaz olur mu? Ya şimdi Özgür Bey ve ekibiyle ilgili bir sürü şey var. Dokunulmazlıklar var. Bunun, Kemal Bey'i destekleyen vekillere yönelik de dokunulmazlıkların kaldırılması yönelik talepler var. Yarın dokunulmazlıklar kaldırılabilir mi? Bu da bir olasılık. Ya birçok senaryo...
3: Bunu sizin gündeme getirmeniz çok da hoş değil. Çünkü o taraftan çok gündeme geliyor bu ara.
2: Bakın daha yeni ben söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok destekleyen...
3: Beni düşündürüyor bu. Hoş değil yani.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok destekleyen Hüseyin Yıldız. Yani bir de desteğini çok net söylediği için Aydın milletvekili pezzeke vermişler. O da yeni gördüm açıklamasını.
3: Şampiyon olarak o da aradı. Şimdi asıl kimlerle ilgili olduğunu biliyoruz yani.
2: Ben kurguyu asla şuradan yapmam. O yüzden hukuku söyledim. Yani Türkiye öyle bir noktaya evrilmiş durumda ki yargıya güvensizliğinin tavan yaptığı bir ortamda yargı şöyle karar alır diyemem. Bu olasılıkların hepsi var. Bu olasılıkların hepsi geçerli. Olabilir. Olmayabilir de. Buradaki temel şey şu. Ya siyasi duruşunuz önemli.
3: Kararlılık
2: önemli.
3: Siyasi duruşta şimdi, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı bu ki olmamalı demek gerekmiyor mu? Zaten bu konuda Kemal Bey'in bir orada... Sicilinde çok
2: vallahi
3: olmayan durumlar
2: o sicilde,
3: var.
2: O sicili Özgür Özel'den, Veli Ağbaba'dan ve diğerlerinden ayrı düşünürseniz doğru olmaz. O sicil hepsinin sicili. Ben
3: tamam
2: mesela
3: ama,
2: kendi adıma
3: siz
2: çok...
3: Siz böyle söyleyince Hanım, buna taraftarmışsınız. O giyotinin böyle başlarına doğru yaklaşması hoş bir şeymiş
2: Hanım,
3: gibi oluyor.
2: Faturayı bakın bu bir siyasal süreci değerlendirirken faturayı tek tarafa keserseniz olmaz. Yani biz bunu çok konuştuk. Hepsi oradaydı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi
2: arkadaş hepsi oradaydı. Hocam müsaade edin. Hepsi oradaydı. Şimdi işin rengi değişince başka türlü oluyor. Siyasette Özgür Özel ve ekibinde şöyle bir sıkıntı var. Bir kararsızlık süreci yaşıyorlar.
1: Özgür Özel de diyor dokunulmazlık olsa hatalı bir karar verdik.
2: Ya arkadaş.
3: Tabii hayır benim kastettiğim şimdi dokunulmazlık
2: Sezin Hanım,
3: konusunu.
2: Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum.
3: Tezlekeler biliyorsunuz gündeme geldi konusunu. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi çevresinden olanlar bugünlerde çok dile getirmeye başladı. Ve bana kalırsa bu siyasi olarak sizin açınızdan da doğru bir tavır değil. Siz bundan yanasınız ve bunu topluma adeta bununla tehdit ediyor gibi oluyorsunuz.
2: Ben burada mesela bu tartışmada da gereksiz bir kutuplaşmayı istemem ama mutlak butlan kararını çıkacağını valla Sahar Sultan bile ya bunun tartışıldığını Sahar Sultan bile biliyordu. Ne kadar süredir biliyordu? 2,5 yıldır biliyordu.
3: Bir de Kemal Bey bir gün önce video çekti.
2: Şimdi bakın. Ya niyet başka bir şey, yorum başka bir şey, objektif gerçeklik başka bir şey. Objektif durum
3: niye
2: şu,
3: tam o sırada video çekmek aklına
2: müsaade
3: geldi?
2: Müsaade edin Sezin Hanım. Ya Sezin Hanım çok fazla peki, müdahale etmeyin lütfen.
3: Peki.
2: Şimdi bunun çıkacağını yalnızca CHP'liler bilmiyordu. Ya da bu tartışmanın olduğunu, çıkacağın kavramını geriye çekeyim. Bu tartışmanın olduğunu, bu olasılığın olduğunu herkes biliyordu. Hangi önlem alınmış? Normal olarak şöyle bir şey olsaydı.
1: Nasıl
2: bakın,
1: bir önlem alınabilirdi?
2: Ya bugün de iddia ediyorum. Sayın Özgür Özel alanı genişletseydi, Kemal Bey ve ekibiyle de yan yana gelseydi ona yönelik önlemler olabilirdi. Ortak tavır olabilirdi. Bugün de ben buna inanan birisiyim. O yüzden demin o örneği verdim. Şimdi şunlar gerçekçi değil. Mesela partiyle ilgili. Yani tekrara düşmek istemem. Mesela temel tezlerden bir tanesine Vallahi tam iktidar oluyorduk ki mutlak butlan kararı çıktı. Bunlar AKP'nin istediği biçimde iktidara geldi. Demin söyledim. Bakın ben seçilmiş birisiyim. Tıpkı istifa eden diğer parti meclis üyeleri gibi. Bu tür manipülasyonların bir şeyi yok. Sorun şurada. Mutlak butlan kararında adı geçenlere bakın. Mesela ben değilim. Mutlak butlan kararında benim adım yok. İddianamelerde yok. İddianamede olanlar kendileri düşünsünler. Para aldı, verdi. İlişkiye girdi. Yani birçok kişinin ben burada niye adı yok? Tesadüf olabilir mi? Yani bugün tedbirli olarak disiplin kuruluna veren isimlere baktığınızda tabloyu çok net biçimde görürsünüz. Temel sorun şu. Parti kurulabilir. Şöyle 3 alternatif olmaz. Bu alternatif 2'ye düşürülmüş durumda. Yani ayrı bir parti kuracağız. Yedek bir parti tutacağız. Ve işte milletvekillerinin bir kısmı kalacak. Bir belediye başkanları kalacak. Böyle bir şey olmaz. Bu tartışma nerede yapılıyor? CHP'nin içinde yapılıyor. Ya hem CHP'de kalıp hem de CHP'nin olanaklarıyla yeni bir parti kurma tartışması bir kere doğru bir iş değil. Peki. Diğeri şu. Bir kez daha altını çizerek söylemek isterim. Öfkeler üzerinden partiyi kuramazsınız. Şu anda bakın öyle bir şey geldi ki iş. Öfkeler iktidara ve Erdoğan'a yöneltilmesi gereken öfkeler Kılıçdaroğlu'na yönetilerek parti kurulmaya çalışılıyor. Ya hangi siyasal söylem var? AKP örneği çok konuşuluyor. AKP örneğinin temel şeylerinden bir tanesi... Ya 2002'de AKP'nin iktidar olmasında, bir yıl sonra iktidar olmasında siyasal konjonktür ona uygundu. Ama sonuçta söylemlerin bugün gerçekçi olmadığına tanıklık ediyoruz. Başka bir şey ama yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar meselesi de Türkiye gündemine oturmak önemli. Şimdi mevcut yeni parti tartışmaları vallahi yeni bir siyasal söylem üzerinden gitmiyor. Kılıçdaroğlu öfkelerin tümü... Erdoğan'a yönelik 24 yıllık öfkelerin tümünü Kılıçdaroğlu'na boje ederek, Kılıçdaroğlu'na yönelterek buradan bir parti çıkmaz. Buradan yeni bir düşünsel açılım çıkmaz. Temel kriter şudur. Bu tartışılabilir. Mesela Türkiye sağı, Türkiye'nin aydınları.
4: Türk sağı diyoruz.
2: Türk sağı. Tamam Türk sağı o da tabii bir şey. Bir literatür.
3: Türkiye sağı,
2: Türk
3: evet,
2: sağı çok
3: oldu.
2: Uzun bir süre. Hatta Türkiye liberalleri, hatta yetmez ama evetçiler çok uzun süre.
4: Onlar Türkiye
2: olan. CHP'nin ya CHP bu klasik kodlarını bırakmalı tartışması yaptı. Yaptı evet. Mı? Yaptı. Yani cumhuriyetçilik, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları bırakması gerektiği tartışması. Bu bir siyasal eleştiridir. Kabul edip etmemek ayrı bir şey. Reddedebilirsiniz ki önemli ölçüde reddedildi. Partinin kendi dokusunda ve söylemlerinde yeni şeyler söyleyebilirsiniz. Bunlar yok.
3: Tabii
2: Cumhuriyet
3: Halk
2: Partisi açısından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yapısı açısından da söyleyeyim. Mesela bir yeni bir ya bu koşullara uygun. Dünya yeniden şekilleniyor. Biz 2 yıl önce Abdullah Öcalan'ı biz söylemiş olsaydık Abdullah Öcalan DEM grubuna gelecek, gelsin, konuşsun deseydik. İmralı'da Abdullah Öcalan ziyaret edilecek deseydik bizi vururlardı herhalde. Türkiye böyle bir şeye evrildi. Türkiye 2 yıldır bölgede İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hamleleriyle yeni bir şeye evrildi. Değişen bölgede biz mesela CHP açısından da mevcut CHP açısından da yeni bir tahlil yapamazsa, yeni bir söylemde geliştiremezse alternatif olamaz. Bölge değişiyor, dünya değişiyor. Demin tartıştığımız hiç tesadüf bir iş değil ki. Oligarklar dünyayı yönetmeye başladı. Otoriter eğilimler ve güvenlikçi eğilimler çok net biçimde dünyayı yönetiyor. Trump Türkiye'deyken İran'ı vuruyor ya.
4: Halklar da bunu istiyor.
2: Yani şimdi Türkiye'de NATO toplantısı yaparken İran'ı vuruyor. Yani bu bir mesajdır. Bu nedenle tartışmanın şurada olması lazım. Siyasetteki kararlılık o. Biz mesela tartışacaksak CHP'yi, Türkiye solunu tartışacaksak, Türkiye sosyal demokrasisini tartışacaksak buradan tartışmamız lazım. Yoksa Kılıçdaroğlu dövmek işin en kolay yanlarından bir tanesi. Düşmanın kokunu büyütmek çok kolay. Bunların şimdi kimseye bir getirisi sadece, olmaz.
1: Şimdi burada sadece...
0: Ben Orhan Bey'e bir soru sorayım. Yeni kurulan ekip bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesini açıp kamuoyuna mesaj verebilecek mi? Çünkü o kadar gerilim yüksek ki iki taraf arasında ve... İki tarafta duracak gibi durmuyor. Yani bir frene basacak gibi durmuyorlar. Bu tartışma daha çok iki parti arasında mı geçecek yoksa topluma dönük bir yüzleri olabilecek?
1: Bence topluma yönelik. Buna geçici bir süre içinde yaşıyoruz. Yani buradaki...
4: Peki çok küçük bir şey söyleyeceğim. Aynı Cumhurbaşkanı adayını desteklemek için masaya oturabilecekler mi mesela?
2: Çok güzel soru.
4: Bence yani çünkü hep bu partiyi konuşuyoruz ama hani asıl seçim artık Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu için iki aday arasında geçiyor ya o yüzden merak ettiğim için soruyorum.
1: Şimdi buradaki şu aşamada yani şu kısa dönem içinde bir partiyi, parti kimin partisi, hangi, kim başkan
5: Kim başkanı bu parti?

0: Parti'nin bu tartışma sürüyor. Bu bakımdan bu çözülüyor, bu tartışma. Şimdi bütün bunların yapılan eleştirilerin aslında biraz eksik ve zamansız olduğunu düşünüyorum ben. Yani Özgür Özel ve arkadaşları ne savunacaklar, ne programı var, bizden farklı bir tarafı var mı vesaire falan, böyle bir sürü suçlama var. Çünkü çok erken bir şey, daha parti bile kurmadılar. Henüz adı da belli değil. Birileri yeni parti diyor.
1: Bu arada adı belli değil derken o led de var galiba. Bir anda sosyal medya hareketlendi, bazı yani meslektaşlarımız parti... düştü. Bir şey adı telaffuz edilince anında bu işten nefret almak isteyenler internet sitesi adını satın alıyorlar.
0: Kuruldu.
1: Sahte açıklamalar yapıyorlar.
0: Yapıldı. Yapılmaya başlandı. Özgür Özel bir yeni parti.
1: Özgür Özel de duyurdu. Hemen bir yapmışlar işte.
0: Marka dedi falan. Yeni parti adı patentlendi falan filan. Evet, bütün bunların bence Özgür Özel ve arkadaşların hiçbir ilgisi olmayan evet, şeyler. Evet.
1: Özgür Özel de dedi ki yeni parti adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkan Özgür Özel'de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımı yetiştirmesini önemli rica ederiz. Saygılarımızla. Güya tescil edilmiş. Güya kamuoyuna şöyle bir açıklama yapmış.
0: Evet, bir sürü böyle ya onların kimin kim olduğunu da ortaya çıkar yakında. Onları da öğrenmiş
2: olacağız. Ya onların hepsinin önlemini alacaklar burada, ama yani burada, madem spekülasyon
0: şimdi,
2: var.
0: Buradaki mesele, yani Necdet Saraç tabii ki kendi açısından bir sürü şey söyledi burada.
1: Ali Ağa'nın sorusu
0: mesele,
1: önemli.
0: Mesele sadece Özgür Özel'in yani sanki Salt Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyormuş gibi. Şimdi öyle değil. Her zaman için mutlak mutluluğunu kimler çıkardıysa bugüne kadar hep onlar vardı. İktidar vardı işin içinde ve hedefi orada vardı. Buradaki Kılıçdaroğlu meselesi bunu kabul ettiği için. Mesela Kılıçdaroğlu şunu yapabilirdi. 2,5 yıldır bu konuşuluyor. Mutlak mutluluğun çıkar vesaire falan. Son bir yılda hele hele mutlak mutluluğunun kesinleşeceği konusunda bir sürü yorumlardı. Biz yaşadık, yazdık. Çıkmaz dendi vesaire falan. Burada böyle bir şeyde kargaşada Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapabilirdi. Ya kardeşim ben bunu mutlak mutlulukları ben istemem. Böyle bir şey istemiyorum. Bu böler partiyi deyip Özgür Özel'le bir anlaşma kapısı aralayabilirdi. Ama hiçbir şey söylemedi. Kemal Bey mutlak mutlana bence yattı. Orada yani parti bana gelecek. Bütün arkadaşları zaten partiyi bırakamazsınız diye daha 38. kurultayın sonuçları itibariyle orada ortaya çıkan tabloları falan düşünelim bu. Düşünelim. Dolayısıyla yani bir partide bir bölünme varsa bunun bence esas müsebbibi Kemal Bey'dir. Yani mutlak mutlulukları ben kabul etmem. Burada birlikte hareket etmeliyiz. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz deyip Özgür Özel'le böyle bir İlişki içi de girmeliydi.
3: Özgür Bey niye adım atmadı? Bir tane adım atsaydı Özgür Özel Bey Özgür Bey'i de atabilirdi.
0: Onu bilmiyorum. Girebilirdi.
3: Yani diğerini biliyorsunuz da bunu niye bilmiyorsunuz Orhan Bey?
0: Yani.
3: Hayır niye atmadı şimdi, mesela?
0: Çünkü,
3: ne engeldi?
0: Çünkü onlar...
3: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir çağrı yaptığından eminim ama...
0: Seçilmiş insanlar. Mutlak mutluluğunu ben reddediyorum. Reddediyorum diye bir açıklama olmadı. Soruldu da Kemal Bey'e bu aynı zamanda.
3: Kemal Kılıçdaroğlu... Yani mutlak mutlanla ilgili şunu çok net ifade etti. Lütfen yanlışsa söyleyin. Mutlak mutlanla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu dönemin genel başkanı olduğu için parti meclisi ve MYK ile birlikte göreve iade edildi. Ve kendisi bu noktada emin olun. Bakın bugün dahil görüşmeye hazır olduğunu işte en son televizyon programında tekrar söyledi. Yani şimdi burada...
0: Yani parti tasfiye ediyor partiyi.
3: Ya eder bana küfrediyorsanız yani
0: olabilirse ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün politikalarını
1: ama
0: çok da benimsemiyorum diyebilirsin orada.
3: Orhan Bey mesela siz yılların deneyimli gazetecisiniz. Mesela şöyle bir şey olsaydı. Mesela siz ve sizin gibiler. Ya arkadaşlar bir durun ya. Bu süreci gelin. Yani yeniden düşünelim deseydiniz. Bakın kişiselleştirerek söylüyorum. Yani kusura bakmayın. Ben sürecin olumlu etkileneceğini düşünüyorum.
0: Yani
3: yarılma öyle yani bir noktaya evrildi ki. Bakın yarılma öyle bir noktaya evrildi ki. Sen sizden misin, bizden miyiz diye. Butlancı mısın, değil misin? Mesela ben butlancı değilim. Şiddetle reddediyorum. Ben CHP'de butlancılığı kabul eden, yani o anlamıyla da suçlanacaksa baş... Ama mesela sizin gibi isimler bir adım öne çıksaydı başka bir şey olabilir mi? Bizim çünkü
0: ben
3: şöyle...
0: partili değilim biliyorsun. Ben partili değilim.

0: Ama yani hayır,
1: burada ama mesela partili değilsiniz ama ben sonuçta siz sonuçta kamuoyunda bilinen bir gazetecisiniz. Evet. Köşe yazılarınız biliniyor. Sizin diğer özelliğinizi de biliyoruz. Yani bilim dünyasındaki özelliğinizi de biliyoruz ama şuna ihtiyaç olur bazen. Mesela Türkiye'de buraya müdahale edebilecek akliye adamlar çıkması gerekiyordu. İnsanlar, adam demeyeyim. Kadın da olabilir.
2: Kemal Bey
1: şimdi,
2: atmadıysa Özgür Özel de atmadı diyor.
0: Peki Özgür Özel'in o zaman o adım atması belki de gerekir. Burada tartışılabilir. Ben bu konuda

0: ya ben böyle bir şeyi kabul etmem diyebilir de ve çağrı yapabilir Özgür Özel ve arkadaşlarına. Ya bu işi bana yıkacaklar, yıkıyorlar. Benim üzerimde kalacak bu iş ve ben kötü adam olacağım. Dolayısıyla bu önemli olan ne sen ne ben partidir. Gel birlikte bu işi halledelim, çözelim. Buna göğüs
1: Yani
0: gerelim
1: mesela böyle samimi bir
0: diyebilirdi.
1: yaklaşıma asla itiraz etmem. Asla. Yani bazen adımların illa bir taraftan gelmesi gerekmez. İtiraz etmem mesela böyle bir
2: Evet.
1: yaklaşıma.
2: Biraz
1: Çünkü
2: geçmişi tartışmıyoruz.
1: asıl mesele CHP'nin
2: Necdet Bey,
1: bütünlüğü ise ben itiraz
2: aslında
1: etmem.
2: fiilen
3: Peki.
2: şöyle.
3: Alihan'ın sorusu ne diyorsunuz? Yani aynı isimde uzlaşırlar mı? Cumhurbaşkanlığı
4: Uzlaşabilirler
3: seçimi
4: mi?
3: olacak.
0: Yani önümüzdeki süreç uzlaşabilirler. Uzlaşabilirler. Niye uzlaşmasınlar?
5: Uzlaşamazlar.
0: Bence uzlaşabilirler. Orada şeyi göreceğiz. Orada en sonunda bir yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimi yani düzgün ve yani kurallara uygun, hukuka uygun yapıldığını varsayarak söylüyorum. En sonunda bir ikinci tur orada çıkacaktır ve ikinci turda bir parti, iki tane lider olacaktır orada.
3: Evet.
0: Başkan onun üzerinde. O zaman herkes için AKP iktidarını istiyor musun, istemiyor musun? Ak ve karası ortaya çıkacak. Yani birisi
4: bir şey söyleyebilirsin. Bakın en yanlış okuma bu işte. Bu son okuma o kadar yanlış ki bakın. AK Parti iktidarını istiyor musun, istemiyor musun diye millet oy vermiyor. AK Parti iktidarını istememe rağmen karşında ne bedel ödemeye razısın veya değilsin. Şimdi Kemal Bey'i istemeyip mesela başka aday olsa son seçimde ikinci turda Kemal Bey olmasa başka aday örneğin Ekrem Bey olsaydı. Mansur Başkan olsaydı, başka söyleyin kim o potansiyel adaydı? Özgür Bey aday olsaydı belki oy verecek insanlar Kemal Bey'i beğenmediği için oy vermedi. O gün de sandığa gittiği zaman Tayyip Erdoğan'ın alternatifi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alternatifi olarak kim var? Ona göre oy verecek.
0: Katılıyorum. Buradaki
4: bunu atlamayalım bakın bunu atladığınız için kazanamıyorsunuz hiç.
2: O süreci, ya da şöyle o yani iktidardan yani. Daha iyi bir yani kişi de değil, iktidardan daha iyi bir politika seti, daha iyi bir aday. Var olan iktidardan daha iyi işler yapacak birisi var mı yok mu? Bence altılı masa bence kitleleri organize etmek açısından başarılıydı. Ve 3 yıl resmen hükümeti baskıladı. Yani Cumhur İttifakı'nı baskıladı. Fakat geldi bir yerde durdu. Şurada durdu. Topluma bir şey önermedi. Karşıtlık önerdi. Yani şöyle yapın. Yani bu şey gitsin. AK Parti iktidarı gitsin. Sonra şimdi, bakarız'a döndü.
4: Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence seçilebilecek en kötü adayı seçtiler.
5: Kesinlikle
4: bir tane komedyen var ya komedyen
5: kesinlikle
4: diyor. 80 milyon biz Türkler, 20 milyon da Arap sığınmacı var. 100 milyon kişiyle seçilemeyecek bir kişi var gittiler onu da gösterdi diyor komedyen. Aşağı yukarı böyle bir şey.
5: Ya geçtiğimiz yani gün burada bir şey ekleyebilir miyim?
1: Değilim tabii.
5: Bir saniye bir şey ekleyeyim
1: tabii.
5: Burada. Geçenlerde 2020 siyasetçi popülarite oranları bir çalışma vardı. O eski arşivlerden önüme düştü benim kendi arşivlerimden. Baktım ya orada o kadar net ki tablo. %55 Mansur Yavaş, %52 Ekrem İmamoğlu popülarite oranı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem işte 2020'de de %45 civarı ve Kemal Kılıçdaroğlu %22. Ya o tablo diyor ki 2027 demiş yani.
3: Çok kısa.
0: Şimdi en büyük fırsat
2: CHP
4: komple
2: karar verdi aslında. Geleceğe dönük konuşmak.
1: Bir karar verildi.
0: Bakın CHP'de şöyle bir şey var.
4: Ama biliyorsunuz en çok alkışlayan, en çok destekleyen de Özgür Özel de mesela. Kemal Bey'in adaylığını. Bunu da unutmayalım yani. Hani Özgür Özel böyle en başta alkışlayan şeydi yani.
0: Tam da onu söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde başkana tabi olmak gibi böyle bir hastalık var. Yani burada açıkça özgürce
3: hastalık mı bu?
0: Bence öyle olması.
4: Yani siz yani daha öncesinde hatırlıyorsunuzdur da.
0: Yanlış. Bile
4: bile. Siyasi partiler yasasından dolayı
0: bakın,
4: böyle.
0: Ben
1: bir siyasi partiler yasası değil.
0: Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Daha doğrusu
4: kimi?
0: Bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir şey yazmadım ben. Çünkü o
4: sizi kabartmışsınız uzun.
0: Ama bu başka bir dakika. bu öyle değil bu.
5: Her
0: bir orada bir cephe kurulmuş durumda. Ondan sonra o cepheye oyun bozanlık yapmak istemem ben. Ben partili de değilim ayrıca da. Onun için ben susarım bu konuda. Konuşanlar konuştu. Ben Kılıçdaroğlu'yla Amerika işte bilim şeylerine falan da katıldım vesaire falan. Ama bir şey kaybedildikten sonra işler değişiyor. Siyaset öyle gitmiyor.
3: Evet.
0: Kılıçdaroğlu